0: Da şu sebeple dedim, Sayın Kılıçdaroğlu'na da yeri gelir oy verebiliriz. Bu çizgide giderse, yani Sayın Cumhurbaşkanımız bizim için artık kıyasla müezzet bir durumdadır.
1: Gönlündeki ikinci lider oldu yani.
0: Kim?
1: Gönlündeki ikinci lider.
0: Eğer neo Osmanlıcılık çizgisinde devam eder ve bu milletin hassasiyetlerine sahip çıkarsa neden olmasın ki?
2: Peki. Bülent Bey toparlayın öyle, lütfen efendim. Evet, maddeleri tartışacağız sonuçlarımızla.
3: Tamam, şöyle yani burada bir takım şeyleri söylemem lazım yani.
2: Hızlıca şimdi, söyle, tabii vaktimiz var, söyleyeceksiniz, demek
3: ki,
2: buyurun.
3: Demek ki Özgür Bey ve Kemal Bey arasında bir ideolojik farklılık var. Bir tarafta sarayın iktidarının devam etmesini isteyen Kemal Bey ve arkadaşları var. Neo-Osmanlıcı Kemal Bey arkadaşları var. Tom Brown'ın savunduğu fikirleri savunan bir Kemal Bey ve arkadaşları var. Demek ki aramızda bir ideolojik farklılaşma oluşmuş. Burayı geçiyorum. Eğer bir tartışma konusu olursa tekrar söz alırım. Şimdi gelelim bu tüzükle ilgili tartışmaya. Yani tüzükle ilgili tartışmada Faruk Bey, şimdi deniyor ki olağanüstü kurultay yapamaz ama olağan kurultay takvimini başlatabilir. Bakın tam tersine olağan kurultayı yapamaz, olağanüstü kurultayı yapabilir. Nereden çıkarıyorsunuz derseniz bunu? Çünkü mahkeme 3-4 Kasım kurultayını iptal etmiştir. Oysa siz olağan kurultay takvimini başlattığınız zaman şöyle bir sonuçla karşı karşıya gelirsiniz. Mahkemenin kararının esası nedir? Diyor ki 3-4 Kasım kurultayında kurultay delegelerinin bir kısmının iradesi fesada uğradığından
2: evet,
3: ben bu kurultayı iptal ediyorum diyor. Doğru mudur? Peki tedbir de uyguluyorum diyor. Siz dediniz ki ben 3-4 Kasım kurultayını yeniliyorum. Madem irade fesada uğramıştı ben bu iradeyi yeniliyorum dediniz.
2: Evet.
3: Buna mahkeme hiçbir şey demez. Hiçbir şey demez. Ama siz olağan kurultay takvimini başlatırsanız bakın mahalle delegesi, ilçe delegesi, il delegesi, kurultay delegesi, ilçe yöneticisi, il yöneticisi. 2 yıllığına seçiliyor. 2 yıllığına. Siz onların 2 yıllık görev süresini beklemeden... Bakın yasa bu, siyasi partiler yasasından kaynaklanıyor. Tüzlükten kaynaklanıyor. Ne yapıyorsunuz? Olağan takvimi yeniden başlattım diyorsunuz. Peki o adamın seçme ve seçilme hakkı, anayasal hakkı ne olacak? O yüzden olağan takvimi başlatamazsınız. Olağanüstüyü yapabilirsiniz.
2: Peki.
3: Şimdi orayı da geçtim. Faruk Bey lütfen bir cümle. Bir cümle.
2: Hızlı oradaki ama lütfen yani birisi, buradaki maddeleri ben, tartışacağız ya. Ama, hızlanalım. Ama zaten şöyle, sizinle ilgili ciddi bir mesele var.
3: Faruk Bey,
2: buyurun.
3: Faruk Bey şöyle ben bizi izleyenler anlasın diye söylüyorum.
2: Tabii.
3: Şimdi bakın burada olağan takvimin başlatılmasının esprisi nedir biliyor musunuz? Bir tek esprisi var. Yiğit kardeşim çok iyi biliyor bunu. Adı gibi biliyor. Şimdi olağan takvim başladığı zaman il ilçe örgütlerini görevden aldığınız zaman normalde derhal o il ve ilçe örgütleriyle ilgili kongre yapmanız gerekir. Ama olağan takvim başladığı anda il ve ilçe başkanlarını görevden alırsanız sonuna kadar onlar görevinde kalırlar. Yani atanan kişiler görevinde kalırlar. Peki bununla ne yapmak istiyorlar? Bununla şunu yapmak istiyorlar. Bir tarafta ihraçları yapmaya çalışıyorlar, yapacaklar. Bir tarafta da mahalleden başlayarak il ilçe yönetimlerini değiştirerek mahallede masa başında kurultay delegelerini belirlemek istiyorlar. Çünkü normal koşullarda bu arkadaşların partinin tabanından onay alabilmeleri, bir kurultay kazanabilmeleri mümkün değil.
2: Teşekkürler.
3: Çünkü sokağa çıkamıyorlar.
2: Tam anladım. Tam anladım Bülent Bey. Tam anladım. Meramınızı tam olarak anlattınız. Şimdi dönelim tekrar buraya. Tam olarak anladım. Yani diyor ki masa başında delege belirleyecekler diyor. Hı hı. Masa başında. Çünkü diyor sokağa çıkamıyorlar diyor. Çok kısa bir cevap verin ve yeni ihraçlar. Yeni ihraçlar gelecek mi yarın? Esas mesele bu.
4: Bir iki cümle ekleyeyim.
2: Hızlı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde masa başında delege belirlenmesi olmaz. Ne zaman oldu? 39.
2: Olur diyor, olacak işte. Hayır. Bunun için yapıyorlar diyor.
4: Şöyle Bülent Bey'in söylediği pratiğine yazık ki 39. olan kurultay döneminde yani 2025 Kasım'a giderken gördük. Birçok mahallede, ilçede sandık kurulmadı. Sandıklar akşam gece 10 ile 11 arası kuruldu gibi gösterildi. Sayın Özgür Özel ve ekibinin partiyi yönettiği son kurultaya giderken oldu. Bu tabloyu yaşadıysa Bülent Bey belki oradan deneyimi vardır. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültüründe yani, bu yoktur.
2: Şimdi yok, o zaman var
4: ya, diyor. Oldu, bir yıl önce oldu ya, ben size yer yer

0: mahalle mahalle saat saat koyayım çünkü ilan ettiler.
1: Abi bir dakika. Masa başında delegeyi Özgür Özel mi belirledi diyorsun?
0: 39. Olağan Kurultay döneminde Özgür Özel'in yönetimi.
1: Masa başında delegeyi Özgür Özel yönetimi mi belirledi
0: 39. Olağan Kurultay'da Özgür Özel bu şekilde gelen
2: delege. Yiğit Allah aşkına 13 yıl boyunca Sayın Kılıçdaroğlu yönetti bu partiyi. Hangi delegeyle yönetti?
0: Ya delege
2: öyle
0: partiden
2: değil mi?
0: Seçilip
2: yani
0: geliyordu.
2: Ama tamam da ama yani sonuçta yani her gelen yani parti mücadelelerinin parti mücadelelerini biliriz yani sonuçta delege kendine yakın Bey, delegeye getirirsin yani.
3: Döneminde de delege oldum.
4: Ya ben işte tam aynı Aytunç abinin dediği gibi bir şey.
3: Hepsinde de sandıktan çıktım.
0: Örnek vereceğim de şimdi tek tek tartışacağız.
1: Ver ya örnek.
0: Sarıyer'de akşam 10'da sandık koydular. Saat akşam 10'da cuma akşamı bir saatte mahallede...
1: Bülent Bey Sarıyer'de akşam 10'da sandık mı kurdunuz?
0: O Çankaya'dır bilmez de.
1: Çankaya'da kurdunuz. Çankaya'da oldu.
3: Çankaya'da ben Çayyolu Alacaatlı Mahallesi'nin üyesiyim. Çayyolu'nda sandık konuldu. Sabahtan akşama kadar oylama yapıldı. Her şey şeffaftı. Karşı listeler vardı. Farklı listeler vardı. Mahallede arkadaşlar çarpışarak oradan çıktılar. İlçe delegeleri öyle belirlendi. Daha sonra da tek aday olarak gitti. Ben tek aday olarak gidilmesine her zaman karşıyım. Parti içi demokrasinin işlemesi lazım.
1: Anladım.
3: Ama bu
1: anladım.
3: Sadece bu dönemde olan bir şey değil. Kemal Bey zamanında da aynı şeyler
0: yani
3: olmuştu.
0: Ben, Bülent
3: ben Kemal Bey döneminde de aynı yöntemle
0: böyle
3: delege
0: yazacaklar.
3: Oldum. Özgür Bey zamanında da aynı yöntemle delege oldu.
0: Şu peki. Anlamda Türkiye bu Türkiye'de herkes bu meseleyi böyle merak ederken yangından mal kaçırır gibi evde kağıt kalemle yazayım olmaz. O zaman ben de karşı çıkarım. Basit söylediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar şeffaf bir şekilde parti içi demokrasiye kavuşması için mahalleden itibaren sağlıklı bir kurultay takvimini yürütmesi fikri.
1: Ama şimdi...
0: Hayır bunun sebebini de söylüyorum.
1: Mesela Bülent... söylediğine de bir cevap vermen gerekir. O da diyor ki ya kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu bu partiyi 13 yıl...
0: Evet.
1: Hangi delegelerle yönetti? Hangi delegelerin
0: delege
1: oyuyla genel başkan olarak?
0: Delege sabit değil ki delege
2: Muharrem,
0: değişiyor.
2: Sayın Muharrem İnce Özgür Özel'le yarıştığı kurultaydan önce röportaj verdi o zaman Sözcü Gazetesi'neydi. Ya dedi ki Atatürk gelse bu partide bu sonucu değiştiremez dedi. Delege anlamında koymuştu bunu.
0: Çok ileri bir cümle.
2: Delege anlamında koymuştu bunu. Yani bu delege diye... sultası var. Yani biz bunu değiştirmemiz gerekiyor.
0: Elbette delegelerin
2: hepsi değişmeli tabii ki.
0: Yanlış yöntemle parti, seçildiği dönemlerde yasası, olmuştur.
2: Yani bunların hepsi değişmeli. Bunlar zaten keşke. Bizim demokratik anlamda baktığımızda şu sıkıntılı anda büyük işte. Sıkıntılarımız. Ama burada gelip şimdi Kemal Bey'e yakın isimlerin, yani Yiğit de Kemal Bey'e yakın bir isim. Severim tamam. Kendisini ama ya, yani sanki yıllardır hiç öyle olmamış, hiç böyle şeyler yaşanmamış,
1: i̇şte
2: bugün olmuş
1: diyor.
2: Gibi.
1: Diyor
0: ben yaşanmadım demedim
2: yaşandı yani diyor. Bu, hayır, o zaman bu da olmuş, bu zaman da olmuş. Olmuş yani.
0: Bundan
2: yani
0: sonra
2: bu.
0: İyisini planlamak
2: olmuyor
0: lazım
2: ki.
0: Diyorum.
2: Yarın ihraç var mı?
1: Yarın ihraç var mı?
0: İkinci şey... yani kişisel fikri
1: bu önemli. Yarın ihraç var mı?
0: İsim olarak bilmiyorum ama mutlaka masaya gelir isimlerden bazıları.
2: O zaman ben söyleyeyim.
1: Sevgili Yiğit, yorulduysan
5: bir liste yayınlanacak.
0: Yok, yok, iyi. Peki, ama bakayım. Oturmam gerekiyor.
2: Hayır, o zaman söyleyeyim. Ankara, İzmir, Antep, Bursa, Sinop il başkanları görevler alınacak.
1: Bir daha bir saniye bu son dakika bakın önemli bir gelişme.
2: Ankara, İzmir,
1: Aytunç diyor ki arkadaşlar bakın. Aytunç diyor ki Ankara,
2: İzmir,
0: tutuklu
2: Antep,
0: Bursa, Ankara tutuklu zaten şu anda.
2: Ankara, İzmir, Antep, Bursa, Sinop görevden alınacak. Biraz önce Bülent Bey'in vurguladığı bir şey vardı. Olağan kurultay takvimi başlatılır. İller görevden alındıktan sonra yerine atama yapılır. Evet. O atamalarla birlikte delegelerin seçimi daha kolaylaşır vurgusu yaptı.
1: Tamam Bülent mı? Bey evet.
2: Evet. Ya şimdi bu aslında yarın bu şekilde bir karar çıkacak. İller görevden alınmaya başlanacak.
1: İl başkanları atanacak.
2: Atanacak.
1: Onlar bir yapı oluşturacak.
2: E tabi. Ya öyledir bu iş. Yani
5: peki,
2: bu böyle bir
5: böylece,
2: şey yok.
0: Ne kadar güzel dikensiz bir bahçesi. Böyle olur mu siyaset
5: için? Fesata uğramış delegeler seçilemeyecek.
1: Evet. Bir saniye. Şimdi bir cevap alamadım.
0: Yani böyle yani, hani yapı oluşturulacak.
1: Şöyle mi diyorsun? Ben bilmiyorum mu diyorsun? Yarın ihraç var mı yok mu?
0: İhraç isimleri bilmiyorum ama ihraç masada vardır.
2: İhraç
0: çünkü
2: çok yarın.
1: Yarın bir liste var yani.
0: Şöyle çünkü arınma devam ediyor. Sevk olabilir en fazla zaten. Oh. Evet. Sevk olabilir yarın. Ya
1: büyük ihtimalle disipline sevk.
0: Evet.
4: İddianamede, sevk. İddianamelerde isimleri geçen tüm görevlilerle ilgili bir çalışma var.
5: Çekilerek konuşmayın.
1: Evet yani biraz daha nesip anlatayım.
2: Peki buradaki çelişkilerden biri şu Faruk.
1: Mesela
2: bir dakika,
1: yarın
2: bak.
1: Milletvekilleri var mı disipline gönderilecek?
0: Hiç yok. Bilmiyorum onu abi.
1: Ya burada bir sürü isim var.
4: 3 ilin ataması yapılmış zaten. Ankara, İstanbul, İzmir'in atamaları yapılmış.
1: İl başkanlığı
4: atamaları yapılmış.

0: Gürsel Bey'in
1: Tabii.
0: durumu ne oldu o
2: İstanbul
0: zaman?
2: İl başkanı olarak.
0: Gürsel Tekin'in durumu ne oldu?
3: Hemen söyleyeyim. Gürsel Tekin İstanbul 45. Asli Hukuk Kemal Mahkemesi'nin tedbiriyle görevde.
0: Bir saniye.
3: İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi'nin tedbiriyle görevde. O 10 Temmuz'a kadar duruşması yok. Tedbir devam eder. Yani Sayın Kılıçdaroğlu başka bir ismi atasa bile o tedbir aslında devam ettiği için İstanbul'da bir çift başlılık devam edebilir.
0: Peki. Hasan abi, yarın ihraçlar var mı?
4: Yani bu Aytunç'un verdiği isimler, daha doğrusu şehirleri önemsemek lazım. Ve hani arınma devam edecekse, Kemal Bey'in sözünü hatırlatıyorum, bu ihraçların devam etmesi gerekiyor. Bu ihraçlar hem partinin yöneticileri içerisinden olabilir, hem de teşkilatın içerisinde. Yani il ilçe teşkilatlarına. Çünkü kurultay takvimi açıklayacağız diyor. Kurultay takvimini açıklanması da, yani burada tekrara düşüyoruz ama bunun altı çizmemiz lazım.
0: Yok canım, tekrar olur mu? Çok önemli.
4: Bir takım ilçe yönetimlerinin el çektirilmesi gerekiyor ki, yani görevden alınması gerekiyor ki,
0: evet,
4: oralara yeni atamalar yaparak orada kurultay süreçlerini yürüsünler. İlçe, mahalle temsilcileri dahil olmak üzere yeni delegeler ve temsilciler bulunmaları gerekiyor. Bunu yapacaklardır, onu söyleyeyim.
0: Ertuğrul Akar, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ya şimdi şöyle mesela, Özel'i destekleyen 28 parti meclisi üyesi 11 Haziran'da istifa etmişti.
3: 27.
0: 28 değil mi?
3: 7.
4: Yok. 28 ilan edildi ama
0: 27.
3: Yaşar Hanım görevde.
4: Bir kişi
3: Yaşar
4: katıldı.
0: Tamam. Şimdi mesela buradan Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat disipline sevk edildi,
3: evet,
0: değil mi?
3: Tabii.
4: Kesinlikle.
0: Şimdi burada bir sürü isim var. İşte Hakkı Süha Okay var, Sezgin Tanrıkulu var, Seyit Torun var, Gökhan Zeybek var. Bunlar önemli CHP'liler. Selin Sayek Böke var. İşte Yunus Emre var, Zeynel Emre var. Var da var yani, bir sürü önemli isim var. Hani bilinen, kamuoyunun çok iyi tanıdığı CHP'liler var. Şimdi bunlar sevk edilir
4: Cemal
0: mi?
4: Cemal Engin Yurdun da isimde geçmesi.
3: Yok, beklemiyorum ben o isimlerin hiçbirini şu anda.
0: Yani sadece il başkanlarını mı bekliyorsun?
3: Şöyle Faruk Bey. Şimdi
0: işte bunlar mesela,
3: hayır,
0: bir Seren vekiller. Bunlar belli, bunlar tamam. Bunlar
3: sırayla gidiliyor. Neydi? İlk 9 isim kurultay ceza davasında,
0: evet,
3: milletvekili olduğu için sanık olmayan, haklarında fezleke olan isimlerdi. Bunlar 2025 yılının Mayıs ayında bu fezlekeler gelmişti.
0: Evet.
3: Haliyle bir tarihsel ve takvimsel sıralama içinde. Ondan sonra 2 belediye başkanı disipline sevk edildi. Ahlaki sebeplerden ötürü. Şimdi partinin yönetimiyle ilgili isimlerin geleceğini zaten Aytunç Bey söylüyor, ben de katılıyorum. Ve ondan sonra milletvekili grubuyla ilgili değerlendirme yapılır.
4: Ya bunların Adnan içinde Bekir'in de ismi geçti.
3: Özellikle onu mesela söyleyeceğim, Sayın Kılıçdaroğlu'nu parti yönetimine, partinin birlik bütünlüğü içinde kalmasını engelleyen eylemlerde bulunan isimlerin masaya gelmesi söz konusu olur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili sıfatı taşıyorsanız genel başkana saygılı olacaksınız. Partiyi bir arada tutmak isteyeceksiniz ve hakarete varan eylemlerde bulunmayacaksınız.
0: Bütün bunların hepsi Özgür Özel genel başkanken de bu titizlikle sürdürüldü mü?
3: Yani ne yazık ki sürdürülmedi. Şöyle diyeyim.
0: Yani mesela Özgür Özel genel başkan. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. Hı hı. Bizim için, benim için hiç fark etmez.
3: Tabii ki.
0: Kemal Bey genel başkansa ona CHP'li milletvekillerinin duyması gereken saygı, Özgür Özel de genel başkanken ona da duymaları gereken
3: aynı
0: bir saygı.
3: Kanaatteyim.
0: Bu tamam. Aynı şekilde CHP'de takip edildi mi mesela?
3: Şöyle, Sayın Özel'e yönelik, yani yanılıyorsam düzeltin, hiçbir hakaret ya da hiçbir kötü söz Sayın Özel'in genel başkanlığı döneminde hiçbir milletvekili tarafından edilmedi. Edilseydi zaten Sayın Özel kendisi de disiplin mekanizmasını işlettirebilirdi. Ama biz neyi yaşıyoruz? Örnek veriyorum. 2025 Kasım kurultayıyla partiye gelmiş, yönetici olmuş insanlar partiye adım attığı gün Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret etmeye başladılar.
0: Hmm.
3: Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kuruldu. Orada görev alan isimler peşi sıra Sayın Kılıçdaroğlu sanki
5: Faruk
3: bu ülkede
5: Bey,
3: hiçbir çalışma yapmamış gibi.
5: Benim neden disipline sevk edildiğimi de biliyorsa
0: şimdi,
5: onu da açıklarsa
0: şimdi,
5: ben de öğrenmiş
0: şimdi
5: olurum.
0: Size geleceğim. Geldim.
2: Ya Allah
0: geldim
2: aşkına.
0: Bülent
2: abi
0: Bey,
2: bir şey sorayım. Bülent Bey cevabını versin istedim.
0: Bakın
2: ya,
0: bu nokta
2: Mustafa
0: için
2: Yavuz,
0: bu kadar şeyi
2: bir şey
0: kaldım.
2: Soracağım. Bak hukuk diyorlar da bak.
0: Evet.
2: Mustafa Yavuz gazeteci, Mustafa Yavuz. Ya iki defa ya bir insan hukuken iki defa ihraç edilebilir mi ya?
3: Yetmez.
2: İki defa tebliğ edilebilir mi? Savunmasını almadan, bu sadece bir örnek. Savunma almadan ihraç ediyorsun, yetmiyor. İkinci kez ihraç edildiğinin tebligatını yapıyorsun. Hangi hukuktan kim niye bahsediyor arkadaş ya? Yani
0: Bülent Bey'e soralım.
2: Ya çok acı işler bunlar.
0: Hayır,
2: ya.
0: Bülent Bey.

0: ben soruyorum. Yani bir insan iki defa nasıl ihraç edilebilir?
1: Ya
2: şimdi, hocam yedi kere idama mahkum olan mahkum gibi oldu.
0: Evet.
1: Aynen öyle yani. Neyse. Ben Yiğit kardeşim, ben bilmiyorum gerçekten.
3: Şimdi bir saniye. Bülent Bey.
1: Neden
3: Bülent Bey, özür dilerim. Bülent Bey bir saniye. Efendim bir saniye.
1: Yiğit onu, biliyordur belki.
3: Onu söyleyeceğim. Şimdi ben bu ihraç meselesi, biraz önce o dört madde vardı ya arkadaşlar, onu bir getirin. Yani yarınki MYK'nın olası gündemi, onu bir göreyim. O dört madde geliyor. Şimdi ben bu dört maddeyi özellikle sizin üzerinize kurdum. Ne demek bu? Siz yarın ihraç edilecek isimlerden biri misiniz?
1: Hayır hayır Faruk Bey, benimle ilgili kararı verdiler zaten.
3: Yok yok, başka bir şey söyleyeyim. Olarak... Tamam, siz disipline gidiyorsunuz değil mi?
1: Evet.
3: Tamam, disipline gittiniz. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiğiniz kesilecek. Buna inanıyor musunuz? Bu mudur?
1: Ya şimdi şöyle, tedbirli olarak sevk ettiler.
3: Peki gerekçe nedir? Karşı... Bülent Bey, elinizde bir gerekçe var mı? Bir kağıt var mı yazılı?
1: Şöyle, gerekçe yok. Gerekçenin asıl sebebini ben biliyorum ama...
3: Nedir asıl sebebi? Asıl sebebi nedir?
1: Ben önce Yiğit'in konuşmasını isterim.
3: Ya yani hayır efendim, şimdi ben, bana yok, bırakın, bana bırakın, ben gerekçe şöyle, durum anlaşılsın. Yani avukat Bülent Yücetürk, bunca yılın Cumhuriyet Halk Partilisi. Neden disipline gönderiliyor? Niçin bu partiden ihracı isteniyor? Siz biliyorsunuz, dediniz ya gerçek sebebini biliyorum diye.
1: Evet, gerçek sebebini biliyorum. Şimdi disipline sevk maddemde şu yazıyor.
3: Ne yazıyor?
1: Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlardan bulunmak. Benim partide bir görevim yok.
3: Bu böyle elinizde matbu bir kağıt olarak var mı şu anda önünüzde?
1: Şey mi?
3: Bu okuduğunuz, okuduğunuz karar.
2: Tebliğ yapılmış mı yani?
3: Tebliğ yapıldı mı size?
4: Twitter'da paylaştım.
1: Tebliğ yani. Yapılmadı ama ile gönderildi. İl, Ankara İl Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu MYK'nın yetkisiz olduğunu ve almış olduğu kararın da yok hükmünde olduğunu belirterek o gerekçeyle o yazıyı iade etti. Ama yazı benim elime ulaştı. Zaten kendi sosyal medyamda X'te de paylaştım. Yazının bütününü paylaştım yani.
3: Onu soruyorum Bülent Bey. O yazı şu an elinizde mi yani? Önünüzde mi?
1: Ya evet evet.
3: Yazı onu bir kameranıza gösterebilir misiniz?
1: Yani çıktısı yok.
3: Bir yere çıktısı yok. Tamam. Ya, tamam peki.
1: Sosyal medyamda var. Arkadaşlar isterlerse onu koyabilirler. Benim önemli sosyal medyamda var.
3: Peki şimdi Bülent Bey, özür dilerim. Size belirtilen, size tebliğ edilen gerekçe... Gerçek gerekçe mi? Siz ona inanıyor musunuz?
1: Hayır hayır, gerçek gerekçe değil. Şimdi
3: asıl nedir gerçek gerekçe? Benim, onu söyleyin bize.
1: Şimdi bir benden duyulan rahatsızlık var. Nedir? Ben televizyonlarda hukukçu kimliğimle çıkıp alınan bu mutlak butlan kararının hukuka aykırı olduğunu, yapılan hukuksuzlukları anlatan biriyim. Bunda dolayı benden duyulan bir rahatsızlık var. Ama asıl gerekçe bence Yiğit açıklaması gerekiyor.
3: Peki tamam, sebebi soralım. Şu, burada. Yiğit Acar burada. Madem öyle dediniz açıklasın. Bülent Yücetürk'ü niye ihraç ediyor CHP?
4: Şimdi ben Bülent abi öncelikle severim. O da biliyor. Az önce sağ olsun kardeşim
3: dedi. Ya ben hepinizi severim de ayrı, niye ihraç edildiğini anlamak istiyorum.
4: Bak hayır. Ben Bülent Yücetürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasını da isterim. Yıllarca da yan yana kaldık. Fakat evet. Şimdi Bülent Bey 21 Mayıs'tan beri gördüğüm kadarıyla, bunu bir bilgiye değil analize dayalı söylüyorum. 21 Mayıs'tan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği bütünlüğü içinde kalmasındansa Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bir ay önce her görevi bırakıp Özgür Özel'e biat etmeleri noktalarında neredeyse hukuki mütalaalar veriyor. Ya bunlar da partinin...
3: Bunları televizyonda yapıyor.
4: Özellikle bu ekranlarda yapıyor değil mi? Habertürk'te bol bol yapıyor. Ben de izliyorum.
3: Yapsın, hukuki... ne olacak ki?
4: Bakın şöyle, partide... Ya
3: Cumhuriyet Halk Partisi hani çok sesliydi. Partide, demokrasinin kalesiydi filan.
5: Hakaret yoksa fikirlerini yoksa söylemeyecek yapsın, mi?
4: Olayı tespit eden ya da düşünen kişiler evet, belki bunu esas almış olabilirler. Fakat şu önemli... Siz parti içinde oluyorsanız evet, yüksek sesle eleştiri de yöneltiyor evet, olabilirsiniz. Fakat hakarete temas edecek ya da Sayın Genel Başkanı veya parti yöneticilerini doğrudan hedef alan,
3: evet,
4: kamuoyu önünde söylenmemesi, içeride söylenmesi gereken sözleri yüksek sesle ve eleştiri dozunu aşarak ortaya koyarsanız böyle tedbirler uygulanabiliyor. Yani

0: kıymetli
1: bir saniye. Şimdi şöyle. Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, şu Bülent Bey'in paylaşımını buraya verebilir misiniz? Bir görmem için. Buradan ben zaten buraya bir atın. Buyurun, budur. Bir genel görürsen gördük. Şimdi herkes bakabilir. Rahatça görün diye yaptım. Televizyon programlarında CHP'yi yargı eliyle dizayn etme girişimine ve mutlak mutlan adı altında hukuksuz bir kararla partinin iradesinin gasp edilmesine karşı çıktığım için bugün tedbirli olarak disipline sevk edildim. İroniktir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok hükmündeki bir karara dayanarak CHP'yi fiilen işgal etme girişimini eleştirdiğim için benim nazarımda meşruiyeti tartışmalı, yok hükmündeki bir MYK tarafından tedbirli olarak disipline verildim. Fikirler disiplin sopasıyla susturulamaz. CHP ne yargı müdahalelerine ne de düşünceyi cezalandıran anlayışlara teslim olacaktır. Bu karar onu verenler adına bir utanç, benim adıma ise demokrasiye ve CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkmanın onurudur. Yiğit Bey, ne diyorsunuz?
2: Şimdi ben bunu okuduğumda partinin iradesinin gasp edilmesine karşı çıktığım sözü bir partili için uygun bir söz değildir.
3: Yiğit, partide bilmiyorum, adam kalmaz bu lafı söylediği için.
2: Abi bir dakika, bir bakalım sırada.
4: Devam edelim. Ama partide adam
3: Kemal
4: kalmaz.
3: Ama öyle olur ama. Yani eleştiri ya. Eleştiri bu ama ya. Ama öyle bir dakika.
2: Devam edelim.
3: Bak, Cumhuriyet Halk Partilerin %50'si böyle düşünüyor. %50'si böyle düşünüyor.
4: %50'sini de maalesef hukuksuz ve sebepsiz.
3: Hayır, diyor ki %50'si mutlak mutlak hukuksuzdur diyor. Diyor.
2: %50'si mi böyle?
3: Böyle %50'si, yani anketlere göre diyorum ben, belki daha fazladır. Ama %50'si böyle düşünüyorsa, yani mutlak mutlak hukuksuz bir karar diyorsa, partiyi bu şekilde ele geçirdiler diyorsa, bu fikir eleştirisidir. Bunda bir sıkıntı yok ki. Şimdi hakaret yok, bir şey yok.
2: Hukukçu diye her şeyde...
3: Ben şuna karşıyım. Hain Kemal, hain Özgür. Bak, bu sloganların atılması yanlış.
2: Evet.
3: Ve doğru değil. Ya bu hiçbir şeye yakışmaz. Ama bu eleştiri yapılabilir. Ya bu eleştiri yapılabilir. Mutlak mutlak hukuksuzdur.
1: Yani bu eleştiri diyor, parti yönetimini diyor. Şimdi... Parti yönetimini... Türkiye'nin ekranlarında kamuoyuna şikayet ediyorsunuz.
2: Devam edeyim mi?
1: Evet.
2: Yok hükmünde bir karara dayanarak fiilen işgal. Ya biz barış, parti içi kardeşlik derken Bülent Bey'in bu söylemi gene çok sert. Yani bu bir partili sorumluluğunu bana kalırsa.
1: Peki,
2: bu
1: ben benim bir şey sorayım.
2: Şahsi fikrim.
1: Tabii.
2: En azından diline ve kendi taşıdığı kamusal sorumluluğa daha dikkat etmesi gerekir.
1: Peki, bir şey söyleyeceğim. Tamam, o tamam. Partinin eski genel başkanını da içine alır şekilde mesela Kılıçdaroğlu'nun bir kere söyleyip bir daha söylemediği bir şey var. FETÖ'cü mihraklar. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı, şimdiki sayın yeni genel başkanı.
3: Ajanları.
1: Efendim, ajanları. FETÖ ajanları. Mesela CHP'nin şu andaki sayın genel başkanı Kılıçdaroğlu. Şimdi bundan daha üst bir ağır itham ve eleştiri olamaz. Yani bu... Türkiye'de FETÖ meselesi bellidir. Hani devletin mücadelesi bellidir. Şudur budur. Mesela bu da eleştiri. Doğru, haklısınız. Ama o da çok ağır bir eleştiri değil mi?
2: Doğru.
1: Mesela
2: eleştiri.
1: Bülent Yücetürk bundan dolayı disipline gidiyor da. Mesela bir sürü isim bu partinin içinde FETÖ ajanları var dedikleri şeyi ispat edemedikleri halde niye gitmiyor disipline?
2: Bir dakika, şimdi FETÖ ajanları var diyen kim şu anda?
1: Kim söyledi yani, konuşmasında?
2: Sadece Sayın Kılıçdaroğlu toplumdan
1: ima eden bir sürü isim var.
2: Ben isimlerini bilmiyorum açıkçası.
5: Fark edemedim, özür diliyorum.
1: Özür dilerim diyor mesela. Bak, evet, daha tam yani, tam tespit.
2: Evet, tamam.
1: Yani,
2: ama işte onları biz hep konuşuyoruz.
5: Şu anda FETÖ'cüler var demiyor ki.
2: Bekliyoruz.
1: Evet.
2: Ama bunun arkasına, bu fikrin arkasına takılıp sen FETÖ'cüsün, İşte lanet olsun sana diyen ben görmedim. Öyle olursa onlarla da ilgili.
1: Onları da disipline göndeririz diyorsunuz.
2: Ben haddim değil.
1: Yok yok, yani parti gönderir.
2: Ya şöyle, parti içi barışın sağlanması lazım. Ama Bülent Bey'in yazdığından ziyade ben Bülent Bey'in şu an düşünüyorum. Bir programı vardı. Yanılmıyorsam bayramda Malatya'daydın değil mi abi? Baba ocağına. Orada bir anekdot anlattın. Mesela ben çok rahatsız oldum onu dinlerken. Sayın Kılıçdaroğlu'nu sanki bir savaş suçlusu gibi, insan içine çıkılmayacak, masalara oturtulmayacak, sokakta yürütülmeyecek bir dille anlatmıştı. Yani
1: o da yanlış
2: çok
1: diyorsun.
2: Kişiselleştirmek istemiyorum ama... Kendi ailesinden örnek verdi. Ailesi onu masaya oturtmazmış Bülent Bey'i. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu lehine konuşuyor olsaydı. Bakın, bunlar, bu tarz sözler bir partiliye yakışmaz. Yani biz şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na...

0: iyi diyoruz diye sokakta eleştirilelim, ailemizden tepki mi görelim isteniyor?
1: Virgül, CHP'yi hem senden hem Bülent Bey'den alıyoruz. Müftüoğlu, bu az önceki gerekçeler ve Bülent Bey'in yani bunun için ben disipline gidiyorum ve yarınki partide, toplantıda yani MYK'da gerçekten CHP'de böyle tekrar kılıçlar çekilip bazı isimlerin, bazı kellelerin alınacağını söyleyebilir misin?
2: Ben direkt milletvekilleri üzerinden değil ama Aytunç'un söylediği ilçe ve iller üzerinden, ilçeler değil de zaten ili aldığında ilçeler de otomatikman düşüyor. İller üzerinden fesih kararları alınacağını söyleyebilirim. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu artık mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu.
1: Evet.
2: Arınmadan bahsetmişti. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir ölçüde eli kolu bağlı. Çünkü hareket etmesi için bir yol açması lazım. Bu yolun açılması da illerin fesih kararıyla feshedilmesinden geçer. Fesih kararı çalıştırıldıktan sonra yeni atamalar yapılır.
1: Evet.
2: Ve yeni atamalarla birlikte yeni üyeler, yeni delegeler daha doğrusu oluşturulur. Bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezini güçlendirmek için bir yol izleyeceği kanaatini taşıyorum. Şimdi tabii ki Bülent Bey haklı olarak benim ihraç disipline sevk edilme sürecini anlattı. Şimdi Sayın Özgür Özel de iş başına geldiğinde CHP genel başkanı olduğunda 1800 kaç kişi ihraç etti?
0: 1800 kişi.
2: 1800 kişi ihraç etti.
1: Özgür Özel.
2: Evet. Neden ihraç etti? Sayın
1: Özgür, o da bayağı kişiyi ihraç etmiş.
2: Şimdi Sayın biz Özgür Özel ve yönetimin
0: kavgaları açmak istemedik.
2: Muhalefet çok ettikleri için.
1: Bülent Bey'e soracağım bunu.
2: Şimdi Sayın Özgür Özel ve yönetimine muhalefet ettikleri için ihraç etti. Yani susturdu bir nevi onları. Ya partiyi yormasınlar diye, yani yönetimimizi yormasınlar diye ihraç etti. Şimdi benzer durum burada yaşanıyor ve yaşanacaktır. Bu başka yolları, başka çareleri yok.
1: Peki Bülent Bey, onu bir sorayım. Bu çok önemli bir bilgi.
2: Evet.
1: Bülent Bey, hatırlatma daha doğrusu. Bülent Bey şimdi Müftüoğlu da gerçekten iyi bir hatırlatmada bulundu. Diyor ki yani bir o değil ki, Özgür Özel geldi. O da 1700-1800 kişiyi partiden ihraç etti. Yani bir de şu var bak, siz CHP'lisiniz. Hem diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi iç demokrasinin en iyi işlediği partidir. Hem de gelen başkan gideninkileri, giden başkan geleninkileri ihraç edip duruyor. Bu nasıl iş demokrasi?
3: Şimdi Faruk Bey, ben tabii o ihraçların gerekçesinin ne olduğunu bilmiyorum ama kendi gerekçemin ne olduğunu biliyorum. Biraz sonra onu açıklayacağım.
1: Evet.
3: Şimdi
1: heyecanla bekliyoruz.
3: Ben 3-4 Kasım kurultayında Kemal Bey'e oy verdim ve televizyon ekranlarında çok şiddet bir şekilde o dönemde o kurultayda aday olan Özgür Bey'i ve arkadaşlarını eleştirdim. Hatta sonrasında da bu eleştirilerim devam etti. Hatta bu normalleşme, yumuşama döneminde de ben eleştirilerimi devam ettim. Ama ben o dönemde Özgür Bey'i ziyaret ettiğimde, Özgür Bey benimle karşılaştığında hiçbir zaman bana bir düşmanca tavırla yaklaşmadı. Benim düşüncelerimi önemsedi, dinledi, eleştirilerimi dinledi. Akıllarına Bülent Yücetürk'ü disipline verelim gelmedi. Hiç böyle bir şey olmadı. Şimdi diğer arkadaşların hangi gerekçelerle ihraç edildiklerini bilmiyorum. Şimdi aslında bakın, bu saydığınız gerekçelerle beni tedbirli olarak disipline göndermelerinin bir anlamı yok. Çünkü bugün ben işte konuştuğum için beni sevmiyorlar ve disipline gönderiyorlar, öyle değil mi? Ama benim konuşmamı engelleyemeyecekler. Hatta ama şimdi burada kusura bakmasın Yiğit'ciğim, ben seni seviyorum ama bunun benim ihraç edilmemin temel sebebi Yiğit. Bu benim ihraç edilmemde en büyük çıkarı olan, menfaati olan Yiğit. Sebebi şu. Şimdi ben
1: bir saniye, bir dakika.
3: Bu çok saniye.
4: Doğru değil ama.
1: Bir dakika.
4: Bu doğru değil.
1: Önemli.
3: Değil. Faruk Bey, ben anlatayım.
1: Bülent Bey, bir saniye.
3: Kişisel değil Faruk Bey.
1: Yok, ben de onu diyorum. Değil. Ben de onu diyeceğim şimdi. Yani sizin disipline sevk edilmenizde Yiğit Acar'la ne gibi bir bağlantı var?
5: İmzan mı var Yiğit
3: Acar'la? Söyleyeyim. Yiğit'in katkısı vardır demiyorum. Bakın, Yiğit'in katkısı var demiyorum. Ama Yiğit'le bağlantılı. Sebebi şu. Ben yüksek

0: Disiplin Kurulu birinci yedek üyesiyim. Ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda Uğur Bayrak Tutan, Sayın Uğur Bayrak Tutan, bir önceki Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız, kendisine tebligat yapıldığı zaman bu görevi kabul etmeyeceğini ifade etti. Ve Uğur Bayrak Tutan Yüksek Disiplin Kurulu'nda göreve devam etmeyecek. Dolayısıyla o göreve devam etmeyeceği için Yüksek Disiplin Kurulu'na birinci yedek olarak benim gelmem gerekiyor. Ama beni tedbirli olarak disipline sevk ederseniz ikinci sırada Yiğit geliyor. Beni orada istemedikleri için...
1: Hayda!
2: Bir dakika.
1: Bir genel görüm.
2: Arkadaşlar, stüdyoyu bir genel görüm. Stüdyoyu bir genel görüm.
3: Yiğit operasyon yapmış.
2: Ya Yiğit.
4: Heyecanla sonunu bekledik ama.
2: Şimdi bak, çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız.
1: İnsan yol arkadaşı da bunu düşünür mü ya?
2: İnsanıyız.
1: Abi dediği birine bunu düşünür mü ya?
2: Ya Bülent Bey. Bülent
0: Bey, yani üyesi olarak başladığında
2: bak burada Bülent Bey burada.
1: Ya Bülent abi çok özür dilerim. Bunu ekranlarda böyle konuşuyoruz.
2: Ya yani Bülent Bey diyor ki
1: hiçbir yol arkadaşıma ilişkin bir ekranda böyle bir laf kullanmadım ya, ama benle ilgili ilk kez kullanılmış oldu şimdi.
2: Evet.
1: Yani ya, ben de bu akşam istifa edeyim. İkiniz de gelmeyelim yani hiçbir göreve.
3: Bak çözüm buldum. Hayır bir şey söylüyor Bülent Bey.
1: Bülent abi.
3: Bülent Bey iyi bir şey söylüyor.
1: Vazgeçmek için, yani vazgeçmen için ekranlarda oku. Ben de bu akşam istifa edeyim. İkimiz de hiçbir göreve gelmeyelim ama yol arkadaşlığımız devam etsin. Bu Türk televizyonlarında böyle konuşulacak bir şey mi?
0: YDK görevi bana gelseydi reddedecektim. Söylüyordum zaten.
1: Şimdi
0: bunu
1: reddedeceğim
0: diye.
1: Bir görevle ilgili beni niye hedefe koydun herkesin göz önünde?
0: Ama korktular. Bülent Yücetürk YDK'ya girer. Orada muhalefet şerri yazar. Bunların oradaki hukuksuzluklarını deşifre eder diye korktukları için
2: Bülent Bey, diyelim siz yoksunuz orada. Yiğit de hukukçu, o da yazabilir. Yiğit Bey de yazar. Niye
1: benim
2: yazmasın?
1: Benim elim bağlı
2: yani?
1: Diye düşünüyor herhalde. Elim bağlı mı benim? Mesela yani benim avukatlığıma, hukukçuluğuma mı güvenmiyorsun?
2: Yiğit Bey hukukçu değil mi? O yazamaz mı?
3: Kötü. Hocam ben ya, bir tane fıkra anlatacağım bununla ilgili.
0: Yiğit de bir şey söylemiyorum. Daha fazlasını söylemek istemiyorum yani.
1: Ama yani ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz ekranda herhalde.
2: Kızdın mı?
1: Yok kızmadım, alındın üzüldüm. Mı? Ya üzüldüm açıkçası çünkü hani yıllarca böyle biz omuz omuza bu arada o listelere birlikte girdik daha önce. Yani ikimiz işte seçim çalışması yaptık aynı salonlarda ama şu anda
2: ama
1: ekranda...
2: Ama benim diyor yazacağım, ortaya çıkaracağım, iddia edeceğim.
1: O yazsın ben imzalarım.
2: Gerçekten
1: mi? Ya bu ekranın önünde
2: Bülent
1: söylüyorum
2: Bey,
1: daha ne
2: daha diyeyim? Açık söylüyor diyor ki... Tamam Bülent abi yazsın ne diyorsa ben imzalayacağım diyor. O hukuksuzluklar neyse diyor ben onu imzalayacağım diyor.
0: Faruk Bey ben zaten o görevi kabul etmeyeceğimi söyledim. Çünkü ben yok hükmündeki bir mahkeme kararına karşı böyle bir görevle gelmeyi orada hukuksuz şekilde oturmayı zaten içime sindiremem.
1: Bunu söylemiştin de değil mi abi daha önce? Evet. Bunu söylemiştin
0: evet, daha önce söyledim.
1: Tamam madem iraden bu kadar açıksa seni niye arkadaşlar ihraç etsin? Evet. Gelmeyeceğim bir görev için ihraç edilir mi?
0: Belli olmaz dediler. Bakın belli olmaz dediler. Ya kabul ederse
4: abi,
0: ne yaparız
4: de
0: dediler.
4: Ya, Allah aşkına.
0: O yüzden ihraç ettiler.
1: Peki. Bak ben senin ihraç edilmene elbette üzülürüm ama diyorum ki az önce tweetini de okuduk. Yayınlardaki politikana da daha yukarıdan bakalım, kişiselleştirmeyelim.
2: Tabii.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir arada kalması, genel başkanına, şu an fiili grup başkanına saygısızlık yapılmaması hepimizin görevi. Ve ne yazık ki abi yılların tecrübeli hukukçusu olarak sen bu hassas ayarı göstermiyordun. Ben uzaktan gördüm, bu yüzden ihraca sevk edildiğini düşünürüm. Ama makama ya, ben gelecektim. Parti... Benim yerime Yiğit gelsin. O yüzden
4: vallahi
1: beni... Yani
4: Yiğit,
1: haber tüm televizyonlarında ilk kez böyle...
4: Yiğit, fitnenin başı sen misin?
1: Size nasip oldu. İki kişiyi böyle ortasına geçerek konuşturmuş oldunuz.
0: Yani Yiğit'im sen yani de bunun böyle olduğunu biliyorsun da neyse.
2: Benimle ilgili bir durum değil. Bu
1: yok benimle ilgili oldu bir anda. Hiç.
3: Ama ikna edemiyorsun bak. Böyle olduğunu biliyorsun ama neyse diyor.
1: Hayır, ama i̇kna yani bunu ben ilk kez duyduğum için şaşkınlıktan ama Bülent abi bunu zaten hazırlanmış. Ekran önünde...
0: İçin sen haftaya YDK'ya geleceğini biliyorsun o değil mi? Sana söylediler zaten.
1: Yok abi kimse söylemedi. Ama sen herhalde bu
0: yok.
1: Temasları benim için yaptıysan... bu kadar kesinle emin bir şekilde konuşuyor ki.
0: Var zaten senin için yol temizliği yapıyorlar.
1: Ya ne kadar önemli bir insanmışım Faruk Bey ben.
2: Yiğit Acar'ın yolu açılıyor.
3: Evet. Tebrik ederiz. Hayırlı olsun.
2: Ama şey diyor ki bak...
3: Gençlerin önünü açtığı zaman.
2: Bülent Bey diyor ki... Tabii genç yani... Niye açılmasın yani siyasi olarak?
4: Ama böyle fitneyle fesat da olmaz Yiğit. Sen ne yaptın ya?
2: Fitne fesat da olmaz diyor.
4: Olmaz ya. Bülent Bey. Yedek YDK üyesini devirmek nedir ya?
1: Bir kampa gitmem.

0: lazım benim o konularda. AKP kampına gidersem öğrenirim.
1: Bak bu da Ertuğrul Bey, bu da sizin tarafa doğru bir şey. Çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Pardon.
1: Buyur devam tamam. edeceğiz zaten. Şimdi ya, bir hiç şöyle bir Hasan abi bir şey anlatacaktın.
2: Fıkra anlatabilir miyim?
1: Bülent Bey tekrar geleceğim tabii. Buyur.
2: Herkesi tenzih ederek tamam. fıkra tabii, anlatmak tabii. istiyorum.
1: Buyurun.
2: Beyiç Kılıç, Allah rahmet eylesin, onun anlattığı bir gerçeği anlatmak istiyorum. Ama isim söylemeyeceğim, onun anlattığı ismi vermeyeceğim.
1: Evet.
2: Özal'la yurt dışı seyahatine giden bir gazete genel yayın yönetmeni geziden döndükten sonra yazışları toplantısında Beyiç Kılıç'ın anlattığını anlatıyorum. Beyiç Kılıç'a dönüp bir arkadaşlara dönüp diyor ki Özal'a vurun.
1: Özal'a?
2: Vurun.
1: Vurun. Yani ağır eleştirin.
2: Ağır eleştirin. Beyiç Kılıç Allah Allah ne oluyor diyor. Toplantı bitiyor odasına gidiyor. O genel yayın yönetmeninin. Diyor ki abi ne oldu? Sen daha işte geçen hafta onunla beraber yurt dışındaydın. Kaç günlerde beraber gittiniz geldiniz. Ne oldu? Sen diyor vurun. Çok ağır eleştirmeye başlıyorlar. Çok ağır. Özal'ı. Sonradan bir gün tekrar Beyiç Kılıç ısrar edince o genel yönetmen diyor ki ya diyor benim diyor çok silah merakım var. Gelirken iki tane silah getirmiştim. Nasılsa Cumhurbaşkanı'nın uçağıdır bu. İşte bu veya başbakan yanlış hatırlayabilirim.
1: Kimse orası. Aramaz.
2: Kimse yani bir şey olmaz.
1: Denetimden geçmez.
2: Gümrük'ten geçirebilirim demiştim. Gümrük'te takıldı geldi. O silahların çıkartılmasına izin vermedi. Onun için de şu anda eleştiriyoruz. Şimdi bu hikaye bana acayip bir dersti ya kendi adıma.
1: Siyasi eleştiri yapılır mesela. Bak neler oluyor yani hayatta.
2: İşi kişiselleştirme meselesine evet. gelince bu iş çok farklı bir noktaya gidiyor. Ben bu aklıma geldi onu anlattım. Peki. Burada da herkes tenzih ederek anlattım.
1: Herkes ama kendine düşeni alsın. Notunu da düşüyorsun herhalde sonuna.
2: Herhalde.
1: Öyle tabii. Şimdi ama sevgili Yiğit Acar genç bir hukukçu siyasette
2: ne güzel, CHP'de tanıdığım birisi olacak ya,
1: izleyeceğiz. Bülent Bey karşıda böyle müstehsi bir halde gülüyor ama anlattığı şey enteresandı tabii yani benden sonra Yiğit'in yolu açılıyor, Yiğit'e yol açılıyor gibi. Bütün bunlar tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışılacak, konuşulacak herhalde bu akşam. Bu mesele için de bir milat olduğu gibi. Herkes öyle. Daha dikkatli bakacak hayır. sana, senin hikayene, siyasi hikayene.
3: Ben, hani elbette ekranlarda şuyum buyum diye konuşmayı sevmem. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok tabii. uzun süre görevler yaptım. Tabii. Ve bu görevlerde de partinin partili kimliğini, partili sorumluluğunu esas alarak yaptım. Ama bir şahsi beklentim olsaydı... Zaten diğer ekiple siyaset yapardım. Doğru. Bunu söyleyeyim açıkçası. Yani diğer ekipten de uzun dönem yanımızda ol diye teklifler de geldi ama aramızda bir hani konuşuyoruz ya. Peki. Onları hayır şuna cevap veremedim. Gerçekten bir ideolojik farklılık var. Yani ben Nisike yazı yazan bir genel başkanım olsun istemiyorum.
1: Niçin? Neden?
3: Dış
1: politika yazı yazman şöyle söyleyeyim. Dış handikapı nedir?
3: Efendim ben anti emperyalist bir politikayla tamam. yetişmiş bir genç artık tamam. 40 yaşına geldim. Anti emperyalizmin içinde Avrupa'da, İngiltere'de bir yerlerde gidip bize sahip çıkın demek yoktur.
1: Hayır hayır şöyle.
3: Anlatayım
1: bir,
3: hayır.
1: bir şey soracağım şimdi, bir dakika. Şimdi bu ülkenin cumhurbaşkanı bugün dünyaya meramını, derdini anlatmak için
3: partisinin sitesinde
1: yapsın. Bir saniye. Şey Allah'ın her partisinin günü. Şey bir saniye. Bir saniye. Ya bir örnek vereyim.
4: Aynı şey
1: Allah'ın her günü kendisini eleştiren Financial Times'a makale yazabilir. Diyebilir ki kardeşim bu budur diyebilir.
3: Anlatayım
1: siz bakalım. Bu örneği verirken yani böyle bir yazı yazılabilir. Ben ona da karşıyım mı diyorsunuz? Yoksa bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki yönetimini tamamen işte kolonyalist, emperyalist yapıların buradaki güdümlü merkezi olarak mı suçluyorsunuz? Hayır, tam ne diyorsunuz?
3: İkisini de demiyorum. Bak şöyledir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti politikası dış politikada bağımsızlığı ve herhangi birinin karşısında bir yardım talebini barındırmaz. Bağımsız politikada gidip İngiltere İşçi Partisi bize sahip çıksın, Alman Sosyal Demokrat Partisi bizim için açıklama yapsın tamam. denmez. Az önce verdiğiniz örnek cevap hakkının kullanılması olarak o da eleştirilir. Ya benim gözümde ya
1: tamam
3: Erdoğan'ın
1: ama...
3: yazdığı da kıymetli değildir ama siz vereceğiniz mesajları İngiltere'nin, Almanya'nın belli noktalarında iyi görünmek, hoş görünmek için yaptığınızda burada ayağınızın bu toprağa basması ile ilgili soru işaretleri çıkartıyorum.
1: Peki seçimden önce Kemal Bey, hı hı. ben İngiltere'den

0: 300 milyar dolar ya da euro ya da pound
1: euro,
0: para
1: buldum
0: dedi mi demedi mi?
2: Dediği şeyi açıklayalım.
0: Peki,
2: çok basit. Hayır, bu yatırımcı bulmak ayrı bir şey. İleri teknolojiye getirmek
0: şimdi
2: ayrı bir şey.
0: Ben tam bağımsızlık deyince, tam bağımsızlık deyince bir kere bu kavrama zaten başlı başına şerh düşüyorum. Yani dünyada

0: Kılıçdaroğlu'nun son cumhurbaşkanlığı seçiminden önceki açıklamaları içinde geçerli değil midir bunlar?
1: Orada da eğer somutlaştırdığınızda eleştirecek bir şey varsa tabii ki. Yani benim o dönemde de eleştirdiğim bazı hususlar oldu. O zaman somutlaştıralım.
2: 2017 yılında New York Times'a Türkiye'deki adaletin uzun bir yürüyüşü başlıklı bir yazı kaleme aldı. Türkiye'yi otokrasiyle yönetiliyor, yargı bağımsızlığı yoktur dedi.
0: Mesela bunu niye yazdı Kemal Bey?
2: 2023'te Wall Street Journal'a verdiği röportajda Türkiye Avrupa Birliği ile üyelik konusunu canlandıracaktır. Batı ve NATO'nun müttefik olarak en güvenilir ülkesidir. NATO ile devam edeceğiz demiştir. Sayın Özgür Özel de Nisvik'e yaptığı şeyde NATO ile ve Avrupa Birliği devam edeceğiz demiştir. Ben ikisine de karşıyım. İki yazıya da karşıyım.
0: İkisine Bey'e de karşı
3: Özgür
0: değilim
3: Bey'in
0: mesela.
3: Doğu Bey'le görüşmesi lazım. Bir yemek yemesi lazım.
2: İki, belki. Ama şimdi
0: Şurada NATO toplantısı Ankara'da yapılacak.
2: Doğu veya işte
0: ülke olarak hazırlık yaptık. Bunları, yani bak, ben ikisine Hasan de Öztürk, katılmıyorum Hasan Öztürk, zaten.
2: Lütfen. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten, Atatürk'ün partisi ve koltuğu olduğunu iddia eden bir liderin veya liderlerin kimseyle görüşmesine gerek yoktur. Partinin tarihini açarlar, okurlar, Mustafa Kemal Atatürk'e bakarlar, antemperyalizm nedir diye dururlar. Öyle bir şey yok. Yani onunla görüşsün, bununla görüşsüne gerek yok.
3: Yok var.
2: Sayın Kılıçdaroğlu da 2017'de, 2023'te de Batı merkezleriyle çok iyi geçinmeyi ve onlarla çok yakın ilişkiler kurmayı, NATO'yu övmesi, Türkiye'deki yargı bağımsızlığının olmadığı, otokrasi denilen bir yönetimin olduğunu ısrarla söylemiştir. Peki. Sonrasında da Sayın Özgür Özel Nisvik'e vermiştir röportaj. O da eleştirilir ama o da o zaman Yiğit o zaman Kılıçdaroğlu'na da bu şekilde eleştirecek.
1: Ben de onu hatırlattım. O sırada zaten. bunu söyledim az önce yani. Bunu kim yaparsa yapsın.
0: Karşı izliyoruz.
1: Tabii.
0: Peki. Peki şimdi bir genel görelim. Niye görelim? Çünkü kritik gün yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olacak? 900 delege imzalı olağanüstü kurultay başvurusu. Ertuğrul Akar. 900 tane delege. Bak bir taraftan şöyle bir şey oluyor. CHP'de genel başkan partiyi arındıracağız diyor. Birçok ismi disiplin kuruluna sevk ediyor. Ama o partideki delegelerin 1200 delege var galiba.
1: Yok şöyle. Yani 1200 delege doğal delege pardon tamam. Seçilmiş delege tamam. Bir de doğal delege var. Normalde 1324 gibi tamam. Bir sayıda. Hayır şundan ötürü.
0: 1500 diyelim.
1: Yok demeyelim ama sayılarda sayı bir hata oluyor.
0: Hayır ben şunun için diyorum. Buyurun. 900 delege onun için ben hani soru sormak için onu aldım. Yani bu partinin 900 tane delegesi imza topluyor, götürüyor ve genel merkeze yarın diyor ki hemen kurultay.
1: Evet.
0: Şimdi burada hukuken bir sıkıntı var mı? O delegeler kurultay isteyebilir mi? Normal midir? Yoksa bütün işler siyasi olarak mı gidiyor?
4: Şöyle yani bu süreçte 900 değil 9000 delege de başvursa olağan veya olağanüstü kurultay yapılamaz. Bu hukuka açık, bu yoruma açık bir hukuki karardır. Bu İstinaf Mahkemesi'nin karar kesinleşinceye kadar Sayın Kılıçdaroğlu ve görevlendirdiği isimler MYK'dan parti meclisine kadar görevdedir. Bitti ya. Bu yoruma kapalı bir şey. Yani Türkçe bilen birisi açık onu okusa ya kardeşim karar kesinleşmesi ne demek? Yargıtay var Türkiye'de bir tane yüksek merci. Evet. O karar verdiğinde kesinleşiyor. Ha, demek ki Yargıtay karar verene kadar Sayın Kılıçdaroğlu görevde. Bak Türkçe meali bu. Ya bunu uzatmaya gerek yok. Gidemezsin kardeşim bitti. İstersen 10 bin tane delege başvursun. Olağanüstü kurultaya da gidemezsin. Şimdi
0: seçime burada gitti diyelim Türkiye. Mehmet Ucum seçim tarihi açıklıyor. Yani Yargıtay karar vermedi. Ne yapacak CHP?
5: Yarın Kemal Bey ölse yine de mi gidemeyecekler?
0: Efendim Bülent Bey? Bir daha söyleyeyim.
5: Ya Allah uzun ömür versin. Yarın Kemal Bey ölse yine mi gidemeyecekler?
4: Zaten hukukçusunuz. Bu işin böyle olmadığını biliyorsunuz. Eğer genel başkanın...
5: Peki çözüm söyle.
4: Eğer genel başkanın... ölümü, hastalığı veya herhangi bir sebeple yokluğu durumunda tüzük açıkça MYK'ya ve parti meclisine yetki vermiştir zaten. Yani şimdi
5: peki,
4: bu iki uç durumu değerlendirmek hukuki değil. İşte hep bunu yapıyorsunuz. Hukuki olmayan yorumların içine bir de uç örneklerle tamamen karmaşıklaştırıyorlar. Doğrusu
5: ya
4: bu değil.
5: Ertuğrul Bey tüzük yürürlükteyse burada karar alabiliyorsa niye gitmesin? Niye engel? Engel yok ki.
4: Hayır üstadım.
5: Tüzük yürürlükte.
4: Bakın tüzük yürürlükte olabilir. Burada bir tedbir kararı var ve o yargı kararı tüzüğün de üstündedir.
5: Ya
4: yargı
5: Bey,
4: kararı tedbirli olarak, tedbirli olarak karar vermiştir.
5: Bu noktada kendi üyeleri ve delegeleri tarafından belirlenir. Mahkeme kararlarıyla belirlenmez.
4: Bakın demokrasinin gereğidir bu. Bu sizin yorumunuzdur. Buna saygı

0: saygı duyuyorum ama benim yorumum,
1: yani
0: benim
1: bu
0: okumam,
1: mahkeme kararı 3 yıl sürse
0: benim siyaset, benim siyaset görüşüm. Pardon, bir daha şey? Söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim Bülent Bey, pardon.
1: Yani bu dava evet. 3 yıl sürse Kemal Bey bu partiyi kurultaysız mahkeme kararıyla mı yönetecek?
0: Öyle mi olacak?
1: Olur mu böyle bir şey? Şimdi, siyasi partilerin esasına, demokrasinin esasına aykırı değil mi bu?
0: Şimdi bakın.
1: Olur mu? Bunu kere, bakın, empati yapın. Empati yapın.
2: Bunlara kısa kısa cevap verelim.
0: Cevap veremiyorum.
1: Kabul eder misiniz?
0: Cevap evet. veremiyorum. Cevap verebilsem.
2: Evet.
0: Şimdi bakın. Bir, Yargıtay bu konuyu öncelikli meseleler arasında görüşecek. 2 sene, 3 sene falan sürmez bu konu.
2: Ne kadar sürer?
0: Maksimum 1-1,5 yıl içerisinde konu kapanır. Şimdi burada da hemen izah edeyim.
2: Geleceğim Müftüoğlu.
0: Şimdi burada da hemen izah edeyim evet. durumu. Sayın Kılıçdaroğlu bir süreç başlattığını söyledi. Bu süreç nedir? Bu süreç mahallelerden başlayan delegelerin, ilçe, il ve genel kurul delegelerini, büyük kongre delegelerini belirleyen bir süreçtir.
2: Evet.
0: Bunlar zaten ortalama mahallelerden başlayacağı için partiler, AK Parti'de, MHP'de böyle de bir yıla bunları
2: devam
0: yayar.
2: Evet.
0: Ve hem partinin sürekli dinamik kalması, hem teşkilatların hareketlenmesi adına önemli çalışmalardır. Bunlar Arturo olduktan
1: Bey,
0: sonra zaten delegeler belirlenir. Yeni delegelerin belirlenmesi neticesinde mahkemeye başvurulur, mahkemeden karar talep edilir. Biz eğer karar çıkmamışsa, bakın tekrar söylüyorum, eğer diyelim ki seçime kadar karar çıkmazsa,
2: anladım.
0: Bu durumda Sayın Kılıçdaroğlu'nun takdiridir. Sayın Kılıçdaroğlu mahkemeye başvurarak biz kongreye gitmek istiyoruz deriz. Der, mahkeme tedbiri değerlendirir. Tedbiri kaldırır, kaldırmaz. O
2: yani o zaman şunu mu anlayacağız?
1: Faruk Bey, Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Yani özür dilerim. Şu anda da gidebilir mi Sayın Kılıçdaroğlu?
0: Şu an efendim? Gidemez. Mahkemenin tedbiri noktasında. Diyelim ki 900 delege gitti. Sayın Kılıçdaroğlu'na...
2: Bu çok iyi bir soru.
3: Bir dakika. Biraz önce dediğin
0: mahkemeye başvurabilir.
2: Evet.
0: Mahkeme, tamam kardeşim, gösterdiğiniz sebepler, gerekçeler doğru ve haklıdır. Tedbire gerek kalmamıştır diye karar da verebilir. Yok, benim gerekçelerime dayandırdığım sebepler hala ortadan kalkmamıştır. Tedbire devam da diyebilir.
2: Yani bir saniye. Kemal Kılıçdaroğlu yarın sabah kalksa, gitse evet. Yargıtay'a mı?
0: İşte Yargıtay'a tedbir
2: gidecek. Yargıtay'a gerekçesini de belirtti. Dilekçesini
3: İstinaf.
2: Verdi. Dedi ki istinafa, değil mi? İşte
0: Yargıtay'a gönderdi.
2: Yok, dosya istinafta.
0: İstinafta.
2: Şimdi gitti. Bir saniye Bülent Bey. Dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi yetkili genel başkanı olarak
0: evet.
2: kurultay talep ediyorum. Partimin bölünme tehlikesi var. Bunu önlemek için
0: yetmez.
2: Hemen kurultay istiyorum dese.
0: Bu açıklama yetmez. İşte mahkemenin...
2: Allah Allah. Bu da mı yetmiyor?
0: Mahkemenin tedbiri...
1: Ben size çözümü söyleyeyim. Çok basit bir çözüm.
0: Mahkemenin tedbiri kaldırması için
2: evet.
0: yeni şartlar oluştuğunu... Ve bu şartlar neticesinde mahkemenin tedbiri kaldırması gerektiğini ikna etmek durumunda delilleriyle.
3: Yani yeni delegeler belirledik
0: evet,
3: efendim
0: yani
3: sakata uğrayan
2: adı geçen gibi. Şaibeli
3: orayı eksik bırakayım.
2: Adı geçen delegeleri kurultayda salonun dışında oy kullanmayacak şekilde
0: aynen
2: belirtse
3: mesela
2: hani bu adı geçenler belirtse
3: bir tanesi.
2: Ve gerekçesinde şöyle sunsa dese ki benim partim bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Ben hemen ivedilikle kurultay yapmak istiyorum. Ben mahkeme izin vermez mi?
0: Heh, o Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin mahkemeye tedbirin kaldırılması için sunacağı gerekçelere bağlıdır.
2: Peki.
0: Mahkeme
2: Bülent Bey,
0: tedbire de devam da diyebilir.
2: Tabii tabii. Hasan abinden görüş alacağım. Bülent Bey bir şey söylüyorsunuz. Kısa ya, lütfen. Kısa şöyle, kısa lütfen.
1: Ya burada Kemal Bey'in böyle bir iradesi yok. Kemal Bey'in iradesi olsa da onu koltuğa oturtanlar zaten kurultaya izin vermeyecekler. O başka bir tartışma.
0: Oo.
1: Fakat sorunu yani çözmek mi istiyorsun? Bakın sorunu çözmek mi istiyorsun? Gerçekten Kemal Bey çözmek mi istiyor?
2: Evet.
1: Kemal Bey bugün çıkıp dese ki Özgür
2: evet.
1: Bey'e. Ya Özgür Bey ben feragat ediyorum. Sen de feragat et. Bu karar kesinleşsin. Partiyi kurultaya götürüyoruz.
0: Ama bu şaibeli delegelerle Bülent Bey'in dahi kabul etmemesi tabii. lazım bu işi. Bu bakın, delegeler
1: Bey,
0: şaibeli.
1: Ertuğrul Bey
0: böyle
1: devam
0: olmaz.
1: Edeyim.
0: Tüm
2: devam
0: demokrasi...
2: bitirsin hızlıca.
0: Üstad bitirsin. Bey, demokrasi
1: ben
0: için...
1: Ben devam edeyim. Bak,
0: evet. Demokrasi için
1: söylesin.
0: Bunu kabul etmememiz lazım.
1: Bak,
0: konu CHP değil yani.
1: Söylesin.
0: Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Ya Ertuğrul Bey, biz CHP uzmanıyız ama siz de tabii bu butlandan sonra siz de biraz uzmanlaştınız.
0: Yok, ama ben CHP'nin tarihini, hepinize anlatırım üstad, sıkıntı yok. Ya bir gün çay içelim, ben anlatayım hepinize.
1: Ya biz zaten herkese CHP'nin tüzüğünü öğrettik. Bakın Faruk Bey, Kemal Bey çıkıp şunu Özgür Bey'e dese Özgür Bey onu da kabul eder. Dese ki arkadaş gel bu davadan feragat ediyoruz. Olağan takvimi çalıştırıyorum. Bak olağan
3: niye
1: takvimi
3: Özgür
1: çalıştırıyorum.
3: Özel Yargıtay'a müracaat etti anında?
4: Bunları konuşalım bak.
3: Niye?
4: Olanları
3: niye yani? Ya, etmeseydi şu anda 15 günde karar
2: alacaktı. Bülent Bey niye? Neden?
4: Olanları konuşmuyoruz. Şöyle olsa böyle olsa diyor
1: şöyle,
4: konuşuyoruz.
1: Bakın, Kemal Bey ve arkadaşları bu davanın uzun sürmesini istiyorlar.
3: Özgür Bence Bey Özgür Özel de uzun sürmesini istiyor.
4: Ama itirazı yapan Özgür Özel değil mi?
1: Sayın Bahçeli'nin teklifini kabul etsinler. İkisi de davadan niye feragat etsin. İkisi de davadan feragat etsin. 9 Eylül'de olağan takvimde kurultay yapılabilir mi?
0: Ama delegeler kim belirleyecek o zaman?
1: Ama ya arkadaş Ertuğrul Bey CHP tüzüğünden bahsediyorsan olağan takvim diyorum. Olağan takvim dediğim zaman mahalleden başlayarak
4: tamam,
1: belirlenmesi
4: demek. Sonunda bu teklif gelirse
3: hocam Temmuz'da diyorsunuz. Temmuz'da ya, kurultay olmazsa seçime giremiyordunuz. Hani ne oldu?
1: Kesinleşsin.
3: Şimdi Eylül'e kaldı.
1: Ama Kemal Bey davadan feragat etmez.
2: Peki. Ya ben...
1: Çünkü bu partide ne zaman kurultay yapılırsa yapılsın bu örgüt, bu üye Kemal Bey'i orada bırakmaz. Bu arkadaşlarımızı yiğit kardeşimi orada bırakmaz. Gönderir hepsini. Siz tabanın öfkesini, seçmenin öfkesini, vatandaşın öfkesini görmüyorsunuz. Gidin sokağa çıkın, öfkeyi göreceksiniz.
2: Peki. Peki efendim. Hasan abi ne diyorsun?
3: Bir kere bu iş yani 900 delegenin imzasının yarın CHP Genel Merkezi'ne verilmesinin hiçbir anlamının olmadığını göreceğiz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi diyecek ki bu biz değil muhatabınız mahkemedir diyecek. Aynen. O öyle anlaşılıyor. Bu iki. Şimdi Bülent Bey'in ben polemik olsun istemem ama Bülent Bey diyor ki Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu feragat etsinler ve kurultaya gidilsin. Ben dışarıdan takip etmiş biri olarak söylüyorum. Daha karar yazılma aşamasındayken yani bu gerekçeli karar bile çıkmadan yani ne oluyor ne bitiyor mutlan çıktı derken Özgür Bey ve arkadaşları doğrudan Yargıtay'a temize gittiler. Şimdi de
1: hayır niye... Hasan Bey karar gerekçeli karar yazıldıktan sonra
3: ya temize
1: diğer türlü temiz tamam, edilmez.
3: Temize gittiler.
1: Aynı gün gerekçeli karar şeklinde çıktı.
3: Tamam temize gittiler. Temize gitmeselerdi hiç kimse bir şey yapmasaydı 15 gün içerisinde bu iş onaylanacaktı.
2: Kesinlikle. Evet.
3: Kesinleşecekti.
1: Peki,
3: 15 gün sonra kesinleşti.
1: Ne yaptı? Tedbirden feragat etti, temiz talebinden vazgeçmedi. İstese vazgeçerdi, ondan da vazgeçerdi.
3: Tamam ben, ya yine siyasette şimdi acayip bilek bükmeye dönük bir yarış var. Katılıyorum size bak, burada anlatacağız. Katılıyorum. Şimdi öyle bir husumet oluşmuş ki, yani herkesten beraber olalım, CHP birlikte olsun falan diye konuşuluyor ama öyle bir husumet gelişmiş ki yönetimde, bak tabanı kastetmiyorum. Yani CHP'nin tabanı biraz sonra ben rolde çalmak istemem. Aytun Çin'in de çok da güzel veriler var. Onlar da söyler. CHP tabanı farklı düşünüyor. Ama CHP yönetiminde öyle bir artık husumet var ki birbirlerine tahammülleri kalmamış. Yani Murat Emir'le Faik Öztrak'ın dün giriştiği o görüşme trafiğinden evet. Bugün için bir şey çıktı ve geçen haftaki o kötü görüntü oluşmadı ama Özgür Bey'in yapmak istediğinin aynısını Kemal Bey de yapmak istiyor. Kemal Bey'in yapmak istediğinin aynısını Özgür Bey de yapmıyor. Ne yapmak istiyorlar? Kim kimi yerse. İkisi de şah çektiler ya. İkisi şu anda şah çekti. Yani oturmuşlar ikisi de şah demiş.
2: Enteresan.
3: Şimdi burada birisi devrilecek.
2: Gerçekten
3: bak,
2: enteresan.
3: Bak, birisi devrilecek. Yani birisi burada olmayacak. İkisi beraber yürümeyecekler.
2: Peki.
3: Anlaşılan bu.
2: Peki.
3: Böyle bir tabloda ne olacak?
2: Zaten... Aradan sonra o ihtimali detaylı konuşacağız. Peki, orada tamam. Müftüoğlu'nun söyleyeceği peki. Çok önemli şeyler var ama 900 delege imza ve genel merkeze verilecek. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı şeyler gözle görününce belki değişebilir. Ya da değişmez CHP'nin bileceği şey. Ama 900 tane delegenin ıslak imzası Kemal Bey'in önüne gidip konulduğunda Kemal Bey de bunlara baktığında ya kardeşim tamam da yani bunlar bizim delegeler. Ben bu delegelerle 13 sene seçildim. Burada oturdum. Genel başkan oldum.
3: Ama o
2: zaman bu delegeler kurultay istiyorsa biraz önceki ihtimaller hani Ertuğrul Bey'in söylediği, Bülent Bey'in söylediği, işte Aytunç'un söylediği, herkesin dile getirdiği ihtimaller devreye girer. Ve Kemal Bey, tamam kardeşim kurultaysa kurultay. ne yapacağız, gidelim yapalım der mi acaba?
5: Demez.
0: Diyemez der ya. Diyemez.
6: Demez. Ben de demez diyeceğim. Çünkü o 900 delege

0: Türkiye'yi yarın bana göre kabul etmeyecek. Çünkü
1: nasıl yani? Neyi kabul etmeyecek?
0: Dilekçeyi kabul etmeyecek. Yani
1: ya imzalamış yani CHP Genel Merkezi.
0: Hayır, başvuruyu kabul etmeyecek anlamında söylüyorum. Başvuruyu kabul etmeyecek çünkü zaten delegelere de şaibe olduğu yönünde bir mahkeme kararı vardı. Yani
1: 900 delegede de mi var?
0: Ama içinden nasıl ayıklayacaksınız şu anda?
1: Ne bileyim, ayıklama mahkemede iddialar, isimler geçiyor ya. 900 delegede şöyle. Şaibeli.
0: Hayır, yakın zamanda mesela ne oldu? Geriye döndü değil mi mahkeme? Hatta 2018'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü uygulanıyor değil mi?
2: Ya, MYK kararıyla o
0: evet, uygulanıyor. Tüzüğü uygulanıyor.
2: Evet, evet.
0: 2023 tüzüğü var ama
2: evet.
0: 2023 tüzüğü uygulanmıyor. 2018 tüzüğü uygulanıyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini tedbire, yani kendini tedbire almak, kendini sağlama almak, güvenceye almak açısından bir pozisyon aldı.
1: Vay arkadaş, dolayısıyla neler oluyor ya?
0: 900 delegeyi evet. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi yok hükmünde sayıyor.
2: Evet. Zaten çoğusu disipline sevk edilecek.
0: Yok hükmünde sayıyor. Tabii. Disipline sevk edilmesi.
3: Valla Mehmet Bey, haftaya da 2 milyon üyenin imzasını koruz önlerine. Hiç önemli değil.
2: İmamoğlu'nun
3: haftaya da 2 milyon üyenin imzasını koruz.
0: Hayır, ben burada olacakları söylüyorum. Ben birinin tarafı olarak yok. Değerlendirmiyorum ama. Yani
3: kurultay delegesini kabul etmesinler. Haftaya da 2 milyon üye imza verir.
1: Bu sefer üye imzaları gelecek yani merkezde.
4: 2 milyon üye var mıymış yok muymuş tartışılıyordu ya.
1: Ya şimdi, 2 milyonlu ya.
0: Şimdi
2: 2 milyon yok.
4: 1.850.
0: Şimdi üye imzasıyla gelse bile artık burada çok da her iki taraf için
1: evet.
0: Çok da hukuk aranmadığını maalesef ki görüyoruz.
3: Ya partinin sahibi kim?
2: Hukuk arıyorum burada ama
0: hayır, şöyle, konuşamıyoruz. Şöyle siyasi hamleler yapılıyor. Karşılıklı siyasi hamleler yapılıyor.
1: Ya bir şey söyleyeceğim.
0: Bu bir gerçek.
1: Müftüoğlu bak. Arkadaşlar şu 6 numaralı bilgi notunu bir getirin ekrana. Şimdi bak, şunu söylüyor Özgür Özel. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılmazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar diyor. Sonra devam ediyor. Biz buna hazır olmalıyız. Bu parti kurmakla, butlan meselesiyle bağlantılı bir şey değil. CHP'nin seçime sokulmama girişimine karşı alınmış bir tedbir diyor. Şimdi bu başka bir şey söylüyor. Yani burada söylenen şey... Yeni bir parti falan. Aradan sonra konuşuruz yeni parti meselesini. Kim nerede kalacak? Bunları bize anlatacaksın evet. Müftüoğlu. Ama bu burada diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçime sokmama gibi bir fikir var diyor.
0: Bunlar siyasi mesajlar.
1: Öyle mi?
0: Kesinlikle siyasi mesajlar. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'na nasıl döndü? Mutlak bulduk. Mahkeme kararıyla döndü.
1: Mahkeme kararıyla döndü.
0: Sayın Özgür Özel ve arkadaşları,
1: evet.
0: Bülent Bey dahil olmak üzere, biz atanmış genel başkanı tanımıyoruz diye dediler mi?
1: Dediler.
0: Dediler.
1: Oo, kaç kere dediler?
0: Şimdi siz hukuku tanımıyor, hukuk yoluyla gelen bir genel başkanı tanımadığınızı söylüyorsunuz. Şimdi Kemal Bey'i...
1: Yani o anlama geliyor, evet.
0: Kemal Bey, şimdi dönüyorsunuz, bugün Kemal Bey'in yaptığı hareketleri de diyorsunuz ki bu hukuksuzdur. Ama siz şimdi karşılıklı hukukun çiğnendiğini görüyoruz.
1: Ama şöyle oluyor da yani orada diyorlar ki
0: bakın, karşılıklı
1: seni tanımıyoruz
0: diyorum.
1: Ama şunun için tanımıyoruz. Sen hukuki yollarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bir mahkeme kararıyla gelmiş tamam. olabilirsin. Ama bu bizim iç tüzüğümüze, parti kültürüne, partideki işleyişe, tamam. üyelerimize, delegemize bunların itirazına rağmen geldin diyorlar. Dayanakları bu.
0: Tamam, katılıyorum. Şimdi Kemal Bey mesela şu anda meclisteki geçen hafta hani grup ben yapacağım ya da işte Kemal Bey bugün grup toplantısı kararı alabilir şeklindeki çıkışlar vardı değil mi?
1: Evet.
0: Belki de siz onu da savunuyorsunuz, destekliyorsunuzdur. Ama 2023'teki Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis tüzüğüne göre, parti tüzüğüne göre, meclis grubunun parti tüzüğüne göre bu mümkün değil. Çünkü mecliste
1: evet.
0: grup başkan vekili seçimi yapılır, milletvekilleri tarafından seçilir. Bülent Bey de düzeltsin beni yanlış söylüyorsam, siz de hukukçusunuz düzeltebilirsiniz. Bu şekilde seçilen biri genel başkanına çağrı yapar veyahut görevlendirdiği birinin grupta konuşma yapması zorunludur. Ama ne yaptı Cumhuriyet Halk Partisi? 2018'e dönerek bu şeyi pas etti.
1: Peki.
0: Pas

0: geçti.
1: Peki
0: bu
1: şimdi...
0: Bu da şu anlama geliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde her iki tarafta hukuku çiğneyerek siyasi hamlelerle kendilerini meşrulaştırmak ve haklı göstermek gibi bir gayret gayret ortaya koyuyorlar.
1: Ayağa kalkar mısınız?
0: Kalkayım.
1: Buyurun gelin. Biz Müftüoğlu'yla yani hemşeriyiz bir de biliyorsunuz.
0: Ya ben ayakta çok...
1: Gel gel. Yok çok kısa araya gideceğiz. Birlikte gideceğiz.
2: Tamam.
1: Birlikte
2: gideceğiz. Özgür Özel'in bu mesajı şimdi, hukuken hatalı bir mesajdır. Onu açıklamak soracağım. Lazım.
1: Tabii. Şimdi araya gidip döndükten sonra arkadaşlar o şeyi Özgür Bey'in açıklamasını bir daha verin. Açıklama bir daha gelsin. Şimdi bir şeyi konuşacağız. Burada diyor ki Ertuğrul Akar diyor ki bu bir kere hukuken problemli bir mesaj. Bir
2: siyasi
1: açıklama
2: mesajdı.
1: Diyor.
2: Evet, böyle bir
1: yani 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılamazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar.
2: Yok, öyle bir şey söz
1: bu bir kere
2: değil.
1: Direkt iktidarı hedef alan bir şey. Yani diğer CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu kanadını değil, iktidarı hedef alıyor. Diyor ki iktidar CHP'yi seçime sokmayabilir. Biz buna hazır olmalıyız. Bu parti kurma, bu parti kurmakla butlan meselesiyle bağlantılı bir şey değil. CHP'nin seçime sokulmama girişimine karşı alınmış bir tedbir. Bunu doğru açıklama olarak görmüyor Ertuğrul Akar. Belki diğer konuklar da görmüyordur. Belki Yiğit de görmüyordur sevgili Yiğit.
3: Yani şöyle söyleyeyim. Bu açıklama kışkırtıcı nitelikte bir açıklama.
1: Kimi kışkırtıyor bu?
3: Ya parti tabanı. Tabanını
1: hayır,
3: ve
1: hayır,
3: parti üyesini...
1: Bir saniye, bakın. Bir saniye. Bu Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini mi kışkırtıyor?
3: Hayır.
1: Yoksa hükümeti mi?
3: Parti tabanını Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine karşı kışkırtmak amaçlı. Onların yüzünden parti seçime giremeyecek. Çabuk kurultay yapılsın, partinin seçime girme hakkı doğsun tezi üretiliyor.
0: Sadece o mu yoksa partileşme sürecinin de altyapısı mı?
3: Bir nevi de o. Heh, gitmek isterken şimdi, yıkıp
4: siyasi
3: gider.
4: Siyasi partiler şimdi, kanunu yok mu?
1: Var. Olmaz olur mu? Şimdi Müftüoğlu bize reklamdan sonra çok önemli bir konu açıklayacak.
0: Evet doğru.
1: Öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten önemli bir mesele. Çünkü çok önemli isimler, alınan kararlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacaklar mı, kalmayacaklar mı meselesi.
0: Ya da kimler taraf değiştiriyor?
1: Kimler
4: diğer
1: taraf
4: oynayacak
1: değiştiriyor?
4: Şimdi, evet.
1: Bakın bu gerçekten önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, çok önemli isimler diyorum. Sadece o kadar söyleyeyim. Çok önemli isimler. Partide kalıyor. Kimse tahmin etmez. O isimleri anlatacak ve gidecek olanlar. Ama özellikle kalacak olanlar daha etkili. Öyle görünüyor.
0: Kalacak olanlar.
1: O isimleri çok kısa bir aranın ardından Müftüoğlu bize anlatacak.

0: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Vallahi söylediğimiz gibi tekrar döndük, Müftüoğlu'yla beraberiz burada. Çünkü önemli isimler. Burada Sayın Özgür Özel, burada Sayın Mansur Yavaş.
3: Evet.
2: Yani burada bir toplantı, Ankara Büyükşehir Belediyesi olabilir burası. Sayın Yavaş orada, CHP'nin eski genel başkanı, arşiv görüntüleri. İşte bunlar daha henüz bu kargaşalar, bu olaylar, bu hadiseler yaşanmadan önceki görüntüler. Biz de o eski günlerin fotoğraflarını, daha doğrusu görüntülerini çeşitli vesilelerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partililerin verdikleri pozları, görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Peki Müftüoğlu, biz niye Mansur Yavaş'la Özgür Özel'in sürekli tokalaştığı, birlikte olduğu bu görüntüleri veriyoruz?
3: Şimdi ben bugün...
2: Ben nereden bileyim diyormuş.
3: Bugün Mansur Yavaş'ın çok yakınında olan bir arkadaştan, bir meslektaştan bilgi aldım. Ve bu bilgiyi ilk defa bu ekranlardan paylaşmak
2: çok
3: istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Şu an

0: Yeni bir bilgi daha doğrusu.
1: Yeni ve önemli bir bilgi.
0: Evet, kamu ilk defa duyacak.
1: Evet.
0: Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Kalmaya devam edecek. Sayın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibiyle bundan sonra hareket etmeyecek.
1: Nasıl? Oo, bir saniye. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Çok önemli bir bilgi bu. Evet. Müftüoğlu, gerçekten teşekkür ederim. Yani o bilgi teyitlidir.
0: Teyitli, kesinlikle önemli. Teyitli.
1: Çok önemli bir bilgi paylaşıyorsun. Gerçekten Arp çok Bey, önemli ben bir de gazetecilik. Bugün, bir saniye, bir saniye Arp Bülent
2: ben
1: Bey.
2: Ben de bugün Sayın Genel Başkan'la görüştüm, Özgür Bey'le. Oradaki görüşme notlarını size aktarayım.
1: Tabii geleceğim.
0: Şunu da söyleyeyim.
1: Bir saniye, Müftüoğlu, tekrar edelim bunu. Bir daha söyleyin. Sayın Yavaş.
0: Sayın Mansur Yavaş CHP'de kalıyor. Yani şu açıdan CHP'den hiçbir şekilde ayrılmayacağını ifade etti.
1: Evet.
0: Ve Sayın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibiyle hareket etmeyeceğini kamuoyuna açıklayacak. Kendisi de açıklayacaktır muhtemelen. İlk kez buradan biz açıklamış olduk. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinlikle gündeminden çıkardı. Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir ortamda bulunmayacak, herhangi bir tartışma içine girmeyecek. Sadece ve sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütecek. Sadece siyasi kimlik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı olarak kalacak. Ama Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde yoluna devam edecek.
1: Bir kere daha söyleyeyim sayın seyirciler. Bir saniye, bir kere daha söylüyorum. Müftüoğlu diyor ki, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müftüoğlu diyor ki, bu kesin bilgidir, teyitli bilgidir.
0: Evet.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibiyle, grubuyla artık yollarını ayırdı. Siyasi hayatına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalarak devam edecek ve Cumhurbaşkanlığı tartışmalarından çekildi. Cumhurbaşkanı adaylığı diye bir tartışmanın içinde yer almayacak diyor Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Son dakika notu olarak geçiyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün gündemini tekrar başa saracak bir gelişme. Bu Mansur Yavaş'ın özellikle bugüne kadar Özgür Özel ve İmamoğlu'yla aynı karelerde, aynı yerlerde, hatta Manisa'ya gitti son olarak. Bütün bu görüntüleri veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş, Özgür Özel ve İmamoğlu ekibinden ayrıldı diyor Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Müftüoğlu.
3: Evet. Bu kesin. Zaten bilgi. Duygusal ayrılık çoktan olmuş.
1: Şimdi Bülent Bey'i dinleyelim.
2: Arp Bey.
1: Bülent Bey buyurun. Arp Bey. Buyurun efendim.
2: Ya,
1: buyurun efendim.
2: Ya Mehmet Bey, tabii saygı duyuyorum. Haber kaynağı böyle bilgi vermiştir. Siz de bir an butlancıları bir an sevindirdiniz böyle. Oturup izleyenler sevindirik olmuştur.
1: Bülent Bey, beni de bir görecek arkadaşlar şimdi ekranda. Bülent Bey, hani ben sizi tanıyorum, defalarca program yapmışlığımız var, siz beni tanıyorsunuz.
2: Tabii.
1: Yani insani olarak da samimiyetimi bilirsiniz. Ben butlancılar ya da özgürcüler diye kavramları da çok kullanmam. Ama ben gazeteci arkadaşım eğer teyitli kesin bir bilgi veriyorsa bunu televizyoncu olarak duyurmayı, bakın, önce anlatmayı severim.
2: Ben size
1: öyle bir durum yok. Buyurun efendim.
2: Yok, ben size konunun asıl şeyini söyleyeyim. Ben Sayın Genel Başkan'la konuştum.
1: Buyurun, buyurun.
3: Niye Mehmet Müftüoğlu'nunki asıl olmuyor da sizinki niye asıl oluyor?
2: Şöyle göreceğiz Hasan Bey. Hı-hı. Yani tabii merak ediyorum. Zaman kibar çıkaracak. Ben söyleyince siz zaten bana hak vereceksiniz.
1: Buyurun efendim.
2: Şimdi Özgür Bey, kesinlikle partiyi terk etmek, gidip yeni bir parti kurmak gibi bir düşüncesi yok. Ama yarın Özgür Bey'i de içine alacak şekilde bir ihraç dalgası gelirse,
1: evet,
2: çok kaçınılmaz olarak tabii ki bir partileşme süreci başlayacaktır. Ama Özgür Bey'in burada söylediği şey şu: evet, bizi partiden gönderebilirler, ihraç edebilirler. Biz elbette ki İktidara karşı bir seçenek oluşturmak için böyle bir partileşme sürecine girebiliriz. Ama onun dışında kalan arkadaşların tek bir üyenin dahi partiden ayrılmasını istemiyoruz. Belediye başkanlarının partiden ayrılmasını istemiyoruz.
1: Evet.
2: Yani Mansur Bey CHP'de kalırken Vahap Bey, Zeydan Bey ya da

0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı istifa edip yeni partiye gitmeyecekler. Hepsi CHP'de kalacak. Çünkü Özgür Bey şunu söylüyor. Biz gidebiliriz, bizi gönderebilirler. Hukuksuz bir şekilde böyle kararlar alabilirler. Ama biz bu partiyi bunlara bırakmamak üzere geri geleceğiz. Bir de belediye başkanları ile ilgili Özgür Bey'in tavrı çok net. Diyor ki bu tartışmalar içerisinde belediye başkanları girmesin. Belediye başkanları bu tartışmaların içine girerse onların hizmetlerinde aksama olur. Onlar görevlerine devam etsinler. Onların vatandaşa karşı bir sorumluluğu var. Onlar bu sorumlulukları yerine getirsinler. Baştan beri her yerde söylediği şey tavrı bu.
1: Peki
0: Yoksa
1: ama Vahap
0: Bülent
1: Seçen
0: Bey,
1: konuşuyor.
0: Mansur Bey
1: Bülent
0: üzerinden
1: Bey.
0: bir tartışma yürümüyor.
1: Bülent
0: Bakın
1: Bey, bir şey.
0: ne Mersin Büyükşehir ayrılacaktır, ne Adana, ne de Eskişehir, hiçbir büyükşehir belediye
1: Tamam.
0: başkanı ayrılmayacak.
1: Tamam.
0: Hepsi partide kalacaklar.
1: Bunları anladım. Bunları anladım. Şimdi Müftüoğlu, çok teşekkür ederim. Ne de olsa hemşeri kıyağı yaptı bize. Benim programda
2: Geçiyorum
1: ilk
2: yerine.
1: kez şöyle şöyle geçen bir saniye. Şimdi bir tweet var. Onu birlikte bir değerlendirelim. Neden önemli? Şimdi geçen hafta Kemal Bey Mansur Yavaş'tan alıntılayarak bir tweet atmıştı. Bak şimdi. Şimdi bu önemli bir şeydi o gün. Yani şöyle
3: Mansur
1: oldu.
3: Yavaş'a cevap veriyordu
1: Evet,
3: tweetine karşı.
1: Mahkeme
3: Alıntıladı.
1: salonlarında da söyledim.
4: Alıntıladı.
1: Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partilerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz diyordu Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Kimin?
1: Neydi burada? Mansur Yavaş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diye başlayan tweet'i alıntıladı. Siz Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bu tweet'i alıntılamıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi buraya bakıp Müftüoğlu'nun şimdi bizim için Habertürk'te özel olarak paylaştığı, bizimle birlikte paylaştığı kesin bilgidir. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Özgür Özel ve İmamoğlu ekibiyle siyasi olarak yollarını ayırdı. Haberini eklediğimizde bir şey çıkmıyor mu ortaya Bülent Bey? İki cümle.
0: Ya şöyle, ben söyledim, hiçbir belediye başkanı ayrılmayacak. Partiden ihraç edilmeyen hiç kimse ayrılmayacak. Bu parti bu arkadaşlarımıza bırakılmayacak kadar marka değeri, tarihsel değeri önemlidir. O yüzden kimse partiden ayrılmayacak. Partiden ihraç edilenler de bu partiyi geri almak üzere geri gelecekler. O yüzden yani bunu Mansur Bey üzerinden söylenmesini doğru bulmuyorum.
1: E peki
0: Siz
1: Cumhurbaşkanlığı,
0: Büyükşehir
1: bir saniye. Tamam, bunu anladım. Cumhurbaşkanlığı tartışmalarından çıkıyorum, çekiliyorum. Bu tartışmaların içinde yokum demesini nasıl yorumluyorsunuz?
0: Bakın onu da Mansur Bey aslında defalarca kendisine sorulduğunda,
1: evet,
0: hatta bunu daha önceden Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde de söylemişti. Bugün ortada bir seçim yok. Seçim takvimi başlamadı. Seçim takvimi başladığında...
3: Adayınız belliydi ama.
1: Ya kimin... ilk kez söylüyor Bülent Bey.
3: Adayınız
1: Yoruldunuz
3: belliydi.
1: Mu? Hayır, şimdi bak şöyle, yani Müftüoğlu önemli bir bilgi, önemli bir haber paylaşıyor bizimle. Burada bak, burada önemli olan şu.
0: Benim itirazım şuna.
1: Efendim,
0: Mansur
1: Bülent
0: Bey,
1: zaten
0: şu
1: Bülent
0: anda
1: Bey,
0: Cumhurbaşkanlığı
1: Bülent Bey, özür dilerim Bülent
0: pek
1: Bey.
0: Etmiyor.
1: Hayır, bakın
0: Süreç
1: burada bir
0: başladığı zaman kimin
1: beni
0: aday
1: dinler
0: olup
1: misiniz?
0: Olmayacağı belli olacak.
1: Ya, Bülent Bey, beni
3: niye
1: dinler misiniz?
3: İmamoğlu aday yaptınız mı ya?
1: Bir saniye, bir beni Bilmiyorum. Dinler misiniz lütfen? İlk kez ben ilk kez ta altılı masa süreci dahil. Ben ilk kez Mansur Bey'in, eğer bu böyleyse karar, Müftüoğlu söylüyor, teyitli diyor. Yani bir gazeteciye itimat ediyoruz.
3: Bu habere
1: bir
3: göre, bu habere göre.
1: İlk kez Mansur Bey, ben Cumhurbaşkanlığı

0: tartışmalarından çekiliyorum diyor. Evet. İlk kez söylüyor bunu bu habere göre. Bu yoksa yeni bir gelişme.
1: Kim öyle kim kala dediği değil. Günleri hatırlıyoruz. Değil, şimdiden tartışmayalım. Kim öyle kim kala söyledi. Kim hayatta kalır dediği
2: tabii,
1: günleri biliyoruz.
2: Faruk Bey çok önemli bir haber Faruk bu. Bey, daha olsa önceden, zaten Mansur Bey
3: bunu defalarca söyledi.
2: Çok önemli bir haber bu.
3: Bakın şu anda partinin bir kararı var. Partinin bir kararı var. O karar orada duruyor.
1: Ne karar?
3: Parti bir ön seçime gitti. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Parti grubu bunu kabul etti. O karar orada hukuksuz. Duruyor.
1: Yok, yok hayır ya. Ya, yok ya bir önceki cümlede diyordu ki seçim yok ki aday niye belirlensin?
2: Bir kere de hukuki bir şey konuşalım şu stüdyoda.
0: Üst üste bilmesin geliyor.
2: Ama yani her şey geliyor. Hukuksuz olur
0: geliyor.
2: Mu ya?
0: Geliyor.
4: Aytunç yorumlasın bunu.
0: Evet. Müftüoğlu. Canlı Aytunç'un, teşekkür ederim.
1: Aytunç'un özel ilgi ve bilgi alanına giriyor şu anda.
0: Müftüoğlu.
3: Aytunç da. Yani Butlancılar bu gece rahat uyusunlar diye.
0: Biraz da Müftüoğlu'yla Ardeşen ahalisindeniz.
4: Eyvallah. Şimdi... Ardeşen olmaktan da gurur duyuyorum.
1: Eyvallah.
0: Evet. Şimdi Bülent
4: Birilerine
0: Bey.
4: Birilerine mesaj olsun.
0: Bülent Bey bir saniye. bu gelişmeye
5: şimdi
0: ne diyorsunuz?
5: Başka bir kanalda da bir gazeteci arkadaşımız. Sayın Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'le hareket edeceğini söyledi. Mansur Bey'in yakın çevresiyle görüştüğünü söyleyerek.
0: Evet, tamam. Tamam, bunu göreceğiz.
5: Şimdi
4: hangisi doğru?
0: Bunu göreceğiz.
1: Şimdi şöyle sence, bir durum sence, var. Burada ben sen burada sayın mizan sen
5: Sayın Mansur Yavaş. Bak ben söyleyeyim. Ya bir dakika bir söyleyeyim. Sayın evet. Mansur Yavaş bu evet. Son mutlak butlandan beri yaşanan süreçlerden duyduğu rahatsızlığı zaten kamuoyuyla paylaştı. Çünkü onun kafasındaki model Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana omurgası olduğu, diğer muhalefetin birleştiği %50+1'e ulaşacak bir çizgi ve bir yapılanmadan bahsetti hep. Yani bunu zaten savunuyor. Fakat bu Güven Park'a gidişi, Güven Park'taki konuşması herkes tarafından Sayın Özgür Özel'e bir destek olarak değerlendirildi. Fakat orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğinden ve bütünlüğünden bahsetti Sayın Mansur Yavaş. Arkasından CHP grup toplantısıyla ilgili attığı tweet, sosyal medya paylaşımı bu böyle olmaz dedi. Ve o gün Sayın Bülent Kuşoğlu'yla 5 veya 6 kez telefonla konuştu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakın yakındaki isimlerden biriyle. Sayın
2: kendisinin
5: Mansur
2: de yakın aynı zamanda. Efendim? Mansur Bey'in de yakındır.
5: Evet. Mansur Bey'in de eski dostudur, yakındır. Ve burada benim anladığım ve öğrendiğime göre Sayın Mansur Yavaş süreci biraz daha uzaktan takip etme.
2: O gün grup toplantısına da gitmedi. Hayır, gitmedi. Manisa'ya gitti ama Ferdi Bey'in rahmetini almak için.
5: Fakat seni heyecanlandırıyor şimdi Sayın Kılıçdaroğlu tarafında olduğun için.
2: Ya hayır.
5: Öyle bir şey
2: haber
5: yok.
2: Var burada bir haberi.
5: Hayır, heyecanlandı.
0: Ya çok iyi ya.
5: Şimdi şöyle bir durum var.
0: Heyecanlandın mı?
2: Sayın Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir değeri olduğunu savunuyorum.
5: Sayın Mansur Yavaş sonuçta bu yaşanan kaotik ortamdan dolayı biraz daha geri çekilme kararı aldı. Ya yani bunu daha önceki TV yüz ekranlarında da biz çıktığımızda söylemiştik ve konuşmuştuk. Şimdi ve bu kargaşadan rahatsız. Ama ben kişisel fikrim son döneme işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olur veya bağımsız adayı olur veya başka bir aday olur. Anketlerde Sayın Mansur Yavaş önde çıktığını görürse kesinlikle aday olacağını düşünenlerdenim.
0: Tamam.
5: Yani bendeki bilgi
1: siz
5: de bu.
1: Niye yan yana oturdunuz ya?
5: Biz gazeteciyiz. Farklı fikirlerimiz var. Evet. Siz alışmışsınız şimdi tek parti şeyinde.
0: Ertuğrul Akar.
5: Alışmışsınız öyle yürüyelim Aytunç, diyorsunuz. Nasıl Ertuğrul oluyor? Almışsın Kılıçdaroğlu'nun yanında, AKP'li yanına beraber Adalet ve Kalkınma Partili'yi. Biz de devleti aldık
2: yanımıza. Abi sana dedim yan yana oturalım diye.
0: Peki. Ertuğrul Akar.
5: Ha bir dakika bu arada bir şey söyleyeyim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bazı troller benimle ilgili ve benim gazetemle ilgili sosyal medya paylaşımı yaptılar.
1: Ne diyorlar?
5: İşte mutlak butlancılar, Kılıçdaroğlu'cular bunlar. Bunlardan uzak dur. Bana mesela benim ismimi vererek yapıyorlar.
1: Hayır, yani
5: bunu ya neden yapıyorlar?
2: Gizli adamı.
5: Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesin. Cumhuriyet Halk Partisi parti kodları şimdi altı okla kalsın.
4: Uğrar mıyım?
5: Ve kalsın
4: bu
5: 21. yüzyılın ANAP'ı olmasın.
1: Diye
5: ve liberaller şunlar bunlardan uzak durarak %38'e nasıl ulaştıysa %45'lere de ulaşır Cumhuriyet Halk Partisi
1: dediğin
5: ideolojisiyle
1: için.
5: Dediğim için bana karşı bir takım troller yapıyor. Evet. O trollere buradan sesleniyorum. İstedikleri kadar yapsınlar. Onların boyunun ölçüsünü alırım. Alırız. Öyle bir şey yok. Türkiye'yi sosyal medyadan yönetemezler. Troller yönetemez. Ona yakın, buna yakın. İsimler de ortada. Tabii. Biz bunları biliyoruz. Tamam mı? Yani onları da bir peki. Söyleyelim şimdiden.
0: Ertuğrul Akar diyor
1: söveledik
0: ki, bütün bunlar diyor, hukuksuz işler diyor. Olan biten hukuksuz işler
2: tabii
0: diyor.
2: Ki
0: ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde 900 delegenin imzasından bahsediyoruz.

0: bahsediyoruz. İşte Müftüoğlu çok önemli bir bilgi paylaştı bizimle. Yani Mansur Yavaş'ın da CHP'de kalacağından ama Bülent Bey de diyor ki CHP'de kalacak ama zaten CHP'den kimse ayrılmıyor kardeşim. Yani Özgür Özel de CHP'de kalıyor diyor. Herkes CHP'de kalıyor. Yo,
1: niye?
0: Ancak ihraç edilirse gidecek diyor. Yani Özgür Özel mesela ben Müftüoğlu'nun söylediğinden de şunu anladım. Sevgili Ertuğrul Akar.
2: Dinliyorum.
0: Yani Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Özel ihraç edilse bile Mansur Yavaş CHP'de kalacak gibi anladım ben. Öyle değil mi?
1: Öyle.
0: Öyle anladım yani. Öyle. Yanlış anlamış olabilirim.
1: Öyle.
0: Şimdi bu Yavaş hamlesine ne diyorsun?
2: Şimdi bir kere Mansur Yavaş, Sayın Yavaş köken itibariyle zaten Cumhuriyet Halk Partisi değil. Sosyal demokrat da değil. Milliyetçi olarak bildiğimiz, bizim çocukluktan beri takip ettiğimiz bir isim. MHP'den çıkma, ülke ocaklarından çıkma bir isim. Şimdi doğal olarak siyasi tecrübesi de buna eklendiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesinden kopuşun hiçbir işe yaramayacağını, tam aksine siyasi kariyerlerini yerle yeksan edeceğini biliyor. Özgür Özel, Sayın Yavaş'a göre tecrübesiz bir siyasetçi. Ve Silivri'den bağımsız bir politika yürütemediği için, özgür iradesiyle maalesef düşünemediği, karar veremediği, eyleme geçemediği için böyle bir problem yaşanıyor. Ben Mansur Yavaş'ın, Sayın Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacak kadar tecrübeli olduğunu biliyorum, görüyorum da. Asla ayrılmaz. Çünkü siyasi geleceği olmayacaktır. Şimdi gelelim Sayın Özgür Özel'in açıklamasına. 27 Temmuz'a kadar biz kongre yapmazsak bizi seçime almazlar. Bakın bu hukuken tamamen asparakas bir haberdir.
0: Niye?
2: Çünkü bakın siyasi partiler kanununda bir partinin seçime neden giremeyeceği bellidir. Kongren zamanında yapmayabilirsin. Kapatmaya yönelik tedbir verilebilir. Teşkilatlarını zamanında oluşturmayabilirsin. Ama bakın tekrar söylüyorum. Türkiye bir hukuk devletidir ve istinaf mahkemesinin kabul etmeseler de açık Türkçe kelime kelime anlaşılan bir kararı var. Orada Yargıtay sonucuna kadar, yani karar kesinleşinceye kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevde olacağı ve onun belirleyeceği kurulların da görev yapacağı yönünde karar var.
3: Belirleyeceği yani, değil Ertuğrul. Onunla birlikte en son görev
2: işte
3: yapan.
2: En son
3: kurul.
2: Görev tabii, yapan.
3: En son. Yani şimdi, Kemal Bey belirlemiyor onları. Kurultay da seçilmiş.
2: Yani kurultaydan önceki
0: kararıyla belirlenmiş.
2: Evet. Şimdi tamam. Hal böyle olunca, bakın hal böyle olunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi partiler kanununda öngörülen bir siyasi partinin seçime girememe sebeplerinin hiçbiri bu tedbir sebebiyle bugünkü ortamda hukuken yoktur. Yani bu tedbir kararıyla birlikte Sayın Kılıçdaroğlu isterse seçime de götürebilir. Hiçbir engel yoktur. O yüzden 27 Temmuz'a kadar kurultayın yapılmamasının Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmesine engel olması yönünde herhangi bir tüzükte
0: soru.
2: Siyasi partiler kanununda veya verilen mahkeme kanununda herhangi
0: soru.
2: Tedbir
0: soru.
2: Yoktur.
0: Kılıçdaroğlu partiyi seçime götürebilir diyor.
2: Evet, götürebilir.
0: Kılıçdaroğlu partiyi kurultaya götüremiyor da seçime nasıl götürüyor?
2: Şimdi bu Yargıtay'dan çıkacak kararın kesinleşme süresiyle ilgili bir durumdur. Bakın ya, hukuktan bahsediyoruz.
0: Karar
2: bakın hukuktan bahsediyoruz. Bir şey ya, ama soruyu, karar açık.
0: Hayır, soru, soruyu anlama, ben hukukçu
2: anladım
0: değilim.
2: Ben.
0: Anlamam lazım. Yani Yargıtay'da devam eden bir süreç var. Yargıtay'da bir partinin devam eden süreci ortadayken o partiyi Türkiye'de genel seçime götürebiliyorsun.
2: Evet.
0: Ama o partiyi kendi içinde kurultay yapmaya götüremiyorsun.
2: Evet.
0: Bu şimdi acayip bu, bir şey değil.
3: Çünkü kurultayı da
0: değil, nasıl izah ediyorsun?
2: Değil arkadaş. Şimdi
0: yani öğrenmek istiyorum.
2: Şunu anlatamıyorum. Bakın insanlar bir kere şunu anlasın. Sorduğunuz olayların mevzuları, konuları, içerikleri, dinamikleri farklı ve başkadır. Mahkemenin verdiği tedbir kararı konusunun içeriği demokrasi, eşitlik ve kamu düzenine aykırılıklardan kaynaklı bir tedbir kararıdır. Bu tedbir kararı mahkemenin verdiği karara göre devam ettiği müddetçe karar kesinleşinceye kadar kalkmaz ve ne parti meclisinin ne diğer herhangi bir kurulların istifa etmesi, karar yeter sayılarının düşmesi dahi etkilemez parti içi çalışmayı. Çünkü tedbir kararı vardır. Parti kongre yapmasa da belirlenen sürelerde bir yıl artı bir yıl uzatma süresini de geçti diyelim. İki yıllık kongre süresi var. Artı bir yılda olağanüstü durumlarda uzatma yapabilir. Onu geçse dahi tedbir kararı kesinleşinceye kadar kongreye götürmeyebilir. Bu ayrı bir konudur. Bu mahkemeyle ilgili yürüyen hukuki bir konudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tedbir kararıyla birlikte seçime girmesi tüzel kişilik devam ettiği için normaldir. Bu da ayrı bir konudur. Cumhuriyet Halk Partisi kapatmaya yönelik bir tedbir kararıyla karşı karşıya olmadığı için seçime girebilir.
0: Anladım. Çok iyi.
1: Peki bir şey diyeceğim. Siyasi partiler, bak siyasi partiler kanunun 14. maddesi.
3: Evet. Hı hı.
1: Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Evet. Bu süre 2 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz. Evet. Emredici hükmü içermektedir. Tamam, şimdi 26 Temmuz 2020 tarihinde CHP kurultayı toplandı.
3: Toplandı.
1: Şimdi biz 26 Temmuz 2026 oldu. Evet. Yani 2-3 yıllık sürede geçmiş oluyor.
3: Artı 1 de geçti.
4: 3 artı 3 diyelim.
1: 3 tamam. artı 3 geçmiş olmuyor mu?
3: Olmuyor abi. CHP kurultayını yaptı. O maddenin düzenlenmesi şu. Partiler... İşte Türkiye bir parti mezarlığına dönüyor ya, kendi kurultaylarını yapmadıklarında seçime girmesinler diye düzenlenen, kurultay yapılmadığında, kurultay iptal edildiğinde, sakatlandığında, buttan olduğunda diye düzenlenmiyor o madde.
2: Tedbir var.
3: Eğer CHP yapmasaydı, yani o icraî eylemi koymasaydı 4-5 Kasım tarihinde o salona gidip oylamalar olmasaydı o zaman yorumlanırdı bu. Anladım. CHP kurultayını yaptı, bir yargı kararıyla sakatlandı. Burada kurultay yapılmadı. O bu şekilde AKP bizi seçime sokmaz tamam. lafı kötü niyetli.
0: Tamam Yiğit Acar, her şeyi anladım. Bülent Yücetürk, şimdi biz bugün sevgili Kerem Koç'un aracılığıyla, Kerem programımızın editörü, her şeyi hazırlıyor sağ olsun. Kerem Kırçuval değil, bir karışıklık olmasın. Şimdi Kerem Kırçuval izliyordur, mesaj atar, o Kerem ben değilim diye. Ona baştan bir şer düşeyim. Kerem Koç'un aracılığıyla Ankara ofisimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ciddi şekilde inceledi. Bağlantılar kurdu, görüşmeler yaptı, şu oldu, bu oldu. Ve şöyle bir sonuç çıktı ortaya Bülent Bey. Deniyor ki Özgür Bey ve arkadaşları Temmuz itibarıyla gidişat bu yöndeyse, kurultay yapılmıyorsa CHP ile bağlarını kesiyor. Yani yeni parti kuruluyor ya da bir partiye geçiliyor. Bu kesin diyorlar. Siz de diyorsunuz ki kimse CHP'yi terk etmiyor. Ya Allah aşkına bir yeni parti kurulacak mı, kurulmayacak mı? Siz bu kadar kesin nereden konuşuyorsunuz? E bizim arkadaşlar o kadar tanıdık Cumhuriyet Halk Partililerle konuşuyor. Bu kargaşa nedir? Ne olacak sizce? Kısaca ve hızlıca.
5: Şöyle hemen hızlıca bu Genel Başkan Özgür Özel'in söylediği şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Orada Genel Başkan seçimlere katılamaz demiyor. Diyor ki bu engellenebilir. Bunun inisiyatifini Yüksek Seçim Kurulu'nun eline vermeyin diyor. Nereden çıkarıyor bunu Genel Başkan? Uydurmuyor ki. 2022'de bir değişiklik yapılmış. Siyasi partiler kanunda madde şöyle.
0: Evet.
5: Seçime katılma yeterliği elde eden parti
2: tedbir kararına karşı bir şey yapamaz.
5: Ertuğrul Bey izin verin.
0: Evet buyurun. Buyurun Bülent Bey.
5: Öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde birinci ve ikinci fırkada belirtilen teşkilatlanma yeter sayısı esas alınarak ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış ise seçilme katılma yeterliğini kaybetmiştir. Şimdi bunu bu madde hükmü yani Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman yapıyor birinci kongresini 2020'de? Ne zaman yapıyor kongreyi? 3 yıl 4 ay sonra oradaki süreler de aşılmış tabii. Ondan sonra kongre iptal edilmiş.
2: Doğru bir değerlendirme
5: gelmiş
2: değil
5: ama. 2026'ya.
0: Evet.
5: Şimdi sen oradaki kararı veren kim? İstinaf Mahkemesi. Burada kararı verecek olan kim? Yüksek Seçim Kurulu.
2: Hayır, hayır.
5: İstinaf Mahkemesi'nin kararını ciddiye mi alacak Yüksek Seçim Kurulu? İsterse bakın buradaki olay şu. Yüksek Seçim Kurulu'nun inisiyatifine CHP'yi bırakamazsın diyor.
2: Zaten
5: o yüzden bu kurultayı yapmak zorunda.
2: Hayır zaten ya.
5: Neyse.
2: Değerlendirme
5: ya bu
0: tamam,
5: bunu geçelim.
0: Bülent Bey buradan geçelim. Bir çıkalım. Bu tamam. Bu tamam. Ben ısrarla...

0: Temmuz
1: söylenen ya şey CHP'deki bu. Söylenen şey bu.
0: Evet, CHP'de şöyle bir ses çıkıyor. Yani bu Ankara ofisimizin ulaştığı bilgilerdir. Onu da söyleyeyim. Yani Temmuz ayına kadar kurultay kararı alındı, yapıldı. Yapılmadı. Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyor. Bu yönde bir gelişme var. Bu doğru mu değil mi? Siz ne görüyorsunuz?
1: Hayır, doğru değil. Şimdi sevgili Murat Karan'ın bir anketi vardı ve anket demin Aytunç hocam söyledi.
0: Aytunç da
1: bahsetti ondan.
0: Evet.
1: Şimdi yazmıştı da sanırım bugün. Ben oradan da okudum çünkü. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabanındaki psikoloji şu. Bir kez tabanın %90'ı bu mutlak butlan kararına, partiye kayyum atanmasına şiddetle karşı ve buna müthiş bir öfke duyuyor. Ama parti tabanının %50'si ya kardeşim bırakın bunlarla uğraşmayın, gidin yeni bir parti kurun, orada yolumuza devam edelim diyor. %50'si de diyor ki ya parti bu mutlak butlancılara, kayyumlara bırakılmayacak kadar tarihsel bir değeri var, markası var. Bu partiyi terk etmeyelim diyor. Aslında ikisinin de varmış olduğu nokta aynı nokta. Fakat parti örgütü, seçmeni, üyesi böyle düşünüyor. Şimdi bu parti, bugün bu partiyi yönetenlere bırakılmayacak kadar önemli bir parti. Bugün ben Murat Karan'ın kendisini de aradım, anketine katılmadığımı söyledim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu parti gidecek %10'u bilmem küsur alacak. Valla %1'den fazlasını alamaz. %1'den fazlasını alamaz.
2: %30'da.
1: Yani %1'den fazlasını alamaz.
2: İki falan zaten, diye lafları %30'da alır.
0: %30 diyor Bülent Bey. Yiğit Acar diyor ki %30. %30 alır diyor. %30 alır diyor.
1: Sokağa çıksınlar. Şurada çok bakın, ben Çankaya'dayım. Genel merkez Söğüt Özü'nde. Çıksın Kemal Bey Çankaya'ya kadar, Ankara İl Başkanlığı Güven Park'a kadar yürüsün. %30 mu %1 mi ne olduğunu görür. Ya da gitsin Malatya'nın Cumhuriyet Köyü'ne gitsin. Kendisine %99 oy veren köyde kendisine kaç tane oy çıkacağını görür.
2: İşte Faruk Bey, biz Cumhuriyet Halk Partili böyle konuşmaz. Kendi genel başkanını, kendi kadrolarını oy alamaz, sokakta yürüyemez. Bülent Bey, Bülent abi, yakışmıyor. Cumhuriyet Halk Partiliyim diyorsun. Genel başkan, yıllarca da çalıştın, yıllarca da emek harcadığını söylüyorsun. Birlikteydik. Yani ekranlarda
1: ben
2: böyle AKP'lilerin söylemediği lafları söylemen şık değil.
1: Bakın yani, bana mesajlar geliyor. O mesajların hepsini oku. Bizim altımızda yazılan yorumlara bak. Yani insanların umudunu bitirdiler. Umudunu. Bakın başka bir şey değil. Parti, birinci partiydi, iktidara yürüyordu.
2: Yine CHP, CHP taşıyacak. Ama burada böyle birbirimize girerek değil.
3: Bitirdi, yoksa Ekrem İmamoğlu mu bitirdi mesela? Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasıyla.
1: İktidarla işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu bitirdi.
3: Güzel.
2: Şimdi dönüyoruz, şöyle oluyor. Şimdi, Faruk Bey, hani programı bana konuştuk ya, ben niye ihraca sevk edildim? Valla ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iktidarla işbirliği yapıyor diyorsa zaten CHP'de yeri olmuyor bir insanın. Bülent Bey şahsileştiriyor gibi olacağız ama yani çok üzülüyorum böyle bir programda. Bu ülkeyi Cumhurbaşkanı olmasına layık gördüğümüz lidere Erdoğan'la işbirliği yapıyor diyorsunuz. Bu iftiranın dik alasıdır ya. Açıkça iftiradır. Birçok konuyla ilgili yanıt birikti. Yani lafa da mecburen gireceğim. Her seferinde ne yazık ki hukuki eğip büküyoruz. 26 Temmuz iddiasını ortaya koyduk. Hukuki temeli yok. Kurultayımız davalık. Bununla ilgili tedbir var. Bu tedbiri nasıl ortadan kaldırırız, nasıl sağlıklı süreçleri organize ederiz diye konuşacağımıza olağanüstü kurultay yapalım diyorsunuz. Olağanüstü kurultayın çare olmadığını gördük. Sen de abi iki kere oy kullandın, olağanüstü kurultaylar yapıldı. 2025'in Nisan'ında, 2025'in Eylül'ünde çare oldu mu? Butlandan kurtulabildik mi? Bu yargı kararını engelleyebildi mi? Şimdi diyorsun ki 2024 tüzüğü yürürlüktedir. 2024 tüzüğü yürürlükteyse 2025 Kasım'da seçilen kurultay delegesinin görevde olması gerekir. O mantıkla. Ama yarın 16. gününde genel merkeze götürülecek imzalar 2023 kurultayındaki delegelerden toplanmış. Şimdi
1: ama aradaki, kardeşim, aradaki mahkeme hata kararı diyor ki 24 Kasım öncesine söylüyorum. Döndüm diyor. oradaki kurullar diyor görevlidir bak, diyor. Bak
2: o görevdeyse
1: bir karar öyle olduğu için o görevdeyse kurultay delegeleri 3 haftasının öncesinin kurultay

0: O görevdeyse tüzükle ilgili de tartışma. O görevdeyse tüzükle ilgili de tartışma yapılmaması lazım. Eğer kurultay delegeleri başa döndü, 38'den toplayalım diyorsak, 38 ne zaman? 3 Kasım'dan önceki, değil mi? 3 Kasım'dan sonraki eylemleri de yok saymamız lazım. 30 tane İstanbul'da ya, ilçe başkanı bir bildiri yayınladı diye partiden atıldığına da karşı çıkmamız lazım. 1800 parti üyesinin atılmasına da karşı çıkmamız gerekiyordu.
1: Ya partinin tüzükteki organlarını sayar mısın bana? Ben sana sayayım.
0: Parti Genel meclisi, Başkan, Yüksek Disiplin
1: parti
0: Kurulu.
1: Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve kurultay.
0: Evet. Kurultayımızla ilgili tedbir
1: işte
0: var.
1: Döndük.
0: Kurultay dışında
1: tamam,
0: tedbir
1: döndük,
0: yok.
1: İşte geriye döndük.
0: Hayır, döndüğümüz yer karar kesinleştikten sonra olur. Biz şu anda ne diyoruz? 39. kurultay delegemiz de ayakta demiyor muyuz bu mantıkla? Niye 38'den imza topluyorsunuz? O bir kere yanlış. Yani ya
1: çünkü
0: bir şeyi doğru yapmayı düşünüyorsanız
1: bu abuk subuk kararı veren bu mahkemenin bak, kararından
0: karar
1: çıkıyor
0: abuk
1: bu
0: subuk,
1: yani.
0: Partiyi toplamak isteyenler butlancı, partiden atılanlar hain, genel başkan hain, bir siz haklısınız. Anahtarı size teslim edelim Bülent abi.
1: Vallahi,
0: tek başınıza kayyum gibi yönetim partiyi.
1: Yiğitim,
0: bunu mu istiyorsunuz?
1: Yiğitim, sokak,
0: olmaz
1: sokak,
0: ama bak burada ortak haklı.
1: Zaten.
2: Bülent
0: burada
2: Bey,
0: ortak
2: bak,
0: haklı
2: sokak,
0: kullanan.
2: Bülent Bey bakın söylüyor. Bülent Bey diyor ki size, anahtarı size teslim edelim, kayyum gibi yönetin diyor.
0: Başka türlü bir formül istemiyor ki programın başından beri.
1: Vallahi anahtarı teslim ettiler, kayyum gibi yönetiyorlar.
0: Hayır.
1: Kayyum gelseydi bu kadar zarar vermezdi
0: senin
1: partiye.
0: De aday olduğun, benim de aday olduğum kurultaylarda seçilmiş isim olan parti meclis üyeleri ve genel başkanı şu anda partiyi bu zorlu, bu dar boğazdan çıkarmaya çalışıyor. Ama biz her akşam toplanıyoruz ekranda. Başta Sayın Kılıçdaroğlu ve sonra görev almış herkesi infaz ediyoruz. Ya bu mu CHP'lik Allah aşkına? Bir araya gelip bu sorunu çözmek varken, parti tabanını rahatlatmak varken onun yerine meclis kapısında insanları birbirine kırdırdık. Bu yanlıştan
1: i̇şte
0: ne zaman döneceğiz?
1: İşte gidecek kurultaya gidecek.
0: Ya
1: kurultaya
0: ben baştan beri bak abi diyorum, saygılı davranıyorum. Evet, her seferinde butlancılar diyorsun. Her seferinde demokrasi düşmanları diyorsun. Ya ne zaman biz demokrasiye düşman olduk? Ne zaman hukuktan ayrıldık? Bunu yapanın CHP'de ne işi var deriz biz. Bunu yapan gitsin deriz. Ama ne yazık ki şunu görüyoruz. Partiyi Temmuz'a kadar alamazsak gideriz diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ve bunu az önce ilk kez sen yalanladın.
1: Ya istiyorsunuz
0: çok mutlu
1: ki
0: oldum.
1: Gitsinler ama.
0: Yani ilk kez yalanladın
1: gitsinler ama.
3: Peki.
0: Bugüne kadar konuşmuyor mu parti kuralım
3: peki,
0: gidelim diye?
3: Peki.
0: Parti
3: peki,
0: eski yönetim gitmeyi
3: şimdi
0: düşünüyor.
3: Yiğit Acar teşekkürler. Aytunç'a bir döneceğim. Teşekkürler.
4: Bak şöyle bir durum var.
3: Aytunç'a bir döneceğim. Hasan abiye
4: yeni,
3: söz vereceğim.
4: Yeni parti.
3: Şu yeni parti.
4: Bak.
3: Aytunç.
4: Yeni partinin
3: parti
4: kuruluş
3: diyor,
4: hazırlığı
3: Temmuz'un
4: var.
3: Sonunda.
4: Yeni partinin kuruluş hazırlığı var. Ve iki hazır partide de 41 ilde seçimini yapmış, örgütlenmiş.
3: Kim onlar?
4: İsimleri söylemediler. İki hazır partide de seçime girme yeterliliği.
3: Tek diye bir parti varmış. Var mı böyle bir şey?
4: Tek şeyin partisi.
3: Teknolojiyi bilmem.
5: Ahmet Özal devretti ama onu başkasına.
4: Evet.
3: Bilmiyorum. Evet.
4: Neyse önemli değil isimler. Ama sonuçta seçime girecek iki partide
3: var,
4: de hazırlar. Hı -hı. Bunu felaket senaryosu olarak görüyorlar. Felaket senaryosu ne? Cumhuriyet Halk Partisi seçime giremezse, bir baskın seçim olursa hazırda bir parti ve o parti üzerinden yürüyecekler.
3: Listeler ve
4: net,
3: aday.
4: Bu, da, ya bu net bilgi. Yani bu karar bu. Yani Temmuz'da ayrılacaklar mı? Ben de Bülent Bey'e katılıyorum. Temmuz'da ayrılık gibi bir düşünceleri yok şu anda.
3: Ama parti kurulacak mı olacak?
4: Hayır. Bu felaket senaryosu üzerine hazırlanmış
3: yani
4: bir çalışma.
3: Burada bir tek mesele.
6: Hocam ayrılmak istemiyorlar. Atılmak istiyorlar.
5: Bravo.
6: Çünkü bir göç gerekiyor. Göç. Tabanı bir yere götürmek gerekiyor. Mağdur olmaları gerekiyor.
3: Yani kendileri ayrılsa olmuyor mu?
6: Ama
3: gelmez
6: bir şeyi atlıyorlar.
3: Hayır, taban gelmez mi o zaman?
6: Ama bir şeyi atlıyorlar. Suskun ve sabırlı bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Parmakları ısırıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu acıya da dayanıklı, daha da sabırlı. Görecekler. Bak Özgür Özel sürekli bağırıyor.
4: Keşke Hasan Öztürk bu
5: Özgür Özel
4: 2023 seçimleri öncesi
5: i̇hraç
4: de yapsaydı.
3: Kemal Bey neyse, masaya vururken dayanıklı olduğu orada belliydi. Vurdu, ben gitmiyorum dedi.
6: Şöyle vallahi de billahi de buradayım.
4: Buradayım.
6: Gitmiyorum ve gitmiyorum.
3: Ama bak Aytunç'un söylediği güzel araya gitmesin. De. Diyor ki
6: evet,
3: keşke Hasan Bey diyor Kemal Bey'e bu desteğini
6: yok,
3: seçimden önce verseydin.
6: Yok
3: diyor.
6: Ben Kemal Bey'e
4: şey
6: destek vermiyorum.
4: Allah aşkına.
6: Hala
4: Kandil,
6: şu anda
4: Kandil'den
6: bile
4: talimat,
6: çok,
4: Kandil'den talimat alan Kılıçdaroğlu
6: ben
4: kampanyasını bak Kandil'den talimat alan Kılıçdaroğlu kampanyasını iktidar cenahı yürüttü. montajlı kasetler yapıldı.
6: Ya bak ya ben demiyorum ya.
4: Sana demiyorum
6: bak,
4: ben genel söylüyorum.
0: Yediler, Kemal Kılıçdaroğlu iftira
6: yani ben bu Kemal Kılıçdaroğlu
4: bak bu bir gerçek. Ne zaman ki mutlak butlan kararı verildi. Mutlak butlan kararı verilince aynen bu şekilde Kılıçdaroğlu sevgilisi ortladı bir anda.
6: Hayır bunu reddediyorum.
4: Kılıçdaroğulları sana demiyorum. Ben genel itibariyle söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun günahları kadar sevmezler bunlar.
6: Bir dakika.
4: Bak sevmezler. Bu gerçeklik.
6: Ya bir dakika.
4: Özgür Özel'i de sevmezler.
6: Hayır.
4: Böyle bir gerçeklik var. Tamam mı?
6: İftira atma.

0: Cumhuriyet Halk Partililer.
1: Cumhuriyet Halk Partililer
0: bunu unutmasın. Bakın, bak Cumhuriyet Halk Partililer bugün iktidar cenahının verdiği desteği veya eleştirileri hepsini alt alta koysun.
1: Reddediyorum.
0: Bunları unutmasın.
1: Reddediyorum.
0: Ben sana dedim.
2: Hadi tamam. Belediye başkanı tutuklandı.
1: Ama benimle konuşuyordun. Bir saniye. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG bize mi saldıracak cümlesini döndürüp döndürüp yayınlayan benim. Bu bir. Bak bu bir. YPG bize mi saldıracak cümlesini döndürüp döndürüp yayınlayan benim. Bu
0: çünkü
1: bir.
0: Salim Müslim daha o zaman ya gelmişti Türkiye'ye Kılıçdaroğlu'yla karşılaştı.
3: Tamam. Bu tarihte Salim Müslim devlet eliyle burada ağırlanıyordu.
1: Dur. İki. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevmezler. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'i kurmuş bir partidir. Şimdi bu cümleyi benden duymuştun ama ben bu ekranda bir daha söyleyeyim. Bir İslamcı olarak Türkiye'de Cumhuriyet projesi tutmuştur diyen benim. Şu anda saltanat hayali olanlar varsa karşısında duracak olan da benim. Hilafet hayali kuranların da karşısındayım diyen de bendim hatırlarsan. Dolayısıyla Cumhuriyet'le CHP'yi hala özdeşleştirmekten vazgeçin.
0: Hayır, özdeşleştirmiyorum. Niye özdeşleştirmeyeyim ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: ve Atatürk'ün
0: kuruluş kodlarından
1: hala
0: başka yerlere sallanmış olabilirdi.
1: Hala Atatürk'ün partisi bunu ispatlamak gibi bir zorunluluğun var. Onu da söylüyorum.
0: Atatürk'ün partisidir.
1: Eğer CHP şu anda hala Mustafa Kemal'in kurduğu CHP ise bunu da ispatlamaya ihtiyacımız var.
0: Kim inkar ederse etsin. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Altıokum partisidir. Devrimcidir, milliyetçidir, cumhuriyetçidir.
1: Devam ediyorum.
0: Layık, halkçıdır. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın. Bak bunu unutmayın.
1: Dedi ki CHP'lilerden nefret ederler, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan nefret ederler.
0: Çünkü, her cümleye, ama bir şey diyeceğim. Dur, her cümleye başlıyorsunuz, tek parti diktatörüsünde bu oldu. İki ay yaş bunu yaptı. Şunu yaptı, bunu yaptı.
1: Devam
0: ya Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kurdu ya.
1: Ya,
0: bu
1: yok ya.
0: Bu ülkenin kuruluşunun ve kurucusudur.
4: Bu tamamen bu asparagas bir haberdir, onu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi devlet
5: mevcutmasının ya bir dakika, bir kontrolü bir ele alayım. Değerli konuklarım, bir saniye.
1: Sana söylüyorum.
5: Bir saniye.
1: Benim Kemal Kılıçdaroğlu'na nefret etmek gibi bir duygu sezmez. Ama şöyle bir şey diyeyim. Bu memlekette Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duran şu anda parti sözcüsü Müslüm Sarı bu ekranda, benim de yayında olduğum bir ekranda şöyle dedi. İktidara geldiğimiz zaman toplumsal kesimlerin bazılarıyla hesaplaşacağız. Aa, nefret dili neymiş görürsün. Bu kadar.
5: Peki, tamam. Şimdi
0: iktidara geldiğinde hesaplaşmayı, Türk ordusuyla hesaplaşmayı bu iktidar döneminde yaşadı. Bunları unutmayın.
5: Müftüoğlu.
0: Bunları unutmayın.
1: Hüsrar kuvvetlerini aşağıda görüyorsun değil mi?
5: Bir saniye. Müftüoğlu birisi tutuklandı dedin galiba.
6: Silivri'ye söyledim. Silivri Belediye Başkanı tutuklandı.
1: Evet.
6: 20
1: görevden alındı şimdi.
6: 20 Haziran'da yeniden valilik seçim için oradaki şeyleri toplayacak. Meclisi toplayacak. Tamam. Ve yeni belediye başkan vekili seçilecek.
5: İstanbul Valiliği Silivri Belediyesi'nde belediye başkan vekil seçimi 20 Haziran'da yapar. Tamam. Şimdi
0: bir de bir bilgi daha var da bir lütfen, iddia vardı
7: lütfen. Çünkü Ankara'da 4 CHP'li ilçe belediyesinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği iddiaları.
5: Klimayı kapatın arkadaşlar.
7: Şimdi değil, ilk bölümde ben açtırdım.
5: Evet.
7: Ankara'daki 4 CHP'li ilçe belediyesinin AKP'ye geçeceği iddiaları söylenmişti. Mansur Yavaş'ın önerisiyle CHP'de aday gösterilen Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da bu isimlerden biri olarak iddia edilmişti. Hmm. Satılmış Karakoç bir açıklama yaptı. Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Partimiz çatısı altında aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla sürdürüyorum diye. Yani Ankara'da 4 CHP'li belediyenin AKP'ye geçişiyle ilgili bir belediye başkanı mesela açıklama yaptı şimdi. Bunlar da tartışılıyor, onun için diyorum. Anladım. Arada kaynamasın.
5: Anladım, tabii. Çok teşekkürler. Ben, arkadaşlar 10 numaralı
4: Aytun Çelik'e ama cevap vermek 10 numaralı ben ya.
5: Yani oraya girmeyelim. CHP meselesi o, şimdi çok şey. Şu konu hakkında. Neyse, bir gel 10 numara, kaçtım. 10 numara. Yani bir saniye. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.
6: Evet.
5: Devlet Bey de bu konuya değindi. Şimdi Cumhurbaşkanı çok kısa hızlıca şu meseleyi de bir görelim istiyorum. Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için yeni anayasa veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yok. Mevcut anayasada istisnai adaylık imkanı var. Bu imkan 7 Mayıs 2028'de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2028'de 9 Şubat ile 15 Şubat'a gelen günlerden herhangi birinde seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa seçim 16 Nisan

0: 8 pazar günü yapılabilir. Şimdi bu Devlet Bey de bu açıklamaya istinaden dedi ki Ertuğrul Bey, zaten Cumhurbaşkanımızın danışmanının açıklamasıyla seçimin normal tarihi arasında saat farkları var dedi. Yani aynı döneme zaten denk geliyor dedi. Şimdi bu açıklamaya göre yeni anayasaya ihtiyaç yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olabiliyor. Ve seçim 2028'de yapılıyor. Bütün bunlar mümkün mü?
1: Şöyle, açıklama aslında o minvalde değil. Bakın, anayasanın 116. maddesi açıktır. Burada Cumhurbaşkanı kişisel olarak 2 defa, meclis kararıyla 1 defa olmak üzere toplamda 3 defa seçime girebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız 2 defa kendi kararıyla seçime girmiştir. Şimdi sıra meclisin vereceği karardadır. Eğer meclis seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı olmak isteyen kişi 3. defa meclisin kararıyla birlikte aday olabilir.
0: Yani bir dakika,
2: Fesihten kaynaklandı.
0: Bir saniye. Meclisin karar alması, seçim kararı alması.
2: Yani kendini feshedip...
0: Aynı zamanda... Aynı zamanda mevcut Cumhurbaşkanına meclisin seçim kararı alması. Yani kendini feshetmesi. Aynı zamanda
3: meclisin kendini feshetmesi tabiri doğru değil yalnız Fark Bey.
1: Seçimlerin yenilenmesi kararı
0: maddenin başlığı seçimleri
1: yenilenmesi.
0: Düzeltiyorum. Seçimleri yenileme kararı alması meclisi. Sorumu sorayım. Aynı zamanda mevcut cumhurbaşkanına sen aday olabilirsin demek anlamına.
2: Tabii niye?
1: Evet.
2: Bir dakika.
0: Bir saniye.
2: Çok
0: bir dakika.
2: Bir dakika.
1: Buyur abi.
2: Niye biliyor musunuz?
0: Niye?
2: Bu anayasa değişikliği yapılırken bu tartışıldı. Niye? Cumhurbaşkanının görev süresi bitmeden önce meclis fesih kendini seçim yenileme kararı aldığı anda ne olacak? Cumhurbaşkanı da düşecekti ama o zaman Cumhurbaşkanı'nın düşmesinin önüne geçmek için ona seçilme hakkı tanındı.
1: Yani şöyle mantık şu.
2: Düşünsene 2 yıl sonra meclis kendini feshediyor. Cumhurbaşkanı da dolayısıyla düşmüş oluyor.
0: Peki.
1: Şimdi mantık şu.
0: Bir saniye Bülent Bey. Evet.
1: Anayasanın 116. maddesinde her şeyi yazıyor. 3. defa eğer meclis seçimlerin yenilenmesi kararını 360 milletvekili alırsa, 5'te 3 çoğunlukla alırsa, tamam mı? Cumhurbaşkanı da seçim kararı alır ve ikisi de yani hem Cumhurbaşkanı hem meclis aynı anda seçime girebilir. Bunun amacı Hasan abinin dediği gibi yasama ve yürütmenin ayrılmasıydı ve hükümet düşme konuları vardı ya Türkiye'de istikrarsız bir siyasetin sebebi olan. Onun önüne geçerek siyasi istikrarı sağlamaktı. Şimdi burada birinci konu erken seçim artık Türkiye'de yok. Seçimlerin yenilenmesi yeni bir sistem söz konusu.
0: Tamam.
1: Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Devlet Bahçeli'nin de Sayın Uçum'un açıklamalarıyla paralel olarak kaç yıldır biz bunları duyuyoruz. 2028'e doğru veya 2027'nin sonlarına doğru meclis 360 milletvekilinin kararıyla seçimlerin yenilenmesi kararına gidecektir. Erkene alınması zaten siyaseten de Türkiye'nin bunca zaman bir yarasıydı. 10 ayda bir, 12 ayda bir seçimlerin yapılması. Bu noktada ben Sayın Uçum'un öngörüsüne katılıyorum.
0: Katılıyorsunuz, tamam.
1: Seçimlerin yenilenmesi 2028'e doğru, 2028'de diyemiyorum, 2028'e doğru olacaktır.
0: Peki, şu anda meclis aritmetiğini görelim. Bakın görüyoruz, AK Parti 276 milletvekili var parlamentoda. Yani anayasa için meclis aritmetiği ne diyor? Referandumsuz değişiklik 400 oy, referandumlu değişiklik 360 oy.
1: Doğru.
0: Milletvekili sandalye dağılımı mecliste şu şekilde, şu anda son tablodur bu. AK Parti 276, Cumhuriyet Halk Partisi 138, DEM Parti 56, MHP 46, İyi Parti 29, Saadet Partisi 1, Yeni Yol Partisi 20, yani bir grup. Bağımsız 9, Hüdapar 4. Yeniden Refah Partisi 4, Demokrat Parti 1, TİP 3, DBP 2, Emek Partisi 2, DSP 1.
1: Toplamları var
0: Meclisteki aritmetik bu.
1: Toplamları var mı altında? Ben
0: toplam yok. Toplayın matematiği
4: AKP,
0: iyi olan.
4: AKP, MHP toplamı 322.
0: Efendim?
4: AKP, MHP toplamı.
0: 322. Hı hı. Yani 360.

0: burada. Referandumlu değişiklik konusunda açık var orada. Diğer partiler var vesaire. Peki Müftüoğlu,
1: 38 bin.
0: Türkiye uçumun söylediği gibi bir seçime
1: ihtiyacı var.
0: Seçim tarihiyle mi gidecek? Ne olacak?
2: Evet.
3: Şimdi ben bugün Mehmet Uçum'u aradım.
0: Hmm.
3: Aradım.
0: Ya bugün müthiş gazetecilik yaptın yani. Gerçekten.
2: Her zaman
0: Uçum'u yok bu yani Uçum'u aradın. Önemli bir bilgi verdin. Evet. Öteki bilgiyi verdin. Buyur.
3: Şimdi Mehmet Uçum bana şunu söyledi. Bugün özellikle MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamada seçimle ilgili saat farkı dahi yoktur
0: dedi.
3: İfadesi. Bunu teyit eder anlamına geldiği için ben döndüm Mehmet Uçum'u aradım. Tam anlamıyla bunun ne şekilde olduğunu sordum. Şimdi seçimler eğer zamanında yapılırsa yani 14 Mayıs'ta yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olamıyor.
0: Evet.
3: Ancak bir hafta geriye yani 7 Mayıs'a alınırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olabiliyor. Aynı zamanda 7 Mayıs'tan 14 Nisan arasında da hiçbir fark yok adaylık noktasında. Hani 16 Nisan'da da aday olabiliyor.
4: Kesinlikle.
3: 7 Nisan'da da aday olabiliyor. Hı hı. Ancak meclis seçimlerin yenilenmesi kararını alma şartıyla tabii.
2: Tabii. Yani 360'ı bulup
3: evet.
2: Seçim kararı alacaklar.
3: Peki de 360 yani bunun dedim hukuki dayanağı var mı dedim. Araştırdık. Bütün şeyleri değerlendirdik. Baktık. Hukuki dayanağı var. Ve bu şekilde seçime gidilebilir dedi.
0: Hmm.
3: Ve aynı zamanda 360'ı nasıl bulunur mu şeklinde meclis aritmetiğine göre 360'ı bulabilir misiniz diye sorduğumda ekseriyet de buna sıcak bakılacağını
4: tabii.
2: Evet.
3: Sıcak bakılacağını şimdi hangi parti mesela itiraz edecek? Ona bir bakalım. Kim itiraz edecek?
0: Hiçbir mesela? Kim edecek? Bir dakika içinde söylememiz lazım. Bitirdik yayını.
3: Tamam, hani kimse
4: başta
3: itiraz
4: CHP 138 milletvekili isteyecektir zaten.
3: Yani kimse itiraz etmeyecektir buna. Hı. Nihayetinde bundan sonraki süreçte
5: ya öyle şey olur mu Mehmet Bey ya?
3: Bir dakika.
5: Bir hafta bir dakika. Önceki seçime bir dakika. İtiraz nasıl
3: bir saniye,
5: etmez yani?
3: Bir saniye. Siz eğer buna itiraz edecekseniz demek ki siz Recep Tayyip Erdoğan'la yarışmaktan korktuğunuz için itiraz etmiş olacaksınız.
4: Korkma değil de.
5: Olur mu öyle şey? Anayasaya ne yapacaksın?
4: Anayasaya karşı
5: zaten yazdın o zaman?
3: Anayasaya ya uygun olarak yazdın? Yapılıyor zaten. 360'ı bulduktan
5: ya
3: sonra.
5: Ya anayasayı niye yazdın? Bir 360'ı bulduktan sonra. İki defa aday olabilir diye.
3: Allah Allah. Meclis 360 bulup da seçimlerin ya yenilenmesi Bey, kararı aldıktan sonra siz neyine itiraz edeceksiniz? Neyine itiraz edeceksiniz?
5: Arkadaş anayasaya niye yazdın o zaman? Yani bir hafta öne çek aday olabilsin.
4: Şimdi doğru söylüyor. Anayasaya buna evet desin ya?
3: 360'dan milletvekilleri bunu çekiyorsa
0: sen
3: itiraz edebilirsin.
0: Evet. 360'ı buldu diyor.
3: 360'dan yani. Bahsediyoruz biz zaten. Yoksa metazori olarak demiyoruz.
0: Mürat Bey.
5: 360 bulursa zaten olur.
3: Tamam
5: olur
3: onu anlatıyoruz.
0: Yani, o zaman tartışacak bir şey yok yani.
3: Biz onu anlatıyoruz.
5: Hayır diyor ki muhalefet buna evet demek zorunda diyor.
3: Muhalefet. Allah Allah. Ya siz yanlış anladınız beni. Muhalefet siz 360'a yani seçimlerin Recep Tayyip Erdoğan aday olamazsın diye siz mecliste oylama mı yapacaksınız? Soruyorum size.
5: Hayır hayır. Bakın,
3: Cumhuriyet Halk Partisi
5: ya
3: olarak.
5: Bak, ya Mehmet Bey şimdi Uçum'un yazdığı yazı. Anayasanın, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun tekrarı Sayın evet. Erdoğan'ın 2018 Yüksek Seçim Kurulu'nun son evet. kararına göre 2018 birinci adaylığı, 2023 ikinci adaylığı.
3: Ya siz bir sene içinde seçim kararı alınsa bile seçime girecek mecaliniz kalmadı Allah aşkına. Neyi anlatıyorsunuz bana ya?
0: Peki. Peki.
3: Ya neyi anlatıyorsunuz peki. Hakikaten peki. ya?
0: Müftüoğlu teşekkürler.
3: Ya illa
0: Bülent Bey çok teşekkürler.
3: Ya.
0: Yine bekleriz. Sağ
5: seçim
0: olun.
5: Kararı alsınlar. Millet neye karar tamam. verecekse ortaya çıkar zaten.
0: Haftaya yine
4: 25
0: görüşürüz.
4: 25 yıldır aynı.
0: Haftaya görüşürüz devam ederiz yeni gelişmelerle. Bülent Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aytunç sağ olasın. Çok teşekkürler. Hasan abi eksik olma.
1: Eyvallah.
0: Yiğit Acar bu akşam epey bir merkeze konuldun ve eleştirilerin odağı oldun ama.
4: Olsun.
0: Ama o zaman gençler alışacak. Siyaset böyle
4: erken
0: bir şey.
4: Erken seçim erken olsun öyle son dakika olmasın.
0: Peki. Ha, erken olsun.
4: Erken tamam. olsun. 2020
0: Ertuğrul Akar çok teşekkürler.
4: İyi akşamlar.
0: Kısa bir ara. Konuklarımı gönderiyorum. Sonra yayını kapatmak için tekrar buradayım.
6: Çocuktuk. O gün annem artık dayanamayıp polisi aradı.

0: Annemi konuk evine, biz de çocuk evine aldılar.
1: Annem kadın konuk evinde meslek edindi. Sonra iş buldu, kavuştuk.
0: Babamla arada bir görüşüyoruz tabii ama çok uzaklaştık birbirimizden.
2: Çocukluk arkadaşımdı. Olanlardan sonra bir daha görüşmek gelmedi içimden.
3: Öğrenir öğrenmez işten çıkardım. Yakınımızda öyle biri olsun istemedim.
4: Uzaklaştı çocuğum. En çok da kendinden uzaklaştı. Annesiyim ama ben bile tanıyamıyorum.

Yayının sonundayız. Değerli konuklarıma bir kez daha teşekkür ederim. Yayın bitti. Yarın akşam tam 19'da Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul parça bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 17 Haziran sabahındayız, çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartolomeus'u kabul etti. Detayları aktaralım hemen. Evet, Beştepe'deki görüşmede Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın sorunlarının yanı sıra Heybeliada Ruhban Okulu'nun durumu da ele alındı. Patrik Bartolomeus geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Erdoğan'ın girişimleri sayesinde hayatımızı önemli ölçüde iyileştiren ve geçmişte azınlığımızın maruz kaldığı bazı haksızlıkları gideren adımlar dolayısıyla duyduğu memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim ifadesini kullanmıştı. Erdoğan ayrıca İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Huertas'ı kabul etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu için tükenmiş ifadesini kullandı.
1: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
2: Grup toplantısı sonrasında erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. ABD ve İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi, memnuniyet verici dedi.
3: Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hürmüz Boğazı'nın önemine değinen Bahçeli, sabotaj girişimlerinden kaçınılmalı dedi.
3: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Stratejik bir geçittir.
2: Bahçeli

0: Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.
1: Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik altı anlatısına bağlayan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun acziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara'da eylem yapan özel okul öğretmenlerine destek ziyaretinde bulundu. Devlet Bahçeli'ye ve meclisteki diğer partilere seslendi. Meclisteki kanun teklifini gelin birlikte geçirelim dedi.
3: Bütün muhalefet imza verdik. Komisyonu toplantıya çağırdık. Komisyon başkanı fiilen toplantıyı yapmadı. Kanun bekliyor, süresi geçti. İş düzeye göre indirip aşağıda oylanabilir. Buradan Sayın Bahçeli'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir sayın milletvekilini görevlendirmişti. O da gelip haklarının verilmesi için kanun teklifi vereceğini söylemişti. Vermişti, o da bekliyor. Bakın bugün için bu öğretmenler mecliste azınlık değil, çoğunluk. Görüyorum, takip ediyorum. Yeni Yol grubu destek veriyor. DEM grubu destek veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi destek veriyor. MHP de hak veriyor. Kanun teklifi veriyorsa öğretmenler 300'ün çok üzerinde bir çoğunlukla zaten kendine söz verenler el kaldırsa iş bitecek. Şu 1611 öğretmenin kanununu meclis kapanmadan bu hafta oylayalım, bitirelim.
2: Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan belediye başkanı Bora Balcıoğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Öte yandan İstanbul Valiliği, Silivri Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminin 20 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı paketi ayrı, terörsüz Türkiye süreci ayrı yürüyor dedi.
0: 12. yargı paketiyle terörsüz Türkiye sürecinin birbirinden bağımsız olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecini meclisin yürüttüğünü kaydetti.
4: Terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor.
0: Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade etti. Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. İlgili komisyonun raporu bekleniyor dedi. Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun kendisiyle ilgili yaptırım çağrısı yapan raporun bağlayıcılığı olmadığını vurguladı, raportöre tepki gösterdi.
4: Söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmuyor. Biz görevimizi hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ediyoruz. Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Bakırhan, çağrımız açık ve nettir. Meclis kapanmadan çerçeve yasa çıkarılmalıdır, dedi.
5: Çağrımız açık ve nettir. Meclis kapanmadan çerçeve yasa kesinlikle çıkarılmalıdır. Oyalanmadan, yokuşa sürünmeden bu adımlar artık atılmalıdır. Bu meclis önümüzdeki günlerde çerçeve yasayı çıkararak tarih yazmalıdır.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çağrı yaptı.
5: Bu sürecin artık somut, hukuki ve demokratik zemine kavuşması gerekiyor. Bunun yolu çerçeve yasak.

0: Çadır. Çerçeve yasa artık ertelenemez.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. 4 farklı yasal düzenleme önerdi.
0: Kalıcı çözüm için çerçeve yasa, demokratik bütünleşme ilkelerini güvence altına alacak demokratik toplum yasası, yerel demokrasiyi, sivil toplumu ve siyasal katılımı güçlendirecek genişletilmiş yerel demokrasi yasası ve özgür yurttaş yasası. Bu adımlar biz taviz değildir.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 kişi daha gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Aynı soruşturmada Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri Cansel Tuncer tutuklanmıştı. Başsavcılık Tuncer'le bağlantılı kişileri mercek altına aldı. Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Suçlamalar ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, kara para aklama. Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Lavrov'la birlikte basın toplantısı düzenledi. Gündeminde ABD ile İran arasındaki anlaşma vardı. Uluslararası bütün aktörlerin barışa ulaşılması yönünde arzusu değil, baskısı vardı diyen Fidan, mutabakatın diplomatik bir eşik olduğunu söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı diplomatik bir eşik dedi. İsrail'in sabotaj ihtimaline karşı ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
4: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir.
3: Moskova ziyaretinde Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında uzlaşılan mutabakat zaptı vardı. Anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Fidan, Hürmüz'ün kapanmasıyla dünya bu meselenin bölgesel olmadığını anladı dedi.
4: Baştan beri uluslararası bütün aktörlerin bu barışa bir an önce ulaşılması yönünde sadece arzusu değil baskısı vardı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber dünya gördü ki bütün dünyanın bir meselesi oldu. Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi. Bölgedeki genel arzu, bölge liderlerinin bir araya gelip Sayın Trump'la bir telekonferans yapması aslında önemli bir dönüm noktası.
3: Türkiye'nin bölgede önemli ve güçlü bir ülke olduğuna da dikkat çeken Fidan, savaş sonrası herkesin çıkarını gözeten bir bölgenin oluşması gerekiyor dedi. Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Savaşı en kısa sürede bitirmek için müzakere turlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Fidan, taraflara diplomasi masasına dönme çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, Türk dostlarımızın Ukrayna'daki duruma çözüm bulunmasına yönelik ilgi göstermesine değer veriyoruz ifadelerini kullandı.
2: İran basınında mutabakat zaptına göre Tahran'a ekonomik kalkınma için 300 milyar dolarlık bir fon sağlanacağı iddia edildi. Ancak iddialara ABD Başkanı Trump'tan jet yanıt geldi. İran'a herhangi bir para yatırmıyoruz diyen Trump, ABD'nin böyle bir yükümlülüğü olmadığını söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'a mali kaynak aktarmayacağını söyledi. İran'a herhangi bir para yatırmıyoruz. Böyle bir yükümlülüğümüz yok dedi.
5: We are not investing any money in Iran, by the way. That rumor got out there yesterday, it was ridiculous. We have the right to go in someday and do if I want to do something or somebody wants to do something, but we are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran.
3: Amerikan basınına konuşan Başkan Yardımcısı Vance de İran'a 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma fonu sağlanacağı iddialarına yanıt verdi.
6: The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false?
7: The sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation.
3: İran basınında yer alan haberlere göre mutabakat metni nihai anlaşmanın sağlanması durumunda İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için 300 milyar dolarlık bir fon kurulmasını ve bunun uygulanmasına yönelik ortak bir mekanizma

0: mekanizma oluşturulmasını içeriyor. Haberlere göre taslakta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülecek 60 günlük müzakere sürecinde İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılması da planlanıyor.
1: Orta Doğu'da ekonomi dengelerini değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. ABD basınında yer alan iddiaya göre Washington, İran petrolüne 10 yıllardır uygulanan yaptırımları derhal kaldıracak ve satışlar için kolaylık sağlayacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması Tahran yönetiminin petrol satışına izin verecek. Satışlar hemen başlayacak. İddia Amerikan basınından. The Wall Street Journal gazetesine konuşan kaynaklara göre Amerika Birleşik Devletleri petrol satışlarına yönelik yaptırımları derhal kaldıracak. Satışlar için gereken bankacılık, ulaşım ve sigorta gibi hizmetler konusunda da kolaylık sağlanacak. Böylece Tahran petrol satışına hemen başlayabilecek. Konum takip verilerine göre salı günü İran'a ait bir petrol tankeri Amerikan ablukasını aşıp Umman Körfezi'nden çıktı. Bu, Nisan ayından bu yana bir İran petrol tankerinin ablukayı aştığı ilk örnek oldu. Amerika Birleşik Devletleri 2012 yılında İran petrolüne karşı en sıkı yaptırımlarını uygulamaya koymuş, 2024'te de İran'ın petrol ve petrol ürünlerini taşıyan, işleyen ve rafine eden kişilere karşı yaptırım uygulamaya başlamıştı.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile İran arasında mutabakata varılmasının ardından ülkesinde eleştirilerinin hedefinde. Mutabakat İsrail'de Netanyahu'nun başarısızlığı olarak görülüyor.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakat, İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlandı. Eleştirilerin odağındaki Netanyahu, mücadele bitmedi, tetikte olmalıyız açıklaması yaptı. Anlaşmanın ardından ilk kez konuşan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'la bazı konularda aynı görüşte olmadıklarını söyledi. Gerektiğinde İsrail'in çıkarları konusunda ısrarcı olacağını belirtti. İsrail Başbakanı Lübnan'da kalmaya devam edeceklerini de savundu.
3: Lübnan'da bir tampon bölge oluşturduk. Orada gerektiği kadar kalmaya devam edeceğiz.
2: Anlaşmanın basına sızan maddelerinden birinde Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes öngörülüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'da yapacağı saldırılar ABD-İran anlaşmasının ihlali sayılacak. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi anlaşmadan memnun değil. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı. İsrail yetkililer anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ederek gelişmeyi İsrail'in otobüsün altına atılması şeklinde değerlendirdi. İsrail muhalefeti ise Netanyahu'ya tepkili. Ana muhalefet partisi lideri eski başbakan Lapid, Netanyahu'nun savaşı kaybettiği görüşünde. Netanyahu'nun yerine geçebilecek en güçlü aday ve eski başbakan Bennett de anlaşmayı Netanyahu'nun başarısızlığı olarak nitelendiriyor ve hükümetin İsrail'i bir yıpratma savaşına sürüklediğini savunuyor.
1: NATO tarafından Türkiye'ye ek hava savunma sistemi konuşlandırılacak. İtalya'ya ait SAMT hava savunma sistemi Konya'da görev yapacak. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Buna göre NATO'nun Ankara'da yapacağı zirveden 3 hafta önce bölgenin hava savunması güçlendirilirken İtalya'ya ait bir SAMT sisteminin Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırılmasına karar verildi. Roketsan tarafından üretilen Siper 1 ve Siper 2 hava savunma sistemlerinin peş peşe testleri yapıldı. Her iki atışta da hedefler tam isabet vuruldu.
2: Uzun menzilli hava savunma kabiliyetinde kritik değişikliğe aşıldı. Siper 1 ve Siper 2'den peş peşe atış testleri yapıldı. Belirlenen hedefler başarıyla imha edildi.
4: Atış başarılı.
2: Roketsan tarafından üretilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan Siper 1 hava savunma sistemiyle yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu yapıldı. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Senaryo gereği TUSAŞ üretimi Süper Şimşek füzesi hedef olarak belirlendi. 100 kilometre uzaklıktayken hedefe 30

0: Otomatik olarak yönlenebilen önleyici füze sayesinde test başarıyla tamamlandı. Böylece Spear'in tam harekat kabiliyetine ulaştığı belirtildi. Spear 1'in daha uzun menzilli versiyonu olarak sahneye çıkan Spear 2'nin de atış testi yapıldı. Manevra yapmakta olan tehdide karşı test edilen Spear 2, hedefi imha etmeyi başardı.
1: Atış başarılı.
0: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesiyle ilgili kararlılık mesajı verdi.
2: Spear 2 sistemi, Spear 1'e göre daha uzun menzil ve daha yüksek irtifada görev alarak hava ve füze savunmada etkin bir rol oynayacak. Milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın bir geçiş sürecinden geçtiğini söyledi. İstikrarı koruyan ülkeler pozitif ayrışır dedi. Cevdet Yılmaz, Milli Güvenlik Konferansları oturumunda sunum yaptı. Yılmaz, bu dönemde yapılan doğru hamlelerin avantaj sağladığına dikkat çekti. Bu dönemlerde yapılan hataların bedeli de diğer dönemlere göre daha ağır oluyor ifadelerini kullandı. Cevdet Yılmaz, bütün toplumu kapsayan, insan odaklı bir kalkınma anlayışıyla hareket ettiklerinin de altını çizdi. Tasarruf mevduatı sigorta fonu FETÖ bağlantılı okula Amerika Birleşik Devletleri'nde alacak davası açtı. New York'ta görülen davada FETÖ iltisaklı okul kredi borcunu ödememek için Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil, siyasi iddiasında bulundu. Mahkeme okulun iddiasını ikna edici bulmadı. Davayı TMSF kazandı.
0: Tasarruf mevduatı sigorta fonu FETÖ bağlantılı okuldan kredi borcunu tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okulun siyasi karar iddiası tutmadı. Mahkeme TMSF'yi haklı buldu. FETÖ bağlantılı Bankasya, 2011 yılında New York'ta bulunan Brooklyn Amethyst School'a okul binası alımı ve tadilatı için toplam $15,5 milyon kredi verdi. Kredi, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz verildi. Okul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durdurdu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu parayı tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okul yönetimi davada Bankasya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürdü. Kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi okulun Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil, siyasi iddiasını ikna edici bulmadı. Kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Kararla birlikte TMSF, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde etmiş oldu.
3: Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları EA'yı alıkoyarak cinsel istismarda bulunan ikisi tutuklu, 4 sanığın yargılandığı davada istenen cezalar belli oldu. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklarla taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkındaki mütalaasını açıklamak üzere Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı, tutuklu iki sanık hakkında birden fazla kişiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli yağma suçlarından 63 yıla kadar hapiste cezalandırılmalarını istedi. Diğer sanıklar hakkında ise 33 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma 16 Temmuz'a ertelendi. Karaman'da dereye düşen otomobilde aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
4: Tarladan çadırlarına dönüyorlardı. 7 kişilik aileyi taşıyan otomobil dereye düştü. Karaman'da dereye düşen otomobilde aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İzol ailesi Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelmişti. Tarlada işlerini bitiren aile üyeleri kaldıkları çadıra dönüşe geçti. Baba İzol'un kullandığı otomobil merkeze bağlı Kızıkköy civarında henüz bilinmeyen bir nedenle dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma,

0: AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün çocukları Mehmet Mustafa, Ramazan ve Mehmet Sinan İzol olay yerinde öldü. Kendisi, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
1: Hatay'da düğün sonrası otopark nedeniyle çıkan kavgada başından vurulan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Açılan davada sanığa verilen cezayı az bulan aile tepki gösterdi.
2: Eğlencenin yerini önce tartışma ardından silah sesleri aldı. 3 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan olayda verilen ceza aileyi üzdü.
3: Benim 3 çocuğumun boynu bükük kaldı, babasız kaldı.
2: Hatay İskenderun'da geçen yıl Kasım ayında çok amaçlı spor salonunda düğün vardı. İddiaya göre davetlilerden biriyle mahallede oturan İbrahim Ekmen arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Davetli A.Y. silahla ateş etti.
3: 3 el silah sesi duydum. Biri eşime zaten vuruldu. Vurulduğu anda hemen yanına gittim. Baktım başından kanlar akıyordu.
2: Başından vurulan İbrahim Ekmen hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan A.Y. yargılandı ve 13 yıl hapis cezası aldı. Ekmen ailesi verilen cezayı az bulup tepki gösterdi.
4: Verilen karara biz itiraz ediyoruz.
3: Hayır, şimdi sadece 13 yıl mı aklıma? O kadar 13 yıl mı?
2: Aile sanığa verilen cezaya itiraz edecek.
1: Amasya'da 10 gün önce bir Luna Park çalışanının ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.
2: Bir anlık dalgını hayatına mal oldu. Luna Park'ta 20 yaşındaki çalışanın ölümüyle sonuçlanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. 20 yaşındaki Burak Kırıkçı Amasya'da bir Luna Park'ta çalışıyordu. 6 Haziran akşamı yine işinin başındaydı. Kamikaze adı verilen eğlence aracını çalıştırdı. Araç tam hızlanmıştı ki Burak Kırıkçı operatör alanından çıkıp diğer tarafa geçmek istedi. Bu sırada kabin gencin başına çarptı. Burak Kırıkçı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Luna Park mühürlendi. Genç çalışanın ölümü üzerine Luna Park işletmecisi ve işletme müdürü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: AK Parti 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığı ile ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendiriyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri meclise AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı ele alınacak.
2: Gözler kısa süre içerisinde meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde. Pakette son aylarda gündeme gelen IBAN dolandırıcılığına yönelik düzenlemenin yer alıp almayacağı merak konusu. AK Parti etki analizini inceledikten sonra düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığına karar verecek. IBAN kiralama veya başkasına kullandırma başlı başına müstakil bir suç değil. Ancak kullanım amacına ve sonuçlarına göre dolandırıcılık veya suç gelirlerini aklama kapsamında değerlendiriliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre nitelikli dolandırıcılık dolayısıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu hafta meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığına ilişkin bir düzenlemeye yer verilip verilmeyeceği değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçuna yönelik bir tarif gerekip gerekmediğine yer verilecek. Bir düzenleme yapılmasına karar verilirse IBAN dolandırıcılığı müstakil bir suç olarak tanımlanacak. AK Parti kaynakları bilerek ve kasten IBAN'ını kullandırma suçunun tarifinin yapılacağını kaydetti. Kaynaklar, nitelikli dolandırıcılık suçu yerine bu kişilere daha hafif bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Düzenleme olması halinde IBAN dolandırıcılığı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde. Etki analizlerinin AK Parti grubu tarafından değerlendirilmesinin ardından düzenlemeye 12. yargı paketinde yer verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Paketin bu hafta meclise sunulması bekleniyor.

0: Mayıs ayında 159.623 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 752.000 araç el değiştirdi. Ayrıca Mayıs'ta yine en çok benzinli araçlar tercih edildi.
1: Mayıs ayında 159.623 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.361.085 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,5'unu otomobil, %37,2'sini motosiklet, %11'ini kamyonet oluşturdu. Mayıs'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %12,3 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre %24,1'lik azalma kaydedildi. İkinci el piyasasında ise Mayıs ayında 752.150 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %66,9'unu otomobil, %14,5'unu kamyonet, %11,6'sını motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüsler oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 75.085 otomobilin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %43,3 ile benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrikli ve dizel taşıtlar takip etti.
0: İstanbul yeni metro hattına hafta sonu kavuşuyor. Halkalı Arnavutköy metrosu Cuma günü açılacak. 22 kilometrelik metro hattı sayesinde ulaşım da hızlanacak.
1: 22 kilometrelik metro hattı tamamlandı. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin önemli bir ayağı daha hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metronun Halkalı Arnavutköy kısmındaki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. 22 kilometrelik metro hattında 6 istasyon var. Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Halkalı Arnavutköy metrosu 19 Haziran Cumartesi günü açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
0: Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı anlaşmasının süresi 27 Temmuz'da sona erecek. Irak anlaşmanın mevcut koşullarla en az bir yıl uzatılmasını istiyor. Türkiye ise hattın tam kapasite ve uzun vadeli kullanılması için yeni bir anlaşma talep ediyor. Konuyla ilgili konuşan üst düzey bir Türk yetkili, tahkim doğurmuş anlaşmayı uzatmanın anlamı yok değerlendirmesinde bulundu. Taraflar arasında yeni bir anlaşma taslağı üzerinde görüşmeler sürüyor. Irak Devlet Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada petrol boru hattı anlaşmasının aynı koşullarda uzatılması talep edildi. Türkiye ise hattın tam kapasite kullanılmasını sağlayacak mekanizmanın yeni bir anlaşmayla devreye sokulması gerektiğini talep ediyor. 1975 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan petrol boru hattı anlaşması 27 Temmuz 2026'da sona erecek. Ukrayna lideri Zelenski Fransa'daki G7 zirvesine katıldı. Liderlerin Rusya'nın savaşı kaybettiği konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Ukrayna lideri Putin'le görüşmek istediğini de ifade etti. Gösterdiği adreslerden biri de Türkiye oldu.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa'daki G7 zirvesine katıldı. Liderler Rusya'nın savaşı kaybettiği konusunda hemfikir ifadelerini kullandı. Zirve kapsamında Ukrayna ve Avrupa için barışın tesisi ve güvenlik başlıklı toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra konuşan Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le kıştan önce görüşmek istediğini dile getirdi.
3: Görüşme için üçüncü bir ülkeye ihtiyacımız var. Rusya'da, Ukrayna'da olmaz. İsviçre, Türkiye ya da Orta Doğu ülkeleri olabilir. Başkan Trump isterse ABD'de olabilir. Görüşmenin kış gelmeden organize edilmesi çok önemli. Korkunç bir kış geçirdik ve bir daha benzer bir kış geçirmek istemiyoruz.
2: Zelenski zirve marjında Trump'la da bir araya geldi. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov da yer aldı. Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Rusya'yı savaşı sonlandırmaya çağırdı.
3: Rusya anlaşma yapmalı. Rusya'da, Ukrayna'da...

0: İnanılmaz yüksek sayıda insan kaybetti. Geçen ay iki taraf toplam 35 bin asker kaybetti.
1: Şimdiye kadar 8 savaşı bitirdiğini söyleyen Amerikan başkanı, bu savaşı da bitirmek için elinden geleni yapacağını vurguladı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus lider Putin'in Trump'la yaptığı son telefon görüşmesinde Zelenski-Putin zirvesi gündeme gelmedi. Trump, pazar günü hem Zelenski hem Putin'le telefonda konuşmuştu.
2: Avrupa Birliği genişleme sürecinde önemli bir adım attı. Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesi resmen açıldı.
3: Ukrayna ve Moldova Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda önemli bir adım attı. Avrupa Birliği iki ülkenin müzakerelerindeki ilk fasıl kümesinin resmen açıldığını duyurdu. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Ukrayna'nın Rusya ile savaşmasına rağmen adaylık için önemli mesafe kat ettiğini söyledi.
4: Hiçbir ülke topraklarında Rusya'nın en acımasız zulmüne maruz kalırken üyelik yolunda böylesine bir ilerleme kaydetmemiştir.
3: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kachka da AB üyeliğinin önemini vurguladı.
5: Bu Ukrayna halkı için özellikle önemli çünkü biz AB'ye katılmayı hayalimiz olarak görüp bu hayalin resmiyete döküldüğünü görüyoruz. AB üyeliğinin aynı zamanda çok güçlü bir güvenlik garantisi olduğuna inanıyoruz.
3: AB Konseyi Başkanı Costa, üye ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesinin açılması konusunda 12 Haziran'da uzlaştığını bildirmişti. İlk fasıl kümesi katılım sürecinde aday ülkelerle ilk açılan ve son kapanan fasıl olarak biliniyor. Bu küme içinde yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik, kamu alımları, istatistik ve mali kontrol başlıkları yer alıyor. Ukrayna ve Moldova'ya Haziran 2022'de aday statüsü verilmiş, Aralık 2023'te ise katılım müzakerelerinin başlatılması kararlaştırılmıştı.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, ABD vizesi almakta zorlanınca ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. Ben Gvir'in seyahat masraflarını bir iş insanının karşılayacak olması da ülkede tartışma yarattı.
3: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, ABD vizesi almakta zorluk çekti, seyahatini iptal etti. İsrail basınında yer alan habere göre bir düğüne katılmak için ABD vizesine başvuran Ben Gvir, parmak izi vermek için ABD Büyükelçiliğine davet edildi. Ancak Ben Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı olduğu, buna rağmen ABD Büyükelçiliğinin alışılmadık bir prosedür izlediğine dikkat çekildi. Bunun üzerine aşırı sağcı bakan ABD ziyaretini iptal etti. Ben Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrail'li bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı. Eleştirilerin ardından bakan masrafların karşılanmasına yönelik talebini geri çekti. Aşırı sağcı bakan yaptığı provokatif eylemlerle sık sık tepki çekiyor. Son olarak ABD ile İran arasında mutabakatı eleştirerek "Anlaşma bizi bağlamaz, ABD'nin sömürgesi değiliz" demişti. Ben Gvir geçtiğimiz haftalarda İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerin ezan sesini kısmak için yasa teklifi vermişti. Ben Gvir'in İsrail'in alıkoyduğu küresel Sumud filosu aktivistlerine uyguladığı kötü muamele de dünya genelinde tepkiyle karşılanmıştı.
2: İsveç parlamentosu göçmenlerin oturum izinlerinin kötü davranış gerekçesiyle iptal edilmesinin yolunu açan yasayı kabul etti. Tartışmalı yasayla ödenmemiş borç ve kayıt dışı çalışma kötü davranışa gerekçe gösterilebilecek.
3: İsveç'te göçmenlere ilişkin tartışmalı yasa parlamentodan geçti. Yeni düzenleme ile birlikte göçmenlerin oturum izinleri kötü davranış gerekçesiyle iptal edilebilecek. Düzenlemeye göre ödenmemiş borçlar, kayıt dışı çalışma, vergi ödememe ve aşırılıkçı örgütlerle bağlantı gibi gerekçeler oturum izinlerinin iptaline dayanak olabilecek. Üstelik yasa sadece yeni başvuruları değil, daha önce verilmiş oturum izinlerini de kapsıyor. Yeni yasayla birlikte oturum izinlerinin incelenmesinden İsveç Göç Ajansı sorumlu olacak. Verilen kararlarsa göç mahkemesine taşınabilecek. 2022 seçimlerini göçü azaltma ve suçla mücadeleyi sertleştirme vaadiyle kazanan hükümet, kötü davranışta bulunan ya da suç işleyen kişilerin İsveç'te kalmaya devam etmemesi gerektiğini savunuyor. İttifak ortağı İsveç Demokratları da yaklaşan Eylül seçimleri

0: öncesinde bu yasayı kritik bir hamle olarak görüyor. Muhalif partiler ve insan hakları örgütleri ise yasaya tepkili. Eleştirilerin odağında kötü davranışın tamamının net olmaması ve kararların suç olmayan eylemler üzerinden de verilebileceği endişesi yer alıyor.
1: Konya'da esnaflık yapan Musa Köroğlu iddiaya göre iş yerine aldığı yabancı uyruklu işçiler nedeniyle başka bir esnafla sorun yaşadı. Taraflar arasındaki görüşme önce tartışmaya sonra da kavgaya dönüştü. Köroğlu ve işçiler bir grup tarafından darp edildi.
2: 9 kişi linç ettiler. Arkadaşımızın birinin, onun da gözünün altını aynı şekilde linç ettiler.
3: Esnaf arasındaki husumet kavgaya dönüştü. Araçtan indirdikleri 3 kişiye meydan dayağı attılar.
4: Araçtan asılıp beni düşürdüklerinde her tarafım yara bere.
3: Olay Konya'nın Altınekin ilçesinde yaşandı. İlçede esnaf olan Musa Köroğlu, Afganistan uyruklu 2 kişiyi işe aldı.
4: Onların yanından ayrılmış bir eleman bizim yanımıza çalışmaya girdiği için sorunu o şekil başladı zaten.
3: İddiaya göre işçiler nedeniyle esnaf arasında anlaşmazlık çıktı.
4: İşte çalıştırmayacaksın, senin işte linç ederiz, döveriz diyerek de
5: gözdağı verdiler.
3: Musa Köroğlu sorun yaşadığı esnafla konuşmak istedi. Yanında işe yeni aldığı işçiler de vardı. Konuşma tartışmaya dönüşünce taraflar arasında kavga çıktı.
2: Arabanın içinde olduğum halde 9 kişi bana saldırıp kulağımın arkasını yırtıp kafamda bir tane soda şişesi kırıp yere asılıp 9 kişi linç ettiler.
3: Musa Köroğlu ve 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darp edilen esnaf husumetli olduğu kişilerden şikayetçi oldu.
4: Adli süreç başladı ve de gözaltına alınmadan 7-8 kişi şu anda elini kolunu sallayarak geziyor.
1: Osmaniye'de 3 kişi husumetli oldukları kişileri cezaevi önünde uzun namlulu silahlarla vurdu. Olaydan sonra kaçmak isteyen saldırganlar bakın nasıl yakalandı.
0: Cezaevinin önüne gelip ateş açtılar. Polis operasyonuyla böyle yakalandılar. Zanlıların aracından küçük çaplı cephanelik çıktı. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki cezaevinin önünde 11 Haziran'da silah sesleri yankılandı. Cezaevinden izini çıkanlara husumetlileri tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıya uğrayan 3 kişiden ikisi yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Kaçarken kaza yapan 3 şüpheli başka bir otomobil gasp edip yola devam etmek istedi. Peşlerindeki polislerden habersizlerdi. Yolu kesen polis ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Zanlıların aracında küçük bir cephanelik çıktı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
1: Antalya'da sokak ortasında silah sesleri yankılandı. Elinde pastayla pastaneden çıkan bir kişi saldırıya uğradı.
0: Doğum günü pastasıyla pastaneden çıktı, kurşunların hedefi oldu. Antalya Serik'te yaşayan Mehmet Kadir Ergenci, bir yakını için pastaneden doğum günü pastası aldı. Aracına doğru yürürken arkasından gelen bir kişi silahını çekip peş peşe tetiğe bastı. Bacaklarına 4 kurşun isabet eden Mehmet Kadir Ergenci yere yığılırken saldırgan yaya olarak kaçtı. Ergenci'nin silahlı saldırıya uğradığını gören eşi, araçtan inerek saldırganın peşinden bağırdı ama kimse zanlıyı yakalayamadı. Ergenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamla saldırganın birbirini tanıdığı ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Polis kaçan zanlıyı arıyor.
1: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi organ nakli alanında dünya tıp tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Aynı anda gerçekleştirilen 16 ameliyatla dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı.
6: Yaklaşık 22 saatlik bir ameliyat oldu. Çok yorucuydu gerçekten.
0: 8 verici, 8 de alıcı vardı. Aynı anda 16 karaciğer ameliyatı yapıldı. Tıp tarihine geçen başarı kritik hastalara umut oldu.

0: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yine tarihi bir başarıya imza attı. Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde ilk defa 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı.
1: Uyumsuz canlı donörü olan hastalar bir şekilde bu çapraz havuza girerek yapılan eşleştirme sonrasında uyumlu

0: hastaya umut olamıyorsunuz. Ama dörtlü, beşli, altılı, yedili çaprazlar yaptık. Biz neredeyse bizim karaciğer nakli yaptığımız hastaların yarısı kadar daha fazla hastaya karaciğer organ sunabildik.
1: Yeni uygulama karaciğer nakli bekleyen hastalar için de umut oldu. Yurt dışından da birçok hasta tedavi olmak için merkeze başvuruyor.
2: Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dünyanın farklı noktalarında zorlu koşullarda yüzen Kayadelen'in hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. 9 aylık kızıyla birlikte çıkacağı bu dikkat çekici yolculuğun hazırlıklarını Emine Derya ve Ahmet Uludağ anlattı.

0: 6 Dünya Şampiyonluğu, Guinness Dünya Rekortmenliği. Bu ünvanlar Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen'e ait. Şimdi de bir ilki başarmak için yola çıkıyor. Hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak.
1: İlk Türk olacağım, kadın erkek dahil. Şu ana kadar hiç kimse orada yüzmedi.
0: İsviçre'de yaşayan 38 yaşındaki Deniz Kayadelen çocukluğundan beri yüzüyor. Pandemi dönemi buz yüzüşüyle tanışan genç kadın, zamanla dünyanın pek çok farklı noktasında zorlu coğrafyalarda yüzdü.
1: Dünya rekoru kırdım. Guinness Rekorlar kitabına girdik 2 sene önce. Nepal'de dünyanın en yüksek irtifasında 6400 metrede buzlu suya girdim. 18 gün sürdü, tırmandık, yürüdük, adaptasyonu sağladık. Bedenimde sadece 174 seviyesinde oksijen kalmıştı. Sonunda başardık.
2: Deniz Kayadelen'in bir sonraki hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. Üstelik bu yolculukta yalnız da olmayacak. 9 aylık bebeği de annesine eşlik edecek.
1: Kızımı her yolculukta yanımda götürüyorum. 5 aylıkken Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi inşallah yeniden bir rekor denemesi gelecek. Annelere de mesajım, anne olunca hayat bitmiyor. Farklı, yeni bir misyon geliyor.
0: Kayadelen 13 Temmuz'da Kuzey Kutbu'na gitmek için yola çıkacak. Kendisini bekleyen zorluklara gelince.
1: Su -1 derece ile 4 derece arasında farklılık gösterecek. Orada köpek balıkları yok ama kutup ayıları var. Kutup ayıları riski var. Yanımızda doktor olacak, bir avcı olacak tüfeğiyle.
2: Hazırlıklar nasıl gidiyor şu an?
1: Hazırlıklar çok iyi gitmiyor çünkü yazın sıcağındayız. Hava çok güzel, çok sıcak ama tam antrenman yapamıyorum. Şimdi İsviçre'ye geri döneceğim haftaya. İsviçre dağlarında dağ göllerine gitmeyi planlıyorum.
3: Son dönemde özellikle beyaz yakalılar arasında yükselen bir trend var. Koşu kulüpleri. Muhtemelen sizin de sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. Her yaştan insan sabahın erken saatlerinde bir araya gelip kilometrelerce koşuyor. Peki koşanların sayısı neden bir anda bu kadar arttı? Muhabirimiz İrem Şimşek ve kameraman Fatih Mehmet Coşkun o koşulardan birine eşlik etti, merak edilenleri sordu.
4: Mesai saatlerim sabah 8, akşam 6. Sürekli stres.
5: Öğretmenlik yapıyorum. 46 yaşındayım. Herkes kapalı alanlardan çıkmak ve biraz daha açık alanlarda hareket etmek istiyor.
0: Tıpkı bir spor salonunu andıran bu görüntüler İstanbul Boğazı'ndan. Önce sahilde ısınma hareketleri yapıyor, sonra da kilometrelerce koşuyorlar. Aralarında öğretmen de var, beyaz yakalı çalışanlar da.
6: Çok erişilebilir yani, hemen ayakkabınızı giyip sokağa çıkıp koşabilirsiniz. Herhangi bir üyeliğe gerek yok.
0: İstanbul'da koşu gruplarının sayısında hızlı bir artış var. İş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen de monoton hayattan bunalanlarda koşuda buluşuyor.
7: İnsanlar 9-6, 9-5 çalışma disiplininden biraz artık kopmaya başladılar. Çünkü yoğun iş hayatı insanları bunaltıyor.
4: Oturarak çalıştığınız zamanlar da oluyor. Sonuç olarak çeşitli duruş bozuklukları da gelişebiliyor. Bunu sporla beraber bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum.
0: Üstelik bu eşsiz manzara eşliğinde koşmak bedava. Üyelik yok, ücret yok. Tek bir WhatsApp grubuna dahil olmak yetiyor.
8: Sabahın erken saatlerinde koşmak için bir araya geliyorlar. Spor salonlarının üyelik ücretlerine karşı masrafsız bir alternatif olan koşu kulüpleri hem bir spor aktivitesi hem de bir sosyalleşme alanı olarak işlev görüyor.
5: Çünkü toplulukla hem eğleniyorsun, eğlenirken hem öğreniyorsun.

0: yapıyorsun, kendini geliştiriyorsun.
1: İnsanların artık sosyalleştiği alanlar gece kulüpleri, barlar, restoranlar değil de spor alanıyla olduğu için sabah erken kalkmak iş hayatına daha çok uygun.
2: 2026 Dünya Kupası'na karşılaşmalardan çok güvenlik sorunları damga vurdu. ABD'nin katı güvenlik ve seyahat uygulamalarına yenileri eklendi. İranlı futbolcuya tek girişli vize verilmesi üzerine oynadığı ilk maçta futbolcunun vizesi doldu. Uruguay milli takımı ise narkotik köpeklerle arandı.
3: Uruguay milli takımını narkotik köpeklerle aradılar. İranlı futbolcuya sadece tek girişli vize verdiler. Dünya Kupası ile birlikte başlayan tartışmalara yenileri eklendi. Uruguay milli takımı Dünya Kupası'ndaki açılış maçı için Miami'ye giderken evrak sorunları nedeniyle gecikmişti. Takım bir başka güvenlik engeliyle daha karşı karşıya kaldı. Amerikan güvenlik güçleri Suudi Arabistan'la karşılaşmasına hazırlanan takımı otobüsten indirdi. Narkotik köpeklerle bagajlarını aradı. Sosyal medyada görüntünün yeri ve zamanı belirtilmedi. Ancak futbolcuların kıyafetlerinden görüntünün maç başlamadan hemen önce kaydedildiği tahmin ediliyor. İran milli takımı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni Zelanda'ya karşı oynadıkları maçın ardından kamp yaptıkları Meksika'ya geri dönmek zorunda kaldı. Takımın üyelerine çoklu giriş izni verilirken kanat oyuncusu Mehdi Torabi'ye sadece tek girişli vize verildi. Torabi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde oynadığı ilk maçında izni sona erdi. İranlı yetkililer oyuncu için yeni vize almak üzere işlemleri başlattıklarını duyurdu. 2026 Dünya Kupası'nda birçok ülke seyahat sorunlarıyla karşı karşıya kalmış. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'a da Amerika Birleşik Devletleri vizesi verilmemişti.
2: Rekabet Kurumu otomotiv lastiği üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 7 lastik üreticisine toplam 3.6 milyar lira ceza kesildi.
4: Otomotiv lastiği firmalarına ilişkin soruşturma tamamlandı. 7 lastik üreticisine milyarlarca liralık ceza kesildi. Rekabet Kurumu lastik üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik soruşturma yürüttü. Soruşturmada rakip firmalar arasındaki uyumlu fiyat hareketleri, hassas bilgi paylaşımları ve rakip firma çalışanlarına yönelik yaklaşımlar incelendi. İnceleme sonunda 7 lastik şirketine toplam 3 milyar 633 milyon lira idari para cezası verildi.
5: Rekabet Kurumu soruşturma kapsamında lastik firmalarına yeni yükümlülükler getirdi. Bu kapsamda fiyat listeleri artık takip edilebilir olacak. Firmalar toplu bir şekilde fiyat listesi yayımlayamayacak.
4: Belirlenen rekabet uyum tedbirlerinin hayata geçirilmesi için şirketlere 3 aylık süre tanındı. İlgili firmaların bu düzenlemeleri uygulamaya aldıklarını belgeleyerek Rekabet Kurumu'na sunmaları gerekecek. Ticaret Bakanlığı da Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli otomobil lastiklerine yönelik fiyat soruşturması da başlattı. Karar resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile yürürlüğe girdi. Soruşturma kapsamında çeşitli gümrük tarifi istatistik pozisyonları altında yer alan binek otomobil lastikleri incelenecek. Bakanlık, söz konusu ürünlerin Türkiye pazarına piyasayı bozucu fiyatlarla giriş yaptığı iddialarını araştıracak.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali başlıyor. Festival katılımcılara sanat dolu yaz akşamları yaşatacak.
6: Müzik, tiyatro, dans ve özel sahne performansları Mausa Kültür Sanat Festivali başlıyor. Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali 26. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gazi Mausa Belediyesi'nin düzenlediği festivalde yerli ve yabancı birçok isim sahne alacak. Otello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro'da düzenlenecek etkinliklere çok sayıda sanatseverin katılması bekleniyor. Festival boyunca müzik, tiyatro, dans ve özel sahne performansları tarihin büyüleyici atmosferiyle buluşacak. (Gülüyor) 23 Haziran'da başlayacak olan festival 16 Temmuz'a kadar sürecek.

0: Birbirinden lezzetli yaz meyveleri damakları tatlandırdı. O meyveler arasında şeftali de var. İzmir'de de şeftali hasadı sürüyor. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe ile kameraman Mustafa Kemal Kiruk şeftalinin yolculuğunu görüntüledi. Siz haberimizi izlerken biz bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Hasatımız güzel, meyvelerimiz güzel, lezzetli.
2: Hem rengini hem de lezzetini bereketli topraklardan alıyor. İzmir'in meşhur şeftalisinin hasat süreci devam ediyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde şeftali bahçelerinde gün erken başlıyor. Özellikle kadınlar şeftali bahçelerinde mesai yapıyor.
1: Genelde sabah erken geldiğimiz için mesaimiz güzel geçiyor. Öğlen paydos yapılıyor. Güzel işçiliğimiz. Sıkıntımız yok.
2: Bölgede hava sıcak. Buna rağmen işçiler tonlarca şeftaliyi dalından toplayıp sofralara ulaştırıyor.
1: Tuzlu tabii çok kaşındırıyor, sıcak oluyor. Onun için biz sarınıyoruz, eldivenleri takıyoruz. Ağzımızı burnumuzu sarıyoruz.
3: Efes Antik Kenti'nin yanı başında İzmir'in Selçuk ilçesinde verimli topraklardayız. Şeftali hasadı başladı. Bu yıl şeftalideki üretim kapasitesi yüksek, ihracat hedefi ise Türkiye genelinde 250 milyon dolar.
2: Şeftali denince akla Bursa gelse de İzmir'in Selçuk ilçesi de üretimde söz sahibi olmaya başladı. İlçede yıllık yaklaşık 38 bin ton şeftali üretimi yapılıyor.
3: Üretici bu yıl hem verimden hem de kaliteden memnun. İzmir'in Selçuk ilçesinde 16 bin dekarlık bahçelerde toplanan şeftaliler işte buraya getirildi ve şimdi ihracat yolculuğuna çıkmak için hazırlanıyor.
2: Verim artışı şeftalide fiyatlara da yansıdı.
4: Geçen yıla göre bu sene fiyatlar daha ucuz. 50 ile 100 TL arasında kalitesine göre şeftali ve nektarını tezgahlarca da göreceğimizi söyleyebiliriz.
2: Şeftali hasadı bölgede Ağustos ayına kadar sürecek.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız.
2: İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var.
3: Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu.
4: Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Trafikte erişilebilirlik önemlidir. Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Yaşlı ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyarlar. Sürücüler, onlar karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Korna sesi, otizmli veya epilepsisi olan...

Alan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu kalmadıkça korna çalınmamalıdır. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Erişilebilirlik herkes içindir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 17 Haziran Çarşamba sabahındayız ve geceden sabaha yansıyan gelişmeleri saatlerimiz 6'ya yaklaşırken sizlere aktaracağız. Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı. Feci kazada iki kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Kaza Bilecik-Suruç Karayolu'nda meydana geldi. 38 yaşındaki Duygu Altun yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen 21 yaşındaki Baran Yılmaz'a ait otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli kazanın ardından iki otomobil de demir yığınına döndü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta bulunan 80 yaşlarındaki iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 8 yolcu ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden kullanıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gaziantep'te bir baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü. İstanbul Esenyurt'ta ise otomobil ve motosiklet kullanıcıları arasında silahlı çatışma yaşandı. Eve alkollü geldiğini iddia etti, oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde aile faciası yaşandı. Bir baba ve oğul arasında eve alkollü geldin tartışması bıçaklı kavgaya döndü. Baba oğlunu bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Ayı hayatını kaybederken baba Seyit Ahmet Ayı gözaltına alındı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ise silahlı kavga yaşandı. Sokak ortasında ilerleyen Osman K ile adı öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma başladı. Kavgaya dönen tartışmada silahlar konuştu. Şüpheli isim Osman K'ye 4 el ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı Osman K tedavi altına alınırken kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'da anız yangını yaşandı. Büyük bir alanı kaplayan yangın görenleri korkuttu. O görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Evet, görüntüler Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinden değerli izleyiciler. Gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını büyük bir alana yayıldı. Adeta alev topunu andıran yangında alevler göğe yükseldi. Bağcılar Mahallesi'ndeki tarlada görülen yangın bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgede itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında ise inceleme başlatıldı.

0: Evet, siyasette gündem sıcak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı 5. kez toplayacak. Yeni bir ihraç listesinin açıklanması bekleniyor. Özgür Özel ise olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim edecek.
1: Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
2: Mutlak

0: Kutlan kararının ardından CHP'de başlayan gerilim sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda yeni ihraç listesi ele alınacak. Özgür Özel ise olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın delege imzasını genel merkeze sunacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5. kez toplanacak. 14'teki toplantıda yeni ihraç listelerinin ele alınması bekleniyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara il başkanlarının görevden alınması öngörülüyor. İstanbul için Gürsel Tekin, Ankara için eski Çankaya ilçe başkanı Fahri Yıldırım, İzmir içinse Şakir Başak'ın ismi ön plana çıkıyor. Aynı gün olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın imzayı 74 il başkanıyla 7 delege genel merkeze sunacak. TÜZİK'e göre 45 gün içinde genel merkezin olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Habertürk'e konuşan genel merkez kaynakları, toplanan imza sayısının 900 değil 1900 olsa bile tedbir kararı çerçevesinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Olağanüstü kurultay yapılması halinde ise yeni bir mutlak butlan durumuyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. Kaynaklar olağan kurultay takvimi için çalışacak hukukçuların kısa sürede belirlenebileceğini de kaydetti. Kurultay takviminin 6 aydan oluşabileceği ifade edildi. Genel merkez kaynakları görevden düşürülen grup başkan vekillerinin de ilk dönem seçildiğini, ikinci dönem Özel'in görev sürelerine uzatarak atama yaptığını kaydetti. Bu nedenle boşalan iki koltuk için Kılıçdaroğlu'nun atama yapabileceğini söyledi.
1: İşçi Kemal, memur Kemal selamlıyor sizleri.
0: Kaynaklar Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği toplantı için de toplantının içerikle birlikte 3 gün öncesinden duyurulması şartının yerine getirilmediğini belirterek seçimin usulsüz olduğunu vurguladı. Ancak daha önce grup başkanlığının düşürülmesi için meclis başkanlığına yapılan başvurudan CHP'nin İçişleri yanıtı alınmıştı. Bu kapsamda yeni bir başvuru yapılabileceği belirtiliyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel CHP'deki son durumu değerlendirdi. CHP'yi kurultaya yaptırmamak partinin kalbini sökmektir diyen Özel, partiden ayrılmayacağını dile getirdi.
0: CHP'deki kurultay sürecine değindi. Kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir dedi.
3: Biz ilk günden itibaren şunu söyledik. Anlaşabiliriz ama kurultayda anlaşabiliriz. Seçimsiz bir süreçte zamana yaymakta anlaşamayız. Buna milyonların tepkisi var. Sadece benim tepkim yok. CHP'ye kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Medyascope'a CHP'deki son durumu değerlendirdi. CHP'den ayrılıp başka parti kurmayacağını söyledi.
3: Bizim temel motivasyonumuz ayrılmak değil. Temel motivasyonumuz partimizi bir kurultaya götürerek seçilmişlerin yönettiği döneme dönmek. Ben ya da seçilmiş bir genel başkan ve seçilmiş bir yönetimin görevin başında olması gerekiyor. Temel motivasyonumuz burada kalmak ve partimizi geri almak.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetiyle görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve gündem teröristi Türkiye sürecinde parlamentodan çıkması beklenen çerçeveye saydı.
4: Terörsüz Türkiye sürecine dair kritik bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız dedi. 3 gün sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.
5: Bugün İmralı heyeti olarak ben ve...
4: Görüşmeye ilişkin Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Görüşmede süreç komisyonunun raporunda belirtilen yasal düzenlemeler ve sürecin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konuların değerlendirildiği belirtildi.
6: Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.
4: DEM Parti'den de görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yasal düzenlemelere dair somut adımların hızla atılması ile ilgili fikir birliği olduğu ifade edildi.
6: Süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusunda görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri

0: ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
1: Siyasetteki gelişmeleri göz gezdirdik. Peki bakalım resmi gazeteye hangi başlıklar yansımış? 1 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil arası vermesi bekleniyordu ama alınan karara göre çalışma süresi uzatıldı. Evet, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam edip etmeyeceğine yönelik bildirim yapıldı. 16 Haziran'da yapılan 102. bildirimde alınan karara göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2: Gündemimize geçiyoruz. Gündemimiz...
1: Resmi gazetede yayımlanan bir diğer karara göre ise 430 mülki idari amirinin görev yeri değişti. Mülki idari amirleri atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Çok sayıda ilçenin kaymakamı ve vali yardımcılıklarında görev değişikliği yaşandı. Karara göre bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet veya mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan toplam 430 mülki idari amirinin görev yeri değişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev yeri değişiminin liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlendiğini belirtti. Rabbim, üstlendikleri bu önemli vazifelerde kendilerine muvaffakiyetler nasip etsin ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in Lübnan tutumunu eleştirdi. Başbakan Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyleyen Trump, Hizbullah'la Suriye ilgilensin dedi. İran'sa ABD ve İsrail'i Lübnan üzerinden bir kez daha uyardı.
3: İsrail'in Lübnan tutumundan memnun olmadığını söyledi. Hizbullah'la Suriye ilgilensin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar Emiri Al-Sani ile görüşmesi sırasında konuşan Trump, İran'da rejim değişikliğine inanmadığını söyledi. İran'ın liderler grubunun tamamen değiştiğini belirterek, rasyonel insanlarla muhatap oluyoruz dedi. Anlaşmayı incelenmesi için kongreye gönderebileceğini söyleyen Trump, Lübnan konusunda ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi.
4: İsrail'in Lübnan ve Hizbullah konusundaki tutumundan memnun değilim. İşi daha çabuk yapmalıydılar. Sonsuza kadar uzadı. Böyle olunca büyük anlaşmaya, İran anlaşmasına gölge düşürdü. İsrail'e Hizbullah'ı halletmesi için Suriye'yi önerdim. Dürüst olmak gerekirse daha iyi bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum.
3: Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyleyen Trump, İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa bu işi Suriye yapacak dedi. İran'sa bir kez daha Lübnan'a yönelik uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmanın Lübnan'daki savaşın da durmasını içerdiğini savundu.
5: Savaşın sonu bizim için işgalin de sonu demek. İsrail işgali devam ederse, Lübnan'da saldırı yapmaya devam ederlerse savaş bitmemiş demektir. Bu da bize göre anlaşmanın ihlali anlamına gelir.
3: Arakçı, İsrail'den gelen biz anlaşmaya taraf değiliz açıklamalarına da karşı çıktı. Tarafları Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran'ı Hizbullah olarak tanımladı. Lübnanlı vekildaşı Berri ile telefonda görüşen İran Meclis Başkanı Kalibaf da İsrail Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden çekilmeli dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi, Washington Lübnan'a karşı savaşı sona erdirerek ve mutabakat zaptırını her maddesine uyarak kararlılığını kanıtlamalıdır ifadelerini kullandı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail askerlerini çekmediği sürece İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma imzalamayacağına inanıyoruz diye belirtildi. İsrail yetkililer anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da kalacağını açıklamıştı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın imza töreninin Cuma günü Lützen yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde yapılacağını açıkladı.
1: Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının kopyasını ele geçirdiğini öne sürdü.

0: anlaşmanın 14 maddesini yayınladı. O maddeler neler? Haberimize birlikte bakalım.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakata varıldı. Arap basını anlaşmanın kopyası olduğunu öne sürdüğü 14 maddelik metni paylaştı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı, Washington'la Tahran arasında imzalanan 14 maddelik anlaşmanın kopyasını ele geçirdiğini iddia etti. Buna göre ilk madde, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak sona ermesini içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, müttefikleriyle birbirlerine karşı düşmanca eylem başlatmayacaklarını ve güç tehdidinde bulunmayacaklarını taahhüt eder deniyor. İkinci maddede tarafların birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceği belirtiliyor. Taraflar birbirlerinin iç ilişkilerine müdahale etmeyeceklerini garanti altına alıyor. Üçüncü maddede müzakerelerin en fazla 60 gün süreceği, bunun sonucunda nihai anlaşmaya varılacağı bildiriliyor. Dördüncü ve beşinci madde ise Hürmüz Boğazı ile ilgili. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını kaldıracak. Nihai anlaşmadan sonraki 30 gün içinde kuvvetlerini çevredeki bölgelerden çekecek. İran ise boğazdaki mayınları temizleyecek. Ticari gemi seferlerinin savaş öncesi seyrine dönmesini sağlayacak. Altıncı maddeye göre Amerika Birleşik Devletleri ve bölgesel ortakları İran'ın kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlayacak. Bu plan, nihai anlaşmanın parçası olarak 60 gün içinde oluşturulacak. 7. maddeye göre ise Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımları sona erdirecek. 8. madde İran'ın nükleer silah üretmeyeceğini teyit ediyor. Zenginleştirilmiş uranyumun akıbetinin nihai anlaşmada ele alınacağını belirtiyor. 9. maddeye göre de nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programı konusunda statükoyu koruyacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni yaptırımlar uygulamayacak. 10. maddede mutabakatın imzalanmasının hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a muafiyetler vermesi yer alıyor. Bu muafiyetler petrol ve petrol ürünlerini, bankacılık, sigorta ve ulaşım hizmetlerini kapsıyor. 11. maddede müzakerelerin ilerlemesi halinde İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağı taahhüt ediliyor. 12. maddeye göre İran'la Amerika Birleşik Devletleri nihai anlaşmanın uygulanması ve denetlenmesi için bir uygulama mekanizması kurulması konusunda mutabık kalıyor. 13. maddeye göre Hürmüz Boğazı İran'a muafiyetler ve dondurulmuş varlıklar hakkındaki kararlar hemen uygulanmaya başlanacak. Geri kalan maddeler ise müzakere edildikten sonra nihai anlaşmada kesinleştirilecek. 14. maddeye göre nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararıyla onaylanacak. La guerre entre la Russie et l'Ukraine.
0: ABD ve İran arasındaki anlaşmanın elektronik olarak imzalanmasıyla aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. Anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirten ABD Başkanı Trump, Hürmüz kesinlikle ücretsiz olacak ifadelerini kullandı.
2: ABD ve İran anlaşmayı elektronik olarak imzaladı. Anlaşmayla gemi trafiğinin aylardır durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı kısmen açıldı. Trump'ın deniz ablukasının kaldırılması emri vermesinin ardından birkaç İran gemisi abluka bölgesinden sorunsuz geçti. Çoğu petrol yüklü tankerler de Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Trump saatler sonra yaptığı yeni açıklamada Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olacağını söyledi. Bu sadece 60 gün boyunca olacak dediler ama kalıcı olarak ücretsiz olacak dedi. İran'la varılan anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirtti. Uzmanlara göre ise Hürmüz Boğazı'ndan akışın normale dönmesi aylar sürebilir. Boğazdaki en büyük soru işaretleri mayınların nasıl ve ne zaman temizleneceği, gemi sahipleri, sigorta şirketleri ve rafineler arasında güvenin yeniden tesis edilmesinin uzun süreceği belirtiliyor. Analistler, birçok alıcının alternatif tedarik kaynakları ve rotalar bularak bu aksaklığa şimdiden uyum sağladığını söylüyor. Körfez'deki enerji şirketlerinin de yeniden üretim planlaması yapması gerekiyor. Her şey yolunda giderse limanların bir anda yoğunlaşabileceği, bunun da gemilerin yine haftalarca beklemesine neden olabileceği belirtiliyor.

0: İsrail'in Lübnan'da düzenlediği yağ saldırısında İran'ın Press TV muhabiri hedef alındı. Muhabirin vurulma anları kamerasına yansıdı. Ülkede 2 Mart'tan bu yana en az 27 gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.
1: İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'a saldırdı. Bu saldırıda gazeteci yaralandı. İran'ın Press TV muhabiri Hadi Hoteit, Lübnan'ın güneyindeki köylerde İsrail'in yol açtığı yıkım hakkında haber yapacaktı. Nebatiye yolu üzerinde aracından indi. Video kaydetmeye başladı.
2: As you can see, there is heavy drone activity in the vicinity.
1: Hoteit yıkım hakkında izlenimlerini paylaşırken İsrail siyasi tarafından hedef alındı.
2: The Israelis did try to destroy the entire area.
1: Patlamanın etkisiyle yaralanan gazetecinin yardımına yoldan geçen 2 kişi yetişti. Nebatiye'de hastaneye yatırılan Hoteit'in bacaklarına dikiş atıldı. Gazeteci ilk yardımın ardından konuştu. İsrail hem Lübnan hem Gazze'de saldırılarını sürdürürken gazetecileri de hedef alıyor. Lübnan Basın Birliği Sendikası'na göre saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da en az 27 gazeteci öldürüldü.
0: ABD'de bir hastaneye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Delaware eyaletindeki bir hastanede silahlı saldırı paniği yaşandı. Kimliği belirsiz bir şüpheli yerel saatle 15.30 sıralarında Christian Care Wilmington Hastanesi'ni hedef aldı. İki kişinin vurulduğu saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olayın ardından hastanedekiler tek tek tahliye edildi. Acil servisi kapatılan hastanedeki hastalar diğer sağlık merkezlerine nakledildi. ABD basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre ise saldırıyı bir hastane çalışanının gerçekleştirdiği iddia edildi.

0: NATO tarafından Türkiye'ye ek hava savunma sistemi konuşlandırılacak. İtalya'ya ait SMT hava savunma sistemi Konya'da görev yapacak. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. NATO daimi savunma planı kapsamında ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Buna göre NATO'nun Ankara'da yapacağı zirveden 3 hafta önce bölgenin hava savunması güçlendirilirken İtalya'ya ait bir SMT sisteminin Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırılmasına karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı Gürlek. Elde edilen yeni delillerle de iade taleplerini yenileyeceğiz dedi.
1: 119 ülkeye toplam 2950 FETÖ-PDY mensubu için iade talebi iletildiğini açıkladı. Yeni delillerle iade taleplerinin yenileneceğini söyledi.
2: FETÖ ile mücadele artık sadece Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası boyutta sürdürülüyor. Örgütün beyni yurt dışında. Bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz. Özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak. Bugüne kadar FETÖ-PYD üyesi 2765 şüpheli hakkında hazırlanan toplam 2950 iade talebini 119 ülkeye ulaştırıldık.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine konuştu. Fethullahçı terör örgütünün kendisini sürekli yenileyen bir yapı olduğuna dikkat çekti. Özellikle yeni eleman kazanma ve finans ağlarını da yakından takip ediyoruz. Cumhuriyet başsavcılıklarımız da bu konuda teyakkuz halinde ifadelerini kullandı.
0: Tasarruf mevduatı sigorta fonu FETÖ bağlantılı okula Amerika Birleşik Devletleri'nde alacak davası açtı. New York'ta görülen davada FETÖ iltisaklı okul kredi borcunu ödememek için Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil,

0: siyasi iddiasında bulundu. Mahkeme okulun iddiasını ikna edici bulmadı, davayı TMSF kazandı.
1: Tasarruf mevduatı sigorta fonu FETÖ bağlantılı okuldan kredi borcunu tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okulun siyasi karar iddiası tutmadı. Mahkeme TMSF'yi haklı buldu. FETÖ bağlantılı Bankasya, 2011 yılında New York'ta bulunan Brooklyn Amity School'a okul binası alımı ve tadilatı için toplam $15,5 milyon kredi verdi. Kredi, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz verildi. Okul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durdurdu. Tasarruf mevduatı sigorta fonu parayı tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okul yönetimi davada Bankasya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürdü. Kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. New York eyaleti King's Yüksek Mahkemesi okulun Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil, siyasi iddiasını ikna edici bulmadı. Kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Kararla birlikte TMSF, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde etmiş oldu.
0: Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterini hayat veren genç oyuncu Ece İrtem neden öldü? Bu sorunun yanıtını bulmak için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Cenazesi bugün Kuşadası'nda toprağa verilecek.
1: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncunun ölümü herkesin yüreğini yaktı.
2: Benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
3: Şaşkınız, şokuz zaten. Allah sabır versin ailesine. Şaka gibi bir şey yaşıyoruz şu anda.
1: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem İstanbul Kadıköy'de evinde rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç oyuncunun cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
2: İyi bir şey değil tabii.
4: Hayırdır, ne oldu?
2: Ben çok utanıyorum. Bunu söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
4: Yahu söyle.
2: Abdullah, benim butiğin tedarikçisi.
5: Vedalaşmak için bekliyoruz ama yani bu nasıl bir veda onu da anlamış değiliz yani. O yüzden konuşacak bir şey de bulamıyoruz ne yazık ki. Ece çok pırlanta bir insandı.
6: Ece pırıl pırıl bir kızdı. Yani sordukları zaman siz nasıl bilirdiniz? Çok çok iyi bilirdik.
1: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in cenazesi babası tarafından teslim alındı. Cenaze namazı çarşamba günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kılınacak. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.
0: Karaman'da dereye düşen otomobilde aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.
7: Tarladan çadırlarına dönüyorlardı. 7 kişilik aileyi taşıyan otomobil dereye düştü. Karaman'da dereye düşen otomobilde aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. İzol ailesi Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelmişti. Tarlada işlerini bitiren aile üyeleri kaldıkları çadıra dönüşe geçti. Baba İzol'un kullandığı otomobil merkeze bağlı Kızıkköy civarında henüz bilinmeyen bir nedenle dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün çocukları Mehmet Mustafa, Ramazan ve Mehmet Sinan İzol olay yerinde öldü. Kendisi, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Karaman'a itip ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
0: Hatay'da düğün sonrası otopark nedeniyle çıkan kavgada başından vurulan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Açılan davada sanığa verilen cezayı az bulan aile tepki gösterdi.
1: Eğlencenin yerini önce tartışma ardından silah sesleri aldı. Üç çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan olayda verilen ceza.

0: hatta aileyi üzdü.
1: Benim 3 çocuğumun boynu bükük kaldı, babasız kaldı.
0: Hatay İskenderun'da geçen yıl Kasım ayında çok amaçlı spor salonunda düğün vardı. İddiaya göre davetlilerden biriyle mahallede oturan İbrahim Ekmen arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Davetli A.Y. silahla ateş etti.
1: 3 el silah sesi duydum. Biri eşime zaten vuruldu. Vurulduğu anda hemen yanına gittim. Baktım başından kanlar akıyordu.
0: Başından vurulan İbrahim Ekmen hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan A.Y. yargılandı ve 13 yıl hapis cezası aldı. Ekmen ailesi verilen cezayı az bulup tepki gösterdi.
2: Verilen karara biz itiraz ediyoruz.
1: Hayır, şimdi sadece 13 yıl mı? O kadar 13 yıl mı?
0: Aile sanığa verilen cezaya itiraz edecek.
3: Rekabet Kurumu otomotiv lastiği üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 7 lastik üreticisine toplam 3.6 milyar lira ceza kesildi.
0: Otomotiv lastiği firmalarına ilişkin soruşturma tamamlandı. 7 lastik üreticisine milyarlarca liralık ceza kesildi. Rekabet Kurumu lastik üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik soruşturma yürüttü. Soruşturmada rakip firmalar arasındaki uyumlu fiyat hareketleri, hassas bilgi paylaşımları ve rakip firma çalışanlarına yönelik yaklaşımlar incelendi. İnceleme sonunda 7 lastik şirketine toplam 3 milyar 633 milyon lira idari para cezası verildi.
4: Rekabet Kurumu soruşturma kapsamında lastik firmalarına yeni yükümlülükler getirdi. Bu kapsamda fiyat listeleri artık takip edilebilir olacak. Firmalar toplu bir şekilde fiyat listesi yayımlayamayacak.
0: Belirlenen rekabet uyum tedbirlerinin hayata geçirilmesi için şirketlere 3 aylık süre tanındı. İlgili firmaların bu düzenlemeleri uygulamaya aldıklarını belgeleyerek Rekabet Kurumu'na sunmaları gerekecek. Ticaret Bakanlığı da Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli otomobil lastiklerine yönelik fiyat soruşturması da başlattı. Karar resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile yürürlüğe girdi. Soruşturma kapsamında çeşitli gümrük tarifi istatistik pozisyonları altında yer alan binek otomobil lastikleri incelenecek. Bakanlık, söz konusu ürünlerin Türkiye pazarına piyasayı bozucu fiyatlarla giriş yaptığı iddialarını araştıracak.
3: İstanbul yeni metro hattına hafta sonu kavuşuyor. Halkalı Arnavutköy metrosu Cuma günü açılacak. 22 kilometrelik metro hattı sayesinde ulaşım hızlanacak.
0: 22 kilometrelik metro hattı tamamlandı. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin önemli bir ayağı daha hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metronun Halkalı Arnavutköy kısmındaki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. 22 kilometrelik metro hattında 6 istasyon var. Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Halkalı Arnavutköy metrosu 19 Haziran Cumartesi günü açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
3: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi organ nakli alanında dünya tıp tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Aynı anda gerçekleştirilen 16 ameliyatla dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı.
5: Yaklaşık 22 saatlik bir ameliyat oldu. Çok yorucuydu gerçekten.
0: 8 verici, 8 de alıcı vardı. Aynı anda 16 karaciğer ameliyatı yapıldı. Tıp tarihine geçen başarı kritik hastalara umut oldu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yine tarihi bir başarıya imza attı. Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde ilk defa 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı.
5: Uyumsuz canlı donörü olan hastalar bir şekilde bu çapraz havuza girerek yapılan eşleştirme sonrasında uyumlu karaciğer organına ulaşıyorlar.
0: Profesör Doktor Sezai Yılmaz ve ekibi farklı ailelerden gelen 8 verici ve 8 alıcının yer aldığı organizasyonda aynı anda 16 ameliyat yaptı. 22 saat süren operasyonun ardından tüm hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
5: İkili üçlü çapraz nakillerle çok fazla hastaya umut olamıyorsunuz ama dörtlü, beşli, altı.

0: yedili çaprazlar yaptık. Biz neredeyse bizim karaciğer nakli yaptığımız hastaların yarısı kadar daha fazla hastaya karaciğer organ sunabildik.
1: Yeni uygulama karaciğer nakli bekleyen hastalar için de umut oldu. Yurt dışından da birçok hasta tedavi olmak için merkeze başvuruyor.
2: Önce evet dedi, sonra öğrendiği gerçekle evliliğin iptalini istedi. Bilseydim evlenmezdim diyen eşin açtığı ilginç dava ve çıkan emsal kararın detayları Arzu Kaya'nın özel haberinde.
3: Nikahtan sonra ortaya çıkan bir sır. Bilseydim evlenmezdim diyen bir koca. Eşinin mahkumiyet kararı olduğunu öğrenen kocanın dosyası Yargıtay'a kadar gitti. Çıkan karar emsal nitelikteydi.
4: Ben bu suçu işlediğini bilseydim evlenir miydim sorusu akıllara gelecek.
5: Bence onursuzluk kabul etmem yani.
6: Boşamazdım. Sabıkalı da olsa cezasını çekmiştir. Artık topluma kazandırmak lazım.
7: Erkek eş, eşinin evlenmeden önce iki kez hırsızlık suçundan mahkum olduğunu öğrendi. Bu bilgiye vakıf olsaydım onunla evlenmezdim dedi ve evliliğinin iptali için dava açtı.
3: Mahkeme kadının hırsızlık suçunu eşinden gizlediğine dikkat çekti. Mahkemeye göre bu eşin önemli bir niteliğinde yanılma anlamına geliyordu. Evliliğin iptaline karar verildi.
4: Kişinin özelliğiyle alakalı çok derin, çok bilinseydi eğer evlenmezdim diyebileceği bir yanıltma. Örneğin kısırdır, çok ağır bir hastalığı vardır. Bu gibi bilgileri saklaması evet bizim için özel nitelikli yanılma oluyor.
8: Suça bağlı olarak değişir demek istiyorum. Evlilik birliğini zedeleyecek şeyler olduğunu düşünmüyorum bütün suçların.
9: Ciddi olarak tabii ki ben de boşanmazdım ama espri olarak boşamasını isterdim yani. Biraz mola verirdik belki.
3: Kadın karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi ise ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı.
4: İstinafta diyor ki hayır, özentekli yanılma değil. Bu evliliği etkileyecek bir konu değil diyor.
8: Nedenini sorardım öncelikle. Çok mağdur bir durumdaysa affedilebilir bir şeyde tabii ki affederdim.
10: Boşanırım. Söylememesi çünkü aldatma sayılır. Hayatı birleştirdiğimiz bir kurumda bunu bilmem gerekirdi.
7: Yargıtay istinafla aynı görüşte olmadı. Hırsızlık suçunun yüz kızartan suçlardan olduğunu belirtti. Dahası bu durumun erkek için çekilebilir nitelikte olmadığını vurguladı.
3: Böylelikle Yargıtay gizlenen ve eşin kararını etkileyebilecek sabıka kayıtlarının evliliğin iptaline gerekçe olabileceği yönünde emsal nitelikte bir karara imza attı.
7: Eşinizin sabıka kaydı olduğunu öğrenseniz boşanır mısınız?
11: Hayır, boşanmam. Öyle bir insan değil, yapmaz.
7: Velev ki.
11: Velev ki yaptı. Gene boşamam. Çünkü çok seviyorum eşimi.
2: Konya'da esnaflık yapan Musa Köroğlu iddiaya göre iş yerine aldığı yabancı uyruklu işçiler nedeniyle başka bir esnafla sorun yaşadı. Taraflar arasındaki görüşme önce tartışmaya sonra da kavgaya dönüştü. Köroğlu ve işçiler bir grup tarafından darp edildi.
12: 9 kişi linç ettiler. Arkadaşımızın birinin, onun da gözünün altını aynı şekilde linç ettiler.
3: Esnaf arasındaki husumet kavgaya dönüştü. Araçtan indirdikleri 3 kişiye meydan dayağı attılar.
13: Araçtan asılıp beni düşürdüklerinde her tarafım yara bere.
3: Olay Konya'nın Altınekin ilçesinde yaşandı. İlçede esnaf olan Musa Köroğlu, Afganistan uyruklu 2 kişiyi işe aldı.
13: Onların yanından ayrılmış bir eleman bizim yanımıza çalışmaya girdiği için sorunu o şekil başladı zaten.
3: İddiaya göre işçiler nedeniyle esnaf arasında anlaşmazlık çıktı.
13: İşte çalıştırmayacaksın, senin işte linç ederiz, döveriz diyerek de
14: gözdağı verdiler.
3: Musa Köroğlu sorun yaşadığı esnafla konuşmak istedi. Yanında işe yeni aldığı işçiler de vardı. Konuşma tartışmaya dönüşünce taraflar arasında kavga çıktı.
12: Arabanın içinde olduğum halde 9 kişi bana saldırıp kulağımın arkasını yırtıp kafamda bir tane soda şişesi kırıp yere asılıp 9 kişi linç ettiler.
3: Musa Köroğlu ve 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darp edilen esnaf husumetli olduğu kişilerden şikayetçi oldu.
13: Adli süreç başladı ve de gözaltına alınmadan 7-8 kişi şu anda elini kolunu sallayarak geziyor.
2: Mayıs ayında 159.623 yeni araç trafiğe çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyonu aşarken ikinci el piyasasında da geçen ay 752.000 araç el değiştirdi. Ayrıca Mayıs'ta yine en çok benzinli araçlar tercih edildi.
1: Mayıs ayında

0: 159.623 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.361.085 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,5'unu otomobil, %37,2'sini motosiklet, %11'ini kamyonet oluşturdu. Mayıs'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %12,3 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre %24,1'lik azalma kaydedildi. İkinci el piyasasında ise Mayıs ayında 752.150 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %66,9'unu otomobil, %14,5'unu kamyonet, %11,6'sını motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüsler oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 75.085 otomobilin yakıt cinslerine göre dağılımında ise X-Ray %43,3'te benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrikli ve dizel taşıtlar takip etti.
1: İstanbul'da İETT araçlarında unutulan ve yasal muhafaza süresini aşan binlerce eşya açık artırmayla satıldı. O eşyalar arasında bakın neler var.
2: Tekrardan revize geldi. 30.000 TL.
3: Fotoğraf makinelerini aldık, hoparlörleri aldık, bavulları biz aldık. Onun haricinde kol saatlerini biz aldık.
0: Matkaplar, olta takımı, hatta saç düzleştiricileri. Sahiplerinin toplu taşımada unuttuğu o eşyalar açık arttırmayla yeni sahiplerini buldu.
4: Toplamda 7.566 adet eşyamız vardı. Toplamda 20 adet grubun satışı gerçekleşti.
3: Otomatik bez değiştirme makinesi çıktı mesela geçenlerde. Nasıl bir şey? Biz de şaşırıyoruz artık çıkan ürünlere.
0: İstanbul'da İETT araçlarında unutulan eşyalar tam bir yıl emanet deposunda muhafaza ediliyor. Yasal süre dolunca da ihaleyle satışa çıkıyor.
3: Kulaklıkları, matkapları, saatleri, telefonları, laptopların alımını sağladık.
5: Bir cep telefonu ya da kulaklık. Herhalde hepimizin yanımıza aldık mı diye kontrol ettiği en sık kullandığımız eşyalar. Ama su ısıtıcısını, hatta yanında taşıdığı gitarı bile İETT araçlarında unutanlar var.
0: Hatta unutulan eşyalar arasında davul fırın bile var. Açık artırmayla satılan ürünler arasında elektronik eşyalar önemli yer tutuyor.
3: Bilgisayar gruplarını aldık biz burada ve onun yanı sıra ev aletlerinin olduğu bir grup aldık. Onları kendi mağazamızda satacağız inşallah.
6: Küçük ev aletlerini aldım. Olta takımları, tuşlu telefonlar. Evet, birkaç parça daha bir şey aldık.
0: Bu yılki satışta umduğunu bulamayanlar da vardı.
3: Geçen sene kutular falan vardı. Bu seneler yok. Azalma olmuştu. Bu sene beklentimizin aşağısındaydı unutulanlar. Ürünler her sene değişiyor. Bu sene biraz daha müzik alet açısından daha fazla eşya vardı. Mesela geçen sene su kutur vardı. Bu sene yok.
0: Müzayedede 20 grupta toplam 7.443 eşya alıcı buldu. 1.366.000 lira gelir elde edildi.
2: 17. Evet. 217.000 lira.
1: İsveç parlamentosu göçmenlerin oturum izinlerinin kötü davranış gerekçesiyle iptal edilmesinin yolunu açan yasayı kabul etti. Tartışmalı yasayla ödenmemiş borç ve kayıt dışı çalışma kötü davranışa gerekçe gösterilebilecek.
0: İsveç'te göçmenlere ilişkin tartışmalı yasa parlamentodan geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte göçmenlerin oturum izinleri kötü davranış gerekçesiyle iptal edilebilecek. Düzenlemeye göre ödenmemiş borçlar, kayıt dışı çalışma, vergi ödememe ve aşırılıkçı örgütlerle bağlantı gibi gerekçeler, oturum izinlerinin iptaline dayanak olabilecek. Üstelik yasa sadece yeni başvuruları değil, daha önce verilmiş oturum izinlerini de kapsıyor. Yeni yasayla birlikte oturum izinlerinin incelenmesinden İsveç Göç Ajansı sorumlu olacak. Verilen kararlarsa göç mahkemesine taşınabilecek. 2022 seçimlerini göçü azaltma ve suçla mücadeleyi sertleştirme vaadiyle kazanan hükümet, kötü davranışta bulunan ya da suç işleyen kişilerin İsveç'te kalmaya devam etmemesi gerektiğini savunuyor. İttifak ortağı İsveç Demokratları da yaklaşan Eylül seçimleri öncesinde bu yasayı kritik bir hamle olarak görüyor. Muhalif partiler ve insan hakları örgütleri ise yasaya tepkili. Eleştirilerin odağında kötü davranışın tamamının net olmaması ve kararların suç olmayan eylemler üzerinden de verilebileceği endişesi yer alıyor.
1: Avrupa Birliği genişleme sürecinde önemli bir adım attı. Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesi resmen açıldı.

0: Ukrayna ve Moldova Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda önemli bir adım attı. Avrupa Birliği, iki ülkenin müzakerelerindeki ilk fasıl kümesinin resmen açıldığını duyurdu. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Ukrayna'nın Rusya ile savaşmasına rağmen adaylık için önemli mesafe kat ettiğini söyledi.
1: Hiçbir ülke topraklarında Rusya'nın en acımasız zulmüne maruz kalırken üyelik yolunda böylesine bir ilerleme kaydetmemiştir.
0: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka da AB üyeliğinin önemini vurguladı.

0: Bu Ukrayna halkı için özellikle önemli çünkü biz AB'ye katılmayı hayalimiz olarak görüp bu hayalin resmiyete döküldüğünü görüyoruz. AB üyeliğinin aynı zamanda çok güçlü bir güvenlik garantisi olduğuna inanıyoruz.
1: AB Konseyi Başkanı Costa, üye ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesinin açılması konusunda 12 Haziran'da uzlaştığını bildirmişti. İlk fasıl kümesi, katılım sürecinde aday ülkelerle ilk açılan ve son kapanan fasıl olarak biliniyor. Bu küme içinde yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik, kamu alımları, istatistik ve mali kontrol başlıkları yer alıyor. Ukrayna ve Moldova'ya Haziran 2022'de aday statüsü verilmiş, Aralık 2023'te ise katılım müzakerelerinin başlatılması kararlaştırılmıştı.
2: G7 Liderler Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra liderler arasındaki renkli anlara da sahne oldu. Almanya Başbakanı Merz, ABD Başkanı Trump'a forma hediye etti. Fransa ile Ukrayna lideri ise Trump hakkında konuşurken kameralara yakalandı.
3: Şaşkın bakışlar, uzun uzun tokalaşmalar, hediyeler. Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, kameralara yansıyan renkli görüntülerle de gündemde. G7 Liderler Zirvesi, Fransa'nın Evian kentinde düzenleniyor. Bu yıl 52.'si yapılan zirve, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın doğum günü nedeniyle bir gün geç başladı. Almanya Başbakanı Merz, Trump'la gerilimli ayların ardından kendisine doğum günü hediyesi olarak Alman milli takımı forması hediye etti. Ne de olsa aynı takımdayız dedi. 47 numaralı formayla Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olmasına atıfta bulunuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Trump'la ilgili konuşurken kameralara yakalandı. Mikrofonun açık kaldığını fark etmeyen liderler Trump'la nasıl başa çıkacaklarını tartıştı. Macron, Zelenski'ye Trump'la yaptığı görüşmenin zorlu geçtiğini anlattı.
4: So first, do you have bilaterals being organized with President Trump?
3: Zirvede dikkat çeken anlardan biri de Trump'ın Fransa First Lady'si Brigitte Macron'la uzun uzun tokalaşmasıydı. Trump'ın Macron'un elini iki eliyle kavradığı ve saniyelerce bırakmadığı görüldü. Yaklaşık 13 saniye süren bu sıra dışı tokalaşma zirvede en çok konuşulan anlardan biri oldu. İtalya Başbakanı Meloni de liderlerin konuşmaları sırasında şaşkın bakışlarıyla kameralara yakalandı. Meloni'nin mimikleri zirvenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Başbakan daha önce de benzer tepkileriyle uzun süre konuşulmuştu.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali başlıyor. Festival katılımcılara sanat dolu yaz akşamları yaşatacak.
1: Müzik, tiyatro, dans ve özel sahne performansları Mausa Kültür Sanat Festivali başlıyor. Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali 26. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gazi Mausa Belediyesi'nin düzenlediği festivalde yerli ve yabancı birçok isim sahne alacak. Otello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro'da düzenlenecek etkinliklere çok sayıda sanatseverin katılması bekleniyor. Festival boyunca müzik, tiyatro, dans ve özel sahne performansları tarihin büyüleyici atmosferiyle buluşacak. ...23 Haziran'da başlayacak olan festival 16 Temmuz'a kadar sürecek.
2: Ve spor gündemindeki başlıklara bakalım. Milli takım oyuncularından Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin basın toplantısında konuştu. Avustralya yenilgisi ve Paraguay maçının hazırlık süreci değerlendirildi.
5: İlk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Bazen bazı şeyleri çok isterseniz, çok motive olursanız olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük. Ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında. Buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra

0: buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz.
1: Mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii. Kimse beklemiyordu. Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum.
2: 2026 Dünya Kupası'na karşılaşmalardan çok güvenlik sorunları damga vurdu. ABD'nin katı güvenlik ve seyahat uygulamalarına yenileri eklendi. İranlı futbolcuya tek girişli vize verilmesi üzerine oynadığı ilk maçta futbolcunun vizesi doldu. Uruguay milli takımı ise narkotik köpeklerle arandı.
3: Uruguay milli takımını narkotik köpeklerle aradılar. İranlı futbolcuya sadece tek girişli vize verdiler. Dünya Kupası ile birlikte başlayan tartışmalara yenileri eklendi. Uruguay milli takımı Dünya Kupası'ndaki açılış maçı için Miami'ye giderken evrak sorunları nedeniyle gecikmişti. Takım bir başka güvenlik engeliyle daha karşı karşıya kaldı. Amerikan güvenlik güçleri Suudi Arabistan'la karşılaşmasına hazırlanan takımı otobüsten indirdi. Narkotik köpeklerle bagajlarını aradı. Sosyal medyada görüntünün yeri ve zamanı belirtilmedi. Ancak futbolcuların kıyafetlerinden görüntünün maç başlamadan hemen önce kaydedildiği tahmin ediliyor. İran milli takımı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni Zelanda'ya karşı oynadıkları maçın ardından kamp yaptıkları Meksika'ya geri dönmek zorunda kaldı. Takımın üyelerine çoklu giriş izni verilirken kanat oyuncusu Mehdi Torabi'ye sadece tek girişli vize verildi. Torabi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde oynadığı ilk maçında izni sona erdi. İranlı yetkililer oyuncu için yeni vize almak üzere işlemleri başlattıklarını duyurdu. 2026 Dünya Kupası'nda birçok ülke seyahat sorunlarıyla karşı karşıya kalmış. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'a da Amerika Birleşik Devletleri vizesi verilmemişti.
2: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları gündem oldu. Maçta 7 kurtarış yapan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Bozinha maçın adamı seçildi. Bozinha ailesinin vize ücreti nedeniyle ABD'ye gelemediğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
4: İspanya ile oynadıkları maçın ardından gündem oldu. Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi hayat hikayesiyle yürek burktu. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten maçta 7 kurtarış yapan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Bozinha maçın adamı seçildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarının sarıldığı tecrübeli kaleci gözyaşlarına hakim olamadı. Maçtan sonra basına konuşan Bozinha, ailesinin vize masrafları nedeniyle maça gelemediğinden dolayı üzüntüsünü anlattı.
5: The money you have to pay for the visa we didn't manage on time and I would like she to be here but
4: Bozinha maçın ardından dakikalar içinde milyonlarca takipçi kazandı. ABD hükümeti Yeşil Burun Adaları'nı vatandaşlarını ABD'ye seyahat etmeden önce vize ücretine ek olarak $15,000 iade edilebilir teminat yatırmak zorunda olduğu ülkeler listesine eklemişti. Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele ediyor.
2: Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dünyanın farklı noktalarında zorlu koşullarda yüzen Kayadelen'in hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. 9 aylık kızıyla

Birlikte çıkacağı bu dikkat çekici yolculuğun hazırlıklarını Emine Derya ve Ahmet Uludağ anlattı. Siz haberimizi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.

0: 6 Dünya Şampiyonluğu, Guinness Dünya Rekortmenliği. Bu ünvanlar Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen'e ait. Şimdi de bir ilki başarmak için yola çıkıyor. Hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak.
1: İlk Türk olacağım, kadın erkek dahil. Şu ana kadar hiç kimse orada yüzmedi.
0: İsviçre'de yaşayan 38 yaşındaki Deniz Kayadelen çocukluğundan beri yüzüyor. Pandemi dönemi buz yüzüşüyle tanışan genç kadın zamanla dünyanın pek çok farklı noktasında zorlu coğrafyalarda yüzdü.
1: Dünya rekoru kırdım. Guinness Rekorlar kitabına girdik 2 sene önce. Nepal'de dünyanın en yüksek irtifasında 6400 metrede buzlu suya girdim. 18 gün sürdü, tırmandık, yürüdük, adaptasyonu sağladık. Bedenimde sadece 174 seviyesinde oksijen kalmıştı. Sonunda başardık.
2: Deniz Kayadelen'in bir sonraki hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. Üstelik bu yolculukta yalnız da olmayacak. 9 aylık bebeği de annesine eşlik edecek.
1: Kızımı her yolculukta yanımda götürüyorum. 5 aylıkken Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi inşallah yeniden bir rekor denemesi gelecek. Annelere de mesajım, anne olunca hayat bitmiyor, farklı yeni bir misyon geliyor.
0: Kayadelen 13 Temmuz'da Kuzey Kutbu'na gitmek için yola çıkacak. Kendisini bekleyen zorluklara gelince.
1: Su -1 derece ile 4 derece arasında farklılık gösterecek. Orada köpek balıkları yok ama kutup ayıları var. Kutup ayıları riski var. Yanımızda doktor olacak, bir avcı olacak tüfeğiyle.
2: Hazırlıklar nasıl gidiyor şu an?
1: Hazırlıklar çok iyi gitmiyor çünkü yazın sıcağındayız. Hava çok güzel, çok sıcak ama tam antrenman yapamıyorum. Şimdi İsviçre'ye geri döneceğim haftaya. İsviçre dağlarında dağ göllerine gitmeyi planlıyorum.

0: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parça bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından

takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız ve gün başlıyor. Gördüğünüz gibi başlıyor. 17 Haziran Çarşamba sabahındayız. Saatimiz 7'ye birkaç dakika var. Ben Deniz Murat Güloğlu, X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu diyerek başlıyorum efendim. Ve yazılı basına geçeceğiz. Gazetelerimiz ne diyor bakacağız ama özellikle canlı görüntülerimizi şimdi paylaşalım. İstanbul Boğazı'ndan neden? Çünkü dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisini görmektesiniz. İstanbul Boğazı'ndan bir geçiş yapmakta. An itibariyle de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçiyor. Her an dokunabilir hissiyatı verebiliyor. Ama işte gördüğünüz üzere efendim bu vinç gemisi geçiş yapacak, o anlara da tanıklık ediyoruz. Santimetrelerle efendim çarpmadan geçiyor köprünün altından. Gemi Libya'nın Bori limanından demirini aldı. 2000 metreden derin sularda doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılıyor bu gemi. An itibariyle de geçişini sürdürüyor işte gördüğünüz üzere. İlerleyen dakikalarda yine aktarırız gelişmeleri. Sabah saat 6'da, yani bir saat önce Boğaz'a giriş yaptı. An itibariyle de geçişini sürdürüyor. Dediğim gibi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında şu anda geçişini gerçekleştirmekte. 198 metre boyu var ve 135 metre yüksekliğe sahip bu gemi için Boğaz'da çok ciddi bir önlem alındı. Gemi trafiğine kapatıldı. Öncelikle bunu söyleyelim. Ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri çevresinde görmektesiniz. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bu devasa gemiye eşlik ediyor. Bir anlamda bakıldığı zaman İstanbul Boğazı tarihi bir ana da tanıklık etmekte. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra varış destinasyonu Romanya'nın Köstence Limanı, Karadeniz'e doğru gidiyor. Ardından dediğimiz gibi Romanya'nın Köstence Limanı son durak olacak. Libya'dan çıktı yola, bir kez daha söyleyelim. Özellikle doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılıyor gemi. 2000 metreden derin sularda bu işlemi gerçekleştiriyor. Bu anlamda alanında da tek diyebiliriz. Sabah saat 6'da dediğim gibi Boğaz'a giriş yapmıştı ve an itibariyle de Boğaz'dan geçişini devam ettiriyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından da geçti ve işte gördüğünüz gibi süzüle süzüle Karadeniz'e açılacak. Ardından da Romanya'nın Köstence Limanı'nda demir alacak, daha doğrusu oraya varacak. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de devasa gemiye eşlik ediyor Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler. Özellikle İstanbul'da ve bu anlara tanıklık ediyorsanız gerçekten tarihe tanıklık ediyorsunuz diyebiliriz efendim. İstanbul Boğazı kapatıldı bir taraftan da. Geçiş sürecini ya da İstanbul Boğazı'ndan çıkış sürecini de sizlerle paylaşırız canlı görüntüleri gördüğünüz üzere. Evet, bu vesileyle de İstanbul Boğazımızın güzelliğini bir kez daha ekranlarınıza getirdik efendim. Bir kez daha günaydın diyelim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizi televizyonlarından ve elbette ki telefonlarından, tabletlerinden izleyen ve doğal olarak radyolarında, trafikte dinleyenlere günaydın yeniden diyerek buyurunuz. Gazetelerde ne var ne yok buna bakalım, ardından haberlerimize elbette geçeceğiz. İç siyaset, dış siyaset derken lastik patladı manşetiyle karşı karşıyayız. Nerede?

Hürriyet gazetesinde 14 firmaya 3.6 milyar lira ceza kesildi. Artık ceza kesilmeye başlandı. Birçok firmadan, birçok sektörden rekabet kurulu buna bakıyor. Efendim, lastik üretimi ve dağıtımı yapan şirketlere 2 yıl önce açtığı rekabeti ihlal soruşturmasını tamamlamış rekabet kurulu. 14 lastikçi toplamda 3.6 milyar lira ceza ödeyecek deniliyor efendim. En ağır ceza hangi şirkete kesildi, neden kesildi, detaylar nerede? Hürriyet gazetesinde. Bu arada 7 firmanın da, ki uluslararası firmalar bunlar, uzlaştığı ifade edilmiş, ancak 3.6 milyar liralık bir cezadan yine söz ediyoruz. Bunu da manşetine taşımayı tercih etmiş Hürriyet gazetesi. Lastik patladı manşeti önemli. Peki, Capri'den Napoli'ye 9 saat yüzdü İzmirli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil. İtalya'daki zorlu yarışta birincilik kürsüsüne çıktı. Göğsümüzü kabarttı diyor. Capri'den Napoli'ye bu gidişatın, bu sürecin detaylı bir şekilde yerini aldığını görmekteyiz Hürriyet gazetesinde. 3 saat rötara zorunlu tazminat efendim. Avrupa Birliği havayolu şirketleriyle müzakereler sonucunda yolcu hakları ile ilgili çok önemli kararlar aldığı deniliyor. Oldukça mühim. Eğer Avrupa'ya uçabiliyorsanız, vizeniz varsa, dolayısıyla özellikle yolcu haklarını bilmeniz gerekiyor. Bunu da aktaralım. Şimdi küçük küçük haber başlıkları var. Mesela İsrailli bakana ABD'den çok, nedir o? Giver, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı biliyorsunuz, ailesiyle birlikte Amerika'ya gidecekti ki vize engeline takılmışlar. ABD'den vize almakta ciddi zorluklar yaşıyormuş Ben Gvir. Bu ülkeye yapacağı seyahati iptal ettiğini açıkladı. Önemli bir kırılma noktası olabilir. Amerika Birleşik Devletleri İsrailli bir bakana vize vermiyor. Dikkat etmek lazım bu duruma, gidişat anlamında efendim. ABD'den İran'a şartlı taviz nedir? El Arabiya Cuma günü imza töreninden sonra açıklanması beklenen ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptının tam metnini yayınladı. 300 milyar dolarlık bir kalkınma planından söz ediyor. ABD İran'a saldırmıştı 28 Şubat tarihi itibariyle, ancak görünen o ki evet, İran bu durumdan oldukça kazançlı çıktı. Bir fotoğraf karesi Macron'un eşi Trump'tan elini kurtaramadı şeklinde de aktarılıyor. G7 zirvesi malum toplanmış idi. Peki, CHP'de gözler bugünkü MYK'da, bunu Cumhuriyet gazetesinde daha net okuyacağız. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak MYK'da yeni görevlendirmeler ve ihraçların olması bekleniyor imiş efendim. Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde bakalım bugün neler oluyor, hepsini göreceğiz. Öğretmenlere destek verdi Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli lideri efendim. Onların da yanındayız, sen de yanında ol yanıtını verdi. Ankara'da eylem yapan öğretmenleri soran gazeteciye herhalde durumdan vazifeyi çıkaracaktır yetkililer. Efendim, bir başka haber başlığı, anne bari sen böyle yapma. LGS'nin ardından sınava giren bir öğrencinin sosyal medyada yayınladığı annesiyle ilgili video, ailelerin bu süreçteki tutumlarını tartışmaya açtığı şeklinde bir detaya da yer verilmiş diyelim. Sporla ilgili bir haberi de aktaralım, Cumhuriyet'e geçelim. Paraguay maçına planlar farklı deniliyor. A milli takımımızın kritik Paraguay maçında nasıl bir dağılımla sahada olacağı merak konusu. Elbette ki oldukça önemli bir karşılaşma efendim. Milli takımımız adına ya tamam ya devam denebilecek karşılaşmalardan bir tanesi tarihimizdeki. Hürriyet'teki bu küçük küçük haber başlıklarından geçelim Cumhuriyet gazetesindeki manşete. Kritik viraj CHP'de, genel merkez yönetimi kurultay yapmamakta direnirse yeni parti gündeme gelecek şeklindeki ifade dikkat çekici efendim. Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun bu anlamda hazır olduğu ifade ediliyor. Şimdi 26 Temmuz'a dek kurultay yapılmaması halinde partinin seçime girememesi riskine vurgu yaptığı Özgür Özel ve zorunlu bir önlem olarak B planını ve yeni parti iddialarını doğruladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da kurultay engellenmesi halinde yeni bir siyasi yol için hazır olduklarını söyledi deniyor. Bu arada
CHP'de partinin seçilmiş yönetimi 74 il başkanı, destek vermeyen 7 il başkanının illerinden delegelerle bugün olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim edecek. Kılıçdaroğlu yönetiminin ise bugün 3 büyük şehirdeki il başkanlarını değiştirmesi ve yeni ihraçlar bekleniyor. İl

Başkanları atanmış yönetimi örgüt kabul etmez diyor. Yani bir anlamda kritik viraj manşeti son derece doğru bir manşet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün oldukça önemli bir gün. Öte yandan parti örgütlerinin hareketlendiğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir hareketlilik söz konusu. Mutlak Butlan'ı masaya yatırıyor özellikle CHP örgütleri efendim. Fotoğraf karesi de Bodrum'dan. Bodrum'da kadınlar Mutlak Butlan'a karşı bir gösteri yapmışlar. Hürriyet, Cumhuriyet gazetesinde de yerini alıyor efendim bu durum. Bir taraftan da tabii özellikle özel ekibi yeni partiye ilişkin olarak olumlu ve olumsuz yanları masaya yatırıyormuş. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yine konuşmaya devam edeceğiz. En azından 20 Temmuz'a kadar, ardından da yeni bir parti kurulursa o partiyi konuşmayı sürdüreceğiz. Efendim direnişte kazanın. Bağımsız Maden İş Sendikası üyelerinin 27 günlük hak arama mücadelesi zaferle sonuçlandı. Örnek olabilecek bir tutum. Edirne Uzunköprü'de madenciler ödenmeyen ücretler, fazla mesai alacakları ve işten çıkarmalara tepki olarak biliyorsunuz açlık grevi başlatmıştı. Ve 27 günlük mücadele sonunda madenciler işverenle uzlaşma sağlandığını duyurdu. Bir söz vardır, ağlamayana meme yok şeklinde efendim, görmektesiniz. Cumhuriyet gazetesinde de yerini almış bu durum. Peki akşama bakalım. FETÖ ABD'de kaybetti. FETÖ manşette akşam gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ okulu 15 Temmuz öncesi Bankasya'dan kullandığı krediyi yönetim TMSF'ye devredilince geri ödemedi. ABD mahkemesi faiziyle ödeyin kararı vermiş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim vatan için. Efendim İsrail'in ömrünü ben uzattım, bunu söyleyen Trump Netanyahu'yu Lübnan konusunda uyarmış. Sorumlu davranmalı, ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu yine diyerek efendim durumdan vazifeyi çıkarmış. Sıra Ukrayna'da diyor. İran'da savaş bitti, sıra Ukrayna'ya geldi ifadeleri oldukça önemli. Trump'ın Zelenski ile görüştüğü anlardan notlar ve fotoğraf karesi de yerini almış. Çifte ziyaret külliyeye Beştepe'de önce İspanya AYM Başkan Vekili'nin ardından Bartolomeos'u kabul etti deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için marketlere tavuk cezası kesiliyor olması da yine akşamda yerini alan haberler arasında. Milliyete hemen bakalım. Tam 715 milyon avroluk enerjik yatırım. Efendim Hyundai Motor Türkiye tamamen elektrikli model olan efendim aracını yeni bir batarya montaj fabrikasıyla güçlendirecek. Markanın İzmit fabrikasında yer alacak tesis için 715 milyon avroluk kaynak hazırlandı deniliyor. Özellikle Türkiye'ye yatırım yapmak isteyip de yapmayan firmaya karşı Hyundai'nin bu yaptığı yatırım oldukça önemli. Peki süreçte eş zamanlı adımlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bir taraftan da. Bahçeli'nin grup toplantısında seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Sözleri oldukça önemli. Seçim zamanında yapılırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olabiliyor muydu, olamıyor muydu? Zaten sürekli tartışılıyor efendim. Peki anayasaya bakılırsa olamıyor görünen o. Peki vekillere yakın markaj Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler yerini alıyor. Çelik kubbe güç güçleniyor. Bu da ayrı bir haber başlığı olarak Milliyet gazetesinde yerini almış. Karar gazetesine bakalım, ardından dünya deyip paradan konuşacağız. Süre dolmadan seçim yok. Kamuoyunun erken seçim beklentisine hem Beştepe hem de ittifak ortağı Bahçeli kapıyı kapatmış. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için meclisin erken seçim kararı alması zorunluluğuna karşı iktidar kanadı sandığı normal tarihten sadece 3 hafta önce getirilmesini istiyor. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız sözleriyle Bahçeli bu durumu biliyorsunuz onaylamıştı. Erdoğan ve Şara Suriye'de iyi iş çıkardı. Bu sözleri elbette ki kim söyleyebilir? Trump söylemiş. Gördüğünüz gibi bir fotoğraf karesi yerini alıyor. G7 liderler zirvesinden bir fotoğraf karesi efendim. Peki ruhen ve bedenen hazırız yeni parti mesajına dair olarak Karar gazetesinde bir haber. Ekrem İmamoğlu yol haritasını açıkladı. Kurultay zorla engellenirse siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor. Hiç hukuk güvenliği sağlanamazsa hiçbir yatırımcı gelmez. Evet, Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç açıklamalarını sürdürüyor efendim. Daha evvel hiçbir parti artık güvende değil demiş.

0: geçti. Şimdi de hukuk güvenliği sağlanamazsa hiçbir yatırımcı gelmez şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Ve Avrupa'da ev alma yaşı 31, Türkiye'de ise ilk ev sahibi olma yaşı 34'müş. Karar Gazetesi buna da değiniyor. Ve buyurunuz, son olarak Dünya Gazetesi'ne bakalım. Vergide yeni yapılandırma deniyor. Faiz %29, vade 72 ay. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre gelir, kurumlar, KDV, trafik cezası ve öğrenim kredisi gibi borçlar yapılandırılabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat şartı aranmıyor. Yapılandırma için son başvuru tarihi ise 31 Ağustos'muş efendim. Vergide yine ve yeniden bir yapılandırma gündemde, gördüğünüz üzere. 5 ayda dakikada ortalama 5.8 milyon lira faiz ödenmiş. Gerçekten içler acısı bir durum. Bir taraftan da G7 liderleri farklı ana gündemlerle toplandı deniyor. Ve Brent petrol fiyatının 80 doların altına indiği müjdesi ya da haberi de yerini alıyor Dünya Gazetesi'nde. İşte gördüğünüz gibi iç ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki gelişmeler derken gazeteler yeni günü bu haberlerle karşılıyor. Bakalım bizlerde neler var, görelim. Saatimiz 7.13'ü gösterir. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nden konuyu açalım efendim. Özgür Özel diyelim. CHP'deki son durumu değerlendirdi. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yaptırmamak diyor, partinin kalbini sökmektir diye de ekliyor. Partiden ayrılmayacağını da dile getirdi Özgür Özel.
1: CHP'deki kurultay sürecine değindi. Kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir dedi.
2: Biz ilk günden itibaren şunu söyledik. Anlaşabiliriz ama kurultayda anlaşabiliriz. Seçimsiz bir süreçte zamana yaymakta anlaşamayız. Buna milyonların tepkisi var. Sadece benim tepkim yok. CHP'ye kurultay yaptırmamak partinin kalbini sökmektir.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Medyascope'a CHP'deki son durumu değerlendirdi. CHP'den ayrılıp başka parti kurmayacağını söyledi.
2: Bizim temel motivasyonumuz ayrılmak değil. Temel motivasyonumuz partimizi bir kurultaya götürerek seçilmişlerin yönettiği döneme dönmek. Ben ya da seçilmiş bir genel başkan ve seçilmiş bir yönetimin görevin başında olması gerekiyor. Temel motivasyonumuz burada kalmak ve partimizi geri almak.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde takvimler 26 Temmuz'dan bir hafta öncesine kilitlenmiş durumda. Yani 20 Temmuz tarihine kadar eğer herhangi bir kurultayda atılacak adım olmazsa yeni parti yeni kadrolarla gelecek gibi gözüküyor. Hatta bir partinin ya da iki partinin, hatta üç partinin olabilecek olmasından, yani yedekte tutulması anlamında. İşte bakalım siyasetteki satrançta efendim bütün bunları bizler de öğreniyoruz. Bakalım şu bir aylık süreçte neler olacak, neler bitecek, bakacağız Cumhuriyet Halk Parti cephesinde. Bir taraftan da Silivri Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma vardı malum. Tutuklanmıştı belediye başkanı Bora Balcıoğlu. O da İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Öte yandan İstanbul Valiliği Silivri Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçimini 20 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
3: Ben her zaman söylüyorum, kadın isterse her şeyi yapar. Kadınlar bizim baş tacı.
0: Evet, böylelikle tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan belediye başkanları listesinde şöyle bir baktığımızda son olarak Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bu listeye eklenmiş durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine. Peki, İBB davası 51. gününde İPA savunması deniyor. Haberi Hürriyet'ten okuyalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatlar katıldı. Savunma yapan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, tutuklu sanık biliyorsunuz Buğra Gökçe, göreve geldiğinde İstanbul'da neredeyse tüm sahillerin ticari işletmeler tarafından işgal edildiğini söyleyerek bizlere kamusal mekanları işgal edenler silah çekti, bu ekip geri çekilmedi dedi. Gökçe, soruşturma aşamasında kendisine rüşvet iddialarının yöneltildiğini ve bu suçtan tutuklandığını ifade etti. 8 ay sonra iddianame çıkınca bir baktım rüşvet suçu yok, kanıt ve iddia

0: daha bulunmayınca ihaleye fesat suçunu koydular şeklinde bir savunma yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kalkınma, daha doğrusu Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe böyle bir savunma gerçekleştirdi efendim. 51. günde malum sürmeye devam ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası, aktaracağız ve aktarıyoruz bizler de. Peki efendim, Devlet Bahçeli ne diyor bakalım? Milliyetçi Hareket Partisi lideri erken seçim tartışmalarına bir yanıt verdi. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyor Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu için de tükenmiş ifadesini kullanıyor.
1: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
2: Grup toplantısı sonrasında erken seçim tartışmalarına yanıt verdi. ABD ve İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi, memnuniyet verici dedi.
1: Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir. Nükleer programa ilişkin tartışmaların uluslararası hukuk ve denetim mekanizmaları zemininde yürütülmesi gerekmektedir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Hürmüz Boğazı'nın önemine değinen Bahçeli, sabotaj girişimlerinden kaçınılmalı dedi.
1: İmzaların atılacağı güne kadar gerilimi tırmandıracak söylemlerden, olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Hürmüz Boğazı herhangi bir su yolu değildir. Stratejik bir geçittir.
2: Bahçeli, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine de tepki gösterdi.
1: Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik altı anlatısına bağlayan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alması, Netanyahu'nun aciyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır. Döktüğü her damla kanın, yıktığı her hanenin hesabını er ya da geç tarihin ve milletlerin huzurunda teker teker verecektir.
0: Efendim inşallah diye devam ettirelim. Bahçeli'nin açıklamaları oldukça mühim. Bir taraftan da malum Ekim ayında bir seçim var. Hani seçim sattım haline girilmiş durumda İsrail'de özellikle. Dolayısıyla o seçim zamanı, seçim tarihi yaklaştıkça böylesi açıklamaları göreceğiz ve duyacağız gibi hissediyoruz. Efendim meclisin çalışma süresi uzatıldı. Hayırlı olsun diyelim milletvekillerimize. Karar da resmi gazetede yayımlandı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekiyordu meclisin. Çalışmalarına devam edip etmeyeceğine yönelik birleşim yapıldı. 16 Haziran'da yapılan 102. birleşimde alınan karara göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken meclisin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yani milletvekilleri tatile çıkamayacak, anladığımız budur efendim. Çalışmalarını sürdürecek Türkiye Büyük Millet Meclisi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devam edelim. Şimdi Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalı Amerika ile İran arasında varılan mutabakat zaptının kopyasını ele geçirdiğini öne sürdü. Anlaşmanın da 14 maddesini yayınladı. O maddeler acaba neler derseniz buyurunuz izleyelim.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bu mutabakata varıldı. Arap basını anlaşmanın kopyası olduğunu öne sürdüğü 14 maddelik metni paylaştı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı, Washington ile Tahran arasında imzalanan 14 maddelik anlaşmanın kopyasını ele geçirdiğini iddia etti. Buna göre ilk madde, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak sona ermesini içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, müttefikleriyle birbirlerine karşı düşmanca eylem başlatmayacaklarını ve güç tehdidinde bulunmayacaklarını taahhüt eder deniyor. İkinci maddede tarafların birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceği belirtiliyor. Taraflar birbirlerinin iç ilişkilerine müdahale etmeyeceklerini garanti altına alıyor. Üçüncü maddede müzakerelerin en fazla 60 gün süreceği, bunun sonucunda nihai anlaşmaya varılacağı bildiriliyor. Dördüncü ve beşinci madde ise Hürmüz Boğazı ile ilgili. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını kaldıracak. Nihai anlaşmadan sonraki 30 gün içinde kuvvetlerini çevredeki bölgelerden çekecek. İran ise boğazdaki mayınları temizleyecek. Ticari gemi sefer...

0: seferlerinin savaş öncesi seyrine dönmesini sağlayacak. 6. maddeye göre Amerika Birleşik Devletleri ve bölgesel ortakları İran'ın kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlayacak. Bu plan nihai anlaşmanın parçası olarak 60 gün içinde oluşturulacak. 7. maddeye göre ise Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımları sona erdirecek. 8. madde İran'ın nükleer silah üretmeyeceğini teyit ediyor. Zenginleştirilmiş uranyumun akıbetinin nihai anlaşmada ele alınacağını belirtiyor. 9. maddeye göre de nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programı konusunda statükoyu koruyacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni yaptırımlar uygulamayacak. 10. maddeli mutabakatın imzalanmasının hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a muafiyetler vermesi yer alıyor. Bu muafiyetler petrol ve petrol ürünlerini, bankacılık, sigorta ve ulaşım hizmetlerini kapsıyor. 11. maddede müzakerelerin ilerlemesi halinde İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağı taahhüt ediliyor. 12. maddeye göre İran'la Amerika Birleşik Devletleri nihai anlaşmanın uygulanması ve denetlenmesi için bir uygulama mekanizması kurulması konusunda mutabık kalıyor. 13. maddeye göre Hürmüz Boğazı İran'a muafiyetler ve dondurulmuş varlıklar hakkındaki kararlar hemen uygulanmaya başlanacak. Geri kalan maddeler ise müzakere edildikten sonra nihai anlaşmada kesinleştirilecek. 14. maddeye göre nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararıyla onaylanacak. La guerre entre la Russie et l'Ukraine.
1: Evet, gördüğünüz gibi 14 madde, bir taraftan da rejimi değiştirmek için gidiyoruz. 3-5 güne İran'ı, o muhteşem uygarlığı devireceğiz diyen Trump ve ardından da muhteşem ifade ettiği o uygarlığın özellikle direnişini gördükten sonra gelinen nokta 100 gün aştı. 107. günde yine savaşta eski hale gelindi. En azından Brent petrolün durumuna bakınca efendim 77-78 dolar civarında seyrediyor. Tabii motorinde ve benzinde ciddi indirimler gelecektir ve gördüğünüz gibi herhangi bir yalanlama da olmadı. Dolayısıyla efendim bu mutabakat zaptı cuma günü imzalanacak. Şayet herhangi bir sabotaj, bir engelleme olmazsa. Şimdi Trump G7 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in Lübnan tutumunu eleştirdi. İlginç. Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söylüyor Trump. Hizbullah'la Suriye ilgilensin diyor. İran'sa ABD ve İsrail'i Lübnan üzerinden bir kez daha uyardı.
0: İsrail'in Lübnan tutumundan memnun olmadığını söyledi. Hizbullah'la Suriye'ye ilgilensin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar Emiri Al-Sani ile görüşmesi sırasında konuşan Trump, İran'da rejim değişikliğine inanmadığını söyledi. İran'ın liderler grubunun tamamen değiştiğini belirterek, rasyonel insanlarla muhatap oluyoruz dedi. Anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye gönderebileceğini söyleyen Trump, Lübnan konusunda ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi.
2: İsrail'in Lübnan ve Hizbullah konusundaki tutumundan memnun değilim. İşi daha çabuk yapmalıydılar. Sonsuza kadar uzadı. Böyle olunca büyük anlaşmaya, İran anlaşmasına gölge düşürdü. İsrail'e Hizbullah'ı halletmesi için Suriye'yi önerdim. Dürüst olmak gerekirse daha iyi bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum.
0: Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyleyen Trump, İsrail herkesi öldürmeden bu işi başaramazsa bu işi Suriye yapacak dedi. İran'sa bir kez daha Lübnan'a yönelik uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmanın Lübnan'daki savaşın da durmasını içerdiğini savundu.
3: Savaşın sonu bizim için işgalin de sonu demek. İsrail işgali devam ederse, Lübnan'da saldırı yapmaya devam ederlerse savaş bitmemiş demektir. Bu da bize göre anlaşmanın ihlali anlamına gelir.
0: Arakçı, İsrail'den gelen "biz anlaşmaya taraf değiliz" açıklamalarına da karşı çıktı. Tarafları Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran'ı Hizbullah olarak tanımladı. Lübnanlı vekildaşı Berri ile telefonda görüşen İran Meclis Başkanı Kalibaf da İsrail, Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden çekilmeli dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi, Washington, Lübnan'a karşı savaşı sona erdirerek ve mutabakat zaptırını her maddesine uyarak kararlılığını kanıtlamalıdır ifadelerini kullandı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail askerlerini çekmediği sürece İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma imzalamayacağına inanıyoruz diye belirtildi. İsrail yetkililer anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da kalacağını açıklamıştı. İsviçre Dışişleri

0: İçişleri Bakanlığı anlaşmanın imza töreninin Cuma günü Luzern yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde yapılacağını açıkladı.
1: Evet, henüz 2 gün var. Bakalım neler olacak, onu da hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da elbette ki canlı canlı aktaracağız. Şimdi efendim Moskova ile Rusya ile ilgili bir haber var. Bakan Fidan Rusya'ya gitti. O ziyaretin öncesinde Milliyet'ten haberi aktaralım. Putin'e muhalif karikatürist öldürüldü. Şaşırdık mı diye soracağımız bir soru. Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere önde gelen Rus siyasileri hicveden karikatürleriyle tanınan Rus sanatçı Semyon Skripetski Doğu Polonya'da silahlı saldırıya uğradı ve öldürüldü. Cinayetin Belarus konsolosluğu yakınında gerçekleştiği, Skripetski'nin öldürülmesiyle bağlantılı 2 Belarus vatandaşının da gözaltına alındığı haber veriliyor. Bir aralarda efendim özellikle pencereden ya da balkondan atarak ya da atılarak işte bu şekilde bu süsle öldürülme yaşanıyor idi. İddialar o yöndeydi. Bir taraftan da işte gördüğünüz gibi Putin'e muhalif karikatüristin öldürüldüğü silahlı saldırıda gelen haber ve bilgiler arasında maalesef ki böyle olaylar oluyor mu? Evet, işte oluyor kimi ülkelerde. Peki devam edelim şimdi, sözü madem açtık Moskova'dan, Rusya'dan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Lavrov'la birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Moskova'da gündeminde elbette ki ABD ile İran arasındaki anlaşma var. Uluslararası bütün aktörlerin barışa ulaşılması yönünde arzusu değil, baskısı vardı diyen Fidan, mutabakatın diplomatik bir eşik olduğunu söylüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı diplomatik bir eşik dedi. İsrail'in sabotaj ihtimaline karşı ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in bir istikrarsızlaştırma ve sabote etme rolü olabilir mi? Olabilir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir.
0: Moskova ziyaretine Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında uzlaşılan mutabakat zaptı vardı. Anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Fidan, Hürmüz'ün kapanmasıyla dünya bu meselenin bölgesel olmadığını anladı dedi.
2: Baştan beri uluslararası bütün aktörlerin bu barışa bir an önce ulaşılması yönünde sadece arzusu değil baskısı vardı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber dünya gördü ki bütün dünyanın bir meselesi oldu. Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi. Bölgedeki genel arzu, bölge liderlerinin bir araya gelip Sayın Trump'la bir telekonferans yapması aslında önemli bir dönüm noktası.
0: Türkiye'nin bölgede önemli ve güçlü bir ülke olduğuna da dikkat çeken Fidan, savaş sonrası herkesin çıkarını gözeten bir bölgenin oluşması gerekiyor dedi. Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Savaşı en kısa sürede bitirmek için müzakere turlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Fidan, taraflara diplomasi masasına dönme çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Türk dostlarımızın Ukrayna'daki duruma çözüm bulunmasına yönelik ilgi göstermesine değer veriyoruz ifadelerini kullandı.
1: Web saatimiz 7.30'u gösteriyor. Gün başlıyor, devam ediyor. İçerideki, dışarıdaki gelişmelerle her birine bir virgül koyalım ve hayatını kaybeden o gencecik oyuncudan söz edelim. Kızılcık Şerbeti'nde biliyorsunuz Işıl karakterine hayat veriyordu genç oyuncu Ece İrtem. Acaba neden hayatını kaybetti? Bu sorunun yanıtını bulmak için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Cenazesi de Kuşadası'nda toprağa verilecek.
3: Bir gün önce doğum gününü kutladı. Neşesi yerindeydi. Annesiyle gittiği restoranda kameraya yansıyan görüntüler son görüntüleri oldu. Genç oyuncunun ölümü herkesin yüreğini yaktı.
4: Benim bundan bir an evvel kurtulmam lazım.
5: Şaşkınız, şokuz zaten. Allah sabır versin ailesine. Şaka gibi bir şey yaşıyoruz şu anda.
3: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem İstanbul Kadıköy'de evinde rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç oyuncunun cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
4: İyi bir şey değil tabii.
5: Hayırdır, ne oldu?
4: Ben çok utanıyorum.

0: Üzgünüm söylemekten ama söylemezsem de işler sarpa saracak.
1: Ya söyle.
0: Abdullah benim butiğin tedarikçisi.
2: Vedalaşmak için bekliyoruz ama yani bu nasıl bir veda onu da anlamış değiliz yani. O yüzden konuşacak bir şey de bulamıyoruz ne yazık ki. Ece çok pırlanta bir insandı.
3: Ece pırıl pırıl bir kızdı. Yani sordukları zaman siz nasıl bilirdiniz? Çok çok iyi bilirdik.
4: En son Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in cenazesi babası tarafından teslim alındı. Cenaze namazı çarşamba günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kılınacak. Kesin ölüm nedeni için otopsi raporu bekleniyor.
5: Evet, çok genç bir, yetenekli bir oyuncuydu. Neden öldü, nasıl öldü? Elbette ki bazı açıklamalar söz konusu ama otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Allah'tan rahmet diliyoruz. Dediğimiz gibi bugün Kuşadası'nda toprağa verilecek. Efendim bir haber başlığı Akşam gazetesinde nedir? Okuyalım. Doktorun bahçesinde cenin mezarlığı deniyor haber. Polonya'dan bir evin bahçesinde en az 34 insan cenini bulundu denilmiş. Evin eski sahibi doktor Hadu tutuklandı deniliyor. 57 yaşındaki adli tıp uzmanı patologdan söz ediliyor. Gözaltına alındı ve insan kalıntılarına saygısızlık, tıbbi atıkların usulsüz şekilde bertaraf edilmesi ve tehlikeli maddelerin izinsiz depolanması suçlarından da 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı ifade edilmiş. Özellikle ceninleri çeşitli araştırma ve deneylerde kullandığını, daha sonra bahçeye gömdüğünü iddia etti deniliyor. Haber dediğimiz gibi Polonya'dan bize ulaşıyor efendim. Bunu da Akşam gazetesinden okuyoruz. Gördüğünüz gibi ne tipler var dünya üzerinde, kim bilir kazılsa o bahçe neler neler çıkacak ortaya. Efendim gelelim yeniden memlekete. 19 yaşındaki Rümeysa Sampur, nişanlısının hasımları eve ateş açınca kalbinden vurularak can vermişti. Kırklareli'ndeki o dehşet için karar günüydü. İki sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet acılı anne ve babanın yüreğine biraz da olsa su serpti.
6: Selam olsun.
7: Güzel kızım benim.
8: Tam 8 ay önce bir gece kızım katledildi. Hiçbir günahı suçu olmadan.
9: Nişanlısının evinde çatışmanın ortasında kaldı. Şehir eşkıyalarının ateşlediği kurşun 19 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı.
8: Bizler anne baba olarak sadece ve sadece devletimize sığındık, yüce adaletimize sığındık.
9: Bir ailenin ocağına ateş düşüren o saldırganlara hapis cezası yağdı.
8: İnşallah bu karar emsal kararlar olur.
9: Kırklareli'de geçtiğimiz yıl 21 Kasım akşamıydı. 19 yaşındaki Rümeysa Sampur nişanlısını ziyarete gitmişti. Müstakbel eşinin hasımları eve silahlı saldırı düzenledi. Çatışma çıktı.
10: Magandaların kurşununa maruz kalır. Kızımızın kalbine bir yanlış yaptı.
9: O kurşunu ateşleyen saldırgan henüz 16 yaşındaydı. İki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğer 8 saldırgana da 15 ila 55 yıl hapis cezaları verildi.
8: Rabbime şükürler olsun. Bir damla da olsa şu kanayan yüreğimize, bir nebze de olsa su serpildi.
9: Sampur ailesi kararın ardından kızlarının mezarını ziyaret edip gözyaşı döktü.
8: Yüce adaletimize teşekkür ediyorum.
7: Biz orada çürüyoruz.
5: Evet, kızları geri gelmeyecek ama işte babanın da dediği gibi şu kanayan yaramıza bir nebze de olsa ilaç olur şeklindeki ifadeler gerçekten acı verici bir taraftan da Allah'tan rahmet diliyoruz. Böylesi cinayetler olmasın ama maalesef oluyor ülkemizde ve sonlandıramıyoruz da. Karaman'da dereye düşen otomobille ilgili konuşalım. Aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 de yaralı var.
11: Tarladan çadırlarına dönüyorlardı. 7 kişilik aileyi taşıyan otomobil dereye düştü. Karaman'da dereye düşen otomobilde aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. İzol ailesi Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelmişti. Tarlada işlerini bitiren aile üyeleri kaldıkları çadıra dönüşe geçti. Baba İzol'un kullandığı otomobil merkeze bağlı Kızıkköy civarında henüz bilinmeyen bir nedenle dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

0: Sürücünün çocukları Mehmet Mustafa, Ramazan ve Mehmet Sinan İzol olay yerinde öldü. Kendisi, eşi ve iki çocuğu ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
1: Efendim devam edelim memleketin gündemiyle. Sosyal medyada başlayan İstanbul Sarıyer'de dehşetle noktalanan kavgayı ekranlara getirmiştik. Canlı yayında ateş açan o fenomen, o husumetin nasıl başladığını anlattı. Hem onun hem de ailesinin tehdit edildiğini, vurduğu kişinin ise kapısına yollanan tetikçi olduğunu savundu.
2: Önce tehdit ediyorlar bir gün önce. Bir gün sonra da şahsı adresimize gönderiyorlar.
3: Sosyal medyadaki husumet sokağa taştı. İddiaya göre onu tehdit eden hasımları kapısına tetikçi yolladı.
4: Kime şekil yapıyorsunuz? Beni mi tehdit ediyorsunuz?
3: Canlı yayında silahına sarılıp ateş açan fenomen Murat Avcı o günü Şov Haber'e anlattı.
2: Ailemizi korumak için elimizden geleni yaptık.
3: Avcı'ya göre o düşmanlığın perde arkasında başka bir husumet vardı.
2: Onların hoşlanmadığı, daha önce küs oldukları bir şahısla barıştık. Onlar küs olduğu için bizim barışmamızı hazmedemediler. Biz onlarla barıştığımız için bize yönlendiler.
5: İddiaya göre önceki gün Murat Avcı'nın annesinin ve kız kardeşinin telefonu yabancı numaralar tarafından arandı. Yine iddia. İddiaya göre onları arayan kişiler iki kadını da ölümle tehdit etti.
2: Annemin ve kız kardeşimin numarasını usulsüz bir yöntemle yurt dışında canlı yayın esnasında buluyorlar. Annemi ve kız kardeşimi arayıp tehdit ediyorlar. Aynı şekilde beni de arayıp uygunsuz kelimelerde bulunuyorlar.
5: İşte o tehditlerin ardından karşı taraf iddiaya göre bir tetikçi tuttu. Tetikçiyi de Avcı'nın Sarıyer'deki evinin önüne gönderdi.
2: Canlı yayın açıyor aynı kadro. Bunların içinde Türkiye'den aranan suçlular da var. Ve yayında Türkiye'de olan arkadaşlarını bizim adresimize yönlendiriyorlar.
5: Yola çıkan tetikçi o anları canlı yayında yayınladı.
4: Az kaldı valla. 3 dakika sonra oradayım.
2: Ben o sırada burada canlı yayındayım. Burada yayın yapmak. Kendi izleyicimle sohbet ediyordum ve beni izleyici uyardı. Kanıt olsun diye yayınımı kapatmadım.
5: Tetikçi Avcı'nın evine yaklaşık 50 metre kala aracını park etti. İşte onu gören Avcı ise soluğu dışarıda aldı.
4: Oydu değil mi?
2: Yürü.
4: Al şunu. Al şunu.
2: Kardeşim de geldi. Biz de çıktık arabayla. Orada benim arabama bir kurşun geldi. Ön kaputuna. Sonra orada bir çatışma çıktı.
4: Beni mi tehdit ediyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz?
3: Gözaltına alınan fenomen serbest bırakıldı.
2: Kardeşim şu an tutuklu cezaevinde ve karşı tarafta bize saldırdığı için tutuklandı.
6: Arkadaşlar bir polis arkadaşlar geldi, bekleyin sonra açalım.
1: Evet, çocuklar ve gençleri sosyal medyadan uzak tutmak için birçok ülke yeni yasalar yapıyor ki Türkiye'miz de buna dahil aslında. Genel olarak böylesi yayınların iptali gerekiyor. Özellikle işte Instagram değil belki ama TikTok'taki canlı yayın kanallarının kapatılması gerek ve şart, böyle rezillikleri görmememiz için. Efendim, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gideceğiz. Çünkü organ nakli alanında dünya tıp tarihine geçecek çok önemli bir başarıya imza atıldı burada. Aynı anda gerçekleştirilen 16 ameliyatla dünyanın ilk 8'li çarptaz karaciğer nakli başarıyla tamamlandı.
7: Yaklaşık 22 saatlik bir ameliyat oldu. Çok yorucuydu gerçekten.
8: 8 verici, 8 de alıcı vardı. Aynı anda 16 karaciğer ameliyatı yapıldı. Tıp tarihine geçen başarı kritik hastalara umut oldu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yine tarihi bir başarıya imza attı. Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde ilk defa 8'li çapraz karaciğer nakli yapıldı.
7: Uyumsuz canlı donörü olan hastalar bir şekilde bu çapraz havuza girerek yapılan eşleştirme sonrasında uyumlu karaciğer organına ulaşıyorlar.
8: Profesör Doktor Sezai Yılmaz ve ekibi farklı ailelerden gelen 8 verici ve 8 alıcının yer aldığı organizasyonda aynı anda 16 ameliyat yaptı. 22 saat süren operasyonun ardından tüm hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
7: İkili üçlü çapraz nakillerle çok fazla hastaya umut olamıyorsunuz. Ama dörtlü, beşli, altılı, yedili çaprazlar yaptık. Biz neredeyse bizim karaciğer nakli yaptığımız hastaların yarısı kadar daha fazla hastaya karaciğer organ sunabildik.
8: Yeni uygulama karaciğer nakli bekleyen hastalar için de umut oldu. Yurt dışında

0: Anda birçok hasta tedavi olmak için merkeze başvuruyor.
1: Evet, 20 saatlik bir operasyondan söz ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık hocamızın ve ekibinin. Hiç de kolay değil efendim ve tıp tarihine geçti. Ellerinden öpüyoruz bu ekibin efendim. Daha çok daha güzel işlere imza atacaklar eminiz. Karar Gazetesi'ne bakalım. Tüm bunlar olurken bir taraftan da milyarderler servetlerine servet katıyormuş. Nasıl? Dünyanın en zengin

0: tuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz iki tane maç kaldı. Bunları kazanıp inşallah ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istiyoruz.
1: Mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk tabii. Kimse beklemiyordu. Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum.
2: Elbette ama gelir getirisi olmadı. Paraguay maçı son derece önemli. Cumartesi sabahı hep beraber televizyonlarımızda izliyor olacağız. Başarılar diliyoruz millilerimize. Bir taraftan da tabii 2026 Dünya Kupası'na karşılaşmalardan çok güvenlik sorunları damga vurdu desek yeridir. Amerika'nın katı güvenlik ve seyahat uygulamalarına yenileri eklendi. İranlı bir futbolcuya tek girişli vize verilmesi üzerine oynadığı ilk maçta futbolcunun vizesi doldu. Uruguay milli takımı ise narkotik köpeklerle arandı.
3: Uruguay milli takımını narkotik köpeklerle aradılar. İranlı futbolcuya sadece tek girişli vize verdiler. Dünya Kupası ile birlikte başlayan tartışmalara yenileri eklendi. Uruguay milli takımı Dünya Kupası'ndaki açılış maçı için Miami'ye giderken evrak sorunları nedeniyle gecikmişti. Takım bir başka güvenlik engeliyle daha karşı karşıya kaldı. Amerikan güvenlik güçleri Suudi Arabistan'la karşılaşmasına hazırlanan takımı otobüsten indirdi. Narkotik köpeklerle bagajlarını aradı. Sosyal medyada görüntünün yeri ve zamanı belirtilmedi. Ancak futbolcuların kıyafetlerinden görüntünün maç başlamadan hemen önce kaydedildiği tahmin ediliyor. İran milli takımı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni Zelanda'ya karşı oynadıkları maçın ardından kamp yaptıkları Meksika'ya geri dönmek zorunda kaldı. Takımın üyelerine çoklu giriş izni verilirken kanat oyuncusu Mehdi Torabi'ye sadece tek girişli vize verildi. Torabi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde oynadığı ilk maçında izni sona erdi. İranlı yetkililer oyuncu için yeni vize almak üzere işlemleri başlattıklarını duyurdu. 2026 Dünya Kupası'nda birçok ülke seyahat sorunlarıyla karşı karşıya kalmış. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'a da Amerika Birleşik Devletleri vizesi verilmemişti.
2: Evet, Dünya Kupası'na gelelim, memleketin hava durumuna. Hüseyin Öztel karşımızda. Hüseyin hoş geldin.
4: Hoş buldum, günaydın.
2: Neler anlatacaksın acaba? Bugün sözü hemen sana bırak.
4: Teşekkür ederim. Hem serin hem tatlı haberlerim var istersen. Evet. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Bugünlerde yüksek sıcaklık Akdeniz'de, Ege'de, Güneydoğu'da 38-40 derecelere kadar varan sıcaklık sebebiyle bunalıyoruz. Ancak Marmara'da, Karadeniz'de esen rüzgarlar sebebiyle gölgede üşütebilirsiniz bile. Ürperebilirsiniz diyelim. Sadece yazlık giysilerle. Sıcaklık animasyonunda bakalım gelecek günler nasıl geçecek. Şu anda kırmızı renkleri görüyoruz. Mevsim normallerinin biraz üzerindeyiz. Zaman ilerledikçe, oynadıkça animasyon göreceğiz. Şu Batı Avrupa'ya çıkan sıcak hava ve bu Ukrayna, Rusya, Kırım üzerindeki serin hava adeta bir yine siyah beyaz gibi. Özellikle İspanya, Fransa ve bu animasyonu oynatabilir misiniz? Kıpkırmızı mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde. Hatta mevsim normallerini çoktan aştılar. Londra'ya, Paris'e 40-41 derece sıcaklıklar çıkıyor. Türkiye'ye ise bu alanda özellikle Rusya çevresinde, Kırım etrafındaki şu mavi alanları görüyorsunuz. Bu alandaki serin hava iniyor. Evet, hafta sonuna doğru serin hava geliyor tekrar. Ancak ne kadar serin olabilir ki, değil mi, bir yaz günü? İstanbul 26 dereceye düşüyor. Ankara 20 dereceye, hatta ilçesine bağlı, yükseltisine bağlı bu hafta sonu düşüyor. Dolayısıyla o 20-21 dereceler bir ceket, hırka gerektirir efendim. Başka Ankara'da bakın mavilikler Türkiye üzerine geliyor. Bu sırada Batı Avrupa'ya kahverengi ve kırmızı çok yüksek 40 dereceye yakın bir sıcaklık çıkarken, sıcak hava çıkarken. Buradaki durum bizim üzerimizde 3 gün. 3 gün kalacak. Yani cuma, cumartesi, hatta pazarın ikinci yarısından itibaren ayrılıyor. Bu mavi alanlar mevsim normallerinden 4-5 derece serin yerleri gösteriyor. Doğumuz ve batımızda bu kadar ateş yüksekken bizim burada korunaklı kalmamız Yunanistan'la birlikte, biraz da onlar da serin. Adalara gidecekseniz bu hafta sonu epey rüzgarlı ve serin olabilir. Geceleri ve sabahları yeri gelmişken söyleyeyim. Yani Marmara Denizi üzerindeki adalar, Ege Denizi'ndeki adalar ya da işte komşuya gidiliyor ya turizm amaçlı, buralar bu hafta sonu rüzgarlı ve serin olacak gibi duruyor. Güneş altında elbette bir yaz tadı alırsınız ama sadece yazlık giysilerle üşüyebilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Fakat ardından tarihler ilerledikçe, özellikle 22 Haziran, 23 Haziran'a doğru gelecek haftadan itibaren tekrar ateşimiz yükselmeye başlıyor. Neyse ki uzun vadeli tahminlerde 1.35 dereceyi aşma durumu Marmara'da söz konusu değil.

0: Kıyı Ege'de açtık zaten. Kuşadası, Aydın, Güneydoğu Anadolu'da da öyle. Doğu Akdeniz'de de Kahramanmaraş. Bu alanlarda 36-38 derece arasında çıkmıştı sıcaklıklar. Şu mavi alanlar buraya da iyi gelecek. Özellikle Doğu Akdeniz'de ve Kıyı Ege'de 38'lere çıkan sıcaklıklar 32'lere hatta 30'lara kadar inebilir. Yine yaz havasıdır. Aşırılıkların törpüleneceğini tahmin ediyoruz. Bu 5 gün içerisinde bu serin hava bize geldiğinde biraz da yağmur getirecek ama çok da fazla bir yağışımız yok. Özellikle İstanbul'da cuma günü öğlen biraz yağabilir. Cumartesi pazarın çoğunlukla güneşli geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları İstanbul'da 25-26 dereceye kadar düşecek, tekrarlayalım. Ancak bu 5 günlük dönemde Akdeniz'de biraz yağış var ve İç Anadolu'nun güneyinde. Yani Afyonkarahisar, Konya çevresi, Antalya'nın iç kesimleri biraz ıslanacak. Bu Antalya cuma günü yağış alabilir. Başkent Ankara ve Antalya arasındaki şu taralı alanları görüyorsunuz işte Orta Anadolu. Bir de Doğu Karadeniz'de özellikle Samsun'un doğusunda, Ordu, Trabzon, Giresun, Artvin bu alanda yağmur var. Perşembe öğleden sonra cuma ve cumartesi Doğu Karadeniz'de yağmurlu geçebilir. Hava sıcaklıkları çok aşırı azalmıyor. 24-25 derecelerde tutunacak. Yani Karadeniz'de de öyle soğuk bir hava yok. Sadece bir ilkbahar havası var. Sıcak bir ilkbahar havası diyebilirsiniz bunlara. Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da ise çoğunlukla güneşli geçireceğiz. Şu gelecek 5 günü pazar gününe kadar. Güneydoğu Anadolu'nun sıcaklıkları yüksek. 38 derece Diyarbakır. Gölgede üstelik. Bu rüzgarlı ve serin hava çok fazla Güneydoğu'ya uğramıyor. Güneş altında uzun süre kalmayın diyoruz. Sıcak çarpması tehlikesine karşı. Bu kez Trakya'da da çok yağış beklemiyoruz. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne gelecek 3 günü sadece cuma günü bir parça yağış olarak geçirebilir. Özetle İstanbul'un yağmuru plan program iptal ettirmez. Medyada birazdan yer alacak olan o geliyor, geri dönüyor, işte ne olacak? Onlara çok şey yapmayın. Evet. İstanbul'un yağmuru zayıf demek istiyorum. Zayıf.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Öztel. Görüşmek üzere. İyi bir gün diliyoruz kendisine. Hüseyin Öztel'i uğurluyoruz ve gün başlıyor, devam ediyor. Özellikle son dönemde beyaz yakalılar arasında yükselen bir trend varmış. Nedir o? Koşu kulüpleri. Muhtemelen sizin de sosyal medya hesabınızda karşınıza çıkmıştır. Her yaştan insan sabahın erken saatlerinde bir araya geliyorlar, kilometrelerce koşuyorlar. Peki koşanların sayısı neden bir anda bu kadar arttı? Muhabirimiz İrem Şimşek ve kameraman Fatih Mehmet Coşkun o koşulardan birine eşlik etti. Merak edilenleri kulüp üyelerine sorduk. Haberi izleyelim. Bir küçük ara, saat başında beraberiz.
2: Mesai saatlerim sabah 8, akşam 6. Sürekli stres.
3: Öğretmenlik yapıyorum. 46 yaşındayım. Herkes kapalı alanlardan çıkmak ve biraz daha açık alanlarda hareket etmek istiyor.
4: Tıpkı bir spor salonunu andıran bu görüntüler İstanbul Boğazı'ndan. Önce sahilde ısınma hareketleri yapıyor, sonra da kilometrelerce koşuyorlar. Aralarında öğretmen de var, beyaz yakalı çalışanlar da.
5: Çok erişilebilir yani, hemen ayakkabınızı giyip sokağa çıkıp koşabilirsiniz. Herhangi bir üyeliğe gerek yok.
4: İstanbul'da koşu gruplarının sayısında hızlı bir artış var. İş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen de monoton hayattan bunalanlarda koşuda buluşuyor.
6: İnsanlar 9-6, 9-5 çalışma disiplininden biraz artık kopmaya başladılar. Çünkü yoğun iş hayatı insanları bunaltıyor.
2: Oturarak çalıştığınız zamanlar da oluyor. Sonuç olarak çeşitli duruş bozuklukları da gelişebiliyor. Bunu sporla beraber bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum.
4: Üstelik bu eşsiz manzara eşliğinde koşmak bedava. Üyelik yok, ücret yok. Tek bir WhatsApp grubuna dahil olmak yetiyor.
5: Sabahın erken saatlerinde koşmak için bir araya geliyorlar. Spor salonlarının üyelik ücretlerine karşı masrafsız bir alternatif olan koşu kulüpleri hem bir spor aktivitesi hem de bir sosyalleşme alanı olarak işlev görüyor.
7: Çünkü toplulukla hem eğleniyorsun, eğlenirken hem öğreniyorsun, kendini geliştiriyorsun.
5: İnsanların artık sosyalleştiği alanlar gece kulüpleri, barlar, restoranlar değil de spor alanıyla olduğu için sabah erken kalkmak iş hayatına daha çok uygun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Efendim Habertürk'te haber yolculuğumuz devam ediyor. 17 Haziran Çarşamba sabahındayız. Saatimiz 9'a doğru ilerlerken gün başlıyor da olduğunuzu bir kez daha söyleyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 7'den bu yana haber yolculuğumuzda beraberiz. Şimdi efendim az evvel bültenimizi açarken, programı açarken de canlı canlı görüntüleri paylaşmıştık. Buyurunuz, yine görmektesiniz. İstanbul Boğazı'ndan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi geçmekte. Görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Oldukça tarihi anlar diyebiliriz efendim. Libya'dan yola çıktı. Geminin son durağı Romanya, ifade edelim bir kez daha. 2000 metreden derin sularda doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılıyor bu gemi. Yaklaşık 2 saat önce de Boğaz'a giriş yapmıştı. Daha doğrusu 3 saat önce Boğaz'a giriş yapmıştı. Saat 6 sularında an itibariyle de geçişini sürdürüyor. 198 metre boyu var. 135 metrede yüksekliğe sahip bu gemi için Boğaz'da çok ciddi önlemler alındı. Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerse herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bu devasa gemiye eşlik ettiler ve ediyorlardı hali hazırda. Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan Mavi Akım projesi için Karadeniz'de 2150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşedi bu gemi. Boğaz'dan geçtikten sonraki varış yeri ise Romanya olacak. Romanya'nın Köstence limanına gidiyor an itibariyle gördüğünüz üzere bu gemi. Evet, bu vesileyle de İstanbul Boğazımızın o muhteşem manzarasına şahitlik ettik hep beraberce bu güzel günde. Peki geçelim nereye? Ankara'ya, İstanbul Boğazı'ndan Ankara'ya gidelim. Çünkü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat sürdü bu görüşme. Gündem tabii ki terörsüz Türkiye sürecinde parlamentodan çıkması beklenen çerçeve yasa.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dair kritik bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız dedi. 3 gün sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.
2: Bugün İmralı heyeti olarak ben ve...
1: Görüşmeye ilişkin Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Görüşmede süreç komisyonunun raporunda belirtilen yasal düzenlemeler ve sürecin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konuların değerlendirildiği belirtildi.
3: Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.
1: DEM Parti'den de görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yasal düzenlemelere dair somut adımların hızla atılması ile ilgili fikir birliği olduğu ifade edildi.
3: Süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusunda görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
0: Evet, sürece dair adımlar hızlanmaya başladı gördüğünüz üzere. Şimdi efendim Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, yeni titri bu biliyorsunuz, Özgür Özel'in. Özgür Özel Ankara'da eylem yapan özel okul öğretmenlerine destek ziyaretinde bulundu. Devlet Bahçeli'ye ve meclisteki diğer partilere seslendi Özgür Özel. Meclisteki kanun teklifini gelin birlikte geçirelim diyor.
4: Bütün muhalefet imza verdik. Komisyonu toplantıya çağırdık. Komisyon başkanı fiilen toplantıyı yapmadı. Kanun bekliyor, süresi geçti.

0: iç düzeye göre indirip aşağıda oylanabilir. Buradan Sayın Bahçeli'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir sayın milletvekilini görevlendirmişti. O da gelip haklarının verilmesi için kanun teklifi vereceğini söylemişti. Vermiş ki o da bekliyor. Bakın bugün için bu öğretmenler mecliste azınlık değil çoğunluk. Görüyorum, takip ediyorum. Yeni Yol grubu destek veriyor. DEM grubu destek veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi destek veriyor. MHP de hak veriyor. Kanun teklifi veriyorsa öğretmenler 300'ün çok üzerinde bir çoğunlukla zaten kendine söz verenler el kaldırsa iş bitecek. Şu 1611 öğretmenin kanununu meclis kapanmadan bu hafta oylayalım, bitirelim.
1: Hadi inşallah diyelim efendim öğretmenlerimiz açısından, çünkü yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi gerekli değeri ve göstermek gerekiyor. Hakkı ödenmez deniyor. Kimi zaman gerçekten ödenmiyor maalesef. Şimdi resmi gazetede yayınlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Mülki idare amirleri atama kararnamesi resmi gazetede gördüğünüz gibi yayımlandı. Çok sayıda ilçenin kaymakamı ve vali yardımcılıklarında görev değişikliği yaşandı. Bu karara göre bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan toplamda 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi görev yeri değişiminin liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlendiğini belirtti. Rabbim üstlendikleri bu önemli vazifelerde kendilerine muvaffakiyetler nasip eylesin ifadelerini de kullandı. Amin diyoruz, devam ediyoruz yolumuza. Şimdi Orta Doğu'da ekonomi dengelerini değiştirebilecek yeni bir gelişme gündemde. ABD basınında yer alan iddia o ki Washington, İran petrolüne 10 yıllardır uygulanan yaptırımları derhal kaldıracak ve satışlar için kolaylık sağlayacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması Tahran yönetiminin petrol satışına izin verecek. Satışlar hemen başlayacak. İddia Amerikan basınından. The Wall Street Journal gazetesine konuşan kaynaklara göre Amerika Birleşik Devletleri petrol satışlarına yönelik yaptırımları derhal kaldıracak. Satışlar için gereken bankacılık, ulaşım ve sigorta gibi hizmetler konusunda da kolaylık sağlanacak. Böylece Tahran petrol satışına hemen başlayabilecek. Konum takip verilerine göre salı günü İran'a ait bir petrol tankeri Amerikan ablukasını aşıp Umman Körfezi'nden çıktı. Bu Nisan ayından bu yana bir İran petrol tankerinin ablukayı aştığı ilk örnek oldu. Amerika Birleşik Devletleri 2012 yılında İran petrolüne karşı en sıkı yaptırımlarını uygulamaya koymuş. 2024'te de İran'ın petrol ve petrol ürünlerini taşıyan, işleyen ve rafine eden kişilere karşı yaptırım uygulamaya başlamıştı.
1: Evet, rejim ha değişti ha değişiyor derken İran petrolünün satışında bir de kolaylık sağlamaya başlıyor Amerika Birleşik Devletleri. İlginç dönemlerden geçiyoruz efendim, hep beraber göreceğiz. Peki piyasalara nasıl yansıyor bu durum? Malum barış ifadeleri, ateşkes ifadeleri 107. günde geldi ve borsa bir anda hani yükselmeye başladı. Türkiye'mizde en azından BIST 100 endeksi 14.493 puandan güne başlıyor. Öte yandan dolar 46 lira 31 kuruşta, euro ise 53 lira 86 kuruşta, artık 54 liraya sırtını dayamış durumda ama seyir yine yatay devam ediyor. 1.16 seviyelerine de geldi euro dolar paritesi. Hemen faize bakalım, 41.69 puanda, altının onsunda küçük de olsa bir düşüş söz konusu, bir yükseliş trendine acaba girdi mi derken böylesi bir düşüş var. 4329 dolar altının onsu. Brent petroldeki düşüş sevindirici. 80 doların da altına indi. 78-79 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolü de 75-76 dolar civarında. Bu güzel haber. Efendim gram altın 6451 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10547 lira. 21093 lira yarım altının ederi. Tam altınsa 42.057 liradan işlem görüyor şu dakikalarda. Dolayısıyla efendim yatırımcısına da bakalım nasıl bir

0: kazanç sağlayacak. Kapalı Çarşı'da biraz daha durum farklı olabilir. Elbette bunu da ifade edelim ve devam edelim bir son dakika haberi ile. İzmir'de bu kez Seferihisar Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma gerçekleştiriliyor. Rüşvet soruşturması diyebiliriz. Detaylar Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'de. Gülçin.
1: Belediyelerin yönelik yapılan son operasyonun adresi İzmir'de Seferihisar Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlendi bu operasyon ve rüşvet suçlaması var operasyonun odağında. Ve Başkan Yardımcısı Barış Pehlivan olmak üzere 5 kişi gözaltında, yani toplamda da 6 kişi gözaltında. Operasyonun ayrıntıları tabii ki daha da netleşecek, ancak şu an itibariyle mali suçlarla Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda operasyon devam ediyor. Başta da söylediğim gibi Başkan Yardımcısı ile birlikte 6 kişi rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları bize aktardın. Evet, dediğimiz gibi bu sefer soruşturmanın adresi İzmir Seferihisar Belediyesi. Partisini sormanıza gerek yok, biliyorsunuz efendim. Dolayısıyla detayları Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe bize aktardı. İlerleyen dakikalarda hem görüntü hem bilgileri bizlerle paylaşmaya devam edecek bu operasyonda. Evet, yine bir son dakika operasyonu ve yine bir belediye, detaylar ilerleyen dakikalarda Habertürk ekranlarında olacak elbette. İran basınına doğru gidelim, çünkü mutabakat zaptına göre İran basınında Tahran'a ekonomik kalkınma için 300 milyar dolarlık bir fon sağlanacağı iddia edildi. Ancak iddialara Trump'tan jet bir yanıt var. Bu sefer Trump yalanlıyor efendim. İran'a herhangi bir para yatırmıyoruz diyor Trump. Amerika'nın böyle bir yükümlülüğü olmadığını da söylüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'a mali kaynak aktarmayacağını söyledi. İran'a herhangi bir para yatırmıyoruz. Böyle bir yükümlülüğümüz yok dedi.
3: We are not investing any money in Iran, by the way. That rumor got out there yesterday, was ridiculous. We have the right to go in someday and do if I want to do something or if somebody wants to do something, but we are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran.
2: Amerikan basınına konuşan Başkan Yardımcısı Vance de İran'a 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma fonu sağlanacağı iddialarına yanıt verdi.
4: The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false?
5: The sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation.
2: İran basınında yer alan haberlere göre mutabakat metni, nihai anlaşmanın sağlanması durumunda İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için 300 milyar dolarlık bir fon kurulmasını ve bunun uygulanmasına yönelik ortak bir mekanizma oluşturulmasını içeriyor. Haberlere göre taslakta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülecek 60 günlük müzakere sürecinde İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılması da planlanıyor.
0: Çok büyük paralardan söz ediyoruz. İran efendim, gördüğünüz gibi bu para geçebilir. Trump yalanlıyor ama 300 milyar dolar efendim, elbette ki bakıldığı zaman çok büyük bir rakam. İran kazanmış gibi gözüküyor bu mutabakatta. Şimdi arkamda görüyorsunuz, sürekli olarak her fırsatta Filistin lehine açıklamalarıyla dikkat çekiyor Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem. Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta Hollywood Çin Tiyatrosu'ndaydı. Meşhur tiyatroda çok sayıda ünlü aktör ve aktristin de çimentoya basarak ölümsüzleştirdikleri, evet, anladınız siz onu, el ve ayak izleri yer almakta. Yıldızlar avlusu olarak adlandırılan bu noktaya yerleştirilen izlerin arasında Javier Bardem de artık bulunuyor. Javier Bardem uzun süredir Gazze'ye ve Filistinlilere verdiği destekle manşetlerde yerini alıyordu. Bardem bu törende de desteğini esirgemedi. Acaba neler söyledi, dinleyelim.
6: But the most important lesson...
7: Annemden öğrendiğim en önemli ders, adaletsizliğe ve sesi daha az duyulanlara karşı asla sessiz kalmamak oldu. Bu yüzden Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin acımasız şiddetini kınamaya devam ediyorum. Tarihin bu anında her ikisi de hepimizi sorumlu tutan suçlardır. Rami ve Bassam, onlar artık arkadaş olan İsrailli ve Filistinli iki baba, mezar kazmaktansa köprü inşa etmeliyiz diyor. Çünkü kendimizi hatırlatmalıyız, sevgi her zaman nefretten...

0: güçlüdür.
1: We have to remind ourselves that love is always, always.
2: Özellikle bu süreçte Javier Bardem'in malum Yahudi lobisi tarafından alt edileceği Hollywood'da çok konuşuluyordu. Ancak böylesi bir törende yeniden adının geçiyor olması ve bir taraftan böyle bir konuşmaya imza atıyor olması Amerika'nın tavrını biraz da en azından Yahudi ya da işte İsrail'e karşı olarak bir taraftan da vize verilmemişti biliyorsunuz Ben Giver'a. Dolayısıyla bu tavrı yeniden bir ayarlama moduna mı geçtiği yönünde tabii bu Gazze mesajından dolayı akıllara geliyor. Javier Bardem böyle bir törende böyle bir konuşma yapıyorsa evet artık işler biraz değişiyor mu acaba sorularını da akıllara getiriyor gördüğünüz duyduğunuz üzere. Peki efendim yolumuza devam edelim. Buyurunuz yine Macaristan'la ilgili bir haber başlığı. Macar Meclisi'nden 8 yıl sınırı kararı Orban'a dönüş yolu kapandı deniliyor. Ana muhalefete geçtik ve ana muhalefette etkimizi sürdüreceğiz diyen Orban acaba nasıl bir yanıt verecek bu duruma? Şimdi Macaristan parlamentosu önceki gün kritik bir anayasa değişikliğine imza atarak başbakanlık görevine süre sınırı getirdi. 135 vekilin evet oyu verdiği, 50 vekilin ise oyunu hayırdan yana kullandığı yeni düzenlemeye göre ülkede başbakanlık görevini yürütecek kişiler en fazla 8 yıl koltukta kalabilecek. Böyle bir düzenleme Türkiye'de de var malumunuz. Efendim 2 Mayıs 1990 tarihinden sonra görevde bulunan başbakanlar için de geçerli olacak şekilde geçmişe yönelik yapılan düzenleme farklı tarihlerde toplam 20 yıl görev yapan Orban'ın yeniden iktidara dönmesinin önünü kapatmayı hedefliyor. Mevcut başbakan Macar'ın rejim değişikliği vaatlerinin ilk büyük adımı olarak görülen bu değişiklik aynı zamanda kendi yetkililerine de sınır getiriyor denilmiş. Öte yandan muhalif hukukçular düzenlemenin geçmiş dönemi kapsamayabileceğini savunarak Orban'ın yeniden adaylığının hala mümkün olabileceğini ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde yine Orban'dan bir açıklama da gelmişti biliyorsunuz efendim. Ve bu açıklamada ne diyordu? Ana muhalefet partisi lideri olarak yine gerekeni yapacağız ve iktidara taşıyacağız partimizi diyordu ki şayet böyle bir karar alınırsa Orban artık Macar siyasetinde olamayabilir. Onu da hep beraber göreceğiz zaman içinde. Efendim Zelenski'ye bakalım ne yapıyor, ne ediyor? Fransa'daki G7 zirvesine katıldı. Liderlerin Rusya'nın savaşı kaybettiği konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Ukrayna lideri Putin'le görüşmek istediğini de ifade etti. Gösterdiği adreslerden biri de tabii ki Türkiye oldu.
3: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransa'daki G7 zirvesine katıldı. Liderler Rusya'nın savaşı kaybettiği konusunda hemfikir ifadelerini kullandı. Zirve kapsamında Ukrayna ve Avrupa için barışın tesisi ve güvenlik başlıklı toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra konuşan Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'le kıştan önce görüşmek istediğini dile getirdi.
4: Görüşme için üçüncü bir ülkeye ihtiyacımız var. Rusya'da, Ukrayna'da olmaz. İsviçre, Türkiye ya da Orta Doğu ülkeleri olabilir. Başkan Trump isterse ABD'de olabilir. Görüşmenin kış gelmeden organize edilmesi çok önemli. Korkunç bir kış geçirdik ve bir daha benzer bir kış geçirmek istemiyoruz.
3: Zelenski zirve marjında Trump'la da bir araya geldi. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov da yer aldı. Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Rusya'yı savaşı sonlandırmaya çağırdı.
4: Rusya anlaşma yapmalı. Rusya da Ukrayna'da inanılmaz yüksek sayıda insan kaybetti. Geçen ay iki taraf toplam 35 bin asker kaybetti.
3: Şimdiye kadar 8 savaşı bitirdiğini söyleyen Amerikan başkanı, bu savaşı da bitirmek için elinden geleni yapacağını vurguladı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus lider Putin'in Trump'la yaptığı son telefon görüşmesinde Zelenski-Putin zirvesi gündeme gelmedi. Trump, pazar günü hem Zelenski hem Putin'le telefonda konuşmuştu.
2: Evet, İran'da yaşanan gelişmelerden sonra sıranın özellikle bu savaşa geldiğini ifade etmişti.

0: Zelenski ile görüşmesinde Trump her an bir haber çıkabilir. Bu da oldukça önemli olur elbette. Şimdi Avrupa Birliği genişleme sürecinde önemli bir adım attı diyebiliriz. Zira Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesi resmen açılmış durumda.
1: Ukrayna ve Moldova Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda önemli bir adım attı. Avrupa Birliği iki ülkenin müzakerelerindeki ilk fasıl kümesinin resmen açıldığını duyurdu. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Ukrayna'nın Rusya ile savaşmasına rağmen adaylık için önemli mesafe kat ettiğini söyledi.
2: Hiçbir ülke topraklarında Rusya'nın en acımasız zulmüne maruz kalırken üyelik yolunda böylesine bir ilerleme kaydetmemiştir.
1: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kachka da AB üyeliğinin önemini vurguladı.
3: Bu Ukrayna halkı için özellikle önemli çünkü biz AB'ye katılmayı hayalimiz olarak görüp bu hayalin resmiyete döküldüğünü görüyoruz. AB üyeliğinin aynı zamanda çok güçlü bir güvenlik garantisi olduğuna inanıyoruz.
1: AB Konseyi Başkanı Costa, üye ülkelerin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümesinin açılması konusunda 12 Haziran'da uzlaştığını bildirmişti. İlk fasıl kümesi katılım sürecinde aday ülkelerle ilk açılan ve son kapanan fasıl olarak biliniyor. Bu küme içinde yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik, kamu alımları, istatistik ve mali kontrol başlıkları yer alıyor. Ukrayna ve Moldova'ya Haziran 2022'de aday statüsü verilmiş, Aralık 2023'te ise katılım müzakerelerinin başlatılması kararlaştırılmıştı.
0: Evet, soru şu: Balkanlara ve doğuya doğru genişlemesini sürdürecek mi? Özellikle işte içinde belki şu an Kosova yok ama bu tür ülkelerin Avrupa Birliği'ne alınacağı, daha sonra Moldova, Ukrayna'dan söz ediliyor. Bizler de biliyorsunuz 10 yıllar önce giriş konusunda Avrupa Birliği'ne bir başvurumuz gerçekleşmiş idi. Hayırlı olsun diyelim efendim Avrupa Birliği için. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? AB'den NATO'ya geçelim. NATO tarafından Türkiye'ye ek hava savunma sistemi konuşlandırılacak. İtalya'ya ait SAMP/T hava savunma sistemi Konya'da görev yapacak. Gelen bilgiler bu yönde. Gelişmeyi de Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. NATO daimi savunma planı kapsamında ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Buna göre NATO'nun Ankara'da yapacağı zirveden 3 hafta önce bölgenin hava savunması güçlendirilirken İtalya'ya ait bir SAMP/T sisteminin de Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırılmasına karar verilmiş durumda. Evet, NATO'yu daha çok konuşacağız. Peki nedir bu SAMP/T? Konuşuyoruz ama nasıl çalışır diye merak ettik, araştırdık sizler için efendim. Buyurunuz, açılımı yerden havaya füze platformu olarak aktarabiliriz. Amerikan yapımı Patriot'a alternatif olarak üretildi. SAMP/T İtalyan, Fransa-İtalya ortaklığında geliştirilmiş durumda. Savaş uçaklarına, seyir ve balistik füzelere karşı koruma sağlıyor. Ukrayna Savaşı'nda özellikle çok aktif bir rol oynadı. Peki nasıl çalışıyor? Hemen buna da bakalım. En önemli unsur Aster 30 önleme füzeleri. Bu füzeler yüksek manevra kabiliyetine de sahip. Radarlar önce komuta kontrol merkezinde analiz ediliyor. Tehdit değerlendirmesi sonrası füzeler ateşleniyor ve işte dediğimiz gibi Konya'ya konuşlanacak efendim. Füze veri bağlantısıyla yönlendirilerek hedefte vuruluyor. Önleme irtifası 20 kilometrenin üzerinde, öte yandan 3 kilometrenin üzerindeki irtifalarda seyreden hava hedeflerine karşıysa 100 kilometreye kadar önleme menzili sunulmakta. Ve gördüğünüz gibi NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'mize, Konya'mıza konuşlandırılacak efendim. Belki Türkiye'de kalır ya da kalmaz, bütün bunları konuşuruz ama SAMP/T'yi işte az çok bu şekilde anlatabiliriz diyelim. Diğer gelişmelere bakalım. Şimdi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TMSF, FETÖ bağlantılı bir okula Amerika Birleşik Devletleri'nde alacak davası açtı. New York'ta görülen bu davada FETÖ iltisaklı okul kredi borcunu ödememek için Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil siyasi iddiasında bulundu. Amerika'daki mahkeme okulun iddiasını ikna edici bulmadı. Davayı da TMSF kazandı.
1: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu FETÖ bağlantılı okuldan kredi

0: Borcunu tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okulun siyasi karar iddiası tutmadı. Mahkeme TMSF'yi haklı buldu. FETÖ bağlantılı Bankasya, 2011 yılında New York'ta bulunan Brooklyn Amity School'a okul binası alımı ve tadilatı için toplam $15,5 milyon kredi verdi. Kredi, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz verildi. Okul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durdurdu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu parayı tahsil etmek için New York'ta dava açtı. Okul yönetimi davada Bankasya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürdü. Kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi okulun Türkiye'deki mahkeme kararları hukuki değil, siyasi iddiasını ikna edici bulmadı. Kredi borcunun faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Kararla birlikte TMSF, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde etmiş oldu.
1: Evet, önemli bir gelişmeydi. Türkiye'miz adına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Davayı TMSF kazandı, bir kez daha söyleyelim. Ve Milliyet'te bir haber başlığı, buyurunuz. 2 günde %46 kazandırdı. Çok büyük bir oran. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, biliyorsunuz. İlk hafta ilk halka arz sürecinin tamamlandığını ve ek hisse alım opsiyonunun da kullanılmasıyla yaklaşık 85.7 milyar dolar brüt gelir elde edildiğini açıkladı. Şirket hisseleri Nasdaq'taki ilk işlem gününde %19'un üzerinde yükselirken ikinci işlem gününde de yine artıda başladı. Hisseler 2 günde %42'ye yakın değer kazandı. Şirketin piyasa değeri 2,5 trilyon doları aşarak dünyanın en değerli şirketleri arasına girdi ki birçok ülkenin efendim gayri safi milli hasılasının çok üzerinde bir rakamdan söz ediyoruz. Elon Musk böylelikle trilyoner bir iş insanı oldu bir taraftan da. Peki, konuşmaya devam edeceğiz. Malum züğürdün çenesini yoruyor. Gelelim Türkiye'mize, AK Parti'den söz edelim. 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığı ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendiriyor. Şimdi bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri Mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Bu etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı ele alınacak.
0: Gözler kısa süre içerisinde meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde. Pakette son aylarda gündeme gelen IBAN dolandırıcılığına yönelik düzenlemenin yer alıp almayacağı merak konusu. AK Parti etki analizini inceledikten sonra düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığına karar verecek. IBAN kiralama veya başkasına kullandırma başlı başına müstakil bir suç değil. Ancak kullanım amacına ve sonuçlarına göre dolandırıcılık veya suç gelirlerini aklama kapsamında değerlendiriliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine göre nitelikli dolandırıcılık dolayısıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu hafta meclise sunulması beklenen 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığına ilişkin bir düzenlemeye yer verilip verilmeyeceği değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçuna yönelik bir tarif gerekip gerekmediğine yer verilecek. Bir düzenleme yapılmasına karar verilirse IBAN dolandırıcılığı müstakil bir suç olarak tanımlanacak. AK Parti kaynakları bilerek ve kasten IBAN'ını kullandırma suçunun tarifinin yapılacağını kaydetti. Kaynaklar, nitelikli dolandırıcılık suçu yerine bu kişilere daha hafif bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Düzenleme olması halinde IBAN dolandırıcılığı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde. Etki analizlerinin AK Parti grubu tarafından değerlendirilmesinin ardından düzenlemeye 12. yargı paketinde yer verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Paketin bu hafta meclise sunulması bekleniyor.
1: Evet, yasalaşır mı yasalaşmaz mı göreceğiz. Buyurunuz, bir magazin haberi aktarayım mı size efendim? Dizi oyuncusu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da 144 bin avroluk estetik borcu nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı iddia ediliyor. Avukatı haberleri yalanlıyor, uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisinin iftira attığını öne sürüyor.
2: Güzel güzel bir yaz olsun hepimiz için.
3: Böyle dedi ama bu sabah çıkan haberler ünlü oyuncunun

0: Haziran ayını kışa çevirdi.
1: Zaten olayımız bu.
0: 144 bin euroluk estetik borcu nedeniyle bir anda Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yakalama kararı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
1: Büyük bir olay meydana çıkardılar. Halbuki böyle bir şey yok.
0: Avukatı belgeler sahte dese de haberler tüm gün manşetlerden inmedi. Makyajsız, filtresiz güzellikle sık sık gündeme gelen oyuncu iddiaya göre eski sevgilisinin kahve zinciri olan ülkede binlerce euroluk işlem yaptırmıştı.
2: Bir ayrılık oldu ama hani bitmiş bir ilişki, saygım var.
0: Çiftin ayrılığından hemen sonra bir dönem birlikte Hamburg'da yaşadıkları, bu hastane faturalarının da oradaki adrese gönderildiği öne sürüldü. Zarflardaki işlemler haberlere göre bir dizi estetik uygulamayla ilgiliydi.
2: Fitness yapıyorum, pilates yapıyorum, yoga yapıyorum.
0: Önce menajerlik ajansı, sonra avukatı yazılı açıklama yapıp söylenenleri yalanladı.
2: Yani bunu burada konuşmayacağım tabii ki. Yani.
0: Ünlü ismin eski sevgilisi için gerçek olmayan belgelerle iftira atan ifadesi kullanıldı. 4 gün önce uzaklaştırma kararı çıktığı duyuruldu. Tahrif ve sahtecilikle bir an Damla Yılmaz'dan para istediği de öne sürüldü. Herhangi bir yakalama kararı yoktur denildi.
3: Evet, iddiaları gündeme getirdik efendim. Devam edelim. Yolumuza Hürriyet gazetesinden bir haber başlığı. Gördüğünüz gibi konut fiyat artışı 6 yılın en düşüğü deniliyor. Konut fiyatlarında reel düşüş hızlandı. Merkez Bankası Mayıs ayı konut fiyat endeksi verilerine göre, evet, karneye şöyle bir göz atalım. Fiyatlar aylık %1.7, yıllık nominal olarak da %24.5 oranında arttı. Reel olaraksa %6.1 oranında geriledi deniyor. Böylece reel düşüşte Ocak 2025'ten sonraki en yüksek oran görülmüş durumda. Yıllık artışsa Mayıs 2020'den sonraki en düşük oran olarak kayıtlara geçmiş. 3 büyük ilde en yüksek yıllık artış %27.3 ile Ankara, onu %25.4 ile İstanbul, %22.8 ile de İzmir izledi. Aylık değişimde ise İstanbul'da %2.1, Ankara'da 1.5, İzmir'de ise -0.1 oldu. Yani binde 1 oldu deniliyor. Şimdi ülke genelindeki en yüksek fiyat artışı Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesinde görülmüş. En düşük artış ise %15.8 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yani Trakya bölgesinde gerçekleştiği görülüyor. Kiralarda da reelde bir gerileme söz konusu oldu deniliyor efendim, verilen bu haberde Hürriyet gazetesinde. Ev fiyatlarından geçelim araçların durumuna, çünkü Mayıs ayında 159.623 yeni araç trafiğe çıktı diyebiliriz. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı da böylelikle 34 milyonu aşmış durumda. İkinci el piyasasında da geçen ay 752.000 araç el değiştirdi. Ayrıca Mayıs'ta yine en çok benzinli araçlar tercih edilmiş.
4: Mayıs ayında 159.623 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34.361.085 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47.5'unu otomobil, %37.2'sini motosiklet, %11'ini kamyonet oluşturdu. Mayıs'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %12.3 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre %24.1'lik azalma kaydedildi. İkinci el piyasasında ise Mayıs ayında 752.150 araç el değiştirdi. Zirvede her zaman olduğu gibi otomobil satışı yer aldı. El değiştiren taşıtların %66.9'unu otomobil, %14.5'unu kamyonet, %11.6'sını motosiklet oluşturdu. En az satılan araçlar minibüs ve otobüsler oldu. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 75.085 otomobilin yakıt cinslerine göre dağılımında ise ilk sırayı %43.3'te benzinli araç aldı. Benzinli araçları hibrit, elektrikli ve dizel taşıtlar takip etti.
3: Evet, benzinli araçlardan vazgeçemiyoruz gördüğünüz üzere. Bu arada İstanbul'da Ümraniye'de trafik kurallarını hiçe sayan bir sürücüden söz edelim. Kırmızı ışıkta geçince kaza tabii ki kaçınılmaz oldu. An be an kaydedilen bu kazada iki sürücü ölümden döndü.

0: kural tanımaz sürücü kırmızı ışıkta geçti, kaza geliyorum dedi. Beyaz araç Ümraniye'de kendisine kırmızı yanmasını aldırmadan yoluna devam etti. Yeşil ışığı gören diğer sürücü onu fark etmeden gaza basınca olanlar oldu.
1: Görüntüm zaten açıktı. Kırmızı ışıkta geçti.
0: Durduk yere kaza yapan sürücü yaşadığı şokun etkisiyle arabadan çıkmak yerine oturup sigara yaktı.
1: Dayı, benim kamera görüntüdeydi zaten.
2: Açsana abi.
3: Geçmiş olsun diyelim, kurallara uyalım diye de ekleyelim, devam edelim. Dairesel köyde her sokak meydana çıkıyor haberi dikkat çekici. Bir taraftan da işte bu köyün hali pür melalini görüyorsunuz Akşam gazetesinden efendim. Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü burası. 1970'li yıllardaki heyelan riski nedeniyle yeni yerleşim yerine taşındı ve yeni yerleşim alanı alışılmış köy düzeninin biraz farklı bir şekilde yansımasını görüyoruz. Dairesel planla inşa edildi deniliyor. Proje 1982'de tamamlandı. 82 afet konutu hak sahiplerine de teslim edildi. Havadan bakıldığında köyün halka şeklinde görünmesini sağlayan mimari bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor denilmiş. İşte gördüğünüz gibi birçok Avrupa kentini de aslında andırıyor. Tabii mimari biraz daha farklı olsa ama gördüğünüz gibi dairesel köyde her sokak meydana çıkıyor haberinde gördüğümüz gibi. Aynen öyle diyoruz, devam ediyoruz yolumuza. Efendim şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın favorilerinden biliyorsunuz İspanya. Avrupa şampiyonuydu İspanya ve onunla beraber kaldı. Golsüz berabere kaldı. Yeşil Burun Adaları duydunuz mu daha evvel? İlk kez bu şekilde duymuş olduk. Maçta 7 kurtarış yaptı. Ölümcül kurtarışlar bunlar. Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha maçın adamı seçildi. Vozinha ailesinin ki özellikle annesinin vize ücreti nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gelemediğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
4: İspanya ile oynadıkları maçın ardından gündem oldu. Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi hayat hikayesiyle yürek burktu. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten maçta 7 kurtarış yapan Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozina maçın adamı seçildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarının sarıldığı tecrübeli kaleci gözyaşlarına hakim olamadı. Maçtan sonra basına konuşan Vozina, ailesinin vize masrafları nedeniyle maça gelemediğinden dolayı üzüntüsünü anlattı.
5: This with passion, with love, because we are from small country, with little bit condition, the dream come true, and also because my mom, she didn't manage to be here because of the visa, because of the money you have to pay for the visa we didn't manage on time and I would like she to be here but
4: Vozina maçın ardından dakikalar içinde milyonlarca takipçi kazandı. ABD hükümeti Yeşil Burun Adaları'nı vatandaşlarını ABD'ye seyahat etmeden önce vize ücretine ek olarak $15,000 iade edilebilir teminat yatırmak zorunda olduğu ülkeler listesine eklemişti. Turnuvanın favorilerinden İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele ediyor.
3: Yeşil Burun Adaları diye bir yaş efendim dünya üzerinde varmış. Peki gelelim kendi gündemimize. Şanlıurfa'da 5 yaşındaki oğullarından haber alamayan bir aile 2 saat boyunca onu aramak için arabalarına bindi, sokak sokak dolaştı. Çocuk aslında anne babasıyla aynı aracın içindeydi. Onu kilitli kaldığı bagajdan evet itfaiye çıkardı.
6: Nasıl olduysa bagaja girdi, kilitli kaldı. İtfaiye kayboldu sanılan çocuğu koltuğun arkasından böyle çıkardı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşayan aile yeni bir otomobil almış, onu da evlerinin önüne park etmişti. 5 yaşındaki oğulları sokaktaki oyununa yeni arabalarını da dahil edince

0: Ve endişe dolu dakikalar başladı. Aracın bagajına girip kapağı da kapatan çocuk içeride kilitli kalmıştı. O arabayla onu sokaklarda 2 saat boyunca aradılar. Aslında o hemen arkalarındaydı. Gelen sesler üzerine durumu fark eden aile kapağı açamayınca ekiplere haber verildi. Arka koltuk söküldü, korkutan oyunda annesinin kucağında gözyaşlarıyla sona erdi.
1: Efendim hani dizilerde, filmlerde görsek hadi canım deriz ama işte gerçek hayatta gördüğünüz gibi bizzat tanık olmuş durumdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Önemli organizasyonlardan biri olan Uluslararası Magosa Kültür Sanat Festivali başlıyor. Festival katılımcılara sanat dolu yaz akşamları yaşatacak.
2: Müzik, tiyatro, dans ve özel sahne performansları Magosa Kültür Sanat Festivali başlıyor. Uluslararası Magosa Kültür Sanat Festivali 26. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gazi Magosa Belediyesi'nin düzenlediği festivalde yerli ve yabancı birçok isim sahne alacak. Otello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatro'da düzenlenecek etkinliklere çok sayıda sanatseverin katılması bekleniyor. Festival boyunca müzik, tiyatro, dans ve özel sahne performansları tarihin büyüleyici atmosferiyle buluşacak. Müzik 23 Haziran'da başlayacak olan festival 16 Temmuz'a kadar sürecek.
1: Peki geçelim G7 liderler zirvesinde neler oluyor? İşin biraz da magazin tarafına bakacağız. Diplomatik temasların yanı sıra liderler arasındaki renkli anlar da dikkat çekiyor. Merz, Almanya Başbakanı Trump'a bir forma hediye etti. Fransa ile Ukrayna liderleri ise Trump hakkında konuşurken kameralara yansıdı.
3: Şaşkın bakışlar, uzun uzun tokalaşmalar, hediyeler. Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kameralara yansıyan renkli görüntülerle de gündemde. G7 Liderler Zirvesi Fransa'nın Evian kentinde düzenleniyor. Thank you. Thank you. Thank you. Bu yıl 52.'si yapılan zirve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın doğum günü nedeniyle bir gün geç başladı. Almanya Başbakanı Merz, Trump'la gerilimli ayların ardından kendisine doğum günü hediyesi olarak Alman milli takımı forması hediye etti. Ne de olsa aynı takımdayız dedi. 47 numaralı formayla Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olmasına atıfta bulunuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Trump'la ilgili konuşurken kameralara yakalandı. Mikrofonun açık kaldığını fark etmeyen liderler Trump'la nasıl başa çıkacaklarını tartıştı. Macron, Zelenski'ye Trump'la yaptığı görüşmenin zorlu geçtiğini anlattı. So first, do you have bilaterals being organized with President Trump? Zirvede dikkat çeken anlardan biri de Trump'ın Fransa First Lady'si Brigitte Macron'la uzun uzun tokalaşmasıydı. Trump'ın Macron'un elini iki eliyle kavradığı ve saniyelerce bırakmadığı görüldü. Yaklaşık 13 saniye süren bu sıra dışı tokalaşma zirvede en çok konuşulan anlardan biri oldu. İtalya Başbakanı Meloni de liderlerin konuşmaları sırasında şaşkın bakışlarıyla kameralara yakalandı. Meloni'nin mimikleri zirvenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Başbakan daha önce de benzer tepkileriyle uzun süre konuşulmuştu.
1: Evet, Meloni ve mimikleri yine damgasını vurdu bu toplantılara. Efendim geçelim yaz meyvelerine. Çünkü birbirinden lezzetli yaz meyveleri damakları tatlandırıyor. O meyveler arasında şeftali de var. İzmir'de de şeftali hasatı sürmekte. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe ile kameraman Mustafa Kemal Kiruk şeftalinin yolculuğunu görüntüledi.
4: Hasatımız güzel.

0: Meyvelerimiz güzel, lezzetli.
1: Hem rengini hem de lezzetini bereketli topraklardan alıyor. İzmir'in meşhur şeftalisinin hasat süreci devam ediyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde şeftali bahçelerinde gün erken başlıyor. Özellikle kadınlar.

0: takıyoruz. Ağzımızı burnumuzu sarıyoruz.
1: Efes Antik Kenti'nin yanı başında İzmir'in Selçuk ilçesinde verimli topraklardayız. Şeftali hasadı başladı. Bu yıl şeftalideki üretim kapasitesi yüksek. İhracat hedefi ise Türkiye genelinde 250 milyon dolar.
2: Şeftali denince akla Bursa gelse de İzmir'in Selçuk ilçesi de üretimde söz sahibi olmaya başladı. İlçede yıllık yaklaşık 38 bin ton şeftali üretimi yapılıyor.
1: Üretici bu yıl hem verimden hem de kaliteden memnun. İzmir'in Selçuk ilçesinde 16 bin dekarlık bahçelerde toplanan şeftaliler işte buraya getirildi ve şimdi ihracat yolculuğuna çıkmak için hazırlanıyor.
2: Verim artışı şeftalide fiyatlara da yansıdı.
3: Geçen yıla göre bu sene fiyatlar daha ucuz. 50 ile 100 TL arasında kalitesine göre şeftali ve nektarını tezgahlarca da göreceğimizi söyleyebiliriz.
2: Şeftali hasadı bölgede Ağustos ayına kadar sürecek.
4: Ve şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var efendim. Böylelikle gün başlıyor. Bugün de bitiriyoruz. Serap Belet Para Gündem'de şimdi karşınızda olacak. Yarın sabah 7'de. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
5: Masadaki koca şemsiye bir anda rüzgara kapılıp uçtu. Fazla sürmediği saniyeler içinde geri geldi. Çocukların bağırmasıyla koşan anne müdahale edip onların zarar görmesini önledi. Ağaca çıkıp tuhaf bir şova kalkıştı. Dalın kırılmasıyla düşüp suya gömüldü. Neyse ki sadece ıslandı. Kayalara da çarpabilirdi. Doğum günü kutlaması için hazırlanan süsler mumlara değince tutuşup yanmaya başladı. Bir anda yayılan alevler çocukların ödünü patlattı. Yangını söndürmek fazla uzun sürmedi. Delta kanatlı planörle iniş yapmak isterken hedefi şaştı. Yeşilliklerin arasına daldı. Tellere takılmasa daha da sürüklenebilirdi.
6: Tamam kanım.
5: Neşesine diyecek yoktu. Camdaki görüntüsünü fark edip bir aşağı bir yukarı koştu. Belki de başka bir köpekle yarıştığını zannediyordu. Rafting parkuru çok zorluydu. Bu sporcu bottan düşüp sürüklense de pes etmemeye kararlıydı. Karadan arkadaşlarını takip edip tekrar bota binmeyi başardı. Ormandan bir anda yola geyik fırladı. İki bisikletliyi de devirip gözden kayboldu. Sporcular kazayı ucuz atlattı.

İçeri girdikten saniyeler sonra büyük bir gürültü koptu. Baraka kadının üstüne çöktü. Yaralanmadığı için çok şanslıydı. Kayda girdi, kedisini öpüp ondan da karşılık bekledi. Ama beklediği gibi olmadı. Yaramaz kedi patisiyle karşılık verdi. Hiçbiri tehlikeye aldırmadı. Motosikletler yol kenarındaki seyircileri teğet geçip son sürat yol aldı. Belli ki evde yalnız bırakılmıştı. 17. kata nasıl çıktı kimse anlayamadı. Demirlerde tutunan 4 yaşındaki çocuk için herkes seferber oldu. Önce bu adam binaya tırmanıp düşmesi

0: gelmesini önledi, sonra da itfaiye ufaklığı kurtardı. Sürücüler yolu değil, kozlarını paylaştı. Biri hızını alamayıp cebinden çıkardığı cismi diğerinin sırtına sapladı.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Günaydın. 17 Haziran Çarşamba gününden merhaba. Para gündeme hoş geldiniz. Bir belediye operasyonuyla başlıyoruz para gündeme. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı ve aralarında başkan yardımcısının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Habertürk TV İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe telefon hattında. Nedir iddialar ve şu ana kadar kaç kişi gözaltına alındı Gülçin?
1: Serap Bey, iddiaların odağında 6 milyonluk rüşvet var ve 6 kişi gözaltı da alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzülttüğü bir rüşvet operasyonu bu. Ve bu kapsamda da yaklaşık 6 milyon TL'lik rüşvet alışverişine ilişkin yeni delillere

0: ulaşıldığı aktarıldı. Aslında daha önce farklı bir operasyon düzenlenmişti. Bu soruşturma aslında ikinci dalga olarak nitelendirilebilir. Ve bu kapsamda belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'la inşaat firması sahiplerinde bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bir diğer ayrıntı da bu yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının da olması. Söz konusu danışmanın 500 bin TL rüşvet aldığı iddia ediliyor. Ve bu rüşvet iddiası da MASAK raporuyla tespit edildi. Daha önce de belirttiğim gibi 18 ve 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında bir operasyon düzenlenmişti. Ve bu şekilde bazı kişi ve kuruluşların Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı olarak inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettikleri iddia edilmişti ve bu kapsamda da tutuklama yapılmıştı. Tutuklanan isimler arasında belediye personeli ve gazeteci de vardı. Toparlayacak olursak operasyonun odağında 6 milyonluk bir rüşvet iddiası var ve gözaltına alınan kişi sayısı da şu an 6 ile sınırlı.
1: Gülçin Hacıevliya Gilayç'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılar böyle. Buradan başkente gidelim. CHP'de önemli bir gün. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı 5. kez toplayacak ve Özgür Özel de olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim edecek. Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan öğrenelim. Neler bekleniyor bugünkü MYK'dan özellikle? Ayrıca bu imzaların teslimi sonrası ne olabilir Mahir?
2: Evet, Serap Belet MYK'dan başlayalım dilersen. Önemli bir toplantı, zira 5. kez gerçekleştirecek Kılıçdaroğlu Başkanı'nda ve yeni ihraç listelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta yapılan MYK toplantılarında önce 9 milletvekili için kesin ihraç kararı verilmiş MYK tarafından, ardından da belediye başkanları için böyle bir durum oldu. Bu defa da örgütlere yönelik bazı isimlerin ihraç edilebileceği belirtiliyor. İl başkanları noktasında özellikle 3 büyük şehrin isminin geçtiğini belirtelim. İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlarını görevden alınıp yerlerine yeni isimlerin atanabileceği belirtiliyor. Öyle ki yeni il başkanları noktasında ismi geçenlerde söz konusu. İstanbul için Gürsel Tekin isminin ön plana çıktığını belirtelim. Ankara için ise eski Çankaya ilçe başkanı Fahri Yıldırım, ki geçtiğimiz yıl partiden ihraç edilmişti. İzmir il başkanı için ise öne çıkan kişi Şakir Başak oldu. 38. olan kurultayda Kılıçdaroğlu desteklediği il başkanı adaydı kendisi. Şenol Aslanoğlu'na karşı kaybetmişti. Şakir Başak'ın atanabileceği belirtiliyor. Sadece bu üç isimdir, aynı zamanda yakın dönemde Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan bazı il başkanlarının da yine bugün ihraç edilebileceği belirtiliyor. Grup başkan vekillikleri merak ediyor. İki grup başkan vekili koltuğu boş. Bu iki koltuğa bugün bir atama yapılabileceği yine gelen kulis bilgileri arasında. Öyle ki Murat Emir kalmıştı sadece. Geçtiğimiz hafta Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın için kesin ihraç talebi tedbirli bir şekilde verilmişti bu karar. Yine Özgür Özel cephesine baktığımızda ise saat 12 civarında, 12 sularında 900'e yakın delegenin imzası genel merkeze teslim edilecek. Normalde tüzüğe göre delegelerin salt çoğunluğu imza verdiği zaman 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi lazım. Ancak bu defa görüşümüz Kılıçdaroğlu'nun kurmayları böyle bir durumun söz konusu olamayacağını belirtiyor. Gerekçe ise tedbir kararı ve henüz hukuki sürecin, mahkeme sürecinin tam olarak sonuçlanmamış olması. Bu koşullarda değil 900-1900 imza dahi getirilse kurultayın söz konusu olamayacağını belirtiyorlar. Hatta bir MYK şu yorum yaptı: bu imzalarla şu an olağanüstü kurultaya gitsek dahi önümüzdeki dönemde yeni bir mutlak butlan durumuyla parti karşı karşıya kalabilir ifadesini kullandı. Dolayısıyla gelen imzalar tabii ki incelenecek, bakılacak, genel sekreterle teslim edilecek, ancak bir olağanüstü kurultay beklemediğimizi ifade edebiliriz. MYK önemli dedik. Özellikle grup başkan vekilleri noktasında bir atama olabilir. Yeni ihraçlar söz konusu olabilir. Bir diğer önemli başkası genel merkez önündeki Özgür Özel'in grup başkanlığı. Geçtiğimiz haftalarda meclis başkanlığı bir başvuru yapılmıştı. Usulsüz olduğu yönünde bu noktada yeni bir başvurunun gelebileceği belirtiliyor. Yine yeni parti tartışmaları var Özel cephesinde. Murat Emir tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti. Ancak bir tarih var: 20 Temmuz. 20 Temmuz'a kadar Özel cephesi beşecek. O da adli tatil 20 Temmuz'da başladığı için o zamana kadar Yargıtay'dan bir karar çıkma ihtimaline karşı çalışmalar durduruldu. Ancak 20 Temmuz'dan sonra Özel ve onu destekleyen partiler için bir yol ayrımı olacak diyelim ve söz tekrar size bırakalım Serap Belet.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkürler. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu

0: hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Silivri Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçimi 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak, önümüzdeki hafta sonu.
1: Çınar yavrumuz da ne yazık ki DM'de kas hastalığından
0: Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalı ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının kopyasını ele geçirdiğini öne sürdü ve anlaşmanın 14 maddesini yayınladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakata varıldı. Arap basını anlaşmanın kopyası olduğunu öne sürdüğü 14 maddelik metni paylaştı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı, Washington ile Tahran arasında imzalanan 14 maddelik anlaşmanın kopyasını ele geçirdiğini iddia etti. Buna göre ilk madde, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak sona ermesini içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, müttefikleriyle birbirlerine karşı düşmanca eylem başlatmayacaklarını ve güç tehdidinde bulunmayacaklarını taahhüt eder deniyor. İkinci maddede tarafların birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceği belirtiliyor. Taraflar birbirlerinin iç ilişkilerine müdahale etmeyeceklerini garanti altına alıyor. Üçüncü maddede müzakerelerin en fazla 60 gün süreceği, bunun sonucunda nihai anlaşmaya varılacağı bildiriliyor. Dördüncü ve beşinci madde ise Hürmüz Boğazı ile ilgili. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını kaldıracak. Nihai anlaşmadan sonraki 30 gün içinde kuvvetlerini çevredeki bölgelerden çekecek. İran ise boğazdaki mayınları temizleyecek. Ticari gemi seferlerinin savaş öncesi seyrine dönmesini sağlayacak. Altıncı maddeye göre Amerika Birleşik Devletleri ve bölgesel ortakları İran'ın kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlayacak. Bu plan nihai anlaşmanın parçası olarak 60 gün içinde oluşturulacak. Yedinci maddeye göre ise Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımları sona erdirecek. Sekizinci madde İran'ın nükleer silah üretmeyeceğini teyit ediyor. Zenginleştirilmiş uranyumun akıbetinin nihai anlaşmada ele alınacağını belirtiyor. Dokuzuncu maddeye göre de nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programı konusunda statükoyu koruyacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni yaptırımlar uygulamayacak. 10. maddede mutabakatın imzalanmasının hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a muafiyetler vermesi yer alıyor. Bu muafiyetler petrol ve petrol ürünlerini, bankacılık, sigorta ve ulaşım hizmetlerini kapsıyor. 11. maddede müzakerelerin ilerlemesi halinde İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağı taahhüt ediliyor. 12. maddeye göre İran'la Amerika Birleşik Devletleri nihai anlaşmanın uygulanması ve denetlenmesi için bir uygulama mekanizması kurulması konusunda mutabık kalıyor. 13. maddeye göre Hürmüz Boğazı İran'a muafiyetler ve dondurulmuş varlıklar hakkındaki kararlar hemen uygulanmaya başlanacak. Geri kalan maddeler ise müzakere edildikten sonra nihai anlaşmada kesinleştirilecek. 14. maddeye göre nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararıyla onaylanacak. La guerre entre la Russie et
0: l'Ukraine. ABD Başkanı Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde İsrail'in Lübnan tutumunu eleştirdi. Başbakan Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyledi Trump. Çünkü anlaşmaya rağmen biliyorsunuz Lübnan'a saldırılarını sürdürdü İsrail. Trump, Hizbullah'la Suriye ilgilensin dedi. Bu dikkat çekici bir cümle. İran ise ABD ve İsrail'i Lübnan üzerinden bir kez daha uyardı.
2: İsrail'in Lübnan tutumundan memnun olmadığını söyledi. Hizbullah'la Suriye'ye ilgilensin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar Emiri Al-Sani ile görüşmesi sırasında konuşan Trump, İran'da rejim değişikliğine inanmadığını söyledi. İran'ın liderler grubunun tamamen değiştiğini belirterek, rasyonel insanlarla muhatap oluyoruz dedi. Anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye gönderebileceğini söyleyen Trump, Lübnan konusunda ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi.
3: İsrail'in Lübnan ve Hizbullah konusundaki tutumundan memnun değilim. İşi daha çabuk yapmalıydılar. Sonsuza kadar uzadı. Böyle olunca büyük anlaşmaya, İran anlaşmasına gölge düşürdü. İsrail'e Hizbullah'ı halletmesi için Suriye'yi önerdim. Dürüst olmak gerekirse daha iyi bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum.
2: Netanyahu'nun Lübnan konusunda daha sorumlu olması gerektiğini söyleyen Trump, İsrail herkesi öldürmeden bu işi

0: başaramazsa bu işi Suriye yapacak dedi. İran ise bir kez daha Lübnan'a yönelik uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmanın Lübnan'daki savaşın da durmasını içerdiğini savundu.
1: Savaşın sonu bizim için işgalin de sonu demek. İsrail işgali devam ederse, Lübnan'da saldırı yapmaya devam ederlerse savaş bitmemiş demektir. Bu da bize göre anlaşmanın ihlali anlamına gelir.
0: Arakçı, İsrail'den gelen biz anlaşmaya taraf değiliz açıklamalarına da karşı çıktı. Tarafları Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran'ı Hizbullah olarak tanımladı. Lübnanlı vekildaşı Berri ile telefonda görüşen İran Meclis Başkanı Kalibaf da İsrail Lübnan'daki işgal altındaki bölgelerden çekilmeli dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi, Washington Lübnan'a karşı savaşı sona erdirerek ve mutabakat zaptırını her maddesine uyarak kararlılığını kanıtlamalıdır ifadelerini kullandı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail askerlerini çekmediği sürece İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma imzalamayacağına inanıyoruz diye belirtildi. İsrail yetkililer anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da kalacağını açıklamıştı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın imza töreninin Cuma günü Luzern yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde yapılacağını açıkladı.
2: NATO tarafından Türkiye'ye ek hava savunma sistemi konuşlandırılacak. İtalya'ya ait sistem Konya'da görev yapacak. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. NATO daimi savunma planı kapsamında ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Buna göre NATO'nun Ankara'da yapacağı zirveden 3 hafta önce bölgenin hava savunması güçlendirilirken İtalya'ya ait sistemin Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlandırılmasına karar verildi. Ve şimdi piyasaya bakalım her sabah yaptığımız gibi. Gözler bugün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararına çevrildi. Bu akşam Türkiye saatiyle 21.30'da öğreneceğiz. Borsa İstanbul 14.527 puanda, 15.000'e doğru ilerleyecek mi acaba? Dolar 46.31, orada da çok küçük de olsa %0.04'lük bir artış var. Euro'da da yine ufak bir artış var. 53.86, 54'e doğru gidiyor. Euro-dolar paritesi de 1.16. Faiz düşmüştü yaklaşık bir puan. Yine aynı seviyelerde 41.69. Altının onsu da dünden bu yana değişmedi. İbre yukarı yönlü ama 4.331 dolarda. Brent petroldeki veri çok önemli. 80 doların altına indi çok uzun zamandan sonra. 78.29, neredeyse %1 daha değer kaybetti dünden bu yana. ABD ham petrol de 75 dolara doğru, 75 doların altına geldi, 74.72. Gram altın kaç lira olmuş? Dolardaki yükselişle dünden daha yüksek. Eğer ne kadar onslu değişmese de 6.448 lira. Çeyrek altın 10.542, yarım altın 21.086, tam altın da 42.000 lira. Bugün piyasadaki veriler böyle. Ekonomiyi şimdi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Serap Hanım. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Elbette bu petrolü ve diğer verileri soracağım ama önce Fed Başkanı'nın, yeni başkanın bu ilk faiz kararı toplantısında ne mesaj vermesini bekliyorsunuz? Faiz sabit kalır deniyor ama buradaki açıklamaya herkes dikkat kesilmiş durumda. Beklentiniz nedir?
3: Tabii bu Amerika'da savaşın enflasyonu ne kadar yukarı çıkarttığıyla alakalı bir durum. Alınacak olan faiz kararı ve istihdamdaki duruşla ilgili. Bütün veriler aslında hedeften, enflasyon hedefinden, %2'lik hedeften çok uzaklaştığını gösteriyor. Yani %4.2'ye kadar çıktı. Çekirdek enflasyon Amerika'da da güçlü seyrediyor. O yüzden bir faiz indirimi söz konusu olmayacak. Ama faiz arttırımını gerektirecek bir jeopolitik süreç de söz konusu değil şu anda. Bir anlaşma zemini var ve Cuma günü imzalanacak, sizin de söylediğiniz gibi İsviçre'de. Biraz tabii endişeler şu yönde, hani bu 60 günlük bir müzakere sürecinden ne çıkar? İsrail tabii ki bu anlaşmanın tarafı olur mu? Yani burada da tabii ki hala jeopolitik riskler orada fiyatlanacak ve petrolün alacağı değer tabii ki nihayetinde enflasyon üzerinde de belirleyici olacak. Ama şu an itibariyle yani FOMC toplantısı yapılacak. Bizim akşam saatlerimizde göreceğiz. faiz arttırımı söz konusu olmayacak. İndirim de aynı şey.

0: şekilde söz konusu olacak. Yani %99, 97-99 aralığında bu şekilde tahminler var. Daha sonra zaten şu da vardı Serap Hanım. Bu yani 2026 için kimse faiz indirim beklemiyordu Fed'den. Her ne kadar Kevin Warsh, Trump'ın da bildiği bir isim olsa da, Trump'ın da faiz indirimi yanlısı birisi olduğunu bilsek de nihayetinde bir merkez bankası bağımsızlığı ve aynı zamanda veri odaklı yaklaşım bir faiz indirimi gelmeyeceğini ama arttırımı için de şu anda çok gerekli bir durum ortaya çıkmayacağını gösteriyor. Yani eğer anlaşma bir ay sonra falan olsaydı FED'den belki faiz arttırımı gelebilirdi.
1: Peki bu sonbahara doğru yani acaba hani ekonomistlerin deyimiyle şahin bir dil, güvercin bir dil, şahin bir dil kullanabilir deniyor ya da sonbaharda ya da yılı noktalamadan bir faiz artırımı olup olmayacağına ilişkin bir fikir verebilir deniyor. Olabilir mi? Sizce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir faiz artırımı bu yıl olabilir mi?
0: Tamamen savaşın gidişatına, petrol fiyatlarına bağlı. Hı hı. Eğer 80'in altında devam ederse bu ortalama, yıllık ortalamada evet 110 dolarlara çıkmış olsa da çok yüksek bir değer olmayacak. Faiz arttırımı için yani %2 hep bir hedef. Oraya ne kadar yaklaşır, ne kadar tolere edilir? Evet. Bence faizler hala çok yüksek Amerika'da. %3,5-3,75 aralığında. Dolar çok güçlü. Doların giderek güçlenmesi Amerikan mali açığıyla, bütçe açığıyla sorun teşkil ediyor. Çünkü bu sefer o borç faiz ödemeleri de güçlü dolarla birlikte birincil açık vermesini, bütçenin birincil açık vermesini etkiliyor. Dolayısıyla çok borçlu bir ülke Amerika. Yani milli gelirinin %120'si kadar borçlu ve borcun sürdürülebilirliği hem büyüme koşullarına hem de dolar endeksinin zayıflamasına bağlı. Faiz arttırdıkça dolar endeksi de onunla beraber güçlenecek. Hani mali dengeyi, disiplini bozucu etki yaratacaktır. Tabii ki sadece enflasyon cephesinden değil, maliye politikalar açısından da önemli yansımalar oluyor.
1: Şimdi altın biraz yükseldi ama sanki böyle bir bekleyişte, belki Fed'i bekliyor, belki dediğiniz gibi o 60 günlük müzakere sürecini nasıl seyredeceğini mutlaka bekliyor. O yüzden biraz duruyor mu hani bir artış öncesinde, öyle hissediyorum ben. Biraz yükseldi, alt gramdan bahsedersek işte ya da ons diyelim 4300 dolarlarda duruyor gibi. Mesela Fed'in açıklaması sonrası bir rahatlama olur mu? Sonra nasıl bir seyir olur sizce altında?
0: Evet, faiz artırımı gelmeyecek dediğiniz gibi aynı seviyeyi koruyabilir. Biraz daha yukarı çıkabilir. Citi'den bir kısa vadeli dolar tahmini geldi. Kısa vadeli 4500 doları görebilir diyor ons başına.
1: Evet.
0: Bu açıdan hani ne kadar şeyle ters korele, FED faiz artırım kararıyla ters korele bir açısı da var. O yüzden bence biraz daha altının Merkez Bankası alımları da devam ederse o yüzden de biraz daha artış söz konusu olabilecektir. Son dönemde merkez bankaları da altın sattı. Onun da bu altının gerilemesinde önemli bir katkısı
1: onu
0: oldu.
1: Yerine koyacaklar belki bozduklarını değil mi? Evet, şartları uygun görüldüğünde.
0: Adım alabilir. O da altını yükseltir.
1: Peki bu savaş boyunca, bu savaşın işte Körfez ülkelerinin etkilenmesi üzerinden bize yansımaları, dezavantajlarını zaten en çok enflasyon, üretim maliyetleri üzerinden konuştuk. Başka avantajlar yaratabilir mi? Dünyadaki dengeleri değiştiriyor mu? O kadar çok konuştuk ki hocam. Şimdi bitiyor gibi. İnşallah da bitsin tabii ki. Ama bu böyle gider ve 60 günün ardından da bitirse ekonomi açısından, dünya ekonomileri bizim açımızdan böyle çok büyük bir kırılma yaratmış olacak mı, yoksa etkileri sönümlenerek öncekine dönecek mi bütün bu bölgedeki, en azından bizim ve bizim çevremizdeki ülkelerle ekonomik ilişkiler açısından?
0: İki seçenek var bizde. Burada savaşın yaratmış olduğu enflasyonist baskının dışında bizde ne tür enflasyonist baskıdır olacak? Oraya bakmak lazım. Hangi madde gruplarından gelecek? O yüzden yani burada konuttu, gıdaydı, bakın bunlar hep bizim enflasyonu tetikleyen unsurlar, sadece petrol fiyatlarıyla alakalı değil. Bir kere bizim kendimize ait sorunlarımız var. Enflasyonda

0: önünü alamadığımız, yani orada yapısal reformların tam odak noktasını oluşturan alanlar var. Petrol fiyatlarındaki artış tabii ki enflasyonist olarak yansıdı. Üreticide de biriken fiyatlar vardı. Onlar zaten geçtiğimiz ay itibariyle gelmişti. %14.18'lik enflasyonda bunu gördük. Ama bundan sonra Merkez Bankası'nın duruşu da enflasyonun gidişatını aslında belirleyecek. Yani burada bir hangi trend sürekli olarak revize ederse yukarı doğru, mesela yıl sonu enflasyon için %30'lar ifade ediliyor artık. Yani kendisi de %30'lara doğru giderse orada biraz kredibilite kaybı ve Merkez Bankası'nın öngörülerine güvensizlik ve Merkez Bankası'nın piyasanın önünde değil tam arkasında kaldığı, geride kaldığı bir görünüm de bir enflasyon beklentilerini bozar. O yüzden beklenti kanalı nasıl çalışır Türkiye'de, o açıdan da bizdeki enflasyonu savaşın petrol fiyatlarını arttırıyor, oradan enflasyon yükseliyor söyleminin dışında aslında göz önünde tutmamız gereken noktalar. Demek ki beklenti yönetimi, burada revizeler, yukarı doğru güncellemeler, enflasyon, yıl sonu enflasyon tahmini, her ne kadar böyle çok açık iletişim gibi olsa da bizde beklentileri bozabiliyor. O yüzden de hani böyle enflasyonun eksik parçaları tamamlamak Merkez Bankası'nın yine fiyat istikrarını sağlama görevi olduğu için yine ona düşüyor.
1: Evet, peki, çok teşekkür ediyorum hocam katkınız, değerlendirmeleriniz için. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz, sağ olun. Evet, bakalım bu 60 gün nasıl geçecek ve sonra, yani petrol fiyatlarını gördünüz, 80 doların altına geldi, daha da toparlayacak mı? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetiyle görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Gündem elbette terörsüz Türkiye sürecinde parlamentodan çıkması beklenen çerçeve yasaydı.
2: Terörsüz Türkiye sürecine dair kritik bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da terörsüz Türkiye süreci için tempoyu artıracağız dedi. 3 gün sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede DEM Parti heyetinin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı.
3: Bugün İmralı heyeti olarak ben ve...
2: Görüşmeye ilişkin Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Görüşmede süreç komisyonunun raporunda belirtilen yasal düzenlemeler ve sürecin başarıyla tamamlanmasına ilişkin konuların değerlendirildiği belirtildi.
4: Şimdiye kadar süreç kapsamında önemli ilerlemeler ve başarılar kaydedildiği, siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer önemli sonuçlar elde edildiğinin vurgulandığı görüşmede, bundan sonraki aşamada terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi noktasında parlamentoda gerekli çalışmaların yapılarak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemi ifade edildi.
2: DEM Parti'den de görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yasal düzenlemelere dair somut adımların hızla atılması ile ilgili fikir birliği olduğu ifade edildi.
4: Süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusunda görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da çerçeve yasanın meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.
1: Özgür Özel Ankara'da eylem yapan özel okul öğretmenlerine destek ziyaretinde bulundu dün. Devlet Bahçeli'ye ve meclisteki diğer partilere de seslendi ki Sayın Bahçeli de dün gazetecilerin sorusu üzerine ben de öğretmenlerin arkasındayım demişti. Meclisteki kanun teklifini gelin birlikte geçirelim dedi Özel.
5: Bütün muhalefet imza verdik. Komisyonu toplantıya çağırdık. Komisyon başkanı fiilen toplantıyı yapmadı. Kanun bekliyor, süresi geçti. İş düzeye göre indirip aşağıda oylanabilir. Buradan Sayın Bahçeli'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir sayın milletvekilini görevlendirmişti. O da gelip haklarının verilmesi için kanun teklifi vereceğini söylemişti. Vermişti, o da bekliyor. Bakın, bugün için bu öğretmenler mecliste azınlık değil, çoğunluk.

0: Görüyorum, takip ediyorum. Yeni Yol grubu destek veriyor. DEM grubu destek veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi destek veriyor. MHP de hak veriyor. Kanun teklifi veriyorsa öğretmenler 300'ün çok üzerinde bir çoğunlukla zaten kendine söz verenler el kaldırsa iş bitecek. Şu 1611 öğretmenin kanununu meclis kapanmadan bu hafta oylayalım, bitirelim.
1: Karaman'da bir trajedi yaşandı. Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelen bir aile otomobille ilerlerken araçlarıyla dereye düştü. Aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.
2: Tarladan çadırlarına dönüyorlardı. 7 kişilik aileyi taşıyan otomobil dereye düştü. Karaman'da dereye düşen otomobilde aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İzol ailesi Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelmişti. Tarlada işlerini bitiren aile üyeleri kaldıkları çadıra dönüşe geçti. Baba İzol'un kullandığı otomobil merkeze bağlı Kızıkköy civarında henüz bilinmeyen bir nedenle dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün çocukları Mehmet Mustafa, Ramazan ve Mehmet Sinan İzol olay yerinde öldü. Kendisi, eşi ve iki çocuğuysa yaralandı. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
1: Konya'da esnaflık yapan Musa Köroğlu iddiaya göre işlerini aldığı yabancı uyruklu işçiler nedeniyle başka bir esnafla sorun yaşadı. Taraflar arasındaki görüşme önce tartışmaya, sonra kavgaya döndü. Köroğlu ve işçiler bir grup tarafından darp edildi.
3: Dokuz kişi linç ettiler. Arkadaşımızın birinin, onun da gözünün altını aynı şekilde linç ettiler.
2: Esnaf arasındaki husumet kavgaya dönüştü. Araçtan indirdikleri 3 kişiye meydan dayağı attılar.
4: Araçtan asılıp beni düşürdüklerinde her tarafım yara bere.
2: Olay Konya'nın Altınekin ilçesinde yaşandı. İlçede esnaf olan Musa Köroğlu, Afganistan uyruklu 2 kişiyi işe aldı.
4: Onların yanından ayrılmış bir eleman bizim yanımıza çalışmaya girdiği için sorunu o şekil başladı zaten.
2: İddiaya göre işçiler nedeniyle esnaf arasında anlaşmazlık çıktı.
4: İşte çalıştırmayacaksın, senin işte linç ederiz, döveriz diyerek de
5: gözdağı verdiler.
2: Musa Köroğlu sorun yaşadığı esnafla konuşmak istedi. Yanında işe yeni aldığı işçiler de vardı. Konuşma tartışmaya dönüşünce taraflar arasında kavga çıktı.
3: Arabanın içinde olduğum halde 9 kişi bana saldırıp kulağımın arkasını yırtıp kafamda bir tane soda şişesi kırıp yere asılıp 9 kişi linç ettiler.
2: Musa Köroğlu ve 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darp edilen esnaf husumetli olduğu kişilerden şikayetçi oldu.
4: Adli süreç başladı ve de gözaltına alınmadan 7-8 kişi şu anda elini kolunu sallayarak geziyor.
1: İsrail'in Lübnan'da düzenlediği İHA saldırısında İran'ın Press TV muhabiri hedef alındı. Muhabirin vurulma anları kamerasına yansıdı. Ülkede 2 Mart'tan beri en az 27 gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.
2: İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'a saldırdı. Bu saldırıda gazeteci yaralandı. İran'ın Press TV muhabiri Hadi Hoteit, Lübnan'ın güneyindeki köylerde İsrail'in yol açtığı yıkım hakkında haber yapacaktı. Nebatiye yolu üzerinde aracından indi. Video kaydetmeye başladı.
6: As you can see, there is heavy drone activity in the vicinity.
2: Hoteit, yıkım hakkında izlenimlerini paylaşırken İsrail siyasi tarafından hedef alındı.
6: The Israelis did try to destroy the entire area.
2: Patlamanın etkisiyle yaralanan gazetecinin yardımına yoldan geçen 2 kişi yetişti. Nebatiye'de hastaneye yatırılan Hoteit'in bacaklarına dikiş atıldı. Gazeteci ilk yardımın ardından konuştu.
6: Hedef sahafiyin. Hayda.

0: هدف متعمد لصح. ما كان معي حدا بالسيارة، ما كان في حتى حدا، ما كان في قدامي حدا، ما كان في وراي حدا.
1: İsrail hem Lübnan hem Gazze'de saldırılarını sürdürürken gazetecileri de hedef alıyor. Lübnan Basın Birliği Sendikası'na göre saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da en az 27 gazeteci öldürüldü.
2: Evet, ne yazık ki tam da dediği gibi oluyor. Bilerek, kasten birçok böyle gazetecinin ya da gönüllü çalışanın, sağlık çalışanlarının hedef aldığını gördük, haberleştirdik, biz de aktardık sizlere ne yazık ki. İsveç parlamentosu göçmenlerin oturum izinlerinin kötü davranış gerekçesiyle iptal edilmesinin yolunu açan yasayı kabul etti. Tartışmalı yasayla ödenmemiş borç ve kayıt dışı çalışma kötü davranışa gerekçe gösterilecek.
3: İsveç'te göçmenlere ilişkin tartışmalı yasa parlamentodan geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte göçmenlerin oturum izinleri kötü davranış gerekçesiyle iptal edilebilecek. Düzenlemeye göre ödenmemiş borçlar, kayıt dışı çalışma, vergi ödememe ve aşırılıkçı örgütlerle bağlantı gibi gerekçeler oturum izinlerinin iptaline dayanak olabilecek. Üstelik yasa sadece yeni başvuruları değil, daha önce verilmiş oturum izinlerini de kapsıyor. Yeni yasayla birlikte oturum izinlerinin incelenmesinden İsveç Göç Ajansı sorumlu olacak. Verilen kararlarsa göç mahkemesine taşınabilecek. 2022 seçimlerini göçü azaltma ve suçla mücadeleyi sertleştirme vaadiyle kazanan hükümet, kötü davranışta bulunan ya da suç işleyen kişilerin İsveç'te kalmaya devam etmemesi gerektiğini savunuyor. İttifak ortağı İsveç Demokratları da yaklaşan Eylül seçimleri öncesinde bu yasayı kritik bir hamle olarak görüyor. Muhalif partiler ve insan hakları örgütleri ise yasaya tepkili. Eleştirilerin odağında kötü davranışın tamamının net olmaması ve kararların suç olmayan eylemler üzerinden de verilebileceği endişesi yer alıyor.
2: 2026 Dünya Kupası'na karşılaşmalardan çok güvenlik sorunları damga vurdu. Hatta sorunlar demeyelim de Amerika Birleşik Devletleri'nin katı kuralları, zaman zaman aşağılamaya varan sıra dışı uygulamaları, seyahat uygulamaları gündemde. İranlı bir futbolcuya örneğin Dünya Kupası'nda oynayacak bir futbolcuya tek girişli vize verildi. Daha ilk maçta futbolcunun vizesi doldu. Uruguay milli takımı ise narkotik köpeklerle arandı.
1: Uruguay milli takımını narkotik köpeklerle aradılar. İranlı futbolcuya sadece tek girişli vize verdiler. Dünya Kupası ile birlikte başlayan tartışmalara yenileri eklendi. Uruguay milli takımı Dünya Kupası'ndaki açılış maçı için Miami'ye giderken evrak sorunları nedeniyle gecikmişti. Takım bir başka güvenlik engeliyle daha karşı karşıya kaldı. Amerikan güvenlik güçleri Suudi Arabistan'la karşılaşmasına hazırlanan takımı otobüsten indirdi. Narkotik köpeklerle bagajlarını aradı. Sosyal medyada görüntünün yeri ve zamanı belirtilmedi. Ancak futbolcuların kıyafetlerinden görüntünün maç başlamadan hemen önce kaydedildiği tahmin ediliyor. İran milli takımı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni Zelanda'ya karşı oynadıkları maçın ardından kamp yaptıkları Meksika'ya geri dönmek zorunda kaldı. Takımın üyelerine çoklu giriş izni verilirken kanat oyuncusu Mehdi Torabi'ye sadece tek girişli vize verildi. Torabi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde oynadığı ilk maçında izni sona erdi. İranlı yetkililer oyuncu için yeni vize almak üzere işlemleri başlattıklarını duyurdu. 2026 Dünya Kupası'nda birçok ülke seyahat sorunlarıyla karşı karşıya kalmış. Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'a da Amerika Birleşik Devletleri vizesi verilmemişti.
2: 24 ilde 32 ayrı suç, ayrı organize suç örgütüne operasyon yapıldı. Çok sayıda gözaltı var. Emre Aytekin'de ayrıntılar. Telefonda Emre, dinliyoruz seni Emre.
4: Evet Serap Pelet, o operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı. Operasyon Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda yapıldı. İl Jandarma Komutanlıkları organize suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. 24 ilde ve 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 197'si tutuklandı. 114'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. Yine yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin silah kaçakçılığı, sosyal medya platformları üzerinden yatırım danışmanlığı ilanlarıyla nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve para transferine aracılık etme gibi suçlarını işledikleri tespit edildi.

0: MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 21 milyar Türk lirası tutarında hesap hareketliliği bulunduğu da belirlendi. Operasyonlar kapsamında 52 taşınmaz, 25 taşınır, 6 kripto cüzdan ve 1489 banka hesabına da tedbir işlemi uygulandı. Bir kez daha ifade edecek olursak, Jandarma Genel Komutanlığı 24 ilde operasyon düzenledi. 32 ayrı suç örgütüne yönelik bu operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 197'si tutuklandı. 114'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
1: Emre Aytekin, teşekkürler. Rekabet Kurumu otomotiv lastiği üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve bu kapsamda 7 lastik üreticisine toplam 3,6 milyar lira ceza kesildi.
2: Otomotiv lastiği firmalarına ilişkin soruşturma tamamlandı. 7 lastik üreticisine milyarlarca liralık ceza kesildi. Rekabet Kurumu lastik üreticileri ve dağıtıcılarına yönelik soruşturma yürüttü. Soruşturmada rakip firmalar arasındaki uyumlu fiyat hareketleri, hassas bilgi paylaşımları ve rakip firma çalışanlarına yönelik yaklaşımlar incelendi. İnceleme sonunda 7 lastik şirketine toplam 3 milyar 633 milyon lira idari para cezası verildi.
3: Rekabet Kurumu soruşturma kapsamında lastik firmalarına yeni yükümlülükler getirdi. Bu kapsamda fiyat listeleri artık takip edilebilir olacak. Firmalar toplu bir şekilde fiyat listesi yayımlayamayacak.
2: Belirlenen rekabet uyum tedbirlerinin hayata geçirilmesi için şirketlere 3 aylık süre tanındı. İlgili firmaların bu düzenlemeleri uygulamaya aldıklarını belgeleyerek Rekabet Kurumu'na sunmaları gerekecek. Ticaret Bakanlığı da Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli otomobil lastiklerine yönelik fiyat soruşturması da başlattı. Karar resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile yürürlüğe girdi. Soruşturma kapsamında çeşitli gümrük tarifi istatistik pozisyonları altında yer alan binek otomobil lastikleri incelenecek. Bakanlık, söz konusu ürünlerin Türkiye pazarına piyasayı bozucu fiyatlarla giriş yaptığı iddialarını araştıracak.
1: Evet, Haziran'ın ikinci yarısına geldik. Kimimiz hala yaz gelmedi, neden akşamları bu kadar serin, hava neden bu kadar rüzgarlı diye şikayet ediyoruz. Kimimiz de Hüseyin Öztel gibi, ne güzel bir Haziran. Hava ne kadar da serin diye mutlu. Çünkü takip ediyorsanız Hüseyin'i, genelde evet, o biraz böyle serin yağışlı havayı, baharı sever.
4: Tabii.
1: Şimdi galiba bugünlerde yine öyle birkaç gün gelecek Hüseyin, değil mi? Hoş geldin bu arada. Tabii. Anlatır mısın bize?
4: Hemen bakalım Serap. Tahminlerde tıpkı söylediğin gibi biraz serinlik geliyor. İçinde biraz da yağmur var. Ama işte hafta sonuna gelince insanların planlarını, programlarını değiştirebilir. Ben son tahminleri aktarayım.
1: Tamam.
4: Şu an bir sıcaklık haritasına bakıyoruz. Sıcaklık haritasında bizim renklerimizin mavi olması mevsim normallerimizin 4-5 derece altındaki sıcaklıkları ifade ediyor. Sol üstte de tarihi görebilirsiniz. 19-20-21 Haziran'da İstanbul 25-26 dereceye düşüyor. Çok da bir soğuk yok. Yine tişörtle dışarıda durursunuz ama gölgelerde 20 dereceye düşüyor hissedilen sıcaklık şu mavi alanlarda. Özellikle Ankara ve çevresinde bu cuma, cumartesi epey serin geçebilir. Yani üşütebilir bir hava bu İç Anadolu için. İşte kıyı Ege'de çok fazla etkisi yok. İstanbul Marmara bölgesinde, Batı Karadeniz'de şu mavilikler yaklaşık 25-24 derecelik bir gündüz sıcaklığını temsil ediyor. Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da sıcak hava, oraya rüzgar, güneyden çıktı günlerdir. Ancak burada dikkat çekici olan Serap, geçtiğimiz...
1: Zaten o dikkat çekici görüntüden ben gözümü alamıyorum. Sen bir ülkemizi anlatıyorsun da, evet, cayır cayır yanıyor, simsiyah olmuş. Maalesef. Avrupa yine tam biz ortada böyle hafif, evet, masmavi kalmışız
4: yani,
1: ama
4: şimdi sen söyle, bunu, bu övülmez mi? Bu gerçekten çok ideal,
1: evet,
4: bir durum.
1: Evet ya, oraya bakınca gerçekten çok iyi bir
4: bu
1: görüntü.
4: Tarih için. Biz de bu kahverengiliklerin içine Temmuz ortasında, Ağustos'ta gireceğiz.
1: Geleceğiz
4: muhtemelen. Şimdiden kesin konuşamıyoruz ama burası 41 dereceye yükselecek Paris. Frankfurt 40 derece.
1: Bu hafta mı?
4: Evet, hafta sonu Perşembe, Cuma, Cumartesi 38-40-41 derece. 3 gün tahmini var. Yani Paris'e gideceksen eğer o tarafta
1: gitmiyorum ama baksana mesela Londra için, evet, bu sıcaklıklar son yıllarda hiç akla, evet, gelmeyecek
4: rekor
1: sıcaklıklar.
4: Kesinlikle. Zaten onların da medyasında takip ettiğim kadarıyla gelmiş geçmiş en sıcak Mayıs, gelmiş geçmiş en sıcak Haziran şeklinde bu yazı bitirecekler gibi duruyor. İşte hani vardır ya, yaşlı demeyeyim de orta yaşlılara, 80-90 yaşındaki insanlara mikrofon uzatıldığında işte şu anda o haberleri yapıyorlar. Hayatımızda böyle sıcak görüyor. Yani bunu artık bu çağda yeni görmemiz normal. Yani insanların görmediği şeyleri görmesi, sıcaklık olarak söylüyorum, normal. Ama işte sağlık sorunları, işte tabii onlarca insan hayatını kaybediyor. Kuzey Avrupa'yı bilirsin, benden daha iyi bilirsin oradaki mevsim normallerini. Bu mevsim normallerimi 40 derece Haziran daha bitmeden. Özetle Türkiye biraz korunaklı ve serin bir havada kaldı. Hatta güneye kadar Kıbrıs'ta bile bu hafta sonu

0: Oldu bu hava Kıbrıs'ta dedirtebilir. Ama bu çok uzun ömürlü olmuyor Serap. Pazara kadar, pazardan sonra tekrar ısınıyoruz. Bu sırada da 5 gün içerisinde çarşambadan pazara toplamayı beklediğimiz yağış miktarları, yani yağmur...
1: Sen oraya geldin ama bir son dakika geldi.
0: Tamam.
1: Son dakikalar böyle. Oradan hemen sıcak bilgiyi almak istiyoruz. En azından hafta genelini aldık senden. Çok teşekkür ederim Hüseyin. Bir DEOŞ operasyonu var Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan. Medya yapılanmasına yönelik bir operasyon. Ahmet Kazancı yakalanmış. Serkan Şimşek mi? Evet, görüntülü karşımızda. Nedir bu operasyonun ayrıntıları Serkan?
2: Serap, Belet Milli İstihbarat Teşkilatı yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlarına kesintisiz bir şekilde devam ediyor. O operasyonlara bir yenisi daha eklendi ve DEAŞ terör örgütünün medya sorumlusu Ahmet Kazancı düzenlenen başarılı operasyonla yakalandı. DEAŞ terör örgütünün Horasan vilayetinde olduğu tespit edildi Kazancı'nın ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbari çalışmaları sonucunda Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ'ın dediğim gibi Horasan vilayetine katıldığı tespit edildi. Ardından uzun bir takip süreci başlatıldı ve Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynadığı tespit edildi. Aynı zamanda Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın Türk medya sorumlusu Abu Yasir ya da Al Türki kod adlı Özgür Altun'la birlikte de faaliyet yürüttüğü belirtildi. Tabii bu kişinin itirafında ifadelerine yönelik de bazı bilgiler edindik Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından. Örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf ettiği kaydedildi Kazancı'nın. MİT'in operasyonuyla yakalanan Ahmet Kazancı ifadesinde Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun'la ilişkisini anlattı. Aynı zamanda DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimleri ve DEAŞ adına yürüttüğü medya propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini de Milli İstihbarat Teşkilatı'na itiraf etti. Dediğim gibi MİT, DEAŞ'ın medya sorumlusunu Ahmet Kazancı'yı yakaladı ve Pakistan'dan Türkiye'ye başarılı bir operasyonla getirdi.
1: Serkan Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Belki nerede unuttuğunuzu hatırlamadığınız eşyalarınız vardır. Çünkü İstanbul YTT araçlarında unutulan o kadar çok eşya olmuş ki bir yıllık bekleme süresinde kimse almayınca açık artırmayla satılıyor o eşyalar. O yüzden belki bunları kontrol etmekte fayda var eğer orada bıraktığınızı düşünüyorsanız. Bir yıl emanette tutuluyormuş. Açık artırmayla neler satılmış? Fırından saç şekillendirme cihazına kadar birçok ürün var, bakalım.
3: Tekrardan revize geldi. 30.000 TL.
4: Fotoğraf makinelerini aldık. Hoparlörleri aldık. Bavulları biz aldık. Onun haricinde kol saatlerini biz aldık.
5: Matkaplar, olta takımı, hatta saç düzleştiricileri. Sahiplerinin toplu taşımada unuttuğu o eşyalar açık arttırmayla yeni sahiplerini buldu.
6: Toplamda 7566 adet eşyamız vardı. Toplamda 20 adet grubun satışı gerçekleşti.
4: Otomatik bez değiştirme makinesi çıktı mesela geçenlerde. Nasıl bir şey? Biz de şaşırıyoruz artık çıkan ürünlere.
5: İstanbul'da İETT araçlarında unutulan eşyalar tam bir yıl emanet deposunda muhafaza ediliyor. Yasal süre dolunca da ihaleyle satışa çıkıyor.
4: Kulaklıkları, matkapları, saatleri, telefonları, laptopların alımını sağladık.
7: Bir cep telefonu ya da kulaklık. Herhalde hepimizin yanımıza aldık mı diye kontrol ettiği en sık kullandığımız eşyalar. Ama su ısıtıcısını, hatta yanında taşıdığı gitarı bile İETT araçlarında unutanlar var.
5: Hatta unutulan eşyalar arasında davul fırın bile var. Açık artırmayla satılan ürünler arasında elektronik eşyalar önemli yer tutuyor.
8: Bilgisayar gruplarını aldık biz burada ve onun yanı sıra ev aletlerinin olduğu bir grup aldık. Onları kendi mağazamızda satacağız inşallah.
9: Küçük ev aletlerini aldım. Olta takımları, tuşlu telefonlar. Evet, birkaç parça daha bir şey aldık.
5: Bu yılki satışta umduğunu bulamayanlar da vardı.
4: Geçen sene skuturlar falan vardı. Bu seneler yok. Azalma olmuştu. Bu sene beklentimizin aşağısındaydı unutulanlar.
10: Ürünler her sene değişiyor. Bu sene biraz daha müzik alet açısından daha fazla eşya vardı. Mesela geçen sene skutur vardı. Bu sene yok.
5: Müzayedede 20 grupta toplam 7.443 eşya alıcı buldu. 1.366.000 lira gelir elde edildi.
3: 217.000 lira.
1: Son dönemde özellikle beyaz yakalılar arasında yükselen bir trend var. Koşu kulüpleri. Belki sizin de sosyal medyada karşınıza çıkmıştır ya da siz de belki koşanlardansınızdır. Her yaştan insan sabah erken saatlerde bir araya geliyor ve kilometrelerce koşuyor. Koşanların sayısı neden bir anda bu kadar arttı? Muhabirimiz İrem Şimşek ve kameraman Fatih Mehmet Coşkun o koşulardan birine eşlik etti ve mikrofon uzattı.

0: Mesai saatlerim sabah 8 akşam 6. Sürekli stres.
1: Öğretmenlik yapıyorum. 46 yaşındayım.
2: Herkes kapalı alanlardan çıkmak ve biraz daha açık alanlarda hareket etmek istiyor.
3: Tıpkı bir spor salonunu andıran bu görüntüler İstanbul Boğazı'ndan. Önce sahilde ısınma hareketleri yapıyor, sonra da kilometrelerce koşuyorlar. Aralarında öğretmenler.

0: arasında hızlı bir artış var. İş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen de, monoton hayattan bunalanlar da koşuda buluşuyor.
1: İnsanlar 9-6, 9-5 çalışma disiplininden biraz artık kopmaya başladılar. Çünkü yoğun iş hayatı insanları bunaltıyor.
2: Oturarak çalıştığınız zamanlar da oluyor. Sonuç olarak çeşitli duruş bozuklukları da gelişebiliyor. Bunu sporla beraber bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum.
0: Üstelik bu eşsiz manzara eşliğinde koşmak bedava. Üyelik yok, ücret yok. Tek bir WhatsApp grubuna dahil olmak yetiyor.
3: Sabahın erken saatlerinde koşmak için bir araya geliyorlar. Spor salonlarının üyelik ücretlerine karşı masrafsız bir alternatif olan koşu kulüpleri hem bir spor aktivitesi hem de bir sosyalleşme alanı olarak işlev görüyor.
4: Çünkü toplulukla hem eğleniyorsun, eğlenirken hem öğreniyorsun, kendini geliştiriyorsun.
5: İnsanların artık sosyalleştiği alanlar gece kulüpleri, barlar, restoranlar değil de spor alanıyla olduğu için sabah erken kalkmak iş hayatına daha çok uygun.
6: Evet, kürek sporu, rüzgar sörfü, bunun gibi başka spor etkinlikleri de artıyor. Daha da artması gerekir aslında, iyi olur. Şimdi İYİ Parti grup toplantısına gidelim. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu kürsüde.
7: Türk hukuk çalıştayımızda yargının bağımsızlığını konuştuk. Hakimin vicdanına ve kanuna göre değil, iktidarın çıkarına göre karar verdiği izleniminin bu toplumu nasıl zehirlediğini konuştuk. Tutukluluk sürelerini konuştuk. Savunma hakkını konuştuk. Müvekkilini savunduğu için yargılanan avukatları konuştuk. Kadına yönelik şiddeti konuştuk. Çocukları konuştuk. Sistemin el uzatmak yerine damgaladığı evlatlarımızı konuştuk. Basın özgürlüğünü konuştuk. Seçimleri konuştuk. İhaleyi, kamu parasını hesap verebilirliği konuştuk. Yapay zekayı ve dijital hakları konuştuk. Bunlara üretilecek çözümlerin sadece İYİ Parti'nin değil, Türkiye'nin müştereklerini karşılamasını amaçladık. Çalıştayımızın sonunda İYİ Parti Hukuk Vizyon Belgesi'nin temelini oluşturacak olan Çalıştay raporunu aziz milletimizin takdirine sunduk. Sadece dert yanmadık. Şikayet etmedik. Memleketin üzerine çöken bu ağır yükü nasıl kaldıracağımızın reçetesini de tek tek yazdık. Reçetede milletin meclisini hiçe sayan bu tekçi sistemi tarihin çöplüğüne atıp kuvvetler ayrılığı parlamenter sistemle millet iradesini yeniden şaha kaldırmak var. Reçetede yandaş müteahhitleri zengin eden, rantı paylaştıran o ihale soygunlarına son verip tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak var. Bizim felsefemizde kapalı kapılar ardında hesap yapanların değil, her vatandaşına eşit mesafede duran, eşit imkanlar sunan, şeffaf hesap verebilir, adil bir devletin inşası var. Bizim devlet felsefemizde bir devletin derini olmaz, hukuku olur iradesi var. Hukuku olmayan devletlerin de yok olacağı tespiti var. Bizde Türk devletinin yok edilmesine göz yummak yoktur. İtiraz vardır, iddia vardır, çözüm vardır. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bugün bir vatandaş mahkemede hakkını arayabiliyor mu? Bu soruya net cevap verebiliyor muyuz? Genellikle bu soruya hayır ya da belki diye cevap veriliyor. Adaleti bulabiliyor mu? Belki. Ne zaman? Belki bir sene, belki beş sene sonra. Belki kelimesi hukuk devletinde bir yanıt olamaz. Hukuk devletinde cevap tektir ve bellidir. Hakkın çiğnendiyse telafi edilir, haksızlığa uğradıysan eşitlik sağlanır, muamele adaletsizse derhal tanzim edilir, tazmin edilir. İşte biz bunu inşa etmek için çalışıyoruz. Bu çalıştay o inşaatın temel atma töreniydi. Vizyon belgesi o inşaatın projesidir. İktidarımız

0: olursa o yapının inşallah açılış töreni olacaktır. Yaşasın adalet diye iktidara geleceğiz Allah'ın izniyle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunamaz. Bizler devletimizi cumhuriyetimizin kuruluş amacına, hukukun mutlak üstünlüğüne muhakkak ama muhakkak döndüreceğiz. Milletimize buradan açık bir söz veriyorum. İyi Parti iktidarında hukuk ve adalet sarayların vesayetinden kurtulup asıl sahibi olan yüce Türk milletine ve onun sinesinden çıkmış cumhuriyetin savcı ve hakimlerine dönecektir. Her daim ifade ettiğim gibi adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.
1: Evet, İYİ Parti grup toplantısından bir bölümü izledik ve bu saati bitiriyoruz şimdi. Saat başında görüşmek üzere.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi Finans sundu.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Milli İstihbarat Teşkilatı önemli bir operasyona imza attı. DAEŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusu terörist Ahmet Kazancı yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Kazancı'nın faaliyetlerini adım adım takip etti. Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DAEŞ'in sözde Horasan vilayetine katıldığı iddia edildi. Örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DAEŞ'in sözde medya yapılanması sorumlusu Özgür Altun'la faaliyet yürüttüğü ve onun yerine geçtiği belirlendi. Türkiye'ye illegal yollardan geçiş yapacağı bilgisine de ulaşıldı Kazancı'nın. MİT, Kazancı'nın yakalanması için düğmeye bastı. Sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla Kazancı yakalandı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine MYK toplantısı var. Kılıçdaroğlu'nun toplayacağı bir toplantı bu. Gözler CHP'ye çevrilmiş durumda. Özgür Özel de olağanüstü kurultay için topladığı imzaları bugün yine genel merkeze teslim edecek. Bu trafikle ilgili hem beklentileri hem bugünkü programla ilgili ayrıntıları Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan alalım Mahir.
2: Evet Serap, hele saatler 14'ü gösterdi. MYK toplantısı 5. kez gerçekleştirilecek Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığı. Hiç şüphesiz güncel siyasete ilişkin birçok başlık görüşecek, ancak şunu belirtelim. Bugünkü toplantı bir kez daha ihraç listelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyordu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda yapılan bir MYK'da 9 milletvekili için ihraç kararı verilmişti. Tedbirli bir şekilde bir sonraki MYK'da ise belediye başkanları için.

0: Karar çıktı. Bugün de teşkilatlara, örgütlere ilişkin bazı isimlerin ihraç edilebileceği belirtiliyor. Özellikle 3 büyük şehre dikkat çekiliyor. Burada yapılan değerlendirmelerde aynı zamanda geçtiğimiz dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren ifadelerde bulunan ifadeleri sarf eden bazı ilçe başkanlarında yine ihraç edilebileceğini belirtelim. Bu noktada Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiğimiz bazı duyumlar söz konusu. Tabii bir de imzalar gelecek. Bugün saatler 12 gösterdiğinde olan kurultay için Özgür Özel cephesi topladığı imzaları Grup Başkan Vekili Murat Demir buraya getirecek ve Genel Sekreterliğe teslim edilecek, ancak Genel Merkez bu noktada daha önce yaptığı açıklamaları dün bir kez daha bizlere hatırlattı. Mevcut tedbir karar çerçevesinde hukuki süreç henüz tamamlanmadığı için bir olağanüstü kurultaya gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtiyorlar. Kılıçdaroğlu ise dahi böyle bir adım atamayacak şeklinde değerlendirmeleri, ifadeleri oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların yine yarın önemli bir toplantı daha var burada. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirecek. Saatler 11'i gösterdiğinde geçtiğimiz haftalarda kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin itirazları görüşülecek. O itirazları değerlendirecek YDK. İtirazlar olumlu bir yanıt gelirse o milletvekilleri birkaçı ya da tamamı hangisi olursa listeden düşebilecek, ancak olumlu karar çıkmaması halinde ise bu defa kendilerinden savunma talep edilecek. 15 günlük bir savunma süresi olacak söz konusu. 9 ismin sözlü ya da yazılı savunma verme imkanları olacak. O savunmalar verildikten sonra da YDK bu isimlerle ilgili kesin kararını açıklayacak. Dediğimiz gibi bugün önemli bir toplantı. Saatler 14'ü gösterdi. MK toplantısı başlayacak. Toplantı bittikten sonra da parti sözcüsü Müslüm Sarı kameranın karşısına geçecek ve alınan bir karar varsa onu bizlerle paylaşacak. Ayrıca basın mensuplarında sorularını yanıtlayacak diyelim. Ve sözü CHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tekrar başkente gidelim. Her sabah olduğu gibi Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Hoş geldin Nasuhi. Merhaba.
2: Günaydın Serap. Merhabalar.
1: Senin beklentin nedir bugünkü bu hem imzaların sunulması hem MYK toplantısına ilişkin?
2: Ben bir parça Mahir çok detay aktardı. Teşekkür ediyorum ona da. Çünkü o detayların yanı sıra aslında burada Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte izlediği stratejiye de bir dikkat çekmek istiyorum. Çünkü aşama aşama gelişen bir şey var. Mesela ilk aşamada parti meclisini ele aldılar ve parti meclisindeki dengeyi kendi lehlerine çevirdiler. Birincisi buydu. İkincisi, grup yönetiminde bazı görevden düşürmeler ya da aslında doğal olarak almalar gerçekleşti. Grup başkan vekillerinin bir kısmı şu anda görevlerinde değiller, meclisteki odalarını boşalttılar. Üçüncü aşamada il yönetimlerine yönelmelerini bekliyorduk. Tam olarak da Mahir'in aktardığı gibi burada il yönetimlerinde, il başkanlıkları düzeyinde de bazı ihraç talepleri gündeme gelecek. Şimdi niye böyle bir çerçeve çizdim? Şundan dolayı, buradaki süreçlerin hani böyle toplu halde, işte atıyorum hani 50 milletvekilini aynı anda, 30 tane il başkanlığı aynı anda veya partideki önemli konumlarda olan isimleri topluca sevk etmek, çok hızlı süreçler ilerletmek gibi beklentisi olanlar da vardı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu daha önce bu konuda ya bu süreçlerin yavaş yavaş ilerleyeceğini söyledi, adım adım ilerleyeceğini söyledi. Şimdi bu hukuki yanı sıra aynı zamanda stratejik bir boyut da taşıyor. Şimdi burada siz bir takım düzenlemeler, bir takım ihraç talepleri yapmaya başladığınız andan itibaren siyaseten durduğu pozisyonu değiştirenlerin, yeni bir yere yönelenlerin sayısı da artıyor Serap. Yani gayet açık söyleyelim bunu. Yani bugün mesela Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel tarafı istese, yani uğraşsa o 111 imzayı bir daha milletvekillerinden toplayacak durumda değil. Çünkü dengeler her geçen gün değişiyor. Bunları söylerken her zaman söylediğim bir şeyi bir kenara koymak istiyorum. Bu kitlesel anlamda bir değişime işaret ediyor mu etmiyor mu bunu bilmiyoruz. Yani şu an için hali hazırda da eski yönetimin kitle anlamında daha avantajlı, daha geniş kesimlere hitap eden yapısını koruduğunu düşünüyorum. Bu benim kanaatim elbette. Ama parti yönetiminde, partinin akışında kurumsal kimlik, hukuki süreçlerin işlemesinin getirdiği nokta yönetimdeki o dengelerin, milletvekili dengelerinin değişmesini beraberinde getiriyor. İllerle ilgili süreçler hızlanacaktır tabii, onu söyleyeyim. Ama bu disiplin olarak değil, sadece de oradaki ilçelerde, mahallelerde, köylerde, oradan illere doğru delegasyonun değiştirilmesi.
1: Nasıl bazılarının seni bölüyorum ama ekrana da bir görüntü şekli verdik canlı olarak. Evet. İzleyicilerimiz acaba bu ne diyor olabilir. O yüzden de ona da bir küçük bilgi notu düşelim sen anlatırken, dinlerken.
2: Evet.
1: İstanbul Boğazı burası. Üçüncü köprüyü görüyorsunuz. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan ve dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi. Sapiem 7 binmiş bu geçen gemi. İstanbul Boğazı'nda seyrediyor şu an.

0: da Libya'dan kalkmış Romanya'ya gidiyor. 198 metre boyundaymış. 135 metre yükseklikte. Çok yüksek bu arada. Ne kadar derin. Ve 117 bin gross ton ağırlığa sahip bir dev gemi. Tabii Boğaz'ın daha geniş bir noktası bu. Eminim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken boyutunu daha iyi kavrayacağız. Daha daraldığı, yani Boğaz'ın iki yaka evet. arasında en daraldığı nokta orası. Orada bu boyutu daha çok anlayacağız. Ama doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık gemisiymiş. Şu anda İstanbul'dan, Boğaz'ından geçiyor ve Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru gidiyor. Dikkat çekici bir görüntü. Bu arada o yüzden bir not düşmüş olalım. Seni böldüm, bu parti içi dengelerin değiştiğinden bahsediyordun. Mutlaka yarım kalan cümlenden aktaracaklarım var ama hazır bölmüşken şunu da merak ediyorum. Yani geçen hafta çok daha hararetli konuşulan yeni parti olasılığı, böyle bir bölünme olabilir mi sorusu hala aynı şekilde bu haftada canlı mı? Ona ilişkin yeni bir gelişme var mı? CHP içinde buna yaklaşım Özgür Özel evet. ekibinde nasıl?
1: Şimdi orada da daha önce seninle de konuştuğumuz siyasi hikaye arayışı ve çatışması sürüyor. Çünkü Özel tarafı özellikle son günlerde partide kalma konusundaki kararlılıklarına dair daha kuvvetli vurgular yapmaya başladılar. Diğer yandan yargısal süreçleri beklediği konusunda da bir durum var. Hani belki Yargıtay kararı hani şeyden önce, adli tatilden önce çıkabilir veya daha beklenenden daha hızlı karşılarına çıkabilir diye bir beklentileri de var ama ben yine her durumda yargı kararının çıkmasından öte sonbahara kadar bir bekleme sürecinin olacağını, Özel ve arkadaşlarının yeni bir partiye yönelme konusunda da yani biz Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kalmak istedik ama bize nefes aldırmadılar, bize izin vermediler. Hukuk dışı bir takım mekanizmalarla ya da yaklaşımlarla bizi tasfiye etmeye çalıştılar. Arayışı da var elbette. Kılıçdaroğlu tarafı ise biz kimsenin gitmesini istemiyoruz, herkese kapımız açık diyor ama siyaset öyle işlemiyor gördüğün gibi. Yani hukuk mekanizmaları çalışıyor, ihraçlar vesaire o süreçler tabii. devam ediyor. O nedenle bence yani şu başlık doğru, temel motivasyonumuz ayrılmak değil ama hep bak bu cümlelerin devamında da bir opsiyonu var yani. Yani biz istemiyoruz ama mecbur kalırsak ayrılırız mesela Özgür Özel tarafının genel şeyi bu, çerçevesi böyle. Diğer yandan yavaş yavaş Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına yönelik atıflar, buna benzer işte daha saygılı ifadeler falan bir yere denk, nasıl söyleyeyim, bir yere oturuyor, bir zemine oturuyor. Ama bu hani birazdan onunla da konuşuruz ya da hemen söyleyeyim ben. Kurultay tabii. imzaları belki ellerindeki son kart onların. Çok ciddi bir kart kendileri açısından. Yani çok sayıda imza topladık. Ama bu tarafta diyor ki hani 1000 değil 2000 imza toplasanız da hukuk öyle değil. Tedbir kararı varken kurultaya gitmek gibi bir ihtimal yok. O bakımdan belki de bu kurultayla ilgili delege taleplerinin, o imzaların iletilmesinin ardından ortaya çıkacak süreçte yeni bir partiye doğru giden veya gitmeyen yolun sürecini belirleyecek. Ben her durumda buradan ikinci bir parti çıkma ihtimali hala güçlü görüyorum. Ancak o parti, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki milletvekillerinden yönetime, il başkanlarından ilçelere kadar geniş bir katılımı peşinde sürükleyip götürebilecek bir hareketlilik olabilir mi? Asıl soru burada.
0: Burada tabii Mansur Yavaş'ın tercihi ne olabilir üzerine çok şey yazılıp çiziliyor. Bazı iddialar dile getiriliyor. Evet, evet. Ben öyle, yani ben kopmam, CHP'den uzaklaşmam gibi bir yaklaşımın olduğu ama iddia elbette bu. Sen buna ilişkin neler duyuyorsun? Böyle bir olasılık durumunda tabii
1: ya,
0: ki.
1: Çok iyi hatırlıyorum Kurban Bayramı'nın 4. günü yaptığımız yayında hani o ikili bayramlaşma, bir tanesi Güven Park'ta, diğeri evet. de genel merkezde olanında konuşurken Mansur Yavaş acaba buraya katılır mı denildiğinde ben şu cevabı vermiştim. Bugün gibi hatırlıyorum. Ya benim tanıdığım Mansur Yavaş burada çok açık bir taraf almaz diye bir saat sonra ben yanıldığımı gördüm. Mansur Yavaş Güven Park'a geldi. Kol kola yürüdü. Hatta merhum Ferdi Zeyrek'in evet konuştu bir de. Ferdi Zeyrek'in programına da katıldı. Şimdi ben onun o günden beri bunu takip ediyorum. O taraftan bakıyorum ama daha sonra mesela Özgür Özel'in gerçekleştirdiği grup toplantısına katılmadı. Sonrasında verdiği mesajlarda bir tanesini Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşıp öne çıkarması beraberinde Kılıçdaroğlu ekibiyle olan görüşmesi, iki belediye başkanıyla artık Adana Mersin'le birlikte onunla yaptığı görüşmeler, Bülent Koşoğlu'yla peş peşe yaptığı telefon konuşmaları. Buradan bir hasıla elde etmiştim ama elde ettiğim bilgi de şöyle, Sayın Mansur Yavaş partisinde kalacak. Yani herhangi bir şekilde bir yeni parti çalışmasının içinde, merkezinde, kenarında, arkasında, dolaylı olarak bir yerinde olmayacak. Benim gördüğüm bu manzara. Partide kalması kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair bir hesap kitap mıdır? burada da geriye çekildiğini görüyoruz Sayın Mansur Yavaş'ın. Çünkü bunu kuvvetle muhtemel erken bir hamle olarak değerlendiriyor Serap. Yani daha ortada hani derler ya, Anadolu'da fol yok, yumurta yok diye. Hani seçimle ilgili evet konuşulanlar var ama somut bir hukuki süreç ya da resmi beyan yok. O yüzden Mansur Yavaş'ın daha geride mesafeli duracağı bir döneme giriyoruz benim görebildiğim kadarıyla.
0: Bu arada DEM Parti'den bir açıklama var. Tuncer Bakırhan'dan eş genel başkan. Teröristik Türkiye süreciyle ilgili çağrımız açık ve net. Meclis kapanmadan çerçeve yasa çıkarılmalıdır diyor. 1 Temmuz'da meclisin tatile girmesi evet. bekleniyor ama galiba o sürede uzatıldı çalışma süresi. Şimdi doğru. nedir bu çerçeve yasa? Yani çerçeve yasadan kasıt ne? Ne var içinde?
1: Şimdi biliyorsun Teröristik Türkiye raporu yayınlanalı bir hayli zaman oldu. Ondan sonra bu konuda hani o sürecin gerektirdiği bir takım yasal düzenlemeleri yapılması noktasında elbette DEM Parti'nin esasen Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin de kuvvetli yaklaşımları vardı. Hani bir an önce bunlar şekillendirilsin. Diğer yandan ise sadece AK Parti tarafında değil de işin devlet politikaları anlamındaki boyutunda hani bu işte örgütün kendisini feshetmesi noktasındaki yaklaşımlar yeterli değil. Silah bırakma ile ilgili yaklaşımlar yetersiz. Bunlar güçlenirse adım atılabilir. Hani illa sona ersin değil ama en azından ikna edici düzeyde olsun yaklaşımı vardı. Fakat yavaş yavaş o süreçler bir yandan takip ediliyor. Bir yandan da hani çerçeve yasa meselesi şu açıkçası. Bu süreçte ortaya çıkacak yasal zemini kuvvetli tartışmalardan, hukuki tartışmalardan, hani ileride birisi bu yasalarla ilgili bir takım başvurular falan yaptığında o tür aksaklıklara izin vermeyecek bir çerçeve yasa metni, yasal zemin oluşturma çabası bu. Bu da şu demek, eğer bu çerçeve yasa çalışması başlarsa önümüzdeki parlamentonun hemen açılışı itibariyle de sürecin gerektirdiği asıl yasal çalışmalarda hızlı bir biçimde ortaya çıkacak demek. Önemli bir adım. Parlamentonun çalışma süresinin uzatılması, o işte yakında gelecek o tatilin iptal edilmesi de bence bu önemli. Sayın Numan Kurtulmuş'un dün yaptığı kabulde, DEM heyetini kabulünde de bu söylendi. Yani onlar meclis kapanmadan çıkarılmalı diyorlar ama belki de meclis kapanmadan bu çerçeve yasanın çalışmaları başlayacak. O şekilde söyleyebilirim.
0: Peki, çok teşekkürler Nasuhi değerlendirmelerin için. Başkentin öne çıkan başlıkları böyle. Bugün bir operasyon daha yapıldı. Bu kez İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne. Daha önce başlatılan bir soruşturmanın devamı niteliğinde aralarında başkan yardımcısının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması başlattı. Aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve belediyede arama yapıldı. 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İran-ABD arasındaki anlaşmanın ilk gününde de dile getirilmişti bu. İran basınında yine bu iddiaya yer verildi. Mutabakat zaptına göre Tahran'a ekonomik kalkınma için 300 milyar dolarlık bir fon sağlanacağı iddia edildi. Ama bu iddialara ABD Başkanı Trump'tan bir jet yanıt geldi. İran'a herhangi bir para yatırmıyoruz dedi Trump. ABD'nin böyle bir yükümlülüğü olmadığını söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'a mali kaynak aktarmayacağını söyledi. İran'a herhangi bir para yatırmıyoruz. Böyle bir yükümlülüğümüz yok dedi.
3: We are not investing any money in Iran, by the way. That rumor got out there yesterday. It was ridiculous. We have the right to go in someday and do if I want to do something or if somebody wants to do something, but we are not investing any money. We have no obligation to invest any money in Iran.
2: Amerikan basınına konuşan Başkan Yardımcısı Vance de İran'a 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma fonu sağlanacağı iddialarına yanıt verdi.
4: The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false?
5: The sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation.
2: İran basınında yer alan haberlere göre mutabakat metni nihai anlaşmanın sağlanması durumunda İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için 300 milyar dolarlık bir fon kurulmasını ve bunun uygulanmasına yönelik ortak bir mekanizma oluşturulmasını içeriyor. Haberlere göre taslakta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülecek 60 günlük müzakere sürecinde İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılması da planlanıyor.
0: İstanbul yeni metro hattına bu hafta sonu kavuşuyor. Halkalı Arnavutköy metrosu cuma günü açılacak. 22 kilometrelik metro hattı sayesinde elbette bu güzergahta ulaşım hızlanacak.
2: 22 kilometrelik metro hattı tamamlandı. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin önemli bir ayağı daha hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metronun Halkalı Arnavutköy kısmındaki çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. 22 kilometrelik metro hattında 6 istasyon var. Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Arnavutköy metrosu 19 Haziran Cuma günü açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
0: Denizli Baro Başkanlığı binasında jandarmadan uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma komutanlığına bağlı ekipler Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen bazı adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat işlemler için jandarmaya götürüldü. Erzurum'da evinin önünde oynayan bir çocuk akıl almaz bir şekilde hayatını kaybetti. Park halindeki kamyonet hareket etti durup dururken ve küçük çocuğun ölümüne neden oldu.
6: Sürücüsüz kamyonet bir anda hareket etti. Küçük çocuk duvarla kamyonet arasında kaldı. Kaza gece saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Sokakta park halindeki kamyonet kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet o sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem'e çarptı. Kamyonetle ev arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Hatay'da düğün sonrası otopark nedeniyle çıkan kavgada başından vurulan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Açılan davada sanığa verilen cezayı az bulan aile tepki gösterdi.
6: Eğlencenin yerini önce tartışma ardından silah sesleri aldı. Üç çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan olayda verilen ceza aileyi üzdü.
7: Benim üç çocuğumun boynu bükük kaldı, babasız kaldı.
6: Hatay İskenderun'da geçen yıl Kasım ayında çok amaçlı spor salonunda düğün vardı. İddiaya göre davetlilerden biriyle mahallede oturan İbrahim Ekmen arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Davetli A.Y. silahla ateş etti.
7: Üç el silah sesi duydum. Biri eşime zaten vuruldu. Vurulduğu anda hemen yanına gittim. Baktım başından kanlar akıyordu.
6: Başından vurulan İbrahim Ekmen hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan A.Y. yargılandı ve 13 yıl hapis cezası aldı. Ekmen ailesi verilen cezayı az bulup tepki gösterdi.
8: Verilen karara biz itiraz ediyoruz.
7: Hayır, şimdi sadece 13 yıl mı hakkı var? O kadar 13 yıl mı?
6: Aile sanığa verilen cezaya itiraz edecek.
0: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı ve kazada iki kişi hayatını kaybetti. 8 yaralı var. Kaza Birecik-Suruç Karayolu'nda meydana geldi. 38 yaşındaki Duygu Altun yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen 21 yaşındaki Baran Yılmaz'a ait otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta bulunan 80 yaşlarındaki iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 8 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı. Roketsan tarafından üretilen Siper 1 ve Siper 2 hava savunma sistemlerinin peş peşe testleri yapıldı. Her iki atışta da hedefler tam isabet vuruldu.
6: Uzun menzilli hava savunma kabiliyetinde kritik bir ışık daha aşıldı. Siper 1 ve Siper 2'den peş peşe atış testleri yapıldı. Belirlenen hedefler başarıyla ima edildi.
9: Atış başarılı.
6: Roketsan tarafından üretilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan Sper 1 hava savunma sistemiyle yüksek süratli ve manevralı hedef senaryosu yapıldı. Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

0: Senaryo gereği TUSAŞ üretimi Süper Şimşek füzesi hedef olarak belirlendi. 100 kilometre uzaklıktayken hedefe otomatik olarak yönlenebilen önleyici füze sayesinde test başarıyla tamamlandı. Böylece Spirit'in tam harekat kabiliyetine ulaştığı belirtildi. Spirit 1'in daha uzun menzilli versiyonu olarak sahneye çıkan Spirit 2'nin de atış testi yapıldı. Manevra yapmakta olan tehdide karşı test edilen Spirit 2, hedefi imha etmeyi başardı.
1: Atış başarılı.
0: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesiyle ilgili kararlılık mesajı verdi.
2: Spirit 2 sistemi, Spirit 1'e göre daha uzun menzil ve daha yüksek irtifada görev alarak hava ve füze savunmada etkin bir rol oynayacak. Milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
3: Birçok sektörde evden çalışma sistemine yavaş yavaş geçiliyor. Pandemide bu bir nevi test edildi. Sonra birçok şirkette yerleşik bir çalışma düzeni oldu bu. Büyük şehirlerde trafik ve çalışma saatlerinin eş zamanlı olması da evden çalışmayı destekliyor. Avantajları da var bu sistemin, dezavantajları da var. Özellikle ofis kirası ve yol masrafından kurtulmak isteyen işverenler daha çok tercih ediyor bu yöntemi. Ama evden çalışma modeli işçi ve işvereni bazı durumlarda da karşı karşıya getirebilir.
0: Evden çalışan konforunu daha da arttırmak istiyor. İşverense daha çok çalışma baskısı yapıyor. Pandemiyle hayatımıza giren evden çalışma modeli işverenle işçinin arasını açtı.
4: Evinden çalışmak her zaman için daha iyidir bence. Özellikle hanımlar için.
5: Kesinlikle evden çalışmanın rahatlığı çok farklı. Trafik sabah özellikle yine hani gitmesi, işe gitmesi en az bir saat.
0: Evden. Yani esnek çalışma kavramı üzerine yapılan bir araştırmada bu verileri doğruluyor. Evden çalışmayı sevenlerin oranı %48,7. Bu modelin özgürlük ve iş özel hayat dengesi sağladığını düşünüyorlar. Ama işverenler pek de aynı fikirde değil.
6: Pandemi sonrasında evden çalışanların sayısı giderek arttı. İşverenler zaten evden çalışıyorsun diyerek yüksek verim bekliyor. Çalışanlar da benim de haklarım var diyor. Peki evden çalışanların hakları neler?
7: Evden çalışan insanlarla ofisten çalışan insanlar aynı iş sözleşmesine bağlı olarak daha az ara vermelisin, daha yoğun çalışmalısın, ben seni her aradığımda bilgisayar başında olmalısın gibi işverenin bir beklentisi olmamalı.
0: Peki ya evden değil de şehir dışından, hatta yurt dışından bilgisayar açıp mesai yapanlar?
8: Performans açısından herhangi bir sıkıntı olmuyorsa nerede çalıştığının çok bir önemi yok.
0: Bu durumu suistimal eden çalışanlara gelince, nasıl olsa uzaktan çalışıyoruz deyip habersiz şehir dışına çıkanlarla ilgili mahkemelerin verdiği birçok karar var.
7: Diyor ki sen o sırada mesai saati içerisindesin, işverene karşı bir özen ve sadakat yükümlülüğün var. İşini yapıyor olsan dahi, uzaktan çalışıyor olsan dahi işveren senin nerede olduğunu bilmek zorunda, bunu işverene bildirmek zorundasın.
3: Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dünyanın farklı noktalarında zorlu koşullarda yüzen Kayadelen'in hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. 9 aylık kızıyla birlikte çıkacağı bu dikkat çekici yolculuğun hazırlıklarını Emine Derya ve Ahmet Uludağ anlattı.

0: 6 dünya şampiyonluğu, Guinness Dünya Rekortmenliği. Bu ünvanlar Türkiye'nin ilk kadın buz yüzücüsü Deniz Kayadelen'e ait. Şimdi de bir ilki başarmak için yola çıkıyor. Hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak.
1: İlk Türk olacağım, kadın erkek dahil. Şu ana kadar hiç kimse orada yüzmedi.
0: İsviçre'de yaşayan 38 yaşındaki Deniz Kayadelen çocukluğundan beri yüzüyor. Pandemi dönemi buz yüzüşüyle tanışan genç kadın, zamanla dünyanın pek çok farklı noktasında zorlu coğrafyalarda yüzdü.
1: Dünya rekoru kırdım. Guinness Rekorlar kitabına girdik 2 sene önce. Nepal'de dünyanın en yüksek irtifasında 6400 metrede buzlu suya girdim. 18 gün sürdü, tırmandık, yürüdük, adaptasyonu sağladık. Bedenimde sadece 174 seviyesinde oksijen kalmıştı. Sonunda başardık.
2: Deniz Kayadelen'in bir sonraki hedefi Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olmak. Üstelik bu yolculukta yalnız da olmayacak. 9 aylık bebeği de

0: annesine eşlik edecek.
1: Kızımı her yolculukta yanımda götürüyorum. 5 aylıkken Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi inşallah yeniden bir rekor denemesi gelecek. Annelere de mesajım, anne olunca hayat bitmiyor. Farklı, yeni bir misyon geliyor.
2: Kaya Delen 13 Temmuz'da Kuzey Kutbu'na gitmek için yola çıkacak. Kendisini bekleyen zorluklara gelince.
1: Su -1 derece ile 4 derece arasında farklılık gösterecek. Orada köpek balıkları yok ama kutup ayıları var. Kutup ayıları riski var. Yanımızda doktor olacak, bir avcı olacak tüfeğiyle.
0: Hazırlıklar nasıl gidiyor şu an?
1: Hazırlıklar çok iyi gitmiyor çünkü yazın sıcağındayız. Hava çok güzel, çok sıcak ama tam antrenman yapamıyorum. Şimdi İsviçre'ye geri döneceğim haftaya. İsviçre dağlarında dağ göllerine gitmeyi planlıyorum.
3: Yaz geldi, meyve hasatları başladı. İzmir'de de şeftali hasadı sürüyor. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça ile kameraman Mustafa Kemal Kiruk şeftalinin yolculuğunu görüntüledi.
4: Hasatımız güzel, meyvelerimiz güzel, lezzetli.
5: Hem rengini hem de lezzetini bereketli topraklardan alıyor. İzmir'in meşhur şeftalisinin hasat süreci devam ediyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde şeftali bahçelerinde gün erken başlıyor. Özellikle kadınlar şeftali bahçelerinde mesai yapıyor.
4: Genelde sabah erken geldiğimiz için mesaimiz güzel geçiyor. Öğlen paydos yapılıyor. Güzel işçiliğimiz, sıkıntımız yok.
5: Bölgede hava sıcak. Buna rağmen işçiler tonlarca şeftaliyi dalından toplayıp sofralara ulaştırıyor.
4: Tuzlu tabii çok kaşındırıyor, sıcak oluyor. Onun için biz sarınıyoruz, eldivenleri takıyoruz. Ağzımızı burnumuzu sarıyoruz.
6: Efes Antik Kenti'nin yanı başında İzmir'in Selçuk ilçesinde verimli topraklardayız. Şeftali hasadı başladı. Bu yıl şeftalideki üretim kapasitesi yüksek, ihracat hedefi ise Türkiye genelinde 250 milyon dolar.
5: Şeftali denince akla Bursa gelse de İzmir'in Selçuk ilçesi de üretimde söz sahibi olmaya başladı. İlçede yıllık yaklaşık 38 bin ton şeftali üretimi yapılıyor.
6: Üretici bu yıl hem verimden hem de kaliteden memnun. İzmir'in Selçuk ilçesinde 16 bin dekarlık bahçelerde toplanan şeftaliler işte buraya getirildi ve şimdi ihracat yolculuğuna çıkmak için hazırlanıyor.
5: Verim artışı şeftalide fiyatlara da yansıdı.
7: Geçen yıla göre bu sene fiyatlar daha ucuz. 50 ile 100 TL arasında kalitesine göre şeftali ve nektarını tezgahlarca da göreceğimizi söyleyebiliriz.
5: Şeftali hasadı bölgede Ağustos ayına kadar sürecek.
3: Para gündemin sonuna geldik bugün de. Birazdan Rahim Ak Sigorta Sayfası programıyla karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sigorta sayfasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak efendim, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından etkilerini hissetmeye devam etsek de savaş yavaş yavaş gündemimizden çıkmaya başladı. Tabii ki sigorta ve bireysel emeklilik sistemini, Türkiye'nin tasarruf sistemi, bireysel emeklilik sistemini konuştuğumuz programda Orta Doğu geriliminin bıraktığı tortuyu da konuşacağız. Ancak bugün sigorta sayfasında sizleri günlük hayatınızda yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı merak ettiğimiz tüm konularda bizleri aydınlatacak. Özgür Bey merhaba efendim. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Sayın Bey, sağ olun.
0: Şimdiden vereceğiniz bilgiler için size teşekkürler. Teşekkür ediyorum. İsterseniz sıcak konu savaşla başlayalım. Ya Allah'tan bitti. Çok kötü bir şeydi hepimiz için. Yanı başımızda, burnumuzun dibinde. Sigortacılık açısından bakıldığında, sigortacılara maliyeti ve dönüp vatandaşa bakıldığında etkileri ne oldu, şimdiye kadar etkilerini gördük mü? Bundan sonraki süreçte de yine bu etkiler devam edecek mi? Yani tortu dedim ya, o kalıntılarını görecek miyiz?
1: Teşekkürler Rahim Bey. İnşallah dediğiniz gibi savaşın hani nihayetine ermiştir ve sonuçta hani yapılan anlaşmanın uzun soluklu olmasını herkes gibi biz de temenni ediyoruz. İlk gününden itibaren biz sigortacılık sektörü olarak hem otoriteyle yakın temasta bu işin aslında olası etkilerini oturup bir masa etrafında çok hızlı tartışmaya başladık. Birkaç tane senaryo üzerinde işte minimum etki, orta etki ve daha yüksek etki şeklinde. Baktığımızda açıkçası çok ciddi anlamda sektöre global anlamda bir etkisi oldu tabii ki. Ama Türkiye özelinde nakliyat sigortaları, navlon sigortaları haricinde çok ciddi bir etki yarattığı söylenemez. Hı hı. Özellikle tedarik zincirini etkilediği dikkate alındığında takdir edersiniz ki Türkiye'nin dış ticaretinde deniz taşımacılığı çok önemli bir yer tutuyor. Hem enerji sevkiyatında hem de mal ve ara malların sevkiyatında. Bu çerçevede bir miktar otomotiv yedek parçaları ve onarım tarafında bir negatif etkisi oldu ama sektör bunu maliyetlere yansıtmadan absorbe edebildi. Bu da en önemli, bunda da en önemli faktör kurun dengeli seyri Türkiye'nin izlediği politikalar çerçevesinde. İkincisi de mali gelirlerle bunu kompanse edebildi çünkü şu anda hani oranlar makul seviyelerde ilerliyor. Dolayısıyla nakliyat sigortalarında bir miktar daha çok ciddi anlamda artışlar oldu.
0: Etkisini gördük. Bundan sonraki süreçte herhalde petrol fiyatları da düşüyor.
1: Evet, yani sonuçta enerji fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle navlunlar çok ciddi arttı. Teminat bulmakta hakikaten zorlandık. Fakat orada da biliyorsunuz bu tür dönemlerde ÖRYM diye bizim özel işler yönetim merkezimiz var. Ukrayna-Rusya savaşında da devreye girmişti. Hı hı. Bu tarz dönemlerde ÖRYM devlet desteğiyle beraber sürecin içerisine sigortalanmayan riskleri teminat altına alacak şekilde dizayn edilmiş durumda. Dolayısıyla hazırlıkları vardı ülkemizin. Evet. Bu çerçevede de rahat atlattık diyebiliriz.
0: Yani göğüsledik diyorsunuz. Aynen. Sigorta şirketleri vatandaşa da yansıması olmadı. Rakamlardan şimdi birazdan göreceğiz zaten. Rakamların ne olduğunu görünce daha iyi anlayacağız. Trafik sigortası düzenlemesi yapıldı. Çok hayatımızda çok sigorta denince çok fazla konuşuruz gerçi trafik sigortasını ama çok önemli düzenlemeler yapıldı. SDDK yaptı. Sigorta Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulu. Kısaca neyi içeriyor ve vatandaşa faydası, artıları ne olacak o yeni düzenlemenin? Geçen hafta yapılmıştı.
1: Ben o da güncel. Bu düzenleme ile ilgili emeği geçen herkese özellikle başta SDDK olmak üzere teşekkür ederiz. Özellikle vatandaşla sigorta şirketleri arasında oluşan tenakuzu, çatışmayı oluşturan en önemli etmenlerden bir tanesi tetiklenmiş değer kaybı tazminatlarıydı. Bu değer kaybı tazminatlarının çözümü açısından önemli bir adım olarak görüyoruz biz bu düzenlemeyi. Hı hı. Birkaç tane kritik maddeye dokunmuş oldu bu genel şart düzenlemesi.

0: Özellikle ekspertiz, bunu biz daha önce depremde de yaşadık. Hasarlar olduğunda farklı alanların ekspertizleri, yani hasar tespitleri farklı eksperler tarafından yapılıyordu. Şimdi bu birleştirildi. Direkt olarak maddi hasarla beraber değer kaybı süreci de aynı eksper tarafından çözümlenecek. Bu neyi getirecek? Sigorta şirketleri tarafından operasyonel verimliliği arttırmış olacak. Vatandaş açısından önemli gelişmeler olacak. Değer kaybı konusunda malumunuz bu tetiklenmiş dediğim süreç, bir hasar aracıları diye bir grup oluşmuştu ve insanlara telefon ederek işte değer kaybı tazminatınız ya da bir takım şeylerinizi sigorta şirketlerinden farklı metotlarla alabiliriz şeklinde onları maalesef o akıllarında olmayan süreçlere itiyorlardı ve buradan maalesef ne vatandaş ne de sigorta şirketleri fayda sağlayabiliyordu. Bu aracılar bu işin kaynağını yiyordu. Bunu engelleyecek.
1: Bitecek
0: tabii. Bu tetiklenmiş hasar süreçleri özellikle şeye baktığımızda tahkime taşınmış olan, tahkim komisyonuna taşınmış olan bu tarzdaki sigortalı sigorta arasındaki sürtüşmelerin en önemli bölümü %80'ine yakını değer kaybından oluşuyordu. Değer kaybı aslında sigortacılıkla alakası olan bir süreç değil. Bir matematik hesabı. Çok da basit bir şey. Bunun için hakeme falan gerek yok. Yani aracın yıllığı, modeli vesairesi, markasına göre bir matematiksel tablo var. Oradan hesaplanıyor. Buna bu kadar değer kaybı çıkar deniyor. Ekleniyordu. Ama inanın yani 20 bin lira değer kaybı önerilmiş. İşte kişi diyor ki 21 bin lira olarak alabiliriz bunu falan diye bir şekilde insanları dürterek bu süreçleri maalesef olumsuz bir tabloya çeviriyorlardı. Bu da sigorta ile sigorta arasındaki güven ne de zedeliyordu. Şimdi bunlar ortadan kalkmış olacak. Yedek parça temini konusunda özellikle işte biliyorsunuz trafikteki en önemli konulardan bir kere işte eşdeğer parça, orijinal bunların hepsinin tanımı netleştirilmiş oldu. Sigortalı tarafında tazmin süreçlerindeki rahatlama ve daha hızlı tazminata kavuşma olasılığı olacak. İleriki orta uzun vadede de bu aracılar devreden çıktığı için sigorta maliyetlerinde de bir rahatlama bekliyor. Sigorta şirketlerinde bu anlamda bunu primlere yansıtacağını düşünüyoruz.
1: Evet, sonuçta vatandaşın lehine olacak.
0: Her halükarda vatandaşın lehine
1: olacak. Sigorta şirketlerinin maliyetlerinin azalması sonuçta vatandaşa yansıyor. Görüyoruz. Aynen. Rekabet daha fazla artıyor.
0: Aynen.
1: Şimdi geleceğiz, konuşacağız. Peki 2026'nın ortalarına geldik. Şimdiye kadar nasıl bir süreç geçirdiniz?
0: Aslında güzel bir başlangıç yaptık. Tabii savaşın etkisiyle bir miktar dediğim gibi sektör özellikle teknik karlılık tarafında biraz zorlandı. Yoğun rekabetin de etkisiyle aslında primleri son derece bir reel anlamda küçülme olarak da yansıdı bu fiyatlara.
1: Bu vatandaş açısından iyi bir şey.
0: Vatandaş açısından çok iyi.
1: Güzel bir şey. Bizim için iyi ama sürdürülebilirlik önemli. Tabii.
0: Sürdürülebilirliği açısından şu anda biz görmüyoruz açıkçası. Çünkü dediğim gibi bunu özellikle mali gelirlerle sektörün şu anda yüksek faiz hadleriyle kompanse edebiliyor. Ama bunlar sürdürülebilir mi bu sistem? Hayır. Yani teknik karlılık kritik. Aşağı yukarı 4.3 trilyon civarında bir aktif büyüklüğüne ulaştı sektör. Bu 460 milyar civarında da bir öz kaynak büyümesi var. Kabaca bir önceki seneye göre %20 civarında bir büyümeye işaret ediyor reel olarak. Dolayısıyla güçlü bir sermaye yapısı ve dayanıklı bir sektör görünümünü koruyor sigortacılık. Bu çok önemli çünkü malumunuz Türkiye'nin gayri saf milli hasılasının neredeyse 20 küsur katı teminat sağlayan bir sektörüz biz. Dolayısıyla işte bugün savaş sürecinde de gördük. Bütün ekonomik süreçlerin akışını, sorunsuz akışını sağlayan önemli bir aktör. İşte bizim bir önceki başkanımızın hep bir şeyi vardı, metaforu nefes gibi yani. Nefesi almadığın zaman hissediyorsunuz değerini.
1: Yok olduğu zaman anlıyorsunuz.
0: Aynen öyle. Sigortacılık yıla iyi başladı ama bir miktar primlerde reel olarak küçülme görüyoruz. Bu da rekabetin yoğun etkisinden kaynaklanıyor.
1: Savaşın da etkisi var.
0: Savaşın da etkisi var ama,
1: etkisi vardı.
0: Ama kötü bir başlangıç değil. Yılı da daha stabil ve sürdürülebilir bir büyümeyle kapatacağımızı
1: savaşa
0: düşünüyoruz.
1: Savaşa rağmen çok önemli bir gelişme, yani olumsuzluk.
0: Evet, bir jeopolitik veya global bir problem olmadığı sürece bu seyirin devam edeceğini öngörüyoruz.
1: Özgür Bey, sigortacılıkta sigorta açığı önemli. birçok alanda bahsediliyor. Birçok alanda sizler de söylüyorsunuz. Ama benim dikkatimi çeken özellikle hayat sigortacı. Best çok sık konuşuyoruz bu programda ama bugün biraz daha sigorta tarafını konuşmayı eğledik. Hayat sigortacılığında ciddi bir açık görüyor. BES'e göre çok daha fazla yaygın olamadığını gözlemliyoruz. Neden böyledir? Ne yapmak gerekiyor? Ben sizin bir raporunuzu, Türkiye Sigorta Birliği'nin bir raporunu okudum. Oradaki o aşığı anlatan ve çok ciddi bir analiz vardı. Ne yapmak gerekiyor ki orada, bir de vatandaşa da, ben bizi değerli izleyenlere de seslenmek gerekiyor. Ne kadar önemli bu hayat sigortacılığı?
0: Şimdi Rehin Bey, çok değerli bir konuya parmak bastınız. Yaşlanan bir nüfusumuz var. Her dünyadaki bütün toplumlar gibi. Biz biraz daha geriden takip ediyoruz ama bir miktar hızlı yaşlanıyor nüfusumuz muadil ülkelere göre. Dolayısıyla bu çerçevede değerlendirdiğimiz hayat sigortacılığını tekrar ön plana çıkarmamız gerekiyor. Çünkü dünyadaki gelişmiş ülkeler veya bizim muadil ülkelerimizde hayat sigortacılığının oranı bizim olduğumuz yerin çok çok üzerinde. Biz daha çok hayat dışı domine eden bir sigorta sektörü görünümü veriyoruz. Bunun da en önemli nedeni bireysel emeklilik kavramının hayat sigortacılığını bir dönem gölgelemesi. Bir tercihti bu. Ülke açısından da bence başarılı da bir uygulama oldu.
1: Ben biliyorsunuz yani, gönüllü BES destekçisiyim.
0: Kesinlikle çok öyle. Bireysel emekliliği burada çok değerli buluyoruz ama bireysel emekliliğin yanında farklı hayat ürünlerinin de mutlak süreçte sürece dahil olması çok değerli. Niye? Aslına bakarsanız sadece biriktirmeye fokuslanmış bir hayat sigortacılığı görünümü var. Son yıllarda özellikle prim iadeli ürünlerin etkisiyle kredi bağlantılı hayat ürünlerinden sektör bir miktar sıyrıldı. Orası gerçekten hızlı büyüyor ve teveccüh. Yani bu şunu gösteriyor. Yeni ürünler, yeni değer önermeleriyle aslına bakarsanız sigortalılarımıza ulaşabiliyoruz, dokunabiliyoruz. Alternatif ürünler geliştirdiğim sürece buranın gelişeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla birikim sadece değil, koruma tarafına da fokuslanması gerekiyor insanların. Hayat sigortacılığında en önemli şey başımıza olumsuz bir durum gelirse, evet, Allah göstermesin. Hı hı. Geride kalanlara önemli bir takım birikimler bırakma imkanınız var. Bugün en basitinden şu soruyu, kaç kişi geride kalanlara Allah göstermesin, işsizlik vesaire, sadece ölüm olarak bakmayalım buna.
1: Evet, evet.
0: Birkaç milyonluk bir serveti bir seferde bırakabilir. Çok azımız. Ama hayat sigortası yaptığınızda bunun neredeyse %1'i oranında primleri ödeyerek ciddi anlamda bu tarzda bir teminatı cebinize koymuş oluyorsunuz. Gelecek için aslında önemli bir kavram. İkincisi,
1: geriye kalanlar için. Aynı zamanda birikim de yapıyorsunuz.
0: Aynen. Aynı zamanda da bunu şimdi ürünlerini, dual ürünlerini çıkardı sektör. Hem birikim tarafında hem koruma tarafında beraber hareket eden, işte bu prim iadeli de öyle bir ürün. Şimdi biz yatırım fonlu ürünleri de çalışmaya başladık. Eğer otorite tarafından kabul görürse SPK ve SDDK, özellikle bireysel emeklilikteki bu fonlu birikim yapısını hayat sigortalılara da devşireceğiz. Orası niye önemli? Orada da vergi avantajları çok ciddi anlamda oluşuyor. Bireysel emekli biliyorsunuz devlet katkısı var. Hı hı. Dolayısıyla bu şeyi kullanabilen gelir seviyesindeki insanların buralardan da faydalanması lazım. Birikim yapabilen insanların geleceğe daha hazır girmesi bence çok değerli, evet, ve önemli.
1: Bir taraftan yani Allah göstermesin başımıza bir şey geldiğinde geride kalanlara bir şey bırakıyoruz ama bir taraftan da BES'te olduğu gibi fonları seçebileceğiz.
0: Aynen,
1: galiba,
0: fonları seçebileceğiz. Bir fon dünyalı bir şeyimiz olacak.
1: Öyle bir hazırlığımız
0: hayata,
1: var.
0: Hazırlığımız var. Peki. Dolayısıyla BES'e muadil olması değil, BES'i tamamlayıcı olmasını hedefliyoruz.
1: Evet. Kasko yine hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Siz, evet, de yani Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri olarak yani bu konuların çok çok uzmanı olarak görüyorum ben sizi. Kasko'da enflasyonun altında bir gelişim var primlerde. Orada durum nedir? Sürdürülebilir mi? Bundan sonraki süreçte ne göreceğiz?
0: Geçen seneki kasko tarafındaki hem hasar primlerinin düşük seyretmesi hem bileşik rasyoların yarattığı şey, aralık, bu sene yoğun bir rekabetin yaşanmasına sebep oldu. Ve sektör hakikaten olması gereken çok altında şeylerle, primlerle kasko sigortanın yoğun bir rekabet. Bu da vatandaşın,
1: evet, şu anda ucuz yani kasko sigortası.
0: Çok gayet iyi. Yani evet, bundan 3-4 sene önceye göre Yani biz fiyat dediğimiz konu aslında primin teminatı olan oranıdır Rahim Bey. Oralarda biz %1-1,5 aralığını normal görüyoruz. Şu anda binde altılar mertebesinde bu primler. Gerçekten fiyatlar çok düştü. Dolayısıyla ama bunun da teveccühünü görüyoruz. Açıkçası yeni araçlarda kaskolanma oranını yeni bir analiz yaptık. Belki siz de takip edilmiş.

0: değerleri çok arttı.
1: Çok arttı.
0: Allah korusun malımıza bir şey olduğunda yerine koymak. Ya bir tane inanın bir arabanın bir ayna parasına kasko sigortası yapıyorsunuz. Evet. Yani gerçekten aldığınız riskle ödediğiniz prim arasında çok, çok derece ben çok pozitif bir denge var.
1: Garajdan çıkmıyorum kasko olmadan, gerçekten korkuyorum. Aynen. Bakıyorum mutlaka tam o değişim dönemlerinde. Bundan sonraki süreçte bu fiyatlar böyle devam eder mi, yoksa biraz daha ne dersiniz,
0: normalleşir? Açıkçası biz böyle bir dengeli devam edeceğini düşünüyoruz. Hı hı. Öyle çok ciddi, yani kurda bir oynama olmadığı zaman, jeopolitik riskler oluşmadığı sürece, şu anda yedek parça maliyetlerinde bir anormallik olmadığı sürece bu seyrin devamını öngörüyoruz. Hı hı. Bir de tabii en kritik şey hasar rasyoları. Biraz hasarlarda da normalleşme görüyoruz. Buralarda tabii bir sıçrama, bir artış olduğu takdirde bunlar otomatik olarak, evet, mecburen bir sonraki senenin primlerine yansımak durumunda, evet, kalabiliyor.
1: Değerli izleyenler, görüyorsunuz Özgür Bey anlatıyor. Sigortada her şey aslında matematik. Aynen. Değil mi? Yani fiyatlar bize yansıyorsa bunun altında ciddi bir matematik yatıyor. Sağlık sigortasında çok ciddi bir sıçrama var. Yani son dönemde özellikle iş yerleri de yaptırıyor. Biz de sigortalıyız bizim kurumumuzda. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla beraber. Orada durum nedir? Biraz orada primlerden şikayetler oluyor zaman zaman. Ama çok ciddi bir gelişim gösterdi. Şimdi durum nedir ve bundan sonraki süreçte nasıl olacaktır sağlık sigortaları sizce?
0: Rahim Bey, demin de dediğiniz gibi sigorta sektörünün aslında primleri bir sonuç, sebep değil yani. Evet. Sağlık sigortacılığında da maalesef zaman zaman primlerle ilişkin şikayetler oluşsa da düzenli bir artış trendini görüyoruz. Bence ileriki 3-4 yılın, belki 5 senenin önemli branşlarından biri haline geldi. Şu anda zaten gelişim trendine baktığımızda bir numaralı branş haline geldi, lokomotif. 8.3 milyona ulaştık. Özellikle bunun en önemli tetikleyicisi, lokomotifi de tamamlayıcı sağlık sigortası. Evet. Özellikle işveren eliyle yapılanlar ve bireysel olan sigortalarda bir gelişim var. Özellikle pandemiden sonra. Pandemi bize sağlığımızın ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterdi. Bu çerçevede de sağlık sisteminde daha nitelikli ve farklı hizmet almak isteyen herkes, özel sağlık, özel hastanelerimizin de tabii ki bu gelişimde çok önemli payı var. Hı hı. Sağlık sigortasının bir teveccüh oluştu. Gerçekten artan bir trendde gidiyor. Fakat primleri daha sürdürülebilir ve makul seviyede tutmak için çok çaba sarf ediyor sektör. Ama maalesef sağlık enflasyonu, mesela en son bu Haziran ayı itibariyle yeni bir düzenleme oldu. İşte doktorlarımızın bütün gelirleri bir şeyin içerisine, bordro içerisine alındı. Bunun bir hem kıdem tazminatı olarak hem de vergisel anlamda, SGK prim anlamında hastanelere bir maliyet oldu. Bunun için özel hastaneler bizlere, yani sigorta şirketlerine yazı yazdılar. İşte belli oranda bir artış, hı-hı, yapacağız, bekleyin bunu diye. İşte bu tarzda şeyler oldukça bunlar doğal olarak primlere yansıyor yani. Ama bunun sürdürülebilir kılınması en değerli şey, özellikle yeni dönemde yaşlılara, yani belli yaşın üzerindeki kişilere yapılan sunulan sağlık ürünleri gelişmeye başladı. Sene başında da biliyorsunuz özel sağlık sigortalarıyla ilgili ömür boyu yenileme garantisini garanti altına alan, artık evet, yani keyfi şirketlerin kendi politikaları çerçevesinde değil, herkesin eşitlendiği bir yapı sunuldu. Bu da vatandaş lehine çok ciddi anlamda, evet, pozitif bir gelişme sonra. Tabii ki en önemli şey o zaten, evet, yani.
1: Özgür Bey, maalesef vaktimizin sonuna geldik.
0: Hay Allah.
1: Çok çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli katkılarınız için. Efendim, sigorta sayfasının bu hafta sonuna geldik. Konuğumuz Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalay'dı. Özgür Bey, bize merak ettiğimiz tüm konular hakkında bilgilendirici ve ışık tutan analizleriyle yardımcı oldu. Kendisine yeniden teşekkür ederiz. Efendim, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor.

0: Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
10: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
11: Seymen.
12: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
10: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
11: Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 17 Haziran Çarşamba bugün günlerden ben Sena Alkan. Önümüzdeki 2 saat boyunca en sıcak gelişmelerle beraberiz. CHP'de bugün gözler saat 14'e çevrildi. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde ihraçlar var ve kurultay konusu var. Öte yandan kurultay talebi için delege imzaları genel merkeze bugün getirilecekti ve geçtiğimiz dakikalarda da getirildi. Hemen hızlıca bir Ankara'ya dönelim. Habertürk editörü Mahir Kılıç bize tüm detayları aktarsın. Mahir.
1: Sen Alkan, dakikalar önce imzalar buraya ulaştı. Murat Emir grup başkan vekili yanında il başkanlarıyla birlikte buraya geldi. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı kendisine eşlik ediyordu. Beraber yukarı çıkıldı ve tam 833 noter onaylı imza, delegenin imzası genel merkeze şu dakikalarda teslim edildi. Bir kez daha belirtelim. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplama başlamıştı. 2 hafta önce süre doldu ve 833 noter onaylı imza genel merkeze teslim edildi. Normalde delegelerin sağ çoğunluğu imzası olan kurultay 45 gün içinde toplanabiliyor. Ancak genel merkez kaynakları mevcut tedbir kararı dolayısıyla ve yargı süreci henüz neticelenmemiş olması dolayısıyla olan kurultaya gidilmesinin söz konusu olmayacağını belirtti. Ancak edindiğimiz bilgilere göre imzalar burada reddedilmeyecek. Genel sekreterlik tarafından kabul edilecek ve bir inceleme gerçekleştirilecek. Tam olarak kaç delege var, hangi delegeler, hangi kurultaydan sonra oluşan delegeler, bunlara yönelik bir inceleme yapılmasını bekliyoruz. Teslim bittikten sonra da bulunduğumuz noktada, yani CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde de bir açıklama yapılmasını beklediğimizi belirtelim. Murat Emir ve il başkanları burada ortak açıklamayı gerçekleştirecek. Önemli. Bir diğer önemli başkası, bugünkü MYK toplantısı saatler 14'ü gösterdiğinde toplantını gerçekleştireceğini ifade ederim. MYK 5. defa Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek. Güncel siyasete ilişkin önemli başlıklar olacak, fakat en dikkat çeken konu şüphesiz ihraçlar konusu. Yeni bir ihraç listesi gelmesi bekleniyor. Özellikle il başkanlarının örgütlere yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlıklarında değişim beklendiğini belirtelim. Öyle ki geçen isimler de var. İstanbul için Gürsel Tekin, Ankara için eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, İzmir için ise yine başka bir ismin dile getirildiğini ifade edelim, konuşulmaya başlandığını ifade edebiliriz. Şakir Başak İzmir için de Şakir Başak ismi ön plana çıkıyor. Bunun için tabii MYK'nın bitmesini beklememiz gerektiğini ifade edelim. Ancak önemli bir gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde, hem dediğim gibi yeni ihraç listeleri bekleniyor. Özellikle örgütlerin, çünkü ilk ihraç dalgasında 9 milletvekili ihraç edilmişti. Tedbir kararıyla sevk edilmişti YDK'ya. Bir sonraki MYK'da belediye başkanlarına yönelik bir adım geldi. Bu defa da örgütlere ilişkin bir ihraç sürecinin başlatılabileceği belirtiliyor. Şunu ifade edelim. Yarın da önemli bir toplantı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yüksek disiplin kurulu toplanacak ve 9 milletvekili geçtiğimiz haftalardan tedbir kararıyla kesin ihraç sistemiyle YDK'ya sevk edilen

0: 9 milletvekilinin itirazları görüşülecek. Aynı zamanda İzmir'den de 2 itirazın olduğunu belirtelim. Yarın Yüksek İstişare Kurulu detaylı bir şekilde bunları görüşecek ve itirazlar değerlendirildikten sonra şayet karar değişmezse bu defa savunma için 15 günlük bir süre verileceğini belirtelim. 15 gün içerisinde sözlü ya da yazılı bir şekilde bu savunmalar yapılabilecek ve ardından YDK son kararı verecek. Toparlayacak olursak eğer CHP'de bugün önemli bir gün, hem MYK var, saat 14'te yeni ihraç dalgası bekleniyor, hem de imzalar, olağanüstü kurultu için toplanan delege imzaları buraya genel merkeze getirildi. Bir kez daha belirtelim, 833 noter onaylı imza dakikalar önce Grup Başkan Vekili Murat Emir ve il başkanları tarafından buraya getirildi. Şu dakikalarda genel sekreterliğe teslim ediliyor. Teslim işlemi bittikten sonra burada bir açıklama yapılacağını belirtelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç aktardı. Teşekkürler Mahir, kolaylıklar. Şimdi konuklarımız var. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Senem.
1: Çok teşekkürler. Murat Emir ve beraberindeki isimlerin bu noter onaylı imzaları getirdiği ifade ediliyor. Genel merkeze giriş anlarının da görüntüsü var. Onlar da şimdi ekrana gelir. Tanju Hocam, buyurun sizinle başlayalım. 833 noter onaylı imza var. Olağanüstü kurultayı isteyen ama genel merkez kurultayı yapacak gibi mi sizce?
2: Şimdi yani haberde de belirtildiği gibi yani o sayıdaki delegenin kurultay talebi tüzüğün 48. maddesi üye tam sayısının salt çoğunluğu en az gerekiyor seçimli kurultay için, o sayı sağlanmış durumda teorik olarak. Tüzük gereği yani burada kurultay çağrısının yapılması gerekiyor tüzüğü dikkate aldığımızda, ama Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi baştan beri tedbir dolayısıyla böyle bir kurultayın yapılamayacağı görüşünde. Dolayısıyla buna karşı bir yaptırım var mı, bir açık kapı var mı diye baktığımızda tek açık kapı yargı yolu kalıyor. Yargıya başvurup kurultayın toplanması için, o yargısal prosedürle kurultayın toplanmasına çalışılabilir. Burada Müslüm Bey'in yapmış olduğu bir açıklama var. Şimdi gelen bu imzalar hem şekil ve hem esas bakımdan incelenecek diye. Şekil ve esas bakımdan incelendikten sonra kuvvetle muhtemel tedbir kararı bağlamında kurultayın toplanamayacağına ilişkin bir açıklama yapacaklarını düşünüyorum ben.
1: Katılır mısınız Yaşar Hocam? Bir de şöyle söyleniyor, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin aklındaki takvim Kasım Aralık gibi kurultaya gitmek, ama Özgür Özel ve çevresindekilerin aklındaki takvim Temmuz gibi kurultaya gitmek, en geç işte 20 Temmuz gibi. Bu aradaki 4 aylık fark bu kadar büyük bir bölünmeye neden olabilecek kadar büyük bir fark mı?
3: Tabii aradaki fark sadece tarih farklılığı değil, onların içeriği, o tarihe yüklenen anlam. Niye hemen Özgür Özel ve ekibi mümkünse bugün, değilse yarın, en kısa zamanda yapılmasını istiyor? Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da en uygun zaman tarifini niye yapıyor? Oradaki ayırt edici özellik şu: Özgür Özel ve ekibi bu mahkemenin kararını etkisizleştirebilmek, daha fazla parti içerisinde kendileri açısından zarara uğramamak adına mevcut yapıyla bir an evvel kurultaya gidip ve bu kurultaydan da galip çıkacaklarını düşündükleri için zorluyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de sonuç itibariyle bu görevi kabul etti ve çok üst perdeden bir büyük mücadeleye giriştiğini söyledi. Arınma, yolsuzluk vesaire. Buna bir de FETÖ'yü ekledi. Onu da hiç ben unutmuyorum, unutturmuyorum. Öyle söylenip geçilecek bir cümle değil o. Altını doldurması gerekiyor. Çok açık bir şekilde kimdir onlar, nasıl beslendiler, kendisini nasıl etkilediler, kendisinin o dönem yaptığı, benim de çok eleştirdiğim FETÖ'ye karşı verilen mücadeledeki yanlışların sebebi neydi? Dolayısıyla bunun, bu büyük iddialarla ortaya koyduğu bu mücadele pratiğinin karşılığını da almak isteyecek. O karşılık ne? Anlamlı bir süre içerisinde parti içerisindeki kadroları yenileyebilme çabası, başta delegeler olmak üzere. Dolayısıyla o zaman oluşacak muhtemelen, elbette o da bir kurultaya gitmeden bu işin içinden çıkamayacak. Ama gideceği zaman o kurultayı güvenli kılacak. Kendi istediği bir ekiple, ya kendisi ya önereceği.

0: bir isimle, ekiple Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yolculuğuna başlamasını isteyecek. Aradaki temel kuşkusuz fark bu. Şimdi bunun üzerinde bir siyasi hamleler, hukuktan elde edilen ama her biri dayandığı bir hukuki madde öne çıkartılıyor, diğeri onu çürütüyor falan. Dolayısıyla öyle iç içe geçmiş bir türbülansla yürüyor bu iş. İşte ihraçlar deniyor, parti meclisinde tüzük öngörüyor ihraçların, milletvekili ihraçların olabileceğini. Ama bu sefer Kemal Bey tarafı da diyor ki hayır, olağanüstü bir durum var, mahkeme kararı var. Dolayısıyla böyle durumlarda MYK yetkilidir diyerek onu gerekçelendiriyor. İşte en büyük gerekçe, kurultaya hiçbir şekilde şimdi biz istiyoruz ama gidemeyiz çünkü tedbir kararı var deniyor. Dolayısıyla bütün bunlar bir takım hukuki sağlam, zayıf dayanaklarla öne çıkartılıyor ama asıl siyasi pozisyonlara göre belirleniyor. Özgür Özel ve ekibi daha çok meclisi mevzi olarak tutuyorlar. O yüzden çok alelacele hemen bir yeniden grup başkanlığı seçimi yaptıklarını ilan ettiler. O bile tartışması bence bitmiş değil. Usul hataları, eksiklikleri olduğu anlaşılıyor. O öyle duruyor. Ama sonuçta genel merkezi kullanmıyorsak, meclis bizim için genel merkezdir. Genel başkanlığımı elimden alıyorsanız, grup başkanlığı benim için genel başkanlık fonksiyonudur diyerek bir davranış gösteriyor. Mitingler yapıyor, toplantılar yapıyor vesaire. Şimdi böyle bir şeyin içerisinde, cepheleşmenin içerisinde yol alınıyor. Bu arada da bu hamleler bir şeyler üretiyor. Özellikle Kemal Bey tarafında ne üretiyor? Olabildiğince işte bu konuda kendi ekibini daha güçlü, en azından sayıcı arttırabilmek için ihraçlar yoluna gidiliyor. Parti disiplini öne çıkartılıyor vesaire. Dolayısıyla böyle bir gelgit içerisinde yol alınıyor. İşte ikinci haftasıydı, salı grup toplantısı yapılamadı. Biz bunu daha önce de konuşmuştuk sizlerle de. Yani yine aynı görüntüyü, o gerilimi, yani salonu kim erken kaparsa o yapacakmış gibi son derece yakışıksız o görüntüyü bir daha yaşatmamak adına iki taraf biraz itidalli davrandılar ve çözümü hiç toplantı yapmamakta buldular, iki ayrı toplantı yapmak yerine. Dolayısıyla bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu bir süre sonra daha kapsamlı kopmalara, daha kuvvetli ve yaygın tasfiyelere götürecek gibi görünüyor bu gidişat.
1: Şimdi 10 Haziran'da MYK toplandığında bir ihraç dalgası gördük ve bunun devamının gelebileceği yazıldı, çizildi geçen hafta bugün. Şimdi bugün de MYK toplanıyor. Bir ikinci ihraç dalgası olabileceği ifade ediliyor. Yine il başkanları, 3 büyük şehir bahsediliyor burada, İstanbul, Ankara, İzmir, il başkanları değişebilir diye. Tanju Hocam, il başkanlarında bir değişiklik bugün MYK'dan böyle bir karar bekliyor musunuz? Buna mukabil beraberinde mesela vekillerin ihracını gördük, ihraç kararını gördük. Bir benzeri bugün alınır mı? Alınırsa sizce kimi kapsayacaktır?
2: Tabii yani kamuoyunda adı geçen bazı isimler var vekil düzeyinde ama çok spekülatif bir değerlendirme olur. Fakat şu bir hayli açığa çıkmış durumda. Özellikle Parti İletişim Koordinatörü Ali Aydar Bey'in birkaç gün önce yapmış olduğu değerlendirmede İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlarının değişebileceğine ilişkin bir değerlendirmesi vardı. Şimdi bu üç isim Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu taraflar arasındaki ayrışmanın sembolleri olarak dikkat çeken, özellikle İstanbul, tabii İzmir pek kamuoyuna yansımamakla birlikte İzmir'de de özellikle mevcut il başkanı Çağatay Güç de çok keskin Özgür Bey taraftarı ve yapmış olduğu açıklamalarla özellikle mevcut yönetimin tepkisini çekmiş olan bir isim. Dolayısıyla anladığım kadarıyla o da ihraç edilme konusunda parti içinde tartışılıyor. Ankara'da o ölçüde kamuoyuna yansımasa da ihraç süreci içinde olan il başkanlığı. Şimdi bu tablo içinde tabii milletvekilinin ihraç edilmesi ile il başkanlarının ihraç edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi örgüt kültürü çok güçlü, örgütsel bağı çok kemikleşmiş bir parti açısından farklı sonuçlar

0: doğurma potansiyeline sahip. Şunu söylemek istiyorum. Mesela İzmir örneğinden yola çıktığımızda birkaç günden beri İzmir'de il örgütü nöbet tutuyor. Yerel medyadan takip ettiğim kadarıyla olası bir ihraç karşılığında yeni bir il başkanının gelmesi halinde. Dolayısıyla örgütten gelip bilecek bir direnci göz ardı etmemek gerekir. Ama
1: Biz bunu
0: bunun
1: sadece üç
0: seçmen
1: büyük şehrin il başkanı değişiyor gibi görmemeliyiz diyorsunuz. Yani orada bir tepki de doğabilir. İl bazında
0: evet
1: büyük bir
0: yani
1: tepkiye de dönüşebilir sizce.
0: üç büyük kent olduğu için bu il başkanlıkları daha ziyade kamuoyunda öne çıkıyor ama hatırladığım kadarıyla bugün işte o 833 delege yanında 70 imzası yanında 74 il başkanının da Özgür Bey yanında olduğuna ilişkin bir tablo vardı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle bir ayrışma yani parti içinde potansiyel olarak safları keskinleştirmiş durumda. Ha şunu da belirtmek gerekir. Mesela İzmir örneği için söyleyeyim. Yine il başkanlığı için biraz önce muhabirinizin vermiş olduğu isim de parti içinden gelen, örgütten gelen, geçmişte Konak ilçe başkanlığı yapan bir isim. Dolayısıyla ama yani mesele aktörlerin çok keskin biçimde artık ayrışması dolayısıyla yani işte Kemal Bey, Özgür Bey ve ekibi bu ister istemez örgüt içinde bir ayrışmaya da yol açıyor. Ama tekrar aynı noktaya geldiğimde seçmen bunun neresinde diye baktığımızda yani gündelik yaşam mücadelesi içinde ama yine yapılan kamu araştırmalarında çok büyük ölçüde Özgür Bey'e olan bir destek dikkat çekiyor. Şimdi biraz önce Yaşar Hoca'ya sorduğunuz işte bu 3-4 ay sonra Kasım gibi Temmuz-Kasım ayrışması yani iki aktör arasında şimdi Kasım'a doğru kurultayın çekilme olasılığı prosedür olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahalleden başlayarak ilçe il yönetimlerinin belirlenmesi için yeterli bir takvim değil. Dolayısıyla bu süre içinde delege yapısını değiştirerek o tarihlerde bir kurultaya gitmek o kadar teknik olarak kolay değil.
1: Kasım'da
0: Özellikle
1: da olmayabilir, daha da ötelenebilir
0: evet
1: diyorsunuz.
0: yani yaz ayını da düşündüğüm yaz aylarını da düşündüğümüzde burada şöyle bir strateji izlendiğini düşünüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ilişkin var olan tepkinin hafifletilmesi ve süreç içinde süratle ilçe yönetimlerinin oluşturulması ve ondan sonra bir kurultaya gidilmesi ama ya ben bu koşullar altında bu yıl içinde bir kurultay toplanma ihtimalinin özellikle Kemal Bey ve ekibinin izlediği stratejiyi dikkate aldığımızda oldukça zor diyorum.
1: Çok kısa bir devam sorusu size o halde Tanju Hocam. Önümüzdeki seneye diyelim ötelendi. Önümüzdeki senenin Temmuz ayında yapılacak olağan kurultay. O arada sizin Kemal Kılıçdaroğlu düşünüyor ki bunu biraz daha tepkiyi aşağıya çekeriz gibi bir yaklaşım var ise şayet. Bunun başarılabileceğini düşünüyor musunuz? O bir yılda seçmenin, kitlenin tepkisi biraz inebilir, durulabilir, sakinleşebilir mi? Yoksa uzadıkça tam tersi mi olur?
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün gelinen noktasında zamanın, takvimin, günün, ayın mevcut yönetime olan direnç anlamında hiçbir önemi olduğu kanaatinde değilim ben. Dolayısıyla yani Kasım'da da olsa önümüzdeki yıl da olsa var olan yönetime karşı özellikle mevcut tepkinin aşılması kolay görünmüyor. Bu biraz şeyle ilgili yani seçmenin politik psikolojisiyle ilgili olan bir durum. Şimdi mesele Yani Kemal Bey ya da şey işte mevcut yönetim kadar aynı zamanda seçmen algısında özellikle muhalif seçmende iktidar karşısında alternatif olabilecek bir aktör ve ekibi ortaya çıktı. Dolayısıyla Kemal

0: Kemal Bey ve ekibi bunun önünde bir engel. Dolayısıyla iktidara gelme olasılığını ortadan kaldırıyor. Seçmen böyle bakıyor ve böyle baktığı için politik psikolojik olarak Cumhuriyet Halk Partisi adı, Cumhuriyet Halk Partisi markası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinden önce iktidar karşısında alternatif bir güç olma ihtimalinin azalması.
1: Peki.
0: Temel mesele seçmen için o kanımca.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bu bizi şu soruya götürüyor. Bu kadar işte vekil ihraçları geldi gelecek artacak deniyor. İl başkanları ihraç edilecek. Olağanüstü kurultaya genel merkez sıcak bakmıyor. Tedbir kararı var diyor derken bir iddiada Özgür Özel ne yapacak? Gidecek belki bir parti kuracak. İşte 20 Temmuz son tarih diye yazıldı, çizildi. Özgür Özel dedi ki CHP'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok. Kurultay yapmama seçeneğine kapalıyız. Felaket senaryosu olarak yeni parti hazırlığı da var. Başka partiye geçme ihtimali de var ifadelerini kullandı. Deniz Zeyrek'e verdiği röportajda Yaşar Hocam. Ya, kurultay yapmama seçeneğine kapalıyız. CHP'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok diyor. Sanki ayrılmak yeni bir parti bu en kötü ihtimalin opsiyonuymuş gibi konuşuyor ama yakın mı sizce yeni bir parti olur mu yoksa hakikaten CHP içerisinde uzun dönem bu bölünmeyle beraber bir mücadele süreci mi göreceğiz Özgür Özel ve ekibinde?
2: Yani iki seçenekli yol yürümek istedikleri anlaşılıyor. Bu da çok anlaşılır bir şey kuşkusuz. Yani tamamen partiden tasfiye edilmelerine, ellerini kollarını bağlayarak siyasetten çekilecekleri beklenmemeli. Bunun için bir hazırlıkları olduğu anlaşılıyor. Onu da satır aralarında zaman zaman söylüyorlar. Ama bunu söylerken de elbette CHP'deki iddialarını sürdürmek, bunun için de en önemli araç olarak ya da hedef olarak kurultayla bu işi yapabileceklerini düşündükleri için kurultay ısrarını her yoldan, siyaseten, hukuken sonuna kadar takipçisi olacaklar, ısrarcısı olacaklar. Başarılamazsa o zaman ki aynı röportajda geçiyor, ben de az önce bir bakma fırsatı buldum, orada da bir göndermede bulunuyor. Yani partide kalma durumumuz artık imkansız hale geliyorsa yine partililere atıp yaparak onlar yeni bir yerde, yeni bir oluşumla yol yürüyün dediklerinde buna da kulağımızı tıkamayız gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Bu da siyaset açısından yine anlaşılır bir şey. Kuşkusuz onun üzerinden gidecek ama ben bu işin bu kadar doğrusal ve çok da kolay olacağı kanaatinde değilim. Bir zorluk var. Kemal Bey için de büyük bir zorluk var. Bence Özgür Özel ve ekibi için de her şey çok kolay değil. Yani büyük bir kitle var, hala destek onlara yönelmiş durumda ve sonuna kadar da böyle gidecek gibi bir sabitlenmiş bir beklenti var. Bu sabitlenme hali bir de şeye dayalı da var. Yani biz yerel seçimlerde büyük bir başarı kazandık. Bu başarı adeta sabitlendi ve dolayısıyla bu hiç eksilmeden sürecek ve biz iktidara da o başarı ölçeğini, o düzeyi de sürdüreceğiz. Bu da çok kolay bir önerme. Başarıyı elde etmekten zor olanı korumaktır. Kaldı ki yıpranmışlıklar da var. Hiç mi etkili olmayacak Kemal Bey'in şimdi bu üst perdeden 13 yıldır genel başkanlık yapmış ve bu ekibin tamamını siyasete kazandırmış bir isim olarak. Sürekli ve çok yüksek sesle yolsuzluklar deyip durması. Yine ben ona FETÖ'yü de ekliyorum. Bütün bu iki alanı ki büyük ölçüde tabii bir yolsuzluklar meselesinin altını daha fazla doldurmaya başlaması. Bir takım bu konuda özellikle daha verili hale sadece yargı süreçlerinin değil kendisinin de bu konuda kuracağı bir çalışma ekibiyle bunu ortaya çıkarması. Yani Özgür Özel bir ekibinin başardığı şey şuydu. Bu soruşturmalar, süreci, yargılamalar, kurultaya ilişkin şaibeli yaklaşımlar vesaireler ortaya konduğunda bunları hepsini yok saydı. Yani bunlar hiçbiri doğru değildir dedi. Bunlara hiçbir şekilde inanmıyoruz dedi. Kitlesine de siz de inanmayınız. Çünkü biz başarıyı elde ettik. Sakın ola bu başarı zedelenmesin, iktidara geliyoruz. Dolayısıyla hiçbir şey irdelenmedi. Yani bir hakikat nedir arayışına hiç girilmedi. Acaba bile hiç sorulmasını istendi. Bu konuda da oldukça önemli bir kitleyi bu noktada bence ikna etmişti Özgür Özel ve ekibi. Ama ben bunun bu şekliyle, bu sabiteyle devam edeceği kanaatte değilim. Mutlak surette acabalar artacak. CHP şimdi ilk defa partinin içerisinde bir yarılmaya varan ama dayandığı o yarılmanın temel sebebine ideolojik ayrılık değil, fikri bir ayrılık değil, yolsuzluklar, işte

0: İşte bu konuda usulsüzlükler yapıldı. Suçlu var, suçsuz var, ayırt edilsin gibi bir ayrışma var. Dolayısıyla bu geçişkenliğin artabileceğini, milletvekili sayısının bile sabitlenemeyeceğini Özgür Özel tarafında olanların. Dolayısıyla bu konuda Kemal Bey'in işinin zor ama bu mücadele alanını buraya bu noktada belirlediği için yolsuzluklar meselesi, yine ekliyorum, bu FETÖ'de açıklayacağı yeni şeyler varsa bilmiyorum, bütün bunlar. Dolayısıyla bundan sonrası için Özgür Özel ve ekibinin atacağı adımları da etkileyecek. Kimin siyasette kalıp kalamayacağına önemli bir etki edecek. Kurulacak, kopmaları halinde kuracakları bir yeni parti ya da yeni bir siyasi oluşumunun başarısını da etkileyecek. Bütün bunlar sonuç itibariyle bir yarılmaya yol açacak. Bu kadar kolay değil Özgür Özel ekibi açısından. Ben yani sabittir, ayrıldıklarında kendisi bazen diyor ya %60 oyumuz hazır falan. Siyaseten söylenir bunlar ama işte böyle olmadığı kanaatindeyim. Peki. Rasyonel bakıldığında bu tür bir ayrışmanın olabileceğini. Bakın çok büyük ölçüde yükleniliyor Kemal Bey'e. Büyük bir öfke var ve çok yüksek perdeden bir itibarsızlaştırma hamleleri. Yani hain sıfatını taşımak, bir insana yakıştırmak, o insanın kolay kaldırabileceği bir şey olmasa gerek. O yetmiyor, daha fazla şeyler söyleniyor. Proje olduğu söyleniyor, işte iktidarın piyonu deniyor, o deniyor, bu deniyor. Dolayısıyla şimdi bu yolla onu etkisizleştirme yöntemi denendiği çok açık. Ama bunun karşılığında da Kemal Bey ekibinin de hırsızlık, yolsuzluk gibi yine bir insanla anılması, kaldırılması çok güç bir noktadaki bu üst perdeden onların da suçlamalarının da giderek daha somut verilerle ortaya çıkması insanların bu ayırt edici yanını da belirleyici olacak kanaatindeyim.
1: Teşekkür ederim. Tanju Hocam, Özgür Özel ne yapacak? Yeni bir parti mi kuracak sizce? Şöyle bir siyaset okuması yaparsanız bize. Ve eğer şayet kurarsa bunun oy oranı ne olur? Ne dersiniz?
2: Tabii yani oy oranı konusunda yapılan yani son günlerde çeşitli kamu araştırmaları var. Ama yani geçerlik, güvenirlik açısından ve fotoğrafı an olarak çekiyor kamu araştırmalar. Dolayısıyla yarın için bir öngörüde bulunmak o kadar kolay değil ama Özgür Bey'in kurması halinde o parti olan destek çok açık biçimde daha fazla, en azından oransal olarak öyle görünüyor araştırmalarda. Şimdi burada yanılmıyorsam dün İlke TV'den Ahmet Bey'e Ekrem Bey'in vermiş olduğu bir röportaj vardı. O röportajda aslında biz şunu görüyoruz. Özgür Bey'in özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp mücadele etme stratejisiyle Ekrem Bey'in mücadele stratejisi ya da yeni bir parti kurma stratejisi arasında bir nüans olduğu kanaatindeyim ben. Özgür Bey tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin de çok uzun yıllar siyaset yapmış bir aktör olması ve parti yönetiminde üst düzey görevlerde görev yapmasından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne mücadele edip bir şekilde kurultaya zorlama stratejisini öne çıkarıyor. Ekrem Bey evet kısa vadede öyle ama bir yeni parti kurma eğilimi de küçümsenmemeli, düşük düzeyde değil.
1: Yani Ekrem İmamoğlu daha çok yeni parti kurma ya yakın, Özgür Özel biraz daha CHP içerisinde kalıp mücadele etmeye mi yakın?
2: Şimdi ya, zamanlama açısından Özgür Bey biraz daha orta ve uzun vadeye, tabii yıllar değil yani sonuçta, ama Ekrem Bey daha bir anlamda nokta atışta olduğu takdirde, tamam, olmadığı takdirde yeni bir parti, biraz daha öyle bir şey farkı var aralarında, nüans farkı var. Şimdi Özgür Bey açısından şu nokta da çok önemli. Şimdi Akın Olgun'un X'te bir paylaşımı vardı bugün. Aslında önemli. Özgür Bey için şunun altını özellikle çiziyor. Bir seçilmiş bir lider olarak bir partide meşruiyeti var iken o partiden ayrılıp yeni bir partiye, yeni bir partinin kurulması ve orada bir genel başkanlık sürecinin işlemesi, o partinin bir başarısızlık halinde faturası hem Özgür Bey'e hem de CHP'de politika yapan isimlere olacak. Yani en azından Özgür Bey ve ekibine bu bir risk faktörü.

0: faktörü diyor. Dolayısıyla seçilmiş meşruiyeti olan bir lider açısından bu bir soru işareti. İki, böyle bir yeni parti kurulduğu takdirde Ekrem Bey'in etkisi ve Ekrem Bey'in parti içindeki hakimiyeti dolayısıyla Özgür Bey her ne kadar yani yan yana dursalar da süreç içinde nasıl bir yol alınabilir? Bu konuda da soru işareti olabilir düşüncesinde Akın Olgun. Dolayısıyla yabana atılmaması gereken hususlar. Yani partinin son kurultayında seçilmiş bir meşruiyeti olan bir genel başkan mücadele edip sonuçta kurultaya taşımak. Bu açık bir yol haritası ama diğer taraftan yeni bir parti kurup onun bir sürü örgütlenmesinden finansal yapısına olası bir takım yaptırımlara kadar ucu açık bir politik serüvene dönüşme riski de var. Bu risk alınır mı? Çok iyi bir stratejiyle hareket edilmesi gerekiyor bu anlamda.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Acısaloğlu. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Şimdi devam edelim haberle. Terör örgütü DAEŞ'in Türkiye yapılanmasına MİT'ten yeni bir operasyon geldi. Örgütün sözde medya sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı.
2: Adım adım takip edildi, en doğru zamanda düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde medya sorumlusunu yakaladı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda yakalanan Kazancı, örgütün medya yapılanmasında yer alıyordu. Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayetine katıldığı tespit edildi. Ayrıca örgütün kamplarında aktif görev yaptığı belirlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında da rol oynadığı tespit edildi. Daha önce yakalanan örgütün sözde medya sorumlusu Özgür Altun'un örgütsel faaliyetlerini devraldığı belirlendi. MİT'in yaptığı operasyon sonucunda yakalanan Ahmet Kazancı ifadesinde örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. Örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun'la ilişkinin örgüt bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detaylarını aktardı. Operasyon ve DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması ve örgütün unsur kazanımının deşifre olması sağlandı.
1: Denizli Baro Başkanı ve bazı avukatlara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve 112'ye Denizli Baro Başkanı ve bazı avukatlarla ilgili ihbarlar yapıldı. İhbarı yapanlar Baro Başkanı ve avukatların uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Başlatılan soruşturma kapsamında Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına bağlı ekipler Denizli Barosu'nun da aralarında olduğu 21 adreste arama yaptı. Baro Başkanı Ufuk Kök'ün evinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat işlemler için jandarmaya götürüldü. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Aralarında başkan yardımcısının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Seferihisar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga rüşvet soruşturması başlattı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve belediyede arama yapıldı. Şüpheliler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz da var. 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Veli Ağbaba hakkında rüşvet almak suçlamasıyla hazırlanan soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından mevkidaşlarıyla görüşmeye devam ediyor. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshakdar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Bakan Fidan, Rusya'da düzenlenen basın toplantısında da Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulmasının bölgesel istikrar açısından hayati önemde olduğuna dikkat çekmişti.

0: Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la varılan mutabakata ilişkin konuştu. Anlaşmayı Orta Doğu'yu dönüştürecek bölgesel bir barış anlaşması olarak niteledi. Lübnan'ın da anlaşmaya dahil olduğunu söyledi. Amaç hiçbir zaman Rıza Pehlevi'yi İran'ın lideri yapmak olmadı dedi.
1: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yapılan anlaşmanın Orta Doğu'yu dönüştürme potansiyeli olduğunu söyledi. Amaç hiçbir zaman Rıza Pehlevi'yi İran'ın lideri yapmak olmadı dedi. Vance, eski Fox sunucusu Megyn Kelly'nin YouTube programına konuk oldu.
2: The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is, if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government.
1: Vance, anlaşmaya Lübnan'ın da dahil olduğunu söyledi.
3: Hezbollah.
2: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf. It's going to include Israel. It's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
1: Vance, İran'ın ekonomik kazanımlar elde edebilmesi içinse davranışlarını değiştirmesi gerektiğini savundu.
2: That if the Iranians change the way that they behave with regards to their nuclear weapon, with regards to their financing of terrorism, we are going to bring them into the world economy. If they don't, we won't. It's really that simple.
1: Başkan yardımcısı, uranyum zenginleştirme faaliyetleriyle doğrulama ve denetim mekanizmalarının anlaşmanın temel unsurları arasında yer alacağını da söyledi. Anlaşma metninin en geç Cuma günü yayınlanacağını belirtti. Vance'in de katılacağı resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de yapılacak.
2: They don't seem to believe Iranian propaganda.
0: Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat zaptı İsrail hükümetinde krize yol açtı. Anlaşmanın ardından toplanan güvenlik kabinesinde İran ve Lübnan konuları ele alınırken tartışma çıktığı öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi ise Başkan Trump'a deyim yerindeyse meydan okudu açıklamalarıyla, bir bakalım.
1: ABD ile İsrail arasındaki çatlak derinleşti. İsrail Güvenlik Kabinesi, İran ve Lübnan konuları tartışılırken birbirine girdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre anlaşmanın ardından toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran ve Lübnan konuları ele alındı. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tişler'in Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırıyı ABD Başkanı Trump'ın talebiyle iptal ettiğini doğrulamasıyla toplantıda tartışma yaşandı. Habere göre Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'i herkesin önünde azarladı ve Tişler'in mesajının hatalı olduğunu söyledi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı Vance arasında da gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Habere göre 14 Haziran'da yapılan görüşmede İran'la üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşmanın bazı maddeleri gündeme geldi. Buna göre anlaşmanın İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediği ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını koruyacağı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Akabi ise ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Akabi, Trump'a meydan okuyarak "İsrail olmasaydı Amerika'da olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz." dedi. Trump, Fransa'da yaptığı konuşmada ABD olmasa İsrail olmazdı. Çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi ifadesini kullanmıştı.
0: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin hava savunmasında ek tedbirler alınıyor. İtalya'ya ait bir SAMP/T sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Peki bu sistemin özellikleri ne? Nasıl çalışıyor? Hangi hedefleri nasıl etkisiz hale getirilebiliyor? Neden Konya'ya konuşlandırılıyor? Bir bakalım haberde yanıtlara.
1: NATO zirvesi yaklaşırken Türkiye'nin hava savunması daha da güçlendiriliyor. SAMP/T hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Sistem NATO tarafından ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla devreye alınacak. SAMP/T mobil karadan havaya savunma sistemi Amerikan yapımı Patriot'a alternatif olarak görülüyor. Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMP/T NATO sistemlerine entegre edilebiliyor. Savaş uçaklarına, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma sağlıyor.
4: 6703
1: SAMP/T sisteminde Aster-30 denilen önleyici füze kullanılıyor. Sistemin 100-120 km arasında menzili, 20 km irtifası bulunuyor. Ayrıca sistemde yer alan önleyici füze, balistik füzeleri etkisiz hale getirmek için havada yaklaşık 5500 km.

0: kilometre hıza ulaşabiliyor. SAMP-T'nin radarı da oldukça gelişmiş özellikler barındırıyor. 360 derece tarama yapabilen radar aynı anda 100 hedef takip edebiliyor. Bu sebeple SAMP-T yoğun elektronik harp ortamında görev yapabiliyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Romanya'da bulunan nükleer güç santralini ziyaret etti. Türkiye'nin nükleer enerji üretimindeki 20 bin megawattlık hedefine ulaşabilmesi için bu alandaki yol haritasını paylaştı. Nükleer bizim için olmazsa olmaz mesajı verdi.
2: Ülkemizin hem enerji arz güvenliğini teminat altına almak, hem Türkiye'nin iklimle alakalı hedefine ulaşmak için nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus.
0: Nükleer enerji üretiminin önemini anlattı. 20 bin megawatt hedefini bir kez daha vurguladı.
2: 20 bin megawatt hedefine gidebilmek için mutlaka Türkiye olarak hem Sinop'ta hem de Trakya'da planladığımız santraller var. Bunun yanı sıra küçük modüler reaktörler var.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Çernobodı kentinde bulunan nükleer güç santralini ziyaret etti. Santralde kullanılan Kanada menşeli Candu reaktör teknolojisini inceledi.
2: Bu teknolojinin uygulamalarını yerinde görmek adına da Romanya'da burada Candu teknolojisiyle kurulmuş iki reaktörü görme fırsatımız oldu. Hem reaktörü görme şansımız oldu hem de burada bir kontrol odasının bir simülasyonu yapılmış durumda.
0: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjideki yol haritasını anlattı.
2: Türkiye'nin nükleer atık yönetiminde aynı zamanda nükleer yakıt tedariği ile alakalı da daha kapsamlı, daha kapsayıcı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz. Bu bizim karar alma süreçlerimizde önemli bir aşama.
1: Bakalım yurdumuzdan haberlere. Bolu'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçiyi kurtarmak için çalışma devam ediyor. Gökçesu beldesinde bulunan özel bir maden ocağında bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleriyle Zonguldak'tan tahliyesi ekibi sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmayı başardı. İşçi Muhammed Özkul'un göçükte mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler Özkul'a ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Beyaz et sektörüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şirkete atanan denetim kayyumu kararı durduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Operasyon kapsamında haklarında denetim kayyumu kararı verilen şirketlerden Gedik Piliç, Er Piliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun mahkemeye yaptığı itirazlar sonuçlandı. Mahkeme kayyum denetiminin durdurulmasına karar verdi. İstanbul yeni metro hattına bu hafta sonu kavuşuyor. Halkalı Arnavutköy metrosu cuma günü açılacak 22 kilometrelik metro hattı sayesinde ulaşım hızlanacak.
3: 22 kilometrelik metro hattı tamamlandı. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin önemli bir ayağı daha hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metronun Halkalı Arnavutköy kısmındaki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. 22 kilometrelik metro hattında 6 istasyon var. Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Arnavutköy metrosu 19 Haziran Cuma günü açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
1: UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde kenevir yetiştirenlere yönelik operasyon düzenlendi. Binlerce kök kenevir ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere çok sayıda polis ekibi Hevsel Bahçeleri'ne operasyon düzenledi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bahçenin 23 farklı noktasında arama yapıldı. 12.174 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucu üretiminde kullanılan kenevir ekipler tarafından imha edildi. Kenevirleri ekenler araştırılıyor.

0: İstanbul Esenyurt'ta gece hareketli geçti. Çevredekilerin canını hiçe sayan iki grup sokak ortasında çatıştı. Taraflar yol boyunca birbirlerine kurşun yağdırmaya devam etti.
1: Kimse umurlarında olmadı. Tabancayla ateş açarak sokakta birbirlerini kovaladılar. Gecenin hareketli geçtiği yer İstanbul Esenyurt. Bir iş yerinin güvenlik kamerası silahlı çatışmayı an be an kaydetti. Seyir halindeki iki otomobilde bulunanlarla motosikletli kişiler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında motosiklet devrildi. Tekrar motosiklete binen iki kişiyle arkasından gelen diğer araçtakiler arasında çatışma devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Silahlı çatışmada çok sayıda iş yeri ve araca kurşun isabet etti. Kamera görüntülerini inceleyen polis, çatışan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.
0: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan ve dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Sapiem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'nın Bouri limanından yola çıkan ve Romanya'nın Köstence limanına doğru giden dev vinç gemisi sabaha karşı İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Görüntülerde ekranlarınızda. Vinç gemisi 198 metre boya, 135 metre yüksekliğe ve 117.812 gross'tan ağırlığa sahip dev gemiye boğazdan geçişi sırasında kıyı emniyetine bağlı römorkörler ve Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale gemisi Nene Hatun eşlik etti. Dev gemi köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su aldı. Geminin kule ve vinçlerini yatırarak yüksekliği 57 metreye düşürüldü. Dev vincin geçişi yaklaşık 6 saat sürdü. Sapiem 7000 daha önce Karadeniz'de Mavi Akım projesinde çalışmıştı. Erzurum'da evinin önünde oynayan bir çocuk akıl almaz şekilde hayatını kaybetti. Park halindeki kamyonet hareket etti ve küçük Ayaz canından oldu.
1: Sürücüsüz kamyonet bir anda hareket etti. Küçük çocuk duvarla kamyonet arasında kaldı. Kaza gece saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Sokakta park halindeki kamyonet kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet o sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem'e çarptı. Kamyonetle ev arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'da trafik çilesi öyle bir hal aldı ki her sabah günün 2-3 saatini trafikte geçirmek istemeyenler trafiği bypass edecek bir formül buldu. O formülün adı otopark uykusu. Öznur Karslı Çetiner ve Fatih Mehmet Coşkun araçlarında uyuyanları buldu. Trafiğe çözümlerini dinledi.
2: Günaydın. Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
3: Evet.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5:30-6 gibi yollardaydık.
3: Baktım herkes böyle uyuyor. Ben de dedim ki o zaman böyle yani.
2: Ama sıçım başım çok dağındı. Yer İstanbul'un ve iş hayatının kalbi Levent. Sabahın ilk ışıklarıyla ara sokaklar kimlerle doluyor dersiniz? Arabasında uyuyanlarla. Böyle yaşayanların gerekçesi İstanbul'un tatiller dışında azalmayan, nefes aldırmayan trafiği ve de yakıt tasarrufu. Plazada mı çalışıyorsunuz?
3: Evet.
2: İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor.
4: Sıçım başım çok dağındı.
2: Kaçta geldiniz?
4: 5:30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
2: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok erken saatlerde çalıştıkları bölgelere gelip kalan uykularını araçların içinde tamamlıyorlar.
4: Bahçelievler tarafında oturduğum için erken geliyorum buraya, yatıyorum.

0: Uyumak çok daha zor. Bu yüzden bazı araçların önlem aldığını da görüyoruz. İçerideki kişi bayağı derin bir uykuda.
1: Ben 6.30'da çıktım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bazıları saat 5.30'u 1 dakika bile geçirmiyor. Bu yüzden onları beklerken uyumamak elde değildi. Araçlarını park ettikleri yerler genelde aynı. Battaniye, yastık, makyaj çantası ve su. Araçların içi mini bir oda gibi.
2: Trafik sizin sabrınızı mı zorluyor?
3: Yani hem sabrımı zorluyor hem de benzin olaraktan da, kilometre olaraktan da yükseliyor. O yüzden. Kışın da üstüme battaniye alıyorum, öyle diyeyim.
2: Makyajı arabada mı yapıyorsun?
3: Evet.
0: Arabanın içinde o kadar derin uykuda olanlar var ki cama vurmama rağmen beyefendiden herhangi bir tepki yok. Şu an sadece ayaklarını görebiliyorum. Bize tepki vermiyor. Açıkçası tepkisinden de çekiniyorum ama.
2: Kusura bakmayın, böldük uykunuzu.
4: Değil. Sabah namazından sonra bekliyorum onu. Uyuyakalmışım.
0: Ve aynı sıradaki bir başka araç sahibi.
2: Nereden geliyorsunuz?
5: Bağcılar'dan.
2: Size ne kadar kazandırıyor erken gelmek?
5: Nereden baksan bir saat kazandırıyor.
2: Biraz cam açabilir misiniz? Günaydın, iyi uykular. Nereden geliyorsunuz?
6: Sultanbeyli'den.
2: Kaçta çıktınız yola?
6: 5.50'de.
2: Niye o kadar erken çıktınız?
6: Mecbur, trafiğe takılıyoruz. Öbür türlü de 2 saati yol çekiyoruz.
2: Ama her gün bu çile çekilir mi ya, uykuyu bölüp gelip burada uyumak?
6: Üzgünüm, çekmek zorundayız. Hep böyle.
0: En çok da Anadolu yakasında oturanlar Levent'te arabada uyuyor.
6: Günün en az 6 saati yoldan geçiriyoruz.
0: Uyandırdım sizi, kusura bakmayın. Uyku sersemi olabilirsiniz ama. Ne kadardır uyuyordunuz?
7: Yarım saat falan olmuştur. Saat 5'te 4'te evlerinden çıkıp gelen insanlar çok var.
0: İnsanın sabah uykusunu bölüp yola çıkıp tekrar gelip uyuması uyku düzenini nasıl etkiliyor?
7: Uyku düzenini çok kötü etkiler.
0: Levent'in ara sokaklarında da aynı manzara var. Buralardakiler genelde diken üstünde uyuyan okul servisi şoförleri.
2: Günaydın beyefendi.
8: Günaydın. Uykuyu trafiğe feda ediyoruz. Kestiriyoruz aracın içerisinde. Göktürk'ten geliyorum. 6'da ben burada oluyorum.
0: Erken kalkıp yol alanlar bu formülle zaman ve yakıttan kazanıyoruz deseler de uyku ritminin bozulmasından şikayetçiler.
2: Trafik çilesi mi, sıcakta arabada uyumak mı?
6: Sıcakta arabada uyumak.
5: Bozuyor da yapacak bir şeyimiz yok. Alıştık artık.
9: Öznur Kasi Çetinler, Fatih Mehmet Coşkun'un özel haberi ekranlarınızdaydı. Bu New York'ta falan da çok olurdu böyle. Önceki yıllarda İstanbul'a da gelmiş, bu trafik sorununu çözmek lazım. Bu saati kapattık, devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul parça bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 30.

0: 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
3: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.
4: Finans sunar.

0: Kısa bir aradan sonra gün ortasının ikinci saat dilimine başlıyoruz. Bolu'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçiyi kurtarmak için çalışma sürüyor. Gökçesu beldesinde bulunan özel bir maden ocağında bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleriyle Zonguldak'tan tahliyesiye ekibi sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmayı başardı. İşçi Muhammed Özkul'un göçükte mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler Özkul'a ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Aralarında başkan yardımcısının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Seferihisar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga rüşvet soruşturması başlattı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve belediyede arama yapıldı. Şüpheliler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da var. 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Veli Ağbaba hakkında rüşvet almak suçlamasıyla hazırlanan soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi. Şimdi bugün CHP'de gözler saat 14'e çevrildi. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. İhraçlar olabileceği ifade ediliyor. İl başkanlarında değişiklikler olabileceği söyleniyor. Ve gündeminde kurultay da var MYK'nın. Öte yandan Özgür Özel'in ekibi de olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze teslim etti. Peki olağanüstü kurultaya genel merkezin yaklaşımı nasıl? Acaba bir değişiklik var mı? Mahir Kılıç bizi Ankara'da bekliyor. Tüm soruların yanıtı Mahir Kılıç'ta.
1: Evet, Sena Alkan, yaklaşık bir saat önce buraya imzalar getirildi. Grup Başkan Vekili Murat Emir ve 74 il başkanı dosyalarla birlikte buraya geldi. Yaklaşık bir saat geride kaldı. Hala da genel merkez binasında olduklarını belirtelim. Geçtiğimiz günlerde genel merkez kaynakları aslında değil 800-1800-1900 imza olsa dahi bu şartlarda bu tedbir kararı varken, hukuki süreç henüz tamamlanmamışken bir olağanüstü kurulta gidilmesinin söz konusu olmayacağını ifade etmişti. Benzer yaklaşımı devam ettiğini belirtelim. Öyle ki bu imzalar baz alınıp olağanüstü kurultayın gerçekleştirilmesi halinde yeniden bir mutlak butlan kararının söz konusu olabileceğini de ifade etti CHP Genel Merkezi kaynakları. Dolayısıyla bir olağanüstü kurulta beklemediğimiz belirtelim önümüzdeki günlerde. Yaklaşık bir saat kaldı geride dedik. Kısa süre içerisinde Murat Emir ve il başkanları buraya gelip bizi bulunduğumuz noktada bir açıklama, bir değerlendirme yapmalarını bekliyoruz. Bundan sonraki sürece ilişkinde

0: kendilerine sorularımız olacak. Şunu da ifade edelim. Buradan bir sonuç alınmaması halinde bir heyet atanması noktasında da özel cephesinin mahkemeye başvurma durumu söz konusu olabilir. Onu da ifade edelim. MK toplantısına baktığımızda ise bugün 5. defa toplanacak MK toplantı. Düzeltiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Başkanı'ndaki 5. MK toplantısı olacak. Bugün yapılacak olan toplantı ve güncel siyasete ilişkin başlıkları ele alınacak, ancak özellikle yeni ihraç listelerinde gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Özellikle bazı il başkanlarına dönük bazı ihraç kararları söz konusu olabilir. İlk ihraç dalgasında 9 milletvekili için karar verilmişti. Tedbirli bir şekilde ihraçları istenmişti. Bir sonraki MK toplantısında bu defa belediye başkanları için benzer bir durum söz konusu oldu ve ihraçlarına karar verildi. Bugünkü MK toplantısında ise il başkanlıklarına yönelik, il ilçe başkanlıklarına dönük bazı ihraç kararları olabilir. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın burada öne çıktığını ifade edebiliriz. Öyle ki telaffuz edilen bazı isimler de söz konusu. Özellikle İstanbul için Gürsel Tekin ismi ön plana çıkıyor. Ankara'da eski Çankaya ilçe başkanı Fahri Yıldırım, İzmir için ise Şakir Başak isminin ön plana çıktığını ifade edebilir. Sadece bu üç büyük şehir değil, aynı zamanda yakın dönemde Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ifadelerini kullanan, sarf eden bazı il ilçe başkanları için de ihraç kararı çıkabileceği belirtiliyor. Bunun için MYK'yı bekleyeceğimizi ifade edelim. Toparlayacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün önemli bir gün. Hem MYK toplantısı var, ihraçlar gündemde, özellikle teşkilatlar yönelik ihraçlar gündemde, hem de özel cephesi olağanüstü kurultu için topladığı 833 noter onaylı imzayı dakikalar önce buraya genel merkeze getirdi. Halihazırda Murat Emir ve bazı il başkanları genel merkezde katlarda bekleşlerini sürdürüyor. O imzalar teslim edildikten sonra bulunduğumuz noktaya gelecekler ve bir açıklama yapacaklar. Dediğim gibi genel merkezin yaklaşımı mevcut tedbir kararı ve hukuk sürecinin sonuçlanmaması dolayısıyla bir olağanüstü kurultaya olanak tanınmadığı yönünde. Hatta bu kurultay gerçekleştirilse dahi önümüzdeki dönemde yeni bir mutlak butlan kararıyla partinin karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyorlar. Ancak imzalar MK toplantısı başlamadan buraya ulaştı. Dolayısıyla bugünkü toplantıda bu olağanüstü kurultay talebinin de görüşülmesi, değerlendirilmesi bekliyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta bir olağan kurultay takviminin hazırlanması için çalışma yapılması noktasında bir karar alınmıştı MYK'da. Bugünkü toplantıda bu takvim çalışması yapacak olan hukukçuların da belirlenmesini bekliyoruz diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç, CHP Genel Merkezi'nin önünden bugün CHP'de neler bekleniyor aktardım. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mehmet Uçum ve Devlet Bahçeli'nin seçim açıklamalarına dair soruları yanıtladı. Yine bir satranç oynanıyor ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye yasalarına dair de cesaretleri varsa millete sorsunlar dedi.
2: Zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum. Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonla bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani. Bu yasa teklifinin meydanlardan altyapısını oluşturmak ve o teklife meşruiyet kazanmak için kurgulanmış bir senaryo var. O senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar.
1: AK Parti'de yerel ölçekte yapılan üye ziyaretleri ilk kez genel merkez düzeyinde bir organizasyona dönüştü. Parti yetkilileri 11 milyon 543 bin üyenin tamamını yıl sonuna kadar ziyaret edecek. Üyelere Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi de sunuluyor.
3: Üyeler tek tek ziyaret ediliyor, teşekkür belgeleri sunuluyor. AK Parti'de 11 milyon 543 bin üyeye yönelik ziyaret kampanyası başlatıldı. Yıl sonuna dek her üyeye uzanılması hedefleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda il ve ilçe başkanlıkları harekete geçti. Teşkilatın yanı sıra genel merkezden yetkililer de ziyaretlere katılıyor. Üyeler ziyaret ediliyor, sorun ve öneriler dinleniyor, teşkilatla vatandaş arasındaki diyalog mekanizması da güçlendiriliyor. AK Partili yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelere ulaştırıyor. Erdoğan mesajında üyelere teşekkürlerini dile getiriyor.
4: AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere

0: teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye 100 yılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
1: İran'la anlaşmaya hazırlanan Washington yönetimi Gazze'ye saldırıları engelledikleri iddiasıyla gündeme geldi. Bir ateşkes var ama o ateşkesten bu yana da neredeyse 1000 kişi katledildi Gazze'de. İsrail basını Amerikan Başkanı Trump'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni bir saldırı planı üzerinde çalıştığını ama bunu Trump'ın durdurduğunu iddia etti. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich bu iddiayı reddetti ve de üstüne dedi ki Gazze'de yasa dışı yerleşimler kuracağız.
2: ABD, İsrail'in Gazze'ye saldırısını durdurdu. İddia İsrail basınından. İran'la anlaşma imzalamaya hazırlanan Washington yönetimi bu kez Gazze ile ilgili bir iddiayla gündeme geldi. İsrail'in Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Gazze şeridine yönelik başlatmayı planladığı yeni saldırıyı durdurduğunu ileri sürdü. Haberde saldırı planının İsrail'de üst düzey siyasi çevrelerde görüşüldüğü, ardından ABD'nin dikkatine sunulduğu aktarıldı. ABD'li yetkililerin hoşnutsuzluklarını dile getirerek Gazze'ye saldırı planının uygulanmamasını talep ettiği belirtildi. Tel Aviv yönetiminden iddialara jet yanıt geldi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, ABD'nin Gazze'ye saldırıları engelleyip engellemediği sorusuna ne böyle bir şey oldu ne de hayal edildiği yanıtını verdi. ABD ile İsrail arasında gerçek anlaşmazlıklar olduğunu da itiraf eden bakan, Gazze'de yasa dışı yerleşimler kuracaklarını iddia etti.
3: Gazze'de sürekli ilerlemeye devam ediyoruz. Gazze şeridinin yaklaşık %70'ini kontrol ediyoruz ve Gazze harabeye döndü. Askerden arındırma olmadan yeniden inşa olmayacak. Hamas'ı yok etmemiz gerektiği için birkaç plan hazırlıyoruz.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze şeridinin %60'ını işgal ettiklerini ve işgal edilen alanın %70'e çıkarılacağını ileri sürmüştü.
1: Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat zaptının kopyasını ele geçirdiğini öne sürdü. Anlaşmanın 14 maddesini yayınladı. Benzeri bir 14 madde, neredeyse birebir aynısı Bloomberg tarafından da yayınlandı. Bir bakalım o maddelere.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakata varıldı. Arap basını anlaşmanın kopyası olduğunu öne sürdüğü 14 maddelik metni paylaştı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı, Washington'la Tahran arasında imzalanan 14 maddelik anlaşmanın kopyasını ele geçirdiğini iddia etti. Buna göre ilk madde, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak sona ermesini içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, müttefikleriyle birbirlerine karşı düşmanca eylem başlatmayacaklarını ve güç tehdidinde bulunmayacaklarını taahhüt eder deniyor. İkinci maddede tarafların birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceği belirtiliyor. Taraflar birbirlerinin iç ilişkilerine müdahale etmeyeceklerini garanti altına alıyor. Üçüncü maddede müzakerelerin en fazla 60 gün süreceği, bunun sonucunda nihai anlaşmaya varılacağı bildiriliyor. Dördüncü ve beşinci madde ise Hürmüz Boğazı ile ilgili. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını kaldıracak. Nihai anlaşmadan sonraki 30 gün içinde kuvvetlerini çevredeki bölgelerden çekecek. İran ise boğazdaki mayınları temizleyecek. Ticari gemi seferlerinin savaş öncesi seyrine dönmesini sağlayacak. Altıncı maddeye göre Amerika Birleşik Devletleri ve bölgesel ortakları İran'ın kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlayacak. Bu plan nihai anlaşmanın parçası olarak 60 gün içinde oluşturulacak. Yedinci maddeye göre ise Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımları sona erdirecek. Sekizinci madde İran'ın nükleer silah üretmeyeceğini teyit ediyor. Zenginleştirilmiş uranyumun akıbetinin nihai anlaşmada ele alınacağını belirtiyor. Dokuzuncu maddeye göre de nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programı konusunda statükoyu koruyacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni yaptırımlar uygulamayacak. Onuncu maddede mutabakatın imzalanmasının hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a muafiyetler vermesi yer alıyor. Bu muafiyetler petrol ve petrol ürünlerini, bankacılık, sigorta ve ulaşım hizmetlerini kapsıyor. 11. maddede müzakerelerin ilerlemesi halinde

0: İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağı taahhüt ediliyor. 12. maddeye göre İran'la Amerika Birleşik Devletleri nihai anlaşmanın uygulanması ve denetlenmesi için bir uygulama mekanizması kurulması konusunda mutabık kalıyor. 13. maddeye göre Hürmüz Boğazı İran'a muafiyetler ve dondurulmuş varlıklar hakkındaki kararlar hemen uygulanmaya başlanacak. Geri kalan maddeler ise müzakere edildikten sonra nihai anlaşmada kesinleştirilecek. 14. maddeye göre nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararıyla onaylanacak.
1: La guerre entre la Russie et l'Ukraine.
2: Şimdi bu anlaşma konuşulurken bunun küresel piyasalara içeride dışarıda etkisi var. Bir bakalım. Barış anlaşmasının duyurulmasından sonra altında bir yükseliş seyri başlamıştı. İlk gün %2 değer kazanmıştı. Acaba bugün nasıl? Bugün akşam saatlerinde Türkiye saatiyle akşam saatlerinde Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Brent petroldeki düşüş bir alan açtı mı acaba FED'e? Kapalı çarşıda bizi Dilara Civelek bekliyor. Altında, gümüşte ve kapalı çarşıda piyasalarda nabzı senden alalım Dilara.
3: ABD İran savaşında sona gelindi artık. Elektronik ortamda imzaların atılmasıyla birlikte piyasalarda değişmeler gördü. Altından bahsedelim önce. Altının nabzı kapalı çarşıda atıyor. Altının gramı geçen hafta 11 Haziran'da 6750 seviyelerine kadar düşmüştü tam bir hafta önce. Şu an 6559 seviyelerinde görüyoruz. Ons altından bahsedelim. Ons altın 4000 lira seviyelerinden görüyorduk. 4000 dolar seviyelerinde görüyorduk ve 4329'dan şu an satışın yapılıyor. Çeyrekten bahsedelim. Yeni çeyreğin fiyatı geçen hafta 9950 liraydı. Şu an 10730 lira. Hem yaz sezonunun gelmesi hem de küçük yatırımcının çeyrek altına talebi dolayısıyla da çeyrek altın şu an kapalı çarşıda çok fazla gidiyor. Yarım altından bahsetmek istiyorum. Yeni yarım 21427 liradan işlem görüyor. Tam altından bahsedelim. Tam altında 42759 liradan işlem görüyor. Altının değişmesinde birçok husus var elbette. Bu hususlardan bir tanesi de petrol fiyatları. Hürmüz Boğazı'ndaki değişmelerle birlikte ve anlaşmanın sonlanmasıyla birlikte Mart ayından beri yükselişte olan petrol fiyatları şu an düşüşte. İlk defa 80 doların altını gördü. Mart ayından bu yana ilk defa. Şu an 78 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu da altını bir etkileme yapıyor elbette ki. Şimdi gümüşten de bahsetmek istiyorum değerli madenlerde. Gümüşün şu an kilogram satışı 106.210 lira seviyelerinde satış yapılıyor. Ancak bu bir kilogram satışı. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu akşam saat Türkiye saatiyle 21'de FED Başkanı faiz kararını duyuracak. Yeni başkan ve ilk karar olacak. Bakalım Amerikan Başkanı Trump'ın beklentisi gibi faiz kararı düşürülecek mi yoksa sabit mi tutulacak? Ne olacağını akşam saatlerinde de göreceğiz. Kapalı çarşıdaki son durum buydu. Bunları aktardık. Gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.
2: Şimdi vergi borcu olanlara nefes aldıracak yapılandırma başladı. Taksitlendirme süresi 72 aya kadar çıkacak. Hangi borçlar kapsam dahilinde, kaç liraya kadar olan borçlar taksitlendirilecek, kim başvurabilir gibi çok soru var. Adım adım bu soruları konuşacağız. Vergi uzmanı Deniz Eresen konuğumuz. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar Sena Hanım, iyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi ilk soru şu olsun, hangi borçlar yapılandırılabilecek ve kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilir?
4: Şimdi şöyle söyleyeyim, 6180'in sayılan alacakları tahsil usul kanununa göre vergi borçlarının tamamı diyebileceğim borçlar ile SGK borçları yapılandırılabilecek. Hı hı. Bunlardan yapılandırılamayacak olanları söylemem gerekirse özel tüketim vergisi ve 2026 yılı geçici vergisi. Bunlar yapılandırma kapsamı dışında. Bunun dışında gelir vergisi, geçici vergi, katma değer vergileri bunların tamamı yapılandırma kapsamına eklendi. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçları olanlar da bu yapılandırmadan yararlanabileceklerdir.
2: Yani çok kapsamlı bir borç yapılandırmadan bahsediyorsunuz. ÖTV ve 2026 geçici vergisi dışında neredeyse pek çok vergide yapılandırma var.
4: Evet.
2: Evet. Şimdi daha önce diyelim ki borcunu Ya ondan önce şunu sorayım. Kaç 72 aya kadar çıkacak bu taksitlendirme deniyor. 36 aydan 72 aya çıkacak gibi haberler var. Hangi borcu yapılandırırken ne kadar taksit olacak?

0: 72 aya kadar çıkıyor mu?
1: Ben şöyle kısaca bahsedeyim
0: Buyurun.
1: hem vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde. Şimdi eskiden amma alacaklarında 36 aya kadar bir taksitlendirme vardı. Bu taksitlendirme süresi şu an 72 aya çıktı. Ama şimdi burada her vergi borcu 72 ay yapılandırılacak diye bir algı var. Bu algı yanlış. Şimdi burada işletmelerin ve firmaların bilanço tablolarına göre likitte oranları var. Bu likitte oranlarına göre durum zor durum hali, çok zor durum hali diye oranlar var. Şimdi burada yapılandırmada katma değer vergisi ve banka sigorta muamele vergisi borçları olanlar 12 ay taksitle yapılandırılacak. Bunun altını çizeyim. Bunun dışında diğer vergi ve SGK borçlarında ise firmaların bilançolarına göre likitte oranları tespit edilecek. Bu oranlara göre zor durum halinde olanlar 48 ay, çok zor durum halinde olanlar ise 72 aya göre taksitlendirilecek. Yani ben şu an medyada okuduğum kadarıyla sanki hepsi bütün borçlar 72 aya taksitlendirilecek gibi bir algı var. Bu algı yanlış. Sizin firma likidite oranlarına göre bu taksitlendirme yapılacak. Burada önemli olan konu ise eskiden 250 bin lira üstünde teminat isteniyordu. Bu teminat tutarı 10 milyona çıktı. Ve bu da ne oldu? Çok fazla esnafın yararlanmasına imkan sağlandı. Çünkü insanlar teminat bulmakta zorlanıyordu ve ister istemez ne oluyordu? Borçlarını yapılandıramıyorlardı. Şu an burada önemli olan nokta 10 milyona kadar borcu olanlar tevcit faizi %39'dan %29'a düşecek şekilde borçlarını yapılandırabilecekler.
0: Bu önemli. Burada 10 milyona çıktı diyorsunuz 250 bin lira olan teminat. Bunu da izleyicilerimiz için tekrar not etmiş olalım. Şimdi diyelim ki ben daha önce borcumu, bir de örnek üzerinden gidelim, borcumu yapılandırdım. Ben bundan tekrar başvurabiliyor muyum, faydalanabiliyor muyum?
1: Şöyle söyleyeyim, önceki taksitlendirseniz bile buradan sıfırdan başvurabiliyoruz. Burada başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvuruların yapılması ve ilk ödemenin Eylül ayında başlayacağını ben bildirmek isterim. Ve burada tüm borçlar için yapılandırma başvurusu şartı var. Yani örneğin iki ayrı vergi dairesine borcunuz varsa bunun için iki ayrı vergi dairesine gidip internet ortamında gelir idaresi veya e-devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekecek. Ve bu başvurularınızı 31 Ağustos'a kadar mutlaka yapıp ilk ödemenizi Eylül ayında yapılacak. Ben burada altın çizilmesi konuları kısaca değinmek istiyorum. Önemli olan nokta bir yıl içinde iki defa ödemeyi aksatırsanız tevcit iptal olmayacak. Burası çok önemli. İkiden fazla eğer ama ilan varsa tecil otomatikman iptal olacak. Bu haktan bir daha yararlanamayacağınız.
0: Bir yıl içerisinde iki defa ödemeyi aksatırsa buraya kadar tolere edilebilir bir işte aksatma miktarı, öyle anlıyorum, ama ikiyi aşarsa faydalanamıyor.
1: Faydalanamıyor. Bir de burada değinmem gereken önemli konulardan
0: Buyurun.
1: biri ise şöyle söyleyeyim. Özellikle büyük kurumlar iş yapabilmesi için kamudan ihale alabilmesi için borcu yoktur yazısı almaları gerekiyordu. Şimdi bu borcu yoktur yazısı için borcu olanlardan bize çok fazla bu konuda soru geliyor. Şimdi ben bunları kısaca değinmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Eğer bir firmanın borcu varsa ve borcu yoktur yazısı almak istiyorsa bu tevcit faizinden dolayı borcunun %10'unu ödemesi halinde borcu yoktur yazısı alabilecek. Burası çok önemli. %10'unu öderse.
0: Teşekkür ederim. Bir diğer soru yine size. Bu faiz oranları ile ilgili, faiz oranları ne olacak burada yapılandırdıktan sonra taksitlendirmede,
1: Şöyle söyleyeyim Sena Hanım. Şimdi biz öncekilerde %39 tevcit faiz oranı
0: ödemede?
1: vardı. Birçok yayında da ben bunu bahsettim. Bu orandan kimse yararlanmaz diye. Yani yüksek bir faiz oranıydı. Borcunun faizi alınıyor gibi bir durum çıkıyordu. Ama burada yetki Cumhurbaşkanımızdaydı ve Cumhurbaşkanı bunu %29'a çekti. Yani 10 puanlık bir düşüşle birlikte ben esnafımızın, daha fazla esnafımızın bu yapılandırmadan yararlanacağını düşünüyordum. %39 olarak kalsaydı gerçekten pek bir etkisi olmayacaktı piyasa açısından.
0: Şimdi %29'a çekilmesiyle daha fazla faydalanacaklar diyorsunuz. Sizin tahmininiz ne? Ne kadar kişiyi kapsayacak? Kaç kişi başvuracak? Ne kadar kişi yapılandıracak sizce borcunu?
1: Şimdi şöyle
0: Beklenti ne?
1: söyleyeyim, piyasanın içinde olduğumuz

0: Çok fazla esnafın vergi ve SGK borcu olduğundan dolayı şirketlerini kullanamıyorlar. E-hacizden kaynaklı olarak. Yani bir mal alışverişi yaptıkları zaman ne oluyor? Para hesabına geldiği an devlet bu para el koyduğu için kullanamıyor. Otomatikman şimdi bu 10 milyon teminatla birlikte firmalarını kullanma bağımında ben çok sayıda esnafın faiz yükü gene yüksek olarak görüldüğü iddia edilse de ben enflasyonun altında olduğundan dolayı çok sayıda esnafın yararlanacağını düşünüyorum. Yani mecbur olarak yararlanmak zorundalar. Onu da söyleyeyim. Yoksa firmalarını kullanamazlar.
1: Hı hı. Az önce %29 dediniz. Şimdi bu acaba borcun cinsine göre neyin ödemesi, taksitlendirmesine göre değişebilecek bir oran mı? Yoksa sabit %29'luk bir orandan mı bahsediyoruz faiz oranında?
0: Bu sabit bir oran ama taksit sayısına göre otomatikman ne olacak? Tecil faizi süre uzadığı için daha fazla faiz ödemiş olacağınız. Daha fazla kısa vadeli tutarsanız sizler için tabii daha yararlı bir durum.
1: Bir iddia mesela öğrenim kredisine de gelecek, işte öğrenim kredisinde borcu da gelecek yapılandırma gibi. Burada bir yapılandırma var mı öğrenim kredisinde?
0: Şöyle söyleyeyim, 6.080 sayılı kanun kapsamında zaten devlete borcu olan öğrenim kredi borçları da bunun içinde.
1: Bu da onu da kapsıyor.
0: Yani, öğrencilerimiz, vatandaşlarımız bu kapsamda borcu olanlar zaten bu kanun kapsamında gene taksitlendirme imkanı getirildi. Az önce söylediğim gibi taksit dışı olanlar özel tüketim vergisi 2026 geçici vergili. Bunun dışındakiler de taksit imkanı getirebiliyor ve başvurabilir tabii ki.
1: Burada kaç aya kadar taksit var?
0: Orada çok zor durum hali olmadığından dolayı 72 aya kadar böleceklerini ben düşünüyorum. Bu da bir de artı parantez açayım. İzole İl Özel İdaresi ve belediyelerin, vergi daireleri ve SGK'ya olan borçlarında herhangi bir likidite oranına bakılmaksızın 72 aya çıktı. Yani belediye ve İl Özel İdareleri 72 aya kadar taksit imkanı onlara bir ayrıcalık olarak sunulduğunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Vergi uzmanı Deniz Eres'in sağ olunuz. Merak edilenleri yanıtladınız bizler için. Kolaylıklar dileyelim ve devam edelim haberle. Şimdi 39 derece ateşle özel hastanenin acil servisine başvuran bir hasta kendisine 8 bin lira fatura çıkartılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan video acil müdahaleden ücret talep edilebilir mi sorusunu gündeme taşıyor. Bu konuda mevzuat ne diyor? Fiilen uygulamada ne var? Gizem Türemen ve Özgür Balaban önce hastaları dinledi, sonra da uzmanına sordu.
2: 39 ateşine geldik bakın acile. 39 ateşle muayene ücretimiz 8 bin lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun, vicdanınız kalmamış.
3: Özel hastanenin aciline başvuran hasta faturaya böyle isyan etti. Sosyal medyada hızla yayılan video acil hizmetinden ücret alınabilir mi sorusunu gündeme getirdi.
4: Bu alanda ciddi bir curcuna var. Ciddi suistimalleri var.
5: Özel hastanelerin hepsi acilden gittiğin zaman ücret alıyor. Hepsi alıyor.
2: Kalp krizi, felç riski var. Örnek veriyorum böyle durumlarda hastanenin...
6: Önce para.
3: 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bu kanuna dayandırılarak çıkarılan sağlık uygulama tebliği acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz diyor.
4: 24 saat içerisinde sağlık hizmeti sunulmadığı zaman kişinin hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme riski olayları acil olarak değerlendirilmiş. Acil durum sona erene kadar ücret alamazsınız.
7: Benden ücret talep ettiler. Acilden geldiğim için bir ücret almamanız gerekiyor demiştim. Almamız gerekiyor. Bizde prosedür bu dendi.
3: Örneğin hasta acile başvurdu. Durumunun acil olmadığı tespit edildi. O zaman yeşil alan kategorisinde değerlendiriliyor ve ücrete tabi tutuluyor. Asıl karışıklık hangi hallerin acil kapsamına girdiği sorusuyla başlıyor.
4: Hastane yatışı yapılıyorsa veya tıbbi müdahale yapılıyorsa veya müşahede altına alınıyorsa veya başka bir sağlık kurumuna sevk ediliyorsa veya başka bir kuruma sevkli geldiyse bu kişi için sunulacak olan sağlık hizmetleri acil kapsamında değerlendirilir, ücret talep edilmez.
2: Vatandaş hakkını bilmiyor genelde.
8: Bilmiyor. Ya ben de sizden öğreniyorum. Ben de böyle bir şey bilmiyorum.
3: Türkiye'nin üye olduğu Dünya Sağlık Örgütü de acil halleri 32 parametreyle açıklıyor.
4: Suda boğulma, trafik kazası...

0: terör, intihar girişimi, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, omuz kopmaları, elektrik çarpması gibi durumlar aslında acile giriyor.
1: Sağlık Bakanlığı'nın acil genelgesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirgesi hangi durumlar acil işlem kapsamına giriyor, hangi müdahalelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor açıkça belirtiyor. Peki mevzuat böyleyken uygulama nasıl?
0: Özel hastanelerin acil birimlerine yakın poliklinikler açılmış. Aslında hastanın durumu acil. Hekim de acil olduğunu biliyor fakat daha fazla para almak maksadıyla poliklinikten giriş yapılmış.
2: Kimi kolu kırılmış geliyor, kimi bıçaklanmış geliyor. Ondan sonra hepsinden ücret alıyorlar. Tartışma çıkıyor, alamazsınız diyorlar. O zaman da devlet hastanesine gidin diyorlar.
1: İddiaya göre SUT'un acil tanımındaki 24 saat sınırı da bazı özel hastanelerce suistimal ediliyor.
0: 2018 yılında yapılan bir değişiklikle 24 saat sınırlaması getirildi. Özel hastaneye para getirecek. Ağır müdahaleleri 24 saat sonra yaparak ondan ücret alabiliyor.
3: Oraya gittiğinizde görevlilerle siz yalnızsınız ve onlar ne istiyorsa o oluyor.
1: Halbuki hastadan ancak acil hali sona erdikten sonraki hizmetler için ücret talep edilebilir. Onun için de hastaya bilgilendirme formu düzenlenmeli.
0: Hastanın acil durumunun sona erdiğini, bu aşamadan sonra verilen hizmetler için para ödeyeceğini biliyorum artık diye ifade edilen bir form bu. Doldurulması ve vatandaşın muvafakatinin alınması gerekiyor. Alınmadan hastaya sunulan hizmetler dolayısıyla herhangi bir para alınamaz. Dolayısıyla hastalar bunu bilmiyorlar.
4: Hastaneler vatandaşın bilmediğini farkında. %90'ına sorsan bilmez. Mecburen ödüyorsun.
5: Biliyorduk ama dolayısıyla yani mecbur kaldığımız için, işlem görmemiz için parayı verdik.
1: Bazen suistimali yapan taraf vatandaş da olabiliyor.
0: Vatandaş da haklı olmadığı halde ben acilden geldim, ben ücret ödemek zorunda değilim diyebiliyor. Halbuki onun acil olup olmadığını hekim karar vermesi lazım.
1: Acillerdeki suistimallerin önüne geçmek adına denetim ve caydırıcı cezalar şart. Peki acil müdahaleye rağmen haksız ücret talep edildiğinde ne yapılmalı?
0: Mutlaka ödemeyi kayıtlı yapacak. Kredi kartıyla, banka havalesiyle. Mutlaka ayrıntılı fatura isteyecek. Elindeki belgelerle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat edecek.
6: Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren ve önceki gün hayatını kaybeden Ece İrtem, öğle namazına müteakip Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. O noktaya gidelim. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça bizi bekliyor. Gülçin, söz sende.
7: Acı bir kayıp ve çok erken bir veda. 35 yaşına henüz daha yeni adım atmışken ne yazık ki Ece İrtem kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tabii ki şu anda Hatice Hatun Hanım Camisi de avlusu da oldukça kalabalık. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncuya taziyelerini sunmak için, ailenin yanında olmak için avluyu şu an itibariyle hem Kuşadası halkı hem de sanat camiasından yakın arkadaşları doldurdu. Hemen tabutunun üzerinde onun fotoğraflarını görüyoruz. Çiçekler konulmuş bir halde. Peki kimdi Ece İrtem? 35 yaşındaydı. Türkiye onu Kızılcık Şerbeti'nin ışılı olarak tanıdı. Çok fazla aslında oyunda hayat verdi birçok karaktere. Yasak Elma'da Meriç oldu. Aile dizisinde Cansu oldu. Ve ne yazık ki işte tam da 35 yaşına yeni adım atmışken pırıl pırıl bir genç kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmeden bir gün önce doğum gününü kutlamıştı. Show TV'nin aslında sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol aldıktan sonra aslında başarılı kariyer hayatı da devam ediyordu. İzmir'de Yaşar Üniversitesi'nde okumuştu. Devlet operasından da yoğun aslında dersler almıştı. Kariyerine bu şekilde devam etmişti. Genç yaşta kaybedilmiş olan bir hayat. Dolayısıyla da hem arkadaşları hem de sanat camiasından birçok tanıdık isim var. Kurtlar Vadisi'nden tanıdığımız Mematir rolüne hayat veren Gürkan Uygun. Kendisiyle 3 gün önce görüştürdüklerini ve aslında moralinin de iyi olduğunu ifade etti. Arkadaşları onu tanımlarken çok iyi kalpli olduğunu, özellikle oyunculuk kariyeri için İstanbul'a adım attıktan sonra çok yoğun çalıştığını ifade ettiler. Kızılcık Şerbeti'ndeki rolü Işıl'a hayat vermişti ve işte bu diziden ayrılırken de setin aslında son gününde de alkışlarla uğurlanmıştı. Orada hakkınızı helal edin, kusurum olursa affola demişti ve bugün aslında tüm sevenleri, onu tanıyan, yakından tanıyan sanat camiasından isimler

0: bir kez burada helallik verecekler. Hatice Hatun Camisi'nin avlusu çok yoğun bir kalabalık içerisinde. Vatandaşlar da aileye taziyelerini sunmaya çalışıyorlar. Babası emekli savcı Vural İrtem. Hemen arkasında erkek kardeşi Efe İrtem'i görüyoruz. Ve bir taraftan da cenazenin olduğu alanın diğer tarafında da acılı annesi var ki son gününde de onunla beraberdi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığında aslında bir kafede girmişlerdi ve son görüntüleri Nuriye İrtem'le o şekildeydi. Ve öğle saatlerinde saat 12 civarında annesi kızının orada ağzından sıvı geldiğini gördü. Sonrasında tüm müdahaleler sonucu ne yazık ki hayatını kaybettiği öğrenildi. Ece İrtem Hatice Hanım Camisi'nde kılınacak. Öğle namazının ardından Aydın'da Kuşadası'nda toprağa verilecek.
1: Gülçin Hacı Evliya Gülayç'a aktardı. Çok genç bir kayıp, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileyelim. Devam edelim. Artvin'de kamyonun dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu kaybolmuştu. Jandarmanın su altı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapmaya başladı.
2: Yetiştirdikleri arıları şehir dışına bırakmış evlerine dönüyorlardı. Kamyonun dereye uçması sonucu kayboldular. Baba oğlu bulmak için başlatılan çalışma sürüyor. Selahattin Kaya ve oğlu Mecit, Artvin Şavşat'ta kamyonlarıyla seyir halindeydi. Çifte Anlar mevkiine geldiklerinde bilinmeyen nedenle kamyon yoldan çıktı ve dereye uçtu. Baba ve oğlu kayboldu. İhbarla bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri 68 yaşındaki baba ve 45 yaşındaki oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 90 kişilik ekip Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan 15 kilometrelik hattı taramaya başladı. Şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Jandarmanın su altı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapıyor. Uzaktan kumandalı su altı aracıyla da arama yapılıyor. Baba oğlun yakınları günlerdir ekiplerden gelecek haberi bekliyor.
1: Kahramanmaraş'ta iddiaya göre birbirleriyle yarışan iki sürücüden biri seyir halindeki motosiklete çarpmıştı. Kazada nişanlı çift hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili açılan davada çıkan ara karar ailenin tepkisine neden oldu.
3: İki aracın yarış yaptığı ve sonucunda motosikletli sürücü kardeşime çarpıldı.
2: O kaza nişanlı çifti hayattan kopardı. Tutuklanan sürücünün tahliye edilmesine aileler tepki gösterdi.
3: Bin evler yolu zaten yarış pistine döndü. Kaç tane ailenin böyle canına mal oldu? Benim kardeşim asli kusurlu olduğu iddia ediliyor. 50 kilometre hızla gidilen bir yerde nasıl oluyor da %70 ile 60 ile gidilebiliyor?
2: Ahmet İnce 23, nişanlısı Misline Akşakoyun 22 yaşındaydı. Genç çift geçen Aralık ayında Kahramanmaraş'ta motosikletle seyir halindeydi. İddiaya göre birbirleriyle yarışan iki araçtan biri kontrolden çıkıp motosiklete çarptı. Kazada Ahmet İnce ve Misline Akçakoyun hayatını kaybetti.
3: Hayalleri vardı ikisinin de. Yani Misline şu anda hayatta olsaydı mezun olacaktı. Üniversite okuyordu, ziraat bölümü. Keza kardeşim de öyle, hani askere gidecekti.
2: Kazanın ardından tutuklanan sürücü ŞK, duruşmada yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. İnce ailesi karara tepkili.
3: İtiraz ettik. Biz adalet istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Gerekirse en üst mahkemelere kadar da çıkmayı düşünüyoruz.
2: Aile yarış yaparak kazaya yol açtığı öne sürülen diğer sürücünün de bulunup yargılanmasını istiyor.
3: MOBESE kameraları, güvenlik kameraları, hepsinin teker teker detaylı şekilde incelenmesini istiyoruz.
1: İstanbul Esenyurt'ta gece hareketli geçti. Çevredekilerin canını hiçe sayan iki grup sokak ortasında çatıştı. Taraflar yol boyunca birbirlerine kurşun yağdırmaya devam etti.
2: Kimse umurlarında olmadı. Tabancayla ateş açarak sokakta birbirlerini kovaladılar.

0: Gecenin hareketli geçtiği yer İstanbul Esenyurt. Bir iş yerinin güvenlik kamerası silahlı çatışmayı ambeyan kaydetti. Seyir halindeki iki otomobilde bulunanlarla motosikletli kişiler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında motosiklet devrildi. Tekrar motosiklete binen iki kişiyle arkasından gelen diğer araçtakiler arasında çatışma devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Silahlı çatışmada çok sayıda iş yeri ve araca kurşun isabet etti. Kamera görüntülerini inceleyen polis, çatışan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.
1: Karaman'da dereye düşen otomobilde aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.
2: Tarladan çadırlarına dönüyorlardı. 7 kişilik aileyi taşıyan otomobil dereye düştü. Karaman'da dereye düşen otomobilde aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. İzola ailesi Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak gelmişti. Tarlada işlerini bitiren aile üyeleri kaldıkları çadıra dönüşe geçti. Baba İzol'un kullandığı otomobil merkeze bağlı Kızıkköy civarında henüz bilinmeyen bir nedenle dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün çocukları Mehmet Mustafa, Ramazan ve Mehmet Sinan İzol olay yerinde öldü. Kendisi, eşi ve iki çocuğuysa yaralandı. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
1: Konya'da esnaflık yapan Musa Köroğlu iddiaya göre iş yerine aldığı yabancı uyruklu işçiler nedeniyle başka bir esnafla sorun yaşadı. Taraflar arasındaki görüşme önce tartışmaya sonra da kavgaya dönüştü. Köroğlu ve işçiler bir grup tarafından darp edildi.
3: Dokuz kişi linç ettiler. Arkadaşımızın birinin, onun da gözünün altını aynı şekilde linç ettiler.
2: Esnaf arasındaki husumet kavgaya dönüştü. Araçtan indirdikleri 3 kişiye meydan dayağı attılar.
4: Araçtan asılıp beni düşürdüklerinde her tarafım yara bere.
2: Olay Konya'nın Altınekin ilçesinde yaşandı. İlçede esnaf olan Musa Köroğlu, Afganistan uyruklu 2 kişiyi işe aldı.
4: Onların yanından ayrılmış bir eleman bizim yanımıza çalışmaya girdiği için sorunu o şekil başladı zaten.
2: İddiaya göre işçiler nedeniyle esnaf arasında anlaşmazlık çıktı.
4: İşte çalıştırmayacaksın, senin işte linç ederiz, döveriz diyerek de
5: gözdağı verdiler.
2: Musa Köroğlu sorun yaşadığı esnafla konuşmak istedi. Yanında işe yeni aldığı işçiler de vardı. Konuşma tartışmaya dönüşünce taraflar arasında kavga çıktı.
3: Arabanın içinde olduğum halde 9 kişi bana saldırıp kulağımın arkasını yırtıp kafamda bir tane soda şişesi kırıp yere asılıp 9 kişi linç ettiler.
2: Musa Köroğlu ve 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darp edilen esnaf husumetli olduğu kişilerden şikayetçi oldu.
4: Adli süreç başladı ve de gözaltına alınmadan 7-8 kişi şu anda elini kolunu sallayarak geziyor.
1: Yavaş yavaş birçok sektörde evden çalışma sistemine geçiliyor. Bu sistemin avantajları da var, dezavantajları da var. Özellikle ofis kirası ve yol masrafından kurtulmak isteyen işverenler bu sistemi daha çok tercih ediyor. Ancak evden çalışma modeli çalışan ve işvereni bazı durumlarda karşı karşıya da getirebiliyor. Uzaktan çalışanların hakları neler? İşveren evdeki çalışanından neleri talep edebilir, neleri edemez? Cevaplarına haberde bakalım.
0: Evden çalışan konforunu daha da arttırmak istiyor. İşverense daha çok çalışma baskısı yapıyor. Pandemiyle hayatımıza giren evden çalışma modeli işverenle işçinin arasını açtı.
6: Evinden çalışmak her zaman için daha iyidir bence. Özellikle hanımlar için.
7: Kesinlikle evden çalışmanın rahatlığı çok farklı. Trafik sabah özellikle yine hani gitmesi, işe gitmesi en az bir saat.
0: Evden yani esnek çalışma kavramı üzerine yapılan bir araştırmada bu verileri doğruluyor. Evden çalışmayı sevenlerin oranı %48,7. Bu modelin özgürlük ve iş özel hayat dengesi sağladığını düşünüyorlar. Ama iş

0: İşverenler pek de aynı fikirde değil.
1: Pandemi sonrasında evden çalışanların sayısı giderek arttı. İşverenler zaten evden çalışıyorsun diyerek yüksek verim bekliyor. Çalışanlar da benim de haklarım var diyor. Peki evden çalışanların hakları neler?
2: Evden çalışan insanlarla ofisten çalışan insanlar aynı iş sözleşmesine bağlı olarak daha az ara vermelisin, daha yoğun çalışmalısın, ben seni her aradığımda bilgisayar başında olmalısın gibi işverenin bir beklentisi olmamalı.
0: Peki ya evden değil de şehir dışından, hatta yurt dışından bilgisayar açıp mesai yapanlar?
3: Performans açısından herhangi bir sıkıntı olmuyorsa nerede çalıştığının çok bir önemi yok.
0: Bu durumu suistimal eden çalışanlara gelince, nasıl olsa uzaktan çalışıyoruz deyip habersiz şehir dışına çıkanlarla ilgili mahkemelerin verdiği birçok karar var.
2: Diyor ki sen o sırada mesai saati içerisindesin, işverene karşı bir özen ve sadakat yükümlülüğün var. İşini yapıyor olsan dahi, uzaktan çalışıyor olsan dahi işveren senin nerede olduğunu bilmek zorunda, bunu işverene bildirmek zorundasın.
4: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vinç'in geçişi sırasında Boğaz Transit gemi geçişine kapatıldı.
0: Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı kıyısından geçenler gözlerine inanamadı. Boğaz'dan geçen dev vinç gemisi görenleri şaşırttı. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'dan yola çıkan ve Romanya'ya giden geminin geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi askıya alındı. 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebilen, tek seferde 14 bin tona kadar ağırlık taşıyabilen vinç gemisi 198 metre boyunda ve 135 metre yüksekliğe sahip. Dev geminin geçişine 6 kılavuz ve 5 romörkör eşlik etti. Acil müdahale için Türkiye'nin ilk ve en büyük müdahale gemisi Nene Hatun da Saipem 7000'in eşlikçisi oldu. Saipem 7000 köprülerin altından güvenle geçebilsin diye balast tanklarına su aldı ve yüksekliği 57 metreye kadar düşürüldü. Geminin geçişi yaklaşık 6 saat sürdü. Saipem 7000 daha önce Mavi Akım projesi için Karadeniz'e boru hattı döşemişti.
4: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Amilliler gruptaki ikinci maçında cumartesi günü Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Peki geride bıraktığımız gün turnuvada neler yaşandı? Şöyle bir Dünya Kupası haber turu gelsin ekrana.
5: Son şampiyon Arjantin 2026 Dünya Kupası'na Lionel Messi'nin hat-trick ile giriş yaptı. Tangocular Cezayir karşısında 3-0 galip gelerek ilk maçtan rakiplerine mesaj verdi. Lionel Messi attığı 3 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları sıralamasında ilk sıradaki Miroslav Klose'yi yakaladı. Cezayir maçının ardından konuşan Lionel Messi futboldan keyif almayı sürdürdüğünü belirtti. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, "Oynamayı, rekabet etmeyi seviyorum, bir Dünya Kupası'nda daha yer alıyorum ve elbette ki ekstra bir mutluluk var. Çok güçlü bir takımımız var. Dürüst olmak gerekirse tüm güzel şeyleri hak ediyorlar." Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi hakkında bir kez daha övgü dolu ifadeler kullandı. Yıldız oyuncunun Cezayir maçındaki hat-trick'ine vurgu yapan Scaloni, "Bunu 20 yıldır her maçta yapıyor. Dürüst olmak gerekirse onu izlemek heyecan verici. Bence bu sadece biz Arjantinliler için değil, futbolu seven herkes için geçerli. 38 yaşında yaptıklarını gördükten sonra bunu kelimelerle ifade etmek zor," dedi. J grubundaki diğer maçta ise Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geldi. Avusturya karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı. I grubunun merakla beklenen maçında kazanan Fransa oldu. Horozlar Mbappe'nin 2 ve Barcola'nın golleriyle Senegal'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Fransa'da Kylian Mbappe bir kez daha ülkesinin tarihine adını yazdırdı. Milli formayla 58 gole ulaşan yıldız oyuncu Olivier Giroud'u da geride bırakarak Fransa tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Maçın ardından konuşan Mbappe, ülkemin tarihinin daha da büyük bir parçası olacağını

olabildiğim için çok mutluyum. Bu her zaman yapmak istediğim bir şeydi, dedi. I grubundaki diğer maçta Norveç, Irak karşısında zorlanmadı. Norveç, Haaland'ın iki gol attığı maçta rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Norveç'in yıldızı Erling

0: grubunda Portekiz saat 20'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Sabaha karşı 5'te Özbekistan'la Kolombiya mücadele edecek. L grubunda 23'te İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Gece 2'de ise Gana-Panama karşılaşması oynanacak. Brezilya'ya Neymar'dan sevindirici haber geldi. Yıldız oyuncu salı günü gerçekleştirilen antrenmana çıktı. Brezilya medyası sağlık ekibinin Neymar'ı grup maçlarının ardından eleme turlarına yetiştirdirici haber geldi. Yıldız oyuncu salı günü gerçekleştirilen antrenmana çıktı. Brezilya medyası sağlık ekibinin Neymar'ı grup maçlarının ardından eleme turlarına yetiştirmeyi planladığını belirtti. Almanya milli takım kampında yılan alarmı verildi. Takımın tecrübeli oyuncularından Joshua Kimmich kamp yaptıkları bölgede yılan gördüklerini söyledi. Kimmich yaptığı açıklamada yılanın zehirli olduğunu söylediler. Yani ısırılırsanız hastaneye gitmeniz gerekir. Öleceğinizi sanmıyorum ama en azından tehlikeli. Şunu söylemeliyim ki buradaki hayvanlardan biraz çekiniyorum dedi. Dünya Kupası G grubunda oynanan ve 2-2 biten İran-Yeni Zelanda maçının ardından İranlı Mehdi Taremi'nin açıklamaları gündem oldu. Tecrübeli golcü, bahanelere sığınmıyoruz ama bizim için pek iç açıcı bir durum değil. Maçtan 2 gün önce burada olmalıydık ama dün vardık. Geldiğimiz gün sabah yola çıktık, öğlen vardık ve doğrudan antrenmana gittik. Bu yorucu bir durum, ifadelerini kullandı.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump konuşuyor, döndük.
2: A worldwide depression.
3: Ve tüm dünyada bir depresyon vardı. Aptal insanlar dünyada depresyon yaşar ve sadece bu noktaya kadar gelebildim. Çok kötü şeyler oldu ve biz bunları yapmasaydık boğaz açılmayacaktı. Milyarlarca dolarlık gemileri geçiriyorlar ama her yerde roketler vardı. Çok uzun bir süre açılamazdı boğaz. Gerçekten çok iyi bir piyasaya sahibiz, borsaya sahibiz. Petrol fiyatları buna güzel tepki verdi. Demokratlar çok fazla soruna, çok fazla probleme sebep oldular. Yani ben devraldığımda ofise gittim ve İlk toplantımda dediler ki fiyatlar konusunda ne yapıyorsunuz? Ben dedim ki daha ofise geleli bir gün oldu ve bu gerçekten bu kelimeyi yani alabilirlik kelimesini çok gündeme getirdiler ve biz hemen fiyatları düşürdük. Tüm dünyada bu verdiğimiz anlaşmayla nükleer silaha sahip olamayacak İran ve petrol fiyatları savaş öncesinden daha da düşük bir seviyeye inebilir. Saat 4'te tekrar görüşeceğiz, bunları konuşacağız, başka bir konuda konuşacağız. Çok güzel bir zirve oldu. Fransa harika bir iş çıkardı. Başkan Macron çok iyi bir iş yaptı. Çok iyi karşıladı herkesi. Herkes mutlu mu bilmiyorum. Bazıları daha iyi, bazıları daha kötü ama çok iyi bir iş çıkardılar. Çok teşekkürler. Okudunuz mu? 300 milyar dolarlık bir rapor çıktı. Yanlış. Siz de araştırabilirsiniz. Biz böyle bir yatırım yapmadık ve insanlar bunu yapmaya karar verebilir. Kimse yatırım yapamaz diyebilir miyim? Mısır'a da diyemem. Mesela Mısır'a kimse yatırım yapamaz diyebilir miyiz? Biz yatırım yapmıyoruz ve bir fonumuz da yok. Hayır, yaparlarsa bilmiyorum ama bir süre yapılmayacak, davranışları gözlemleyeceğiz. Bu yanlış bir hikaye, sahte, yanlış bir şekilde veriliyor. Çok iyi bir şekilde belirtilen ifadeyi daha doğru şekilde vermelilerdi. Biz 10 sent bile yatırmıyoruz. İran'a hiç bu kadar sert davranan yoktu. Clinton, Obama, Biden tarafından, Bush tarafından yapılmalıydı. Birçok kişi tarafından yapılabilirdi. 47 yıldır devam ediyor bu. Ve 47 yılda tek bir şey yapan ben oldum. Kimse bir füze bile atmadı donanmasını ortaya.

ortadan kaldırdık, hava gücünü ortadan kaldırdık, artık savunmaları yok, radar yok ve petrol fiyatlarının düşük kalması bizim oradaki gemileri hemen düzene koymamız. Bir ay önce, 3 gün önce, 4 gün önce 22 gemi, yani 15'ten 25 geceye çıkardık, 25 gemiye çıkardık ve kimse bunu bilmiyordu. Kimse ne olduğunu bilmiyordu. O yüzden $300 bir anda çıktı. Şimdi 72-73 çok düşük bir seviyeye geldi artık. Ve Süleymani biliyorsunuz. Eğer o çok kötü bir insandı, hayatta olsa insanlar bunu unutuyor. Ve bu sorunu gerçekten biz ortadan kaldırdık. Askeri güçlerini ortadan kaldırdık bunu yaptığımız için. Ondan sonra da bu ablukayı uyguladık. Yani tek bir gemi bile geçemeyecek dedik. Hayır, bu şu an bir mutabakat zaptı. Bir anlaşma ve eğer uymazlarsa biz bombaları atmaya devam edeceğiz. Eğer doğru davranmazlarsa bomba atmaya, kafalarının üstüne bomba atmaya devam ederiz. Çünkü 47 yıl boyunca yanlış davrandılar. Ama kimse bu anlaşmayı yapamadı. Ve JCPOA, Obama'nın yaptığı anlaşma, 7 milyar dolar, milyarlarca dolar verdi. 1.7 milyar dolar nakit verdi. Nakit bankadan, banknot verdi. Boeing 757 ile İran'a uçtu ve uçağın önünde fotoğrafları var ve onlara para verdiler, rüşvet verdi. Kimse bunlardan bahsetmiyor. 1.7 milyar dolar ve yüz binlerce dolar verildi rüşvet olarak. İranlılar ne yaptı? Obama'ya güldüler. Obama'ya aptal bir adam dediler. Çok teşekkürler. Thank you.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 17 Haziran Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve malumunuz G7 liderler zirvesi yapılıyor Fransa'da. Amerikan Başkanı Trump da dünya liderleriyle konuşmaya devam ediyor. Son olarak Mısır lideri Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Peki neler konuşuldu? Bize Gizem Özsün anlatacak. Seni dinleyelim Gizem.
1: Ayşe, tabii ki ABD Başkanı Trump'ın en önemli gündem maddesi İran'la yapılan anlaşma. Bugünkü ikili görüşmesinin başlangıcında da yine bu anlaşmaya değindi. Çok iyi bir anlaşma yaptıklarını söyledi ABD Başkanı Trump İran'la. Bu anlaşmanın her açıdan iyi olduğunu, özellikle piyasalar için de çok iyi olduğunu vurguladı. Çünkü petrolü hemen düşürdüğünü söyledi. Petrol fiyatları malum artmıştı Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla. ABD Başkanı bu açıklamayla beraber, bu anlaşmayla beraber de petrolün düşmeye başladığını söyledi. Tabii ki Hürmüz Boğazı'da en önemli gündem maddesiydi. Kısmen açıldığını, 1-2 gün içerisinde tamamen açılacağını da belirtti. Aslında Cuma günü bekleniyordu. Cuma günü tam olarak açılması bekleniyordu. Yine aynı tarihe işaret etmiş oluyor ABD Başkanı. Tabii günlerdir konuşulan önemli konulardan birisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a 300 milyar dolarlık bir fon sağlayıp sağlamayacağı. Bunu basına sızan maddelerde ortaya çıkmıştı bu iddia. Trump'a sorulmuş.

0: kez daha bu haberlerin tamamen yanlış olduğunu, fakat isteyen herkesin de İran'a yatırım yapabileceğini söyledi. Kendileri karar verebilirler insanlar ve yatırım yapabilirler ama böyle bir madde anlaşmada yok dedi. Anlaşmaya ilişkin şunu da söylediğini aktaralım. Biz bir mutabakat imzaladık ama bu henüz kesin değil. Ben anlaşmayı beğenmezsem bomba atmaya geri döneceğiz. Yani füzeleri tekrar atacağız İran'a diye bir tehditte de bulundu açıkçası. Dediğimiz gibi anlaşmanın iyi olduğunu söylemekle beraber o tehdidinden de vazgeçmedi ABD Başkanı ve gazetecilerle buluşma için yeni bir saat de verdi. 16'da sizlerle yine buluşacağız. Detaylı bir şekilde konuşacağız dedi. Bugün G7 Liderler Zirvesi'nin son günü Ayşe. 16'da da bir basın toplantısı düzenleyecek ABD Başkanı Trump. Tabii ki en önemli gündem maddesi İran olacak. Ardından Paris'e geçecek. Bunu az önce yaptığı konuşmada da belirtti. Paris'ten de Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeyi düşündüğünü söyledi. Bu da tabii ki merak edilen konulardan birisiydi. Zira Cuma günü İsviçre'de yapılacak törene ABD Başkanı Trump'ın katılıp katılmayacağı merak ediliyor günlerdir.
1: Evet.
0: Şimdilik bugün Beyaz Saray'a döneceğini de söylemiş oldu Trump.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Gizem Özün aktardı. Trump yine konuştu. Çok memnun gibi gözüküyor. İyi bir anlaşma yaptık diyor ama tehditlere de devam ediyor. Şimdi gelin bir Ankara'ya gidelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çünkü partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına yine başkanlık edecek. Orada son durum nedir? Mahir Kılıç bize aktaracak. Bir de sanırım delegelerin imzaları da teslim edildi. Genel Merkez önünde de bir açıklama yapıldı. Bütün detayları senden dinleyelim.
2: Evet Ayşe Süperker, dilersen sonunda başlayalım. Kısa süre önce bitti il başkanlarının açıklaması ve bir kez daha olağanüstü kurulta çağrısı yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat içeride kaldı il başkanları, genel sekreterle imzalar teslim edildikten sonra da hemen inilmedi aşağı ve grup adına açıklama yapan isim Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz oldu. 833 ıslak imzanın yanı sıra 171 İstanbul delegesinin de beyanıyla iradesi birlikte 1000'den fazla imzanın genel merkeze teslim edildiğini ifade etti ve kurultay çağrısı yapıldı bir kez daha. Yapılması gereken hızlı bir şekilde olağan kurultay sürecinin başlatılmasıdır ifadesini kullandı. Yaptığı o değerlendirmede genel merkezin bu yönde adım atmaması halinde ise önümüzdeki dönemde bir çare ettiğine atanması için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel cephesinin bir adım atacağını ifade edebiliriz. Tabii genel merkezin duruma yaklaşımı nasıl diye baktığımızda ise bu imzaların işleme konulmasını beklemiyoruz. Çünkü hem daha önceki günlerde hem de bugün sabah saatlerinde genel merkez kaynaklarıyla yaptığımız görüşmelerde bir kez daha mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz netleşmemesi, sonuçlanmaması gerekçe gösterilerek böyle bir olağanüstü kurultaya gitme durumunun söz konusu olamayacağını ifade ettiler. Öyle ki görüşün bir MYK üyesi bu imzaları dikkate alıp olağanüstü kurultayı gerçekleştirirsek partimiz önümüzdeki dönemde bir tane daha mutlak butlan kararıyla karşı karşıya kalabilir ifadesini kullandı. Hiç şüphesiz gelen imzalar ki dakikalar içerisinde MYK toplantısı başlayacak Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. MYK'da da ele alınacak ancak dediğim gibi daha önce Kılıçdaroğlu da ifade etmişti. Olağanüstü kurultaya gitmesinin söz konusu olamayacağını belirtmişti. Tedbir karar çerçevesinde. Dolayısıyla bugünkü imzaların verilmesinden de sonra yeni bir gelişim olmasını bekleyemiyoruz. İl başkanları ise genel merkezin tavrını görmek için adım atması için 10 günlük makul bir süre belirlediklerini ifade etti. O süre içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmezse yeni yollara, yeni yöntemlere başvurulacağını ifade edelim. MYK toplantısına baktığımızda ise şüphesiz kritik bir toplantı. Kılıçdaroğlu Başkanı'ndaki 5. MYK toplantısı yapılacak. Saat 14 olarak duyurulmuştu ancak henüz tam olarak başlamadı. Gelen MYK üyeleri var. Onlar da geldikten sonra toplantı 12. katta başlayacak. Güncel siyaset ilişkin birçok başlık ele alınacak fakat en dikkat çeken hiç şüphesiz ihraçlar konusu. Bugünkü MYK'da da bir ihraç listesinin ortaya çıkması bekleniyor. Edinilen bilgi o yönde. İl başkanlarına dönük bir ihraç listesi olabilir. Özellikle 3 büyük şehrin isminin geçtiğini belirtelim. İstanbul, İzmir ve Ankara il başkanlarının değişmesi bekleniyor. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve küfür içeren ifadelerde bulunan, açıklamalarda bulunan il başkanlarının, ilçe başkanlarının da değişebileceği belirtiliyor. Son bir not önemli. Yarına ilişkin, yarın saat 11'i gösterdiğinde Yüksek İstişare Kurulu toplanacak. Geçtiğimiz haftalarda tedbirli bir şekilde ihracına karar verilen 9 milletvekili itirazları yarınki YDK'da görüşecek. Vekiller itiraz etmişlerdi bu karar için. O itirazları Yüksek İstişare Kurulu görüşecek. Yerinde bulursa zaten bundan sonra süreç ilerlemeyecek. Ancak itirazlar değerlendirilip olumsuz yanıt verilirse ise 9 milletvekiline 15 günlük bir savunma süresi verecek. 15 gün içinde sözlü ya da yazılı milletvekillerinin savunma vermesi bekleniyor. Bir kez daha belirtelim, MK toplantısı kısa süre içinde başlayacak CHP Genel Merkezi'nde. Toplantıdan sonra da parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklama yapacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Pekala Mahir Kılıç, teşekkürler. Evet, hareketli merkez. CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkezde uzlaşmanın tek şartının hemen kurultay olduğunu vurguladı. Kurultay bir partinin kalbi. CHP'nin kalbini kimseye veremem dedi. Özel başka partiye geçme ya da yeni parti iddialarıyla ilgili de konuştu.
3: CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Grup Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Kurultayı CHP'nin kalbi olarak niteledi. Tek şart hemen kurultay. Bu adımı atmayan asla uzlaşmam dedi.
4: Bir partinin kurultayı, seçimi ve seçilmişlerle yönetilmesi partinin kalbidir. Sen partinin kalbini alırsan ne beyni kalır ne diğer uzuvları. CHP'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok. O kurultayda hiçbir tartışma yoktu. Kemal Bey'e diyorum ki o güne gidelim ve o delege, o iradesine fesat karıştırıldı denen delege bu kurultayı bir kez daha yapsın ve sözünü söylesin. Daha ne istiyoruz?
3: Özgür Özel, Nefes Gazetesi ve İlke TV'ye açıklamalarda bulundu. Başka partiye geçme ya da yeni parti iddiaları ile ilgili de konuştu.
4: Bizim birinci amacımız, gayemiz, planımız partimizi bir an önce seçilmiş bir yönetime kavuşturmak. Bu konuda bütün yollara rağmen hukuksuzca bunun yaptırılmaması durumunda diğer seçeneklerle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Sahada en çok duyduğum söz partiyi bunlara bırakma sözü. Bu sözler çok azalıp yeni parti şart sözleri çoğalırsa sokağın sesini duymamak olmaz. Ama bugün daha o noktada değiliz. Daha yeni başlıyoruz. Yani parti içi mücadeleye.
3: Özel yeni parti kurma konusunda Ekrem İmamoğlu'yla görüş ayrılığının olmadığını da söyledi.
1: Evet, CHP'deki son gelişmeleri konuşacağız. İki gazeteci konuğum var. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve Ercan Gürses. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
5: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
6: Hoş bulduk Ayşe Süberker. Mustafa abiye de selamlar.
1: Pekala, sondan başlayalım mı? CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz açıklama yaptı. 800 küsür delegenin imzasını genel merkeze verdik dedi. Ardından da burası bizim partimiz dedi. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, genel başkanımız da Özgür Özel'dir. Baba ocağımız da CHP'dir. Bir an önce kurultay yapılması gerekiyor dediler. Mustafa Bey, sizinle başlayalım. Olur mu kurultay?
5: Şöyle efendim, şu aşamada görünmüyor doğrusunu isterseniz. Habertürk muhabir arkadaşımızın da öngörüde vurguladığı gibi. Çok kısa şöyle gireyim. Ben şu anda Sarıyer Edebiyat Günlerindeyim ve şu anda bir karavandan size bağlanıyorum. Türkiye'de 1,5 milyon ehliyetine el konmuş trafik suçlusu varmış. Cezalar çok arttı ya. Önümüzdeki hafta meclisteki yasaya, af yasasına bu trafik geçmişin silinmesini istiyorlar. Bundan sonra en ağır cezalar verilsin ama geçmiş silinmediği için intihar eden bile olmuş. Mutlaka dile getirmemi istediler. Habertürk'e çıkacağımı söyleyince Sarıyer'de. Onu çok kısa vurgulayayım. Program akışı dışında ama özür diliyorum. Çok ısrar ettiler bunu vurgulamamı. Peki. Yani geçmişte ehliyet trafik cezası olanlar bundan sonra bütün cezaya razıyız. 100 bin, 200 bin ama geçmiştekileri silin diye bir talep var. Ben aktarmış olayım.
1: Pekala.
5: Şimdi kurultay şu aşamada Kemal Bey'in, hani benim de alabildiğim bilgi, ne olursa olsun yapmama ve partide kaç kişiyle kalırsa kalsın, parti meclisi zaten dile getirdiler. Yani 4-5 kişi kalsak bile sürdüreceğiz diye devam etme yönünde bir eğilim var. Ve bunun, bu sürecin devamı aslında yeni bir partiye gidiyor gerçeği söylemek gerekirse. Ama sonuna kadar zorlayacaklar. Hani taban hareketi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini zorlarsa, çünkü CHP genel merkezi bu tür taleplere çok da sağır kalamaz. Hani olağanüstü bir istem yükselmesi olursa belki yeni bir değerlendirme olur. Ama ben Kemal Bey'in 20 Mayıs günü butlan kararının bir gün öncesinde çektiği videoyu hazırlarken bütün yol haritasında tamamlamış olduğunu görüyorum. Yani başlayacak, yolda karar verecek değil, tamamlamış olduğunu görüyorum. Çok ilginç bir siyaset süreci gelişecek. Önümüzdeki dönem biliyorsunuz son bir yılı MHP'nin Abdullah Öcalan'ı kurucu önder diye hitap etmesiyle başlayan değişik bir diyalog

0: başlamıştı. Şimdi de iktidardaki bütün iktidar yakın yayın organlarının yazılı görsel olağanüstü bir Kemal Kılıçdaroğlu övgüsüyle ve arınmacı lider değerlendirmesiyle karşılaşıyoruz. İlginç bir siyasal karma gidiyor. Hani geçmişte buna benzerleri çok yaşadı Türkiye ama bu kez daha ilginç bir süreç yaşamaktayız doğrusunu isterseniz. Ben Türkiye'deki demokrasi birikiminin bu süreci de çalkalanarak, yerine göre kırılarak, yerine göre karılarak aşacağını düşünüyorum. Çok ilginç bir döneme girdik.
1: Evet. Ercan Gürses, sizin değerlendirmeleriniz ne? Özgür Özel diyor ki şu an benim duyduğum sesler partiyi bırakma yönünde. Ama bu sesler yerine artık yol yok, yeni partiye bırakırsa da o zaman yolumuza bakacağız diyor. Özgür Özel şu an aslında bütün hukuki yolları tüketmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Bir sonuç alır mı? Ne dersiniz?
2: Şöyle Ayşe Süperker, yani görünen aslında belli, gidişat da belli. Ben de yeni partiye gidişin çok hızlı bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Özgür Özel bunu söyleyecek, bu gayet normal ama bazı sözler vardır ki onlar böyle macunun tüpten çıkması gibidir. Yeni partiyi bir kez telaffuz ettiniz mi, partinin dışında bir arayışı telaffuz ettiniz mi, oradan artık geriye dönüş yoktur. Ben şu anda gelinen aşamada burada böyle açıkçası nafile çabaların tüketileceğini, burada işte kurultay isteğinin imzalarla birlikte ortaya konacağını ama bunlardan bir sonuç alınmayacağının da görüldüğünü düşünüyorum. Biraz önce Mahir'in de söylediği gibi, Mahir Kılıç'ın söylediği gibi, yani bu imza 833 olmasaydı da 8000 bile olsaydı, sonuçta mahkeme kararı olmadan, Yargıtay kararı olmadan kurultay yapmayacağını açıklıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bütün yolları tüketmek istiyor Özgür Özel ve onların ardından da kendince legal bir yöntemle, yani bundan sonra artık parti içerisinde yapabilecek bir şey kalmadı dedikten sonra, ki ihraçların da önümüzdeki günlerde buna biraz zorlayacağını düşünüyorum. Ardından parti kurmak, yeni parti ya da hazır bir parti, artık hangi formatta olursa olsun iş ona doğru gidiyor. İmamoğlu ile aralarında bu konuda nüans var mı? Bana kalırsa var. Yani şunu söyleyelim, Özgür Özel biraz daha, yani içeride mücadelenin daha bence uzun sürdürülmesi yönünde bir düşünce içerisinde. İmamoğlu cezaevinde verdiği röportajlarda partinin ilk seçenek olarak sanki değerlendirilmesi gerektiği görüşünde diye düşünüyorum. Ama sonuçta ikisinin görüşü de nüans da olsa aynı yere çıkıyor. Yani sonuçta parti içerisinde ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini yaptığı takdirde çok geniş bir ihraç operasyonunun ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun aslında nefes alacak yerleri kalmayacağını ve önünde sonunda bu işin partileşmeye doğru gideceği kanaatindeyim.
1: Mustafa Balbay, siz ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle Ercan, yani aklın yolu, hani gidiş buraya doğru. Hani buraya nasıl gelindi, kim haklı kim haksız, bunlar ayrıca konuşulacak şeyler tabii ama ben bunu genel bir fotoğraf olarak yargının demokrasiye ve hukuka siyasete müdahalesi olarak değerlendiriyorum. Ve bu tür süreçler devamında çok farklı toplumsal tepkiler doğurur. Bunun en somut örneği AK Parti'dir. Yani şu anda bu doğuş nedeni budur. Yani çok kısa yeni kuşaklara, sizler de tabii okumuşsunuzdur, biliyorsunuzdur o süreçleri ama 98'de Refah Partisi'nin kapatılmasıyla Fazilet kuruldu. Fazilet'in de kapatılma süreciyle beraber yenilikçiler ve gelenekçiler diye ikiye ayrıldı hareket. Büyük parça gelenekçilerdi, 65 milletvekili vardı. Küçük parça yenilikçilerdi, AKP Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdular. Ve o milletvekili sayısı bakımından küçük parça 15 ay sonra seçime girdi ve %35 oy aldı. O sırada toplum dedi ki yargı bu sürece müdahale etti ve biz de bu kişileri Türkiye'nin yönetimine vereceğiz dedi. Ama burada mağdur olmak yetmez Ayşe Hanım. Burada iyi, yani hukuki zemini iyi kurarak, toplumsal meşruiyeti çok güçlü tutarak direnmek gerekir. Önümüzde son bir viraj, benim gördüğüm Ercan'ın değerlendirmesini devam olarak söylemiş olayım. Yargıtay bir an önce karar verir mi?
1: Evet.
0: Burada Yargıtay'da ben naçizane bir çağrı yapmak isterim. Bu tartışmayı bitirmenin başlıca yolu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez diyor ki tedbir var diyor. Bu tedbire rağmen ben bu kararı veremem diyor. Yargı kararları eleştirilebilir ama yargı kararları yok sayılamaz. Yani bunu yok sayarsak hiçbirimizin varlık nedeni kalmaz. Yani hukuki bir, yani bir

0: kurumsal bir çark dönmez daha doğrusu. O nedenle de hani yok sayıp Yargıtay ya da şu kim oluyor diyecek halimiz yok. Ama ağır bir şekilde de eleştirme hakkımız var. Yargıtay bu süreci bir an önce sonlandırırsa bana gelen dosyaya göre ben kurultayın, olağanüstü kurultayın yapılabileceğini düşünüyorum ya da yapılmasının önünü açıyorum şeklinde yorumlanabilecek bir karar alırsa o zaman her şey bir başka şekilde olur. Ama bu sürecin gelmesinde katkısı olan anlayış Yargıtay'ın da bu kararı bir an önce vermesinin istemeyecektir diye değerlendiriyorum. Ama verirse de gerçekten hani bizim bu tezlerimizde ben de bu tezlerimizin çökmesinden mutlu olurum. Hani yargı müdahalesiyle siyaset şekilleniyor tezi çökmüş olur. Yargıtay der ki bu aşamadan sonra ben karışmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kendi söküğünü kendisi diksin. Olağanüstü kurultay istiyorsa olağanüstü kurultay yapsın. 45 gün sonra istiyorsa 45 gün sonra yapsın. Yazın, kış, sonbaharda istiyorsa o zaman yapsın diyebilir. Ama oradaki o gölge kim ne derse desin. Kimileri yok öyle bir şey. Yargının yani hiç kimsenin dahli yok. CHP'ler birbirine girdi diyor ama şu kararı verme noktası yani Yargıtay'ın o tedbir kararını tutması bütün işin bence nirengi noktasını oluşturmakta Ayşe Hanım.
1: Evet. Peki siz ne dersiniz Ercan Gürses? Bu konu bir hayli önemli. MHP lideri Sayın Bahçeli de aslında buna işaret etmişti. Yani bir an önce bir karar verilmesi gerekiyor demişti. Sizin beklentiniz ne yönde? Yani önümüzdeki haftalarda bir karar çıkar mı? Yoksa hani sonbahara bırakılır mı? Ve böyle bir durum olursa da ne bekleyeceğiz yani? Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayacak. Sanırım bugün yine 5. toplantısı. İhraçlara devam edecek o zaman öyle mi?
2: Şimdi öyle gözüküyor Ayşe Hanım, şöyle bir durum söz konusu. Elbette Yargıtay kararı çabuk versin ama yani Yargıtay'ın şu ana kadar vermiş olduğu kararlara baktığımız zaman çok çabuk bir karar vermeyebileceğini düşünmek lazım. Elbette bu davanın ağırlığı nedeniyle belki bu konuda biraz elini çabuk tutabilir. Yani Mustafa abinin dediğine katılıyorum. Böyle bir şey yapabilir. Sayın Bahçeli de bunu ifade etti. Ama bu karar verilene kadar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde neler olacak? Kılıçdaroğlu tasfiye demiyor o ama İmamoğlu'na ve Özgür Özel'e yakın olan arınma diyor, evet, arınma sürecini nereye kadar getirecek? Şimdi arınma süreci öyle bir aşamaya gelebilir ki, bunu da söyleyelim, yani iki ayrı motivasyonu ayrılıyor. Birisi partinin kurumsal kişiliğiyle ilgili olarak kendisine ve partiye hakaret ettiğini belirttiği kişilerle ilgili olarak işlemler başlatılıyor bir yandan. Bir yandan da iddianameler inceleniyor Ayşe Süberker. Yani o iddianamelerde kuvvetli suç şüphesi olanlar ki onlarla ilgili sürecin ben başladığını yakında bu konuda da ihraca sevk dememiz daha doğru olacak. Kararlarının gelebileceğini düşünüyorum. Elbette burada da hukuki tartışmalar var. İşte MYK sevk edemez, parti meclisinden olmalı vesaire. Buna girmeyelim çünkü hukukçular da bu konuda aralarında anlaşamıyor. Ama şu bir gerçek, Kılıçdaroğlu ciddi anlamda burada bir yol temizliği yapacak ve Yargıtay'dan gelecek karara kadar bu temizlik hangi aşamaya ulaşacak? Bunu görmek lazım.
1: Şunu sorabilir miyim Ercan Gürses? Dikkatimi çekti.
2: Buyurun.
1: Tamam, Yargıtay'ın kararı beklenirken işte kendisine hakaret edenleri ihraç edecek falan. Diğer taraftan da iddianameyi inceleyecek. Yani o mahkemelerin işi değil midir?
2: Elbette ama burada şöyle bir durum var Ayşe Süberker. Yani Kılıçdaroğlu'nun o bayramlaşmada söylediği söz var biliyorsunuz. Yani arkadaşları tutuklu ya da tutuksuz yargılananları adil bir değerlendirmeye tabi tutacağız ve aralarında masum olanların kalmasını, diğerlerinin gitmesini sağlayacağız şeklinde mealen söylüyorum.
1: Evet.
2: Elbette mahkemelerin işi, elbette mahkeme sefaatine bakılacak ama şöyle bir durum da var. Mesela ağır suç şüphesi, şaibe olduğu iddia edilen ve onlarla ilgili kafalarında bazı böyle açıkçası şey, imajlar oluşan isimler söz konusu. Hadi o isimleri vermeyeyim, yanlış anlaşılır. Onlarla ilgili en azından şu aşamada partinin içerisinde üyeliklerinin dondurulması, askıya alınması ve görev yapamaz hale getirilmesi gibi bir durum şu an itibariyle başlatılacak. Bunu açıkçası Kılıçdaroğlu da söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek de söyledi. Kapıyı açtıklarını ve o insanların, o arkadaşlarının istifa etmesi gerektiğini, yoksa kendilerinin gerekeni yapacağını söyledi. Bunu da ilave edelim. Yani burada mesele şu. Mesele o insanları partiden göndermekten ziyade aklansınlar gelsinler formülasyonu üzerinde durduklarını ifade ediyorlar. Ama tabii ki bu

0: ciddi anlamda İmamoğlu'na yakın bir belediye başkanları grubunun partiden en azından şu aşamada ihraç edilmesinin yolunun döşenmesi anlamına geliyor.
1: Önce sanırım il başkanları olacak. Daha sonra belediye başkanları.
0: İl başkanları da var tabii.
1: Önce orası, daha sonra belediye başkanlarına da bu iş gidecek gibi gözüküyor. Mustafa Balbay, sizin yorumlarınızı alayım bunun üzerine.
2: Şimdi tabii burada Ercan'ın vurguladığı, hani Yargıtay'ın hem iş yükü hem de işte inceleme dedi ama bir buçuk yıldır tartışılan bir konu bu. Hani gizli bir yanı kalmadı. Dosyaya eklenecek ek bir delil kalmadı. Beklenen bir süreç yok. Hani verir ki diyelim yargı sürmekte olan davalardan bir sonuç çıksa bile bu kurultaya engel olmamalı. Yani bu kurultaya engel, hani Özgür Özel bunu partinin kalbi dedi ya, gerçekten de hani kamuoyu önünde belki partilerin iç işleri çok fazla gündemde olmayabilir Ayşe Hanım. Ama kurulta tüzük partinin anayasasıdır. Hani nasıl Türkiye'de hani anayasal düzen diye konuşuyoruz, bunun uygulanması uygulanmamasının ciddi bir tartışma konusu yapıyoruz. Partilerin içi içinde tüzük odur. Yani şu aşamada içinden geçtiğimiz dönemde, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel yönetimi, yani genel merkezdeki yönetim anlayışı, yani tüzüğü de tanımama, hani bugüne kadarki gelenekleri de tanımama üzerine bir yol haritası izlemiş durumda. Burada ben Kemal Bey'in şöyle bir garanti de aldığını hissediyorum ama bunu söylerken de üzülüyorum. Acaba Kemal Bey hiçbir hukuki sorunla karşılaşmama garantisi mi aldı? Yoksa bu kadar hani daha gelir gelmez ilk 9 milletvekilini, yani parti meclisini bile toplamadan ihraç etmek çok ağır bir karar Ayşe Hanım. Bu 9 milletvekili aslında Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun fiilen kanatlarıydı. Yani birebir onlar hani birlikte çalıştıkları, hani bir Gökhan Zeybek, Ekrem İmamoğlu için, Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu için, Umut Akdoğan, Özgür Özel için, hani birebir, hani klasik sözdür ya böyle, hani kara kutusudur denir böyle, hani yani o kadar yakın insanlardı. Çok bilinçli seçilmiş bir durum. Hani bugünlerde olayın sıcaklığı içindeyiz ama Cumhuriyet Halk Partisi geleneği bu tür böyle hukuk tanımadan atılan adımların çok da affetmez. O yüzden hani Kemal Bey herkesten arınacağım derken etrafında çok az kişi de bulabilir. Ki ben bugün Cumhuriyet'teki köşemde de dile getirdim. Yeni insanlar alacağız gibi bir kampanya başlatacak Kemal Bey. Öyle bilgiler alıyoruz. Hani Kemal Bey'in konuştuğu kişilerle konuştum ben. Hani doğrudan direkt bir temas yapmadım hani açık söylemek gerekirse, ama temas ettiği kişilerle konuştum. Böyle bankacılardan, akademisyenlerden, finans dünyasından böyle bazı isimlere teklifler gitmiş. Ama onlar kabul etmemişler. Yani bu çok sancılı bir süreç. İlk evet. Bakışta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi için görünebilir bu. Ama hani ben de sokaktayım. Dediğim gibi şu anda Sarıyer'de edebiyat günleriydi. İnsanların içinde yani selam veren hal hatır sormadan ne olacak bu durum diye evet. soruyor. Ve insanlar da genel yorumu da hani seçilmiş bir kişinin başına bunların gelmesi diye başlıyor. Çünkü Türkiye'de ne olursa olsun halkımızın demokrasi reflekslerini eleştirebiliriz. Zaman zaman refleksi geç verir, erken verir diye yorumlar yapabiliriz ama halkımızın böyle hani sandık konusundaki ben kıskanç olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
2: Onu paylaşmama, o yetkisini kimseyle paylaşmama ve o gün geldiğinde de kafasındaki hesabı görme noktasında çok kararlı olduğunu görüyorum. Bunun çok örnekleri var geçmişte Ayşe Hanım. Hani böyle bir öğle arası programda uzun uzun konuşacak değiliz ama 1960, 1971, 1980, 1998 sonrasındaki bütün siyasete müdahaleler ters etmiştir. Onlardan birini yaşıyoruz.
1: Ercan Bey, şunu soracağım. Biraz önce konuştuğumuzda hani il başkanları ardından da belediye başkanlarından bir arınma süreci izleyecek gibi duruyor Sayın Kılıçdaroğlu. Şunu merak ediyorum. Şimdi il başkanlarını halk çok bilmez. Bilmek zorunda da değil. Ama belediye başkanlarını halk seçiyor. Şimdi bir soruşturma ya konu olduğu zaman işte zaten operasyon yapılıyor vesaire. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak kendi partisinin belediye başkanlarını arındırmak için partiden ihraç etmesini nasıl böyle açıklarsınız?

0: Mesela siz yani bunlar hakkında bir operasyon yoksa ya da bir soruşturma yürümüyorsa.
1: Şöyle soruşturmalar yürüyor Ayşe Süberker, onu söyleyelim. Yani şurada geldiğimiz noktada aslında iddianamelerle, soruşturma dosyalarıyla kafalarda bir imaj oluştu ve Kılıçdaroğlu da bu sürece gelmeden önce yani şöyle bir ifadesi bulunuyordu biliyorsunuz. Yani öyle bir video çekmişti. Yolsuzluk müteahhitleriyle yol yürüyen bir parti olamaz CHP demişti. Bu net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Yani Kılıçdaroğlu'nun tavrı ortada.
0: Ben şimdi şunu sormadım yani bir üzerinde soruşturma olan belediye başkanlarını sormadım ama hani başka belediye başkanları da olursa diye sordum aslında.
1: Olursa o da şöyle. Şimdi doğrusunu anladım. Şimdi Ayşe Hanım şöyle bir şey var. İki ayrı motivasyonla bu ihraç mekanizması yürüyor. Birisi biraz önce anlattığımız o yolsuzluk iddiaları ile ilgili. İkincisi de partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek davranışlarda bulunmakla ilgili.
0: Evet.
1: Bu konuda parti yönetimini eleştirmek değil ama parti yönetimini eleştirmenin ötesi. Kılıçdaroğlu'nun yakınındakilerle konuştuğunuz zaman onlar diyorlar ki yani o kadar tahkir edici açıklamalar söz konusu oldu ki hakaret açıklamaları, küfürler edildi. Yani bugün partide çalışanlardan tutun da sizin söylediğiniz belediye başkanları var. Bir kısmı elbette İmamoğlu'na yakın olan isimler de var. Bunları da söyleyebiliriz. Bunların partiyle ilişkisinin devam etmesinin partinin tüzel kişiliğine zarar verdiğini düşünüyorlar. Onu da söylememiz lazım. Burada Kılıçdaroğlu yani sonuçta öyle ya da böyle genel başkan. Genel başkana sonuçta bu tarz bir ifade yani süreci yaşanırsa diyeyim, tahkir edici. Onların ne olduğunu tek tek söylemeye gerek yok. Ve ben Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımıyorum. Butlan genel başkanı diyen belediye başkanları, il başkanları varsa bir genel başkanın o kişilerle yola devam etmesi zaten işin doğasına aykırı.
0: Evet.
1: Ha, Kılıçdaroğlu şöyle geldi, onu doğru bulmuyorum vesaire demenin çok daha ötesinde ben bu motivasyonla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama başkası da diyebilir ki yani bunlar Ekrem İmamoğlu'na, Özgür Özel'e yakın olduğu için ihraç edildi. Elbette Kılıçdaroğlu'nun böyle bir motivasyonu da olabilir. Bunu da inkar etmiyorum. Ama şu an itibariyle söyleyebileceğim, mahkeme kararı ne zaman gelirse gelsin, ben bu ihraç süreçlerinin çok keskin bir şekilde devam edeceğini ve bunun da Özgür Özel yönetimini sıkıştıracağını düşünüyorum. Yönetimi dedim, Özgür Özel'in bulunduğu grubu diyeyim.
0: Pekala, göreceğiz. Bugünkü toplantı sonrası parti sözcüsünün 16'da bir açıklama yapması bekleniyor. Takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de, Mustafa Balbay ve Ercan Güçlü.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi biraz da NATO zirvesine bakalım mı? Sayılı günler kaldı. Onun öncesinde Türkiye'nin hava savunmasında ek tedbirler alınıyor. İtalya'ya ait bir SAMP/T sistemi Konya'da konuşlandırılacak. Peki bu sistemin özelliklerine, nasıl çalışacak, hangi hedefleri etkisiz hale getirebiliyor? Gelin bir bakalım detaylara.
3: NATO zirvesi yaklaşırken Türkiye'nin hava savunması daha da güçlendiriliyor. SAMP/T hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Sistem NATO tarafından ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla devreye alınacak. SAMP/T mobil karadan havaya savunma sistemi Amerikan yapımı Patriot'a alternatif olarak görülüyor. Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMP/T NATO sistemlerine entegre edilebiliyor. Savaş uçaklarına, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma sağlıyor. SAMP/T sisteminde Aster-30 denilen önleyici füze kullanılıyor. Sistemin 100-120 kilometre arasında menzili, 20 kilometre irtifası bulunuyor. Ayrıca sistemde yer alan önleyici füze, balistik füzeleri etkisiz hale getirmek için havada yaklaşık 5500 kilometre hıza ulaşabiliyor. SAMP/T'nin radarı da oldukça gelişmiş özellikler barındırıyor. 360 derece tarama yapabilen radar aynı anda 100 hedef takip edebiliyor. Bu sebeple SAMP/T yoğun elektronik harp ortamında görev yapabiliyor.
0: Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la varılan mutabakata dair konuştu. Anlaşmayı Orta Doğu'yu dönüştürecek bölgesel bir barış anlaşması olarak niteleyen Vance, Lübnan'ın da anlaşmaya dahil olduğunu söyledi. Amaç hiçbir zaman Rıza Pehlevi'yi İran'ın lideri yapmak olmadı dedi.
3: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yapılan anlaşmanın Orta Doğu'yu dönüştürme potansiyeli olduğunu söyledi. Amaç hiçbir zaman Rıza Pehlevi, İran'ın lideri.

0: İşleri yapmak olmadı dedi. Vance, eski Fox sunucusu Megyn Kelly'nin YouTube programına konuk oldu.
1: The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is, if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government.
0: Vance, anlaşmaya Lübnan'ın da dahil olduğunu söyledi.
2: Hezbollah.
1: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf. It's going to include Israel. It's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
0: Vance, İran'ın ekonomik kazanımlar elde edebilmesi içinse davranışlarını değiştirmesi gerektiğini savundu.
1: That if the Iranians change the way that they behave with regards to their nuclear weapon, with regards to their financing of terrorism, we are going to bring them into the world economy. If they don't, we won't. We're It's not. Really that simple.
0: Başkan yardımcısı, uranyum zenginleştirme faaliyetleriyle doğrulama ve denetim mekanizmalarının anlaşmanın temel unsurları arasında yer alacağını da söyledi. Anlaşma metninin en geç Cuma günü yayınlanacağını belirtti. Vance'in de katılacağı resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de yapılacak.
1: They don't seem to believe Iranian propaganda, rightfully so, about...
2: Bu arada Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat İsrail hükümetinde krize yol açtı. Anlaşmanın ardından toplanan güvenlik kabinesinde İran ve Lübnan konuları ele alınırken tartışma çıktığı öne sürüldü. Amerika'nın İsrail Büyükelçisi ise Başkan Trump'a meydan okudu.
0: ABD ile İsrail arasındaki çatlak derinleşti. İsrail güvenlik kabinesi İran ve Lübnan konuları tartışılırken birbirine girdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre anlaşmanın ardından toplanan İsrail güvenlik kabinesinde İran ve Lübnan konuları ele alındı. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tişler'in Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırıyı ABD Başkanı Trump'ın talebiyle iptal ettiğini doğrulamasıyla toplantıda tartışma yaşandı. Habere göre Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'i herkesin önünde azarladı ve Tişler'in mesajının hatalı olduğunu söyledi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı Vance arasında da gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Habere göre 14 Haziran'da yapılan görüşmede İran'la üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşmanın bazı maddeleri gündeme geldi. Buna göre anlaşmanın İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediği ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını koruyacağı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Akabi ise ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Akabi, Trump'a meydan okuyarak, "İsrail olmasaydı Amerika'da olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz," dedi. Trump, Fransa'da yaptığı konuşmada, "ABD olmasa İsrail olmazdı. Çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi," ifadesini kullanmıştı.
2: Bu arada Amerika'nın başkenti Washington'da bir saldırı planı, daha doğrusu saldırı planları engellendi. FBI, Trump'ın doğum gününde yapılan kafes dövüşü etkinliğine saldırı planını çökerttiklerini duyurdu. İddiaya göre şüpheliler patlayıcı yüklü İHA'larla etkinliğe saldırmayı planlıyordu.
0: Beyaz Saray'daki kafes dövüşüne saldırı planları engellendi. Açıklama FBI'den geldi. Beyaz Saray'da yapılan etkinliğe yaklaşık 4000 kişi katılmıştı. ABD Başkanı Trump başta olmak üzere yönetimden birçok isim de dövüşü izleyenler arasındaydı. FBI Direktörü Keş Patel, saldırı planlarından 10 Haziran'da haberdar olduklarını açıkladı. Birçok eyalette yürütülen operasyonlarla şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Mahkemeye sunulan belgelere göre saldırı planladığı iddia edilen kişiler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden organize oldu. Ülkenin gidişatından memnun olmayan 23 kişilik grubun patlayıcı yüklü İHA'lar kullanmayı ve kalabalığa ateş açmayı planladığı ifade edildi. İddianameye göre grup ayrıca etkinlik alanına ilişkin ayrıntılı haritalar paylaştı, kaçış planları yaptı. Şüphelilerden bazılarının reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmaktan tutuklanan Jeffrey Epstein'le ilişkili kişilerin ülke yönetiminde yer almaması gerektiğini söylediği iddia edildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance saldırı planını terörizm olarak niteledi.
3: Bu birkaç delinin saldırı planı değil. Bu koordine bir terör saldırısı hazırlığı. Tanrı'ya şükür engelledik.
0: Trump'sa saldırı planı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan etkinlik, Beyaz Saray'da yapılan ilk kafes dövüşü olarak tarihe geçmişti.
2: Bu arada terör örgütü DAEŞ'in Türkiye'ye yapılanmasına MİT'ten bir operasyon geldi. Örgütün sözde medya sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı.
0: Adım adım takip edildi, en doğru zamanda düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde medya sorumlusunu yakaladı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda yakalanan Kazancı, örgütün medya yapılanmasında yer alıyordu. Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayetine katıldığı tespit edildi. Ayrıca örgütün kamplarında aktif görev yaptığı belirlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında da rol oynadığı tespit edildi. Daha önce yakalanan örgütün sözde medya sorumlusu Özgür Altun'un örgütsel faaliyetlerini devraldığı belirlendi. MİT'in yaptığı operasyon sonucunda yakalanan Ahmet Kazancı ifadesinde örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. Örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun'la ilişkinin örgüt bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detaylarını aktardı. Operasyon ve DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması ve örgütün unsur kazanımının deşifre olması sağlandı.
2: Erzurum'da evinin önünde oynayan bir çocuk akıl almaz bir şekilde hayatını kaybetti. Park halindeki kamyonet hareket etti. Küçük Ayaz, bakın nasıl canından olmuş.
0: Sürücüsüz kamyonet bir anda hareket etti. Küçük çocuk duvarla kamyonet arasında kaldı. Kaza gece saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Sokakta park halindeki kamyonet kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet o sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem'e çarptı. Kamyonetle ev arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: İzmir'de 60 yaşındaki Servet Polat yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Ceza davası sürerken açılan tazminat davasına mahkeme kararını verdi. Çıkan karara tepki gösteren acılı aile itiraz etmeye hazırlanıyor.
0: Yediği kumpir 60 yaşındaki kadını hayattan kopardı. Açılan tazminat davasında mahkeme kararını verdi.
4: 50 bin bana, 50 bin abime çıkmış. Bir insan ya, bir annenin hayatı 50 bin.
5: Burada ne yemekteydik?
0: Takvimler 28 Aralık 2024'ü gösteriyordu. İzmir'in Buca ilçesinde Servet Polat kızı ve torunuyla birlikte bir işletmede kumpir yedi. Fenalaşan aileden Servet Polat hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kumpirde salmonella bakterisi bulundu. İşletme sahibi ve iş yerinde çalışan eşi hakkında 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle açılan dava sürerken tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme Servet Polat'ın iki çocuğuna 50'şer bin lira tazminat verilmesine hükmetti.
4: Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gelmeyecek. Ama bu kadar da ben adalet arıyorum ya.
0: Karara tepki gösteren aile itiraz etmeye hazırlanıyor.
4: Bir annenin bedeli 50 bin değil. Bizim amacımız zaten para değil, adalet.
6: Parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek. Hani biz paradan değiliz.
2: İstanbul Esenyurt'ta gece şiddet içinde geçti. Çevredekilerin canını hiçe sayan iki grup sokak ortasında çatıştı. Taraflar yol boyunca birbirlerine kurşun yağdırmaya devam etti.
0: Kimse umurlarında olmadı. Tabancayla ateş açarak sokakta birbirlerini kovaladılar. Gecenin hareketli geçtiği yer İstanbul Esenyurt. Bir iş yerinin güvenlik kamerası silahlı çatışmayı an bir an kaydetti. Seyir halindeki iki otomobilde bulunanlarla motosikletli kişiler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında motosiklet devrildi. Tekrar motosiklete binen iki kişiyle arkasından gelen diğer araçtakiler arasında çatışma devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Silahlı çatışmada çok sayıda iş yeri ve araca kurşun isabet etti. Kamera görüntüsü

0: Görüntülerini inceleyen polis, çatışan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.
1: Şimdi malum sokakta ve trafikte sık sık kavgalarla karşılaşıyoruz. Haberini de yapıyoruz. Mersin'de ise bu sefer farklı bir yerde bir kavga çıktı. Denizde çıktı bu sefer kavga. 4 kişi tatilcilerin gözü önünde sopa ve yumruklarla birbirine vurdu.
0: Dinlenmek için sahile gelenler gözlerine inanamadı. 4 kişi sopayla deniz ortasında kavga etti. İlginç olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Yapraklı Koy plajına gelenler 4 gencin denizde kavga ettiğini gördü. Serinlemek için denize giren gençler sopa ve yumruklarla birbirine vurdu. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen kavgada 3 genç bir kişiyi darp etti. Plajdaki tatilciler yaşananları şaşkınlıkla izledi. Gençler kıyıdan yapılan uyarılara aldırış etmeden kavgayı sürdürdü. Kavga yüzerek yanlarına gelen kişilerin araya girmesiyle son buldu.
1: Şimdi İstanbul'daki trafik sorununu biliyorsunuz ama artık öyle bir hal aldı ki her sabah günün 2-3 saatini trafikte geçirmek istemeyenler trafiği bypass edecek bir formül buldu. O formülün adı otopark uykusu. Öznur Karslı Çetiner ve Fatih Mehmet Coşkun araçlarında uyuyanları bulduğu trafik sorununa yönelik çözümlerini dinledi.
2: Günaydın. Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
3: Evet.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5:30-6 gibi yollardaydık.
3: Baktım herkes böyle uyuyor. Ben de dedim ki o zaman böyle yani.
2: Ama sıçıp başım çok dağıldı. Yer İstanbul'un ve iş hayatının kalbi Levent. Sabahın ilk ışıklarıyla ara sokaklar kimlerle doluyor dersiniz? Arabasında uyuyanlarla. Böyle yaşayanların gerekçesi İstanbul'un tatiller dışında azalmayan, nefes aldırmayan trafiği ve de yakıt tasarrufu.
4: Plazada mı çalışıyorsunuz? İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor.
2: Sıçın başım çok dağıldı.
5: Kaçta geldiniz?
6: 5:30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
4: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok erken saatlerde çalıştıkları bölgelere gelip kalan uykularını araçların içinde tamamlıyorlar.
6: Bahçelievler tarafında oturduğum için erken geliyorum buraya, yatıyorum, ondan sonra işe gidiyorum.
4: Var mı çocuk falan?
6: Evet, çocuğum var.
4: Zor olmuyor mu böyle?
6: Oluyor ama ne yapayım?
4: Burası Levent bölgesi. Şu anda sabah saat 6'ya çeyrek var. Tabii haliyle sıcaklarda arabanın içinde uyumak çok daha zor. Bu yüzden bazı araçların önlem aldığını da görüyoruz. İçerideki kişi bayağı derin bir uykuda.
7: Ben 6:30'da çıktım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Bazıları saat 5:30'u 1 dakika bile geçirmiyor. Bu yüzden onları beklerken uyumamak elde değildi. Araçlarını park ettikleri yerler genelde aynı. Battaniye, yastık, makyaj çantası ve su. Araçların içi mini bir oda gibi.
2: Trafik sizin sabrınızı mı zorluyor?
6: Yani hem sabrımı zorluyor hem de benzin olaraktan da, kilometre olaraktan da yükseliyor. O yüzden kışın da üstüme battaniye alıyorum, öyle diyeyim.
2: Gece arabada mı yapıyorsun?
6: Evet.
4: Arabanın içinde o kadar derin uykuda olanlar var ki cama vurmama rağmen beyefendiden herhangi bir tepki yok. Şu an sadece ayaklarını görebiliyorum. Bize tepki vermiyor. Açıkçası tepkisinden de çekiniyorum ama.
2: Kusura bakmayın, böldük uykumuzu.
3: Değil. Sabah namazından sonra bekliyorum onu. Uyuyakalmışım.
4: Ve aynı sıradaki bir başka araç sahibi.
2: Nereden geliyorsunuz?
3: Bağcılar'dan.
2: Size ne kadar kazandırıyor erken geldiğiniz?
3: Nereden baksan bir saat kazandırıyor.
2: Biraz cam açabilir misiniz? Günaydın, iyi uykular. Nereden geliyorsunuz?
3: Sultanbeyli'den.
2: Kaçta çıktınız yola?
3: 5:50'de.
2: Niye o kadar erken çıktınız?
3: Mecbur, trafiğe takılıyoruz. Öbür türlü de 2 saati yol çekiyoruz.
5: Ama her gün bu çile çekilir mi ya, uykuyu bölüp gelip burada uyumak?
3: Üzgünüm. Çekmek zorundayız. Hep böyle.
5: En çok da Anadolu yakasında oturanlar Levent'te arabada uyuyor.
3: Günün en az 6 saati yoldan geçiriyoruz.

0: Uyandırdım sizi, kusura bakmayın. Uyku sersemi olabilirsiniz ama. Ne kadardır uyuyordunuz?
1: Yarım saat falan olmuştur. Saat 5'te 4'te evlerinden çıkıp gelen insanlar çok var.
0: İnsanın sabah uykusunu bölüp yola çıkıp tekrar gelip uyuması uyku düzenini nasıl etkiliyor?
1: Uyku düzenini çok kötü etkiler.
2: Levent'in ara sokaklarında da aynı manzara var. Buralardakiler genelde diken üstünde uyuyan okul servisi şoförleri.
0: Günaydın beyefendi.
3: Günaydın. Uykuyu trafiğe feda ediyoruz. Kestiriyoruz aracın içerisinde. Göktürk'ten geliyorum. 6'da ben burada oluyorum.
2: Erken kalkıp yol alanlar bu formülü

0: Lezzetli yaz meyveleri damakları tatlandırdı. O meyveler arasında şeftali de var. İzmir'de de şeftali hasadı sürüyor. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Ayça ile kameraman Mustafa Kemal Kiruk şeftalinin yolculuğunu görüntüledi.
1: Hasatımız güzel, meyvelerimiz güzel, lezzetli.
2: Hem rengini hem de lezzetini bereketli topraklardan alıyor. İzmir'in meşhur şeftalisinin hasat süreci devam ediyor. İzmir'in Selçuk ilçesinde şeftali bahçelerinde gün erken başlıyor. Özellikle kadınlar şeftali bahçelerinde mesai yapıyor.
1: Genelde sabah erken geldiğimiz için mesaimiz güzel geçiyor. Öğlen paydos yapılıyor. Güzel işçiliğimiz, sıkıntımız yok.
2: Bölgede hava sıcak. Buna rağmen işçiler tonlarca şeftaliyi dalından toplayıp sofralara ulaştırıyor.
1: Tuzlu tabii çok kaşındırıyor, sıcak oluyor. Onun için biz sarınıyoruz, eldivenleri takıyoruz. Ağzımızı burnumuzu sarıyoruz.
3: Efes Antik Kenti'nin yanı başında İzmir'in Selçuk ilçesinde verimli topraklardayız. Şeftali hasadı başladı. Bu yıl şeftalideki üretim kapasitesi yüksek, ihracat hedefi ise Türkiye genelinde 250 milyon dolar.
2: Şeftali denince akla Bursa gelse de İzmir'in Selçuk ilçesi de üretimde söz sahibi olmaya başladı. İlçede yıllık yaklaşık 38 bin ton şeftali üretimi yapılıyor.
3: Üretici bu yıl hem verimden hem de kaliteden memnun. İzmir'in Selçuk ilçesinde 16 bin dekarlık bahçelerde toplanan şeftaliler işte buraya getirildi ve şimdi ihracat yolculuğuna çıkmak için hazırlanıyor.
2: Verim artışı şeftalide fiyatlara da yansıdı.
4: Geçen yıla göre bu sene fiyatlar daha ucuz. 50 ile 100 TL arasında kalitesine göre şeftali ve nektarını tezgahlarca da göreceğimizi söyleyebiliriz.
2: Şeftali hasadı bölgede Ağustos ayına kadar sürecek.
0: Böylelikle ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden bekleriz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Marmara bölgesinde İstanbul parça bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Bolu'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Madende kalan işçi kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Gökçesu beldesinde bulunan özel bir maden ocağında bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleriyle Zonguldak'tan tahliye ekibi sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmayı başardı. İşçi Muhammed Özkul'un göçükte mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler Özkul'a ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Maden ocağının 5 ay önce mühürlendiği de bu arada ortaya çıktı. Ocakta sadece bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalara izin verildiği, 3 personelin olay sırasında bu nedenle ocakta olduğu öğrenildi. Gelin bir Ankara'ya gidelim. CHP Genel Merkezi'nde bizi Mahir Kılıç bekliyor. Çünkü CHP Genel Merkezi için de hareketli bir gün, elinde notlarıyla. Seni dinleyelim Mahir.
1: Evet Ayşe Süberker, MK toplantısıyla başlayalım dilersen. Yaklaşık bir saat o toplantıda geride kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştiriliyor. Güncel siyasete, sıcak siyasete ilişkin başlıklar görüşecek. Fakat en çok merak eden hiç şüphesiz yeni ihraç dalgası olacak mı, olmayacak mı ki beklendiğini belirtelim. Bugün özellikle bazı il başkanlarına yönelik bir beklenti var. İhraç edilmesi, ihraç kararları verilmesi bekleniyor. İlk hafta 9 milletvekili için ihraç kararı verilmişti. Ardından gerçekleştirilen MYK'da belediye başkanlarına yönelik bir ihraç listesi oldu. Bugün ise bazı il ve ilçe başkanlarına yönelik bir ihraç dalgası beklediğimizi ifade edelim. Özellikle 3 büyük şehrin konuşulduğunu belirtebiliriz. İstanbul, Ankara ve İzmir öyle ki yeni atanacak il başkanlarında isimleri konuşmaya başlandı. İstanbul için Gürsel Tekin, Ankara için Fahri Yıldırım, eski Çankaya ilçe başkanı ki geçtiğimiz yıl partiden ihraç edilmişti. İzmir için ise Şakir Başak, 38. olan kurultayda Kılıçdaroğlu desteklediği İl başkanı adayıydı. Şakir Başak'ın isminin geçtiğini ifade edelim. Yine grup başkan vekillikleri iki koltuk boş bulunuyor. İhraç kararının ardından düşürülmüştü genel grup başkan vekillikleri. İki koltuk içinde bugün atama yapılabileceği belirtiliyor. Onu da aktarmış olalım. Ve imzalar olağanüstü kurultay için özel cephesi imza toplamıştı. 833 ıslak imza, noter onaylı imza geçtiğimiz saatlerde buraya genel merkeze teslim edildi. Ve ardından da bir açıklama yapıldı. Buraya 74 il başkanı ve kalan 7 ilden de delegeler gelmişti. Toplu bir şekilde genel merkezin bahçesinde bir açıklama yapıldı. Heyet adına konuşan isim Talat Yalaz oldu. Eskişehir İl Başkanı ve söz konusu imzalarla birlikte İstanbul delegelerinin de imzaları katıldığında 1000 civarında delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay talep ettiklerini ifade etti. Yapılması gereken en hızlı şekilde olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmasıdır dedi. Peki genel merkez bu imzaları işleme koymazsa ne olacak? O soruldu kendilerine ve 10 gün gibi bir değerlendirme süresi verdiklerini ifade etti. 10 gün sonunda işleme konulmaması halinde ise bir çağrı heyeti atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade ettiler. Genel merkez nasıl yaklaşıyor bu imzalara, hemen onu ifade edelim. Hem geçtiğimiz günlerde hem de bu sabah bazı MYK üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu imzaların işleme konulmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Gerekçe ise tedbir kararı ve hukuki sürecinin tamamlanmamış olması. Bu nedenle bu imzalar kapsamında bir olağanüstü kurultay yapılamayacağı belirtiliyor. Evet, saat 13-13 çeyrek civarında MYK toplantısı burada başladı. Olağanüstü kurultay, olağan kurultay ve güncel siyasetle ilişkin başlıkların toplantı ele alınacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde de parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulunacak deyip söz tekrar size bırakalım.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç. Nöbeti devam ediyor genel merkezde. Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu erken seçim tartışmasını değerlendirdi. 20 gün önceye çekmekle erken seçim olmaz dedi. Dervişoğlu terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme hazırlığına da bir kez daha tepki gösterdi.
2: Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum.
3: MHP Genel Başkanı

0: Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklamalarını değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısının ardından soruları yanıtladı.
1: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
0: Dervişoğlu'na terörsüz Türkiye sürecine dair meclis tatile girmeden önce çıkarılması beklenen yasal düzenlemeler de soruldu.
1: Ben neye bayrak açacağımı içeride söyledim. Salt bu değil. Bu yasa teklifinin meydanlardan altyapısını oluşturmak ve o teklife meşruiyet kazanmak için kurgulanmış bir senaryo var. O senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar.
0: Dervişoğlu, grup toplantısında ise ABD ve İran arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi.
1: Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması yine belirsizliklerle kirlenmeyip nihayete ererse, Orta Doğu'da yeni bir denklemin, pozitif bir iklimin kapısı aralanacaktır.
2: Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam edip etmeyeceğine yönelik bir birleşim yapıldı. 16 Haziran'da yapılan 102. birleşimde alınan karara göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi beklenen meclisin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. AK Parti'de yerel ölçekte yapılan üye ziyaretleri ilk kez genel merkez düzeyinde bir organizasyona dönüştü. Parti yetkilileri 11 milyon 543 bin üyenin tamamını yıl sonuna kadar ziyaret edecek. Üyelere Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi de sunuluyor.
0: Üyeler tek tek ziyaret ediliyor, teşekkür belgeleri sunuluyor. AK Parti'de 11 milyon 543 bin üyeye yönelik ziyaret kampanyası başlatıldı. Yıl sonuna dek her üyeye uzanılması hedefleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda il ve ilçe başkanlıkları harekete geçti. Teşkilatın yanı sıra genel merkezden yetkililer de ziyaretlere katılıyor. Üyeler ziyaret ediliyor, sorun ve öneriler dinleniyor, teşkilatla vatandaş arasındaki diyalog mekanizması da güçlendiriliyor. AK Partili yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelere ulaştırıyor. Erdoğan mesajında üyelere teşekkürlerini dile getiriyor.
3: AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye 100 yılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
2: Dışarıda neler olup bitiyor biraz da ona bakalım. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya kanalı ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının kopyasını ele geçirdiğini öne sürdü. Anlaşmanın 14 maddesini yayınladı.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakata varıldı. Arap basını anlaşmanın kopyası olduğunu öne sürdüğü 14 maddelik metni paylaştı. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı, Washington'la Tahran arasında imzalanan 14 maddelik anlaşmanın kopyasını ele geçirdiğini iddia etti. Buna göre ilk madde, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak sona ermesini içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, müttefikleriyle birbirlerine karşı düşmanca eylem başlatmayacaklarını ve güç tehdidinde bulunmayacaklarını taahhüt eder deniyor. İkinci maddede tarafların birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceği belirtiliyor. Taraflar birbirlerinin iç ilişkilerine müdahale etmeyeceklerini garanti altına alıyor. Üçüncü maddede müzakerelerin en fazla 60 gün süreceği, bunun sonucunda nihai anlaşmaya varılacağı bildiriliyor. Dördüncü ve beşinci madde ise Hürmüz Boğazı ile ilgili. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını kaldıracak. Nihai anlaşmadan sonraki 30 gün içinde kuvvetlerini çevredeki bölgelerden çekecek. İran ise boğazdaki mayınları temizleyecek. Ticari gemi seferlerinin savaş öncesi seyrine dönmesini sağlayacak. 6. maddeye göre Amerika Birleşik Devletleri ve bölgesel ortakları İran'ın kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman sağlayacak. Bu plan nihai anlaşmanın parçası olarak 60 gün içinde oluşturulacak. 7. maddeye göre ise Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yaptırımları sona erdirecek. 8. madde İran'ın nükleer silah üretmeyeceğini teyit ediyor. Zenginleştirilmiş uranyumun akıbetinin nihai anlaşmada ele alınacağını belirtiyor. 9. maddeye göre de nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programı konusunda statükoyu koruyacak. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni yaptırımlar uygulamayacak. 10. maddeli mutabakatın imzalanmasının hemen sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a muafiyetler vermesi yer alıyor. Bu muafiyetler petrol ve petrol ürünlerini, bankacılık, sigorta ve ulaşım hizmetlerini kapsıyor. 11. maddede müzakerelerin ilerlemesi halinde İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağı taahhüt ediliyor. 12. maddeye göre İran'la Amerika Birleşik Devletleri nihai anlaşmanın uygulanması ve denetlenmesi için bir uygulama mekanizması kurulması konusunda mutabık kalıyor. 13. maddeye göre Hürmüz Boğazı İran'a muafiyetler ve dondurulmuş varlıklar hakkındaki kararlar hemen uygulanmaya başlanacak. Geri kalan maddeler ise müzakere edildikten sonra nihai anlaşmada kesinleştirilecek. 14. maddeye göre nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararıyla onaylanacak. La guerre entre la
2: Russie et l'Ukraine. Amerikan Başkanı Trump, G7 zirvesi marjında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. İran'la anlaşmanın detaylarına ilişkin konuşan Trump, mutabakat henüz kesin değil. Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler dedi. İran'la imzalanacak anlaşmanın birçok nedenden dolayı iyi olduğunu söyleyen Trump, bunlardan biri de nükleer silah elde edemeyecek olmaları dedi. Anlaşmayla beraber Hürmüz Boğazı'nın kısmen açıldığını söyleyen Trump, 1-2 gün içinde tamamen açılacak ve petrol fiyatları çakılıyor ifadesini kullandı. Hizbullah'la mücadele konusunda Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü de belirtti. Amerika'nın İran'a 300 milyar dolar fon sağlayacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Trump, bu haberler tamamen yanlış. İran'a yatırımı engellemiyoruz ama biz oraya yatırım yapmıyoruz dedi. Bu arada İran'la anlaşma imzalamaya hazırlanan Washington yönetimi Gazze'ye saldırıları engelledikleri iddiasıyla gündeme geldi. İsrail basını Amerikan Başkanı Trump'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı planını durdurduğunu iddia etti. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ise bu iddiayı reddetti.
0: ABD, İsrail'in Gazze'ye saldırısını durdurdu. İddia İsrail basınından. İran'la anlaşma imzalamaya hazırlanan Washington yönetimi bu kez Gazze ile ilgili bir iddia ile gündeme geldi. İsrail'in Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Gazze şeridine yönelik başlatmayı planladığı yeni saldırıyı durdurduğunu ileri sürdü. Haberde saldırı planının İsrail'de üst düzey siyasi çevrelerde görüşüldüğü, ardından ABD'nin dikkatine sunulduğu aktarıldı. ABD'li yetkililerin hoşnutsuzluklarını dile getirerek Gazze'ye saldırı planının uygulanmamasını talep ettiği belirtildi. Tel Aviv yönetiminden iddialara jet yanıt geldi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, ABD'nin Gazze'ye saldırıları engelleyip engellemediği sorusuna ne böyle bir şey oldu ne de hayal edildiği yanıtını verdi. ABD ile İsrail arasında gerçek anlaşmazlıklar olduğunu da itiraf eden bakan, Gazze'de yasa dışı yerleşimler kuracaklarını iddia etti.
5: Gazze'de sürekli ilerlemeye devam ediyoruz. Gazze şeridinin yaklaşık %70'ini kontrol ediyoruz ve Gazze harabeye döndü. Askerden arındırma olmadan yeniden inşa olmayacak. Hamas'ı yok etmemiz gerektiği için birkaç plan hazırlıyoruz.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze şeridinin %60'ını işgal ettiklerini ve işgal edilen alanın %70'e çıkarılacağını ileri sürmüştü.
2: Şimdi daha önceki dilimde de aktarmıştık. Trump dün yine böyle İsrail'e ilişkileri gelecek bir açıklama yaptı. Diyor ki ABD olmasa İsrail olmazdı, ben olmasam İsrail olmazdı diyor. Ve Amerika'nın İsrail Büyükelçisi biraz da böyle radikal bir büyükelçi. Bunu söylemek herhalde yanlış olmaz. O da ne diyor? İsrail olmasaydı Amerika da olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz. Hakikaten... Öyle mi? Konuşacağız. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar bizimle birlikte. Şimdi merhaba, hoş geldiniz Mehmet Hocam.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Şimdi

0: Trump'ın tabii hani kısıtlı bir tarih bilgisi olduğunu bu süre içerisinde öğrendik. Hani belki orada İsrail'le büyükelçi hani şeye referans verebilirdi 1917 yılında imzalanan bu Balfour Deklarasyonu ve bir anlamda da İsrail'in varlığını İngilizlere borçlu olduğunu söyleyebilirdi. Öyle demedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu karşılıklı atışmaları son zamanlarda iki ülke arasında?
1: Tabii bu yani Haziran'dan başlayan aslında bir kırılmadan bahsedebiliriz. Her ne kadar savaşı birlikte yürütseler de orada Trump biraz da nasıl diyelim kendine güvenerek savaşa girmeden zaten nükleer enerji meselesini, uranyum zenginleştirme meselesini çözeceğine inanırken bir anda İsrail'in saldırılara başlaması ABD'yi de ister istemez savaşa soktu. Bu Trump'ın genel olarak zaten iktidara gelirken kaçınacağını söylediği veya bu tip maliyetli, gereksiz, kendisine göre gereksiz olan askeri müdahalelerden kaçınacağını söylerken bir anda savaşın içinde bulması, bunu sadece İsrail üzerinden okuyamayız tabii ki. Trump'ın kendi değişen politikaları da önemli. Bir açıdan kendi söylemiyle de çelişiyordu. O günden bugüne geçen zaman zarfında iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların olduğunu görüyoruz ama bir şekilde bunlar kurumsal olarak veya kurumsal işbirliği üzerinden aşılıyordu. Fakat şimdi son aşamaya gelen bir mutabakat zaptından belki ileride bir barış anlaşmasına dönüşeceğini varsaydığımız veya umduğumuz bir noktada İsrail'in tekrar işin içerisine girip durumu karıştırmak gibi bir politika güdüyor olması, bu amaçla hareket ediyor olması Trump'ın da artık söylemlerini nasıl diyelim çok da diplomatik olmayan bir noktaya çekmesine sebep oldu. Yani ABD olmasa İsrail olmazdı söylemi. Bu sadece kuruluş aşamasıyla alakalı bir şey değil. İsrail'in bölgedeki güvenliğini de öncelikli olarak biz sağlıyoruz demek. Bu Soğuk Savaş döneminde de böyleydi. Yani iki kutuplu bir dünyadan bahsederken Sovyetler Birliği genelde Arap devletlerine, Arap sosyalist devletlerine işte Mısır gibi, Suriye gibi devletlere destekte bulunurken İsrail'in temel destekçisi ABD'ydi. Karşı tarafta bir biraz daha nasıl diyelim bir misilleme veya mütekabiliyet üzerinden bunu söylüyor ve İsrail'in ABD'nin kuruluş aşamasından daha çok Yahudi topluluğun ABD'nin genel olarak işleyişindeki etkinliğinden, oradaki nasıl diyelim topluma uyum sağlamasından, ABD devletine nasıl diyelim uyumluluğundan ve saygısından bahsediyor. Bu açıdan baktığımızda bu son İran anlaşması ile ilgili fikir ayrılıklarının biraz daha söylemsel bazlı, biraz daha diplomatik jargonun dışındaki açıklamalar olarak görmemiz lazım bunu.
0: Peki bu şimdi tabii Trump anlaşmayı ben beğenmezsem yani bakacağız diyor. Beğenmezsem de yine füze yerler diyor. Bu açıklamayı ciddiye almak tabii değil ama yani hani bu bir İsrail'e mesaj olarak da değerlendirilebilir mi?
1: Şimdi orada tabii ABD ile İran arasındaki sorun masadan kalkmadığını gösteriyor. Bunu zaten biliyorduk. Her şeyden önce taraflar arasındaki en temel sorun güven eksikliği. Bu yüzden de biraz ağır ilerliyor. İş mesele sadece diplomatik teknik bir mesele değil, siyasi bir mesele olduğundan kaynaklanıyor. Bunu ABD üzerinden de okumak gerekiyor. Belki İsrail'i biraz daha rahatlatmak adına da söylenebilir. Ama Trump'ın başlangıç aşamasındaki hedeflerinin birçoğuna bugün itibariyle ulaşamadığını varsayarsak her şey tekrar benim elimde. Eğer ki canımı sıkan bir şey olursa tekrar savaşı başlatırım gibi tekrar o üstten bakmacı bir söylemi geliştiriyor. Diğer taraftan da çok dolaylı olarak belirli ölçülerde İsrail'e de hani merak etmeyin İran bu anlaşmaya uymazsa veya bu anlaşmadan caymaya çalışırsa yine askeri güç kullanmaktan geri durmam diyerek bir yaklaşım sergiliyor bence.
0: Peki bu Netanyahu'nun siyasi kariyeri için ne anlam ifade ediyor? Bir onu sormak istiyorum çünkü ülke içinde çok ciddi tartışmalar var. Diğer yandan da hani hep bahsediyoruz varlığından ve kuvvetinden Yahudi lobisi açısından Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir yansıması olur önümüzdeki dönemde bu itişmelerin, kakışmaların diyelim.
1: Şimdi şunu söylemek lazım. Eğer savaşı dikkate alırsak bence savaşın en az kaybedeni İsrail. Çünkü İran ekonomisi burada çok ciddi zarar gördü. ABD'nin prestiji çok ciddi zarar gördü. İsrail genel olarak bu savaşın maliyetini ABD'nin üstüne yıkarak İran'ın daha da güçsüzleşmesine yol açtı. Evet. Fakat barış anlaşmasına veya bu 14 madde tartışılan 14 maddeye bakarsak bana göre barışın kazananı ise İran oldu. Yani daha çok İran'ın söylediği veya işte çatışma öncesindeki tezlerini biraz daha yaklaştıracak noktaya geldi. ABD diyor ki her zaman için diyordu. Trump bunu daha vurgulu bir şekilde söyledi. İşte İran nükleer silah elde edemeyecek diyordu. İran zaten başından beri ben nükleer silah elde etmek istemiyorum diyordu. Ha, bunu manipüle ediyor, arkasından dolanıyor, başka bir şey. Fakat İran'ın prestijine herhangi bir zarar vermezken aynı zamanda direndiği için prestijine katkıda bulunuyor. İsrail ise bu iş başlamışken götürebildiğimiz yere kadar götürelim. ABD bunun maliyetini yüklensin ve işte bir nükleer anlaşmanın A'sını bile duymak istemiyor. N'sini bile duymak istemiyor. İsrail basına da bakarsak özellikle aşırı sağa yakın, daha muhafazakar basın organlarında Jerusalem Post gibi şey vurgusu çok fazla başladı. Yani yaptırımlar dahi zaten engellemiyordu. Şimdi bir de anlaşmayı işin içerisine sokarsanız İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleyemezsiniz diyor. Şimdi oradan bugüne geldiğimizde her iki ülkede de İsrail ve ABD'den bahsediyorum yaklaşan bir seçim var. Bu seçimde her iki ülkenin lideri de bir şekilde bir zafer satmak istiyor. Zafer satmak zorunda. Diğer taraftan ABD yönetimi, Trump yönetimi savaşı bitirmiş bir şekilde zafer satmak istiyor. İsrail ise bize tehditler hala var, savaşa devam etmemiz lazım gibi bir yaklaşım var. O yüzden Netanyahu savaş vurgusunu devam ettirecektir. Bu savaş İran'la olmaz, Hizbullah'la olur. Hizbullah'la olmaz, Gazze'deki Hamas'la olur. Ama düşman yaratmak zorunda gibi gözüküyor. Şimdi bir taraftan çatışmayı isteyen bir devlet, diğer taraftan çatışmadan uzak durmaya çalışan bir devlet ve bunlar ikisi müttefikken bu iki ayrı pozisyon taraflar arasındaki ister istemez bir anlaşmazlığa yol açıyor. Evet. O açıdan bakarsak iç politikaya da yansımaları olacaktır.
0: Biraz önceki haberlerde de verdik Gazze'ye saldırı planını İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin durdurduğu söyleniyor. Yani Gazze zaten yerle bir edilmiş vaziyette. İşte dünya oraya biraz gözünü çevirdi. Hoş unuttu bu arada. Hatta Gazze'nin kalkınması için yaratılan fona da kimse para yatırmamış. O da tabii ayrı bir şey. Şimdi şunu soracağım. Eğer İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlam bir anlaşma imzalanırsa ve her iki tarafta taahhüt ederse biz birbirimize bundan sonra asla saldırmayacağız diye. Bu İran'ın önümüzdeki dönem bölge ülkeleriyle olan ilişkileri açısından bizi nereye götürür? Yani daha farklı bir İran politikası görür müyüz? Çünkü bu savaş süresince kendi komşularından da hani yani hiç destek görmedi. Köstek oldular bir anlamda, ne dersiniz?
1: Ya bence bu soru çok zor bir soru. Şimdi bunu iç politika üzerinden okursak bence bir sertleşme göreceğiz İran'da. Çünkü öyle bu zamana kadar herhangi bir en basit protestoda bile İran yönetimi bunu hayır bu normal protesto değil, İsrail ve ABD'nin oyunları, komploları derken aslında kendi söylemlerine bir meşruiyet sağlamış oldular. Yani kadın hakları da olsa, ekonomi de olsa vesaire de olsa en ufak bir protestoda artık görüyor musunuz bunlar yabancı ajanlar tarafından fonlanıyor, destekleniyor. O yüzden bize saldırdılar gibi yaklaşımı var. Savaş boyunca da şunu gördük. Ilımlılardan daha ziyade radikallerin veya daha sertlik yanlılarının bu süreçte ön plana çıktığını gördük. Bu son derece normaldir savaş sırasında. Bu açıdan bakarsak daha paranoyak bir İran'ın önümüzdeki dönemde karşımıza çıkması olasılıklardan biri. Ama diğer taraftan da şunu biliyoruz. Çok uzun süredir ekonomik sorunlarla boğuşuyorlar. Hatta son cumhurbaşkanı iktidara gelirken ya bizim işte Suriye'de vesairede niye savaşıyoruz bilmiyoruz. Bunlar bizim ekonomimizi çok olumsuz şekilde etkiliyor. Ben geldiğimde yaptırımların kaldırılmasına yardımcı olacağım vesaire diyerek geldi. Halkın da bakış açısında aslında bakarsak ılımlılaşma ve uluslararası topluma entegrasyon kaygıları var.
0: Yani dolayısıyla şöyle mi olacak? Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında karşısında olduğu İran rejimini çok daha kuvvetlendirdi bu durumda. Yani yaptırımları da kaldırırsa, işte böyle bir güvence de verirse olan ülke içinde yaşayan ve yönetimden memnun olmayan milyonlarca insan ne olacak? Amerikan Başkanı da buna bir meşruiyet veriyor aslında, değil mi?
1: Bana sorarsanız istemeyerek de olsa buna yol açtı. Yani bundan sonra İran'da içeride bir yumuşama beklemek çok makul gelmiyor. Yani burada sertlik yanları daha fazla ön plana çıkacaktır. Ama diğer taraftan bu ekonomik sorunların da üstesinden gelmek için ve artık ilerideki potansiyel protestoları engellemek için de uluslararası topluma entegre olmak zorunda. O yüzden komşularıyla iyi ilişkiler kurmak zorunda. Herhangi bir anlaşmanın caymamaya çalışmamaları gerekir ki işte oradaki petrol akışı sağlansın, ülke içerisine para gelsin vesaire gibi noktalardan baktığımızda içeride sertlik, dışarıda ılımlı gibi bir yani böyle nasıl diyelim oksimoron bir durum ortaya çıkar mı? Bunu bence biraz bekleyip görmek lazım ama sertliğe devam etmek İran'ın ileride tekrar başka sorunlarla karşılaşmasına yol açacaktır. Ilımlılaşmak da şu şartlar altında pek kolay gözükmüyor.
0: Peki bu son olarak şunu da bir sormak istiyorum. Şimdi Amerikan hani kamuoyunda da özellikle İsrail'in bu saldırıları 2 sene olsa da yankı bulmaya başlamıştı. Diğer yandan bu İran'a biz niye işte bu kadar

0: para harcıyoruz, saldırıyoruz vesaire dedi. Acaba Amerikan toplumunda da yani İsrail'e ya da hani işte Yahudi lobisine ya da kanaat önderlerine yönelik bir tepkinin biz artarak devam edeceğini görebilir miyiz sizce? Yani bu biraz artık idrak edildi mi?
1: Yani Batı tarafında genel olarak bakarsak bu tepki zaten Avrupa'da çok daha keskin. Hatta kurumsal, sadece toplumsal olarak değil, İspanya gibi örnek olaylarda da gördüğümüz üzere kurumsal tepkiler de ortaya çıkıyor. Şimdi Amerikan toplumuna baktığımızda ve Trump'ın iktidara gelirkenki söylemlerine baktığımızda zaten Amerika'nın öncelikli ve tırnak içerisinde hakiki, orijinal, işte özü olarak Amerikalıların öncelikli olması lazım. Şimdi bütün bu tartışmaların içerisinde Yahudi lobisinin çok fazlasıyla Amerikan siyasetini ve Amerikan dış politikasını İsrail veya Orta Doğu genelinde nasıl diyelim regüle etmesi, düzenlemesi veya etkilemesi Amerikan toplumunda da bir tepkiye yol açıyor. Çünkü şu iddiayla geldi: ekonomimiz kötü, biz içeriye kapanmamız lazım, Çin'le mücadele etmemiz lazım dışarıda, içeride de Çin ürünleriyle mücadele etmemiz lazım. Bizim Suriye'den bile 1400 askeri vardı, çekmeye çalışıyordu da işte Pentagon orada direniyordu. Şimdi bütün bu söylemlerin içerisinde bir anda bu kadar yüksek maliyetli bir savaşa girdiğinizde ve bu savaşın ekonomik maliyetlerini de gördüğünüzde, işte benzin fiyatlarının artması gibi, yani gündelik hayatta artık bunu anlatamıyorsunuz ve toplumda potansiyel olarak bu Yahudi lobisi hem gerçeği hem de nasıl diyelim varsayımı muhakkak da şekillenecektir veya kök salacaktır. Bu açıdan bakarsak Yahudi lobisinin etkisi veya toplumlardaki Yahudilere yönelik ön yargının artma potansiyeli yüksek. İsrail'in belki de en büyük açması oydu. Bu kadar sert politikayı uygulamasını belki kendisine alan açması açısından makul görebiliriz ama İsrail'in dışındaki her Yahudi'ye daha farklı bir gözle bakılmasına, daha şüpheyle bakılmasına yol açtı.
0: Evet, antipatik oldular ister istemez. Doktor Mehmet Turan Çağlar, sağolunuz, çok teşekkür ediyorum haber hattına katıldığınız için. Şimdi bir yanda da gözler altında piyasalardaki, gelin bir son duruma bir bakalım. Borsa 100 endeksinde %0,34-35 arasında bir düşüş var. Dolarda %0,04'lük yükseliş gözlemlenirken Euro'da da %0,19'luk bir yükseliş var. Euro-Dolar paritesinde de %0,09'luk. Faizlere baktığımızda %38'lik bir düşüş görünüyor. Altının onsu %0,12 oranında düşerken petrolde yükselişe geçti. Şimdi piyasada gözler Amerikan Merkez Bankası'nın bu arada açıklayacağı faiz kararında, malum Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk faiz kararı 21'de kamuoyuyla paylaşılacak. Geçen hafta Fed'in faiz artışına gideceğine yönelik beklenti vardı. Ancak İran'la Amerika arasındaki mutabakat sonrası bu beklentinin zayıfladığı belirtiliyor. Bakalım, Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak, göreceğiz Fed'in faiz kararını. Artvin'de kamyonun dereye devrilmesi sonucu baba ve oğul kaybolmuştu. Jandarmanın sualtı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapmaya başladı.
2: Yetiştirdikleri arıları şehir dışına bırakmış evlerine dönüyorlardı. Kamyonun dereye uçması sonucu kayboldular. Baba oğlu bulmak için başlatılan çalışma sürüyor. Selahattin Kaya ve oğlu Mecit, Artvin Şavşat'ta kamyonlarıyla seyir halindeydi. Çifte Anlar mevkiine geldiklerinde bilinmeyen nedenle kamyon yoldan çıktı ve dereye uçtu. Baba ve oğlu kayboldu. İhbarla bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri 68 yaşındaki baba ve 45 yaşındaki oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 90 kişilik ekip Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan 15 kilometrelik hattı taramaya başladı. Şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Jandarmanın sualtı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapıyor. Uzaktan kumandalı sualtı aracıyla da arama yapılıyor. Baba oğlun yakınları günlerdir ekiplerden gelecek haberi bekliyor.
0: Konya'da esnaflık yapan Musa Köroğlu, iddiaya göre iş yerine aldığı yabancı uyruklu işçiler nedeniyle başka bir esnafla sorun yaşadı. Taraflar arasındaki görüşme önce tartışmaya, sonra da kavgaya dönüştü. Köroğlu ve işçiler bir grup tarafından darp edildi.

0: 9 kişi linç ettiler. Arkadaşımızın birinin, onun da gözünün altını aynı şekilde linç ettiler.
1: Esnaf arasındaki husumet kavgaya dönüştü. Araçtan indirdikleri 3 kişiye meydan dayağı attılar.
0: Araçtan asılıp beni düşürdüklerinde her tarafım yara bere.
1: Olay Konya'nın Altınekin ilçesinde yaşandı. İlçede esnaf olan Musa Köroğlu, Afganistan uyruklu 2 kişiyi işe aldı.
0: Onların yanından ayrılmış bir eleman bizim yanımıza çalışmaya girdiği için sorunu o şekil başladı zaten.
1: İddiaya göre işçiler nedeniyle esnaf arasında anlaşmazlık çıktı.
0: İşte çalıştırmayacaksın, senin işte linç ederiz, döveriz diyerek de
2: gözdağı verdiler.
1: Musa Köroğlu sorun yaşadığı esnafla konuşmak istedi. Yanında işe yeni aldığı işçiler de vardı. Konuşma tartışmaya dönüşünce taraflar arasında kavga çıktı.
0: Arabanın içinde olduğum halde 9 kişi bana saldırıp kulağımın arkasını yırtıp kafamda bir tane soda şişesi kırıp yere asılıp 9 kişi linç ettiler.
1: Musa Köroğlu ve 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Darp edilen esnaf husumetli olduğu kişilerden şikayetçi oldu.
0: Adli süreç başladı ve de gözaltına alınmadan 7-8 kişi şu anda elini kolunu sallayarak geziyor.
3: Denizli Baro Başkanı ve bazı avukatlara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve 112'ye Denizli Baro Başkanı ve bazı avukatlarla ilgili ihbarlar yapıldı. İhbarı yapanlar Baro Başkanı ve avukatların uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Başlatılan soruşturma kapsamında Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Denizli Barosu'nda da aralarında olduğu 21 adreste arama yaptı. Baro Başkanı Ufuk Kök'ün evinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat işlemler için jandarmaya götürüldü. Ve beyaz et sektörüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şirkete atanan denetim kayyumu kararı durduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Operasyon kapsamında haklarında denetim kayyumu kararı verilen şirketlerden Gedik Piliç, Er Piliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun mahkemeye yaptığı itirazlar sonuçlandı. Mahkeme kayyum denetiminin durdurulmasına karar verdi. 39 derece ateşle özel hastanenin acil servisine başvuran bir hasta kendisine 8000 TL fatura çıkarılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan video, acil müdahaleden ücret talep edilebilir mi sorusunu da tekrar gündeme getirdi. Peki bu konuda mevzuat ne diyor? Fiilen ne uygulanıyor? Gizem Türemen ve Özgür Balaban önce hastaları dinledi, sonra uzmanına sordu.
4: 39 ateşine geldik bakın acile. 39 ateşle muayene ücretimi 8000 lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun, vicdanınız kalmamış.
5: Özel hastanenin aciline başvuran hasta faturaya böyle isyan etti. Sosyal medyada hızla yayılan video acil hizmetinden ücret alınabilir mi sorusunu gündeme getirdi.
6: Bu alanda ciddi bir curcuna var. Ciddi suistimalleri var.
7: Özel hastanelerin hepsi acilden gittiğin zaman ücret alıyor. Hepsi alıyor.
4: Kalp krizi, felç riski var. Örnek veriyorum böyle durumlarda hastanenin...
8: Önce para.
5: 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bu kanuna dayandırılarak çıkarılan sağlık uygulama tebliği, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz diyor.
6: 24 saat içerisinde sağlık hizmeti sunulmadığı zaman kişinin hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme riski olayları acil olarak değerlendirilmiş. Acil durum sona erene kadar ücret alamazsınız.
9: Benden ücret talep ettiler. Acilden geldiğim için bir ücret almamanız gerekiyor demiştim. Almamız gerekiyor. Bizde prosedür bu dendi.
5: Örneğin hasta acile başvurdu. Durumunun acil olmadığı tespit edildi. O zaman yeşil alan kategorisinde değerlendiriliyor ve ücrete tabi tutuluyor. Asıl karışıklık hangi hallerin acil kapsamına girdiği sorusuyla başlıyor.
6: Hastane yatışı yapılıyorsa veya tıbbi müdahale yapılıyorsa veya müşahede altına alınıyorsa veya başka bir sağlık kuruluşu sevk ediliyorsa veya başka bir kurumdan sevkli geldiyse bu kişi için sunulacak olan sağlık hizmetleri acil kapsamında değerlendirilir, ücret talep edilmez.
8: Vatandaş hakkını bilmiyor genelde.
10: Bilmiyor. Ya ben de sizden öğreniyorum. Ben de böyle bir şey bilmiyorum.
5: Türkiye'nin üye olduğu Dünya Sağlık Örgütü de acil halleri 32 parametreyle açıklıyor.
6: Suda boğulma, trafik kazası, terör, intihar girişimi, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, omuz kopmaları, elektrik çarpması gibi durumlar aslında acile giriyor.
8: Sağlık Bakanlığı'nın acil genelgesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirgesi hangi durumlar acil işlem kapsamına giriyor, hangi müdahalelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor açıkça belirtiyor. Peki mevzuat böyleyken uygulama nasıl?
6: Özel hastanelerin acil birimlerine yakın poliklinikler açılmış. Aslında hastanın durumu acil. Hekim de acil olduğunu biliyor fakat daha fazla para almak maksadıyla poliklinikten giriş yapılmış.
7: Kimi kolu kırılmış geliyor, kimi bıçaklanmış geliyor. Ondan sonra hepsinden ücret alıyorlar. Tartışma çıkıyor, alamazsınız diyorlar. O zaman da devlet hastanesine gidin diyorlar.
5: İddiaya göre SUT'un acil tanımındaki 24 saat sınırı da bazı özel hastanelerce suistimal ediliyor.
6: 2018 yılında yapılan bir değişiklikle 24 saat sınırlaması getirildi. Özel hastaneye para getirecek. Ağır müdahaleleri 24 saat sonra yaparak ondan ücret alabiliyor.
9: Oraya gittiğinizde görevlilerle siz yalnızsınız ve onlar ne istiyorsa o an o oluyor.
5: Halbuki hastadan ancak acil hali sona erdikten sonraki hizmetler için ücret talep edilebilir. Onun için de hastaya bilgilendirme formu düzenlenmeli.
6: Hastanın acil durumunun sona erdiğini, bu aşamadan sonra verilen hizmetler için para ödeyeceğini biliyorum artık diye ifade edilen bir form bu. Doldurulması ve vatandaşın muvafakatinin alınması gerekiyor. Alınmadan hastaya sunulan hizmetler dolayısıyla herhangi bir para alınamaz. Dolayısıyla hastalar bunu bilmiyorlar.
10: Hastaneler vatandaşın bilmediğini farkında. %90'ına sorsan bilmez. Mecburen ödüyorsun.
11: Biliyorduk ama dolayısıyla yani mecbur kaldığımız için, işlem görmemiz için parayı verdik.
5: Bazen suistimali yapan taraf vatandaş da olabiliyor.
6: Vatandaş da haklı olmadığı halde ben acilden geldim, ben ücret ödemek zorunda değilim diyebiliyor. Halbuki onun acil olup olmadığını hekim karar vermesi lazım.
5: Acillerdeki suistimallerin önüne geçmek adına denetim ve caydırıcı cezalar şart. Peki acil müdahaleye rağmen haksız ücret talep edildiğinde ne yapılmalı?
6: Mutlaka ödemeyi kayıtlı yapacak. Kredi kartıyla, banka havalesiyle. Mutlaka ayrıntılı fatura isteyecek. Elindeki belgelerle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat edecek.
3: Malumunuz birçok sektörde evden çalışma sistemine yavaş yavaş geçiliyor. Bu sistemin avantajları da var, dezavantajları da. Özellikle ofis kirası ve yol masrafından kurtulmak isteyen işverenler bu sistemi daha çok tercih ediyor. Ancak evden çalışma modeli işçi ve işvereni de bazı durumlarda karşı karşıya da getirebiliyor. Peki uzaktan çalışanların hakları neler? İşveren evdeki çalışanlardan neleri talep edebilir, neleri talep edemez? Gelin bir bakalım.
12: Evden çalışan konforunu daha da arttırmak istiyor. İşverense daha çok çalışma baskısı yapıyor. Pandemiyle hayatımıza giren evden çalışma modeli işverenle işçinin arasını açtı.
13: Evinden çalışmak her zaman için daha iyidir bence. Özellikle hanımlar için.
14: Kesinlikle evden çalışmanın rahatlığı çok farklı. Trafik sabah özellikle yine hani gitmesi, işe gitmesi en az bir saat.
12: Evden yani esnek çalışma kavramı üzerine yapılan bir araştırmada bu verileri doğruluyor. Evden çalışmayı sevenlerin oranı %48,7. Bu modelin özgürlük ve iş özel hayat dengesi sağladığını düşünüyorlar. Ama işverenler pek de aynı fikirde değil.
14: Pandemi sonrasında evden çalışanların sayısı giderek arttı. İşverenler zaten evden çalışıyorsun diyerek yüksek verim bekliyor. Çalışanlar da benim de haklarım var diyor. Peki evden çalışanların hakları neler?
15: Evden çalışan insanlarla ofisten çalışan insanlar aynı iş sözleşmesine bağlı olarak daha az ara vermelisin, daha yoğun çalışmalısın, ben seni her aradığımda bilgisayar başında olmalısın gibi işverenin bir beklentisi olmamalı.
12: Peki ya evden değil de şehir dışından, hatta yurt dışından bilgisayar açıp mesai yapanlar?
16: Performans açısından herhangi bir sıkıntı olmuyorsa nerede çalıştığının çok bir önemi yok.
12: Bu durumu suistimal eden çalışanlara gelince, nasıl olsa uzaktan çalışıyoruz deyip habersiz şehir dışına çıkanlarla ilgili mahkemelerin verdiği birçok karar var.
15: Diyor ki sen o sırada mesai saati içerisindesin, işverene karşı bir özen ve sadakat yükümlülüğün var. İşini yapıyor olsan dahi, uzaktan çalışıyor olsan dahi iş

0: işveren senin nerede olduğunu bilmek zorunda. Bunu işverene bildirmek zorundasın.
1: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vincin geçişi sırasında Boğaz transit gemi geçişine kapatıldı.
2: Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı kıyısından geçenler gözlerine inanamadı. Boğaz'dan geçen dev vinç gemisi görenleri şaşırttı. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'dan yola çıkan ve Romanya'ya giden geminin geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi askıya alındı. 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebilen, tek seferde 14 bin tona kadar ağırlık taşıyabilen vinç gemisi 198 metre boyunda ve 135 metre yüksekliğe sahip. Dev geminin geçişine 6 kılavuz ve 5 romörkör eşlik etti. Acil müdahale için Türkiye'nin ilk ve en büyük müdahale gemisi Nene Hatun da Saipem 7000'in eşlikçisi oldu. Saipem 7000, köprülerin altından güvenle geçebilsin diye balast tanklarına su aldı ve yüksekliği 57 metreye kadar düşürüldü. Geminin geçişi yaklaşık 6 saat sürdü. Saipem 7000, daha önce Mavi Akım projesi için Karadeniz'e boru hattı döşemişti.
1: Ve 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri genç oyuncuyu gözyaşlarıyla toprağa verdi.
3: Yakınlarının desteğiyle yürüyebildi. Acılı anne kızını son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.
4: Ecem uyuyordu, seni aradım doğum gününde, uyuyordu.
5: Çok geç gitti.
3: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde pazartesi günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü ailesi kadar arkadaşlarını ve meslektaşlarını da hüzne boğdu.
6: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı. O yüzden bu acı kaybı yaşamak gerçekten çok üzücü.
7: 3 gün önce bir mesaj açtık, bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesajlaşmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük.
3: Ece İrtem için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durdu. Taziyeleri baba Vural İrtem ve erkek kardeşi kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından genç oyuncunun cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ece İrtem'in avukatından da yeni bir açıklama geldi.
8: Bak, Leo mu desem? Yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin? Ümmü Gülsüm.
3: Avukat Uğur Gökkoyun'un açıklamasına göre olay günü Ece İrtem annesine midesinden rahatsızlandığını söylemişti. Birlikte gittikleri mekandan bu nedenle ayrılıp 100 metre uzaklıktaki eve dönmüşlerdi. Genç oyuncu olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söylemişti. Annesine dinlenmek istediğini söyleyen Ece İrtem bir daha uyanamadı. Kızılcık şerbetinin ışılı olarak tanınan genç oyuncunun ölüm nedeni otopsi raporuyla belli oldu.
8: Konuş.
9: Konuş mu? Ne konuşayım, manyak mısın?
1: Evet, bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim ve böylece haber hattını bugünlük noktalıyoruz. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. A milli takımımız Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. Bu maç öncesinde A milli takımın oyuncuları Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın basın toplantısında konuştu.
1: Yani dediğiniz gibi ilk maç istediğimiz gibi geçmedi. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz takım olarak. Bazen bazı şeyleri çok isterseniz, çok motive olursanız olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük. Ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var aslında. Yani daha odaklanmış, zihinsel ve fiziksel odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimizi, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız. Bir final maçı değildi aslında. Tabii ki ilk maç hepimiz çok kazanmak istedik. Ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi. Ama dediğim gibi bir final maçı değil. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah ilk maç Paraguay maçı. Onu da kazanıp 3 puan almak istiyoruz.
2: Mutsuzuz. Çünkü şu konuda mutsuzuz. Yani ilk maç böyle bir skor beklemiyorduk. Tabii kimse beklemiyordu. Ya biz de beklemiyorduk. Aslında iyi hazırlandık da maça takım olarak. Ya bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberliğimiz olmuştu her zaman. Çok iyi çalışmamız olmuştur. Ya bu hiçbir şekilde bozulmayacak ama. Sonuçta tek bir maç oynadık da. Ya önümüzde iki tane maç var. Yani milletimiz, ülkemiz bizden çok şey bekliyor. Bunun farkındayız. Ya bunun sorumluluğu bizim üzerimizde fazlasıyla var zaten. Ya biz de onlara Paraguay maçında inşallah bir özür borcu olarak en iyi şekilde, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, maçı kazanarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Çünkü bu maç bizi yıldırmadı açıkçası. Yani bu futbolda bunlar var ya, çoğu takım bakıyorsunuz şu anda ilk maçlarda beklenmediğimiz skorlar oluyor. Ya biz de beklemediğimiz bu skorla karşılaştık açıkçası. Ya biz bunu en iyi şekilde telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Gruptan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Yani böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Çünkü kendimizi biliyoruz. Ortam belli yani, zaten içinizde bizi iyi tanıyanlar da var. Zaten takımı bilenler var.
0: 2026 Dünya Kupası'nda A milli takımımızın Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi de belli oldu. FIFA Türkiye Paraguay maçını El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un yöneteceğini açıkladı. Müsabaka cumartesi sabahı saat 6'da başlayacak. Milli takım gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Ivan Barton Dünya Kupası elemelerinde playoff turunda Irak'la Bolivya arasındaki karşılaşmada görev almıştı.

0: turundaki rakibi Gornik Zabze oldu. Fenerbahçe rakibiyle ilk maçını 21 veya 22 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon aldığı deplasman tribünü cezası nedeniyle Polonya'daki maçta Fenerbahçeli taraftarlar yer alamayacak. Sarı lacivertler rakibini elemesi halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland'la eşleşti. Danimarka ekibi geçen sezon Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde karşılaşmıştı. Beşiktaş Midtjylland'la ilk maçı 23 Temmuz'da evinde, rövanşı ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Başakşehir'in de Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kura ile belli oldu. İstanbul temsilcisi ilk turu geçerse Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Konferans Ligi'nde de 2. eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak. Basketbolla devam edelim. Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi'nin final serisi 3. maçında kendi evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçında Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup etti. İkinci maçı taraftarı önünde 93-68 kazanan sarı lacivertli takım seride durumu 1-1 yaptı. Basketbol Süper Ligi playoff final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım 2025-26 sezonu şampiyonu olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Daniel Santarelli 2026 FIBB Milletler Ligi'nin Ankara etabı öncesinde açıklamalarda bulundu. Santarelli her maçı kazanmaya çalışacaklarını söyledi.
1: Hedefimiz her maçı kazanmak. Bazı etapların daha kolay, bazılarının daha zor olabileceğini biliyoruz. Şimdi evimizde oynuyoruz. Takımın durumu ilk etap sonundan biraz farklı. İlk etapta birçok genç oyuncuyu kadromuza kattık. Bu bizim için, milli takımın geleceği için, oyuncuların sağlığı için gerçekten çok önemliydi. Şimdi oyuncular iyi durumda. Mükemmel durumda değiller ama bu normal. Hedefimiz her galibiyeti yakalamaya çalışmak. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Ama evimizde oynuyoruz ve her şey mümkün.
0: Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Nottingham Açık'ta tek kadınlar birinci tur maçında Leyla Fernandez'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
2: Milli tenisçi Zeynep Sönmez Nottingham Açık'ta tek kadınlar birinci tur maçında Leyla Fernandez'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Milli tenisçi organizasyonda 2 numaralı seri başı dünya 22 numarası Kanadalı Leyla Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup etti. Zeynep Sönmez bu sonuçla Fernandez'den Nisan ayında düzenlenen WTA 500 Stuttgart turnuvasının rövanşını da almış oldu. Genç tenisçi ikinci turda Victoria Globic ile Sofia Kenin maçının galibiyle 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.
0: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri

0: En azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk'tesiniz, HT 360'ta merhabalar. Ben Dilek Gül, bu dilimde birlikte olacağız. Biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz. Ama önce editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız manşetlerle başlayalım. Mutlak mutlak sonrası yönetim kaosu ve kurultay tartışmasının sürdüğü CHP'de şu sıralarda yine kritik gelişmeler var. Gideceğiz Mahir Kılıç takipte, parti genel merkezinden canlı bağlantıyla son gelişmeleri aktaracağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat İsrail yönetiminde tepkiyle karşılandı. Sürpriz çıkışsa Amerika'nın İsrail Büyükelçisi'nden geldi. Elçi İsrail olmasaydı ABD olmazdı dedi. Daha fazlasını aktaracağız. Ve Ankara'daki liderler zirvesi öncesi NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına takviye geldi. Konya'ya geçici olarak yerleştirilecek SAMP T sistemi kalıcı olarak çelik kubbeye eklenir mi? Ne anlama geliyor bu yeni takviye? Biraz buna bakacağız HT 360'da. Birbirinden değerli iki konuğum olacak. Soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım. CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını bir kez daha topladı. Öncesinde ise Özel'in ekibi ve il başkanları kurultay talep eden 833 delegenin imzasını genel merkeze teslim etti. Ana muhalefette yaşananları CHP genel merkezinden bize Mahir Kılıç aktaracak. Mahir, kurultay imzalarına dair MYK'dan bir açıklama var mı? Bunu merak ediyorum. Bir de tabii gündemde, bugünkü MYK'nın gündeminde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının gündeminde neler olacak? Şu sıralar Özgür Özel cephesinde de bir hareketlilik var. Orada nasıl yankılanıyor?
1: Evet Dilek, önümüzdeki dakikalarda açıklama gelecek sözcü Müslüm Sarı'dan. Bu imzalarda kendisine sorulacak, ancak öncesinde kurmaylardan edindiğimiz bilgiler söz konusu bu imzaların işleme konulmasını beklemediğimizi ifade eder. Mevcut tedbir kararı ve hukuki sürecin henüz tamamlanmamış olması gerekçesiyle herhangi bir olağanüstü kurultayın gerçekleşemeyeceğini ifade ediyor genel merkez kaynakları. Öyle ki görüşün bir MYK üyesi, bu imzaların baz alınıp olağanüstü kurultaya gidilmesi halinde önümüzdeki dönemde partinin yeni bir mutlak kararıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. Saat 12 sularında buraya geldi il başkanları ve grup başkan vekili Murat Emir ve 833 ıslak imza, noter onaylı imza buraya genel merkeze teslim edildi. Saat 13 civarında da bir açıklama yaptı il başkanları. Onlar adına konuşan isim Talat Yalaz oldu. İl başkanları adına Eskişehir İl Başkanı yaptığı değerlendirmede imzaları teslim ettiklerini ve bundan sonra genel merkezin bir an önce olağanüstü kurultay için süreci başlatması gerektiğini ifade etti. Yapılması gereken en hızlı şekilde olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmasıdır dedi. Peki bu olmazsa? Normalde tüzüğe göre 45 gün içerisinde delegenin salt imzası bulunduğu takdirde olağanüstü kurultaya gidilmesi lazım. Fakat dediğim gibi tedbir kararı gerekçe gösteriliyor. Bu hatırlatıldı il başkanlarına. Genel merkez olağanüstü kurultaya gitmezse ne yapacaksınız diye 10 günlük bir süre verdiklerini ifade etti. Bir değerlendirme süresi verdiklerini ifade etti. 10 günün sonunda bir adım atılmaması halinde bir çağrı heyeti atanması için girişimde bulunacaklarını net bir şekilde belirttiler. MYK'ya dönecek olursak, eğer önemli bir toplantı da var bugün. Saat 14'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanı'nda toplantı başladı. Yaklaşık 2 saat geride kaldı. Birçok siyasi sıcak başka ele alınıyor, ancak özellikle ihraçlara ilişkin bir adım beklediğimizi ifade edelim. Bugünkü MYK toplantısında geçtiğimiz hafta yapılan toplantı 9 milletvekili için tedbirli kesin ihraç istenmişti MYK'da. Ardından gerçekleştirilen MYK toplantısında belediye başkanları için bir adım atıldı. Bugün yapılan toplantıda da il başkanlarına dönük bir adım beklediğimizi ifade edelim. İstanbul, Ankara ve İzmir 3 il başkanlığında değişim beklendiği belirtiliyor. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ifadesi kullanan bazı il başkanlarının da ihraç edileceği kaydediliyor. Özellikle Kars ve Samsun'un burada ön plana çıktığını ifade edelim. Yine 9 milletvekilinin ihraç kararından sonra

0: Sonra iki isim Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. İki boş koltuğa da atama yapılabileceği belirtiliyor. Son bir not, yarın önemli bir toplantı var. Yüksek disiplin kurulu toplanacak saatten 11'i gösterdiğinde ve tedbirli olarak kesin ihracı istenen 9 milletvekilinin ihraçları, itirazları görüşülecek, itirazda bulunmuşlardı. O itirazlara olumlu yanıt verilmesi halinde farklı bir süreç olacak. Olumsuz çıkarsa YDK'dan karar, kendilerine savunma için 2 haftalık bir süre verilecek, sözlü ya da yazılı savunma yapabilecekler. Ancak bu 15 günün sonunda bir karar verilecek 9 milletvekili için. Onların da Özgür Özel'e en yakın isimler olduğunu belirtelim. Burada il başkanları gelip imzaları verdikten sonra Özgür Özel'le görüşmeye gittiler. Ankara'da şu an başka bir noktada kendisiyle görüşüyorlar. Yeni parti tartışmaları devam ediyor Özel cephesinde. Tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Hem Özgür Özel hem de kurmayları, felaket senaryosu dendi yeni parti için. Ancak bu da ihtimal dahilinde teknik olarak masanın üzerindeki seçeneklerden bir tanesi. Fakat 20 Temmuz'a kadar bekleme kararı alındı diyebilir. 20 Temmuz'da adli tatil başlayacak. 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'dan bir karar çıkabileceği ve hukuki sürecin neticelenebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla gözler Özgür Özel cephesinde 20 Temmuz sonrasına çevrildi. 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'dan bir karar çıkmaması halinde bir yol ayrımına gidilmesini bekliyoruz. Toparlayacak olursak eğer, bugün önemli bir toplantı var. MK toplantısı. Örgütlere ilişkin ihraçlar bekliyoruz. İmzalar 833 delegenin imzası buraya teslim edildi. Özel cephesi olağanüstü kurultay bekliyor, ancak genel merkez o noktada herhangi bir adım atmasını beklemiyoruz ve yarın YDK'da tedbirli olarak ihracı istenen 9 milletvekilinin itirazları görüşülecek deyip söz CHP genel merkezine tekrar size bırakalım. Dilek Gül.
1: Michael, çok teşekkür ederiz. Genel merkezden en azından Kılıçdaroğlu cephesinden yaşananları bize böyle aktardı Mahir. Biraz Özgür Özel'in açıklamalarına ve tavrını da değindi. Genel merkezle uzlaşmanın tek şartının hemen kurultay olduğunu söylüyor Özgür Özel. Kurultay bir partinin kalbi, CHP'nin kalbini kimseye vermem dedi. Bir felaket senaryosu içinde biliyorsunuz başka partiyi işaret etmişti. Ona ilişkin ifadeleri de var. Bir bakalım neler söylemiş.
2: CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Grup Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Kurultayı CHP'nin kalbi olarak niteledi. Tek şart hemen kurultay. Bu adımı atmayan asla uzlaşmam dedi.
3: Bir partinin kurultayı, seçimi ve seçilmişlerle yönetilmesi partinin kalbidir. Sen partinin kalbini alırsan ne beyni kalır ne diğer uzuvları. CHP'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok. O kurultayda hiçbir tartışma yoktu. Kemal Bey'e diyorum ki o güne gidelim ve o delege, o iradesine fesat karıştırıldı denen delege bu kurultayı bir kez daha yapsın ve sözünü söylesin. Daha ne istiyoruz?
2: Özgür Özel Nefes Gazetesi ve İlke TV'ye açıklamalarda bulundu. Başka partiye geçme ya da yeni parti iddiaları ile ilgili de konuştu.
3: Bizim birinci amacımız, gayemiz, planımız partimizi bir an önce seçilmiş bir yönetime kavuşturmak. Bu konuda bütün yollara rağmen hukuksuzca bunun yaptırılmaması durumunda diğer seçeneklerle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Sahada en çok duyduğum söz partiyi bunlara bırakma sözü. Bu sözler çok azalıp yeni parti şart sözleri çoğalırsa sokağın sesini duymamak olmaz. Ama bugün daha o noktada değiliz. Daha yeni başlıyoruz. Yani parti içi mücadeleye.
2: Özel yeni parti kurma konusunda Ekrem İmamoğlu'yla görüş ayrılığının olmadığını da söyledi.
1: Bu arada İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma başlatıldı. Aralarında başkan yardımcısının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Seferihisar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga rüşvet soruşturması başlattı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve belediyede aramalar yapıldı. Şüpheliler arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da var. 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Veli Ağbaba hakkında rüşvet almak suçlamasıyla hazırlanan soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. AK Parti'de yerel ölçekte yapılan üye ziyaretleri ilk kez genel merkez düzeyinde bir organizasyona dönüştü. Parti yetkilileri 11 milyon 543 bin üyenin tamamını yıl sonuna kadar ziyaret edecek. Üyelere Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi de sunuluyor.
2: Üyeler tek tek ziyaret ediliyor, teşekkür belgeleri sunuluyor. AK Parti'de 11 milyon 543 bin üyeye yönelik ziyaret kampanyası

0: kampanyası başlatıldı. Yıl sonuna dek her üyeye uzanılması hedefleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda il ve ilçe başkanlıkları harekete geçti. Teşkilatın yanı sıra genel merkezden yetkililer de ziyaretlere katılıyor. Üyeler ziyaret ediliyor, sorun ve öneriler dinleniyor, teşkilatla vatandaş arasındaki diyalog mekanizması da güçlendiriliyor. AK Partili yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelere ulaştırıyor. Erdoğan mesajında üyelere teşekkürlerini dile getiriyor.
1: AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye 100 yılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
2: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun gündemine bakalım. Erken seçim tartışmaları vardı gündeminde. 20 gün önceye çekmekle erken seçim olmaz dedi. Yine terörsüz Türkiye sürecine yönelik eleştirileri, yasal düzenleme noktasındaki eleştirilerini sundu ve tepki gösterdi.
3: Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklamalarını değerlendirdi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısının ardından soruları yanıtladı.
3: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
0: Dervişoğlu'na terörsüz Türkiye sürecine dair meclis tatile girmeden önce çıkarılması beklenen yasal düzenlemeler de soruldu.
3: Ben neye bayrak açacağımı içeride söyledim. Salt bu değil. Bu yasa teklifinin meydanlardan altyapısını oluşturmak ve o teklife meşruiyet kazanmak için kurgulanmış bir senaryo var. O senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar.
0: Dervişoğlu grup toplantısında ise ABD ve İran arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi.
3: Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması yine belirsizliklerle kirlenmeyip nihayete ererse Orta Doğu'da yeni bir denklemin, pozitif bir iklimin kapısı aralanacaktır.
2: Trump da işte bu anlaşmaya ilişkin konuştu. Nerede? G7 zirvesi marjında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Sonrasında açıklamalarda bulundu. Dedi ki mutabakat henüz kesin değil. Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler. İran'la imzalanacak anlaşmanın birçok nedenden dolayı iyi olduğunu da belirtti bu arada. Ve dedi ki bunlardan biri de nükleer silah elde edemeyecek olmaları. Anlaşmayla beraber Hürmüz Boğazı'nın kısmen açıldığını belirten Trump, bir iki gün içinde tamamen açılacak ve petrol fiyatları çakılıyor ifadesini kullandı. Hizbullah'la mücadele konusunda Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de bir görüşmesi oldu kendisinin. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a 300 milyar dolar fon sağlayacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Trump, bu haberler tamamen yanlış, İran'a yatırımı engellemiyoruz ama biz oraya yatırım yapmıyoruz ifadesini kullandı. ABD ve İran arasında varılan bu mutabakat İsrail'i biraz sarstı. İsrail hükümetinde hatta krize yol açtı. Anlaşmanın ardından toplanan güvenlik kabinesinde İran ve Lübnan konuları ele alınırken tartışma çıktığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi ise Başkan Trump'a meydan okudu.
0: ABD ile İsrail arasındaki çatlak derinleşti. İsrail Güvenlik Kabinesi, İran ve Lübnan konuları tartışılırken birbirine girdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre anlaşmanın ardından toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran ve Lübnan konuları ele alındı. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tişler'in Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırıyı ABD Başkanı Trump'ın talebiyle iptal ettiğini doğrulamasıyla toplantıda tartışma yaşandı. Habere göre Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'i herkesin önünde azarladı ve Tişler'in mesajının hatalı olduğunu söyledi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı Vance arasında da gergin bir

0: telefon görüşmesi gerçekleşti. Habere göre 14 Haziran'da yapılan görüşmede İran'la üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşmanın bazı maddeleri gündeme geldi. Buna göre anlaşmanın İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediği ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını koruyacağı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Akabi ise ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Akabi, Trump'a meydan okuyarak, "İsrail olmasaydı Amerika'da olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz," dedi. Trump, Fransa'da yaptığı konuşmada, "ABD olmasa İsrail olmazdı. Çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi," ifadesini kullanmıştı.
1: Biz bugün HT-360'da biraz ilginç ve ilgili de bir konuyu konuşacağız. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin hava savunmasında ek tedbirler alınıyor. İtalya'ya ait bir SAM-T bataryası Konya'ya konuşlandırılacak. Biraz bunun özelliklerine bakacağız. Kimle? Habertürk editörümüz Deniz Gez bize bu modelin biraz neye tekabül ettiğini, hangi hedefler için kullanıldığını ve niye önemli olduğunu anlatacak. Deniz, ben fazla uzatmayacağım. Bütün teknik bilgiler sen bize aktarıver. Buyur.
2: Evet, gelişmiş versiyonlardan birisi hava savunma sistemleri üzerinde. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Patriot'ı kullanıyor, biliyorsun. Rusya'da S-400'ler var. Avrupa Birliği'de görmüş olduğumuz SAM-T modelini kullanıyor. Uzun zamandır bir gelişme aşaması vardı. O gelişme aşaması tamamlandı 2010'lu yıllarda. Bu süreci de aktaracağım birazdan. Ama baktığımız zaman eşdeğer 3 versiyon sistemi ile birlikte şu anda hali hazırda Türkiye'ye getirilecek ve Konya'ya konuşlandırılacak. Hı. Önemli noktalardan birisi Türkiye'de yapılacak zirvenin hemen öncesinde bu adımın atılmış olması. Hı. Aynı zamanda Kayseri'de Patriotlar da vardı. Onlar da şu anda hali hazırda konuşlu duruyorlar. Baktığımız zaman görmüş olduğumuz gibi bir kamyonun üzerinde sistem kurulu, füze rampaları var. Çok fonksiyonlu bir radar var. Radar versiyonu oldukça gelişmiş düzeyde. 360 derece tarama yapabiliyor bulunduğu alanda. Ve bu 360 derece taramayı yaparken 100 ayrı hedefe kilitlenebiliyor ve bunu takip edebiliyor. Bu en önemli özelliklerinden birisi
1: 100 ayrı hedefi
2: takip edebiliyor. Baktığımız zaman önce hedef tespitini yapıyor. Ondan sonra bunları takip etmeye başlıyor ve füze yönlendirme işlemini yapıyor. Yine komuta birimi bu sistemle birlikte Türkiye'ye gelecek. Burada taktiksel kararlar verilecek. Hedef tespiti yapıldıktan sonra işte burada konuşmalar yapılacak. Türkiye'de nereye düşebileceğine dair herhangi bir şey olduğu zaman ve bu ona müdahale için zamanlamayı hesaplayacaklar. Sistemler ve sistemler arası kontrol de burada var. Mesela bir uçak, havada var olan bir uçakla ilgili burada bir bağlantı kurulabiliyor ve o uçaktan gelen verileri de analiz ederek yine füzeye karşı bir karşı saldırı yapabiliyor sistem. Füze rampalarına bakacak olursak kamyon üstü yer rampası var. Bu tabii ki olası bir durumda başka bir yere konuşlanmasını da oldukça hızlandıran bir sistem ve görmüş olduğumuz gibi 8 tane Aster 30 füzesini taşıyabiliyor üzerinde. 8 ayrı kabini mevcut. Aster 30 füzeleri de aktif radar başlığı var. Yüksek manevra kabiliyeti var. Bu da oldukça önemli bir özellik. Bir diğer LED'imize geçtiğimiz zaman Aster 30 füzesinin özelliklerine daha ayrıntılı bakalım isterseniz. Menzili 120 kilometreye kadar
1: çıkıyor.
2: Yine hızına bakacak olursak o 4.5 yani 4500 Mach seviyesinde. Uzunluk 5 metre, ağırlığı 450 kilogram, yönlendirme aktif radar güdümlü, manevra kabiliyeti de 5G'ye kadar çıkabiliyor. Baktığımız zaman 4 farklı versiyonunu görüyoruz. Bunlar farklı işlevler için kullanılabiliyor. Peki hangi hedefleri vurabiliyor? Balistik füzeler oldukça önemli. 600 kilometre menzile kadar taktik balistik füzeler dahil bütün balistik füzeleri saldırı yapabiliyor. Önleme girişimi yapabiliyor. Savaş uçakları, seyir füzeleri ve İHA SİHA'ları engelleyebiliyor sistem. Şimdi bir de geliştirme sürecine bakalım. Özellikle baktığımız zaman bu savunma sanayi ürünlerinin geliştirme süreçleri oldukça hızlı olmuyor. Çok uzun yıllar gerekiyor bunun için. 1990 yılından itibaren başlıyor. Bir sonraki LED'imize bakarsak orada da süreçlerin nasıl işlediğini göreceğiz.

0: 1997 yılında da prototip süreci başlıyor. Yeterlilik testleri 1999 yılında, 2008 yılında operasyonel yeterlilik testleri başlıyor. Fransa'da faaliyetlerine 2010 yılında başlıyor. 2011 yılında ise G8 zirvesi için ilk kez konuşlandırılıyor ve orada caydırıcılık rolünü üstleniyor. İtalya ordusunda faaliyete geçmesi 2012 yılı, 2013 yılında da NATO sistemine entegre ediliyor. İlk önleme denemesi de yapılıyor. Fransa ve İtalya'nın ortak geliştirdiği ve Avrupa için bir NATO sistemi olarak şu anda kurulmuş durumda. Ve bu süreci de devam ettirecek. Aslında Türkiye'ye ilk gelişi de değil. 2016 yılında Suriye'den gelebilecek tehditleri önlemek amacıyla kurulmuştu. Daha sonrasında tekrar götürülmüştü.
1: Bu şimdi ikinci gelişi diyebiliriz
0: i̇kinci
1: o zaman.
0: İkinci gelişi diyebiliriz, evet.
1: Bu da İran'a yönelik tehditler, yani İran'ı ABD-İran savaşındaki tehditlerden dolayı mı peki Türkiye'ye?
0: Daha çok NATO'daki NATO güvenlik alanını korumak için.
1: Korumak için, evet, diyebiliriz. Deniz, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: Deniz
0: ederim.
1: Deniz Gez Habertürk editörü bize bu teknolojinin detaylarını aktardı ama konuklarım olacak. Biraz bu NATO zirvesi öncesinde alınan tedbirleri konuşacağız. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu şimdi uzaktan bağlantıyla bir HT-360'a destek verecek. Merhabalar Gürsel Bey, selamlar.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi Konya'ya konuşlandırılacak bu SAMP-T bataryalarının amacı Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne kalkan oluşturmak mı diye başlayayım. Çünkü yazılan çizilen bu yönde ama sizin tabii background'unuz ortada, dolayısıyla teknik olarak ne anlama geliyor? Mesela İran'dan atılan füzeler de bir anlamda bu tedbirlerin bir parçası mı?
2: Şimdi tabii şuradan başlayalım o zaman. İran'dan atılan füzeler daha çok güney sınırımızda ve denizden, deniz yani kruvazörde bulunan Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya hizmet eden oradaki bir SM-3 füzesiyle vurulmuş idi. İkincisi ve üçüncüsü oldu bunların. Şimdi bu füzelerin vurulması işi tabii atmosferin üstüne kadar çıkıyor. Ondan sonra dönüş yapıyor ve o dönüş esnasında çok yüksek irtifalarda, yani 90-100 bin fit diyelim ona, o yüksek irtifalarda vurmanız gerekiyor ki, hani o hatırlayacaktır bizi izleyenler de, o zaman parçaları düşüyor idi. Bazı SM-2'nin, bazısı da işte vurulan füzenin, tabii bunları İran inkar etti, biz atmadık falan dedi ama şimdi yani istikamet olarak o taraftan diye düşünmeniz lazım. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Yani aslında tehdit ortadan kalktı mı kalkmadı mı belli değil. O günlerde de İran'a dendi ki efendim ben söyleyeyim, sen mi attın bunları? Ben atmadım.
1: Ben
2: dedi.
1: Atmadım, ne dedi?
2: Tahran dedi ki ben atmadım.
1: Evet.
2: Ama o zaman işte mozaik sistem denilen bir şeylerden bahsediliyordu. Yani görev paylaşımı yapılmış. Biraz da kontrol dışı atılabileceği varsayımı vardı o işlerde. Hani bunları hep konuştuk o dönemlerde. Şimdi tamam, barış oluyor, şu oluyor, bu oluyor ama yani nereden baksanız yine tehdidin hani tam olarak ortadan kalktığını söylemek mümkün mü? Bu biraz zor. Dolayısıyla NATO hem kendi bölgesi içerisindeki, ki Türkiye'nin Avrupa bölgesi içerisinde olduğunu da hatırlatmamız lazım. Yani bu şemsiyeyi Avrupa bölgesindeki Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği bağlamında NATO'nun buradaki işte sınıra yakın bölgesindeki savunmayı sağlıyor ve bunu otomatik olarak yapıyor NATO.
1: Evet.
2: Yani böyle gerginlik durumlarında veya işte liderlerin bulunduğu ortamlar içerisinde olası İran tehdidi deyip böyle bunun üzerinden anlatmak belki yanlış olabilir. Yani illa İran'dır demek yanlış olabilir ama NATO aslında kendini korur ve liderler gelecek. Dolayısıyla Avrupa'da bile olduğu takdirde böyle bir Ankara'daki zirve gibi düşünün. Orada da emniyet tedbirleri
1: tabii
2: alınıyordu.
1: Şüphesiz.
2: Yani illa orada da İran yok mesela baktığınız zaman ama NATO kendini savunacaktır. Orada ne var? İşte Rusya var vesaire, bir sürü şey söyleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla NATO bu tip konularda otomatik olarak kendini savunur. Bu birincisi. İkincisini de söyleyeyim de, yani bu ne kadar kalacak bilmiyorum açıkçası.
1: Ben de tam onu soracaktım. Daha önce mesela yani, şimdi editörümüz Deniz teknik bilgileri verirken anlattı. Dedi ki daha önce konuşlandırılmıştı ve kaldırıldı. Bu mesela ne kadar kalacak?
2: Şimdi böyle...

0: Bu tip şeyler geldiği zaman yani aylarca kalacak demektir. Ama yıllarca kalıp kalmayacağını söyleyemeyiz. Ama aylarca kalacaksa da bu uzun soluklu bir şey. Bakın bunun içerisine ne sığdırabilirim? Ben hani size bir perspektif vermesi
1: Buyurun.
0: açısından bir şey daha söyleyeceğim. Mesela Konya iyi bir eğitim alandır. Yani burada elektronik harp eğitimleri, füze eğitimleri vesaire burası zaten Türkiye'nin eğitim sattığı bir yerdir aynı zamanda. Türk Hava Kuvvetleri buradan çok iyi dış ülkelere. Buna ki Körfez ülkeleri de geldi. Ha, çok eskiden İsrail bile gelmişti. Hani bu basına yansımıştı bunlar. Hep bu konularda Konya'nın eğitim alanı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi tabii bu gelmişken buraya çok maksatlı mı geldi acaba diyebiliriz. Hani tamam NATO zirvesi evet birinci madde o. İkincisi eğitim yapılabilir. Yani
1: Yani bir projeye Türkiye'nin dahili olabilir mi o zaman? Yani mesela İtalya ve Fransa'nın ortaklaşa geliştirdiği bir projeyken
0: ama
1: daha sonra
0: NATO
1: NATO'ya geçiyor. Türkiye'nin eğitim anlamında mı bir dahili olabilir diyorsunuz?
0: şöyle NATO eğitiminden
1: NATO
0: bahsediyorum ben.
1: eğitiminden bahsediyorsunuz şimdi.
0: Zaten bu füzeler de İtalya'nın falan değil.
1: Evet,
0: Hepsi de
1: artık NATO'nun.
0: NATO'nun.
1: Artık NATO'nun.
0: NATO'nun. Yani NATO getiriyor, NATO planlıyor, NATO bunu nerede kullanacağım deyip görev talimatını hazırlıyor. Tabii görev talimatını hazırladığı zaman da acaba diyorum ben hani ikinci görev olarak bu eğer uzun süreli burada kalacaksa ki uzun süreyi de tam bilemediğim için söyleyemiyorum ama mesela 6 ay veya daha fazlasında kalacaksa eğitim de yaptırabilirsiniz bununla. Yani sadece illa bu olacak değil. Tabii Türkiye'nin bu tip şeylerde daha önceden siz de yayın başında ifade ettiniz. NATO'nun bu tip silahları göndermesi söz konusu oldu. Belki şunu da ilave etmem gerekiyor. Neden böyle bir ihtiyaç duyuluyor? Yani bizim uçak savarımız,
1: Şimdi
0: füzelerimiz, suyumuz, buyumuz yok mu da buna ihtiyaç duyuluyor denebilir. Hani birkaç belki yani araya gireceksiniz.
1: O zaman
0: Daha sonra da söyleyebilirim.
1: tamam, bir es vereyim çünkü Merve Hanım'a da bir merhaba diyeyim. Sizin bıraktığınız soruyu da kendisine soracağım. Doçent Doktor Merve Seren de konuğum. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Uzun bir aranın
2: Tekrar.
1: ardından sizi tekrar gördüm. Güzel oldu. O
2: Sağ
1: zaman
2: olun.
1: Gürsel Bey'in bıraktığı soruyla devam edeyim. Biz bu hava savunma sistemini NATO zirvesi öncesinde buraya getiriyoruz, konuşlandırıyoruz Konya'ya. Böyle bir savunma sistemimiz yok mu da biz buna ihtiyaç duyuyoruz dedik. Niye böyle bir ihtiyaç var? Ne anlatırsınız bu teknolojiyle alakalı ve şu anda doldurduğu varsa bir boşluk onunla alakalı?
2: Ben programın ilk bölümünü kaçırdığım için inşallah tekerrüre düşmem ama şimdi şöyle hava savunma sistemi dediğimiz aslında bir şemsiye. Bunun içerisinde hem hava soluyan hedefler var hem hava solumayan hedefler var. Dolayısıyla bu şemsiye dediğimizde Türkiye o kadar büyük bir şemsiye ki aslında buna istediğiniz kadar siz de evet doğru füze savunma sistemi geliştiriyorsunuz ama yani burada Türkiye'nin her bir kritik noktasını kapsama alanına alacak kadar bu kadar fazla lançeriniz var mı? Elinizde bu kadar füzeniz var mı? İşte bu soruyu sormamız gerekiyor. Dolayısıyla biz sistemleri geliştiriyoruz, sistemleri test ediyoruz, sistemleri operasyonel kılıyoruz. Ama aynı zamanda Türkiye'nin de coğrafi büyüklüğünü, risk ve tehdit alanını düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye kadar büyük bir yüzölçümü olan bir ülkede tabii ki de her bir metrekareye koymayacaksınız füze sistemlerini ama bu füze sistemlerine hava ve füze savunma sistemleri bunu da özellikle altını çizerim. Hava savunma ile füze savunma aynı şeyler olmuyor. Dolayısıyla siz burada alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa, kısa menzil, orta menzil ve yüksek menzil olarak görmeniz gerekiyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'ne hep şu soru soruluyor. Madem bizim işte hisarlarımız var, bizim S-400'lerimiz var, neden SAMP/T'ye gerek duyuyoruz diye. Çünkü hisarların alçak irtifa, orta irtifa ile SAMP/T'nin size verdiği işte yüksek irtifa, uzun menzil aynı şey olmuyor. Peki o zaman neden S-400 varken ben tekrar bu sistemleri geri getiriyorum? Çünkü NATO'ya entegre değil S-400 sistemleri. Dolayısıyla şimdi buradaki zaten adı üzerinde NATO'nun buradaki savunma planlamasının bir parçası olarak geliyor. Bu da ilk zaten tedarik değil. Biz hatırlayacağınız üzere Dilek Hanım sizinle önceden çok programlarda görüşüp konuşmuştuk bunu. Reyhanlı'ya işte roket parçaları, füze parçaları vesaire düşerken dolayısıyla NATO yine bu savunma planlamasının bir parçası olarak o zaman

0: Biliyorsunuz yine Patriot sistemlerini konuşlandırmıştı. Şimdi bunlar Patriot'lar değil de Sam-T de zaten NATO tarafından artık tedarik edilen bir sistem olduğu için bunu Fransa ve İtalya olarak o konsorsiyumun bir parçası olarak değil de NATO'nun bir parçası, NATO'nun bir tedarik planlamasının parçası olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi dolayısıyla buradaki NATO için kritik soru bir, bunu sadece zirveye tabii ki de indirgeyemeyiz. Yani bundan önce de Türkiye'de o kadar fazla zirveler oldu. İşte 2004'te vesaire. O zaman da her defasında bize Patriot sistemlerini mi getirdiler veya başka sistemlerini mi getirdiler? Ama bizim için öğretici olan şu, bir sürü ders çıkarttık. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı, bakın hala füze parçalarını bulduğumuz bir dönem içerisindeyiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'na siz doğrudan müdahil olmasanız bile dronlarınız düşüyor, füze parçaları düşüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda bir kırılganlığı var jeopolitik, jeostratejik konumu nedeniyle. Bu bir. İkincisi, Orta Doğu'da yaşanan bu çatışma trendi bize her zaman hava ve füze savunma sistemi çok önemli olduğunu gösterdi. Ve burada sadece ABD olarak da NATO'yu okumamak gerek. Avrupa açısından baktığımızda yani Avrupa çok önemli dersler aldı. Siz işte en önemli stratejik erken uyarı radarlarınızda hedef olabildi. İran Savaşı esnasında işte füze bataryalarınız hedef oldu. Hava savunma sistemleriniz hedef oldu. Ve baktığınızda trend sadece füze değil, aslında bir drone savaşı trendi var. Dolayısıyla biz hava savunma, hava artı füze savunma dediğimiz tam da bu. Yani sadece füze derken seyir füzeleri ve balistik füzeler değil. Ama aynı zamanda drone savaşının olduğu, drone saldırılarının olduğu, özellikle sürü konsepti dediğimiz, yani artık bu sistemleri çok fazla yoracak satürasyon ataklarının olduğu bir dönemde hava savunması da çok önemli. Dolayısıyla hava savunması artı füze savunmasını bir güvenlik şemsiyesi olarak Türkiye almak zorunda.
1: Peki.
0: Şimdi dolayısıyla zaten elimizde, çok pardon, şunu da
1: Buyurun
0: belirteyim.
1: lütfen.
0: Bir tane alçak irtifa, orta irtifamız var ve bizim belki de bugün SAMP/T'lerden daha fazla konuşmamız gereken siperlerimiz, siper 1 ve siper 2 var. Dün de onun test görüntüleri aslında medyaya servis edildi. Dolayısıyla çok daha uzun menzilli, çok daha yüksek irtifada bir koruma var. Bununla beraber S-400'leriniz ister operasyonel kılma ister kılma yine elinizde var. Ama bununla beraber yine hisarlarımız var. Dolayısıyla Türkiye burada herhangi bir noksanlıktan, eksiklikten kaynaklanmıyor. Türkiye bu esnada kendi güvenlik şemsiyesini kurgularken aynı zamanda bir denge güdüyor. Ve bu denge içerisinde de NATO'ya entegre olan hava savunma sistemleri tedarik etmemize, onun NATO'nun bize entegre etmesine, tedarik etmesine daha mühim bir şey olamaz.
1: Çok
0: Ama bu
1: küçük.
0: bir beka meselesi. Tabii ki de sadece SAMP/T'lerle, Patriot'larla Türkiye kendi savunmasını gerçekleştiremez.
1: Yani çok küçük bir cevap alayım Merve Hocam. O zaman hiçbirinin alternatifi değil. Böyle
0: Tabii ki de değil.
1: değerlendirmemek lazım. Tamam, anladım. Gülsel Bey, Hamza izleyicimizin size bir yorum şey sorusu var. Hamza Bey şöyle sormuş, demiş ki o zaman bu sistemin Gülsel Bey'in söylediği gibi ne kadar kalıp kalmayacağı belli değilse Türkiye'nin hayrına mı değil mi? Bu Türkiye'nin NATO'daki ağırlığını daha da arttırmaz mı? Böyle bir soru
2: Ya
1: gelmiş izleyicimizden.
2: Türkiye'nin NATO'daki ağırlığı arttı. Yani bu Soğuk Savaş sonrasındaki o devreyi geçtik. İşte bu yakın döneme geldiğimiz zaman Türkiye, bırakın NATO'yu, gerçekten Avrupa için de çok değerli bir savunma noktasında. Jeopolitik olarak zaten buna sahibiz, ama sahip olduğumuz ayrıca silahlarla da veya savunma sanayiyle de zaten göz doldurduk. Türkiye'nin önemi arttı burada. Şimdi tabii bu silaha bağlı olarak NATO yorumu yapmak yerine, aslına bakarsanız bunlar hani belki de mutat şeylerdir desem basite indirgemiş gibi algılanabilir diye söylemek istemiyorum, ama bunlar hani olur, bunlar yapılır. Burada bir problem yok. Ama Türkiye'nin kendi savunma sanayi ile ilgili perspektifi devam ediyor. Çalışmalar var. Bunlarla ilgili olarak işte füze sistemleri, işte Merve Hanım'ın da söylediği gibi geliştiriliyor. Şimdi burada bilinmesi gereken bir hadise. Bakınız, bu operatif konularda hava savunmayı sağlamanız için hem entegre olması lazım, hem silah ailesini tamamlaması gerekiyor. Şimdi bunların bir kısmı söylendi, ama şunu da ifade etmem lazım. Hani bakın, nelere bağlı? Uydulara bağlı olacaksınız. Hangi uydular? NATO'nun uyduları var. Amerika destekli uydular bunlar bir kısmı.

0: kısmıyla da. Avrupa destekli uydular bunlar bir kısmıyla da. Çünkü GPS'leri bunlar askeri GPS'le güdümlüyorlar bunlar. Yani nokta işaretlemeleri falan bütün bunlarla. Bir tehdit atıldığı andan itibaren bilginin akması gerekiyor. Otonom sistem bunlar. Yani ne demek istiyoruz? Tehdit diyelim ki tamamen hani afakin söylüyorum
1: Evet
0: yanlış
1: evet. Evet evet
0: anlaşılmasın.
1: evet.
0: Tebriz'den ateşlendiği anda bu sistem hemen alarma geçiyor.
1: Devreye girecek.
0: Yani bu böyle gecikmiyor. Saliselerle olan şey otonom diyor dediğimiz konu bu. Robotik sistem yani. Patriot'ta da öyleydi. SM Patriot'un paket 3'ü yalnız. O da yani Türkiye'ye gelen şekliyle. SM-3 o gemideki destroyerlerdeki de öyleydi. Şimdi bakın uydu var dedik. Bunlar otomatik olacak dedik. Yani otonom sistem olacak dedik. Bütün havadaki ve yerdeki radarlar yani AWACS'lar şunlarla bunlarla çalışacak dedik. Bakın bunlarla çalışması gerekiyor hepsiyle beraber. Yerdeki bütün diğer kısa menzilli, orta menzilli, uzun menzilli bütün hava savunma ailesine de uyumlu olması gerekiyor. Yani oradan kaçarsa diğerinin harekete geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu entegrasyon da NATO'nun kendi örgüsü içerisinde kabul edilmiş bir sistem bu. Yani şu anda bütünüyle NATO destekleyebiliyor ve bu da onun içerisinde eksiksiz çalışabiliyor. Şimdi mesela siz geliştiriyor olduğunuz bazı sistemlerde entegrasyonlar tamamlanmadıysa işte o zaman ihtiyaç duyuyorum diyeceksiniz. Yani teknik olarak böyle çıkacak ortaya. Kaldı ki şimdi bunlar denenmiş sistemlerdir. Yani hatası yok bunların ve dolayısıyla kendini ispatlamış. Şimdi hani silah üzerinden bunları anlatmak belki doğru değil ama şunu bilmemiz lazım. Türkiye'nin teknolojik kapasitesi bunların hepsinin artık algılandığı, üretildiği, çoğaltılmaya başlandığı bir evredeyiz biz şu anda. Ama NATO kendisini savunur. İşte burada da ihtiyaç duyduğu gibi geldi. Eğitim verecekse de verebilir. Yani o eğitimi de biz veririz aslında yanlış anlaşılmasın yine.
1: Konya'daki
0: Bunların
1: konuşlanmadan
0: üzerinden
1: bahsediyorsunuz.
0: evet yani uçaklara veya dronlara Merve Hanım çok güzel anlattı. Mesela bu artık tehditler değişti. Yani o tehditlere uygun olarak mesela eski radar sistemleriyle atılan füzelerin yapabileceği hiçbir şey yok şu anda. Yani o kadar ne bileyim küçük bir işar alıyorsunuz ki o aldığınız işara dayalı olarak o füzenin gidip orada bir önleme yapmasını sağlamanız mümkün değil. Dolayısıyla teknolojisinin çok üstün olması gerekiyor ki bunlar öyle. Türkiye'nin üretecekleri de böyle. Yani onu da yan yana koyup söylemekte fayda var. Ama entegrasyon gerekiyor. NATO'nun entegrasyonu içerisinde hani tam mı tam? Onu ifade ederiz. Ha bir de şunu hatırlatalım. Türkiye bir ara çeşitlendirmek için mesela SAMP/T de istedi. Bakın bunlar önemlidir. Yani elinizde bir şey varsa da gidip diğerinden de satın alıp onu da koyabilirsiniz. Hani bu kimseye ters gelmesin. Ya bizde var niye alıyoruz demeyeceksiniz. Yani bunlar bu silahların birbirlerinin üstüne örtü şeklinde böyle geçmesi gerekiyor ve o örgü içerisinde de bütün bunların kullanılıyor olması gerekiyor. Hava savunma zordur ama bu işte gene eleştirilen bir konu. Pahalı sistemlerdendir bu da.
1: Bu da.
0: Yani bir füze neticede bir tane drone atıyorsunuz 20 bin dolar, bir tane füze atıyorsunuz mesela 2 milyon dolar, 3 milyon
1: ABD İran
0: dolar.
1: Savaşı'nda
0: Yani
1: gördük.
0: onu orada da gördük. Bunlar hep tartışılan konular ama neticede siz hiç boşluk bırakmayacak bir burada çaba sarf etmeniz gerekiyor ki NATO bu işlerde öyle deneyimlidir, eksiksiz yapar işini.
1: Peki Merve Hocam, şöyle bir sorun var. Şimdi Türkiye'nin NATO içinde artan önemine biraz değindi Gürsel Bey. Dolayısıyla şunu ekleyeyim. Batılı müttefiklerinden düne kadar veto edilen silah alımı taleplerinin önü açılabilir mi? Böyle bir yol alma hali var mı? Bunu niye de soruyorum aynı zamanda? Çünkü Rusya'ya karşı NATO'nun, Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin kendini geliştirme ve revize etme hali var ya hani. Dolayısıyla NATO kendi içinde de bu revizeyi gerçekleştirdiğine göre böyle bir güçlendirme hamlesinin bir parçası olur mu diye merak ediyorum.

0: Şimdi dolayısıyla her defasında Türkiye'ye aynı şey soru geliyor karşısına. İşte Türkiye Rusya ile NATO arasında kalırsa ne olur diye.
1: Onu tam
0: Zaten
1: soramadım hocam ama siz anladınız.
0: evet, yani Türkiye zaten 1952 yılında NATO'ya girerek kendi tercihini yapmış bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya'ya işte evet dengeleme politikası ayrı bir şey. Yani çıkar çatışmasında veya çıkar uzlaşması durumlarında Türkiye'nin Rusya'ya tavrı değişir ama hiçbir zaman Türkiye Rusya ile doğrudan bir savaşa angaje olmasa bile ki Türkiye bu anlamdaki net savaşlara çok katılmıyor. Bunun da altını çizelim. Örneğin Afganistan'da Türkiye hiçbir zaman bir kinetik operasyonda yer almamıştır. Genellikle işte bu PRT dediğimiz işte daha böyle inşa görevlerinde yer almıştır. Yani kinetik olmayan doğrudan savaşa göğüs göğüse müdahil olmadığı dediğimiz bu kinetik olmayan operasyonlarda yer almıştır. Şimdi Türkiye'de yine aynı şekilde genellikle diplomasiden yana bir taraf izledi. İşte biliyorsunuz tahıl diplomasisi
1: Tabii.
0: yaptı. Yani hem askeri diplomasi hem savunma diplomasisi hem gıda diplomasisi, tahıl diplomasisi aynı zamanda bunları eş zamanlı olarak yürüten bir Türkiye vardı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en başından beri. Ama Türkiye zaten taraf olmasaydı Ukrayna'ya yani NATO'yu desteklemeseydi Ukrayna'ya gidip de en başta Baykar herhalde dronları vermezdi. Bir kere en başından öyle görmemiz gerekiyor. İkincisi Türkiye S-400'leri satın alırken o dönemde NATO'da müttefiklerinden yana yaşadığı acı tecrübelerden dolayı mecburi, zaruri bir tercih yapmak zorunda kalmıştı. Ve o zaman Sayın Gülşah Paşam da az önce bahsetti. Dedi ki Türkiye yani bu SAMP/T meselesini çok önceden gündemine getirmişti. Çünkü Taylor'un ihalesine yani Türkiye kendisine ait bir entegre hava ve füze savunma ihalesine çıkarken aslında oradaki ihaleye girenlerden birisi de Fransa-İtalya konsorsiyumuydu. SAMP/T de vardı. Rusya vardı, ABD vardı, Çin vardı ve Fransa-İtalya ortaklığı vardı. Ancak o zaman SAMP/T henüz daha test edilmemişti. Şimdi yani gerçek savaş ortamında test edilmemiş bir şey olduğu için her ne kadar teknik anlamda, teknik kuantajlamada güzel de olsa yani ürün belki istenilen seviyede, olgunluk seviyesinde olsa da gerçek savaş ortamında test edilmemiş olduğu için Türkiye o zaman onu tercih etmemişti. Bir de tabii ki Türkiye o zaman ihaleti ki en büyük şartlardan bir tanesi offset olarak ortaya koyduğumuz teknoloji transferiyle ve buna Fransa İtalya yanaşmamıştı. Yine geçtiğimiz senelerde Fransa'nın biliyorsunuz hep ret
1: Tabii.
0: vermesi konusu olmuştu SAMP/T konusunda. Ama şimdi artık bu NATO'nun bir unsuru olduğu için Türkiye'ye bu tedarik ediliyor. Ha, bu ne kadar uzun sistemde sizin ülkenizde konuşlandırılır? Biz buna güvenmek zorunda mıyız NATO'ya? Tabii ki de değiliz. Çünkü Reyhanlı'ya o füze parçaları, roket parçaları düşerken apar topar müttefiklerimizin nasıl geri çektiğini de hatırlıyoruz. İşte bunların güncellemeleri geldi. İşte her üç vardiyada yapıyoruz. Çok fazla kişi istihdam etmek, konuşlandırmak zorunda kalıyoruz. İşte teknik ve personel işte bize maliyeti çok yüksek olduğu gibi çok farklı işte sebepler, bahaneler öne sürerek o Patriot sistemlerini geri çektikleri de olmuştu müttefiklerin. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin çeşitlendirmesi tabii ki de çok mantıklı çünkü birbirinin alternatifi değil ama Türkiye'nin eğer o güvenlik şemsiyesini korumak istiyorsa Türkiye o çeşitliliği ülkesine barındırmak zorunda. Bir de az önce Gülşah Paşa tekrar önemli bir şey söyledi. Burada bu sistemler çok pahalı bir sistemler ve savaş o kadar asimetrik ki. Dolayısıyla bir İran ve İsrail savaşı bize şunu da gösterdi. Her iki savaşta da siz bu asimetrik unsurları işte satürasyon ataklarını, dronları gönderiyorsunuz. Sistemi yoruyorsunuz, arkasına hemen bir balistik füze gönderiyorsunuz ve o anlamda bir kırılganlık yaratıyorsunuz diye. Şimdi peki sizin buna karşı kullandığınız hava ve füze savunma sistemlerine şu anda isim vermek istemiyorum ama ABD'li en ünlü firmalar yani bu sistemleri üreten firmalar dediler ki biz şu anda yani 10 günde 15 günde kullanılan savaşta ki sistemleri üretebilmemiz için 2 yıla ihtiyacımız var dediler. Onun için herkes sorduğunda işte Hisar yetersiz mi, siper yeterse bu bir yeterlilik meselesi değil. Bu aynı zamanda bir zaman meselesi. Yani sizin elinizde bir CNC makinesi yok ki hepsini böyle koyun seri üretim gibi bir ay içerisinde bu drone üretmeye benzemiyor. Bunlar stratejik füze sistemleri için, füze savunma sistemleri için konuşuyoruz. Yani bir ay içerisinde Rusya'nın yaptığı gibi 5500 tane drone üretmeye benzemiyor. Dolayısıyla bunların zamana ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var, bunların teste ihtiyacı var. Konuşlandırma çok önemli. ABD'de son olarak onu söyleyelim. NATO bu konuşlandırma stratejisini yaparken biliyorsunuz Adana olmasının bunun hepsinin nedenleri ayrıydı. İşte İncirli'yi, Malatya'daki Kürecik radarının olması, işte Konya'daki Jetanoğlu'nun olması. Dolayısıyla bunları böyle stratejik lokasyonları konuşlandırıyorlar ama Türkiye'nin

0: stratejik lokasyonların haricinde kendi genel komple alanı kapatabildiğimiz aslında hava sahasına girişi engelleyebileceğim şekilde bir konuşlandırma politikasına ihtiyacımız var.
1: Peki çok çok teşekkür ederim. Doçent Doktor Merve Seren Gürsel Tokmakoğlu değerli katkılarınız için HT360'ı. Bu arada bir son dakika görüyorsunuz ekranımızda efendim. Önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halk Bankası davası vardı. Yıllardır devam eden bir davaydı. Geçen hafta düşeceğine dair bir bilgi basına yansımıştı zaten ve 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla sona erdi. Tekrar ederim, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halk Bank davası düştü. Yaklaşık 9 yıldır devam eden bir davaydı bu. Ceza davasıydı. Mahkeme onayıyla sona erdi. Bunu da aktarmış olalım ve reklam diyelim.

0: Kısa bir reklam arasının ardından beraber ST360'a devam ediyoruz. Ekranınızda bir son dakika var. Bu son dakikanın ayrıntıları için Emre Karaca'ya gideceğiz. Emre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davası düştü. Detayları sen aktar lütfen.
1: Evet, önemli bir davaydı. Türkiye ile ABD arasındaki önemli konu başlıkları arasında yer alıyordu. Davayı şöyle hatırlatalım. 2019 yılında İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla Halkbank'a yönelik olarak bir yargılama süreci başlatılmıştı ve iki ülke arasındaki ilişkileri de uzun bir süre boyunca bu süreç engellemişti. Şimdi Manhattan'da görev yapan bölge yargıcı aldığı kadar doğrultusunda davanın sonlandırılmasına hükmetti. Yani bundan sonraki süreçte dava düştü diye de aslında tanımlamak mümkün olacak. Anlaşma kapsamında Halkbank'ın herhangi bir suç kabulünde bulunmadığını belirtelim. Bir para cezası da ödemedi. Diğer notlara da bakıyorum. Buna mukabil olarak banka İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden işlemlere girmemeyi taahhüt etmiş oldu. Davanın düşürülmesiyle birlikte de bundan sonraki süreçte özellikle ABD'nin ne yeni politikasıyla da uyumlu olduğunu altını çizebiliriz. Dediğim gibi 2019 yılından bu yana önemli bir konu başlığıydı. Ancak geldiğimiz aşamada yargıcın verdiği kararla birlikte de dava düşmüş oldu.
0: Emre Karaca, çok teşekkür ederiz. ABD'deki Halkbank davasının düşmesine dair detayları Emre Karaca aktardı bize. Bu arada CHP milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Bu da yeni bir gelişme. Bu gelişme için de Mahir Kılıç'a gideceğiz. Mahir.
2: Evet, dilek dakikalar önce bilgi bizlere de ulaştı. Nimet Özdemir bir

yönelik bir açıklama yaptı. Gördüğüm yüzüm üzerine partiden istifa ediyorum dedi ve meclis başkanına verdiği yazıda gerinin yapılmasında arz ederim dedi ve meclisteki sistemden de düştü. Şu an bağımsız milletvekili olarak görünüyor. 2023-14 Mayıs seçimlerinde İyi Parti'den İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti. Temmuz 2024'te ise İyi Parti'den ayrı

0: dakikalar önce de istifa haberi bizlere ulaştı. Bir kez daha belirtelim. Nimet Özdemir İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Gördüğüm yüzüm üzerine istifa ediyorum dedi. Böylece CHP'nin meclisteki koltuk sayısı da 138'den 137'ye düştü. Dilek Gül.
1: Mahir, çok teşekkür ederiz. Bu son dakika gelişmesinin detaylarını da Mahir Kılıç aktardı bize. Nimet Özdemir partisinden, CHP'den istifa etti efendim. Bolu'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Madende kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor. Gökçesu beldesinde bulunan bir özel bir maden ocağında bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleriyle Zonguldak'tan tahliye ekipleri sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmayı başardı. İşçi Muhammed Özkul'un göçükte mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler Özkul'a ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu özel maden ocağının 5 ay önce mühlendiği ortaya çıktı. Ocakta sadece bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalara izin verildiği, 3 personelin olay sırasında bu nedenle ocakta olduğu öğrenildi. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vincin geçişi sırasında Boğaz Transit gemi geçişine kapatıldı.
2: Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı kıyısından geçenler gözlerine inanamadı. Boğaz'dan geçen dev vinç gemisi görenleri şaşırttı. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'dan yola çıkan ve Romanya'ya giden geminin geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi askıya alındı. 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebilen, tek seferde 14 bin tona kadar ağırlık taşıyabilen vinç gemisi 198 metre boyunda ve 135 metre yüksekliğe sahip. Dev geminin geçişine 6 kılavuz ve 5 romörkör eşlik etti. Acil müdahale için Türkiye'nin ilk ve en büyük müdahale gemisi Nene Hatun da Saipem 7000'in eşlikçisi su aldı ve yüksekliği 57 metreye kadar düşürüldü. Geminin geçişi yaklaşık 6 saat sürdü. Saipem 7000 daha önce Mavi Akım projesi için Karadeniz'e boru hattı döşemişti.
1: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: CHP'de kritik gün. Olağanüstü kurultay imzaları genel merkeze sunuldu. Kurultay düğümü çözülecek mi? Kılıçdaroğlu tasfiyeleri hızlandıracak mı? Kimleri defterden sildi? CHP'de salı krizi nasıl çözüldü? Sarıgül çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu ve Özel uzlaşır mı? Özel B planını doğruladı. Peki milletvekilleri ve seçmen ne yapacak? Sena Alkan soruyor. 27. dönem CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya ile gazeteciler Can Özçelik, Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız. Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
5: Amca çok...
6: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
7: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Birazdan kariyerleriyle İstanbul trafiği arasında hayatlarıyla imtihan edilen insanların hikayesini anlatacağız. Yüksek katlı camdan kurumsal binalarda çalışıyorlar ama dertleri büyük. O da trafik. İşe zamanında gitmek için

0: 2-3 saat önce erken kalkmaları gerekiyor. Gün ağarmadan uyanıp arabalarını iş yeri yakınında park ediyorlar ve içinde uyuyorlar. Mesai saatini bekliyorlar. Saatler sonra da uyanıp mesaiye başlıyorlar. Beyaz yakalı insanlardan bahsediyoruz ama böylece hem trafikten hem de yakıttan hem de olası iş yeri problemlerinden tasarruf ediyorlar. Peki bu insani mi? Sürdürülebilir mi? Kurumsal olduğunu düşünen şirketler için de verimli mi? Bunlar önemli sorular. Sorunun bir de trafik boyutu var. Aracında uyuyup işe giden bir konuğumuz da olacak. Ve tüm bu soruları iç içe geçmiş kurumsal şirket kültürü ve trafik meselesini konuşacağız. Ama önce Habertürk manşette gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız. Sonra bu konu manşet başlıyor. Evet, önemli bir, yıllardır devam eden bir sorun. ABD'deki Halkbank davası. Halkbank aleyhine 9 yıldır süren bir dava vardı. Ceza davası mahkemenin onayıyla son buldu, sona erdi. New York'ta görülen dava 2019'da açıldı. ABD Halkbank'ı İran'a uygulanan yaptırımları delmeye yönelik girişimle itham etmişti. Bölge savcısı davanın düşürülmesi için geçtiğimiz hafta mahkemeye dilekçe verdi. Anlaşma kapsamında Halkbank'ın herhangi bir cezai suçu kabul etmediği, adli veya idari para cezası da ödemeyeceği vurgulandı. Yani dava düştü. Evet, tartışmalı CHP kurultayı, arkasından açılan davalar ve mutlak butlan kararı, CHP'de sular durulmuyor. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. İYİ Parti'den CHP'ye geçen Özdemir'in rozetini Özgür Özel takmıştı. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilen Özdemir, Temmuz 2024'te İYİ Parti'den istifa etmişti. Bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yaptıktan sonra Ekim 2024'te de CHP'ye katılmıştı. Meclis başkanlığına sunduğu istifa dilekçesinde gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum dedi, gereğini rica etti. Bu ifadelerle istifa ettiğini de söyleyelim. Evet, CHP ile devam ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bitti. Birazdan parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklamalarda bulunacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ekonomi ve hukuk başta olmak üzere yeni kurulların oluşturulması ile bazı ihraç dosyalarının ele alındığı belirtiliyor. Ayrıca CHP'li delegelerin olağanüstü kurultay için verdiği imzalar CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve 74 il başkanı tarafından bugün CHP Genel Merkezi'ne getirildi ve teslim edildi. Evet, önümüzdeki dönem CHP'de olacaklar siyasetin gidişatını da belirleyeceği için önemli. Gündeminde, CHP'nin yine gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı arınma ve ona bağlı yürüyen ihraç tartışmaları var. Bunu da hatırlatalım. Yeni ihraçların da kapıda olduğu belirtiliyor. Tüm bu tartışmaların ortasında Özgür Özel cephesinde ne var? O da bir açıklama yaptı. Hem yeni parti kurma iddiaları ile ilgili bir açıklama bu. Detaylarına bakalım.
1: CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Grup Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Kurultayı CHP'nin kalbi olarak niteledi. Tek şart hemen kurultay. Bu adımı atmayan asla uzlaşmam dedi.
2: Bir partinin kurultayı, seçimi ve seçilmişlerle yönetilmesi partinin kalbidir. Sen partinin kalbini alırsan ne beyni kalır ne diğer uzuvları. CHP'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok. O kurultayda hiçbir tartışma yoktu. Kemal Bey'e diyorum ki o güne gidelim ve o delege, o iradesine fesat karıştırıldı denen delege bu kurultayı bir kez daha yapsın ve sözünü söylesin. Daha ne istiyoruz?
1: Özgür Özel, Nefes Gazetesi ve İlke TV'ye açıklamalarda bulundu. Başka partiye geçme ya da yeni parti iddiaları ile ilgili de konuştu.
2: Bizim birinci amacımız, gayemiz, planımız partimizi bir an önce seçilmiş bir yönetime kavuşturmak. Bu konuda bütün yollara rağmen hukuksuzca bunun yaptırılmaması durumunda diğer seçeneklerle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Sahada en çok duyduğum söz partiyi bunlara bırakma sözü. Bu sözler çok azalıp yeni parti şart sözleri çoğalırsa sokağın sesini duymamak olmaz. Ama bugün

0: Daha o noktada değiliz. Daha yeni başlıyoruz. Yani parti içi mücadeleye.
1: Özel yeni parti kurma konusunda Ekrem İmamoğlu'yla görüş ayrılığının olmadığını da söyledi.
2: İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
3: Evet. Uykuyu trafiğe feda ediyoruz.
2: 5:30 gibi. 8'de de iş başı. Her gün bu çile çekilir mi ya?
3: Üzgünüm. Çekmek zorundayız.
4: Evet, uykunun en derin saatinde herkes uyurken yola çıkıyorlar. Tek amaçları da İstanbul trafiğinden kurtulup işe, mesaiye zamanında başlamak. Bunu her iş günü yapıyorlar ve bu gerçekten büyük bir sorumluluk ve disiplin istiyor. Ama eğer verimlilik esas ise şirketler açısından da aslında bu çok sürdürülebilir bir durum mu? Onu da konuşacağız. Konuklarımız İdil Türkmenoğlu, yönetim danışmanı kendisi. Aynı zamanda İK konusunda bir profesyonel bir isim. Gizem Öztürk trafik yönüyle radyo trafik spikeri ve Öznur Karslı Çetiner Habertürk muhabiri ve işe gitmek için sabahın kör vaktinde kalkıp trafiği bypass edip sonra da iş yeri önünde aracında uyuyan Hüsniye Erde konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
4: Şimdi çok İstanbul'da yaşayanlar için çok anormal bir durum değil gibi görünebilir ama evet. Genel olarak baktığınızda çok anormal bir tablo bu. Yani işe gitmek için 4 saat, 5 saat önceden kalkmayı gerektiren bir süreçten aynen. Bahsediyoruz. Önce herkese hoş geldin diyeyim. Bu meseleyi konuşacağız, tartışacağız ama günün kahramanı gelirken de söyledim. Nasıl teşekkür başarıyorsunuz ederim. Bu işi? Nasıl her gün kendinizi bu performansta tutup sabahın köründe kalkıp işe gidebiliyorsunuz İstanbul'da?
2: Yani açıkçası şöyle, dediğim gibi saati zaten kuruyorum. Saati kurunca da saat 5 gibi falan kalkıyorum. Hazırlanması falan 5:30 gibi. En geç 6'da evden çıkmış oluyorum. Çünkü şöyle, kendi düzergahımla iş yerimin düzergahı arasında eğer ki erken saatte çıkarsam 18-20 dakika arasında çıkıyorum. Ama diğer türlü atıyorum hani daha böyle 7 gibi falan çıkmış olsam bu sefer 1 saat 15 dakika. Hem yakıttan tasarruf ettiğimi düşünüyorum. Hem de yani benim için daha 1 saat falan da araçta uyuyorum. Yastığım, makyaj çantam, her şeyim yanımda olmuş oluyor.
4: Aracınız aynı zamanda arka bölümünü bir
2: evet.
4: Uyuduğunuz yer haline getirdi.
2: Yani birazcık öyle.
4: Ne zaman, yani ne kadar bir mesafe, daha doğrusu kilometre olarak?
2: Kilometre olarak 22 kilometre falan. Öyle diyeyim. Ama şöyle, aslında bakıldığı zaman akşam üstünde de aynı şekilde 22 kilometre sürüyor ama dur kalk olsun veya trafik olsun. O yüzden 1 saati buluyor veya 1,5 saati buluyor.
4: Konum olarak nereden neresi?
2: Konum olarak Bahçeli Evler'den Levent.
4: Aslında yakın sayılırsınız ama.
2: Ya, tabii evet bunu... çok yakın aslında. Evet. Dediğim gibi mesela sabah gittiğim zaman trafiksiz bir yol olduğu zaman 18 dakika sürüyor. Yani bilemediniz en fazla da 20 dakika sürüyor. Evet. Ama öbür türlü saat 7'de mesela çıkmış olmuş olsam 1 saat 10 dakika veya bazen 15 dakika sürebiliyor.
4: Evet, ama daha erken kalkan diyelim ki Beylikdüzü'nden, Mimaroba'dan ya da daha evet. uzak yerlerden gelen insanlar da var. Siz zaten plazaların yoğun olduğu evet. bir yerde çalışıyorsunuz. Aynen. O saatte daha çok böyle insanlar arabalarında çok uyuyan insan da görüyorsunuz sizin gibi herhalde.
2: Yani açıkçası ben kendim biz orada direkt canım. Uyuduğum için evet. başkalarını görme pek fırsatım olmuyor.
4: Evet, onu da o kısmını da Öznur anlatacak. Siz gene sürü olarak şanslısınız.
2: Evet.
4: Ama ben şunu soracağım İdil Türkmenoğlu'na. Yani bir çalışan açısından disiplin gerektiren bir şey ama soru şu, sürdürülebilir bir şey mi? Hem şirketler açısından hem çalışan psikolojisi açısından.
5: Yaşam kalitesi açısından çok sürdürülebilir değil. Ama hatırlıyorum ben de full time çalıştığım dönemde ben de sabah 6'da çıkıp erken gidip hani hiç değilse bir şeyler okurdum, iş toparlardım. Ama o zaman kendinize ve yaşam alanına kalan vakit olmuyor. Hatta bunun dünyada organizasyonel psikolojide bir adı var. Zaman fakirliği deniyor. Bu zaman fakirliği yaratan, zamandan tüketen bir alışkanlık haline geliyor. Çünkü kendinize ayıracağınız, gelişiminize ayıracağınız, ailenize ayıracağınız zamanı mecburen oralarda geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Bu da zaman fakirliği kavramına neden oluyor.
4: Evet. Şimdi şöyle bir tarafı var. İşin trafik boyutunun da soracağım ama Öznur'a soralım. Bu plazaların olduğu Maslak, Levent bölgesi

0: bölgesinde gezdin. Araçların içinde uyuyan insanlar var. Ne anlatıyorlar? Kaç saatlik bir süre içinde gelip gidiyorlar ya da ne kadar erken kalkıyorlar? Buna dair seninle başlayalım.
1: Konuştuğumuz birçok kişi ya 5'te ya 5.30'da yola çıktığını söyledi. Sultanbeyli'den gelen vardı. Bağcılar'dan, Hüsniye'nin Bahçeli Evler'den geliyor. Göktürk'ten gelen vardı. Aslında İstanbul'a hem yani İstanbul'un göbeği dediğimiz plazalar bölgesi Büyükdere Caddesi'ne hem uzak noktalardan hem de çok uzak noktalardan olmayan insanların gelip araçlarında uyuduğunu gözlemledik dün. Büyükdere Caddesi iş merkezlerinin, alışveriş merkezlerinin olduğu bir bölge olduğu için tam da geçiş güzergahı. Maslak'ta çalışanlar da Levent bölgesinde durup şekerleme yapıp iş saatine kadar orada uyuyorlar. Sonrasında devam ediyorlar. Ya da Levent bölgesinde çalışıyorsa zaten hem park yeri bulmuş oluyor, otopark parası vermemiş oluyor. Otopark üyeliği yoksa çok erken saatlerde geldiğinizde Levent Çarşı'nın içerisinde ara sokaklarda biz de dün onu gördük zaten. Çok müsait yerler oluyor aracı park etmek için. Ben şunu gözlemledim dün insanlarla konuşurken. Evim Habertürk'e çok uzak bir noktada değil. Bir insanın, İstanbul'da yaşayan bir insanın eviyle iş yeri arasındaki mesafenin uzun olmamasının ne kadar önemli bir konfor olduğunu anladım. Ben 15-20 dakika gibi bir sürede geliyorum Habertürk'e. Akşam da varsa trafik maksimum yarım saat. Ama dün insanların çaresizlik diyeceğim artık. Çünkü Sultanbeyli'nde, Sancaktepe'de oturan, Kurtköy'de oturan çalışma arkadaşlarımızdan biri Gebze'de oturuyor biliyorsunuz. Kameraman arkadaşım. Evet,
0: Darıca'da, Gebze'de
1: Özcan,
0: değil.
1: Yani evet, Darıca'da oturuyor. Evet. Marmara'yla geldiği için o şanslı. Ama araçla geldiğiniz zaman gerçekten bir çile belli bir saatten sonra. Hatta dün konuştuğum bir beyefendi şunu söyledi. 6'da çıkarsam 25 dakikada geliyorum. 6 çeyrekte çıkarsam 2,5 saatte Levent'e varıyorum.
0: O röportajlara bakacağız. Bu çalışan ve şirketleri ilgilendiren kısmı. Bunu detaylandıracağız ama İstanbul trafiğini ilgilendiren kısmında siz de çok hikayeyle karşı karşıya kalıyorsunuzdur diye düşündük. Gizem Öztürk Radyo Trafiğin İstanbul trafiğinin nabzının attığı yer ama hikayeleriyle attığı yer.
1: Evet.
0: O yüzden sizin anlatacağınız hikayeler de vardır diye düşündük. Karşılaşıyor musunuz böyle şeyler?
2: Bu sabah özellikle sizin için birkaç hikaye istedim. Yani her gün bir şeyler geliyor ama sık sık duyuyoruz zaten. Çok erken çıkıyoruz. Yani 6'dan önce çıkmadığınız takdirde İstanbul'da trafik görmeden gitme şansınız zaten yok. Hiçbir noktadan hiçbir yere yok. Hele yaka değiştirecekseniz, köprü geçecekseniz ya da aynı yaka içinde çok yakın da olsa kısa mesafelerde kilitlenen bulvarlar, sokaklar var çünkü. Bu sabah bir müdür, okul müdürü dinleyicim şunu söyledi. 6.30 gibiydi yayını aldığımda, iş yerime varmak üzereyim dedi. Dedim ne yapacaksınız peki, okula gittiniz? Dedi burada tavuklarımız var, onları besliyorum, okula hazırlanıyorum, belge işlerimi yapıyorum. Yani ders başlangıcından...
0: Okulun bahçesinde.
2: Evet, okulun bahçesinde yani. Daha önce orada yapabileceği ne varsa kendince bir hobi edinmiş. Sonra işte belgelerini, işlerini hallediyor. Yani o süreyi trafikte geçirmektense insanlar aslında sabah kendilerine işte gerekirse kahvaltı yapayım, bir kahve molası vereyim, bir ayılayım, uyanayım zamanı ayırıyor. Ama kesinlikle mesai başlangıcının 2-2,5 saat öncesinde iş yerinin önünde olan insanlarla dolu İstanbul.
0: Evet, bu hikayeleri anlatacağız trafikle bağlantılı olarak. Bir de röportajımız var, onu dinleyelim. İstanbul dünyada trafikte geçirilen zaman konusunda önde gelen şehirlerden bir tanesi ama işin çok farklı boyutu var. Bir dinleyelim ne anlatıyor insanlar. Aracından uyandırdığımız birisi
1: evet,
0: ne anlatmış?
1: Maalesef. Trafik çilesi mi, sıcakta arabada uyumak mı?
3: Sıcakta arabada uyumak.
1: Tabii haliyle sıcaklarda arabanın içinde uyumak çok daha zor. Bu yüzden bazı araçların önlem aldığını da görüyoruz. İçerideki kişi bayağı derin bir uykuda, camın önüne battaniyesini sermiş, camı hafif açmış.
4: Ben 6.30'da çıktım, teşekkür ederim, sağ olun.
1: Kusura bakmayın, böldük uykumuzu.
3: Değil. Sabah namazından sonra bekliyorum onu, uyuyakalmışım.
1: Nereden geliyorsunuz?
3: Bağcılar'dan.
1: İş başı kaçta?
3: 8-8.30.
1: Kaçta kalktınız evden?
3: 5.30'da.
1: 6'da yola mı çıktınız?
0: Evet. 3,5 saatten bahsediyoruz.
1: Günaydın, iyi uykular. Şu ana kadar dayak yemedik çünkü çok güzel uyuyor insanlar arabada. Kaçta çıktınız yola?
3: 5.50'de. Mecbur trafiğe takılıyoruz. Öbür türlü de İpek yakasından Anadolu yakasına geçerken günün en az 6 saati yoldan geçiriyoruz.
1: Tamam, öyle sabır kalmıyor
3: bu. Yani mecbur sabrediyoruz.

0: kalmıyor ama mecbur sabrediyoruz.
1: Sabah böyle bir formül buldunuz. Akşam ne yapıyorsunuz?
0: Akşam da biraz daha geç çıkıyoruz.
1: Yani hep çalışandan gidiyor.
2: Uykuyu trafiğe feda ediyoruz. Kestiriyoruz aracın içerisinde. Akşam saatimiz 1,5 saat kadar trafikte geçiyor. Sabah da aynı şekilde 1 saat uyuyorum. Böyle olunca daha 20 dakikada buraya geliyoruz.
3: Evet. 3 saat, 6 saat diyen var. 2,5 saatten bahseden var. İşte arabasının önüne battaniye ile perdeleyen var. Şimdi normalde ek bir yük getirmiyor mu çalışan açısından? Yani bir İK, eski bir İK profesyoneli ve şirketlere de o anlamda tavsiyelerde bulunan bir profesyonel olarak. Her iki açıdan da problemli bir tablo değil mi bu?
4: Çalışanlara çok büyük yük getiriyor, duygusal, zamansal. Diğer taraftan kurumlar için de verimlilik düşüyor muhtemelen. Tabii baktığınız zaman bu İstanbul merkezinde veya iş yerlerine yakın yerlerde kiraların çok yüksek olması gibi sebeplerle serviste varsa eğer, hatta servisle gelenler de 3 saatlerini serviste harcıyorlar. Evet. Bunu tercih edebiliyorlar. Bu firmalar için de zor çünkü hem yorgun insanlar geliyor. Bunun için çeşitli modeller yapıldı. Hele pandemiden sonra bunlar arttı, siz de biliyorsunuzdur. Sabah 9'da mesai başlıyorsa dediler ki esnek çalışma saatleri yapalım. 7 ile 9 arası gelebilirsin, akşam da 18-20 arası çıkabilirsin geldiğin saate göre. Hı hı. Kendin ayarla. Ama İstanbul o hale geldi ki hani 7'de orada olmakla 9'da orada olmak arasında artık anlattıkları gibi çok az fark var. Sürekli bir trafik var. Hı hı. Dolayısıyla çözüm muhtemelen yakın yere taşınmak veya toplu ulaşım hatlarına taşınmak olmalı. Çünkü serviste de geçirdiğin zamanda motivasyon düşürüyor. Evet. Yaşam koşullarının iş başarısını etkilememesi, mutluluğunu etkilememesi mümkün değil. Biz bir saha araştırmasını sırf meraktan yaptık Bekir Ardır'la birlikte. Ve geçtiğimiz yıl Aralık'ta onların genel sorduğu ankete hangi trafik şeyiyle, hangi ulaşım yöntemiyle işine geliyorsun ve bu senin iş memnuniyetini nasıl etkiliyor diye baktık. En yüksek, en memnun olanlar toplu taşımayla gelenler oldu. Çünkü hiç değilse kendi yönetiyor, trafikte kalmıyor. Şirketin ayırdığı imkanla, servisle, düşünün kaç bin lira maliyeti var şirkete de bunların.
3: Servis üstü yanımda edenler tasarruf ediyor zaten, bir sebebi de o.
5: Benzinden tasarruf etmek için açıkçası sabahları erken geliyorum.
4: Ama kendi arabasıyla gelenler ve servisle gelenler daha mutsuzlar. Çünkü çok vakitlerinin geçtiğini düşünüyor. Çok doğru bir taraftan yakalamışsınız açıkçası.
3: Evet, şimdi Hüsniye Hanım'ın başka motivasyonları da olabilir. Hani bir tekrar ona da sormak isterim. Tabii burada konuştuğumuz şey sizin şirketinizle ilgili değil. Siz her gün kalkıyorsunuz ve gerçekten çok zor bir şey yapıyorsunuz. Aynen. Arabada uyurken de Öznur'a da yakalandınız galiba. Öyle.
5: Evet, ayaklarımı uzatmış bir şekildeydim.
1: Yarı film camdı aracın camı. Artık biz 7-8 kişiyle konuştuk ama ben konuştuğum kişiler hep erkek şoförlerdi. Bir de kadın bulmak istiyordum. Hı hı. Yarı film camın önünden şöyle bir geçerken biraz da keskindir gözüm. Hüsniye Hanım'ı gördüm. Sağ olsun camı açtı. Evet. Makyajını yaptı. Bizimle birlikte hazırlandı aslında işe giderken.
3: Evet. Başka bir çalışma modeli tercih eder misiniz? Bir, yani muhatabı siz olduğunuz için soruyorum.
5: Yani şöyle diyeyim. Eğer ki şimdi baktığımız zaman Türkiye standartla eğer ki bir şeylerden tasarruf etmemiz gerekiyorsa ben de yakıttan tasarruf etmeyi tercih ediyorum. Çünkü yine söylüyorum, örnek vererekten söylüyorum. Atıyorum 7 liraysa eğer erken geldiğim zaman belki 5'e düşecek diye hesaplayaraktan onun için erken gidiyorum. Aslında bakıldığı zaman bu benim tabii ki kendi kişisel tercihim.
3: Tercihiniz. Peki şunu sorayım o zaman. Yani işiniz bilmiyorum içeriği evden çalışmaya ya da 3 gün evden çalışmaya uygun mu?
5: Öyle yok, bir iş değil, değil galiba, hayır. Değil mi? Tabii ki aynen. Sonuçta gidilmesi gerekiyor. Gidip gelmem gerekiyor onun için. O şey. Evet. Tabii bazen toplu taşımayı da tercih ediyorum. Yani doğal olarak. Ama bu arada da mesela eşime de teşekkür ediyorum. Çünkü benim çocuklarım, yani daha doğrusu çocuğum olduğu için bakıyor doğal olarak da. Evet. Ona da teşekkürlerimi
3: sunuyorum. Şimdi bu anlattığı şeylerin hepsi çalışan verimliliğinde uzun vadeli psikolojik olarak sıkıntı yaratan şeyler değil mi?
4: Kesinlikle. Zaten global aslında bir sorun. Demin tarif ettiğiniz gibi metropollerdeki bütün büyük iş yerleri de öyle. Çok enteresan, Silicon Valley'de yurtlar, yani eski usul lojmanlar vardı ya kamu iktisat teşekküllerinde. Evet. Yurtlar yapmaya başlamışlar. Evet. Tokyo'da insanlar internet kafede geceyi geçiriyorlar, bekarlar. Evet. Onlara da internet kafe mültecileri, sığınmacıları falan diye isim takmışlar. Hani eve

0: dönmüyorlar. Orada civarlardaki bir yerde yatıyorlar.
1: Bizdekine İstanbul trafiği mültecileri diyebiliriz.
2: Evet, trafik savaşçıları.
0: Sığınmacıları, trafik haberde. Sığınmacıları.
2: Evet, trafiğe karşı mücadele.
0: Fakat dünya genelindeki bir araştırma zaten insanların hem yaşam koşullarından hem iş yerlerinden mutsuz olduğunu söylüyor. %48 oranla global bir araştırma.
1: Hı hı. Çünkü sadece bizde değil, dünyada da böyle.
0: Dünyada bir şey. Da böyle. Trafik sorunu olan büyük yerlerde. Ama diğer taraftan mesela ben şeyi görüyorum. Diğer illerde iş yaptığı gittiğim zaman gayet güzel işletmelerde 5 dakikalık mesafede oturup çok daha düşük kira veren insanlar çok daha mutlu olabiliyorlar koşulları rahat olduğu için. Biz belki biraz büyük şehir insanı olarak hani burada kalmaya tutunmaya çalışıyoruz ve kendimizi zorluyoruz sisteme uydurmak için.
1: Gizem Hanım'a sorayım. Şimdi tabii çok uzun süre bu işi yapınca ayırt edebilirsiniz diye soracağım bu soruyu. Sabah bir yerden bir yere gidenlerle mesela öğle saatlerinde radyoya bağlananlar arasında ben de bazen dinlediğim için fark oluyor. Yani anlattığı hikayelerde de farklılık oluyor. Sabah o anlamda çok bağlanıp bu tip hikayeler anlatanlar var mı? Yani işiyle ilgili ya da başka notlar verenler var mı?
3: Yani aslında işiyle ilgili demeyelim direkt ama zaten derdimiz tasamız hep trafik olduğu için ve bizi de direkt bu konuda aradıkları için mesele bugün trafikte ekstra bir olay var mı? Yani biz rutine alıştık. Biz zaten o kadar saat yolda kalacağız. Bugün ekstra bir şey var mı? Mesela bugün Boğaz'dan bir gemi geçiyordu. Yüklü büyük bir yük gemisi. Evet. Sadece o köprüleri o kadar kötü getirdik ki. Yani bugünün özeli buydu. Hı hı. Bu kadar. Yani bugün böyle bir sürprize karşı karşıya mıyız? İnsanlar artık İstanbul'da trafiğe çıktığında yoğunlukta kalacak mıyım sorusunu sormuyor. Bugün daha ne göreceğim sorusunu soruyor. Bize genelde şikayetler işte trafik kuralı ihlalleri vesaire trafiği ekstra bizim yoğunlaştırma sebeplerimizden dolayı gelir ama bir taraftan da her gün şunu da duyuyoruz. Yani biz eskiden burayı 45 dakikada geçiyorduk. Artık 1,5 saatte geçiyoruz.
2: Evet.
3: Yani her yıl bu istatistiğe bakıyoruz. O 128 saat kesinlikle doğru değil Türkiye için yani. Buna özel olarak ciddi bir araştırma yapsa çok uzun saatler
1: daha
3: kaybediliyor.
1: Daha fazla. Evet.
3: Çok daha fazla. Çünkü en basitinden yani köprü geçmeyin yani bir yakanın içerisinde masla ulaşamazsınız. Niye ulaşamazsınız?
1: Evet, bir virgül koyacağız. ABD Başkanı Trump konuşuyor. Bir dinleyelim.
4: In my first term, and we're using it in my second term, and they gave some of it away stupidly in
5: Afghanistan'la biliyorsunuz. Ve Ukrayna'da 350 milyon dolar harcandı bu savaşta. Ancak biz en güçlü orduya sahibiz. Mesela Venezuela'ya girdik biliyorsunuz. 48 dakikada bu operasyonu tamamladık. Şu anda Venezuela ile ilişkilerimiz harika. Yani biz 40 kat daha güçlüyüz. Ve Venezuela'daki petrolü şimdi kullanıyoruz. Venezuela da bundan faydalanıyor. Biz de faydalanıyoruz. Ve gerçekten ilk haftada askeri olarak biz İran'ı yendik. Kesinlikle çok iyiydik. İsrail'in kendisini korumasını istiyorum ama iyi bir karar vermesini istiyorum. Sizin başkanlığınızda daha fazla fırsatlar olacak mı? Hintliler, evet, kesinlikle. Bizim istihdam konusunda Hindistan'la hep çok iyi ilişkilerimiz oldu, çok yetenekli insanlar var. Avrupa liderleri bu zirvede etkileşimler konusunda ne durumdalar? Bence çok iyiydi. Benim haklı olduğumu düşünüyorlar bence. Şimdi bir anda hepsi bu sürece girmek istiyor. Aslında bitti neredeyse ama hepsi içinde olmak istiyor. Belki o da istiyordur. Ama zamanını harcamak istemeyiz kimsenin. Avrupalı liderlerle bir toplantı yaptık bugün. Ve liderler, Avrupalı dememe de gerek yok. Liderlerle görüştüm. Şimdi bu 7 lidere ek olarak birkaç lider daha var ve hepsi yer almak istiyor. Çok teşekkürler. Harika bir toplantı yaptık yapay zeka ile ilgili ve hep en üstteki kişiler var. Harika bir toplantı yaptık ve çok iyi tesisler var. Yapay zeka konusunda en iyisi. Şu anda çok verimli bir toplantı yaptık. Buradaydı.

0: cooperation India is diversifying, buying more energy from across the world, including United States.
1: Hindistan'la enerji çeşitlendirmesi konusunda ABD'den enerji almamız konusunda ne düşünüyorsunuz? Her şeyi yapabiliriz. Biz çok yakınız şu anda. Daha yakın olamayız. Bence olabilecek en yakın ilişkilere sahibiz. İkimiz de, uluslarımız da çok yakın bence. Çok yakın ilişkilere sahibiz şu anda.
2: ABD Başkanı Trump, Modi ile yaptığı görüşme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hemen birkaç cümleyle özetleyeyim. İran anlaşması nükleer silaha giden bir duvar. Tabii Trump'ın kendi üslubu ve cümleleriyle ifade ediyoruz. İran'ın anlaşma yapmak istediğini ve İsrail'in de kendisini koruyabilmesi gerektiğini ve buna dair görüşmelerin sürdüğünü de söyledi. Modi ile G7 zirvesinde yaptığı konuşmada. Evet. Peki devam ediyoruz. Öznur'la devam edelim. Öznur kendi notlarıyla bize hemen bir grafiğimizi de verelim arkadaşlar. Evet. Şimdi gelinen mesafeleri bir kısaca tekrar bir hatırlatalım. Sonra çalışan kültürü açısından soracağız konuklarımıza nasıl bir tablo var diye.
3: Evet. Bahçeşehir Halkalı, Gazi Osman Paşa, Seyran Tepe, Beylikdüzü, D100, İstanbul'un çeperlerinde de tabii ki evet, yapılaşma, barınan insanlar çok daha fazla olduğu için bu noktalardan tabii trafik yoğunluğunu gün içinde daha çok hissediyoruz. Küçük evet, çekmece yine keza Merter, ticaretin kalbinin olduğu nokta. Mecidiyeköy, Hacı Osman, Maslak. Hacı evet, Osman, Maslak, Levent hattıydı.
2: Çalışanların kullandıkları yerler ve en çok evet, trafikte tıkandıkları yol bu. Sadece plaza evet, çalışanları için değil, İstanbul'da milyonların kaldığı yollar
3: yani bu
2: bunlar maalesef.
3: Bizi de gün içinde habercileri, bugün habere giderken size bir görüntü attım biliyorsunuz Mecidiyeköy'de. Evet. 12:20 geçe ben kanaldan çıktım. Zincirlikuyu'ya gideceğiz çekim yapmaya. Köprü trafiği vardı. Yani köprü sapağında.
2: Öğle saatlerinde evet, de artık saat, var değil mi evet, sürekli evet, trafik? Evet, evet, günler saati var. Şimdi
3: gibi,
2: çalışanlarla ilgili sormak istiyorum. Şimdi işte Hüsniye Hanım gibi insanlar her gün bu disiplinle kalkıyorlar, iş yerlerine gidiyorlar. Ama bir karakter koyuyor aslında. İşe başlarken daha işe gelirken bir karakter.
3: Sorumluluk da aslında.
2: Evet, o sorumluluğu gösteriyor. Şirketlerin yönetim tarzı ya da çalışana yaklaşımı açısından da benzer bir yaklaşım gerekmiyor mu? Sadece Hüsniye Hanım için söylemiyorum, onun çalıştığı şirket için de söylemiyorum. Genel olarak o kültür var mı kurumlarda ya da kurumsal olduğunu söyleyen şirketlerde?
4: Sorunuza çok katılıyorum. Bizim hani yaşlarımız daha büyük, başladığımız, işe başladığımız dönemlerde çalışanları memnun etmek için işte kahve dağıtalım, ayran dağıtalım, yoga seansı yapalım, hadi bir gezi düzenleyelim falan gibi böyle iç etkinliklere çok uğraşılırdı. Ama çalışanın yaşam koşullarını dikkate alan, sağlığını dikkate alan, işte ulaşım standartlarını dikkate alan çözümlerin artık gündeme gelmesi lazım. Hı-hı. Az önce laf arasında işte çocuğum var, eşim yardımcı oluyor evet, dediniz. Bir sürü insanın evde kreşe götürülecek çocuğu var, çıkma saatinin ayarlaması gerektiği. Belki hastası var, diyaliz arabası gelecek belli bir saatte. Hı-hı. Belki köpeği var, 8 saatten fazla evde yalnız kalamıyor. Veya çocuğu var, LGS sınavına bilmem nesine girecek, o 3 gün erken dönmesi lazım. Dolayısıyla çalışanı rahat ettirmek, performansını arttırmak için ve süslü püslü oyuncaklı motivasyonel aktiviteler yerine biraz gerçeğe dönüp bu insanların yaşam koşulları neler? Buraya gelirken ne tür zahmetlere katılıyorlar? Ben bunları hafifletmek için ne yapabilirim? İşte kreş konusunda nasıl yardımcı olabilirim? Yakın yerlere kadar farklı ring servisler nasıl organize edebilirim diye düşünmek lazım. Orada da ezberlerin bozulması lazım evet, biraz.
2: Şimdi buradaki ilişki ikili bir ilişki. Şirket çalışan ve şirket yönetimi açısından. Daha önce şöyleydi. Ya çok fazla insan var. İşe almaya aday insan vardı. Ama şimdi çok fazla çalışacak, çalıştıracak, aradığınız niteliklere uygun insan bulmak çok zor.
4: Bravo.
2: Bu günümüzün en büyük problemlerinden biri bu sanki.
4: Terminoloji bile değişti. Eskiden çalışanlar deniyordu. Şimdi yetenekler, yetenekli insan.

0: bulmak, çalıştırmak. Yoksa siz rakamlara benden daha hakimsiniz. Şu anda İşkur'da 5 milyon açık iş var. Bir sürü işsiz insan da var. İş seçebilir, bir karşılaştırma olabilir. Ama yetenekli, sizin sağınızdan solunuzdan şirketi büyütecek, işine sorumlu olarak katılacak insan bulmak çok daha zor. Yetenekli insanları da hassasiyetle yönetmek ve yönlendirmek lazım. Öyle yılda bir defa standart enflasyon zammı verdim falan gibi çalışan ilişkileri yönetimi yapılmaz artık. Çalışan deneyimi yönetimi yapmak lazım.
1: Bu anlamda daha derin bir krizin içine gidiyor olabilir mi şirketler? Evet. Yani sadece ben işte kahveni bedava veriyorum ya da işte yol parası veriyorum, yemeğini veriyorum. La çözülebilecek meseleler olmaktan çıkıyor mu?
0: Hayır, özellikle de yeni nesil insanlar, ama gençler anlamında söylemiyorum. Hani kafası yeni, dünyaya yönelik çalışan insanlar artık anlamlı işler de yapmak istiyor. Yani ben bu anlamsız yolu niye çekeyim diye düşünebilir. Ben bu yaptığım işte bu kadar vakit ayırıyorum, anlamlı bir katkım var mı diye düşünebilir yetenekli insanlar. Yoksa çalıştıracak kişi her zaman bulursunuz. Önemli olan katkısı olan insanların yaşam şartlarına da uygun ortamları sağlayabilmek. Bu tabii iş uygun değilse evden çalışın, uzaktan çalışın tabii ki denmez. Ama yaşam koşullarını kolaylaştıracak yan haklar düşünülebilir aynı maliyetlere. Hani yepyeni ben maliyet kalemi açılsın, herkes zor durumda zaten, çalışanın etrafına düzen kuralım demiyorum ama en başta söylediğiniz en doğru bir şey vardı. Bu işin sürdürülebilirliği için önemli. Çalışanın da sürdürülebilirliği, kurumun da sürdürülebilirliği için önemli.
1: Evet, bu bir de iş yeri açısından bir aidiyet duygusu. Tabii bağlanma anlamında söylemiyorum. Hani işin sorumluluğuna sahip çıkmak ve onu taşıyabilmek sürdürülebilir olmasının yanında. Kesin. Burada da ciddi problemler yaşıyor sanki şirketler, öyle görünüyor.
0: Kesin, yani ben kurumlarda karpuz gibi gelip giden bir sürü insan görüyorum. Hani taşınıyorlar sadece bir sağa bir sola, ama orada organizasyona gerçekten isteyerek katkı verecek insanların da yaşam koşulları ile ilgili zorluklarına yardımcı olacak çözümler getirmekte de fayda var. Hı hı. Tabii ki buralar sosyal kurumlar değiller, özel şirketler, ama karlı ve sürdürülebilir olabilmek için belki de lüzumsuz yerlere yapılan harcamalardan gerçekten yaşam koşullarını iyileştirmeye, hayat şartlarını kolaylaştırmaya yönelik gidilebilir. Hı hı. Uzaktan çalışma konusu sadece öne çıkarılıyor ama tek bu değil. Biraz sohbet ederken konuşmuştuk. Türkiye'de üniversite mezunlarının uzaktan çalışma günü ortalama 0,9 gün. Bir gün bile değil. Ama Avrupa'da da 1,6 gün. Hadi Amerika'da 2 güne doğru çıkıyor. Dünya evet. ortalaması 1,2 gün.
1: Yani Avrupa'da daha çok olduğunu düşünür zannedelim insan. Ama evet.
0: Covid sonrası daha yüksekmiş. 2022, 23, 24 her yıl yapılıyor bu araştırma. Çok enteresan. Dünya ortalaması 1,6'dan bugün 1,2 güne düşmüş.
1: Aslında evden çalışma da çözüm olmadığı
0: için. Çözüm olmamış.
2: Evet. Hatta bununla ilgili İdil Hanım, gruplar oluşuyor. Geri dönmek istiyoruz.
0: Evet.
2: Binalarımıza, iş yerlerimize diye. Evden evet. çalışanlar şu anda bu şeyi başlattılar.
0: Çünkü her evde başlattılar. Uygun olmayabilir.
2: Evet.
0: Dediğimiz o kadar spesifik ki, o kişinin yaşam koşulu. Sizinki farklıdır, bebeğiniz vardır evet. bir şey. Sizinki farklıdır, benimki farklıdır. Biz yetenekli ve bu kuruma destek olacak insanlarsak artık insanları da birebir tanımak zorunda kurumlar. Böyle evet. külliyen %20 artış yaptım, işte 10 bin lira yakıt parası verdimle falan yönetilmiyor bu evet. artık.
1: Şimdi kendi şirketinizle ilgili değil ama sonuçta bir çalışan evet, olarak...
3: Şunu diyeceğim, yani evet, şimdi buyurun. Baktığımız zaman her meslek zaten yani evden çalışılabilir bir meslek yani olmuyor. Hani bak mesela atıyorum bir taksi şoförü olur veya bir temizlik görevlisi olur, çaycısı olur, bunlar zaten evden çalışma gibi bir durumu yok.
1: Yok.
3: Ama biraz önce söyledim ya, benim erken gitmem kendi kişisel tercihim. Yani kimse evet. hani beni zorlamıyor. Ben böyle olmasını istiyorum. Hem kendi keseme yani kar olsun diyerek.
2: Tasarruf,
3: hem
2: zamandan kazanıyorsunuz. Yani
3: bir de evet. zamandan kazanıyorum. Mesela hemen gitmiş oluyorum. Orada bir saat kadar uyuyorum veya uyumuyorum. Bazen uyuyorum, bazen uyumuyorum. Hemen bir 5 dakika sonra iş yerime varmış oluyorum yani.
1: Evet, şirketlerin tam aradığı disiplinli insan tipi.
0: Öyle, ben tam tersinin çok öfke yarattığı durumları da görüyorum.
1: Tam da onu da soracağım, bir İstanbul trafiğiyle ilgili. Tabii. Çünkü şöyle bir şey var, yani insanlar bir fedakarlık ya da aidiyet duygusuyla, sorumluluk ve disiplinle bunu yapıyorlar ama uzun vadedeki sonuçlarını konuşmamız evet. lazım. Herkesin yaşadığı tamam, problemlerin tamam. başında o geliyor. Çünkü bir yerden sonra tamam. kazancınız ya da motivasyonunuz düşmeye başlıyor ve onun psikolojik etkilerini, hani bu moda

0: Abi ne söyleyeyim ya da yeni nesil burnout oluyorsunuz, tükenmişlik sendromunun başka türevleriyle, türleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunu derinleştireceğiz ama şu İstanbul trafiğinde tablo iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor, bir onu bize Gizem Hanım bir anlatsın. Çünkü bu kısmı da önemli. Sonucunu konuşuyoruz ama nedeni o.
1: Son derece kötüye gidiyor. Yani iyiye giden hiçbir şey yok desek yeri var. Her geçen gün gerçekten yeni bir sebep çıkıyor. Yani bir gün bir araç arızası bir insanın iş yerine bir saat geç kalmasına neden olabiliyor. Normalde çektiği 2 saatlik trafiği geçtim, ekstra 3. saat geliyor. Hı-hı. Sadece bir araç arızası bitti. Ve bununla birlikte sabah 15 dakika çok önemli gerçekten. Çünkü 6'da yola çıkanla 6.15'de yola çıkan aynı saatte asla varamaz. Mümkün değil. Hatta 15 dakika farklı değil, yarım saat farklı da varamaz. 1,5 saati bulur o fark. Çok net bir şekilde. Çok aynı anda çıkış diye bir durum, evet, söz konusu. İşte bu mesaili çalışma, mesai kademeli kademeli çalışma saatlerini ayarlama sistemini sürekli olarak yıllardır konuşuyoruz. Hatta bazı dinleyicilerimiz diyor ki biz iş yeriyle anlaştık. İşte biz 7'de giriyoruz, 4'te çıkıyoruz. Bunu yapan iş yerleri de var ama tabii bunlar butik olanlar, büyük plazalardan tabii bahsedemiyoruz.
0: Çok fazla çalışanı olan
1: mümkün değil. Yani bunun dışında yani insanlar artık fedakarlık, kendi zaman parayla da satın alınamıyor ya hani. Trafikte geçireceği 1,5-2 saati uyumak için, gittiğinde sakin bir kahvaltı yapabilmek için, belki oturup bir kitap okuyabilmek için, filmini dizisini izleyebilmek için, kalan işlerini halledebilmek için sabah kullanıyor. Sabahın mesaiden önceki 1,5-2 saati insanların artık kendilerine ayırdıkları, ayırmak zorunda oldukları, değerlendirdikleri bir zamana dönüştü. Onu yapmaya o saati trafikte geçirmek zorunda.
0: Peki konuyu sizin ekseninizde başka bir noktaya taşıyacağım. 5 yılda bir işte İstanbul'da yerel seçimler olduğunda, hı-hı, herkes elinde bir dosyayla İstanbul trafiğini nasıl
1: çözmeye
0: çözecek?
1: Geliyor.
0: Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi?
1: 10. yılım.
0: 10. yıl. Yani 2 döneme tekabül eder. Evet. Öncesini de bilirsiniz az çok. Çözülebilir bir şey olduğuna inanıyor musunuz? İşin başka bir yönden bakan profesyonel olarak.
1: Çok inanıyorum. Çözülebilir değil sadece. Bitirilebilir bir şey değil İstanbul'un trafiği. Evet. Ama azaltılabilir, iyileştirilebilir. Gerçekten çok ciddi verim alınabilir. Yapılacak gözümüzün gördüğü binlerce şey var. Yani gerçekten baş koyulursa İstanbul trafiğinin şu halini %30'a, 30'unu düşürürler.
0: Birkaç küçük öneride bulunun dersem mesela ne söyleyebilirsiniz?
1: Yani çok büyük bir girişim, 1 numaralı girişim nüfusu azaltmak olur. En önemli adım bir nüfusu, hı-hı, azaltmak olur. Yenilerinin gelmemesini sağlamak olur.
0: Sağlamak olur.
1: Bu çok zorsa eğer, şu anda trafik yoğunluğunu oluşturan araç sayısı çok fazla ya hani İstanbul'da. İnsanları toplu taşımaya yönlendirelim. Toplu taşıma tercih edilsin deniyor ama siz mesela diyorsunuz ki toplu taşımadakiler daha mutlu. Bana hiç öyle şeyler gelmiyor. Diyorlar ki
0: tepkiler
2: 2,5 saatte daha iyi bir yoğunluk var.
1: Biz arabamızda oturarak rahat rahat gideriz. Yine de trafikte 2,5 saat çekeriz diyorlar. Çünkü bir noktaya 3 vesayetten önce gitme şansın yok. Hmm. Onları da kullanırken aynı zamanı kaybediyorsun. Üstelik ücrete baktığında da ciddi bir fark oluşmamaya başladı arada. Tabii ki akaryakıtı nereden nereye kullandığınıza göre iş değişecek ama insanlar bize şunu net şekilde söylüyor. Yani toplu taşımada 3 vesayet gideceğim ve ben kendi arabamda oturarak giderim. Toplu taşımayı konforlu ve tercih edilebilir bir hale getirirseniz o zaman araç sayısı azalır. Evet. Çok daha önemli bir adım. Trafikte meydana gelen kazalar ve araç arızaları, yolu daraltan olaylara çok anında müdahale gerekiyor. Orada bekleyen aracın 5 dakika...
0: Müdahale süresi biraz uzun galiba.
1: Uzun.
0: Evet.
1: Uzun ve bu tamamen sürücülere göre de değişebiliyor. Birisi kendi kurtarıcısını bekliyor, öbürünü bekliyor. Anlaşamıyorlar, polisin oraya ulaşması arkadaki
0: karşı
1: kuyrukta.
0: Karşı taraftan izleyenler de
1: trafiği evet, oluyor derken. Yani sadece 3 adımı bile
0: yapsın.
1: İnşaat
0: takip eder gibi trafik kazası takip etme
1: evet,
0: alışkanlığı
1: evet,
0: da var.
1: Kesinlikle çok rastlıyoruz.
0: Öyle. Ne kadar süremiz var arkadaşlar? Bir reklam, ondan sonra devam.

0: Evet, İstanbul trafiğinden kurtulmak için sabahın şafağında kalkıp iş yerine gidip iş yeri çevresinde aracında uyuyan insanların hikayelerini konuşuyoruz. Devam ediyoruz stüdyodaki konuklarımızla. Habertürk muhabiri Öznur Karslı, Çetin Er, plazaların, ticaretin, iş merkezlerinin yoğun olduğu Levent'te, Maslak'ta gezdi. Bize izlenimlerini anlattı. Kalan bölümleriyle devam edelim. Sonra çalışan memnuniyeti ve iş yerini anlamlandırma, hangi seviyede algılanıyor iş yeriyle ilişki çalışan açısından ve yöneticiler ya da şirket açısından, ona bakacağız. Devam edelim seninle Öznur. Şimdi sabah gittiğinde bize gördüklerini bir tekrar bir özetlersen.
1: Şimdi biz tabii haber gereği çok erken kalktığımız, şehir dışına gittiğimiz zamanlar da oluyor ama İstanbul içinde bu rutinimiz çok yok. Normal 9'da işbaşı yapıyoruz. Bu haber için ben dün 4.30'da uyandım. 5'te beni araç aldı, kameraman arkadaş aldı. 6 gibi işte, 5.30 gibi çıktık. 6'da Levent'teydik. Hı hı. Bir günlük bu mesai bile... Ben bugün mesela işe 10'da geldim. O döngümü tamamlamak için. Hı hı. Uyku bayağı bir dün çünkü sarstı. Ama dediğim gibi dün görüştüğümüz insanlar bunu her gün yaşıyor. Haftanın 5 günü, belki 6 günü yaşayan da var.

0: Bu arada sadece erken gelmiyorlar, akşam da geç çıkıyorlar. Evet. Yine trafikten.
1: Çalışma süreleri de uzun yani.
0: Evet. Yani hani orada diyorum ya, çalışandan gidiyor, beyefendi de onaylıyor. İş yeriyle anlaşması 9.05, 9.06 belki. Ama o kişi oraya Levent'e 6'da geliyor trafikten kurtulmak için.
1: Sabah 6.
0: Sabah 6'da. Akşam da işte atıyorum 20'de, 20.30'da yola çıkıyor. Yani kendisine bu belki gün içinde 5-6 saatlik bir süreyi kazandırıyor. İşin böyle bir tarafı da var. Ve ayrıca iş merkezlerinin İstanbul'un daha çok Avrupa yakasında yığılmış olmasının da bir göstergesi bu.
1: Evet,
0: evet, çeperlerde ki, konutlar var ama işte fabrika bile var yani Avrupa yakasında. Bunun da bir sebebi bence. İnsanlar belki tasarruf yapmak için uzak noktalara taşınıyorlar bugün. Kurtköy.
1: Ama başka maliyetler
0: ama
1: çıkıyor.
0: Ama başka bir yerden çıkıyor işte. Maliyet araçtan, yakıttan, çıkıyor. Otopark ücretinden çıkıyor.
1: Peki.
0: Böyle bir sonucu da var yani. Benim peki, dün gördüğüm buydu.
1: Devam edeceğiz. Şimdi Gizem Hanım dedi ki aslında sadece sanayinin iş olanaklarının İstanbul'da olması değil, başka şehirlerde de olması lazım ki aslında tersine
0: yayılması
1: o anlamda,
0: anlamında
1: göçün teşvik edilmesi lazım. Ama sonuç itibariyle sabahın 6'sında gidip iş yeri çevresinde 2 saat uyuyup işe başladınız. Akşam 20.30'da çıktınız. Bir süre sonra tükenmişlik sendromu. Evet. Bu kavram çok konuşulduğu için çok yaygın mı bir iş yeri problemi olarak
2: çok
1: hangi
2: yaygın,
1: seviyede?
2: Öfke de doğuruyor. Evet. Az önce onu konuşuyorduk. Mesela servisle gelenler de aslında yine çok uzun saatler beklememek için erken alıyor servis diyelim. Çok uzaktan geliyor, çok dalaşıyor ve insanlar mesaiden yarım saat önce orada oluyor, beklemek zorunda kalıyorlar. Teknik olarak servise bindikleri anla indikleri an arasında böyle 14-15 saat olunca ben bu çok şey veriyorum ve karşılığında ne alıyorum sorgulamasına ve öfkesine girişiyorlar. Ve ben birçok kurumda, küçük çalıştaylarda onu görüyorum. Çalışan servise geliyor ama servisten ve saatlerden ve trafikten şikayet ediyor. Kurum bunun için ne yapabilir? Hı hı. Ne kadar en kötü çözümlerden birini bulduklarını da görüyorum bazen.
1: Ne tür
2: İşe alımcılar mesela özgeçmişlere baktıkları zaman diyelim yeni birini işe alacaklar. Hele tecrübesiz işe alımcılarsa bakıyor oturduğu yer ay çok uzak serviste uzun geliyor diye görüşmeye bile çağırmıyor. Belki yetenekli bir insan. Yani trafiğin ve ulaşım sorununun yetenek kaybetmeye şeyine fırsat vermemesi lazım. Ben o kadar ki üniversiteden yeni mezun olacak öğrencilerime diyorum ki özgeçmişlerinize oturduğunuz semti yazmayın. Şu anda Boğaziçi'ne yakın diye Rumeli-Hisar üstünde oturuyor olabilirsiniz ama iş bulduğunuz yere yakın taşınacaksınız belki de. Evet. Belki anneannenizin evinde oturacaksınız ama insanlar ön elemeyi bile oturduğu yerin uzaklığına göre yapmaya başladılar. Mutsuz çalışanla veya servisin gitmediği yerde uğraşmayalım diye.
0: Yani bir de artık eviniz iş yerinize yakınsa bu bir lüks.
2: Lüks.
1: Evet.
0: Böyle bir şeye dönüştü.
2: Aynen öyle.
1: Şimdi çalışan açısından baktık. Bir de yöneticiyle ilişki anlamında da bu konuyu değerlendirelim istiyorum. Şimdi 3 yıldır her gün aynı disiplinle hafta içi çıktınız gittiniz. Bunda acaba yöneticim beni işe geç geliyor diye algılamasın düşüncesi ne kadar baskın insanlarda, buna dair nasıl bir tespit yapabiliriz?
2: Onu kendine güvenen ve yetkin insanlarda çok görmüyorum ama maalesef yöneticilik becerilerinin sadece disiplin sağlamak olduğunu sanan çok yönetici var hala. Olgun olmayan yöneticiler var. Bugün yine bir haber okudum, sizde de okudum. 3 dakika geç geldin diye uyarı gitmiş otomatik bir çalışana. Parmak iziyle mi ya da kartla mı giriyorsa neyse otomatik olarak sistem buluyor ve 3 dakika geç gittin açıklamamı yap diyor. Hmm. Ama belki de mesai için ben 1 saat geç kaldım. Hani ya da işim için erken kalktım fazladan çalıştım. Sonuçta bu tür böyle zamanlara dayalı tabii ki hukuki şeyleri biliyorum fazla mesai falan filan ama onun ötesinde açık bulmaya yönelik, azarlamaya yönelik, mesainin saatle sınırlanmış olmasına uyumla yönelik bir yaklaşımın hiç çağdaş veya aslında yeteneklere uygun bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Zamanın geldiği noktada zaten çok işlevsiz değil mi?
2: Çok işlevsiz. O zaman bana gece e-mail de atmayacaksınız. Eğer e-maili gece cevaplıyorsam benim en verimli şekliyle işe vermem lazım. Bu alıştığımız kurumsal çerçeve, saat 9'da parmak basarak gir, 3 saat sonra. Bazı koşullarda gerekiyor tabii. ARGE merkeziyseniz kanıtlıyorsunuz, devlet rapor istiyor filan. Onların dışındaki durumları söylüyorum. Herhangi bir beyaz yakalıysam, ben samimiyetle, iyi niyetle vaktimi, enerjimi veriyorsam, beni bu saçma kurumsal çerçeveyle aslında ittirmemeleri lazım.

0: Ha, evet. Ama belli yerler vardır. İşte üretim testi, işte call center vesaire. Orada belli bir saatte başlamanız gerekir. Tabii ki bunları kastetmiyorum. Evet. Zamanın daha esnek olabileceği rollerde de bunu yapmak çalışanın iş yerindeki anlam duygusunu zarar veriyor. Anlam duygusu dediğimiz, hani ben bu kadar zaman veriyorum, emek veriyorum, özveriyle 5'te kalkıyorum. Görünüyor mu, duyuluyor mu? Yoksa 3 dakika geç geldiğim için bana uyarı yazısı mı geliyor?
1: Evet.
0: Bütün hepsini bir arada değerlendiriyor.
1: O dengeyi bulmak, insanların psikolojisini de dikkate alıp çalıştırabilmek en basit haliyle o kısmı.
0: Ben şeye de

0: tespit et, bunları otomatik mesaj gönder diye yapay zekayı kullanıyorsanız çok yanlış bir yerde kullanıyorsunuz.
1: Ben başka türlü kullandım ben. Sordum yani bu tip bir çalışan profiliyle ilgili bir İK'cının ya da yöneticisinin nasıl davranması ya da nasıl düşünmesi lazım diye. Ben yapay zekanın o anlamda hani çok daha sağlıklı cevap verdiğini gördüm.
0: Kesinlikle.
1: Ya, uygulamadan daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü acaba şunu sormak lazım dedi. Uzun uzun tabii analizini yaptık. Yapay zeka ile birlikte dedi ki arabada uyumak huzurlu bir tercih mi, mecburi bir tercih mi? Bu soruya verilecek cevaba göre aslında çalışanın ve iş yerinin işini ne kadar iyi ya da doğru yaptığı da ortaya çıkar diye herhalde biraz
0: her şeyi kişisel yönetmek lazım. Yani siz yöneticisi olarak hanımefendinin erken kalkıp ekstra efor sarf edip bir şey yaptığını görüyorsanız bir gün sonra geç gelip gelmemesini dert etmemeniz lazım. Evet. Veya o kişinin kendi tercihidir sizinki gibi. Erken çıkıyorum, hiç değilse uyuyorum, daha az para yakıyorum. Ben de erken çıkardım full time Maslak bölgesinde çalışırken. Yeniköy sahiline inerdim, yürürdüm, sonra tekrar Maslak'a çıkardım. Evet. Dolayısıyla bunu kendimiz yapıyorsak sorun yok. Ama
1: Hüsniye Hanım bilinçli bir tercihle yaptığını söyledi.
2: Ben kendi kişisel tercihim yani. Kimse beni zorlamıyor.
3: Diğer kişiler de zaten aynı şeyi söylüyor. Evet. Bilinçli
1: bir ama bir süre sonra yani Hüsniye Hanım için söylemiyorum ama bir süre sonra bu yükün yorabilir, taşınması zorlaşması çok normal. Yani zorlaşmayacağını söylemesi
0: görmek zorunda bu yükü. Evet. Böyle yani, bir yükle insanlar geliyorsa bunu rahatlatmanın yollarını bulmak. İşte bu trafiği azaltmanın yolları gibi. İşte evet. Arada bir geç gelmek mi, ortak gidenleri şey yapmak mı, arada bir uzaktan çalışmaya izin vermek mi veya taşınma yardımı yapmak mı yakınlara evet. taşınmak için?
1: Evet, bunların da kesinlikle. Düşünülmesi gerekiyor. Son olarak kapatacağız. İstanbul trafiği açısından önerdiğiniz çözümler kısmen yarım kaldı diye düşünüyorum. Hı-hı. Onunla bitirelim, sonra bir haber vereceğiz. Evet.
4: Önce nüfus dedik. Nüfusun bu şehirden azaltılması lazım kesinlikle. İkincisi toplu taşımaya yönlendirmek için parket devam et sistemleri var. Tarih Yarımada'ya yayılaştırılıyor mesela. Evet. Orada çok uygulanıyor. Ben çoğu dinleyicimin metroya kadar arabayı bir yere bu kadar bırakıp sonra metroya bindiğini de biliyorum. İki yaka değiştirecek mesela. Marmara'ya binecek. Arabayı buraya bırakıyor ve devam ediyor. Ondan sonra tekrar inince arabasını alıp evine gidiyor. Çünkü 3 vesayet gideceğini arabayla bir yere kadar geri kalan da metroyla. Bu sistemlerin artırılması lazım ki insanlar daha konforlu toplu taşıma kullanabilsin ve araçlarını bir noktada hem yarı yarıya kullansın ya da tamamen vazgeçsin. Peki. Üçüncüsü kesinlikle trafikte olan olaylara hızlı müdahale şart. Aslında İBB'nin kurtarıcıları var, ücretsiz çağırabiliyorlar. Yolun peki. üstünden aracı uygun bir noktaya alabiliyor ama bunu kimse bilmiyor. Bunu yaygınlaştırmaları, o araçları artırmaları lazım ki. Evet. Ve bunu bence zorunlu hale de getirmesi lazım. Ben kendi çekicimi bekliyorum diye keyfi şekilde birinin orada beklemesini saatlerce istemeyiz değil mi? Bunlar. En başta bu üçü.
3: Sabah peki, çok, araçların çok içinde teşekkür bir ederiz. Kişi oluyor
1: bitireceğiz.
3: Genelde.
1: Evet. Kadın ağırlıklı bir stüdyoda çalışanların evet. memnuniyetini, iş hayatını başka bir perspektiften mercek altına almaya çalıştık. Teşekkür edelim.
2: Teşekkürler.
1: Devam ediyoruz. Evet, birçok sektörde evden çalışma sistemine yavaş yavaş geçiliyor. Bu sistemin avantajları da var. Kısmen konuştuk. Dezavantajları da. Özellikle ofis kirası ve yol masrafından kurtulmak isteyen işverenler bu sistemi daha çok tercih ediyor. Ancak evden çalışma modeli işçi ve işvereni bazı durumlarda karşı karşıya da getirilebiliyor. Bakalım haberin detayını.
5: Evden çalışan konforunu daha da arttırmak istiyor. İşverense daha çok çalışma baskısı yapıyor. Pandemiyle hayatımıza giren evden çalışma modeli işverenle işçinin arasını açtı.
6: Evinden çalışmak her zaman için daha iyidir bence. Özellikle hanımlar için.
7: Kesinlikle evden çalışmanın rahatlığı çok farklı. Trafik sabah özellikle yine hani gitmesi, işe gitmesi en az bir saat.
5: Evden yani esnek çalışma kavramı üzerine yapılan bir araştırmada bu verileri doğruluyor. Evden çalışmayı sevenlerin oranı %48,7. Bu modelin özgürlük ve iş özel hayat dengesi sağladığını düşünüyorlar. Ama işverenler pek de aynı fikirde değil.
8: Pandemi sonrasında evden çalışanların sayısı giderek arttı. İşverenler zaten evden çalışıyorsun diyerek yüksek verim bekliyor. Çalışanlar da benim de haklarım var diyor. Peki evden çalışanların hakları neler?
9: Evden çalışan insanlarla ofisten çalışan insanlar aynı iş sözleşmesine bağlı olarak daha az ara vermelisin, daha yoğun çalışmalısın, ben seni her aradığımda bilgisayar başında olmalısın gibi işverenin bir beklentisi olmamalı.
5: Peki ya evden değil de şehir dışından, hatta yurt dışından bilgisayar açıp mesai yapanlar?
10: Performans açısından herhangi bir sıkıntı olmuyorsa nerede çalıştığının çok bir önemi yok.
5: Bu durumu suistimal eden çalışanlara gelince nasıl olsa

0: olsa uzaktan çalışıyoruz deyip habersiz şehir dışına çıkanlarla ilgili mahkemelerin verdiği birçok karar var.
1: Diyor ki sen o sırada mesai saati içerisindesin, işverene karşı bir özen ve sadakat yükümlülüğün var. İşini yapıyor olsan dahi, uzaktan çalışıyor olsan dahi işveren senin nerede olduğunu bilmek zorunda. Bunu işverene bildirmek zorundasın.
2: Evet, bu haberle Habertürk manşetin sonuna geldik. Birazdan Hülya Hükenek karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29, Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

İyi akşamlar Hülya Hökenek. Ben akşam haberlerindeyiz. Şöyle başlayalım. Amerikan Başkanı Trump'ın İsrail'in tüm girişimlerine rağmen İran'la anlaşmaya varması İsrail'de büyük tepki topladı. Bu arada İsrail iç siyasetinde Amerika'nın İsrail'i yalnız bıraktığı belirtiliyor. İki ülke arasındaki çatlak büyüyor giderek. G7 zirvesinde Trump biliyorsunuz oradan yeni açıklamalar olabilir ki olacak, bekliyoruz. O açıklamaların üzerine de konuşacağız elbette. Konuğum da olacak. İkinci gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü o karışıklık yani iç karışıklık CHP'de devam ediyor. Kurultay için toplanan 833 delege var. O delegenin imzası genel

0: Merkeze bu arada verildi. Grup Başkanı Özgür Özel de başka partiye geçme ya da yeni parti iddiaları ile ilgili konuştu. Henüz o noktada değiliz diyor. MYK toplantısı aralarında Ankara ve İzmir il başkanlarının da olduğu 8 il başkanı görevden alındı. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik disipline sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sürece elbette bakacağız, Ankara'ya bağlanacağız. Ve bu arada özel bir hastanenin acil servisine başvuran hastanın çıkan faturayı sosyal medyada paylaşması olay oldu. Ve özel hastaneler acil müdahaleden ücret talep edilebilir mi? Bakın, bu soruyu tekrar gündeme taşıdı. Biz de bunu gündeme getiriyoruz. Muhabirimiz Gizem Türemen de uzmanlarıyla konuştu. Ona da bakacağız. Başlasın efendim akşam haberleri. Mahir'e bir gidelim, Mahir'le konuşalım çünkü çok hareketli bir gündü gerçekten. Hem siyaset hem de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ya gün boyu sen gelişmeleri takip ettin. Yani koordinasyonda paylaştın, yayınlarda paylaştın. Yani bir diğer taraftan Özgür Özel'in açıklamaları var. İşte il başkanları durumu var, ihraç edilenler var. Delegelerin kurultay talebi de genel merkeze sunuldu. Yeni ihraç talepleri, böyle hani fesih kararı falan da var bazı il başkanlarına yönelik. Senden detayları almak isterim. Özellikle akşam haberleri izleyicisi için genel bir sabahtan şu dakikaya kadar olanları toparlamanı rica edeceğim Mahir.
1: Evet, Hülya Kenek, baş döndüren bir trafik yaşandı diyebiliriz ama dilersen sondan başlayalım. İhraç kararları dakikalar önce parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Sırasıyla gidecek olursak eğer mevcut 3 il başkanı tedbirli bir şekilde kesin ihraç sistemli yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Kimler onlar, hemen bakalım. Erzurum İl Başkanı Serhat Caner yönetimle birlikte feshedildi ve Caner disipline sevk edildi, yerine Mahmut Edebali Başkan olarak atandı. Yine Nihat Yeşiltaş, mevcut Bursa İl Başkanı, yönetimi feshedildi. Nihat Yeşiltaş tedbirli bir şekilde YDK'ya sevk edildi. Bursa için Turgut Özkan İl Başkanı olarak atandı ve Bitlis İl Başkanı, yine ismi iddianamede geçiyordu, Metin Güzelkaya tedbirli bir şekilde YDK'ya sevk edildi. Ancak yerine şu ana kadar henüz atama yapılmadı. İhraç noktasında baz alan en kritik başlık şüphesiz Butlan davasıyla ilgili olup olmadıkları, bu süreci içinde yer alıp almadıkları. Müslüm Sarı da zaten açıklama yaparken buna dikkat çekti. Parti mahkemelerde tartıştıran, bu sürecin parçası olan isimleri tek tek disipline göndereceklerini ifade etti. Bu üç ili paylaştık. Bunlar kesin ihraç sistemiyle sevk edildi disipline ve yerlerine yeni isimler atandı. Mevcut il başkanıydı bunlar. Aynı zamanda eski il 3 il başkanı da yine disipline sevk edildi. Onlar ki hemen bakalım. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ki saatler önce buradaydı, imzalar teslim edilirken buraya gelmişti. Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan yine YDK'ya sevk edilen eski il başkanlarından ve bir diğer eski il başkanı Hüseyin Yaşar, Batman İl Başkanı olarak görev yapıyordu. O da yine disipline sevk eden isimler arasında yer aldı. Yine bazı illerin ise yönetimleri feshedildi, yerlerine atamalar yapıldı. Gaziantep o illerden bir tanesi, Malatya yine önemli illerden bir tanesi. Barış Yıldız, mevcut il başkanı, yönetimi feshedildi ve yerine başka bir kişi atandı. Hakan Satılmış, Malatya İl Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek. Bundan sonra yine Adana İl Başkanlığı feshedildi. Orhan Bayram İl Başkanı olarak atandı. Ankara kritiklerden bir tanesi, Ümit Erkol tutuklanmıştı geçtiğimiz aylarda. Bir başkan vekili görev yapıyordu. Yüksel Işık yönetimi feshedildi ve yerine eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım atandı. Fahri Yıldırım da geçtiğimiz yıl özel yönetim tarafından ihraç edilmişti. Yine İzmir'e bir atama yapıldı. Çağatay Güçlü görevden alındı ve yerine Utku Gümrükçü, eski Çiğli Belediye Başkanı, atandı. Onu ifade edelim. Kayseri'de 3 ilçede boşluk vardı. Melik Gazi, Talas ve Koca Sinan ilçelerine atamalar gerçekleştirildi. Bir atama haberi de Kadın Kolları Genel Başkanı'na ilişkin oldu. Mevcut Osmaniye Milletvekili Asu Kaya yönetimiyle birlikte görevden alındı ve feshedildi. Yerine Ayten Gülseler'in atandığını ifade edelim. Bir kez daha belirtelim. Mevcut 3 il başkanı ve eski 3 il başkanı görevden alındı ve YDK'ya sevk edildi. Eski il başkanları arasında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğunu belirtelim. Ankara ve İzmir'de atamalar gerçekleştirildi. Tabi imzalar merak ediyor. Bugün olağanüstü kurultay için imzalar genel merkeze getirildi öğlen saatlerinde. Bu durum soruldu Müslüm Sarı'ya. Müslüm Sarı şekil ve içerik açısından bunu değerlendireceklerini ifade etti. Konuya ilişkin tavırların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağını belirtti. Ancak şu ana kadar bizim genel merkez kaynaklarıyla yaptığımız görüşmelerde mevcut tedbir kararı varken bir olağanüstü kurultaya gidilmesinin

0: söz konusu olmadığını ifade ettiler. 830 olarak paylaşılmıştı imza sayısı, ancak bu isimlerden 9'unun tedbirli olarak disipline sevk edildi. Bir kişinin de imza vermekten vazgeçtiğini belirterek Müslüm Sarı kendilerine 820 imzanın teslim edildiğini ifade etti. Grup başkan vekillikleri vardı, 2 tane boş koltuk. Oraya atama konusu henüz gündeme gelmediğini belirtti. Yaptığı değerlendirmede Müslüm Sarı yine Nimet Özdemir istifadenin bir milletvekiliydi bugün. Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum demişti. Bu konuya ilişkin de kendilerine ulaşan herhangi bir bilginin olmadığını belirtti. Dediğim gibi imzalar öğle saatlerinde CHP teslim edildi. Genel merkez tavrını önümüzdeki günlerde açıklayacak, ancak şu ana kadar edindiğimiz izlenim olağanüstü kurultaya gidilmeyeceği yönünde. Ve ihraç dalgası devam etti. Önce 9 milletvekili için ihraç kararı verilmişti. Daha sonraki MYK'da belediye başkanlarına yönelik oldu. Bugün yapılan MYK toplantısında da bazı il başkanları görevden alındı. 6 kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildi. 6 ilin ise yönetimleri feshedildi ve yerlerine yeni isimler atandı.
1: Bakalım ne olacak yani ileriki günlerde, böyle yani içeride de herkesin gözü kulağı burada. Mahir, ben çok teşekkür ediyorum. Sabah saatleri itibariyle bütün gelişmeleri sen aktardın. Şimdi yine keza CHP Grup Başkanı Özgür Özel bu arada genel merkezin bazı il başkanları hakkında aldığı fesih kararına tepki gösterdi. Dedi ki il başkanlarımızı görevden alan karar gayrimeşrudur ve biz il başkanlarımızın yanındayız.
2: Verilmiş olan tedbir kararı kesinlikle olağanüstü kongreyi engellemez, aksine zorunlu kılar. Tedbir kararı sonuç doğurmaması gereken bir karardır. Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar. Bir an önce hele disipline sevk yapıp oy verme hakkını kimsenin alamazlar. Olacak iş değildir. Tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza, partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız. Ayrıca şu teknik detayı da hatırlatmak isterim. Verilen mahkeme hukuksuz butlan kararı dahi il başkanlarımızın seçildiği kongreleri ortadan kaldırmadı. İl başkanlarımız oradadır. O il başkanlarımızı seçilmemiş bir yönetim alıyor. Bu karar gayrimeşrudur, hukuksuzdur.
1: Şimdi biraz önce Mahir aktardı ama şöyle detaylandıralım. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. İYİ Parti'den CHP'ye geçmişti daha önce. Ve rozetini de Özgür Özel takmıştı. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti Özdemir. Ve Temmuz 2024'te de İYİ Parti'den istifa etmişti. Bu arada bir süre bağımsız milletvekili olarak da görev yaptıktan sonra Ekim 24'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı Özdemir. Meclis başkanlığına istifasını sundu. Sunduğu istifa dilekçesine gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim ifadelerini kullandı Özdemir diyelim, devam edelim. Bu arada yani İYİ Parti demişken şöyle ki, yani İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu erken seçim tartışmasını değerlendirdi. Bir taraftan bu tartışma da yürüyor biliyorsunuz. 20 gün önceye çekmekle erken seçim olmaz diyor Dervişoğlu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme hazırlığına da bir kez daha tepkisi var.
3: Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklamalarını değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısının ardından soruları yanıtladı.
3: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatindeyim. Yine bir satranç oynanıyor yani.
4: Dervişoğlu'na terörsüz Türkiye sürecine dair meclis tatile girmeden önce çıkarılması beklenen yasal düzenlemeler de soruldu.
3: Ben neye bayrak açacağımı içeride söyledim. Salt bu değil. Bu yasa teklifinin meydanlardan altyapısını oluşturmak ve o teklife meşruiyet kazanmak için kurgulanmış bir senaryo var. O senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar.
4: Dervişoğlu grup toplantısında ise ABD ve İran arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi.
3: Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması yine belirsizliklerle kirlenmeyip nihayet

0: Te ererse Orta Doğu'da yeni bir denklemin, pozitif bir iklimin kapısı aralanacaktır.
1: Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump bu arada G7 zirvesi marjında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Açıklama da yapacak. Açıklama yaptığı zaman da yani bu kısa başlıkların dışında açıklama yapacak. Hemen döneceğiz. İran'la anlaşmanın detaylarına ilişkin konuştu. Mütabakat henüz kesin değil. Anlaşma metnini beğenmezsem ben yani tekrar bombalarım diyor. Yani füzeyi o zaman yerler diyor yaptığı açıklamada. Önce Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ardından Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi. Sisi ile görüşmesinin ardından İran'la imzalanacak anlaşmanın birçok nedenden dolayı iyi olduğunu söyledi. Bunlardan biri de bu arada yani nükleer silah elde edemeyecek olmaları dedi. Anlaşmayla beraber Hürmüz Boğazı'nın kısmen açıldığını da belirtti. Bir iki gün içinde tamamen açılacak ve petrol fiyatları çakılıyor ifadesini kullandı. Hizbullah'la mücadele konusunda Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü de belirtti. Amerika'nın İran'a 300 milyar dolar fon sağlayacağına yönelik iddialar var biliyorsunuz. Bu iddiaları değerlendirdi Trump. Bu haberler tamamen yanlış. İran'a yatırımı engellemiyoruz ama biz oraya yatırım yapmıyoruz ifadesinde kullandı. Modi ile görüşmesinin ardından konuştu Trump. İran'la varılan mütabakat zaptının çok güçlü olduğunu da söyledi ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sorulduğunda İsrail'in kendini koruyabilmesini istiyorum dedi. Ancak İsrail sağduyulu karar vermeli diye belirtti. Öyle. Amerikan medyası, Amerikalı yetkililer İran'la imzalanan mütabakat metnini bilerek muğlak şekilde hazırladığını iddia etti. Şimdi bu habere göre bu adımın gerekçesi ilerleyen süreçte müzakerelere elverişli bir zemin oluşturmak.
2: Amerikalı yetkililer İran'la mutabakat metnini kasıtlı olarak muğlak tuttu. İddia Amerikan basınından. CNN International haberini ismini vermediği Amerikalı yetkililere dayandırdı. Buna göre mutabakat metni son derece muğlak hazırlandı. İran kamuoyuna mutabakatı kabul ettirebilmek için atılan bu adımla ilerleyen süreçte müzakerelere elverişli bir zemin oluşturmak da amaçlandı. CNN'e konuşan bir yetkili mutabakatın diline çok fazla anlam yüklenmemeli dedi. Metni siyasi belge olarak nitelendirdi. Belge temel olarak yaptırımların kaldırılmasını, nükleer anlaşma yapılmasını ve dondurulmuş fonların serbest kalmasını söylüyor. Bunların ne zaman olacağıysa ilerlemeye bağlı ifadesini kullandı. Metni gören bir kaynağa göre ise mutabakat, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin spesifik taahhütleri içermiyor. Amerikalı yetkililer mutabakatta açıkça yer almamasına karşın İran'ın arka kanallar aracılığıyla Trump yönetiminin aradığı tavizleri sunacağını da öne sürdü. İran'ın taahhütlerini yerine getirmesi halinde 300 milyar dolarlık bir kalkınma fonundan yararlanabileceği belirtildi. İran lideri Müçteba Hamaney'in mutabakatı zımni olarak onayladığını ileri süren yetkililere göre 60 gün sürecek müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'ne değerlendirme fırsatı tanıyacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden Başkan Yardımcısı Vance, İran'dan Meclis Başkanı Kalibaf'ın katılacağı imza töreninin Cuma günü İsviçre'de yapılması bekleniyor.
1: Peki şöyle yapalım. Şimdi Washington'la Tahran arasında varılan mütabakat bu arada İsrail hükümeti de krize yol açtı. Biraz onu detaylandıralım. Anlaşmanın ardından toplanan güvenlik kabinesinde İran ve Lübnan konuları ele alındı elbette. Ama tartışma çıktığı da öne sürüldü. Yani Amerika'nın İsrail Büyükelçisi ise Başkan Trump'a meydan okudu.
3: ABD ile İsrail arasındaki çatlak derinleşti. İsrail Güvenlik Kabinesi, İran ve Lübnan konuları tartışılırken birbirine girdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre anlaşmanın ardından toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran ve Lübnan konuları ele alındı. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tişler'in Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırıyı ABD Başkanı Trump'ın talebiyle iptal ettiğini doğrulamasıyla toplantıda tartışma yaşandı. Habere göre Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'i herkesin önünde azarladı ve Tişler'in mesajının hatalı olduğunu söyledi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı Vance arasında da gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Habere göre 14 Haziran'da yapılan görüşmede İran'la üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşmanın bazı maddeleri gündeme geldi. Buna göre anlaşmanın İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediği ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını koruyacağı iddia edildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Akabe ise ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Akabe, Trump'a meydan okuyarak, "İsrail olmasaydı Amerika'da olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz," dedi. Trump, Fransa'da yaptığı konuşmada, "ABD olmasa İsrail olmazdı. Çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi," ifadesini kullanmıştı.
1: Şimdi bir konuğum var, hemen konuşalım. Zira Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in tüm engelleme girişimlerine rağmen anlaşmayı imzaladığını biliyoruz. İsrail iç siyasetinde Amerika'ya tepki olduğunu da biliyoruz. İki ülke arasında işte dedik ki çatlak var ve o giderek galiba büyüyor. Doktor Yusuf Bahadır Keskin, Amasya Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Hülya Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, yani birazdan bu akşam haberleri diliminde aslında bu açıklamayı da biz bekliyoruz. Yani konuşacak bu yaptığı kısa spot başlıklar değil. Eminim detaylandıracaktır o açıklamasında. İşte artık nükleer olmayan bir İran var diyor. İran anlaşması nükleere duvar diyor. Bir diğer taraftan da diyor ki ya, uymazlarsa hani ben bombalamaya zaten hazırım diyor. İsrail'le ilgili açıklama yapıyor. Genel olarak sormak isterim aslında, hani anlaşmayı eğer beğenmezsem mesela, öyle bir açıklaması var işte, bombardımana döneriz, yani tekrar bombaların çıkışı var, yani bu diplomasiyi aslında güçlendiren bir baskı çıkışı mı, yoksa ne dersiniz, yani her an her şey olabilir mi, tekrar o döngüye girilebilir mi, tehlikeli bir eşik mi?
2: Anlaşmayı beğenmezse zaten elimizde bir anlaşma olmayacak Trump muhtemelen. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. Bu anlaşmaya daha çok ihtiyaç duyan taraf da Hülya Hanım Trump yönetimiydi. Çünkü içeride ciddi bir baskı gördü cumhuriyetçilerden. Cumhuriyetçilerin de ve bu anlaşmaya gitme noktasında Trump'ın da çok haklı gerekçeleri var. Çünkü ara seçimler yaklaşıyor. Son birkaç ay kaldı. Evet. Ve ciddi şekilde zarardalar cumhuriyetçiler. Bu belki ara seçimin kaybedilmesi cumhuriyetçiler adına Trump'ın koltuğunu da zor duruma sürükleyebilir ki bu muhtemelen uykularını kaçıran olaydı Trump'ın. Barış masasına oturma noktasında da özellikle son 3 haftadır Trump çok iyi niyetli, samimi bir duruş sergiliyor gibi anlaşma konusunda sahip çıkmıştı. Hı hı. Fakat bir yandan tehdit dilini bırakmıyor. Çünkü bunu kendi toplumuna bir zafer olarak satması lazım. Birinci boyutu bu. Bunun zafer olarak anlatılabilmesi için sürekli güç gösterisi yapmak ve bu anlaşmayı beğenecek veya bu anlaşmadan memnun edilmesi gereken tarafın kendisi olduğunu dile getiriyor. Ama perde arkasında aslında bu anlaşmaya daha çok ihtiyaç duyan taraf olduğunu bu meseleyi yakından takip eden birçok kişi anlayabiliyor. Öbür taraftan tam da sizin dediğiniz gibi genellikle biz bunu savaşın bitmediği, henüz anlaşmaya yakın olduğumuz dönemde görmüştük. Trump'ın en sert tehditlerini yaptığı, İran medeniyetini yok etmekle tehdit ettiği veya işte en büyük saldırıyı yapacağını söylediği akşamlar. Biz burada yine Habertürk ekranlarında saldırıyı beklerken saldırı olur mu diye Trump'tan yapıcı açıklamalar geldiğini, barışa yönelik açıklamalar geldiğini gördük. Bu aslında sahadaki güçle masayı birbirine senkronize etme çabasının bir örneği. Ama tabii bu birazcık daha böyle dediğim teoride kalıyor. Yani Trump bunu gerçekten uygulamaya koymak istiyorsa karşısındaki İran tarafı da 8 yaşında çocuk değil. Trump da bunun farkına varmalı. Bu tehditlerin bir noktadan sonra geçerli olmadığını herkes gördü. En çok da İran tarafı gördü aslında. Evet, İran'a bir zarar yarattı Amerika Birleşik Devletleri tarafı, ama bu tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in istediği bir anlaşmaya imza attıracak zorlamanın çok uzağındaydı. Eğer Amerika Birleşik Devletleri saldırının ilk başladığı gün, yani 28 Şubat günü o çok hızlı başlayıp işte dini lider Ali Hamane'yi öldürmeyle başladığı o ilk günkü performansını uzun süre sürdürüp gerçekten İran'ı net bir mağlubiyete sürükleyebilseydi, o zaman Trump'ın bu dilinin gerçekten bir karşılığı olduğunu düşünürdük. Ama bu noktada tamamen propagandanın ve zafer söylemini inşa etmenin bir arayışı içerisinde Trump. Bugün diğer devlet başkanlarıyla yaptığı açıklamalarda da, muhtemelen birkaç dakika sonra yapacağı açıklamada da söylediklerinin aslında bu mütabakat çerçevesine dair ne kadar gerçekleri anlatacağına, yansıtacağına dair ciddi soru işaretleri var herkese.
1: Öyle, kesinlikle öyle. Ciddi soru işaretleri var. Size katılıyorum. Bir de yani bu şimdi İsrail faktörünü de konuşmadan olmaz yani. Mehmet Ali Akşam Haberleri'nin editörü, yayını birlikte hazırlıyoruz. Trump artık İsrail'i dinlemiyor mu diye mesela bir soru sormuş. Ya bu doğru, bir taraftan iç siyaset var, işte bir diğer taraftan seçim yaklaşıyor. İsrail

0: De böyle çok ciddi tepki var. Bu 14 maddelik mütabakat işte sızan bu anlaşma metnine. İçeride ne oluyor ne bitiyor diye. Bu İsrail faktörünü galiba konuşmak lazım. Çünkü yapılan açıklamalara bakıyorum. İşte mesela yani Lübnan meselesi var. İran onu dahil etmeden hiçbir şeyi biz kabul etmeyiz diyor. Yani haliyle ve haklı olarak. Çünkü Lübnan meselesi en büyük çeperdi değil mi? Yani bu savaş sürecinde en büyük kaybı veren, tarumar olan. Yani gerçekten şimdi mesela bakıyorum ne olacak bu yapılacak olan olası bir anlaşmada İsrail'in tepkisi ya da Trump'ın bu açıklaması ne kadar samimi ya da ne kadar güvenilir?
1: Trump'ın İsrail üzerinde ne kadar etkisi olduğuyla alakalı biz birkaç örnek vaka yaşamıştık. Yaklaşık bir ay önce kameralar karşısında Netanyahu'yu çok net uyardığını, ona Lübnan'da artık durması gerektiğini, yeter dediğini ve artık duracağını söylemişti. Birkaç gün sürmedi bu uyarılar. Netanyahu yeniden saldırılara başladı İsrail ordusu Netanyahu'nun talimatıyla. Bu noktada tabii anlaşma sürecinde İsrail'den gelen açıklamalara, kabineden ve iktidardaki koalisyondan gelen açıklamalara baktığımızda ya da İsrail ordusunun sahadaki hareketlerine baktığımızda bu anlaşma sürecini hala sabote etme riski çok yüksek İsrail'in. Bu çok net görülüyor. Ve aslında anlaşmadan çok memnun olmadıklarını da görüyoruz. Bunu da hem diplomatik metinlerde, siyasilerin açıklamalarında hem de medyada görüyoruz. Özellikle İsrail'deki sağ medya ihanete uğradıklarını, yalnız bırakıldıklarını, Trump'ın kendilerine ihanet ettiğini falan dile getiriyor ki aslında Amerikan başkanları içerisinde Trump İsrail'e hizmet etme noktasında apayrı bir yerdedir. Tabii. Bunu kendileri de ifade ediyor. Biz de yaptıklarından görüyoruz ki zaten belki birkaç on yıldır İran'a saldırma noktasında Amerikan başkanları üzerinde bir etki oluşturmaya, onları ikna etmeye çalışıyordu ki bunu Hillary Clinton da geçtiğimiz günlerde bir röportajında söyledi. Ama bu tuzağa düşen veya bu baskıya boyun eğen Trump yönetimi oldu. Bu anlaşma sürecinde tabii Hülya Hanım, İsrail işin içerisinde olmasaydı Washington'la tamamen çok daha erken anlaşabilirlerdi. Yani bu yaklaşık biz iki aydır bir müzakere süreci görüyoruz kapalı kapılar ardında Pakistan'ın arabuluculuğunda. Eğer İsrail'in hassasiyetleri gerçekten Trump tarafından gözetilmiyor olsaydı çok daha kolay anlaşabilirlerdi taraflar. Ama bu günün sonunda yapılan anlaşma İsrail açısından bir tehdit ortamı yaratıyor mu? Bu konuda ben böyle bir tehdit ortamı yarattığını düşünüyorum. Ama İsrail'de bir güvenlik paranoyası var. Yani hiç kimse silahlanmasa dahi İsrail o teolojik arayışları doğrultusunda ve işte ister istemez toplumun yapısı da buna uygun biraz daha bu hale getirildi. Bu güvenlik paranoyasıyla etrafta saldırganlığa devam edecek. Yani Lübnan konusunda anlaşmanın en önemli metinlerinden bir tanesi. Yani İsrail'in durdurulabilmesi doğrudan belki metinde İsrail diye geçmiyor ama Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin bütün operasyonları durdurması deniyor. Galip hafta müzakereler henüz kesinleşmeden önce yani nihai bir anlaşmaya varıldığı teyit edilmeden önce Trump'ın İsrail'i durdurabilecek iradeye sahip olmadığını düşünüyorum minvalinde bir açıklama yapmıştı. Bunun aslında ne kadar gerçek olduğunu herkes farkında. Bu sürecin devamında bugün de İsrail saldırıları devam etti. Keza Hizbullah da İsrail'e yönelik karşılık vermeye misillemelerine devam ediyor. Süreç böyle devam ettiği senaryoda anlaşmanın en zayıf karnı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları olacak muhtemelen ki işin korkutucu tarafı İsrail Lübnan sahasında bir şekilde durdurulursa bu sefer tekrar Batı Şeria'daki Gazze'deki şiddeti arttırma ihtimali yüksek. Suriye'de yeniden saldırganlığını ortaya koyma ihtimali de aynı şekilde yüksek. Trump bu konuda da çok net şekilde uyarmıştı Netanyahu'yu. Suriye'de işte Türkiye ile uzlaşması gerektiğini, makul davranması gerektiğini bunu açıkça kameralar karşısında da söylemişti. Ama şöyle bir gerçeklik var. Yani toparlamak adına şunu söyleyeyim. Trump ne kadar barışa muhtaçsa, yani bu petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın tıkanması, Trump'ı ne kadar zor duruma soktuysa aynı şekilde Netanyahu da savaşa o kadar muhtaç. Yani bu savaşın durduğu senaryoda Lübnan'daki operasyonlar duracak, işte Gazze'deki saldırılar dursun, Batı Şeria'daki işgal dursun, Suriye'ye saldırılması, böyle bir ortamda seçime gitmek Netanyahu adına siyasi kariyerinin sonu anlamına geliyor. Bu aslında bize İsrail toplumunun bu konudaki maalesef geniş kısmının bu saldırgan politikayı desteklediğini de gösteriyor ki İsrail siyasetine ya da Knesset'teki dağılıma baktığımızda zaten muhalefet dahi Netanyahu'nun yaptıklarının aslında temel amaçlarının yanlış olduğunu iddia etmiyor. Araçlarını eleştiriyor. Yani Lübnan toprak bütünlüğüne saygı duymalıyız. Suriye'deki işgalden vazgeçmeliyiz. Filistin topraklarını işgal etmemeliyiz. Gazze'de soykırım yapmamalıyız demiyorlar. Sadece Netanyahu'nun bu amaçlarının doğru olduğunu ama araçlarının yanlış olduğunu, çok daha pahalıya mal ettiğini, gereken kazanımları sağlayamamakla eleştiriyorlar.
0: Tabii o yüzden zaten Netanyahu diyor ki yani sen savaşma bak, sen bombalama, sen bomba atma demiyor. Yani çakıştığı yer

0: Diyor ki ya bunu daha yumuşak yap, yani daha sağduyulu, tırnak içinde söylüyorum tabii. Yani yoksa mesela birbirleriyle hemhal oldukları belli. Çünkü yani sonuçta İsrail'in elindeki bütün yani askeri güce bakıldığında yani askeri güç eşittir Amerika. Yani buradan bakıldığında tabii hani diplomasinin insan galip gelmesini istiyor. Ama ne yazık ki var olan fotoğraf, daha bugün işte bu açıklama olacak. İşte G7 zirvesi deniyor bir taraftan. Bir taraftan Lübnan bombalanıyor. Yani hala vuruluyor. Oradan bakıldığında o yüzden çok insan mutlu olamıyor. Ama bir de Amerika iç siyasetini isterseniz hani kısaca oradan bakar mısınız onu bilmiyorum. Çünkü bunun elbette öyle bir sonucu da var. Amerika iç siyaseti şöyle, yani deniyor ki aslında burada Amerika içeriye, yani Amerika'nın içine vereceği mesajlarla dolu olacak. Yani bugünün asıl amacı bu. Çünkü yakında seçim var. Malum. Bir onunla ilgili kısaca bir şey isterim. Ardından kısa bir sorum daha olacak.
1: Tabii ki Trump'ın bütün açıklamaları, bundan sonra İran konusundaki özellikle bütün açıklamaları kendi toplumuna yönelik bir zafer satma arayışı olarak göreceğiz, takip edeceğiz ki bundan önce de benzer açıklamaları vardı. Sürekli olarak kendisi savaştan bir çıkış yolu aradığı dönemde dahi onlarca kez, yine burada bir Habertürk yayınında Çetin Erbey rakamları çıkarmış, işte 39 defa büyük bir zafer kazandığını, 29 defa İran tarafının barışmak için kendisine ulaşmaya çalıştığını falan rakamlarla vermişti. Tam olarak sahadaki gerçeklik bu. Defalarca da Trump'ın yaptığı açıklamalar İran yönetimi tarafından yalanlandı. Yani aslında uluslararası toplum Trump'ın bu konudaki ifadelerinin doğru olmadığını gayet farkında. Ama içerideki Amerikan toplumuna bir mesaj verilmesi gerekiyor. Bu mesajın bir kısmını Trump'ın açıklamaları oluşturacak, inşa edecek ki hala seçimi kurtarabilecek zamanları olduğunu düşünüyorlar. Yaklaşık 5 ay gibi bir zaman var. Ama hem İran'da hem Amerika'da şöyle bir durum var. İç topluma buradan bir zafer kazandığını anlatmanın anahtarı Hülya Hanım ekonomik boyutundan geçiyor. Yani insanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde belki nüfusun yarısı, bunu farazi söylüyorum, kendi kafamdan söylediğim rakamlar, belki yarısı haritada İran'ın yerini bile bilmiyor. Belki ülkenin yarısı İran'la bir savaşta olduğundan dahi haberi yok. Çünkü kendi topraklarında herhangi bir tehdit yaşamadıkları için. Ama şöyle bir gerçeklik var. İnsanlar akaryakıt fiyatlarını görüyor. Akaryakıt fiyatları ister istemez tutumlarını, oy verme hareketlerini değiştiriyor. Biz Trump'ın seçildiği işte o iki sene önceki seçimde neleri konuşuyorduk? İşte Gazze'de soykırım, Suriye'de yaşananlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasını yitirdiğini, ama seçim sonuçlarını işte göçmen yasası belirledi, Kürtaş, işte ev konut krizi vesaire. Bunlar üzerinden ilerlendi. Bu noktada da Trump eğer ülke içerisinde enflasyonu bir nebze durdurabilirse, akaryakıt fiyatlarını tekrar savaş öncesi noktaya getirebilirse, ki bugün o bağlamda bir açıklama yaptı, petrol fiyatları yere çakılacak falan diye, tersi bir hareket oldu aslında. Tekrar bombalarız dediğinde piyasa buna ters bir tepki verdi. Ama ne zaman ki savaş öncesi döneme dönülür ya da savaşın ilk günlerindeki fiyatlara dönülür, o zaman Trump gerçekten bir zafer kazandığına belki kendi toplumunu ikna edebilir. Aynı durum İran için de geçerli. İran'da kendi toplumuna bakın nükleerden vazgeçmedik, Hürmüz'de işte dişimizi gösterdik diyecek. Ama bugün belki savaş atmosferi hala sürüyor. İşte Amerika ile İsrail ile savaşıldığı için insanlar tepkilerini ortaya koymuyor savaş öncesi gibi. Ama 6 ay sonra muhtemelen bu ortam unutulacak ve insanlar o ekonomik rahatlamayı bir nebze de olsa görmek isteyecekler. O yüzden bu anlaşma İran'daki rejim adına bir varoluş mücadelesi. Müzakere metninde buna göre yazılacak.
0: Evet. Önemli, yani söyledikleriniz çok önemli. Katılmamak da elde değil. Şu iddiaya ve bu iddianın yalanlanmasına ne dersiniz? Yani ortaya atılan bu 300 milyar dolarlık bu yatırım meselesi, yardım meselesi, bu böyle hani sıradan değil. Belli ki dolaşıma sokulmuş, bunun altına belki birkaç altyazı verirsiniz. Önemli olduğunu düşünüyorum. Buyurun.
1: Bu noktada aslında 300 milyar dolar konusuyla ilgili ben de bugün bir tweet hazırlamıştım. Atamadım tam son anda.
0: Burada söylemiş oldum o zaman.
1: Trump sürekli olarak evet Obama yönetimini 2015'teki o nükleer anlaşma dolayısıyla işte İran tarafına büyük çekler vermekle eleştiriyordu. Ama bu süreçte kendisinin 10 sent dahi vermeyeceğini anlatıyor. Fakat aslında medyada dolaşıma giren haberlerde böyle bir finansal akışın sağlanacağı, öncelikle işte 23-24 milyar dolarlık bir girişin yarısının serbest bırakılacağı, sonra İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağı anlatılıyor. Körfez sermayesinin İran'a akacağı

0: ile ilgili bazı haberler var. Yani 300 milyar dolar rakamının temelinde aslında körfez ülkeleri var. Ve bu körfez ülkelerinin İran'a yönelik bu yatırımlarını Amerika tarafının artık engellemeyeceği söyleniyor. Yani bu İran için aslında 300 milyar dolarlık akış belki 5 sene sonra tamamlanırsa bambaşka bir İran olabilir küresel jeopolitikte. Yani
1: Tabii.
0: dünya ekonomisine
1: Tabii.
0: entegre olduğunda İran'ın saldırganlığı da ister istemez biraz daha azalacak. Ne kadar izole olursa o kadar saldırganlaşıyor ülkeler. Modern çağın en önemli aslında gerçeklerinden bir tanesi bu. Tabii Körfez'in iki yakasındaki düşmanlığın da bu finansal akışla birlikte ortadan kalkma ihtimali bir hayli yükselebilir ama bu işin şöyle bir sonucu var. Körfez'in iki yakasında barış sağlandığı senaryoda Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgedeki etkisinin azalma ihtimali var aynı şekilde. Yani yıllarca Körfez ülkeleri Amerikan hegemonyasının en önemli aparatı oldu.
1: Tabii
0: Oradan petrol
1: elinin
0: ticareti
1: altında
0: dolar
1: yani
0: üzerinden
1: orada.
0: yapıldı.
1: Tabii.
0: Devasa savunma harcamaları yapıldı. Tahvillere gitti petrol paraları. Ne karşılığında? İşte İran'dan koruma. Ondan öncesinde işte
1: Peki.
0: Cemal Abdülnasır'ın Arap milliyetçiliğinden korumaydı. Yani İran'ın o öcü rolü ortadan kalkarsa bu Amerikan hegemonyası için olumsuz bir durum olabilir. Bu finansal akışta da Trump sürekli olarak şunu anlatacak. 10 sent dahi ben vermedim ama işte nükleer silah edinmeyecek. Hürmüz Boğazı açık kalacak. Amerika'nın işte büyüklüğünü herkese gösterdik mesajı vererek seçime bu anlamda gitmeye çalışacak. Son cümle olarak da sürekli olarak da İsrail bu anlaşmayı sabote etme riskini masada tutuyor.
1: Tutacak her zaman. Yani o kesinlikle olacak. Dediğiniz gibi yani İsrail açısından yani bir taraftan o askeri hareketlilik yani diplomatik süreci tamamen raydan çıkarmak için aslında elinden geleni de yapacak. Orada tehdit unsuru, baskı unsuru olarak galiba kalacak, bilmiyorum. Katılır mısınız? O bir iki şöyle dediniz, Amerika için bir risk oluşturuyor. Körfez ülkeleri açısından da bu anlaşma belki bir fırsat oluşturacak. Orada bir çakışma olabilir. Bakalım ne olacak? Çok teşekkür ediyorum Doktor Yusuf Bahadır. Sağ olun efendim. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi katkılarınızdan dolayı iyi akşamlar. Kısa bir ara verir mi?

0: Ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna tepki gösterdi. Raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği vurgulanıyor. Bakanlık bir açıklama yaptı. Açıklamasında raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz ifadesi kullanıldı. Türk yargısının hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık olmadığına dikkat çekildi. Raporun Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği belirtiliyor. Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde raporun mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı da vurgulandı diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halk Bank aleyhine 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu. New York'ta görülen dava 2019'da açıldı. Amerika Halk Bank'ı İran'a uygulanan yaptırımları delmeye yönelik girişimle itham etti. Bölge savcısı davanın düşürülmesi için geçtiğimiz hafta mahkemeye dilekçe verdi. Anlaşma kapsamında Halk Bank'ın herhangi bir cezai suçu kabul etmediği, adli veya idari para cezası da ödemeyeceği vurgulandı. Halk Bank'tan kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada bankamız hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 51 ilde sahipsiz sokak hayvanlarının toplandığını söyledi. Bu yıl sahipsiz sokak hayvanları sorununun biteceğini de belirtti.
1: Sokak hayvanlarının 181 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman 51 ilimizde %100'e ulaştık.
2: Tamamlanan illeri açıkladı. Çalışmaların devam ettiği illeri saydı. Yıl sonuna kadar sokak hayvanları sorunu bitecek dedi.
1: 30 büyük şehirde %74 oranında. 12 büyük şehrimizde yani Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta toplama işlemleri sona erdi. Devam eden illerimizde de İzmir'de %35 ve en son Diyarbakır'da da %27. Biz inşallah Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarını almış olacağız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde trafik kanununda yapılan düzenleme de vardı. Trafik kazalarında günlük ortalama can kaybının %5,2'ye gerilediğini belirtti.
3: Ölümlü kazaların geçen sene 480 olduğunu, bu sene 415'e düştüğünü görüyoruz. %13,5 oranında azalma var. Kaza yeri ölü sayısı 575'ten 504'e düştü. Yaralanmalı kazalar 69.000'den 68.000'e düştü. Yaralı sayılarında ise geçen seneye göre 15 kişilik bir artış olduğunu görüyoruz. Ama genelde ölümlü kazaların azalması önemli bir konu.
2: Bakan Çiftçi, trafik düzenlemesinin ardından ihlallerin de azaldığına dikkat çekti.
0: Şimdi biz yayının başında söyledik, yani 3 gündem maddemiz var akşam haberlerinde öne çıkardığımız. Biri de bu şimdi vereceğim haber. 39 derece ateşle özel hastanenin acil servisine başvuran bir hasta. Kendisi 8.000 TL fatura çıkarılmasına tepki gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılıyor bu video. Acil müdahaleden ücret talep edilebilir mi sorusu tekrar gündeme geldi. Bu konuda mevzuat ne diyor? Bir, fiilen ne uygulanıyor? Bunlara bir bakacağız. Gizem Türemen arkadaşım Özgür Balaban'la önce hastaları dinlemiş, sonra gitmiş uzmanına sormuş, bir bakalım.
4: 39 ateşine geldik bakın, acile. 39 ateşle muayene ücretimiz 8.000 lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun, vicdanınız kalmamış.
5: Özel hastanenin aciline başvuran hasta faturaya böyle isyan etti. Sosyal medyada hızla yayılan video acil hizmetinden ücret alınabilir mi sorusunu gündeme getirdi.
6: Bu alanda ciddi bir curcuna var. Ciddi suistimalleri var.
7: Özel hastanelerin hepsi acilden gittiğin zaman ücret alıyor. Hepsi alıyor.
8: Kalp krizi, felç riski var. Örnek veriyorum böyle durumlarda hastanenin...
9: Önce para.
5: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'yla bu kanuna dayandırılarak çıkarılan sağlık uygulama tebliği, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz diyor.
6: 24 saat içerisinde sağlık hizmeti sunulmadığı zaman kişinin hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme riski olayları acil olarak değerlendirilmiş. Acil durum sona erene kadar ücret alamazsınız.
8: Benden ücret talep ettiler. Acilden geldiğim için bir ücret almamanız gerekiyor demiştim. Almamız gerekiyor. Bizde prosedür bu dendi.
5: Örneğin hasta acile başvurdu. Durumunun acil olmadığı tespit edildi. O zaman yeşil alan kategorisinde değerlendiriliyor ve ücrete tabi tutuluyor. Asıl karışıklık hangi hallerin acil kapsamına girdiği sorusuyla başlıyor.
6: Hastane yatışı yapılıyorsa veya tıbbi müdahale yapılıyorsa veya müşahede altına alınıyorsa veya başka bir sağlık kuruluşuna sevk ediliyorsa veya başka bir kuruluşuna sevkli geldiyse bu kişi için sunulacak olan sağlık hizmetleri acil kapsamında değerlendirilir, ücret talep edilmez.
4: Vatandaş hakkını bilmiyor genelde.
9: Bilmiyor. Ya ben de sizden öğreniyorum. Ben de böyle bir şey bilmiyorum.
5: Türkiye'nin üye olduğu Dünya Sağlık Örgütü de acil halleri 32 parametreyle açıklıyor.
6: Suda boğulma, trafik kazası, terör, intihar girişimi, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, omuz kopmaları, elektrik çarpması gibi durumlar aslında acile giriyor.
4: Sağlık Bakanlığı'nın acil genelgesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirgesi hangi durumlar acil işlem kapsamına giriyor, hangi müdahalelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor açıkça belirtiyor. Peki mevzuat böyleyken uygulama nasıl?
6: Özel hastanelerin acil birimlerine yakın poliklinikler açılmış. Aslında hastanın durumu acil. Hekim de acil olduğunu biliyor fakat daha fazla para almak maksadıyla poliklinikten giriş yapılmış.
7: Kimi kolu kırılmış geliyor, kimi bıçaklanmış geliyor. Ondan sonra hepsinden ücret alıyorlar. Tartışma çıkıyor, alamazsınız diyorlar. O zaman da devlet hastanesine gidin diyorlar.
5: İddiaya göre SUT'un acil tanımındaki 24 saat sınırı da bazı özel hastanelerce suistimal ediliyor.
6: 2018 yılında yapılan bir değişiklikle 24 saat sınırlaması getirildi. Özel hastaneye para getirecek. Ağır müdahaleleri 24 saat sonra yaparak ondan ücret alabiliyor.
8: Oraya gittiğinizde görevlilerle siz yalnızsınız ve onlar ne istiyorsa o oluyor.
5: Halbuki hastadan ancak acil hali sona erdikten sonraki hizmetler için ücret talep edilebilir. Onun için de hastaya bilgilendirme formu düzenlenmeli.
6: Hastanın acil durumunun sona erdiği

0: bu aşamadan sonra verilen hizmetler için para ödeyeceğini biliyorum artık diye ifade edilen bir form bu. Doldurulması ve vatandaşın muvafakatinin alınması gerekiyor. Alınmadan hastaya sunulan hizmetler dolayısıyla herhangi bir para alınamaz. Dolayısıyla hastalar bunu bilmiyorlar.
1: Hastaneler vatandaşın bilmediğini farkında. %90'ına sorsan bilmez. Mecburen ödüyorsun.
2: Biliyorduk ama dolayısıyla yani mecbur kaldığımız için, işlem görmemiz için parayı verdik.
3: Bazen suistimali yapan taraf vatandaş da olabiliyor.
0: Vatandaş da haklı olmadığı halde ben acilden geldim, ben ücret ödemek zorunda değilim diyebiliyor. Halbuki onun acil olup olmadığını hekim karar vermesi lazım.
3: Acillerdeki suistimallerin önüne geçmek adına denetim ve caydırıcı cezalar şart. Peki acil müdahaleye rağmen haksız ücret talep edildiğinde ne yapılmalı?
0: Mutlaka ödemeyi kayıtlı yapacak. Kredi kartıyla, banka havalesiyle. Mutlaka ayrıntılı fatura isteyecek. Elindeki belgelerle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat edecek.
4: 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri genç oyuncuyu gözyaşlarıyla toprağa verdi.
5: Yakınlarının desteğiyle yürüyebildi. Acılı anne kızını son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.
6: Gecem uyuyordu, sen aradın doğum gününde, uyuyordu.
7: Çok geç gitti.
5: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem İstanbul Kadıköy'deki evinde pazartesi günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü ailesi kadar arkadaşlarını ve meslektaşlarını da hüzne boğdu.
8: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı. O yüzden bu acı kaybı yaşamak gerçekten çok üzücü.
9: 3 gün önce bir mesaj açık bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesaj açmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük.
5: Ece İrtem için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durdu. Taziyeleri baba Vural İrtem ve erkek kardeşi kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından genç oyuncunun cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ece İrtem'in avukatından da yeni bir açıklama geldi.
10: Bak, Leo mu desem? Yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin? Ümmü Gülsüm.
5: Avukat Uğur Gökkoyun'un açıklamasına göre olay günü Ece İrtem annesine midesinden rahatsızlandığını söylemişti. Birlikte gittikleri mekandan bu nedenle ayrılıp 100 metre uzaklıktaki eve dönmüşlerdi. Genç oyuncu olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söylemişti. Annesine dinlenmek istediğini söyleyen Ece İrtem bir daha uyanamadı. Kızılcık Şerbeti'nin ışılı olarak tanınan genç oyuncunun ölüm nedeni otopsi raporuyla belli oldu. Olacak.
10: Konuş.
11: Konuş mu? Ne konuşayım, manyak mısın?
10: Hayır, sana güvenmiyorum.
4: İzmir'de 60 yaşındaki Servet Polat yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Ceza davası sürerken açılan tazminat davasında mahkeme kararını verdi. Çıkan karara tepki gösteren acılı aile itiraz etmeye hazırlanıyor.
12: Yediği kumpir 60 yaşındaki kadını hayattan kopardı. Açılan tazminat davasında mahkeme kararını verdi.
13: 50 bin bana, 50 bin abime çıkmış. Bir insan ya, bir annenin hayatı 50 bin.
14: Burada yemekteydik.
12: Takvimler 28 Aralık 2024'ü gösteriyordu. İzmir'in Buca ilçesinde Servet Polat kızı ve torunuyla birlikte bir işletmede kumpir yedi. Fenalaşan aileden Servet Polat hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kumpirde salmonella bakterisi bulundu. İşletme sahibi ve iş yerinde çalışan eşi hakkında 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle açılan dava sürerken tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme Servet Polat'ın iki çocuğuna 50'şer bin lira tazminat verilmesine hükmetti.
13: Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gelmeyecek. Ama bu kadar da ben adalet arıyorum ya.
12: Karara tepki gösteren aile itiraz etmeye hazırlanıyor.
13: Bir annenin bedeli 50 bin değil. Bizim amacımız zaten para değil. Adalet.
15: Parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek. Hani biz paradan değiliz.
4: (Gülüyor) Artvin'de de kamyonun dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu kaybolmuştu. Jandarmanın su altı arama timi derenin oluşturduğu göletlere...

0: dalış yapmaya başlamış. Bakalım.
1: Yetiştirdikleri arıları şehir dışına bırakmış, evlerine dönüyorlardı. Kamyonun dereye uçması sonucu kayboldular. Baba oğlu bulmak için başlatılan çalışma sürüyor. Selahattin Kaya ve oğlu Mecit, Artvin Şavşat'ta kamyonlarıyla seyir halindeydi.

0: İhbarla bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri 68 yaşındaki baba ve 45 yaşındaki oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 90 kişilik ekip Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan 15 kilometrelik hattı taramaya başladı. Şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Jandarmanın su altı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapıyor. Uzaktan kumandalı su altı aracıyla da arama yapılıyor. Baba oğlun yakınları günlerdir ekiplerden gelecek haberi bekliyor.
1: Şimdi sırada öyle bir haber var ki böyle vicdansızlık görülmedi dedirtecek bir haber var. Aydın'da ayağına parke taşı bağlanmış karetta kaplumbağası bulunuyor. Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve arkadaşı böyle suda çırpınan bir karettayı fark ediyor. Deniz kaplumbağasını çekiyorlar. Daha sonra bir bakıyorlar, işte görüyorsunuz, iple parke taşı bağlanmış. Bunu görünce tabii denize çırpınan karettayı tutup ipi makasla kesiyorlar. Ve deniz kaplumbağası kurtuluyor. Yeniden denize bırakılıyor. Ana haber var sırada. Faruk Aksoy sizinle birlikte olacak. İyi akşamlar efendim, görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: CHP'de kritik gün. Olağanüstü kurultay imzaları genel merkeze sunuldu. Kurultay düğümü çözülecek mi? Kılıçdaroğlu tasfiyeleri hızlandıracak mı? Kimleri defterden sildi? CHP'de salı krizi nasıl çözüldü? Sarıgül çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu ve Özel uzlaşır mı? Özel B planını doğruladı. Peki milletvekilleri ve seçmen ne yapacak? Sena Alkan soruyor. 27. dönem CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya ile gazeteciler Can Özçelik, Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29, Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 17 Haziran Çarşamba günü. Bugüne dair Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, önemli başlıklar hepsi ana haberde olacak. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa Birliği delegasyonu büyükelçisi Orab'ın yanı sıra Moğolistan, Güney Kore, Kuveyt ve Malezya büyükelçileri

0: Elçileri güven mektuplarını sundu. Erdoğan, büyükelçiler ve aileleriyle makamında da görüşmeler yaptı. Bazı elçiler ve aileleri Kabul'de yerel kıyafetleriyle dikkat çekti. Gerçekten büyükelçi kabulleri hep renkli olmuştur. Hele hele yerel kıyafetleriyle gelip güven mektubunu teslim ettikleri an. O ülkeye dair birçok şey o kıyafetlerden, kılık kıyafetten kafanızda canlanabilir. Sayın seyirciler, Türkiye'de iç siyasete dönelim ana haberde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde sessiz bir salı yaşandı demiştik. Çarşamba, yani bugünse gelişmelerin ardı arkası kesilmedi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesinde neler oldu neler. CHP'yi çok yakından takip eden Ankara editörümüz Mahir Kılıç karşımda. Sevgili Mahir, kolay gelsin, iyi akşamlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün uzun süredir ilk kez gerçekten sakin bir gün vardı. Ama bugün sanırım öyle değildi. Peki neler oldu bugün?
1: Evet Faruk Aksoy, ihraçlar, açıklamalar, reddetmeler peş peşe geldi diyebiliriz. Görevden almalar oldu. İhraçlara başlayalım dilersen. MK toplantısının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti ve mevcut 3 il başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini ifade etti. Gerekçesi mutlak mutlak soruşturmalarına dahil olmak, bir parçası olmak, bu kıstasının göz önünde bulundurularak ihraç kararları verildiğini ifade etti. Peki bakalım hangi mevcut 3 il başkanı ihraca sevk edildi. Erzurum, Bursa ve Bitlis mevcut il başkanları tedbirli bir şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiler. Yine eski 3 il başkanı da yine ihracı istenen isimler arasında yer aldı. Bunlardan en dikkat çeken hiç şüphesiz Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı ihracı istendi. Yine Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yine yönetimi feshedilen iller var. MK kararıyla yönetimi tamamıyla feshedilen iller. Onlara da yeni isimler atandı. O şehirlere baktığımızda Gaziantep, Adana, Malatya bu iller arasında yer alıyor. Ankara ve İzmir'in de yine yönetimleri feshedildi ve yerlerine yeni isimler atandı. İki büyük şehir, bunlar önemli. Hemen bakalım, Ankara'da zaten Ümit Erkul tutukluydu, eski il başkanı, yerine başkan vekili seçilmişti. Yüksel Işık yönetimiyle birlikte feshedildi ve yerine eski Çankaya ilçe başkanı Fahri Yıldırım atandı. Fahri Yıldırım geçtiğimiz yıl özel yönetim tarafından partiden ihraç edilmişti. İzmir'e baktığımızda ise Utku Gümrükçü yeni il başkanı olarak atandı. Yine Kayseri'nin bazı ilçelerine de atamalar oldu. Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve yönetimi tamamen feshedildi ve yerine Ayten Gülsever atandı. Tabii gün içerisinde buraya olağanüstü kurultay için toplanan imzalar da getirildi. İl başkanları ve grup başkan vekili Murat Emir öğlen saatlerinde buradaydı. İmzalar teslim edildi. Ardından açıklama da yapıldı. Bir an önce genel merkezin olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiği belirtildi. Müslüm Sarı parti sözcüsü bunu da değerlendirdi. Değerlendirme aşaması olduklarını ifade etti. Tavırlarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Ancak dün ve bugün bizim edindiğimiz bilgi, mevcut tedbir kararı var olduğu sürece herhangi bir olağanüstü kurultayın gerçekleşemeyeceği yönünde. Hatta bir MYK üyesiyle sohbetimizde şu ifadeleri kullandı. Bu gelen imzaların baz alınıp olağanüstü kurultaya gidilmesi halinde önümüzdeki dönemde partinin yeni bir mutlak mutlak kararıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Dediğim gibi görevden alan il başkanları vardı. Bunlara da Özgür Özel'den tepki gecikmedi. Yok hükmünde olduğunu belirtti bu kararların ve bizim mevcut il başkanlarımız neredeyse il başkanlığımızda orasıdır dedi Faruk Aksoy.
0: Mahir Kılıç, benim kulağıma devam ediyoruz deseler de devam etmiyorum. Sana bir şey soracağım. Şimdi 9 milletvekili vardı. Bu milletvekilleri de disipline sevk edildi. Ne oldu mesela? Sevk ediliyor da ne oluyor?
1: Şöyle ifade edelim, tedbirli olarak sevk edildi bu isimler ve tedbir kararıyla birlikte aslında üyelikten doğan haklar da askıya alınıyor. Öyle ki bugün o isimlerden bir tanesi Umut Akdoğan, Ankara milletvekili, 9 isim arasında yer alıyordu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir sorgulama yaptı ve hiçbir partiye üye değilsiniz sayfası geldi karşısına. Dolayısıyla MYK karar aldıktan sonra buradan genel merkezden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bir yazı yazıldı. Evet. Üyelikleri düşürüldü. İki isim Ali Mahir Başarı ve Gökhan Günaydın grup başkan vekilinden düşürüldü. Bu arada şunu da belirtelim. Yarın saat 11'de de Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı var. Ve o toplantıda da bu 9 milletvekilinin kendileri hakkındaki ihraç kararına itirazları görüşülecek. YDK'nı verecek.

0: Karar önemli. İtirazları yerinde bulursa tekrar görevlerini iadeleri söz konusu olacak. Ancak yerinde bulmazsa bu isimlere savunma için 15 günlük bir süre verilecek ve 15 günün sonunda 9 milletvekili hakkında kesin karar verilecek Faruk Aksoy.
1: Çok teşekkür ederim ama bu akşam Sena Alkan Açık ve Net'te, burada Gürsel Tekin de konukları arasında Habertürk'te. Onu şimdiden söyleyeyim. Gürsel Tekin de burada. Bu konular çok tartışılacak. Özellikle milletvekilleri, ihraç sistemleri, bütün bunların hepsi tartışılacak. Mahir, teşekkürler, kolay gelsin. Gerçekten yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü dönem yaşanıyor. Bu arada Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump Fransa'daki G7 zirvesinde konuşuyor. Trump'a bir kulak verelim.
2: Kötü şeyler olabiliyor. Yani son iki gün bize bütün bu detayları, anlaşmamızın detaylarını müttefiklerimizle konuşma, tartışma fırsatı verdi. Sadece 7 ülke yoktu biliyorsunuz, 7 ülkeden fazlası vardı ve bunları konuştuk. Cumhurbaşkanı Macron harika bir iş çıkardı. Bridget harika bir iş çıkardı ve bu anlaşmayı sevdiklerini söyledi liderler. Aynı zamanda şunu da unutmayın, eğer biz bombalamaya devam etseydik, yani bir ay daha, 2-3 ay daha, belki haftalarca devam etseydik, 2-3 ay daha sürebilirdi, ne kalacaktı? Belki hiçbir şey kalmayacaktı. Boğaz asla açılmazdı. Çünkü bu milyar dolarlık gemiler var. Tankerler var ve şimdi boğazdan geçmek zorunda ve üstünden de roketler geçiyor. Onu düşünün. Tabii ki insanlar bu yatırımlarını korumak isteyecekler ve yıllarca belki petrol akışı olmayacaktı, tedariği olmayacaktı. Ve ben Süleymani'yi öldürdüm. Orta Doğu'da olan en büyük şeydi bu. Çünkü o patrondu, İran'ın patronuydu ve tabii ki saygı duyuyoruz. Zeki, dahi, bu el yapımı bombaların babası, bulan kişi ve birçok kişiyi, Amerikalıyı kolsuz bacaksız bıraktı ve %95 Süleymani bunları yaptı, bu bombaları kullandı ve ben onu uçurdum. Bağdat'ta Ölüm Vadisi'nde biz onu bombayla öldürdük. Ve İsrail bunu istemedi. Saldırıdan bir gün önce yapmak istemediler. Benim bir karar vermem gerekti. Ben bunu yapmaya karar verdim. Ve tabii ki ortak bir operasyondu. Ortak girişim diyoruz. İsrail ve bizim ortak operasyonuydu. Planı yapmıştık ve sadece ticari hava yollarıyla uçuyordu. Çünkü orada vuramayacağımızı düşünüyordu. O uçakta olacağını biliyorduk, takip ettik. İsrail bizi bilgilendirdi, istihbaratı verdi ama sonra dedi ki biz yapmayacağız. Benim o noktada bir karar vermem gerekti. Generallerimle konuştum. Televizyonda gördüklerinizle değil. Pete Hegseth'e teşekkür etmek istiyorum. General Raising Cane. Harika adamlar, gerçekten muhteşemler. Onlarla konuştum. Dedim ki İsrailliler yapmayacak. Dediler ki biz hazırız. Yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz dediler. İsterseniz yapabiliriz. Daha iyisini bile yaparız. Kimseye ihtiyacımız yok. Biz yaparız dediler. Süleymani'yi öldürdük. Ve Orta Doğu'da hep diyorlar ki 50 yıldır, 100 yıldır olan en büyük olay, ki Pakistan Başbakanı'yla da görüşmüştüm. O da dedi, kimse buna inanamıyordu. Böyle bir olayın olacağını inanamıyorlardı. Ve Obama bunu yapamazdı. Obama ne yaptı? Obama uçağı 1.7 milyar dolarla doldurdu. Washington bankalarından, Maryland'dan, Virginia'dan bütün nakitlerini boşalttı. Hatta

çalışanların maaşlarını ödeyemediler. Boeing 757'ye yükledi ve İran'a götürdü. Orada rüşvet verdi ve milyarlarca dolar da verdi bu olaydan sonra ve nükleer silah aldılar ve kızıyorum, demokratları kızıyorum, sürekli bunu konuşuyorlar. Biz bu anlaşmayı yapmıştık diyorlar ama bu anlaşma yasal olarak onlara nükleer silah veriyordu. İsrail'i uçuracaklardı şimdiye kadar. Netanyahu iyi bir adam. Bazen heyecanlanan bir adam, heyecanlı bir adam ama iyi bir adam ve harika bir başbakan. Arada Lübnan'la biraz anlaşmazlık yaşıyor. Bibi biraz daha yumuşak davranabilirsin onlara. Hizbullah konusunda zorlanıyor ama harika bir ortaklığımız var. Biz çok büyük bir partneriz, ortağız onlar için. Onlar ülkeye geldiler ve Barack Hussein Obama'ya yalvardılar. Bu JCPOA'yı yapmaması için İsrail'in sonu olur dedi. Obama Bibi'yi dinlemedi, kongreye gitti, onlara söyledi ve çok korkunç bir anlaşma yaptı. İsrail için çok kötüydü, korkunçtu ve işte böyle oldu. Sonra ben geldim ve ben o anlaşmayı sonlandırdım. Çok az bir zaman kalmıştı. Yani bazı ülkelerde yüzlerce yıla, 8-9 yıla değil, yüzlerce yıla ihtiyacınız oluyor. Yüzlerce yıla ihtiyacınız var. Benim çok az vaktim kalmıştı ve çok uzun zaman önce tarihini doldurmuştu. Ben gelemeseydim birçok insan belki burada olmayacaktı. İsrail ortadan kalkardı, Orta Doğu ortadan kalkacaktı. Çünkü herkes bu farklı yerlere füzeleri yolladı. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Düşünün, Bahreyn, Kuveyt. Bu ülkeler vuruldu. Ben de böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Onlar da böyle bir şey olacağını düşünmüyorlardı. İsrail dahil bütün Orta Doğu ortadan kalkabilirdi. Nükleer silahları olsaydı çok kısa sürede bu yapılırdı. Yani ben önce Barack Hussein Obama felaketini sonlandırdım. En korkunç, en kötü, NAFTA da çok kötü ama o ekonomik olarak daha kötüydü. Bu anlaşma çok tehlikeliydi. Her şeyi verdi, çok para verdi ki para vermiyoruz. Yani eğer böyle bir şüpheniz varsa, biz para vermiyoruz ve bu bir mutabakat zaptı. Eğer 60 günde olmazsa bombalamaya geri döneriz. Ben bunu yapmak istemiyorum, iyi olsun istiyorum. Ama bir daha asla nükleer silaha sahip olmalarına izin vermeyeceğiz. Anlaşmada bunu net bir şekilde göreceksiniz. İkinci aşamada zenginleştirme yapıyorlardı. Yer altında granit inşaatta kullanılandan değil, çok güçlü bir maden ve çok daha güçlü, inanılmaz yeni granitler. Mesela Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te bu malzemeyi kullanıyoruz. 1 milyar yıl, yani mermerler 100 yıllık oluyor genelde. Bu granitler dağdan çıkarılıyor ve B-2'ler buraları vurdu gece karanlıkta, ay bile yokken, ve CNN gibi bazı basın kuruluşları eleştirdi bizim ordumuzu verilen hasar yüzünden ve her şeyin üstüne yıkılacaktı. Biz bunu başardık. Çin'in bunu yapacak ekipmanı olduğunu söylüyorlar ve çok değerli değil belki ama aynı zamanda uzay gücü anlamında da, yani en iyi orduya sahibiz ve aynı zamanda havacılıkta da çok iyiyiz. Her kapıyı, yani artık kapı kalmadı ama her yeri uydu görüntüsü

0: ile alabilecek güçteyiz. Biri gelirse bir mahalleye, Muhammed bir şey, yani %50 adı böyle olacaktır. Muhammed bir şey geliyorsa, ismini, seri numarasını, her şeyi, bütün istihbaratı verebiliyoruz. Çok başarılıyız. O yüzden de ablukamız tarihte inanılmaz bir noktada, kimse böyle bir abluka görmedi. Çelik bir duvar gibiydi.
1: Artık bunu biz ortadan kaldırdık. Ben buna nükleer toz diyorum. Yani bu B-2 bombalarıyla vurmasaydık çok daha yüksek seviyede bir tahrip olacaktı. Umarım biz elimizdekileri kullanmak zorunda kalmayız. Bizde en çok var. Rusya 2, Çin 3 biraz geride ama yetişiyorlar bize. En çok bizde var. Bizde en güçlü olanlar var. Aynı zamanda en çok da bizde var. Rusya yakın, Çin 3. sırada ama 5 yıl içerisinde muhtemelen onlar yetişmiş olacaklar ve nükleerden arınma programlarını yapmaya başlayacağız. Bütün dünyayı patlatmak istemeyiz. 300 kere patlatabilecek güçteyiz. Yani nükleersizleşme aşaması olacak. Bazıları tabii ki daha az istekli olur. Bizim İran'la pazar günü yaptığımız anlaşma kısa süre içerisinde, belki yarın, belki sonraki gün imzalanacak konular. Benim hayatım anlaşmalardan ibaret. Hayatım anlaşma yapmak ve anlaşma garanti anlamına geliyor. Tabii ki imzalayacağız. Ve bir anlaşma yaptığımızda bunun başarılı olmasını isteriz. Onlar da istiyorlar imzalamayı ve çok uygun şekilde davranıyorlar. Geçen hafta iki darbe aldılar, iki büyük darbe. İran hiçbir şekilde nükleer silah üretemeyecek ve satın alamayacak. Geliştirmeyecekler. Nükleer silah geliştirmeyecekler. Ben geliştirmeyecekler kısmını beğenmedim. Peki ya satın alırlarsa dedim. Çünkü onlara nükleer silah satarsa biri, onlar da tehlikede olacak. Artık o ülke nükleer tehlikesi altında olacak ve ben bunu da eklettirdim. Yani satın alma, geliştirme, hiçbir şey yapamayacaklar. Anlaşmanın detaylarını göreceksiniz ve bir nüshasını İsrail'e de gönderdik. Çünkü iyi bir ortaklar. Bence daha iyi yapabilirlerdi. Hizbullah konusunda kendilerini korumamadılar demiyorum. Şunu söylüyorum. Drone atılıyor ve orada binaları, Beyrut'taki binaları yıkmaya gerek yok. Daha iyi davranabilirler. Daha iyi bir iş çıkarabilirler. Ben ortak olarak çok seviyorum onları. Hizbullah konusunda daha iyi bir iş çıkarabilirler. Şu anda çok iyi olduklarını düşünmüyorum. Lübnan harika bir kültüre sahip. Profesörler var. Belki Orta Doğu'da yıllardır en iyi kültüre sahip ülke, yüzyıllardır. Ve son 50-60 yıldır çok kötü, cehennemin içinde yaşıyor gibiler. Bizimle çok yakın çalıştılar. Bu zenginleştirilmiş materyallerde, yani yer altından çıkartılan, bu da olmayacak. Zenginleştirilme durdurulacak. Biz yapabiliriz ama her yerde kameralarımız olacak. Başka kimse yapamayacak. Yoksa Patriot'larla vururuz onları. Teknik konuşmalar yapılacak.

yatırım yapmak isterlerse ne olacak? Evet, ben sert davranıyorum bu konuda. Bir ülkeye yatırım yapılabilir. İstediğiniz her ülkeye yatırım yapabilirsiniz. Yatırıma ihtiyaçları var. Çünkü 2-3 trilyon dolarlık hasar verdik. Birilerinin yardım etmesi gerekecek. Onlara yardım etme konusunda garanti yok. Belki komşu ülkeler yardım edecektir ama çok fazla para. Kimse de bu kadar para yok. Yani o verilen hasarı karşılayacak. Biz yatırım yapmıyoruz. Bu sahte bir haberdi. Bir kişi, JD, böyle bir açıklamada bulundu. Harika bir açıklamaydı ama bunu çok farklı, çok garip bir şekilde sundular. O yüzden sahte haber diyorum. Biz para vermiyoruz. Ve zaman içerisinde eğer iyi davranırlarsa, dünya vatandaşı, makul dünya vatandaşı gibi davranırlarsa, ben bunu rejim değişikliği için yapmadım. Ama rejim değişikliği oldu. İlk grup öldü. Bir sabah kahvaltı ederken bütün grup hiç yakalanmayacaklarını düşünüyorlardı. Çünkü kahvaltıda hiç bombalamıyorduk ama o gün bombaladık ve o kişilerin hepsi öldü. İkinci grup geldi, onlar da hiç makul değillerdi, onlar da öldürüldü. Üçüncü gruptan da birkaç kişi bu dünyadan ayrıldı ama kalanlar iyi. Daha kolay akıllılar. Denizcilik trafiği, deniz trafiği artacak. Hürmüz Boğazı'nda normal akışına dönecek. Enerji önümüzdeki günlerde akışına devam edecek. Trilyonlarca dolar, piyasa, borsa artmaya başlayacak. Çok daha belirsiz olan bir oyuncu. Daha primitif kültür ama aynı zamanda çok dahi bir kültüre sahip, çok iyi müzakereciler. Muhtemelen depresyona girmek yerine en sevdikleri başkanın Herbert Hoover olması yerine Nixon olmayı da istemezdim. Clinton olmayı da istemezdim. Ve bu başkan vergileri çok hızlı arttırdı ve faizleri çok hızlı arttırdı ve sonra büyük buhran oldu. Ben böyle bir hata yapmayacağım. Ben vergileri düşürüyorum. En büyük vergi indirimini yaptık. Ülkemizin tarihinde görünmüş. Biz aynı zamanda Körfez ülkeleriyle de paralel çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nükleer dışı konularında, mesela balistik füzeler konusunda ve onları destekleyeceğiz. Ellerinde biraz olması lazım. Çünkü diğer ülkelerde de var. Onlara ben bunların, yani bu ülkelerin bazılarını seviyorum. Adamları da seviyorum ama çok akıllı değiller. Hayır, hiçbir şekilde ellerinde füze olmasın diyorlar. Peki ne yapacağız? Suudi Arabistan'da füze olacak ama diğerinde olmayacak mı? Hayır, böyle bir şey yapamayız. Böyle olmaz. Buradaki füzeler asıl sorun değil. Yani tabii ki biraz bazı yerler vurulabilir. Körfez ülkeleriyle de nükleer dışı konular konuşulacak. Balistik füzeler konusu konuşulacak. Ve oradaki vekil gruplarla olan durum konuşulacak. Pakistan, Katar'daki ortaklarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Pakistan örneği, Katar çok iyiydi. Çünkü hemen yanında, yani ben oradan uçarken, oradan Suudi Arabistan'a uçtum 40 dakika ve sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçtum 40 dakika. Harika liderlere sahip. Suudi Arabistan'da baba da hayatta, oğlu da harika
olacak. Prens, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Muhammed harika bir savaşçı, bombaladı. Dedim ki bu bombaları kim atıyor? Birleşik Arap Emirlikleri, iyi bir savaşçı. Ve 10 yıllardır İran bu nükleer hedeflerini yerine getirmek için uğraştı ve tehlike giderek daha da büyüdü ve İran daha da büyüdü ve daha da sertleşti. Eğer ilk seferinde onları vurmasaydı durdurulamaz hale gelirdi. Aslında bu benim yaptığım şey yıllar önce yapılmalıydı. Çok daha kolay olurdu, daha az savaş unsuru olurdu. Yine bu ülkelere teşekkür etmek istiyorum. İsrail'e, Bibi'ye, Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki daha önce görülmemiş bir şekilde Amerika'nın bu rejim üzerinde kurduğu baskı sayesinde oldu ve Süleymani'nin ölümüyle oldu. Bu büyük bir konuydu. Tarihte hiçbir başkan İran'a benim kadar sert davranmadı. Bu arada eğer anlaşmaya uymazlarsa, bu yani anlaşma da demeyeyim, mutabakat zaptı. Burada eğer uymazlarsa maddelere, saygı duymazlarsa muhtemelen onları bombalamaya devam edeceğiz. İnanılmaz şey yapabiliyor bombalar. Söylüyorum bunu. Obama anlaşması korkunçtu. Nükleer silahtı. Buna Trump anlaşması diyelim. Nükleer silaha artık İran sahip olamayacak ve biz bir duvar örüyoruz önüne. Çok net bir şekilde. En önemli şey benim için boğazın açılması ve bu belki İşte beşinci nokta, bir daha asla nükleer silaha sahip olamayacaklar. Yani bu 5 yıl için, 10 yıl için, 20 yıl için verilen bir şey değil. Ama Obama da çok hızlı bir şekilde zenginleştirme yapabiliyorlardı. Tarihi bir fırsatı da içinde barındırıyor bu anlaşma. İşbirliğini gerektiriyor ve bir ülkenin hayatta kalmasına yardım olacak. Ve insanlar orayı bombalamamızı istedi. En büyük köprüyü bombaladık. George Washington köprüsü gibi İran'ın ve biz o köprüyü uçurduk. F-22 harika jetlerden bir tanesi o bombaladı. Çok etkili, çok güçlü, inanılmaz. Bakın, elimizde B-2 bomba uçakları var, jetler var. Hepsinde vardı. Yani 3 tane çok ağır bombardıman saldırısı gerçekleştirebilecek güçte. Aynı zamanda İran'a uçtuğunda şöyle düşünün, hiçbir şekilde saptayamıyorlar. Aslında bekliyorlardı ama savunamadılar. Hiçbir zaman göremediler. Çünkü görünmez oluyorlar. Yeni güncellenmiş versiyonları var bu jetlerin. Giderek daha iyileştiriyoruz. Burada bu hafta dünya liderleriyle de görüştüm. Umuyorum ki barış anlaşması çok daha büyük bir Orta Doğu anlaşmasının başlangıcı olur. Bakın Gazze'de neler yaptık. Hamas çok sessiz. Hiçbir şey okumadınız değil mi Hamas hakkında? Onları tamamen silahsızlandırıyoruz. Artık muhtemelen bu kişiler ellerinde makineli tüfeklerle doğan kişiler. Ama artık iyi davranıyorlar, kurallara uyuyorlar. Alıştıkları hayat şekli bu olmasa da İran agresyonunu, saldırganlığını bitiriyoruz bu anlaşmayla. Savaşı Lübnan'da da savaşı durdurmak, bitirmek. Bunun üzerinde çalışmamız lazım. Lübnan'da barış üzerinde çalışmamız lazım. Puzzle'ın küçük bir kısmı ama çok ses çıkarıyor ve büyük anlaşma İran anlaşması. Paranın, gücün olduğu yer burası ama Hizbullah var.
Ve bir şekilde bu da çözülecek. İsrail bence bu konuda daha iyi bir iş çıkartabilir. Suriye bunu yapmak isteyebilir. Suriye'deki başkan harika bir adam. 1,5 yılda yani

hemen rayına koydu ülkeyi, bizim ülkemiz gibi. Dediler ki, hayır, o çok şiddetli bir adam, El-Kaide dediler. Ben dedim ki, hayır, böyle olmayacak. Gerçekten de çok iyi bir iş çıkardı Suriye'de. Hizbullah onun düşmanı. Ama binaları yıkmıyor, binaları bombalamıyor. Gidip yakalamaya çalışıyor. Daha doğru hedeflerle onu yakalamaya çalışıyor. Belki Lübnan'da da bu olabilir. Ve oranın başkanı bizi yakın zamanda, önümüzdeki bir iki hafta içerisinde görmeye gelecek. Çok zor bir hayat yaşıyor Lübnan'da. Çünkü çok sert gruplar var. İnanılmaz. Yani Lübnan çok zor şeyler yaşıyor ve gerçekten saygı görmüyor. Abraham anlaşmaları, Suudi Arabistan burada liderlik edebilir. Çünkü daha fazla ülkeyi kapsamak istiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, kimse çıkmayacak tabii ki. Herkes İran'dan korkuyordu ve işte bu yüzden hep o ilk ülkeler kaldı ama oradaki seçimler hileliydi. Ben o zaman burada yoktum. Hileli seçimler yüzünden ve kimsenin umrunda değildi. Orta Doğu kimsenin umrunda değildi. 25 milyon kişi, kimse onları düşünmedi, suçlular vardı, katiller, 11.800 katil suçlu ülkemize girdi. Son iki gün bize aynı zamanda birçok farklı konuyu konuşma fırsatı da verdi, G7 ve diğer ortaklarla. Dün de Ukrayna Savaşı ile ilgili görüşmeler yaptık. Başkan Putin'le ve Başkan Zelenskiy ile görüşme yaptım. Putin'le telefonda görüştüm. Ve çok fazla asker, çok asker kaybediyorlar. Rusya daha fazla asker kaybediyor. Çünkü onlar saldıran tarafta, saldırdığınızda daha çok kaybediyorsunuz. Böyle, bu kadar basit. Ve pazar günü Başkan Putin'le görüştüm. Çok iyi bir görüşme yaptık Başkan Putin'le. Başkan Zelenskiy ile de çok başarılı bir görüşme yaptık. Bir şeyler yapmak istiyorlar, sadece nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Dün öğleden sonra uluslararası ortaklık oturumunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ebola salgınıyla ilgili neler yapabileceğini paylaştım. $380 milyon para yardımı yapacağımızı, krizde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi söyledik. Birkaç başkan Afrika'dan buradaydı ve yaptığımız şeyler karşısında çok mutlular. 375 milyon ama dünyanın geri kalanı hiçbir şey veremiyor. Bize dediler ki çok teşekkür ederiz. İyi bir iş yaptık. Korkunç bir şey. Ebola korkunç bir şey. İnanılmaz bir şey. Neyse ki COVID kadar hızlı yayılmıyor ama iyi bir iş çıkardık. Belli lokasyonlara karantinaları alındı. Bugün ekonomiyle ilgili çok harika toplantılar yaptık. Yapay zeka ile ilgili toplantılar yaptık. İnanılmaz şeyler oluyor gerçekten. Önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir şey olacak ve dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bir yandan çok iyi, bir yandan çok tehlikeli de olabilir. Çin'de lider, şöyle söyleyeyim, binalar elektrikli akıllı binalar olacak ve ben onlara elektrik tesisleri kurma hakkını verdim. Ve böyle inanılmaz fabrikalar yapıldı. Çok harika binalar olacak, elektrikli fabrikalar olacak. Yoksa yapamazlar. Çünkü buradaki şebekeler eski ve çok ucuz.

0: fiyatları ekstra elektriği de şebekeye verecekler, satacaklar. Mesela Kaliforniya'da yeterince elektrik yok. Ve elektrik kesintisi olmaması için de bunu yapacağız. Burada G7'de çok iyi bir birlik hissi ne sahip olduk ve çok güzel de bir deklarasyon imzaladık. Koordineli bir şekilde çalıştık. Uyuşturucu kaçakçılığının durdurulması, Meksika ve Güney sınırından gelen uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarımızı yaptık. Ve keşke bu zekalarını daha iyi sebepler için kullansalar. İnanamazsınız yaptıkları şeylere. Bazı arabanın bazı yapılarına yerleştiriyorlar kaçakçılık için. Sınırdan %61 uyuşturucu giriyor ve su yoluyla, yani deniz yoluyla, deniz yoluyla uyuşturucu taşıyorlar. 97.2. Bunlar vuruluyor İran'da. İran'da mayın temizleyicilerin yaptığı gibi 28 mayın temizleyicimiz var ve onları vuruyoruz, bu uyuşturucu kaçakçılarını vurduğumuz gibi. %97 deniz yoluyla taşınıyor, %60'ı. Şimdi artık kara yoluyla gelenlere de odaklanacağız. Meksika gerçekten ülkenin kontrolünü kaybetti. Karteller yönetiyor şu anda Meksika'yı. Ve başkan harika bir kadın ama çok korkuyor, korkan bir kadın. Uyuşturucu kartelleri şu anda Meksika'yı yönetiyor. Kritik minerallerin tedarik zincirinde işleyişiyle ilgili görüşmeleri yaptık. Harika ülkeler var ve daha da motive olacağız. G7 aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası özel sektör yatırımları konusunda yapacaklarında da anlaşmaya vardı. Çok pozitif ikili görüşmelerde bulundum. Fransa Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı'yla çok iyi bir toplantı yaptık. Sheikh Tamim, Emir Katar'ı. Şeyh gerçekten çok iyi. Orada
1: Donald Trump anlatıyor G7 zirvesinde, her şeyi anlatıyor. Yani Trump o kadar çok konuşuyor ki gerçekten belki orada konuşulmaması gereken şeylerden de bahsediyor. Amerikan iç siyasetine dair mesajlar veriyor vesaire vesaire. Ama Kasım Süleymani'den aldı, Obama'ya kadar gitti, birçok başlık hakkında cümleler sarf etti. Ana habere kaldığımız yerden devam edelim. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank aleyhine 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu. New York'ta görülen dava 2019'da açıldı. ABD, Halkbank'ı İran'a uygulanan yaptırımları delmeye yönelik girişimle itham etti. Bölge savcısı davanın düşürülmesi için geçtiğimiz hafta mahkemeye dilekçe verdi. Anlaşma kapsamında Halkbank'ın herhangi bir cezai suçu kabul etmediği, adli veya idari para cezası da ödemeyeceği vurgulandı. Halkbank'tan kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz ifadeleri kullanıldı. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 11. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törende Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz Anıt'a Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu. Törene Demirel ailesinin yanı sıra Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Süleyman Demirel. Süleyman Demirel. Türk siyasi hayatında derin izler bırakan Süleyman Demirel. Gelin Süleyman Demirel'in hayatına kısaca bakalım. Kimdir Süleyman Demirel? Neler yaptı bu memlekette 60 yılda? Kısaca bir görelim. 1964 yılını çıkış noktası olarak aldı arkadaşlarımız. Adalet Partisi Genel Başkanlığı'na seçilerek 40 yaşında Türkiye'nin en genç parti liderlerinden biri oldu. Ama bu tarih sadece bir tarih değildi. Zira 27 Mayıs 60 darbesinden sonra demokratlar, yani merkez sağdaki demokratlar, Demokrat Parti'nin kapatılmasıyla birlikte adalet istiyoruz deyip Adalet Partisi'ni kurdular. İşte 64 yılında Süleyman Demirel o Adalet Partisi'nin, yani idama giden bir başbakan ve iki bakan için adalet isteğiyle bu partinin başına geçti. 1965 partisini %53 oyla tek başına iktidara taşıdı ve başbakan oldu. 60 darbesinin büyük ve derin etkisi bugün hala geçerlidir. Türk siyasetinde 60 darbesi 70 yıllık yakın dönem siyasi hayatımızı dizayn eden en önemli eylemlerden biridir. Ve 1971 Türkiye'yi sarsan 12 Mart muhtırası sonrasında başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Antiparantez bir bilgi. Süleyman Demirel tam 7 tane hükümet kurdu. Kurduğu 7 hükümetten ikisi darbeyle alaşağı edildi. Yani Demirel o kadar da rahat çalışmadı. Hakkını teslim ederek kronolojiye devam edeyim. 1983, burada tarihte küçük bir hata var. 12 Eylül darbesiyle yönetimden uzaklaştırıldı. Siyasi yasaklı olarak sürgüne gönderildi. Bu tarihte zaten seçim yapıldı. Biraz daha öncesinde sürgüne gönderilmişti. Ve 12 Eylül darbesiyle, tabi hemen 12 Eylül 1980'de yönetimden uzaklaştırıldı ve sürgüne gönderildi. Diğer siyasi parti liderleriyle birlikte, kimlerdi onlar? Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, hepsi oradaydı. Ve 1987, inanılmaz bir süreç yaşandı. Bir referandum yapıldı. Evet mi, hayır mı? Halk oylamasıyla siyasi yasağı kalktı ve DYP'nin başına geçti. 1987'de Sakarya Gar Meydanı'nda tarihi bir konuşma yaptı. Ve şunu söyledi: kaç senedir televizyonlarına çıkmıyoruz. O zaman TRT'yi kastederek söyledi. Şimdi televizyonlarına propaganda için çıktık da televizyonları patladı mı, patladı mı dediğini bugün bile duyar gibiyiz. Ve işte Süleyman Demirel 87'deki o referandumla diğer yasaklı liderlerle birlikte tekrar siyasete döndü. Döner dönmez 91'de başbakan oldu. Ve 1993 yılında Turgut Özal hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanıydı. 7 kez Cumhurbaşkanı başbakanlık yaptıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı oldu. Süleyman Demirel'in hikayesi bu değil elbette. Tanıl Bora, yazar Tanıl Bora, İletişim Yayınları'ndan Süleyman Demirel'in hayatını yazdı, biyografisini. Türk siyasetinin devlet aklının mühendisliğini yaptı demişti. Gerçekten çok enteresan bir adamdı. Siyasi hayatımıza o kadar enteresan cümleler, o kadar ilginç sloganlar, öyle acayip şeyler bıraktı ki bir Süleyman Demirel geldi geçti ama asla ve kat'a yapıp ettikleriyle, hele hele inanılmaz tartışmalarıyla hiçbir zaman unutulmayacak izler bıraktı. Rahmetle. Sayın seyirciler, dönelim diğer başlıklara. Beyaz et sektörüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şirkete atanan denetim kayyumu kararı durduruldu. Birdenbire tavuk şirketlerine yapılan atamalar durduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Operasyon kapsamında haklarında denetim kayyumu kararı verilen şirketlerden Gedik Piliç, Erpiliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun mahkemeye yaptığı itirazlar sonuçlandı. Mahkeme kayyum denetiminin durdurulmasına karar verdi. Aha direkt reklama gidelim.

Ana haber bitti. Yarın akşam saatler tam 19'u gösterdiğinde Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. Biraz sonra Sena Alkan Açık ve Net'le burada olacak. Konukları var. İç siyaseti tartışacaklar. Tabii önemli başlıklar. Tabii ki konu CHP. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Açık ve netten merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. 17 Haziran Çarşamba bugün günlerden. Ben Sena Alkan, böyle 20'den 23'e beraberiz iç siyasette. Bugün hareketli bir günde, özellikle CHP'de yaşananlar var, MYK toplandı, ihraçlar var. Kurultaya dönük delege imzaları teslim edildi. Hepsini konuşacağız konuklarımızla. Kimler bizimle beraber bugün? Tam kadro İstanbul'dayız. Nasuh Güngör, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Doçent Doktor Turgay Yerlikaya da bizimle, hoş geldiniz. Hoş Gürsel Tekin bizimle, hoş geldiniz.
2: Hoş
0: çok teşekkür ederiz. Doğum gününüz kutlu olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: 17 Haziran bugün Gürsel Tekin'in doğum günü, o da kutlu olsun. Nevzat Çiçek bizimle, hoş geldin Nevzat. Can Özçelik ve Gürkan Zengin, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Böyle pek çok başlık var İstanbul stüdyoda, hepsini vakit el verdiğince konuşacağız. Bugün ihraçlar var dedik. CHP sözcüsü Müslüm Sarı dedi ki 6 il başkanı ihraç edildi. Aralarında Ankara, İzmir ve İstanbul'da var. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik disipline sevk edildi dedi. Biraz böyle hareketli CHP'de bir gün. Gürsel Tekin, adınız İstanbul İl Başkanlığı için geçiyor. Hazır siz de buradayken böylece bir başlayıp sorayım istiyorum. Sordum.
2: Evet. Bizim biz çağrı heyeti olarak biliyorsunuz geldik. Şu anda görevimiz devam ediyor. Zannedersem Temmuz'un ilk haftasında mahkememiz var. Mahkeme nasıl bir karar alacak doğrusu bilmiyorum. O tarihe kadar görevimiz devam ediyor. Şu anda fiilen il başkanıyız.
0: Fiilen il başkanısınız, evet. Ama Özgür Çelik şimdi değil. Şöyle yapalım, bir hızlı bir reklama gideyim, geleyim, uzun uzadıya konuşalım istiyorum. Bir reklama gidelim, dönüşte başlayalım konuşmaya.

0: aklınıza gelebilecek 40 yıldır, 30 yıldır arkadaşlarımız, dostlarımıza ya kardeşim bak bu bir meramımızı anlatalım. Hayır. Onun için yani bize bugüne kadar enfekte edip ailelerimizi, çelimizi, çocuğumuzu rahatsız ettirenlerin hepsinin, hepimizin günahı onların yedi sülalelerine olsun. Biz bunları hak etmedik kardeşim. Sorarsınız gazetecilik dediğiniz, efendim birinin ismi geçiyorsa, ağır bir suçlama varsa buna, bunu sorarsınız. Hayır kardeşim, elimizde büyük bir troll çeteleri var. Gazeteler, işte efendime söyleyeyim, televizyoncular var. Ben birçok arkadaşlarımızı arkadaşlık, dostluk uğruna birçok şeyi bilmeme rağmen bir gün ağzıma almadım. Rahmetlik babam derdi ki, oğlum arkadaşlarınızı iyi seçin. Olur ya bir gün kötü çıkarsa kötü demeyin. Ya bizi bilmenize rağmen, bizi yakinen bilmenize rağmen, ömrümüz bu şeyi bu ülkede imar çetesi, ihale çeteleriyle mücadele ederek geçildi. Önce şunu çıkardılar abici. Önce iktidar medyası 2012 yılında tam sayfa. Efendim 296 daire, 17 villa, 11 şirket, 10 bilmem ne. Aynı gazete geçen gün şey yazıyor Özgür Medya. Bodrum'da şeyini ödemedi, kirasını ödemedi. Ya karar verin kardeşim ya. 9 tane villası olan adam kiracı olur mu? Yani geldiğimiz duruma bakın. Bize de güçleri yetmeyince arkadaşlarımıza, şimdi yanımızdaki arkadaşlarımız sonuç itibariyle insan ya. Bu kadar saldırı olabilir mi? Benim için hiç umurumda değil. Yani sosyal medyacı kim, ne demiş falan. Ben ne yaptığımı biliyorum. Onun için günün başlangıcından itibaren böyle bir şey söz konusu değil.
1: Özgür Bey neden hangi görevde, hangi görevde şimdi diyor ya, görevimizin
2: başında.
0: Efendim,
3: ya görevi yok.
1: Onu bir açarsanız tam
0: netleşsin. Hemen açayım. Hukuken Sayın Çelik'in hiçbir görevi yok. Ama bizim nezaketimiz, bizim Cumhuriyet Halk Partililiğimiz, bize yakışmayan geldiğim günden itibaren söyledim. 10 aydır kendi paramızı, kendi ihtiyacımızı kendimiz cebimizde karşılıyoruz.
1: Niye?
0: Ne yapayım şimdi?
1: Ya partinin parası mı yok?
0: Efendim hayır, vermediler, hesapları vermediler. Bana icra ile onları almak yakışmaz kardeşim. Aç kalırım yine almam. Aracı almadım, hiçbir şey almadım. Almayacağım da yine. Ben CHP'liyim. Maksadım burada sorun yaratmak değil. Yeterince sorun var, yeterince sorun yaratılmış. Bu sorunları ortadan kaldıralım dedik. Ve aklınıza gelebilecek her şeyi, ne gerekiyorsa, özel şeyler de söylemek istemiyorum. Sorunların bitmesi konusunda sadece İstanbul'da değil, Ankara dahil olmak üzere bu sorunların bitmesi konusunda olağanüstü bir çaba sarf ettik. Kimdir, neden, niçin bu yapılmıyor anlaşılmıyor.

0: gelmiş gibi değil. E şimdi mesela şöyle bir durum var. Butlancılar, sizin vicdanınıza havale ediyorum. 43 tane itirafçı var. Bu 43 tane itirafçının bir tanesi bana yakınsa asla bu ülkede yaşamam. Kim bu 43 tane itirafçı? Gerek İstanbul Kongresi gerekse kurultayda önemli fonksiyonlar üstlenmiş müteahhitler. Cumhuriyet Halk Partisi Müşahitler Partisi'dir. Ben böyle girdim. Şimdi arkadaş, tamam güzel. Hadi bizi de eleştirin. Şimdi bu butlanın gelişine sebep olan, bu sürecin aktörleriyle ilgili, ya bir ekranda, bir televizyonda birinin ismini duymadım, Allah aşkına duymadım ya. Kim bunları koruyor kardeşim? Kim koruyor? Yani benim kiracı olduğum, kiracı ile ev sahibini sorgulayan bu medya şunları niçin sorgulamaz ya?
1: Ne o?
0: Neden sorgulamaz? Bu işte butlanın ana sebebi olan bu şahıslar. Kim? Mesela şöyle, hepiniz gazetecisiniz, televizyoncusunuz, çok iyi de bilirsiniz. Belediyelere, bakanlıklara, kamuya girmek için bir kılavuzunuz olmadan mümkün olabilir mi? Kim bu kılavuzlar? Neden bunlar hesap vermez? İnsanlar hata da yapar.
2: Yani bize şunu mu söylüyorsunuz? Türkiye'de yargı ileri derecede siyasallaşmış bir yargı. Bunu
0: hiç öyle bir
2: kabul
0: şey
2: etmemiz
0: demedim.
2: Lazım. Ama o kadar da değil. Nihayet böyle adamlar da var. Bunların da hepsi
3: temiz değil.
0: Hiç öyle bir şey demiyorum. Bu yargıyla dün de yargı sorunluydu. Bugün de sorun, yarın da sorun olacak. Biz evrensel kurallarla beni ilgilendirmiyor yargı kısmı. Yargının nasıl bir karar aldığına meşgul değilim. Bunlar kim kardeşim? Kim bunlar? Cumhuriyet Halk Partileri sorması gereken şu. Bu itirafçıların içinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini taşıyan bir kişi var kardeşim.
2: Ha, bir de öyle.
0: Bir kişi. Bizim kitabımızda, bizim geleneğimizde itirafçılık yoktur. Sol dünyada bir sürü arkadaşlarımız...
3: Orayı anlamadım. Ne demek bir kişi var? Bıraktı. Orayı anlamadım. Yani bu
0: arkadaş, bu hemen anlatayım. Çünkü tabii bunları hiç kimse bilmediği için haklı olarak nerede?
3: Yani dava süreçlerini şimdi takip ediyoruz biz ama bu kadar...
0: Hayır, dava kimse takip etmiyor.
3: Ediliyor canım. Her gün çarça şeyler...
0: Şimdi bu vatandaş diyor ki ben kurultay döneminde 70 daire verdim. İddiadır. Doğrudur, yanlıştır, bilmem nedir.
3: Adem Soytekin.
0: Evet. Hı hı. Şimdi Gürsel Tekin gibi bir insan 5 dakika içerisinde birçok arkadaşlarımız 5 dakika içerisinde partide disipline verilip partiyle ilişkisi kesiliyorsa... Bu arkadaşı niye atamadınız kardeşim? İddialarının hepsini de yanlış olduğunu varsayalım. Neden disiplini işletemediniz? Şimdi bu arkadaşa bak kardeşim.
4: Turgut Koç.
0: Evet. İddialarına bakın. Sorgulamayalım mı kardeşim?
3: Siz bize soruyorsunuz da niye atamadılar o zaman?
0: Siz sorun da bize bir hayır, şey soruyorsunuz.
1: Sizce?
0: Yedi sülalemizi soruyorsunuz.
3: Hayır, sizce? Biz sizi bulmuşken soralım. Sizce?
0: Arkadaş, yani sizcesi var mı? Siyasi
3: Uşak Belediye Başkanı da aynısı oldu.
0: Siyasi çünkü arkadaşların ortaklarıdır kardeşim. Açık ve net söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey. Bir Aziz İhsan Aktaş çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli aktörlerin gözlerinin içine bakarak ben para verdim dedi. Ne yapılabilir mesela sizce?
3: İddialarla
0: hiçbir
3: ilgili
0: şey olmasa dava açarsın.
3: Dava açılır, disipline verilir, soruşturma yapılır. Birçok parti
0: dava açılmadı. Davayı biz açtık. Gazetenin birisi haber şu. Gürsel Tekin ortalığı karıştırıyor. Ben arkadaşlarımı partimin kurumsal kimliğini muhafaza etmek için de açtım. Kim bunlar kardeşim? Kim? Mesela bunların neden sorusu sormaz? Şimdi bu arkadaş kim?
4: Özkan Yalın.
0: Genel merkezin yöneticilerinin yakın arkadaşları. Şimdi biz, efendim bu itiraflar yanlıştır, yalandır. Beni ilgilendirmiyor. En azından yapmanız gereken bir şey var. Bu ilişkileri kesmeniz lazım. Geldiğimiz günden itibaren zaten bizim İstanbul'daki anlaşmamamazlığımızın temel nedeni bu. Kardeşim, bir kısım arkadaşlarımız yargı yanlış karar alabilir. Gider kardeşim, atlanır, davul zurnayla karşılarız. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni adliye koridorlarında tartıştırmayalım, ilişkilerini keselim, sonra da başımızın üstünde gelsinler.
1: Yapamadım. Siz bunları söylediniz mi? Şimdi nasıl bu, bir yanıt aldınız peki? Şimdi, bu çıkışları yani bunu.
0: Efendim, bir yanıt yok. Bunun ne yanıtı olacak? Ben bir şey uydurmuyorum ki.
1: Hayır, yani biz gelin bunların işte ihraç edelim, bunları gönderelim, siz, partiyi olmadı, temizleyelim olmadı. Dediyseniz
3: bak,
1: ne dediler?
3: Sizin basına yansıyan bir şeyiniz de var. 2-3 kişiyle görüşürken de şu anda böyle bir şey diyorsunuz. Evet.
0: Bakan açıklama yaptı. Bakan dedi ki bu İBB soruşturmasında hayatımızı kolaylaştıran kişi budur.
3: Ertan Yıldız.
0: Atamadılar. Ya bir disipline vereceksiniz. 5 dakikada infazsız, savunmasız, şeysiz infaz ettiniz. Niye? Zor bir şey mi yani?
2: CHP'li değil diyorsunuz biri dışında.
0: Bu evet.
2: Hiçbiri.
0: Tabii.
3: Bu CHP'li.
0: Değil.
2: Bu da CHP'li değil.
0: Değiller. CHP üyeleri olmuş olabilirler. Ona
3: itiraz etmiyorum. BDM üyesi değil mi Ertan?
0: Efendim, CHP üyesi olmuş olabilir. Yani bizler gibi ne bileyim böyle gelenekten gelmiş falan değil. Yani sonradan anlamda, dahil evet. olmuş.
2: Hangi
0: öyledir
2: olsa...
0: böyledir. Beni ilgilendirmez. Hı-hı. Şimdi bu arkadaş CHP'li değil. Ne işi var burada kardeşim? Biz şimdi bunları taşımak zorunda mıyız? Milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy vermiş insanlar bunları taşımak zorunda mıdır? Bu AK Parti ilçe başkanı. Taşımak zorunda mıyız? Bunun bir öz eleştirisi olmaz mı? Bunun bir tanesi çıkıp evet kardeşim biz yanlış yaptık denilmez mi? Bu arkadaşı AK Parti İl Başkan Yardımcısı.
3: Peki
0: bunu taşımak zorunda mıyız?
3: İlk defa mı AK Parti'den CHP'ye, CHP'den AK Parti'ye geçen siyasetçiler var? Yani şimdi bu AK Parti'den geldi diye...
0: Efendim geçebilir ama bu haltı işte.
3: Mesela Özkan Yalın mı iki dönem milletvekili yapan açık. Kemal Bey mesela?
0: Bakın cumartesi günü katılım töreni var. Çokça AK Parti'den, HDP'den, birçok siyasi partilerden partimize katılacak. Bunlar neden CHP'ye geldi falan demiyorum. Ama bu sürecin, bu butlanın, bütün bu kongrenin, kurultayın temel sebebi bu. Şimdi bu adam 41 belediyeye girmiş. Parti yöneticileri bunun arabasına binmiş. Hesap veren Gürsel Tekin. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili. Kim olursa olsun. Ben binmedim. 43 yıldır en önemli görevlerde oldum. Benim müteahhit arkadaşlarım olamaz mıydı kardeşim? Arabası, zengini, bilmem nesi olanları olamaz mıydı? Böyle müteahhitlerin ofisine gidip tas yemez miydim Diyarbakır'da?
3: O zaman siz CHP'nin kirlendiğini ve bir arınma süreci olması gerektiğini de söylüyorsunuz.
0: Kardeşim işte bu belgeler burada. Arkadaşlarımızla ilgili bir sorun yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinden gelmiş, kültüründen gelmiş hiçbir arkadaşımız böyle işlerin içinde olmaz. Kimler bu hataları yapmışsa elbette bu konuda bir öz eleştiri yapacak ve bunlar zamanında partide ilişkileri kesilmiş olsaydı inanın bu kadar tartışma olmayacaktı. Ama bir şey oldu, bir sadece gerçekleri kapatamazsınız. İşte efendim elimizde
3: kapatan
0: sosyal medyaymış.
3: Kapatan kim? Genel Merkez, Özgür Özel ve... A elbette takımı. Tabii o zaman bakın. İhraç edileceklerin başında da Özgür Özel gelmiyor mu?
0: Birkaç
3: yani örnek. Sonuçta CHP'nin birkaç, kimliğine birkaç zarar veren Özgür Özel olmuş oluyor.
0: Şimdi Türkiye'de çok partiler var ama bir de Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özelliği şu. Dinsiz dediler, komünist dediler, o dediler, asker kaçağı dediler. Ama hiçbir siyasi parti, hiçbir rakibimiz partimizle ilgili para pul ilişkisini kuramadılar. Kuramazlar da. Geçmiş dönemde de bizim geleneğimiz şuydu. Birçok belediyelerde olumsuzluklar zaman zaman olmuştur. Hemen üyeliği askıya alınmıştır ki Sayın Celal Doğan devedişi bir belediye başkanıdır. Böyle iddia falan da yoktu. Sadece soruşturma açılmıştı. Tantan döneminde soruşturmadan dolayı üyeliğini askıya aldı. Bir yıl sonra aklandı geldi partisine döndü. Şimdi biz partiyi böyle muhafaza ederiz. Hayır, öbürlerine benzeyelim. Efendim mesela şunu gerçekten en çok üzüldüğüm nokta şu. Tabii ki iktidara karşı da mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Herkes yapıyor. Bu herkes yapıyor algısı 86 milyon insana hakarettir kardeşim. Hiç kimse yapamaz. Siyasetçi namusuyla, hasiyetiyle ya siyaset yapacak ya da siyasetten çıkacak kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakın. Türkiye Büyük Millet

0: Meclisi'nde 82 tane milletvekili kamuda iş yapıyor. Böyle bir demokrasi olamaz. Böyle bir hukuk sistemi olamaz.
1: Yani kamu böyle görevlisi değil, olamaz. Kamuyla iş yapan müteahhit falan anlamında.
0: Evet evet müteahhit. Ya, 80, yapamaz. Bu dünyanın hiçbir yerinde
1: vekil var evet.
0: Şimdi böyle olur mu kardeşim?
2: Az önce Hoca Can'ın dediği, çok özür dilerim yani, Gürsel Bey.
0: Yani kısaca
2: izninizle.
0: Şunu söyleyeyim.
2: İzniniz,
3: Gürsel Bey çok dolu olduğu için kesemez.
0: Efendim nasıl dolu olmayayım? 10 ay Nevzat. 10 ay. No, kardeşim çıkarın da bizi. Bak çıkardınız, bize bir sürü laf etti. Ertan diyorum neydi? Aziz İhsan Aktaş'ın suç ortağı, hani dinime küfreden bari Müslüman olsa, çıktı bize namussuz dedi ya. Siz televizyoncusunuz, Allah için söyleyin ya. Söz hakkını kullandırmaz mısınız?
3: Kullanmamız lazım.
0: Size soruyorum, hakikaten soruyorum. Kullandırtmadılar kardeşim. Ya bir gün mikrofon uzatılmadı bize. Ya gelin kardeşim bak. Gürkan en acımasız size soruları sordu. Sormadı mı kardeşim? Siz niye sormuyorsunuz?
2: Az önce Can dedi ki...
3: Özgür Özel.
2: Özgür evet. Özel, aynen
3: oraya
2: öyle.
3: Oraya gidiyor yani.
2: Madem öyle, mesela Özgür Özel'in ihracı...
0: Evet, partinin demek... genel başkanı her şeyden sorumludur. Hani rahmetlik Demirel, Allah rahmet etsin, bugün Demirel'in ölüm yıl dönümü. Ben Sayın Demirel'le ilgili de bir hikayemi anlatayım. Tabii bu katılım törenleri yapmışız işte. Çarşaflı, başörtülü kardeşlerimizi katmışız. Müthiş bir şey var böyle, yine bana karşı bir kampanya var. Ben de havalanda şeyi bekliyorum, Deniz Bey'i bekliyorum. Dediler ki ya Cumhurbaşkanı geliyor. Gelince biz de hani şey, sıraya girelim. Allah rahmet etsin, beni görür. Doğru yoldasın, devam devam. Allah rahmet etsin bugün ölüm yıl dönümü. Bu vesileyle onda...
3: O zaman bu Can'ın sorusunu biraz açalım. Yani biz şunu anlıyoruz. Sizin bu bahsettiğiniz Kemal Bey'in çizdiği çerçeve üzerinden partinin kirlendiğini, partinin arınması gerektiğini ve
0: niye
3: dolayısıyla...
0: Niye parti diyorsunuz mesela? Nasıl? Yani Türkiye'de partiler temiz mi?
3: Hayır hayır, şu an CHP'yi konuştuğumuz
0: Türkiye'de,
3: için.
0: Ama bakın CHP bir öz eleştiri yapıyor. Ama CHP ya. Kendisini arındırmak istiyor. Ama Türkiye'de Türk siyaseti...
4: Osman Demirel'den bayağı siyaseti kapmışsınız, anlıyoruz da Özgür Özel... İhraç edilecek mi, edilmeyecek mi? Sonuçta genel başkan efendim, Özgür Özel'di.
0: Ben
4: yani bu söylediklerinizin hepsinin sorumlusu Özgür Özel'di.
0: Hiçbir arkadaşımın, ben Özgür Özel...
4: İhraç
0: ihraç edilecek mi, edilmeyecek mi? Çok net. Insanım. Şunu söyleyeyim. Hiçbir arkadaşım, geçmiş dönemde il başkanlığı yaptım. Bir tek kişi parti atmış değilim. Hakaret olmadığı sürece, küfür olmadığı sürece, aymazca lafları olmadığı sürece insanlar... En demokratik haklarını kullansın. Ama Sayın Özgür Özel bütün bu olup bitenler konusunda elbette sorumludur. Bunun gereğini yapacaktı. Derhal kardeşim.
3: O zaman sadece Özgür Özel değil, benim anladığım Sayın İmamoğlu, Sayın Özel hepsi. Ve birçok şey...
0: Partinin genel başkanı kimse sorumlu odur. Onu oydu, buydu, yok öyle bir şey kardeşim.
3: O zaman bu
0: partinin
3: süreç böyle
0: genel
3: gidiyor.
0: Genel başkanı kurumsal kimliğinin lideridir. Her şeyde sorumlu.
4: Peki bir şey soracağım. Bunu 10 gün önce farklı söylüyordunuz. Yine bir programda sizinle karşılıklı oturuyorduk. Şöyle dediniz. Özgür Özel partimizde genel başkanlık yapmıştır. Zaten genel merkezde böyle düşünüyor. Yani Özgür Özel bugün bir yol bulsak, orta yol bulsak bir sıkıntı olmayacak. Partide devam edecekti sizin görüşünüz. Evet. Ama şu anda tam farklı bir şey söylüyorsunuz.
2: Şimdi
4: tam
2: öyle
4: farklı bir şey ki, sorumludur. Ve hayır, ihraç edilmesi şey gerekir
0: ben
4: diyorsunuz.
0: Ben Özgür Özel, Ahmet Bey, Özgür Özel
4: hayır, dedim. Bu düşünce bakın, niye değişti? Yani 10 günde ne değişti mesela
0: hayır,
4: sizin
0: açınızdan? Hayır, dün de aynı noktadayım. Hiç değişmedim. İstersen 8 ay önceki konuşmalarımı da dinle. Hiç değişmedim. Hatta o dönem şunu söyledim. Sayın Özgür Özel, bu butlan gelir gelmez, Sayın Özgür Özel kendisini grup başkanı seçtiği günde ilk kutlayan benim, hayırlı uğurlu olsun.
4: Sayın Kılıçdaroğlu söylediniz zaten.
0: Bizim derdimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden bir sorun
4: ama
0: yaratmak
4: bugün diyorsunuz
0: değil.
4: Ki,
0: ama Sayın Özgür Özel
4: sorumlu yapamadı ve ihraç edilmesi gerekenlerin başında
0: diye ihraç edecek değiliz. Yapamadı, biz bugün biz yaparız. Bu kadar basit bir mesele yani. Ben bunları taşımak zorunda değilim.
4: Ha, bunlar açısından söylemiyorum ben. Özgür Özel ben, ve çevresindeki benim, A takım için söylüyorum.
0: Benim kişisel olarak yani hiçbir insanın böyle hani özellikle cezaevinde bugün mahkum olan ya da tutuklu olan insanlar sonuç itibariyle hepsininle yakın dostluklarımız var, siyasi ilişkilerimiz var. aileleri, çelleri, çocukları varken hiç kimseye ben kötü laf söylemedim. Söyledim.
3: Bir şey sorabilir
0: miyim? Bana bir sürü laf söylemelerine rağmen.
3: Bir şey sorabilir miyim? Şimdi Gürkan abi biraz önce açtı ama kaldı o. Şimdi CHP'lerle görüştüğünüzde şöyle söylüyorlar. Murat Gezici bunun anketini de yapmış. %74'ü diyor ki bizim partide bir şey var, bir şey olmuş. Bunu söylüyor CHP tabanı. Fakat diğer taraftan da yargılamanın adil olacağına inanmıyor.
0: Doğru.
3: Siz bu denklem üzerinde mesela CHP'lere ne söylüyorsunuz?
0: Tamam, çok güzel. Devzatçığım, biz sizinle 30 yıllık arkadaşız diyelim. Siyasi ilişkimiz var, ticari ilişkimiz var. Sen itirafçı oluyorsun.
3: Bana örnek vermiş. 30 yıl millet
0: örnek
3: arkadaş
0: şeyi
3: falan
0: zanneder. Ya arkadaş şimdi.
4: Ya olabilir ya. Örnek veriyor.
3: Hayır, millet için yanlış alır. Doğum gününde kutlandı.
0: Yargıyı bir tarafa bırakalım.
3: Eyvallah.
0: Tamam, yargı tamamen yanlış kararı almış. Bu arkadaşlarımızın bir yanlışı yok mu?
3: Söylüyor CHP'liler %74 var diyor.
0: E varsa ne o zaman niye gereğini yapmıyorsunuz kardeşim? Çok zor bir şey mi ya? Neden?
3: Diyorsunuz ki parti bunun öncesinde gereğini yapmış olsaydı olay bu noktaya gelmeyecekti.
0: Tabii ki, bakın İstanbul'dan itibaren. Yani 50 gün, 55 gün neyse biz o kongre yaptıktan sonra Ankara'da da bu süreçle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre ve kurultayla ilgili ismi cismi olan insanlar partiyle ilişkisi kesilecekti. Kesildikten sonra çok önemli bir yol alacaktık.
3: Aklansa gene gelecekti.
0: Evet, gitsin aklansın gelir. Aklanır mı aklanmaz o bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren partimizin kurumsal kimliğidir. Onu muhafaza etmek. İsterse babamızın oğlu da olsa git kardeşim geriye yap gel.
4: Gürsel Bey, şimdi bunlar tamam da bunlar geride kaldı artık açıkçası. Yani kızmayın bize ama ya bunları yapsalardı...
0: Geride kaldı da kendimizi anlatamadık.
4: Geride kaldı bunlar çünkü yapsalardı, etselerdi, yapmadılar, etmediler. Bugüne geldik.
0: E biz yapacağız.
4: Bugünden sonrası ne? Mesela siyaseten, hukuken mekanizmaları işletiyorsunuz. Tamam, güzel. Siyaseten ne yapacaksınız?
0: Siyaseten şunu yapacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani... Öyle dünyayı yeniden keşfedecek değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine, tarihine baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi herkes çok iyi bilir. Rakip siyasi partilerimizi de yakinen takip eder. Siyaset zenginleşme aracı değildir kardeşim. Geleceksiniz, siyaset yapacaksınız. 86 milyona karşı sorumluluğunuz var. Bunu yerine getirirseniz başımızın üstünde yeriniz var. Hayır kardeşim, ben burada bu imkanlarımı kullanacağım. Efendim işte çeşitli belediye başkanı. Ya bir belediye başkanının, ben de belediye başkan vekilliği yaptım. Bir belediye başkanının her yıl almış olduğu maaş, işte bugün 200 bin desek 2400, bir yılda 2 milyon 400 bin lira maaş alıyor. 2 milyon 400 bin lira maaş alan, yani bir yılda da 5 milyon 6 milyon para alan bir insan 2-3 milyon dolar niye verir kardeşim?
1: Seçilebilmek için.
0: Ben bugüne kadar hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nde her türlü hatalar olurdu. Ama bu hataların hiçbirisini görmedim, duymadım. 29 tane kurultay delegesi AK Parti'ye geçti. Bir öz eleştirisi olmaz mı? Genel merkez yöneticileri çıktı, biz efendim yapay zeka ile aday belirledik. Yapay zeka ile aday belirlediğin yerde 28 kurultay delegesi AK Parti'ye geçiyor. Bunların hiçbirisi konuşulmuyor. İşte hani derler ya, gelinde dil yok, kaynanada iman yok. Kemal Bey nasıl sessiz? Vurun Kemal Bey. Ya tamam kardeşim. Kemal Bey, bu ekranlardan benden başka eleştiren kimse var mıydı? Habertürk canlı tanıktır. Bu arkadaşlarım sırf Kemal Bey'i eleştirdiğim için bana bir sürü şeyler yaptılar, hikayeler yaptılar. Efendim Kemal Bey işte bilmem Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı şöyleydi böyleydi. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı olması için bütün arkadaşlarımız, ben de o kuruldaydım. Israrla bu tarihi bir süreçtir, bunu kaçırmayacağız. Israrla aday olun. O kamu yoklaması şirketleri, şimdi oradan buradan gezenler. 10 puan önde, 15 puan önde, 16 puan önde falan. Böyle bir siyaset olmaz. Siyasetin tamamını arındırmamız lazım. Cumhuriyet
2: Peki ama
0: Halk
2: şimdi
0: Partisi,
2: mesela görüyoruz, projeydi Kılıçdaroğlu gibi açıklamalar var. Mesela seccadeye basması üzerinden de o da işte seçilmemek için yapılmış bir projeydi.
0: Efendim, planlı bir şeydi. Bunlar fantastik şeyler. Yani
2: size bir şey soracağım.
0: Bastı da bundan dolayı seçimi kaybetti. Bunlar rivayet. Bunların hiçbir
3: şey. Hayır, öyle değil.
0: Sayın Kılıçdaroğlu
3: kazanmak istemiyordu.
2: Kazanmak istemiyordu. bunu bir plan çerçevesinde böyle yapılır. Gökhan Zeybek mi?
3: Hayır, bunu söyleyen CHP'liler kimdi?
2: Evet, Gökhan Zeybek.
3: Gökhan Zeybek söyledi, biz değil yani. Gökhan Zeybek'in iki gün önceki açıklaması.
0: O kim söylüyorsa CHP'li değil, bir kere onu öncelikle onu söyleyeyim. Yani

0: böyle kritik bir süreçte masaya oturacaksınız. Altılı yedili masadaki insanları bir araya getireceksiniz. Yetmiyor. Masanın dışındaki insanlarla ilişki kurmak için her türlü tavizi vereceksiniz. Efendim işte kazadır. Kazada olmaz mı bunlar? Kemal Bey'in hassasiyeti, bugün Türk siyaseti tamamı için söylüyorum, bu konuda en hassas insandır. Başka yerde eleştirebilirsiniz. İnsanız ya, olabilir yani. Şimdi onu görmedin diye bu kadar abartılacak. Bundan dolayı seçim kazandı, bundan dolayı seçim kaybettik falan. Bunlar doğru şeyler değildir, tezler değildir.
1: Şimdi seçmen kitlesi ve bir kızgınlık, bir öfke var. Zamanla bunun dineceğini düşünüyor musunuz?
0: Efendim vallahi şimdi bu kim diyor bunu?
2: Vallahi şöyle, bir dakika güzel. Göğe Gürsel Bey şöyle. Şimdi ben bir şey söyleyeyim.
0: Ben uzayda mı yaşıyorum? Yok, bir şey. Her gün sokaktayım.
1: Ne diyorlar size sokakta?
3: Pazardayız. Daha işte bugün pazar vardı. Çıktığımızda
0: arkadaş,
3: pazara gittiğimizde.
0: Arkadaş hep beraber ben sizi götüreyim. Bir yer söyleyin. Sen söyleyin.
3: Pazara gittiğimde insan
0: mahalle söyleyin.
3: Tamam. Kartal'a gelin, ben söyleyeyim size mahalleye.
4: Bizim gezdiğimiz Kartal'a yerlerde var abi diyelim. Öyle ki biz
1: tamam, bizim gezdiğimiz yerler. Siz nereye gidiyorsunuz bu arada? Onu söyleyin o zaman, biz de oraya gidip bakalım.
2: Güzel bir otobüsü meşhurdur. Yani yere gidiyor otobüs.
0: Ben 110 bin kilometre yol dolaştım.
1: Ne diyorlar size?
0: Şimdi mi?
1: Şimdi şu anda sokağa çıktığınızda ne diyorlar?
0: Şimdi şöyle, şimdi odaklandığı bir iki televizyon var. Onları dinleyince haklı olarak şimdi diyor ki ulan bu ne böyle? Yani tek taraflı bir yayın politikasında birçok insanların kafası karışık. Ama biz izah edince inanın hiçbir sorun yok. Bir şey söyleyeceğim, abartılı gelebilir. Sadece burada kayıtlara girsin diye. Gelin, cumartesi günü gelebilirsiniz. Hepinizi davet ediyorum. Büyük bir ilgi var, öncelikle doğru söylüyorum.
2: Katılım töreni için.
0: Büyük bir ilgi var. Bütün siyasi partilerde. Tamam. Partiye katılmak için.
2: Peki Gürsel Bey.
0: Buna emin olmanızı istiyorum.
5: Beklenen genel başkan Kemal Bey miymiş yani şimdi?
0: Efendim, böyle sorun genel başkan. Bakın burası Cumhuriyet Halk Partisi Gürkan. Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında kaldığı dönem, o zaman ben il başkan yardımcısıydım. En çok üyeliği ne zaman yaptık biliyor musunuz? 99'da barajın altında kaldığımızda. Akın akın insanlar geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi evet bir zor dönem geçiriyor. Sıkıntılı bir dönem. Cumhuriyet Halk Partisi Gürsel'in, Ahmet'in, Mehmet'in şunun bunun partisi değil. Yöneticilerimiz zaman zaman hani kendisine böyle bir şey vehmeder ama Cumhuriyet Halk Partisi lideri Atatürk.
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Oraya giderken de bu çerçevede oy kullandı.
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Sayın Baykal döneminde de bu tepkiler vardı bu sonra. Tamam. Ama şuna emin olun, çok kısa süre içerisinde kızgınlıklar, öfkeler gidecek. Kızgınlıkların, öfkelerin tamamı sosyal medyada.
2: Şimdi yani Kemal Bey'in genel başkanlığındaki CHP'nin alabileceği oy oranı. O soruyla bağlantılı Gürkan abinin sorusu. Ek tam da onu soracak. Çünkü Özgür Özel diyor ki, bizim suçumuz diyor seçim kazanmak. Kemal Bey diyor seçim kazanamadı. Şimdi bu söylem, siz biraz önce dediniz CHP'ler içerisinde, benim gördüğüm 3 CHP'li tipi var. Bir, gerçekten kızgın. Her iki tarafa da kızgın. Ya bir şey olmaz diyen bir şey var.
4: Kendi aranızda çözemediniz diyen.
2: Evet. İki, Özgür Bey'in ve ekibinin tırnak içinde söylüyorum haksızlığa uğradığını düşünen bir kesim var. Üçüncüsü de Kemal Bey zaten iktidarı istemiyor ama Kemal Bey partide ilkeler üzerinden arınmayla birlikte bize kirli bir iktidar lazım değil, bize temiz bir iktidar lazım diye bir kesim var. Ama o kesimin az olduğu söyleniyor. Şimdi seçim başarısı üzerinden bunları hepsini düşündüğünüzde, mesela bir CHP'li size bunları sorduğunda ne diyorsunuz?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Çok arkadaşlarımız sonradan partiye dahil olmuş olabilir. Geçmişini bilmiyor olabilir. Bu son derece normaldir. Cumhuriyet Halk Partisi 89'da Türkiye'de bütün belediyeleri kasıp kavurdu aldı. 43 yıl işte Adıyaman'ından, Urfa'sından, Kayseri'sinde hepsi bizim belediyemizdi. Erdal Bey döneminde genel başkandı. 2015'te bir seçimlerde evet. Ne oy almışız? 2019'da. Hani diyorum ya işte nasıl olsa tek taraflı şey. 2019'da aldığımız oyu söyleyeyim. 16 milyon 219 bin oy almışız.
4: İl genel meclisi mi, yerel belediyeler mi?
0: Yerel. 2024'te ne almışız? 15 milyon 406
2: bin.
0: Ya yapmayın Allah'ınızı severseniz ya. Yani kendinizi bakın, o kürsüde Nevzatçığım, o kürsüde arkadaşlarımız çıktı. Ben hayatımda liderleri çok severim. Dostluklarım da var. Hiçbir lidere yalakalık yapmayın.

0: Yapmam da kardeşim. Babama yapmadım, ona ne yapayım? Vallahi kürsüye çıkan 2019'da ya Kemal Bey, ya isim bulamıyorum. Uçurdun, ettin. Ne oldu kardeşim ya? Ne oldu aynı Kemal Bey? Sizdeki değişim ne kardeşim? İşte burada. Buyur kardeşim.
1: İstanbul, evet, ama hayır, şimdi, İstanbul'da 13 belediyeniz vardı. 26'ya çıktı değişim bu yani. Yani
2: büyük şehirler.
1: Şimdi oy düşmüş olabilir ama 13 belediyeyken 2019'da 2024'te 26'ya çıkmış belediye sayınız.
0: Tamam işte oy oranınız.
1: Türkiye çapında 15 belediyeniz varken 35 belediyeye çıkmış. Şimdi bu bir başarı değil mi? Şimdi bunu bir başarı olarak görmeyip her şey Kemal Bey'in mi? Yani Özgür Özel hiçbir şey yapmadı mı?
0: Başarı 2019'da da başarı var. Elbette
1: ona
0: başarı.
1: Kimse itiraz etmiyor. Mesela tamam. Şu da bir başarı. Seçimlerde ya şöyle 39 bir dakika, ya şöyle bir şey 39 milletvekiline Gelecek, Deva, Refah Partisi'ne Saadet Partisi'ne 39 milletvekiline rozet taktınız. Cumhuriyet Halk Partisi rozeti meclise gönderdiniz. Aynı gün istifa ettiler. Şimdi bu bir seçim başarısı mı? Efendim, aynı Davutoğlu mesela bugün değil mi? Eski Başbakan Davutoğlu bugün yerden yere vurdu Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla meclise gönderdiğiniz kişiyle bu başarı mı mesela? Bunu başarı olarak mı tanımlıyorsunuz siz?
0: Şimdi bakın, sonuçta bir ittifak oluşturuyorsunuz. İttifak oluşturduktan sonra siz o partilere rehin alacak durumda değilsiniz. Ya bir seçim ittifakıdır. 50+1'den kaynaklı bir araya gelmişsiniz. Ve ben hiç bu milletvekilleri komisyonunda hiç olmadım. Hiç olmadı.
1: Sizin zaten şahsınıza söylemiyorum ben. Yani, sonuçta temsil ettiğiniz hiç, kurum
0: bir
1: için
0: türlü böyle bize
1: bunu.
0: Bir nasip olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim dönemlerinde AYİT üyesi olmama rağmen, bu kadar tecrübeme rağmen hiç kardeşim, ya bu seçimde sen de anlarsın, olmadı. Bu eleştirileri herkesten fazla yapan benim.
3: Şimdi
0: benim
3: çok
0: söylemek istediğim şu. Bütün bu eleştirileri biz yaparken Cumhuriyet Halk Partisi, bütün siyasi partilerde karar defteri diye bir şey vardır. Oturursunuz, bir kararla ilgili itiraz edersiniz ve o itirazınızı karar defterine işlersiniz. Bu arkadaşlarımızın bir tek karar defterinde itirazları varsa getirsinler, özür dileyeyim kardeşim. Siyaset böyle olmaz. Ben Sayın Baykal'a da itiraz eden adamım, Sayın Kılıçdaroğlu'na da itiraz eden adamım. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanken genel başkan yardımcına itiraz ettim, en ağır lafları söyledim. Bakın 2012 yılında.
1: Zaten, evet.
0: Şimdi arkadaş,
1: tasfiye edildiniz.
0: Siyaset böyle bir şeydir. Dün başka, bugün başka, yarın başka, bugün de vurun abarlıya, bu böyle değildir. Bizim şu andaki, benim de arkadaşlarımızın da hepimizin şeyi, bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtmadan, parçalamadan, kardeşlik hukukunu bozmadan bu sorunun üstüne...
2: Parçalanacağına inanmıyorsunuz.
4: Hala öyle bir ihtimal var mı?
2: Hala öyle bir ihtimal var.
0: Var.
3: Peki o zaman Özgür Özel...
0: Önce şunu söyleyeyim, şu anda Türkiye'deki belediyelerin %90'ı asla partisini terk etmez. Milletvekili sayısını göreceksiniz. Yani %60'ı, %70'i asla partisini terk etmez. Ya imza vermek başka bir şeydir. Mesela Sayın Muharrem İnce, işte o zaman ya kardeşim bakın yapmayın. Ya sonuç itibariyle daha bir yıl önce bizim Cumhurbaşkanı adayımız. İrite etmeyin. Tek kaldım kardeşim. Herkes imza verdi kurultay olsun diye. Kurultay olmasın diye. Bir tek imza vermeyen benim. Yanlış yapıyorsunuz, hata yapıyorsunuz. Ve günün sonunda bugün Muharrem İnce partiye geldi. Burada şuraya gelmek istiyorum. Yani zaman zaman değerlendirmeler yapılıyor. 111 tane imza. Asla 111 imza kurultay için. Eğer arkadaşlarımız partide siyaset devam edecekse bu 111'i muhafaza edebilirler. Ona hiç itiraz etmiyorum. Ama ayrışma konusunda...
2: Ya biz parçalanmış gözüne bakıyoruz.
3: Parçalanma yok ya da biz parçalanmayacak, biz bunu toparlarız gibi bir...
0: Parçalanmaması için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz.
3: Tamam. 111 milletvekili olağanüstü kurultay için imza verdi. Özgür Özel diyor ki olağanüstü kurultaya gidelim, bunun tek yolu budur. Ama olağanüstü kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tedbir var diye gitmiyor. Eğer parçalanmayacaksa CHP, bunun yolu kurultaydan geçmiyor mu? Kurultaya evet. Ne zaman gidilecek o zaman?
0: Kurultaya ne zaman gidilecek? Çok kolay, çok basit. Ya mevcut şu anda delege ile sizin kurultay yapma şansınız yok. Nedeni şu. Birincisi butlan dediğimiz, yani Kılıçdaroğlu dönemindeki delegenin sorunu şu. Bak hani böyle kimse de dersini çalışmıyor.

0: Çıkmadığı için. 196 delegenin şu anda tedbir var. İstanbul evet. delegesi oy kullanamıyor. 163 delege soruşturma dosyasında. 28 delege AK Parti'ye geçmiş. 44 delege tutuklu. 15 delege disiplinle partiden atılmış. 4 delege rahmetlik olmuş. 4 de il başkanı tutuklu. Şimdi böyle bir ortamda bu kadar sorunlu hale gelmiş bir delegeyle sizin kurulta yapma şansınız var mı? Yok. Ne yapacağız? Hemen işte Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki takvimi başlattık. Ayın 11'inde takvim başladı. Çok kısa süre içerisinde. Önerim de oldu. Dedim ki Sayın Özgür Özel 3 kişi belirlesin. Sayın Kılıçdaroğlu da 3 kişi. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Orhan Bey'in başkanlığında 6 kişi kardeşim. Çok kısa süre içerisinde 81 ilde bu sorunu çözelim. Yeni mahalle kongresi, yeni il kongresi ve büyük kurultaya gidelim. Kim kazanacaksa başımızın üstünde. Bunun dışında bir çözüm söz konusu değil. Gereksiz bir tartışma, gereksiz bir konuşma olur. Yani ikinci köprünün üstünde şey var, tedbir var. Atıyorum üçüncü köprünün imzaları geliyor. Bu olmaz ki.
1: Şimdi Özgür Özel de diyor ki Kemal Bey'e diyorum ki o güne gidelim. İradesine fesat karıştırıldı denen delege bu kurultayı bir kez daha yapsın ve sözünü söylesin. Daha ne istiyoruz diyordu.
0: E tamam işte ben de şunu diyorum. Bunlara ne diyorsun hani Özgür Özel?
2: Bu 196'ya diğerlerine mi?
0: Ya 400 delege kardeşim.
3: Ya çok problemli bir cümle yalnız. Özür dilerim ama bu cümle kendi içinde çok problemli bir cümle.
2: Mutlak Sultan'a zaten onun imkanı yok.
3: İradesine fesat karıştırılmış delege varlığını kabul etmek bile Özgür Bey'in söylediği açıdan baktığınızda son derece sorunlu bir cümle.
1: Denen diyor ama.
3: Olsun.
0: Denen?
1: İradesine fesat karıştırıldı denen delege diyor. Evet. Tamamdır. Tamam. Şöyle bir partinin kurultayı seçimi ve seçilmişlerle yönetilmesi partinin kalbidir. Sen partinin kalbini alırsan ne beyni kalır ne diğer uzuvları.
0: Bunları diyen de Sayın Özgür Özel'in arkadaşlarıdır.
1: Direkt Özgür Özel'in kendisinin ifadelerini okuyorum.
0: Anladım. Bunlar da arkadaşları Sayın Özgür Özel'in.
3: Çok yakınları söylüyor.
4: Peki böyle söyleyince nasıl bir dakika önce diyorsunuz ki parti bölünmeyecek ama şimdi diyorsunuz ki Özgür Özel ve arkadaşları yolsuzluk, usulsüzlük yaptı. Can, ya sonuçta oraya doğru itiliyor Kemal Bey ve etrafında ya ekibi
0: tarafından. Bir şey anlatayım.
4: Ya siyaset olanı tanımıyorsunuz.
0: Bizim Allah'tan başka bir korkumuz yok. Ama bütün buna rağmen 10 aydır bize söylenen laflar, bize söylenen cümleler kabul edilecek bir durum değildi. Bütün buna rağmen aman ha partimizde bir yeni bir yol haritası, bu sorunları çözelim dememize rağmen sabahtan akşama kadar süreci enfekte etmek için bilerek, isteyerek öylesine ağır laflar kullanıyorlar ki. Ki Sayın Özgür Özel hiç yakıştıramıyorum. Sonuç itibariyle eski genel başkanınız. Ben babamdan başka kimseye baba demedim. Ama birine de baba diyorsam ölümüne baba derim ona.
1: Kim için diyorsunuz? Özgür Özel.
0: Kılıçdaroğlu'na.
1: Kılıçdaroğlu.
0: Abi hepsi baba diyorlardı.
5: Şey var diye meşhur.
0: CHP çocuklarının ismini Kılıçdaroğlu sen ver diyordular.
3: Evet.
0: Ya bu böyle bir şey olur mu ya? Yazık günahtır ya.
3: İmamoğlu Kılıçdaroğlu arasında da var.
2: Peki yani bu Kemal Bey ve kadrosu bu süreci, şu hassasiyeti, siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Ya 13 sene genel başkan. Kaybedilmiş genel seçimler. Bakın mahalli seçimleri söylemiyorum. Genel seçimler. Devleti alamamışsınız. 7 genel seçim almış AK Parti. Ve bir genel başkan gelmiş. Genç bir genel başkan. Tartışmalı olabilir. Bir şey demiyorum. Öyle böyle gelmiş ve üzerinden bir mahalli seçim olmuş ve tamam. AK Parti'yi ilk defa bir seçimde genel yerel geride bırakmış bir genel başkan. Bir tamam. Halk iradesiyle artık öyle 1000 kişi, 1500 kişi falan filan değil. Bütün bir mahalli genel seçimde ülke genelinde %37 alıp AK Parti'yi ikinci sıraya itebilmiş. Bu büyük bir başarıdır.
0: Evet.
2: Şimdi millet diyor ki ya böyle bir başarı var. Genç bir adam var. Genel başkan olmuş. Seçim kazanmış. İyi kazanmış. Açık ara farkla kazanmış. Ve eski o bütün o seçimleri kaybetmiş genel başkan da mahkeme kararıyla bu partinin başına geliyor. Tarihte de görülmüş bir şey değil.
0: Tamam.
2: Buradaki absürt durumu görüp takdir edip ona uygun bir dil, üslup, tamam, yaklaşım sergilemek de gerekmez mi? Bütün bu söyledikleriniz doğru da olsa.
0: Çok haklısınız.
2: Böyle bir de görmüyoruz. Yani ben geldim, asarım, keserim.
0: Şunu söyleyeyim. Eğer bu mahkemeyi Kılıçdaroğlu açmış olsaydı, ya da Kılıçdaroğlu'nun birebir adamları açmış olsaydı, dediğine katılıyorum. Şimdi bu sürecin başından itibaren kendisini değişimci olarak takdim eden Gençlik Kolu Başkanı ve Bursa İl Başkanı arasındaki sorundan kaynaklandı. Ve öyle bir noktaya geldi ki sonuçta da sonra itirafçılar, müteahhitler, şunlar bunlar bir butlana döndü. Velev ki Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Mahkeme vaz mı?

0: Başkan yetkisine. Tamam, kimse konuşmak istemiyor. Çünkü gücü eline alan gücü kullanmak istiyor. Ama şöyle absürt bir durum var. Yani siz şimdi genel başkansınız. Partinin kurumsal kimliğinin başındasınız. Tüzüğünüzde grup başkan vekili, grup başkanı sizin adınıza size vekalet ediyor. Öyle yazıyor. Ama siz girip ondan izin almadan da kürsüye çıkamıyorsunuz. Şimdi çok, yani CHP için söylemiyorum. Tuhaf tuhaf bir durum var.
1: Tuhaf falan değil. Çünkü orası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milletvekili olmak önemlidir, anlamlıdır. Milletvekili olmayan bir genel başkan olmanız anormal bir durumdur. Yani doğal olmayan bir durumdur. Anormal demeyelim de doğal olmayan
0: ama
1: bir
0: işte
1: durumdur.
0: Ama işte onu da burada disipline verebiliyorsunuz.
1: 1000 yıldır geçerli olan şeyler var. Bunlar. Murat Karayalçın da vaktiyle bildiğim kadarıyla değildi. Ahmet Davutoğlu milletvekili değildi. Ama genel başkandılar. Bunlar olağan şeyler. Ama o meclis grubunun kendi iç yönetmeliği diye bir şey var ve hep vardı bu zaten.
0: Yani ama var da işte ben de diyorum ki yani şimdi adamı disipline gönderebiliyorsun.
1: Evet.
0: Tamam ama işte yani bu
1: hatta grup başkan vekillerini alabiliyorsun. Yani aldı işte yani. Tabii. O hakkıdır onun. Kemal Bey'in yapma
2: kararı ile ilgili benim duyduğum en ilginç hukuki yorumlardan birisi ki bu söylediğin aslında onu doğruluyor. Genel başkanın parti tüzüğünde yazılanlardan daha fazla yetkiye sahip olmasını fiilen beraberinde getiriyor. Tedbir kararı. Bu zaten tam dediğine
1: tedbir kararı nasıl yansıyor onu?
3: Orada ilginç bir tartışma. Yani içeriğini bilmiyoruz. Tüzük. Ama kimi de diyor
4: yani gibi. Yani bir partide en üst organ parti meclisidir. Kurultaydır ve kurultay tüzük yapar. Partinin anayasasıdır. Bir mahkeme kararı partinin anayasasını bir kenara bırakıyor. Bütün yetkiyi ve yani böyle bir
1: benim
4: hukuk
1: yani.
4: Sistemi de
1: bir parti şu anda tüzüksüz mü yani? Yani. Ama bak, CHP'nin bir tüzüğü yok mu şu anda yani?
2: Var tabii
1: ki. Hiçbir kurala bağlı değil midir?
4: Var ama kimse o kurala uymuyor.
0: Bak Gürsel Tekin bir şey söyledi. Bak Gürsel Tekin giderken bir şey söyledi. Dedi ki ben 10 aydır harcamaları cebimden yapıyorum. Şey gibi algıladık.
2: Hesapları
0: biz.
2: Devretmediler.
0: Evet, biz, şimdi mesela kimse sormuyor. Diyelim ki Gürsel Tekin onu karşılayabildi veya eş dosttan söyleyebildi falan. Hı hı. Şimdi mesela bu partide şu an benim bildiğim herhalde CHP'nin kasasında 2 milyara yakın para olduğu söyleniyor. Bilmiyorum.
1: 1 milyar diye diyor.
4: 1 milyar diyor.
2: 1 milyar 300 milyon civarında.
0: Tamam 1.300 olsun. Bereket etsin, o da iyi para.
2: Daha doğrusu zannediyorum.
0: Şimdi hayır bak o da iyi para. Hakikaten iyi para bir parti için.
4: Ya ama yani ana muhalefet partisi. Bir hayır abi bir dakika ben, yani.
1: Bak. Bir de şimdi seçime gidiyor. Bir, iki katı daha alacaklar.
0: Ya tartışma neydi? Tartışma şu değil miydi?
4: Ayrıca bize
0: kasayı boşalttılar. Kasada kuruş para yok. De tartışma bu değil miydi?
1: Yok.
0: Böyle bir tartışmayla gelmedik mi biz? Hayır hayır. Tartışma böyle başladı önce.
1: Kasayı boşalttılar.
0: Evet, ya
1: boşalttılar
0: tabii Özgür dediler. Bey'in şeyinde Özgür Mutlak Mutlu'dan çıktığında Kemal
4: hatta
0: Bey yakın
4: şöyle bir iddia var. Söz hani bir ek olsun diye bugün konuşurken de o söylendi. 8 ayda medyaya 750 milyon TL para verildi dediler yani.
0: Valla medya bak can açtığın için bilmiyorum tekrar söyleyeyim burada yani birçok meslektaşımızın altında kalıyorum.
4: Hayır
0: çok
4: ya,
0: kötü
4: ben,
0: bir şey. Hayır senin için söylemiyorum.
4: Bunu söylüyorlar. Hayır, dillendiriliyor
0: senin,
4: yani bu.
0: Senin için söylemiyorum. Geçen de bu bir basın toplantısı bir muhabir üzerinden de söylendi.
4: Ayıp
0: valla kimse kusura bakmasın hesaplar şu an Kemal Bey'de. Kendi dönemleri de dahil olmak üzere kime ne aktarmışlarsa lütfen açıklasınlar. Herkes zan altında kalmasın. Bu birinci kısım. İki, senin söylediğin soru ben bu çok hepsini uzatma olarak görüyorum. Çok açık net söyleyeyim. Bütün bu süreçlerin hepsi bana göre uzatma. Sebebi şu, Özgür Bey'in ekibi de ne olacağını biliyor. Kemal Bey'in ekibi de ne yaptığını biliyor. Sürecin nereye gittiğini de biliyor. Nasıl engelleneceğini de biliyor. Nasıl engellenmeyeceğini de biliyor. Yani bu kadar uzun yıllar partide kalmış insanlar. Mesela şu an Önder Savun bir hamlesi var. Onlar bu imzalarla gidecekler. İmzaları büyük ihtimalle genel merkez işleme koymayacak. Bunlar mahkemeye gidecekler. Evet. Mahkemede 9 kişilik bir çağrı heyeti ki bunun içerisinde Karayalçın, Hikmet Çetin, Önder Sav gibi isimlerin olduğu isimleri talep edecekler. Ve dolayısıyla da CHP'yi bunların kurultaya götürmesini söyleyecekler. Ama nereden bakarsanız bakın ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bunlar 8 ay, 12 ay arasında değişecek olan işler. Yani tamam. Kısa vadede herhangi bir şey yok.
3: O zaman Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bir çağrı heyeti istenirse.
0: Bak Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kılıçdaroğlu diyecek ki ya mahkemeye gitsin. Ondan sonra Yargıtay karar verecek. Ondan sonra büyük ihtimalle kurultaylar vesaire falan. O da bambaşka bir boyuta gelecek. Ya Kılıçdaroğlu ne yapacak? Belli adam 2025'te ne yapacağını söylemiş. Ben hep söylüyorum. Söyledi dedi ki ben ki İsmail de söylüyor yani görüşmeye geldiğinde. Bir mutlak mutlan geldiğinde ben partiyi kayyuma teslim etmem görevi kabul edeceğim. Bunu diyor muydu dedi. Mutlak mutlan geldi mi? Geldi. İkinci ne dedi? Kardeşim bu partide kirlenme var. Bu kirlenmenin sebeplerinden büyük bir kısmına ben mesulüm. Bu insanları ben getirdim. Ben bu arınmayı yapacağım. Tamam. Üç, beni sırtımdan hançerlediler bunlarla hesaplaşacağım. Dört, partiyi kurultaya götüreceğim sonra güvenli limana yanaştıracağım bırakacağım. Evet. Kemal Bey bunları yeni söylemiyor. Bunlar belli. Şimdi bunlar içerisinde.

0: Ve o plan yürüyor.
1: Bu plan yürüyor, ben onu söylüyorum. Şimdi Özgür Bey de bütün bu süreç içerisinde B planımız hazır dememiş miydi, demiştim. Şimdi kamuoyunu açıklamıyorlar ama evet. Seçime girme yeterli olan partiyle de işlerini hallediyorlar. Bir sıfırdan partinin kuruluş meselesi de konuşuluyor. Ve Özgür Bey'in derdi, burası baba ocağımız, biz sırtımızı dönmeyiz, bizi atsınlar. Kemal Bey'in tavrı da ben atmayayım, bunlar gitsin. Evet. Ve biz bu süreci görüyoruz, yani bu uzatmaları görüyoruz. Tamam. Yoksa
0: büyük resimde bu zaten.
1: Evet, biz bunu görüyoruz. Yani bunun ötesinde hani parti birleşecek mi falan değil. Ben çok açık net söyleyeyim. Evet. Yani biraz da iş uzadığında, ben onu söylüyorum, bu şeylerle iş Özgür Bey'e kadar, ki bence önce İmamoğlu'yla başlayacaklar. Gidebilir. Ve diyecekler ki kardeşim, şaibesi olan bu partiye kurumsal olarak zarar vermiş insanlar gitsin, atlansın, gelsin. Ve bunun üzerine temasını kuracaklar, ki Gürsel Bey de bunu çok açık ifade etti. Ve bunun üzerinden ihraçlara kadar gidecek bu iş. Yani biz zaten bunu görmeye başladık.
0: Yani herhalde buradaki herkesin hani derler ya, eğitimli tahmini de budur. Evet, gidişat yani oraya doğru.
1: Buraya gidiyor.
0: Zaten Özgür Bey bugün Deniz'e de söylemiş. Yani teşhir peşindeyiz dedi. Teşhir ediyoruz. Evet. Yani başka yaptığımız bir şey yok. Yoksa birleşeceğiz, buluşacağız. Değil tek mi? Parti içinde kalacağız falan diyen yok. Bu da evet 8-10 ay sürecek bir yapı. Belki teşhir süreci o kadar sürmeyecek. Belki birkaç hafta, belki 1-2 ay. Ama ondan sonra kurul
1: kaynar. Ama Özgür Bey'in bir şey açıklaması lazım.
0: İki parti oluyor yani. Bak,
1: Özgür Bey'in bir şey açıklaması lazım. Özür. Şimdi bugünkü cümlesinde diyor ki, CHP Grup Başkanı olarak otur yerine atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karışma, dokunulmazlığın kalkmasın diyorlar. Daha önce de hatırlarsanız buna benzer birkaç cümle daha söyledi.
2: Mutlak mutlağın kararı çıktı mı söyledi?
1: Kim söyledi. Diyor? Bunu Özgür Bey söylüyor. Şimdi ya eğer ki diyorsan ki ben siyaseti hani bütün bunları reddederek yapıyorum diyorsan ve gerçekten sana da böyle bir teklif gelmişse sen çıkıp bunu açıklayacaksın ya.
2: Ama o teklif siyaseten söylüyor bunu ya. Nasıl böyle bir teklif olduğundan canım, demiyor yani. Bunu siyaseten söylüyor.
1: Ben öyle algılamıyorum.
2: Ben
1: bunu siyaseten algılamıyorum.
2: Hayır, olur mu öyle şey ya?
1: Bak Can,
2: onu siyaseten söylüyor.
1: Hepimiz gazeteciyiz. Kulislerle ne konuşuyoruz?
2: Ya olabilir mi? Bir tane AK Parti'den bir yetkili gibi veya AK Parti değil, herhangi bir bürokrat da bunu yapmaz. Yapmayın.
1: 40 yıl burada kalırım dedi mi? Bir dakika, Özgür Özel ne dedi?
2: Ya bunu siyaseten söylüyor. Diyor ki ben İmamoğlu'na sırtımı çevirseydim, genel başkanla anlaşsaydım, sesimi çıkartmasaydım, kontrollü bir muhalefet yapsaydım, ben 80 yılda yani hep 13 yıl nasıl yönetti Kemal Bey? Ben de bir 13 yıl yönetirdim.
1: Ama niye ben bunu siyasetin olmadığını
2: ama
1: söylüyorum?
2: Ama şunu söylüyor, diyor ki ben birinci parti oldum. Birinci parti olmamdan dolayı bunlar başıma geldi. Operasyonlar yapıldı. En güçlü adayımı hapse attılar. Sonra bir karar çıkartıp partiyi genel başkansız bıraktılar. Ve bunu da biz iktidara yürüdüğümüz için yaptılar, diyor. Ben bunları yapmasaydım, birinci parti olmasaydım bunlar başıma gelmeyecekti.
1: Ben de buna siyasete ben niye karşı çıkıyorum? Çünkü Mustafa Balbay da diyor ki, hayır bir dakika, Mustafa Balbay da diyor ki, Özgür Bey'in bu söylemi karşısında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i bırakırsan biz beraber hareket ederiz tarzı açıklaması var. Aynı gün çıktı bu ikisi. Ben de şimdi diyorum ki ortada bir tırnak içinde söyleyeyim, bir yalan var. Yani
2: ya yalan yok, aynı şeyi söylüyor. Nasıl diyor ki İmamoğlu'ndan ayrılsaydın.
1: Ama Mustafa Balbay onu söylemiyor. Mustafa Balbay diyor ki İmamoğlu'na demişler ki Özgür Özel'den ayrıl. Mustafa Balbay bağlansın ya, açıklaması var.
2: Tamam, bunu Kemal Bey partide bu iki güçlü karakteri birbirinden ayırarak bunu da böyle tespit yapıyor. Yani bunu siyaseten söylüyor.
3: Kemal
2: İmamoğlu'na birisi gidip
3: orada da şu yazılıp çizilmiş. Hatırlayalım, daha mutlak mutlak karar yeni çıktığında Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılmanız, yolu ayırmanıza dönük bir teklif size yapıldı mı diye sorulduğunda bana direkt gelen bir şey yok ama bunun konuşulduğu söyleniyor. Evet, bunu yapacağım ama ben 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim yani açıklaması var.
2: Bunun siyaseten yapıldığını söylüyor. Yani diyor ki yaşadığımız olaylar ve bizim başımıza gelenler evet bu tarifi bize yapıyor diyor.
1: Ya İmamoğlu'nu da getiren ama, Kemal Bey değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi sen hayır İmamoğlu mesela Uşak Belediyesi için söylüyorsun da sürekli.
2: Onu da söylüyorum.
1: Hayır diyorsun
2: İmamoğlu
1: ya
2: da getiren o.
1: Tamam da ne oldu da ben de diyorum ki yani bu teklifler yapılmaya başlandı. Seçimi kazandıkları için mi? Yani Kılıçdaroğlu şöyle mi? O zaman şöyle mi algılayacağız? Hakikaten herkesin dediği gibi Kılıçdaroğlu proje. Hakikaten Cumhurbaşkanlığı karşısında yani öyle mi anlayacağız?
2: Yani, koskoca
1: o zaman nasıl anlayacağız?
2: Genel başkanlığını yapmış.
1: Hayır, Kemal Bey'den niye uzaklaşsın? Yani Kemal Bey Özgür Bey'den İmamoğlu'nun uzaklaşmasını niye istesin? Sebep ne?
2: Ya bir kere ne demek?
1: Seçim başarısı mı?
2: Ne demek sebep ne? Partiyi ikisi Kılıçdaroğlu'nun seçtiği delegeleri, bakın Kemal Bey'in seçtiği delegeleri kendi ellerine çevirerek bir başarı elde

0: dediler ve Kemal Bey'in genel başkanlığını elinden aldılar. Evet, suçları o, kurultay kazanmak.
1: Ama birinin
0: Türkiye'de
1: suçu değil ki.
0: Kazanmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapmak.
1: Şimdi ikisinin bunu... suçu bu, birinin değil ki.
0: Evet, ikisinin
1: suçu. Ben de diyorum ki. Bak,
0: Tırnak içinde suçu diyoruz. Yani onu öyle tanımladıkları için suçu diyoruz. Yoksa adamlar başarılı.
2: Niye bağlayacaksınız?
0: Adamlar başarılı. Hayır,
3: ben de anlamaya çalıştığım şey şu. Bu ikisinin suçuysa, biraz önce dedin ki Özgür Özel bunu siyaseten yapıyor. Tamam. Peki Kemal Bey bunu Mustafa Balbay'ın iddiası birinden ayrı istiyor. Tamam, ben de diyorum ki ikisinden birinden isteseydi ben anlardım. Yani Kemal Bey İmamoğlu'nu partiye getiren, Özgür Bey'le çalışan bunu niye birinden isteme ihtiyacı hissediyor?
0: Şöyle, bu da Kemal Bey'in siyaset tarzı. Niye? Bu da çok basit. Altılı Masa'da ne denildi? Altılı Masa'da bir anlaşma yapıldı. O anlaşmanın dışına çıkıldı. 14 Mayıs'tan sonra gitti Zafer Partisi'ne. Bir anlaşma yaptı. Islak imzalı bir anlaşma yaptı. Hatta bakanlık verdi. Bürokrasiden işte bilmem kaç tane bürokrat verdi. Önce dedi ki hayır yapmadım dedi. Sonra açıklanınca ıslak imzalı belge evet yaptım dedi. Hatta en yakın genel başkan yardımcım bile haberi yoktu dedi. Parti meclisinin hiç haberi yokmuş zaten. Şimdi Kemal Bey'in...
4: Bunu niye anlatıyorsun?
0: Ya Kemal Bey'in siyaset tarzı bu.
1: Bence o değil.
0: Bu. Bugün teklifi size yapar. Ya, ya bunu yaşadığımız için söylüyorum. Ben Kemal Bey'i eleştirdiğim için söylemiyorum. Kemal Bey'in siyaset tarzı bu. Bu siyaset tarzıyla yap. Başarılı olur olmaz, bu başka bir şey.
1: O siyaset tarzı o değil.
0: Ama Özgür Özel'in siyaset tarzı da şu. Diyor ki
1: kirlenmenin sebebi olarak birini görüyorum.
0: İmamoğlu'yla kazandım. Türkiye'de yerel seçimleri İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın rüzgarıyla kazandım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptım. Ve bu birinci parti de benim genel başkanlığımda olduğu için ben arkadaşlarımı yalnız bırakmam. Ben bu arkadaşlarla iktidar oldum, bu arkadaşlarla yola devam edeceğim diyor. Bunun da siyaset tarzı bu. Bunun için de suçlayamazsınız. Niye İmamoğlu'na sahip çıkıyor diyor. Çünkü İmamoğlu'yla beraber genel başkan olmuş.
2: Onun sınanmışlığına dair hiçbir fikrimiz yok. Bir insanı 1000 kere cezaevinde ziyaret etmek bile bu söylediğini doğrulamaz. Mantık bunu gerektiriyor. Kusura bakma yani.
0: Siyaseten başarı kazanmasının sebeplerinden en güçlüsü
2: sınanmadı diyorum.
5: Ya adam, sahip mi çıkıyor, evet. Talimat mı alıyor?
2: Bilmiyorum.
0: Sahip onu. Çıkıyor.
5: Mesele o.
0: Sahip yani. Sahip çıkıyor. Niye?
2: Acaba genel
1: ama
2: merkez...
1: Kemal Bey öyle demiyor işte. Partinin gücü
0: şimdi
1: yani...
0: burada bir bütünlük var. Ben tam onu söyleyeceğim de söyleyemedim bir türlü. Sen ısrarlı bir şekilde başka... Bak İmamoğlu'yla ilgili bir bilgi vereceğim. Hı-hı. Diyor ki İmamoğlu, biz artık bizim burada durmamıza gerek yok. Hızlı bir şekilde yeni bir parti kuralım.
5: Bakın,
0: buna rağmen hala ısrarlı bir şekilde burada mücadele ediliyor. Şimdi
4: Özgür Özel ile İmamoğlu arasında
0: evet,
4: mı diyorsun?
0: Şimdi tamam. Bu İmamoğlu bunu söylüyor. Diyor ki hızlı bir şekilde ilk günden itibaren hem de bak ilk günden evet, itibaren hiç evet, içeride mücadele diyor. Falan yok.
2: Mesaj gönderiyor.
0: İlk günden yani. İtibaren bunu diyor. Ne? Biz yeni parti...
6: Bana özel açıklama mı yaptı?
0: Bana özel açıklama değil. Ya bu hani parti
6: kamuoyu
0: içinde konuşulan.
6: Açık açıklamalarında öyle bir ben şey görmüyorum.
0: Parti içindeki bu
6: ya bir
0: tartışma.
6: Yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Evet. En sonki açıklama
0: ilk günden,
6: o.
0: İlk günden itibaren...
6: Ya orada bir tarz farkı yok.
0: Yok var. Ben işte söyleyeceğim.
5: Zamanlama hocam, farkı var. Ben Özgür Bey bunu teşhir ede.
0: Evet. Orada diyor ki ilk günden itibaren yeni bir...
6: İletişimden kaynaklı olabilir yani. Bir olabilir. Belli iletişimleri tabii. Entegre... Simetrik bir iletişim olsa muhtemelen Özgür Özel onu yapamayacak.
0: Yok, hayır.
2: Genel merkezin teslimini hatırlayın. Bir gece önce evet. Mutabık kaldıkları evet, hikaye evet. Bir anda değişti.
0: Şimdi bak
2: Ekrem İmamoğlu müdahalesiyle.
0: Şimdi bak onu eleştiririm. Tabii. Niye? Biraz önce mesela bana yapılan açıklama mı? Hayır. Ben sonuçta İmamoğlu'yla temas eden isimlerle görüşüyorum ve oradan bir bilgi alıyorum.
4: Tamam,
0: o bilgiyi yorumluyorum.
4: Hayır, şunu için söylüyorum. Şunu söylüyorum bir ama yeni parti kurmak işte, var. Ama Özgür Özel'in böyle değil.
0: Değil çünkü İmamoğlu ısrar ilk günden itibaren yeni parti kuralım ve bu rüzgarla beraber hızlıca yolumuza devam edelim tamam. İstiyor.
4: Tamam.
0: Ama Özgür Özel ısrar bir şekilde bunu yapıyor.
4: Yani
0: talimat
4: ki.
0: Alıyor mu
4: Can,
0: almıyor mu dediniz ya talimat
4: Özgür
0: almıyor.
4: Özgür Özel de diyor
0: alsa
4: ki bak,
0: bu olmaz hemen partiyi kurar.
4: Can.
5: Bu
4: Özgür
5: kadar
4: Özel
5: o
4: siyasi çok özür dilerim affettim.
5: İşaret bir adam var yani.
4: Bir şey söyle. Özgür Özel de diyor ki sokağın %49'u sen yürü biz arkandan yürüyeceğiz diyor. %50'si partiyi bunlara bırakma diyor. Öbür gün %50'ye %49 diye değişiyor. Hı hı. Sokağın %90'ı aynı şeyi söylediği gün ben de aynı şeyi söylüyor olacağım. Yani %50 öyle gidip geliyor, çok bıçak sırtı.
0: Ben bunu diyor, şunun için, Özgür Özel. Bu bilgiyi şunun için verdim. İmamoğlu'ndan talimat mı alıyor, yoksa İmamoğlu ile ortak bir karar ekseninde mi yürüyor? Bence
5: Gürsel Bey demin bir örnek verdi.
0: Bence beraber hareket ediyorlar. Kimse kimseden talimat almıyor.
6: Hep aksini savundum. Birkaç örnekle izah edeyim. Yani kendi argümanımı güçlendirmek için.

0: Ben Özgür Özel'in başından itibaren aslında yani değişimciler ve kurultay sürecinden bugüne kadar kendisinin otonom, bağımsız bir genel başkanlık profili sergilemediği kanaatindeyim. Hatta mesela Cumhurbaşkanlığı adayı tartışmaları henüz gündemde yok iken normalleşmenin hemen sonrasında Özgür Özel bu soru kendisine sorulduğunda bizim iki tane adayımız var dedi. Ve o günkü kamuoyu araştırmalarının hemen hepsinde Mansur Yavaş önde idi. Ne oldu da mesela Özgür Özel'i o fikrinden geri çeviren bir şey oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve herhangi bir seçmene sorulmadan, parti meclisinde tartışılmadan, parti içi demokratik tırnak içerisinde hep ifade edildiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi demokratik kanalların işletilmeden bir cumhurbaşkanı adaylığı süreci söz konusu oldu ve İmamoğlu aday oldu. Neden? Şimdi bu geniş süreç aslında Özgür Özel'in yeterince otonom bir aktör olmadığı genel başkanlık koltuğunda o koltuğa vaziyet etmediği üzerinden tartışılabilir. Bunu başka mesela Nasuhi Bey'in verdiği o reaksiyon meselesinde, Butlan sonrası reaksiyon meselesinde de ikilinin oradaki eğer simetrik bir iletişimleri olsaydı muhtemelen farklı cereyan edebilirlerdi. Ama burada Özgür Özel ne zaman bir farklı tavır geliştirmeye çalışsa o zaman İmamoğlu'nun gölgesi Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde
1: Gürsel Bey
0: olmuştur.
1: az önce ne
0: Bunu
1: dedi? Biz genel
0: söyledi yani
1: merkezde
0: satır
1: görüşmeleri
0: aralığında.
1: yürütüyorduk.
0: Evet.
1: Bir
0: bunu
1: yerden bir şey
0: söyledi.
1: geldi ve
0: İBB
1: bir anda...
0: meclisinden bir karar geldi. Dolayısıyla o parti içi aslında hiyerarşiyi de bozan bir şey. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde burada isimlerini zikrediyoruz. Nötr kalıp Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğinden yana tavır alan isimler bile aslında bu itirazı yapıyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasetin işleyişine dışarıdan oligarşik bir müdahale oldu. Finansman aracılığıyla. Bunu söylüyorlar ama tabii
2: Berhan Şimşek açık açık dedi ya, bizim partimizi belediye başkanı yönetiyor dedi ya. Daha ne desinler?
0: Hayır, daha rafine, daha nötr isimler mesela Oğuz Kağan Salıcı gibi, İlhan Kesici gibi pozisyon itibariyle o kurumsal kimlikten yana tavır almak aslında partinin bugüne kadarki seyri içerisinde o siyasetin finansmanına da bir eleştiridir. Bir onlar da arınma
3: Ama mesela
0: meselesine
3: sen
0: dolaylı
3: böyle
0: olarak
3: diyorsun.
0: destek veriyor.
3: Özgür Özel de diyor ki röportajda, Ekrem Başkan hep şöyle söylüyor. Genel başkanın siyasi sezgileri, kararları çok önemli. Ona hepimiz destek olmalıyız. Ama en doğru karar genel başkandan gelir. Ben buna eminim diye röportajda böyle
0: Tabii,
3: ifade
0: yani
3: ettiğini
0: İmamoğlu
3: söylüyor
0: mevcut
3: hocam.
0: tartışmaları takip ettiği için buna bir şerh koyma ihtiyacı hissediyor. Doğaldır. Ben şuna zaten itiraz etmiyorum. Yani oradaki rüzgarı İmamoğlu temin etti. O rüzgarı arkasına aldı. Değişim meselesini işte Zoom toplantıları üzerinden o organize etti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir siyaset mühendisliğiyle dizayn etti. Bu siyaseten onun başarısıdır. Dolayısıyla o başarı da oradaki diğer aktörlere bir paye vermiştir. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ben Özgür Özel böyle müstakil, bağımsız bir aktör
1: siyaseten
0: dendiğinde
1: başarı
0: buna
1: diyorsun
0: itiraz
1: da parti geleneğinde böyle bir şey yok. Genel başkan üzerinde bir vesayet görüntüsü bugüne
0: ona da
1: kadar
0: itiraz
1: ne duyulmuş,
0: ediyorum.
1: Ne görülmüş bir şeydir. Böyle bir şey olabilir mi
0: siyaseten
1: ya?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşındıran bir şey.
1: Elbette.
0: Onun için İmamoğlu'nun hilafına Özgür Özel ya da genel merkezin herhangi bir karar alabilmesi çok da mümkün değil.
3: Mümkün
0: Yani
3: değil.
0: en kritik mesele şunu dedi. Seçim satı mahalline girmeden bu tartışmalar bizi yorar. Niye? Biz bir yerel seçim başarısı ve rüzgarı arkamıza aldık. Normalleşme de bize önemli derecede mealen bir pozitif ivme kattı. Dolayısıyla biz bu hattı kullanarak devam etmek istiyoruz. Ama orada neden Cumhurbaşkanlığı tartışmaları gündeme geldi? İşte orada bir baskı, bir şey var. Onu oraya icbar eden, mecbur bırakan bir mekanizma var. Bunu kabul etmemekte ısrar ediyorlar. Yoksa bu siyaseten bu yol böyle dizayn edildi.
4: Çok somut bir örneği var aslında. Hemen hemen hiç konuşmadık, hiç hatırlamıyorum medyada ben. Şimdi iki forvetim var diyordu ya Özgür Özel.
3: Evet.
4: Futbol terimleri vesaire vesaire. Kendisi voleybol.
3: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş.
4: Evet. Birdenbire Mansur Yavaş oyun dışı bırakıldı. Herhangi bir tartışma vesaire vesaire olmaksızın üçlü zirveler bunlar. Çok açık. O günden beri ben şu kanaatteyim. Ekrem İmamoğlu önce en güçlü rakibini Özgür Özel'e tasfiye ettirdi. Çok net. Ha şimdi siyasette bunlar olur. Gayrimeşrudur değildir. Onlar ayrıca etik açıdan da tartışılabilir. Ama bunu yaptı. Dolayısıyla bunu yapabilen bir baskının, bir
5: Mansur
4: gücün...
5: Mansur Yavaş da itiraz etmedi.
4: Etti aslında.
1: Etti canım.
5: Etti.
1: Etti ama
5: üstü adam. Yani. Yani işte yani şey ama siyasette kısmet olur mu?
0: Parti
5: ya
0: meclisinde bile tartışıyor.
1: Adam oyun dışında bırakılmış.
0: Kesinlikle öyle. Yani Ali Aydar buna itiraz etti ve sonrasında da o da yani akıbeti belli.
4: Mansur Yavaş'ın çok değiştirmediği bir tarzı var ya, Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar meselesi. Şimdi oradan ne dedi? Ekonomi var, Türkiye'nin gündeminde seçim yok, bu çok erken

0: bir karar, çok yıpranırsınız. Yani Mansur Bey'in siyaset tarzına dair önemli bir örnek de yaklaşık 2 gün önce Habertürk ekranlarında, dün müydü yoksa ben günü karıştırmış olmayayım da.
1: Dündü.
2: Evet, dündü.
0: Dün, evet, dün. Evet. Çıktı, yani daha geriden bir pozisyon alma yeniden tercih etti.
2: Evet, evet.
0: Çünkü şunu görüyor.
2: Ama bak, CHP'de kalacak.
0: CHP'de kalacak ama o Özgür Özel'in hattında bulunmayacak. Bu aslında İmamoğlu hattında da bulunmayacağım anlamına geliyor. Böyle bir tarafı da var. Ama o tasfiyeyi unutmayalım. Yani onu İmamoğlu yaptırdı Özgür Özel'e. Şimdi geldiğimiz noktada Ekrem İmamoğlu'nun şu anda siyaset yapabilme imkanı görünüyor mu? Hayır. Şu halde Özgür Özel, onun arkasındaki rüzgar, İmamoğlu vesaire hareket noktasına ne yapabilecek? Soru işareti bu bir. İki, diğer muhalefeti yanına almadan çok fazla yapabileceği bir şey yok. Ancak diğer muhalefet meselesinde hemen 2 başlık söyleyeyim. Diğerlerini tamamlayabiliriz istediğiniz kadar. Yani daha böyle hani eti budu olanlar içinden söyleyelim. DEM Parti ilk günlerde tıpkı daha önce Saraçhane'de yaptığı gibi gitti, destek verdi. Ama Özgür Özel işi biraz abartınca eş başkan dedi ki Tuncer Bakırhan, bizim başka bir gündemimiz var kardeşim.
2: Evet.
0: Alın bakın onları. Bugün de aynısı oluyor pratik olarak. Ve çerçeve yasa meselesiyle birlikte bunlar birbirinden bağımsız hikayeler değil. DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu gündeminde olmayacak, girmeyecek bu işe.
3: Çünkü orada da o görüş farklılıklarını DEM Parti çok iyi biliyor.
0: Çok iyi biliyor.
3: Mesela yani Ekrem Bey ile Özgür Bey arasındaki görüş farklılığını çok iyi biliyor.
1: İtiraz meselesi de o anlamda önemli. İYİ Parti'de orada bunu, partideki arınma söylemine destek veren bir mesajı var. Butlanın dışında.
4: Var o mesaj, onu da bir açarız birazdan.
1: Var.
4: Ama şu Mansur Yavaş'la ilgili kısımda sende bazı bilgiler vardı zannederim. Ne diyor Mansur Yavaş? Onu bizimle yani, paylaş, oradan görüp Davutoğlu'na da geçeceğiz hocam.
5: Şöyle, Mansur Yavaş evet bir artık bu iç çekişmelerde, yani kendinin tarafsız bir cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğü için, ki doğru da, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı, tarafsız derken şöyle yanlış anlaşılmasın, ama kapsayıcı bir aday. İşte daha küçük milliyetçi partilerden de oy alabilecek ve daha muhafazakarlardan da oy alabilecek bir aday olduğu için, Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleştiren bir isim olduğu için bunu böyle tarif ediyorum. Kendisi de zaten öyle görüyor anladığım kadarıyla. Diyor ki biz çok fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ben özellikle iç çekişmelerinde çok yer aldım. Artık biraz daha belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Bizim, yani ben bu enerjimi buraya verirsem halkta da kısa süre sonra bir tepki oluşur. Yani sen belediye başkanlığı yapmıyorsun, niye bu işlere uğraşıyorsun? Anladığım kadarıyla İmamoğlu örneği de biraz etkili oluyor burada. Hep o tartışılmıştı. İmamoğlu çünkü niye belediye başkanlığı yapmıyorsun da İstanbul'un sorunları varken Cumhurbaşkanı adaylığı yoluna çıktın eleştirileri vardı. Anladığım kadarıyla bu eleştirilere de orada etkili olmuş. Ben artık Ankara halkıyla ilgileneceğim, Ankara halkının sorunlarıyla ilgileneceğim. Ben bu partinin iç çekişmesi ve tartışmalarından uzak kalacağım.
6: Zaten o işe yarar bir gerekçe olmuş, evet, ama esası yani, tabii ki öyle değil.
5: Evet. Ama bu bir gerekçe olmuş ve iyi de bir gerekçe. Can, kimsenin ona tartışamayacağı bir gerekçe. Can, diyecek bak önümde İmamoğlu örneği var.
0: Şimdi Habertürk yayındaydık. Güven Park ve o genel merkez bölünmesi gününde. Serap'tı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki Mansur Bey ne yapar sizce? O güne kadar ki Mansur Yavaş profilini kafamdan geçirdim. Dedim ki Mansur Yavaş burada bir yerde olmaz. Tarzına uygun değil. Ama Güven Park'a geldi, evet, ve yürüdü.
5: Ama konuşurken de bir bölünmeyelim, birleşelim, yok, dedi.
0: O şimdi onun muhasebesini yaptığı için bir parça bence
1: hatta
0: geriye çekiliyor.
1: Hatta Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yapmıştı.
0: Evet.
1: Grup toplantısı.
0: Ama o çağrıdan önce bir tweet'i var. O çağrıdan önceki tweet'in sonunda diyor ki...
2: Beyaz gömlekli fotoğraf şeyini bir verseler arkadaşlar.
0: Evet, sosyal medya mesajında. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, bütün muhalefeti birleştirecek bir enerjiye ihtiyacımız yok diyor. Kendi cumhurbaşkanlığını tarif, evet, ediyor aslında bir yandan da. Evet. Ama bugün iddialarından vazgeçmiş gibi görmüyorum
5: değil,
0: ben.
5: Değil, hayır, ben o değil.
1: Geçmez.
0: Geriye çekilmiş, evet, durumda görünüyor bu şekilde.
2: Konsensüs de gelmek istiyor.
0: Tabii. Deminkini tamamlayın.
2: Konsensüs de gelmek istiyor.
0: Deminkini tamamlayın. DEM Parti'yi söyledim, İYİ Parti vesaire.
5: Peki başarılı mı olur mu, öyle bitireyim. Bence doğru bir siyaset tarzı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer bir aday olacaksa tavrını belirlemek zorunda.
2: Özgür yani Özel.
5: Ya Özgür Özel'den ya Kemal Bey'den yer almak zorunda. Bu benim yorumum tabii ki.
0: Zaten Mansur Yavaş hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olamaz.
5: Ya o, ama söylüyorum burada. Ama
0: bu kadar kesin söylüyorum. Asla ve kat'a Cumhurbaşkanı bilmiyorum, adayı yani olamaz Cumhuriyet Halk Partisi.
4: Neden?
5: Kendisi şunu söylüyor ama
0: sosyolojisi müsait değil buna. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde de herkes, bakın anketlerde, çaprazlara bakın. Cumhuriyet Mansur Yavaş'ın adayına kuvvetli bir destek var değil mi Türkiye'de?
5: Evet.
0: Var, toplumsal bir destek. Cumhuriyet Halk Partisi burada en öndeki destek şeyi değil, haritası, hmm, değil.
5: Ama kazanacak aday diye tarif ediyor.
3: Milliyetçi oylar daha çok
6: aday göstermiş.
4: Peki o zaman CHP'den aday olamaz diyorsunuz. CHP'den ayrılır mı o zaman?
0: bambaşka bir zemin oluşturur.

0: İstiyor zaten onu.
1: Tabii ki istiyor. Evet.
0: Zafer'in şöyle, Mansur Bey'in isteği şu. Ben çok yıpranmadan bir siyaset yapayım. Çok önde de olmayayım.
1: O mümkün mü ya? Yani?
0: Şöyle olsun. Hayır bir dakika formülü söylüyorum.
2: Ama bir denge siyaseti.
0: Zafer ve benzeri partiler beni 100 bin imzayla bir öne çıkarsınlar. Yeniden Refah, Zafer, İyi Parti, CHP'de benim üzerimde uzlaşsın. Evet. Ben öyle ortaya çıkayım. Evet. Şimdi Mansur Bey'in düşüncesi bu. Bu Türkiye şartlarında çok gerçekleşen bir şey mi? Çok gerçekleşecek gibi durmuyor. Ama ben de katılıyorum. Yani şimdi Mansur Bey'den, şimdi CHP'deki şey şu, sıkıntı şu zaten. Dikkat ederseniz bir kesim CHP kimliği üzerinden kalalım diyor.
1: Evet.
0: Mücadele edelim diyor. Bir kesim birisi konuştuğunda, biri tavır koyduğunda diyor ki sen önce neredesin? Önce onu söyle bana. Kemal Bey'den yana mısın? Özgür Bey'den yana mısın? Ama şunu hiç kimse düşünmüyor. Ya tamam bu ayrışma var ama belki belli isimler üzerinden ikisini kanalize edebileceğimiz bir birleşme sağlanabilir cümlesine hareket de kimse yok. Şimdi Mansur Bey'le ilgili ben Mansur Bey'in politik, yani çok tanışmam etmem ama ilk gün katıldığım bütün yayınlarda Mansur Bey'e haksızlık yapıldığını söyledim. Sebebi şu. Çünkü şöyle dediniz. Dediniz ki biz Cumhurbaşkanlığını halka soracağız, anketler yapacağız en ve çok. Bunlar içerisinde kazanabilme ihtimali kim varsa onu öne çıkaracağız. Tamam. Sonra CHP Genel Merkezi'nin anketlerini, buradaki anket firmaları da CHP'ye yakın gazeteciler de çok net açıkladılar. Dediler ki Mansur Bey önde. Doğal olarak da Mansur Bey'in öne çıkacağı bir süreç beklendi. Sonra birden rota değişti. Dediler ki biz delegelere soracağız. Ya ne oldu? İşte CHP kendi içinde Turgay Hocam bahsettiği kısım.
2: Delegeler, bunu yapalım. Üyelere.
0: Üyelere. Sonra bir olmadı. Sonra toplantı yaptılar. Mansur Bey'e dediler ki açık açık. Yani o gün bütün gazeteci arkadaşlara şahit onu Ankara gazetecileri de çok detaylı anlattı. Partiye hakim değilsin. Delege hakim değilsin. Dolayısıyla da Ekrem İmamoğlu yeni bir siyaset tarzı var. Uluslararası ilişkilerde iyi. Biz Tayyip Erdoğan'la mücadele edeceksek global anlamda bir mücadele yürütmemiz lazım. Sen Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını sana uygun görüyoruz. Dolayısıyla da çok sesini çıkarma. Buna uygun hareket etmeye çalış. Ve hatırlarsanız Saraçhane'de otobüsün üzerine çıktığında kardeşlik falan söylendiğinde ben bu stüdyoda dedim ki vallahi bana kızacaksınız ama bunların real karşılığı yok. Çünkü Mansur Bey zoraki olarak buralarda. Aynı bu son dönemde verdiği görüntüler gibi.
3: Peki şimdi o zaman seçmen Mansur Yavaş'tan bir tavır, bir duruş bekler mi? Yani Mansur Yavaş'ın herhangi bir tavır göstermemesi,
1: ben buna dair bir şey
3: taraf belirlememesi, evet. Sessiz kalması onu bu yolda negatif etkilemez mi?
1: Benim bir cevabım var buna.
0: Ben söylesin ben sonra söyleyeyim. Yok,
3: tamam. Ankara, tüm konuklarım için soruyorum.
0: Ya şöyle bakın Mansur Bey tavır belirlemek ister. Fakat iki şeyi göz ardı etmemek lazım. Şimdi Mansur Bey her ne kadar CHP'den belediye başkan adayıysa da kazandıysa da Mansur Bey'in geldiği geleneği unutmamak lazım. Mansur Bey kendisi o geleneğin bir temsilcisi olarak bir uzlaşıyla gelme ihtiyacını hissediyor. Sebebi de çok basit, anlaşılabilir bir şey. %50 artı biri sağlaması gerekiyor. %50 artı biri sağlayacağı yerde bu tek başına CHP olmaz. Bu CHP'nin yanında diğer partilerin eklenmesiyle oluşabilecek bir şey. Şimdi senaryo şöyle konuşuluyor. Çok açık söyleyeyim. Ben dün İlhan Bey'e sordum. Yani biz böyle bir şey konuşmadık dedi. İşte Kemal Bey İlhan Bey'i Cumhurbaşkanı adayı gösterir.
3: Evet böyle haberler evet. Çıkıyor.
0: Ben dün sordum.
3: Ne dedi?
0: Ben dün İlhan sordum kendisine. Dedim ki ya İlhan Bey işte böyle bir şey dedik. Vallahi hiç konuşmadık. Bu evet. Nereden çıkıyor? Ben bilmiyorum dedi. Yani bizim böyle bir gündemimiz şu an yok
3: yalanladı
0: dedi.
3: Yalanladı yani.
1: İlhan Bey çok şeffaftır o konularda.
0: Yani. Hayır evet, gündemimiz tabii. Yok dedi. Hiç.
2: Şimdi geçen seçimde de adı gelmişti.
0: Tabii.
2: O zaman kendisine sorulduğunda ne dediğini hatırlıyorsunuz. Vallahi bana uyar demişti.
1: Şimdi ama söyleyen yok ya.
2: Bak şimdi açık konuşuyor. Hazır
4: Demirel'in yıl dönümüyken o siyasi
2: gelenekten geliyor.
0: İlhan Bey'in bilgi birikimi ayrı. Onu hiç tartışmaya gerek yok. Şimdi İlhan Bey için diyorlar ki Kemal Bey'in adı İlhan Bey. Sonra yeniden işte gelecektir, devadır, saadettir, işte Ali Babacan hikayesi. Yeniden Refah'ın kendisi mi ne olacağı hala şey değil. İşte Mansur Bey'i destekler mi, desteklemez mi? Şimdi buradaki kilit, iki tane kilit var. Çok net konuşmak lazım. Bir, Birleşik CHP'nin adayı olacak mı? İki, DEM kendi adayıyla seçime katılacak mı? Şimdi bütün bunların hepsi bir denklem işi. Yani siz şöyle mi zannediyorsunuz veya seyirci hepimiz? Bunların hiçbir tanesini Tayyip Erdoğan görmüyor. Hiçbirini hesaplamıyor.
1: Tarafı
0: hiç Mansur Bey'dir,
2: hiç konuşmadık canım. Evet, öyle bir şey yok.
0: Atma üzerimize şimdi. Böyle hayale bile gelmez yani. Ay şunun için söylüyorum.
2: İşimiz bu.
0: Şimdi CHP bunun üzerinde tamam mı? Şöyle bir algı sıkıntısı var. Onunla bitireyim. Geçer program söylüyorum. CHP

0: kitleyi görmüyor, görmek istemiyor. Bakın Saraçhane'ye giden kitle CHP kitlesi değildi, bunu ben söylemiyorum.
1: Bambaşka bir şey.
0: Bunu CHP adına orada anket yapan, yani gösteri sonrası anket yapan firmalar söylüyor. %14'ü CHP kitlesi. Onu bırakayım bir yere. İki, Gezici'nin anketi üzerinden söylüyorum. %74'ü CHP tabanının partimizde bir şey var diyen bir kitle. Şimdi siz şöyle zannediyorsunuz. Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden, AK Parti karşıtlığı üzerinden biz nereye gidersek bunlar gelir. O bitti. Bunu görmek gerekiyor. Bak biz bu yayındayız. Mesaj atan arkadaşlar var. Gerçekten 7 süreleri CHP'li. Hani öyle söyleyeyim. Ya diyorlar ki biz şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz.
2: Evet.
0: Yani şuraya gideriz demiyorlar. Ha, Özgür Bey'in bir rüzgarı var. Şimdi doğru konuşmak
3: lazım.
0: Bak şöyle
3: diyor Özgür Özel. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alabilir.
0: Vallahi o %5 zaten CHP. Türkiye'de siyaseti belirler.
3: Baskın seçimden de...
0: %5 zaten lazım.
1: Evet,
3: baskın
1: lazım,
3: seçimden doğru. De kimse endişe etmesin. Adayımızı gösterir. %60 oyla seçiliriz diyor.
0: Evet, valla o %5, evet, o %60'ın da üzerinde, o %5, %90'ın da üzerinde.
3: Niye yani?
2: Özgür Bey, bakın ben başından beri bu ayrışma sürecinin başından beri Özgür Bey'in bütün konuşmaları... Kemal Bey'i saymıyorum. Onun hakikaten %3, 5, 7 neyse yani CHP'nin o parti kimliği üzerinden alacağı bir oy vardır ama...
0: Siz onu Gürsel Bey'e bir sorsaydın cevabını
2: alsaydın. Ama yani Özgür Bey'in bu %60'lar bilmem neler falan... Gerçeklikle ilişkilerini kopartmış görünüyorlar yani. Bu CHP içindeki iktidar... Bakın Kemal Bey'i mahkeme kararıyla getirdiler. Evet. Dolayısıyla CHP biz haklıyız. Peki mağduruz. Evet. Tamam işte. Ne tamam? Siz CHP içindeki, CHP seçmeni içinde makul bir çoğunluk elbette size teveccüh gösterir. Gösteriyordur da öyle de olacaktır zaten. CHP seçmeninin belki %70'i 80'i Özgür Bey, Ekrem Bey çizgisinde bir parti kurduğu için oraya akacaktır ama bu CHP tabanı içinde olan bir şey ya. Yani %25 ise bu, 30 ise bu. Alacağınız o %20 o yani. Ben iki kesiminde Kemal Bey zaten konuşamaz ama Özgür Bey çizgisinin zaten seçimi konuştuğunu da görmüyorum. Seçimi konuşmuyor. Yani Türkiye genelindeki büyük cumhurbaşkanlığı genel seçimi konuşmuyor. CHP içindeki iktidarı nasıl geri alırız? Mahkemeleri, kurultayları nasıl alırız? İşte milletvekili sayımız nasıl koruruz? Meclis grubunu nasıl koruruz? 2027 sonunda veya 2028'in 16 Nisan'ında yapılacak olan o seçimi alırız. Şöyle alırız. Muhalefetin şu kesimleriyle bu Kemal meselesini, Kemal Bey meselesini şöyle aşarak muhalefetin öteki kesimleriyle böyle bir konsolidasyon sağlayarak alırız. Evet, onu düşün. Böyle bir gündem yok. Böyle bir vizyon da yok. Ve kimse kusura bakmasın. O kadar kolay inanmayın. O seçimler 4 ay sonra da olabilir. 13-14 ay sonra da olabilir. Geçen son gelen seçim söylendiği tarihte mi oldu?
1: Hayır.
2: Hem Tayyip Bey'in hem Devlet Bahçeli'nin şu tarihte yapacağız demelerinden kaç ay sonra o tarihte mi yapıldı? Hayır, tak diye öyle alındı ve bambaşka bir şey ortaya çıktı.
1: Yani söylenen her seçim tarihine inanmamak lazım.
2: Hiç. Yani böyle şey mi olur? Siyasetçi
3: bakıyor en uygun zaman. O zaman siz 16 Nisan 2028'e olmayabilir diyorsunuz. Tabii. Kasım 2027.
2: Neye bakarsınız? O olacağı en son tarih. Enflasyonun durumuna bakarsınız. O rakiplerinizin güç durumuna bakarsınız.
3: En erken tarih ne olacağı?
0: En erken tarih Gürkan abinin söylediği gibi. Sabahleyin bir kalkmışız.
2: En erken baskın seçimdir. Yani. Onun meclisin karar almasından sonraki 60 günü aşan ilk pazardır. Bu 3-4 aylık bir meseledir yani. Belki 2 ay sonra böyle bir karar alacaklar. Ne diyelim? Temmuz, Ağustos geçti. Eylül'de karar aldı. Ekim, Kasım'da seçim. Burada baskın seçim diyoruz.
1: Evet.
2: Daha makulü 2027'nin Eylül-Ekim'idir falan. Öyle 2028'i falan ben hiç beklemiyorum da. Hani dolayısıyla öyle bir şey yok. Ama... Bakıyorum konuşmalara, Özgür Bey muazzam bir özgüven içinde, özgüvenin kaynağı nedir diye baktığım zaman CHP içinde hakim güç biziz diyor. Kitle desteği bizde diyor.
3: Çok
2: moral üstünlük bizde diyor. Bunların hepsi doğru.
3: Şimdi o zaman MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasını nereye koyacağız? Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli evet. Olan seçimlerin zamanında...
2: Bir yere koymamız gerekmiyor. Demin konuştuğumuz çerçeve bu işte zaten. Evet. Yani Devlet Bey'le yani Cumhur İttifakı içinde bu o anlamda bir... makul bir mutabakat var.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasını da sağlayacak şekilde
2: tabii,
1: bir mutabakat var.
2: Tabii. Yani saat farkı yoktur derken o konuşmanın akışı içinde söylenen bir şey. Gerçekten de hani 16 Nisan'la 7 Mayıs arasında zaten şey birkaç hafta evet, var yani. Birkaç dakika bile yoktur derken kastı o dakika sayı hafta diye. Birkaç hafta var tabii arada fark ama seçim zamanında yapılacak manasında bir konuşma
3: tabii yani
2: o.
3: Yani işte o kuvvetli bir desteği yani seçim zamanında
1: seçimleri yenilenme kararı almasının ardından bir süreç var ya.
2: Evet.
1: O kadarcık süreç zaten yetiyor.
2: Yetiyor. Bunlar. Yetiyor.
1: Evet.
2: Yetiyor.
4: O da Şubat'ın 15'i, 16'sı.
1: Evet, Şubat, Mart gibi. Evet.
2: Yani. Bu yani anayasa ille

0: Anayasa değişikliği gerektirmiyor. Doğru. Söylediği o.
1: Bu canlı meclis şeyle ilgili şeyi söyleyeyim. Özgür Özel'le ilgili ben arkadaşlara sağa sola sordum. Şöyle bir şey söylüyorlar. Meclis kendisini yargı yerine koyamaz diyorlar.
2: Bunu Numan Bey söyledi zaten.
1: Evet, yani şu anda aynı şeyi söylüyorlar. Evet,
2: biz mahkeme değiliz. Için.
1: Yani şöyle iç işlerine karışmayız diyorlar. Evet yani biz partilerin iç işlerine karışmayız.
0: Yani çizgisini koruyor.
1: Evet diyor ki bize yapılan kanuni bildirimler neyse ona uyarız. Ama partilerin iç işlerine karışmayız. Diğer taraftan da boşluk doldurma bizim işimiz değil. Biz yargının yerine kendimizi koyamayız. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi CHP'lilerdeki bir kısım CHP'linin beklentisi şu. Meclis de taraf olsun. Ya meclisin olacağı taraf belli zaten. Yani yok, meclisin olacağı şey taraf sonuç itibariyle çok net. CHP'nin iç işine...
2: Şu olabilir, affedersin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve Genel Başkanı grupla ilgili bir talepte bulunur. Özgür Özel tarafı talepte bulunmaz. Süreç öyle devam edebilir.
0: Ya, grup konuşmasına yani, gene getirdin gündemi ama asıl büyük gündem hala seçimdir. Bir, bu kadronun, bir şunu söylemeden hani program bitsin istemem. Bu kadronun, bu bir oyunsa, bu bir kurguysa, bu bir darbe girişimiyse, neyse bu bir yargı yoluyla müdahaleyse, her neyse. Bu kadronun bunu aşabilme mümkün görünmüyor. Bu mahkeme kararlarıyla ya da kurultay zorlamalarıyla, meclis başkanlığında sen mi konuşacaksın, meclis grubunda ben mi bununla değil. Bir şekilde ayrışıyorlar. Zaten onun üzerine stratejilerini de kurmuşlar. Hikayelerini yazıyorlar şu anda. Gerekçelerini üretiyorlar. Teşhir uygulamalarını yapıyorlar. Bunları gördük. Burada hepimiz mutabıkız. Buna rağmen, yani bu tabloya rağmen bu Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hattının muhalefeti de konsolide ederek bir seçim kazanabilmesi mümkün müdür? Çok zayıflamış bir ihtimaldir. Bir. Ama hala mümkündür. Ama bunun içinde öyle mağduriyet üzerinden yürümeleri, bize haksızlık edildi, mağdur edildik. Ey halkım, hepimiz bize oy verin. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok.
1: Hayır, daha da kötüsü
3: şu,
4: vermiyor.
3: Bir tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi, siyaset belgesi yani bu yayınla. Uzun süreçli, uzun erimli hikayede, evet, temel mesele Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Özgür Özel, İmamoğlu, yani onların temsil ettiği takım elitlerin kimi destekleyeceği meselesi. Orada da mesela Mansur Bey'in tavrı gerçekten önemli. Bugünkü pozisyonunu koruma meselesi, yarın kendisine Nevzat Bey'in dediği gibi daha geniş bir konsorsiyumun bir teklifle gitmesi meselesi ki burada düşünüldüğünde evet yani makul bir aday olabilir. Hem Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği içerisinde her ne kadar o kimliği temsil etmediği üzerinden eleştirirse de ama diğer yandan milliyetçilere ve muhafazakarlara hitap edebilecek
0: ya
3: bir şey var.
0: Belki de CHP'nin yani, kurumsal kimliğiyle hiç alakası olmayan
3: çok isim
0: ama
3: oldu.
0: bütün kitleye yani CHP tabanından tutun ama AK Parti tabanına orada, kadar ama özellikle şöyle bakın bir, burada altını çiziyorum. AK Parti tabanına hitap edebilecek birinin.
3: Orada şöyle.
0: Bu sefer aday olabilmesi lazım.
3: 14 Mayıs. Öyle,
4: mesela Mansur Yavaş böyle biri mi?
0: Bu tarife önemli ölçüde uyuyor ama.
1: %65-70 uyuyor.
0: Mansur Bey 70 yaşını evet. Aşmış bir siyasetçidir bunu unutmayın. Kitleler önünde hitabeti Tayyip Bey'le rekabet edecek güçle yani değildir sonunda, bunu unutmayın. Topluma büyük bir güven verecek ve güven verir ama hani aranan bu mudur? Sadece bir kişi midir, bir program mıdır? Hangi politikalarla toplumun önünde? Toplum bugün artık politika görmek istiyor, program görmek istiyor, somut uygulamalar görmek istiyor. Ekonomide, siyasette, dış politikada, yerli bir dış politikada görmek istiyor. Rasyonel bir ekonomide görmek istiyor ve bazı artık kendisini rahatlatacak ama bazı zenginleşmiş, haksız yere zenginleşmiş kesimlerin de canını yakacak da bazı politikalar istiyor. Kamucu politikalar istiyor. Artık bir bu gayrimeşru zeminlerin, sokaktaki asayişsizliklerin, ekonomide artık çiftçisi, köylüsü, işçisi, emeklisi bunlar artık program da görmek istiyor ama somut. Hemen 3 gün sonra, 10 gün sonra.
4: Yani Mansur Bey geldi de tamam. Programlar, bir sürü duyurular gördük böyle saçma
0: evet, saçma. Evet, içi hepsi boştu. O ne belgesi, siyaset bilmem ne belgesi, altılı masanın. Kimse kusura bakmasın. Ben bunların tek tek maddelerini sayarım. Ali Bey, Ali Babacan çok böyle bizim şöyle maddeler yaptık, böyle yaptık. İşte Davutoğlu, ötekiler falan konuştular ama yaraya merhem olacak, sadre şifaya olacak ne getirmişler? Yani somut olarak orada ne yazıyordu? Temenniler sanki politika gibi kamuoyuna sunuluyor. Bu yanlıştır. Temenniler politika değildir. Temenniler hepimiz şöyle olacak. Enflasyonun düşürülmesini istiyoruz. Gelir dağılımını biz düzelteceğiz. Kurumları özel... Bir dakika ya. Bir dakika. Somut. Can yakacak. Birilerinin canı yakılacak. Ama büyük kitlelerin nefes alması temin edilecek. Biraz kamucu, gerçekten kamucu politikalarda ne yapacaklarını bilmiyoruz. Kamu özel işletmelerine verilen büyük paraları nasıl geri alacağını bilmiyoruz. Ne bileyim, servet vergisi mi getireceksin? Bunu getir de bir görelim. Bunu söyleyen bir parti istiyoruz, politika istiyoruz. Vatandaş olarak söylüyorum. Çiftçinin teşvik meselesinin 5'e, 10'a, 20'ye katlanması gerekiyor. Ve katlanabilecek para var bu ülkede. Bunu vermiyorlar. Bunu görmek istiyoruz. Enflasyonu 2 senede düşürüyoruz.

0: düşürmüş bir siyasi heyetin şimdi niye 48 ayda bunu düşüremediğini millet görüyor, biliyor. Anlıyor musunuz? Tercihler meselesi. Yani sadece Mansur Bey aday olsun, Ekrem Bey aday olsun, şu olsun, öyle değil. Millet artık çözüm de görmek istiyor. O adaya oy verir. O adaya oy verir. Böyle bir aday çıkacak ve kimse kusura bakmasın, o adayın artık AK Parti'den de yüz binlerce, milyonlarca oyu alabilecek de bir aday olması gerekiyor. Öyle işte biz muhalefeti örgütledik. Hayır, AK Parti tabanı oy verecek kardeşim. Ya, Tayyip Bey artık yoruldu diyecek ve ben evet bu adaya güvenebilirim. Benim 20 yılda kazandığım haklarımı elimden alacak veya alabilir mi acaba diye şüphe duyduğu bir insana da oy vermez mi insanlar? Giderler yine Tayyip Bey'e oy verirler. Orada duruyor. Yerleşik bir yapı var.
1: Benim orada şöyle bir tezim var. 2023 seçimlerini neden kaybettiğini Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve muhalefet 2024'teki kazandıkları başarının gölgesinde
0: hep öyle
1: konuşmadı, tenezzül bile etmedi.
0: 2019'u kazandılar, 2023'ü öyle kaybettiler.
1: Ama bak az önce Gürsel abim şey verdi, rakam verdi değil mi? 15 milyon. Can dedi ki tamam başarı doğru, bir sürü belediye kazandılar vesaire. Ama daha ilginç olan orada şuydu parantezinde. AK Parti seçmeni çok ciddi bir bölümü sandığa gitmiş. Partisine çok sert bir mesaj verdi. Oh. Oradan bir şey çıktı.
0: Emekliler.
1: Buna bakmadan yürüdünüz. Üstelik maalesef doğruluğundan yanlışından
2: 15
1: bağımsız.
2: 15 milyon size Cumhurbaşkanlığı getirmiyor.
1: Evet. Bir de belediyeler.
0: Yani şu konuşmalara bakın Özgür Bey, bunu mu söylüyor? 21 Mayıs'tan beri yaptığı bütün konuşmalara bakın, bunları mı söylüyor? Program mı konuşuyor? Kadro mu konuşuyor?
3: Buraya bir
0: yeni yeni bir dil mi kuruyor? Hayır, mağduruz.
3: AK Parti'ye
0: mağduruz ve millet size oy verecek.
3: AK Parti itiraz ediyor. Evet. Ama AK Parti'nin yerine bir ikame iktidar partisi öngörmüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Orayı iyi yakalamak lazım. Yani
1: bence 21 Mayıs'tan sonra bir şey oldu hocam. Çok ilginç değil mi? 21 Mayıs saat 16'ya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar adayı olarak bir yürüyüşü vardı. 16'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki iktidar kavgasını hedefleyen bir partiye dönüştü.
0: Tamamen öyle oldu.
1: Evet.
0: Öyle oldu.
1: Bu çok büyük bir sapma. Bir şey daha söyleyeyim. Özgür Özel ve arkadaşları. Bu konuda o hani Tayyip Bey'in o ilk çıkış dönemine 94-95'ten sonrasındaki hikayeyi benzer bir dinamizmi hissetseler bir saniye bu partinin çatısı altında durmazlar.
3: Tabii. Ya bir de şöyle
0: ya bir şey daha söyleyeyim. Pardon hocam. Bir şey daha ya. İsrail'in bölge politikalarıyla uyumsuzmuş Özgür Özel kadrosu. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel kadrosu. O yüzden başına bunlar gelmiş. İsrail'in düzenine itiraz ettikleri için başına bunlar gelmiş onu? Gibi akılla, mantıkla, tabii, şu yaşadığımız
3: Amerika ve İsrail'in
0: hiçbir şekilde irtibat olmuyor.
3: Kim diyor?
0: Açıklamayı dinledik yani. Bu yüzden bizim başımıza bunlar geliyor diye.
3: Yani o mevzilenme meselesinde Cumhurbaşkanlığında mesela bugünkü pozisyonlarda da görürüz. Yani Davutoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meselelere ilişkin itirazı var. Onlar nerede konumlanacak? Onlar 14 Mayıs'tan önce altılı masa içerisinde Kılıçdaroğlu'ndan yana pozisyona. Dem nasıl bir pozisyon alacak? Bence hikayenin yani ana aktörlerinden biri olabilirler Cumhurbaşkanlığı seçimleri için. Cumhur İttifakı ve onun karşısındaki aday açısından söylüyorum. Bugün mesela DEM'e yönelik şöyle bir eleştiri var. Neden bizim gibi düşünmüyorsunuz? Onları da bir pozisyona itmeye çalışıyor ama onlar ısrarla o pozisyonda değiller. Bazı noktalarda eleştirileri var. Yani hukuken alınan kararlarla ilgili eleştirileri var. Ama siyaseten aynı istikamette olduklarını düşünmüyorlar. Davutoğlu da aynı şeyleri söylüyor. Butlan'la ilgili itirazı var ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikametini siyaseten sahiplenen bir konumda değil.
0: Davutoğlu bugün ama resmen yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzluklara bulaşmış bir partidir dedi yani. O
3: sadece
0: gelen
3: İYİ Parti'nin burada çok açık bir pozisyonu var ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldiğinde onların pozisyonu nerede şekillenecek? Şimdi parlamento aritmatiğinde bugün mesela %90 bizi saha onaylarsa yeni bir parti kurarız diyor ya. Ya o %90 Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki %90 mı? Onun %90'ı bile olsa en iyi ihtimalle herhalde %20'ye %10'luk bir şey olur. Yani 30 kabul ederse
4: siz oraya da getirmiş.
1: Bence oradaki İYİ Parti ne kadar İYİ Parti'nin tamamı da başka bir konu.
4: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun açıklamaları bunlar. Bugün çok konuşuldu. Hukuk operasyonuna ve mutlak butlana kesinlikle yanlış diyorum. CHP'li belediyeler dahil belediyelerin tamamı neredeyse yolsuzluğa bulanmıştır.
2: Evet.
3: Ya ikinci itiraz zaten Cumhuriyet Halk Partililerin kendi içerisinde özellikle Gürsel Bey, Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği o siyasetin finansmanı meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mühendislik aracılığıyla dizayn edilmesi meselesi. Oradan kaynaklı sonuçlara da mesela Davutoğlu karşı çıkıyor ama kendi içerisinde bir yani problem var. Ya buna zaten siyaseten hem Cumhuriyet Halk Partileri hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında kalan bazı parti seçmenleri zaten itiraz ediyor yani siyasi yönünün kuvvetli olduğuna dair. Ama onun dışında mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel itirazları bu siyaset mühendisliği, Cumhuriyet Halk Partisi'ni buraya getiren O zaman böyle bir şey varsa bunu kabul ediyor.

0: Buradaki finansman aracılığı da Cumhuriyet Halk Partisi zaten dizayn edilmedi mi? İtiraz açısından baktığımızda delegenin iradesi nasıl fesada uğratıldı? Bununla.
1: Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Yani bir an önce hocanın açtığı yerde. Şimdi şöyle bir meseleye geliyoruz. Yani CHP ile ittifak yaptığınızda ve muhalefetle bir yere geldiğinizde Türkiye'deki algı şu. Sonuna kadar her şeyle destekleyecek. Evet. Şimdi zaten altılı masanın çökme nedeni oydu. Şimdi altılı masada CHP herkesi kendisine benzetmeye çalıştı. Yani daha doğrusu herkes kendi öz varlığını bırakıp masa etrafında kendi kimliğin dışına çıkmaya çalıştı. Şimdi mutlak mutlana yanlış. Sayın Davutoğlu söylüyor bunu. Bunu AK Parti içerisinde de siyaseten kendi ifade eden insanlar var. Ben de gazeteci olarak bunu ifade ediyorum. Ama bu şunu getirmiyor. CHP'de bir kirlenme olmadığı anlamına gelmiyor. CHP'nin bir arınması gerektiği anlamına gelmiyor. Daha da mesele şu, ben tekrar söylüyorum. Şimdi itiraz şöyle gelecek. Ya CHP'de bu arada AK Parti mi yok mu? Siyaseten var kardeşim, ben buna itiraz etmiyorum ama. Şimdi CHP gibi bir partide delegenin iradesini $1000 civarında bir parayla değiştirebilecek bir mekanizma evet dersen ve iktidarı bununla hedeflersen yarın birileri $1 milyon verdiğinde senin ülkedeki bütün şeyi değiştirebilir. Şimdi önce buna bir ilkesel bir karşı çıkmak lazım. Yani benim mesela beklentim şuydu. Ben Gürsel Bey'e soramadım onu ama.
2: Peki yarın Kemal Bey kurultay yaptığında velev ki bir başkan adayı çıktı ve görünmedik bir şekilde yine delegelere işte bana oy ver diyerek para dağıttı. Ya bu olabilir, bunu engelleyecek bir sistem
1: ben,
2: yok ki ortada.
1: Bak bir şey söyleyeyim.
2: Yani öyle bir şey söyledim. Bunu engelleyemezsin
1: tamam, bir şey
2: yani.
1: Bir ben buna katılmıyorum. Sebebi yani. Şu.
2: En fazla hayır, buna yine mahkemeden çıkamaz. Anamalı mahkemeden çıkamaz yani.
1: Hayır, şunun için katılmıyorum. Bak şunun için katılmıyorum. Bu şu demek. Aslında
3: bu
1: senin söylediğin
3: senelerdir böyle olduğunu bildiğim
1: şöyle,
3: için.
1: Tam bu,
2: işte zihniyet,
1: bu, demek.
2: Bu zihniyet meselesi.
1: Bu şu demek işte tam şu demek. Yani bu ya kardeşim bizim üzerimize geliyorsunuz AK Parti'nin üzerinize niye gitmiyorsunuzun meşrulaştırılması gibi bir şey. Ben bunların doğru olduğunu söylemiyorum.
2: Canım,
1: bak,
2: bu,
1: bir şey
2: bu bütün siyasi hayır, partilerde böyle olduğu için
1: bitireyim.
2: Söylüyorum.
1: Bak ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu söylediğin gelenek illa devam edecektir ama partiler kendi mekanizmalarını bunlar için kurmalılar. CHP bunu öngördü.
2: Bu başka bir şey.
1: CHP bunu nerede öngördü? CHP Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'i yerel yönetimlerin başına geçireceğini söylediği andan itibaren bunu gördü. Ne dedi? Biz dedi belediyelerimizi denetleyeceğiz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Böyle bir kirlilik var. Biz buna gitmeyeceğiz. Şimdi Sayın Davutoğlu neredeyse yolsuzluğa bulanmıştır derken biliyorsunuz bu eleştirileri sadece CHP için yapmıyor. Evet, ama buradaki...
4: Ya diyor ki CHP'li belediyeler dahil belediyelerin tamamı
1: tamam,
4: diyor.
1: Ben de tam oraya geldim.
4: Belediyelerden
1: tamam, ben
4: bahsediyorum.
1: De, tam hep söylüyorum bunu. Yıllardır söylüyorum. Bir örnek daha çıkayım ve bitireyim.
2: Bu ülkede başbakanlık yapmış bir isim. Şimdi yani bu kadar bütün belediyeler... Sizin döneminizde neydi o zaman Sayın Davutoğlu? Sizin döneminizde hangi belediye ile ilgili bir adım attınız? Hangi belediye ile ilgili bir soruşturma açtınız? Hangi belediyede yapılan bir yolsuzluğu ortaya çıkarttınız? Başbakandınız bu ülkede. Başbakanlık yaptınız. Şimdi kendi döneminde
1: çok
2: haklı
1: sorular bence sormalısın kendisine. Röportaj hep sormalısın. Haklı sorular.
2: Kendi döneminde Pürupak. Ama bugün
1: diyorsa.
3: Bunu nasıl söyleyebiliyorsun? O kadar yolsuzlukla mücadele kanunları getirmeye çalıştın.
1: Öyle diyorsa yani. Bak,
3: Servet Bey'in abisi hikayeleri.
2: Yani biliyoruz ama adım atabilir. Başbakan adım atıldı
1: mı? Bir şey söyleyeyim. Bak bunu haklısın. Gürkan abinin söylediği
2: hangi İçişleri Bakanı'na talimat verdi? Dedi ki ya git şurayı bir soruşturun dedi.
1: Bak bir şey söyleyeyim. Bununla ilgili bence bu soruları haklısın. Bence 4 soru olarak yollamalısın. Ve biz de cevapları almalıyız. Ama başka bir şey söyleyeyim. Şimdi hocanın söylediği kısımda...
2: Yanlış anlaşılmasın. Hayır,
3: eleştirmek için söylemedim.
2: Tabii ki var.
1: Sorun şu, ben örneği vereyim.
2: Ama bütün belediyeler diyerek hepsini...
1: Tamam,
2: olmaz, doğru değil yani. Şimdi haksızlık yapmadım. İyi bir belediye başkanı varken... Şimdi adam... Dört dörtlük işini yapıyor ama diyor ki bütün belediyelerde yolsuzluk var. Ya
4: tamam
2: adam,
4: ama ben, olmaz, doğru olmaz.
1: Bir şey açıklayayım şimdi canım. Şöyle bir açıklayayım bak şöyle.
2: Olmaz ya.
1: Hocanın söylediği mesele benim tahminim. Bilmiyorum ama benim söylediğim şey şu.
2: Bir saniye bitireyim. Kürsünün heyecanıyla böyle bir konuşma yapılmaz.
1: Can bitireyim söyleyeyim. Şimdi kardeşim.
5: Kürsüden bir konuşma.
1: Şey konuşalım ya bir saniye. Şimdi Sayın İmamoğlu seçildiği gün ne yaptı? Ne yaptı o ilk bir ay içerisinde? Aldı bütün araçları yeni kapıya götürdü mü? Hatırlıyoruz değil mi?
2: Evet.
1: Ne dedim? AK Parti israf yapmış, onu yapmış, bunu yapmış, şunu yapmış falan. Ben bu ekranlarda o hafta dedim ki bakın önümüzde bir fırsat var. Önümüzdeki fırsat şu.

0: CHP gerçekten AK Parti'nin bu araç meselesinde israf yaptığını söylüyorsa, bu kadar Büyükşehir Belediyesi'ni almışken bir tane genel merkezden yazılı bir şey yazın, yazsınlar. Desinler ki, kardeşim araç kiralama işinden vazgeçiyoruz. 2000 cc'nin üzerinde araç kiralamıyoruz. Ve biz bu sistemin aksiyon yönleri şudur, biz bir sistem öneriyoruz. Peki ne oldu? Sayın İmamoğlu önce o araçları gönderdi, sonra aynı firmanın araçlarını kiraladı. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Türkiye'de en büyük sıkıntımız, üç şeyi konuşamıyoruz. Bir, siyasetin finansmanı meselesi. Ya kardeşim, bu ülkede belediyeler üzerinden sallanıyor. Bunu biliyoruz. Bu bir temel sıkıntı. İki, şeffaflaşma meselesi. Üç, hesap verebilme meselesi. Ama şimdi şöyle bir noktaya geliyoruz. Şimdi diyorsunuz ki ya sen şunu yapmadın mı? Size başka bir partiyle örnek vermeye çalışıyor. Benim itirazım şu. Şimdi CHP'de bu iş şu ana kadar hizip meselesi vardı. Her partide, her kongrede delegelerle ilgili biz bazı şeyler duyardık. Bak bunlar ayrı, ama şu an iş öyle bir noktaya geldi ki itirafçılık mekanizması kendi partisinin içerisinden çıkıyor ve anlatılanlar bambaşka bir boyuta gidiyor. Şimdi bunu kabul ettiğiniz andan itibaren, ki masumiyet karnesini bir yana koyarak söylüyorum, bunu kabul ettiğiniz andan itibaren şöyle bir noktaya doğru geliriz. Siyaset tamamıyla bunun üzerine yürürse gerçekten bu bir ulusal güvenlik sorundur.
1: Öyle
0: dün
1: olsun.
0: De böyledir,
1: öyle
0: bugün
1: olsun.
0: De böyledir. Bunu bir kere kabul etmek lazım. İkinci mesele, şimdi
1: daha
0: çözüm...
1: büyük paralar, yüz milyonlarca dolar akıtmayı düşünebilecek yabancı devletler, istihbarat örgütleri Türkiye siyasetini ele geçirir.
0: İkinci kısım
1: yani,
0: şunu sorgulamıyoruz.
1: Bu dediğin doğru,
0: milli güvenlik politikasıdır. Şunu sorgulamıyoruz. Özgür Özel geldiğinde ben destekledim. Dedim ki seçildiği günden, dedim ki ya ben programına bakıyorum. Bu programı hayata geçirebilirse, Kemal Bey'i de itiraz ettiği şeyleri geçirse, bu Türkiye demokrasi açısından kazanımdır. Mesela bir ön seçim değil mi? Yolsuzluklarla mücadele, işte bahsettiğim belediyelerin denetlenmesi falan. Ya müthişti, heyecan. E ne oldu? Hiçbiri olmadı. Mesela kimse CHP'de, ya bir saniye, biz bu ön seçimi niye kaldırdık sorusunuz. Sorma ihtiyacı bile hissetmedi, çünkü şöyle. Ya işte şartları görüyorsunuz. Ama evet, bu değil.
2: Ama sonra tüzüğü değiştirdi.
0: Ama bak, bak işte sorun kağıt üzerinde olanla, aynı bu evet, kanunlar gibi. Ama uygulama yani, öyle olmuyor.
2: Yani,
0: olmadı ama. Olmadı.
2: Ama çünkü genel başkanlığı gitti, olmadı.
3: Bizim program bitti, parti programları bitti. Anlamadım.
4: Bizim program bitti. Konu bitmez. Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Nasuhi Güngör, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, Nevzat Çiçek, Can Özçelik, Gürkan Zengin. Çok sağ olunuz. Bir reklama gidelim, dönüşte kapatırız.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29, Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Efendim iyi geceler. Burası Habertürk. Fransa Alplerindeki G7 liderler toplantısına patron benim diyerek şaşalı bir giriş yapan Donald Trump kendisini İran'la barış yapan ilk Amerikan başkanı olarak methetti. Peki bu cesur söylemler İran'la yapılan o büyük anlaşmanın arka planında ne kadar inandırıcı? Gerçekten patron Trump mı yoksa 14 maddelik bu plan Washington'dan Tahran'a bir tavizler listesi mi? Yine dünya meselelerine kafa yoracağımız bir gece raporu olacak. Hoş geldiniz Evren Aydın ben. Hemen özetlere geçelim. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'da imzaladığı mutabakat zaptı için istediğimiz her şeyi aldık dedi. İran 300 milyar dolarlık fon alacak iddiasını ise şarta bağlayarak doğruladı. Peki bu mutabakat zaptı kimin zaferini işaret ediyor? Konuğumuza birazdan değerlendireceğiz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank aleyhine yıllardır devam eden o ceza davası düştü. Halkbank İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlanıyordu. Kritik karara dair detaylar da birazdan gece raporunda olacak. Ve iç siyaset Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç talepleri il başkanlığına sıçramış durumda. MYK'da 3'ü eski, 3'ü mevcut 6 başkan için ihraç istendi. Ve özel cephesi de olağanüstü kurultay için toplanan o delege imzalarını genel merkeze götürdü. CHP'deki son durumda gece raporunda olacak. Başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Detaylarıyla başlayalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Orav'ın yanı sıra Moğolistan, Güney Kore, Kuveyt ve Malezya büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Erdoğan büyükelçiler ve aileleriyle makamında da görüşme yaptı. Bazı elçiler ve aileleri kabulde yerel kıyafetleriyle dikkat çekti. Ana muhalefetteki duruma geçebiliriz. CHP'de ihraç talepleri bu kez il başkanlarıyla devam ediyor. 3'ü eski, 3'ü mevcut olmak üzere 6 il başkan ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Bu arada İzmir ve Ankara dahil 7 ile ise yeni il başkanlarının atandığını gördük. Bu arada özel cephesi de olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları götürdü. Genel merkeze teslim etti.
1: Mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
2: Ankara ve İzmir il başkanlığına yeni isimler atandı. Eski ve yeni toplam 6 il başkanı disipline sevk edildi. CHP'de ihraç taleplerine yenileri eklendi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Sözcü Müslim Sarı, toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarının kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.
1: Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş, il yönetimini yönetimiyle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yönetimiyle beraber fesih kararı aldık Bursa ile ilgili olarak. Onun yerine de önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bitlis il başkanımız Metin Güzelkaya, onu da yönetimiyle beraber feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ama onun yerine henüz bir atama yapmadık.
2: Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı da disipline sevk edildi.
1: Mardin il başkanımız Mehmet Kılıç Arslan, bir diğeri yine önceki dönem İstanbul il başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de yine Batman il başkanımız Hüseyin Yaşar.
2: İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana ve Malatya'ya ise yeni il başkanları atandı.
1: Ankara'da mevcut il başkan vekilimiz Yüksel Işık'ın yönetimle beraber fesi ve kendisinin ilgasıyla beraber yerine Fahri Yıldırım'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde İzmir ili içinde Çağatay Güç arkadaşımızı yönetimiyle beraber yine görevden alarak, daha doğrusu feshederek hukuki tabirle, yerine Utku Gümrükçü arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
2: Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yönetimiyle birlikte feshedildi. Başkanlık görevine Ayten Gülsever'in ataması yapıldı. Özgür Özel cephesindense olağanüstü kurultaya yönelik hamle geldi.
3: 833 ıslak imzalı tutanağımızı, toplamda 1000'in üzerinde kurultay delegesinin imzasını içeren, kurultay iradesini net biçimde ortaya koyan imzaları muhataplarına teslim ettik.
1: 830 adet imza var burada. Yalnız bu 9 arkadaşımız tedbirli olarak disipline sevk edildiği için onları düştüğümüzde bir arkadaşımız da imzasını geri çekti.
2: Özgür Özel'den il başkanlarının ihracına da tepki gecikmedi.
3: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar. Buradaki il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıdır. Nasıl genel başkana bina lazım değilse, genel başkan neredeyse genel merkez orasıysa, örneğin Adana il başkanımız neredeyse orasıdır. Bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız nerede ise benim için il başkanlığı orasıdır.
0: Siyasete birkaç gündür devam eden bir tartışma, erken seçim tartışması. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun da gündemindeydi. Net konuştu. 20 gün önce çekmekle erken seçim olmaz dedi. Dervişoğlu ayrıca terörsüz Türkiye sürecine de değindi ve yasal düzenleme hazırlığına bir kez daha tepki gösterdi.
4: Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklamalarını değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu grup toplantısının ardından soruları yanıtladı.
4: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonla bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
5: Dervişoğlu'na terörsüz Türkiye sürecine dair meclis tatile girmeden önce çıkarılması beklenen yasal düzenlemeler de soruldu.
4: Ben neye bayrak açacağımı içeride söyledim. Salt bu değil. Bu yasa teklifinin meydanlardan altyapısını oluşturmak ve o teklife meşruiyet kazanmak için kurgulanmış bir senaryo var. O senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar.
5: Dervişoğlu grup toplantısındaysa ABD ve İran arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi.
4: Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması yine belirsizliklerle kirlenmeyip nihayete ererse Orta Doğu'da yeni bir denklemin, pozitif bir iklimin kapısı aralanacaktır.
0: Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davada istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine Danıştay'a başvuru yapıldı. Başvuruyu Ekrem İmamoğlu'nun avukatları yaptı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dairesi'nin red kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın bozulması talep edildi. İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nca iptal edilmişti. İptale ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne açılan davada mahkeme, üniversitenin yaptığı iptalde hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde karar vermişti. İBB davasında tutuklu Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in emniyette çıplak arandığı iddiası ilişkin gözaltı sürecine ait kamera kayıtları paylaşıldı. Türker, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı sürecinde çıplak arama yapıldığını iddia etmişti. Emniyetten söz konusu aranma anlarına ait görüntüler paylaşıldı. Kamera kayıtlarına göre Türker, kadın polis memuru tarafından kapalı bir odaya alındı ve üst araması gerçekleştirildi. Yine kayda göre tüm işlem yaklaşık 70 saniye sürdü. Soruşturma kaynakları görüntülerde üst aramasının rutin güvenlik prosedürleri kapsamında gerçekleştirildiğini, kendisine zarar verebilecek herhangi bir nesne taşıyıp taşımadığının kontrol edildiğini belirtti. İncelemelerde gözaltı sürecinde ve sonrasında herhangi bir resmi başvurunun bulunmadığına da dikkat çekildi.

0: Gece raporuna dış gelişmelere bakma zamanı. Amerikan Başkanı Donald Trump Fransa'daki G7 zirvesinden ayrılmadan önce İran'la varılan mutabakatı değerlendirdi. Anlaşmanın Perşembe ya da Cuma günü imzalanabileceğini belirtti Trump. İran'ın o dondurulmuş fonları hakkında ise eğer İran düzgün davranırsa fonlar serbest bırakılacak dedi.
1: İran'la anlaşmanın istedikleri her şeyi sağladığını öne sürdü. Anlaşmanın kısa sürede imzalanacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, anlaşma olmazsa bombardımana geri döneceklerini belirtti. Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinden ayrılmadan önce basın toplantısı yaptı. İran'la varılan mutabakatın kendileri açısından iyi bir anlaşma olduğunu kaydetti. Anlaşmanın özünün Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Anlaşmanın Perşembe ya da Cuma günü imzalanacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mutabakatla 60 günlük müzakere sürecinde tüm detayların ele alınarak çözüme bağlanacağını vurguladı. İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılmasına yönelik teknik görüşmelerin derhal başlayacağını bildirdi. İran'ın 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonları hakkında ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Bu fonlar ancak onlar doğru şekilde hareket ederlerse serbest bırakılacak dedi. Trump anlaşmanın bir kopyasını da İsrail'e ilettiğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetini ise Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirdi. Trump, İsrail'in Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kaydetti.
2: When two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın Minab kentinde vurulan okul hakkındaki soruyu da yanıtladı. Kimse kasten okul vurmaz dedi. Soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptına imzaların Cuma günü atılması bekleniyor. İmzaların atılmasının ardından nihai anlaşmaya varmak için 60 günlük müzakere sürecinin başlatılacağı belirtiliyor.
0: Bu büyük anlaşmayı bir de Amerikan Başkan Yardımcısı G.D. Vance'den dinleyelim. O da mutabakata dair konuştu ve anlaşmayı Orta Doğu'yu dönüştürecek bölgesel bir barış anlaşması olarak niteledi Vance. Lübnan'ın da anlaşmaya dahil olduğunu söyledi. Şu sözleri de ilginçti. Amaç hiçbir zaman Rıza Pehlevi'yi İran'ın lideri yapmak olmadı dedi.
3: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la yapılan anlaşmanın Orta Doğu'yu dönüştürme potansiyeli olduğunu söyledi. Amaç hiçbir zaman Rıza Pehlevi'yi İran'ın lideri yapmak olmadı dedi. Vance, eski Fox sunucusu Megyn Kelly'nin YouTube programına konuk oldu.
4: The President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government.
3: Vance anlaşmaya Lübnan'ın da dahil olduğunu söyledi.
5: Hezbollah.
4: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
3: Vance İran'ın ekonomik kazanımlar elde edebilmesi içinse davranışlarını değiştirmesi gerektiğini savundu.
4: That if the Iranians change the way that they behave with regards to their nuclear weapon, with regards to their financing of terrorism, we are going to bring them into the world economy. If they don't, we won't. We're It's not. Really that simple.
3: Başkan yardımcısı, uranyum zenginleştirme faaliyetleriyle doğrulama ve denetim mekanizmalarının anlaşmanın temel unsurları arasında yer alacağını da söyledi. Anlaşma metninin en geç Cuma günü yayınlanacağını belirtti. Vance'in de katılacağı resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de yapılacak.
4: They don't seem to believe Iranian propaganda, rightfully so.
0: Evet, anlaşmaya dair önce Amerikan Başkanı'ndan, Donald Trump'tan, ardından yardımcısından G.D. Vance'den yorumlar aldık. Şimdi de sırada Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıberli'den yorumları almaya geldi sıra. Hocam hoş geldiniz Gece Raporu'na Habertürk'e.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, iyi geceler.
0: Çok sağ olun efendim. Artık İsviçre'yi imzalanacak anlaşmayı bekliyoruz ama elbette hocam değil mi? Nihai anlaşmayı görmemiz

0: gerekecek ama genel kanaat şimdilik bunun İran'ın liderlerini memnun edecek bir anlaşma olduğu yönünde. Herhangi bir anlaşmanın mevcut duruma göre herhalde Trump daha iyi bir alternatif olduğuna karar vermiş gibi görünüyor hocam. Tarafların yükümlülüklerine de bakılınca 107 günlük savaş sonunda Tahran'ın taleplerine boyun eğmiş bir Amerikan yönetimi mi ortaya çıktı sizce de?
1: Biraz öyle oldu. Mesela bu Lübnan'da İran'ın taleplerinin karşılanması, Lübnan'ın da bu anlaşmanın bir parçası haline getirilmesi açıkça ABD'nin gayri resmi olarak Lübnan'ın İran'ın himayesinde bir ülke olarak kabul ettiği bir statüyü doğurdu. Halbuki bu imzadan önce ya da uzlaşmadan önce Lübnan Cumhurbaşkanı CNN International'a verdiği mülakatta biz İran'a ait bir ülke değiliz, Lübnan İran'a ait değil, Lübnan halkını İran yönetmiyor şeklinde çok sert de bir çıkış yapmıştı.
0: Evet, evet.
1: Ama buna rağmen İran Lübnan'ın geleceğini de belirleyebilecek Lübnan'ın adına bir karar da verebildi. Yani oradaki savaşı kendisi durdurdu. Tabii J.D. Vance çok ilginç. Bölgesel bir dönüştürmeden bahsediyor. Hala aynı dil devam ediyor Amerika'da. Yani bölgesel bir dönüştürme. Bence bunu terk etmek lazım. Çünkü bu barışa pek fazla faydası yok. Dolayısıyla şimdi burada dikkat ederseniz tüm bölgeyi kattık diyor. Lübnan'ı kattık, Körfez'i kattık. Aslında biz bunu çok söyledik, haftalarca söyledik. Amerika bir şekilde bu savaşı, bölgenin bir savaşı yapıp kendi ve İsrail hatta buradan eline eteğini çekerek buradan yavaşça çekilecekler. Ve savaşı aslında ilk başta başlatanlar ortadan kalkacak. Şunu söylememe müsaade edin Evren Bey. Şimdi yalnız bu bir mutabakat zaptı. Bakın mutabakat zaptı şu. İki taraf bir araya geliyor. Hangi konuları konuşacaklarını, hangi konuları konuşmayacaklarını bir belgede yazılı hale getiriyorlar. Bunun bir bağlayıcılığı yok. Yaptırımı da yok. Yani ben sana İran bunu imzalar. Üç gün sonra ben vazgeçtim der. Bunun herhangi bir bağlayıcılığı yaptırımı yok. Ama anlaşma öyle değil.
0: Hocam bu muğlaklık anlaşma peki bir... kimin avantajına bu muğlak durum?
1: Yani her iki tarafın avantajına ama aynı zamanda zararına. Yani bir anlaşma ise kurallar bütünüdür. Zorlayıcıdır, bağlayıcıdır. Bunun belki bir yaptırımı da olur. Şimdi... burada yapılacak olay şu, 60 gün boyunca bu iki ülke ne konuşacak, evet, bunu belirlediler. Umarım bu yol haritasına uyarlar. Bakın bu, çünkü bu 60 gün çok inanılmaz. Masayı yeniden kuruyorlar. Evren Bey aslında daha önce seyrettiğimiz filmi bir daha seyredeceğiz. Peki burada kazanç ne? Amerika şuna seviniyor Trump. Hürmüz Boğazı açıldı. Buradaki tek olumlu gelişme Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması ve Lübnan'daki savaşın bir şekilde... ABD tarafından İsrail üzerinde baskı kurularak durdurulması. Ama bu ne kadar sürecek? 60 gün. 60 gün ABD İran'dan ne tür tavizler isteyecek? Bu daha bilinmiyor.
0: Evet.
1: Yani bu önümüzdeki 60 gün gerçekten çok sıcak ve riskli geçecek. Bura bittikten sonra iş bitmiyor. Burada ateşkes imzalanacak. Ondan sonra bu sefer barış görüşmeleri başlayacak. Bir uzun soluklu görüşme trafiği de o zaman sürecek ki bir barış anlaşması imzalansın. Bakın ben bir örnek vereyim, yakın örnek. Azerbaycan-Ermenistan meselesi. Bakın hala barış anlaşması imzalanamadı. Ateşkes anlaşması var. Teknik görüşmeler bitti. Metinler hazır. Ama araya Amerika'nın girmesine rağmen Ermenistan işi uzatıyor. Ve halen bir barış anlaşması yok. Bak kaç yıl geçti. Evet. Çok da basit görünüyordu aslında. Hemen biter bu iş deniyordu. Onun için ben bu noktada Orta Doğu'yu dönüştürmekle ilgili iddialı sözler varken bu 60 günlük süreçte bu kadar iddialı sözler İran tarafını biraz geri adım attırabilir. Şimdi bugün Trump'ın açıklamalarını hep birlikte dinledik. Yani o kadar çok şeylere girdi çıktı ki tam olarak ne anlatmak istediğini de anlamadık. Yani
0: büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor gibiydi değil mi hocam? Yani aslında aynen. O yenilgiye kılıf arama tarzı da olabilir bu Amerika Birleşik Devletleri. Hem Vance'den hem Trump'tan gelen açıklamalar. Buyurun.
1: Çok da Vance biraz daha bence Vance ayağı yere basıyor. Bak bu ara Vance şu anda Amerika'da yeniden bir puanı artan bir lider. Gerçekten yani ben de hani takip ediyorum. Vance'i ben de beğeniyorum. Şu anlamda beğeniyorum. Trump'a kıyasladığımızda gerçekten olgun, daha bilgili, daha mantıklı konuşmaya başladı. Çünkü biz biliyoruz bu işlere biraz mesafeli duruyordu savaşa. Şimdi burada Trump mesela İsrail'le ilgili açıklamalar geri vites yaptı, gördünüz değil mi? İsrail dedi bizim müttefikimiz. Biz sadece orada Lübnan meselesinde Bibi'den ben biraz daha yumuşak davran dedim. İsrail'in kendi koruma hakkı vardır dedi. Bakın geçen günkü ifadeden... Evet. Bugünkü ifadede yumuşatıldı bir anda. Biz bu anlaşmayı dedi İsrail'e gönderdik dedi. Yani mutabakat zaptını dedi. Ve İsrail'i övücü bir takım sözler söyledi.
0: İsrail'in de anlaşmadan memnun olduğunu söyledi ama İsrail tarafına baktığımızda hiçbir kesim bu anlaşmadan memnun. Hocam biraz anlaşmanın detaylarına girelim. Şimdi Trump'ın U dönüşlerinden bahsettiniz. Ben de onlara ek yapayım. Kısa bir süre önce ben 10 sent bile vermem diyordu İran'a ama şimdi mutabakat zaptına baktığımızda İran'ın varlıklarının dondurulması kaldırılacak. Önemli yaptırım hafifletmeleri var. Büyük nakit yatırımı olabilir deniyor. İşte İran'ın petrolüne dair önemli bilgiler var ancak unutmayalım hocam da yani bu aylar süren savaş abluka İran'ı ciddi anlamda harap etti. İşte donanmasının ne halde olduğunu görüyoruz. Hava kuvvetlerini halde. Ama yine de hocam yani ortalık sakinleştikten sonra İran rejimi bu savaş başlamadan önceki durumuna göre daha iyi bir mali durumda olabilir mi bu savaştan sonra?
1: Yani olabilir. 300 milyarı Körfez'in sırtına sardı. Onu söyleyelim.
0: Evet.
1: Yani düşünün Körfez'in savaşı değil bu. Ama getirdi Körfez'i petrol üreten ülkelerinin sırtına bu 300 milyar doları sardı. Oraya bir komisyon, bir komite kuracaklar. Yardım komisyonu, yatırım komisyonu. Onları yine Arap ülkelerine, petrol üreten ülkelere sardı. Bu bir. İki, Trump dedi ki ben bu mal varlık yani İran'ın varlığını çözmezsem onların parasını aldık. O parayı iade etmezsek bir daha dünyada hiç kimse dolara güvenmez. Dolara da yatırım yapmaz dedi. Bak bu çok önemli. Yani biz İran için vermiyoruz. Amerika her zaman verdiği sözün arkasındadır. İran'ın bir parası var. Bu parayı almışız. Bu bizde emanet. Biz bu parayı geri veriyoruz dedi Trump. Bu da çok güzel söyledi bunu. Çünkü bir iş adamı bu işi biliyor. Eğer böyle yapmazsak dedi gazeteciye kimse dolara bir daha yatırım yapmaz. Çünkü siz el koyduğunuz parayı vermiyorsunuz. Dünyada ne yapacak? O zaman dolara yatırım yapmayalım, euroya yatırım yapalım. Şimdi onun için Amerika bunu vermek zorunda kaldı. Ama esas önemli gelişme bir İramco kurulacak mı? Tekrar ediyorum. Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında biliyorsunuz çok uzun yıllardan beri bir ortak petrol şirketi var. Adı Aramco.
0: Evet.
1: Arap Amerikan petrol şirketi. Şimdi benzeri acaba İran-Amerika petrol şirketi kurulacak mı? Yani kısaltılmış olarak İramco. Ben bunu başından beri söylüyorum. Hedef bu. Bu kurulabilir. Kurulursa yanı başımızda doğumuzda 5 yıl sonra 10 yıl sonra muazzam kalkınmış, zenginleşmiş ve bu zenginliği de her türlü şekilde her şeye yansıyan bir İran göreceğiz. Yani bu bağlamda biraz Türkiye'yi pek de hani Türkiye'nin keyfini kaçırır bu iş.
0: Tabii çünkü bu refahı da toplumsal anlamda da tüm tabana yayabilirse tabii İran'ın geleceği adına da
1: İran'ın
0: çok daha
1: bizde
0: iyi olacak.
1: Neyi var? İran'ın bizden fazla neyi var biliyor musunuz? İran'da aslında bizim gibi her şey var. Ar-Ge'si var, mühendisi var, okumuş adamı çok yaptırım altında uzun yıllar sabırla bekledi ama İran'ın bizden tek bir fazlası var. Petrol ve doğalgaz. Kendini finanse edebilecek muazzam bir enerji kaynağı, para kaynağı var. İşte bizde olmayan, Türkiye'de
0: hocam,
1: olmayan.
0: Hocam küresel ekonomiye çok ciddi bir zarar verme konusunda ne kadar yetenek kazandıklarını da tüm dünyaya kanıtlamış oldular. Enteresan bir
1: yani
0: şekilde.
1: İran diplomasisi güçlüdür Evren Bey. Öyle Kuzey Kore gibi değil. Şimdi Kuzey Kore'de yaptırımlarla yalıtıldı ama İran öyle değil. İran bu dünyanın bir parçası olmaya devam etti. Ve geçmişten gelen o başarılı diplomasisini devam ettirdi. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri sizin şu sorduğunuz sorunun İsrail medyasında 3 haftadan beri tartışılıyor. İsrail diyor ki Amerika'ya bu parayı verirsen biz dün aç bir İran vardı. Ama şimdi sen bizim karşımıza yeni zengin bir İran çıkaracaksın. Tabii. Amerika da şunu söylüyor. Diyor ki korkma zenginleştikçe radikallikten daha soft, daha yumuşak bir İran'a dönecek. Bizle işbirliği yapacak. Yani paranın yüzü sıcaktır. Zenginliğin ve paranın tadını almaya başladıkça bu şeyleri bırakacak diyor İran. Doğru mudur? Olabilir. Aynısını 90'larda Clinton Çin için söyledi. İşte parayı aldıkça daha çok liberalleşecek. Komünizmi terk edecekler, demokrasiye dönecekler ama tam tersi oldu. Çin zenginleştikçe sosyalizmi daha da geliştirdi, günün koşullarına uyarladı ve bugün dünyanın bir numaralı en güçlü komünist devleti oldu. Yani Clinton bu konuda yanıldı, çok da eleştirildi zamanında akademik dünyada. Onun için şimdi İran'da da benzer bir durum olur mu, olmaz mı, bunun tekrar nükleer güce döner mi? Trump geleceği konuşmak istemiyor. Ya Kasım Süleymani'yi anlattı saatlerce, dakikalarca. Gereği yok ama orada bir şey dedi, dikkat edin. İsrailler bu işi ortaya attı diyor. İsrailler kendileri saldırmadı, geride durdular diyor. Ve ben bu emri verdim diyor. Mesela hatta yolcu uçağında vurma teklifi gelmiş. Sivil yolcu uçağında, ticari uçakla. Biz diyor

0: yapmadık diyor. Demek ki bununla konuşmuşlar. Şuna getiriyorum. Ya gereksiz detaylar, inanılmaz şekilde gereksiz detaylarla hala Perşembe mi imzalanacak, Cuma mı imzalanacak, Pazar mı imzalanacak? Yani bu kadar belirsizlik olmamalı artık. Yani nihayetinde bir uzlaşma metni dijital olarak imzalandığı söyleniyor. Hatta Trump şunu da söyledi. Ben de dedi bu imza törenine gidebilirim. Çünkü Trump'ın şimdi orada Galibaf'ın elini sıkma gibi bir hayali var. Hatırlayın, Kuzey Kore liderinin elini sıkmıştı Kim Jong-un'un. Şimdi seçim öncesi Galibaf'ın da elini sıkıp bir Amerika'da bir zafer hikayesi anlatacak. Fakat New York Times diyor ki Bay Başkan bunlar artık halk yemiyor. Bu Amerika'da satmıyor bunlar. Çünkü bu savaşın nasıl olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla verdiği zarar ortada. Ekonomistler diyor ki Amerikan ekonomistler her şey düzelse bile Amerika'nın savaş öncesi ekonomik duruma dönmesi için bir yıl lazım diyor. Şimdi İsrail'de de biliyorsunuz seçimler var. En büyük korku Netanyahu'nun bu seçim sürecinde bütün bu süreci baltalayarak yani işte Lübnan'daki saldırılarına devam etmesi, Suriye'ye bunu hatta Irak'a kadar uzatması, Yemen'e uzatması veya İran'a kadar uzatması, hatta üst düzey suikastlere yeniden dönmesi gibi birçok senaryodan bahsediyor. Fakat Trump orada bir şey söyledi. Hizbullah'ı silahsızlandırıyoruz dedi. Demek ki burada Amerika devreye girecek bir şekilde ve Hizbullah'ı da bu sürece uymaya çağıracak. Fakat burada amaç o değil. Netanyahu birkaç gün önce dedi ki elimizde olan yerleri işgal edeceğiz, ilhak edeceğiz. Yani ne demek? Güney Lübnan'da ele geçirdiğimiz cephe hatlarını biz elimizde tutacağız, burayı terk etmeyeceğiz. Zaten aradığı o Güney Lübnan'ı işgal etmek. Şimdi Amerika'da İran'la yakaladığı bu iklim atmosferi bozmamak için buna göz yumacak. Yumdu da zaten. Trump'ın kızdığı şu, Beyrut'a kadar niye gidiyorsun? Yani aşağıda sana verdiğimiz bir yer var. Güvenlik zonu dedin, okey dedik. Litani Nehri'ni geçip Nebatiye'ye, oradan oraya, oradan oraya bu işi tüm ülkeye niye yaydın? Niye İran'ı provoke ettin diye kızdığı şey o. Geçen de onu dedi. Hatta bu son basın toplantısında dedi ki ya Hizbullah'tan bir militana kızıp niye bütün apartmanı yok ediyorsun? Bibi diyor yavaş yumuşak dokun diyor. Yani sadece o kimse diyor militanı yakala veya yok et. Ama niye apartmanı komple sivillerle birlikte yok ediyorsun falan gibi garip açıklamaları vardı. Biraz
1: Hocam
0: önce
1: şimdi
0: dinledik.
1: Netanyahu demişken şimdi 28 Şubat'a bir dönecek olursak Netanyahu'nun aklında şu vardı. Trump'la ben ortak bir savaşa gireyim. İran'da rejimi devireyim. İşte Orta Doğu yeniden şekillendiren başta bahsettiniz ya o dizayn çalışmaları Amerika'nın. Amerikan-İsrail ittifakının mimarı olayım. En güçlü halimle seçime gireyim. Ama şimdi tarihler 17 Haziran'ı gösteriyor. Seçime doğru yalnızlaşan, suçlu arayan bir başbakan var. İşte Trump'ın Lübnan'dan çekilme çağrıları şimdi konuştuk. Yani hedefleri gerçekleşmeyen iki tane lider var. Net bir şekilde sorayım hocam. Elinde bir zaman makinesi olsa Trump dönse 28 Şubat'a girer miydi bu savaşa?
0: Girmezdi. Eğer sağlam bir ekiple çalışsaydı, deneyimli, girmezdi. Bakın George Bush 2003 yılında Irak'ı işgal ederken
1: o zaman ne öğretti
0: yanında...
1: hocam Trump'a bu savaş sizce?
0: Ya şunu bir söyleyeyim müsaadenizle. Yanında çok deneyimli insanlar vardı. Bu anlattığım tespitlerim tespitim değil. New York Times'ın tespitidir. Bu savaşta da eğer öyle deneyimli insanlar olsaydı Trump girmezdi. Ne öğretti? Trump'ın öğrenecek bir şey yok. Trump'ın beyazı ve siyah var Trump'ta. Deneme yanılmayla gittiği bir dış politika anlayışı var. Yani olursa büyük bir başarı. Venezuela'da bunu yaptı, tutturdu. Ama aynı iş İran'da tutmayacağı söyleniyordu, tutmadı. Ama buradan çıkar bir Küba operasyonu yapar, o tutar. Küçücük bir yer yani. Ama şimdi bakın, ben hedef olarak, yeni hedef Afganistan olarak hep söyledim. Bugün Trump beni teyit etti. Afganistan'da Amerika'dan kalan silahlar var dedi. Onları dedi almaya gideceğiz dedi. Ha, Afganistan işgal edilecek tekrar. Bahane hazır. Amerika'nın orada silahları var. Afganlar vermeyeceğiz diyecek Taliban. Biz almaya geliyoruz diyecek. Ve nihayet Amerika oraya bir üs kuracak. Pakistan'la uzun zamandan beri ilişkilerini geliştirmenin ana nedeni buymuş. Yani merak etmeyin. Trump bu bölgeden çekilmiyor. Evet İran'la meseleyi belki tansiyonu düşürecek. Ama bu sefer biz Afganistan'da yeni bir süreci seyretmeye başlayacağız. Dolayısıyla Trump'ın bu deneme yanılma macera arayışı içerisindeki dış politikası, maceracı dış politikası şu anda normal bir şeyle açıklamanın imkanı yok. Bakın hiç kimse ya bunu psikiyatrları getirdiler, psikologları getirdiler, askeri uzmanları koydular. Bir türlü Trump'ın hangi hat üzerinden gittiğini hiç kimse tespit edemiyor.
1: Doğru.
0: Her sabah yeni bir şey. Dolayısıyla yarın kalkar Başka bir şey

0: söyler. Ben vazgeçtim der, cezalandıracağım der. Çünkü bakın İsrail'e sırtını dönemiyor. İsrail ilişkileri koparamıyor. Yani orada bir Netanyahu gerçeği var. Bugün Netanyahu'yu da öve öve bitiremedi. Kahraman bir başbakan dedi, şey dedi. Daha düne kadar dedi ki ben olmasaydım hapiste olurdun. Niye hapiste olurdu? Çünkü yolsuzluktan yargılanıyor. Şimdi sen yolsuzluktan yargılanan bir adama kol kanat geriyorsun. Ondan sonra suçluya sahip çıkıyorsun. İsrail'de de anketler ortada. Şu anda merkez sol lideri Eisenkot ileride gözüküyor.
1: Evet.
0: Yani Netanyahu'nun suçlusu. Ve şunu söyleyeyim Evren Bey. Tek cümleyle
1: Son
0: söylüyorum.
1: cümleyi alayım hocam. Ne yazık ki süremiz bitmiş.
0: Hemen
1: Ben de
0: bununla
1: istiyorum
0: da
1: ama
0: bitirelim.
1: buyurun, buyurun.
0: Hemen. Mutabakat zaptı Netanyahu ve onun ortaklarının ölüm fermanıydı. Amerika bu imzayı attı. Yani onların siyaseten ölüm fermanından Amerika Trump imza attı. Zaten de İsrail medyası da öyle dedi. Amerika bizi sattı dedi. Daha doğrusu Netanyahu'nun ortakları dedi. ABD bizi sattı. Doğru. Onların ölüm fermanını imzaladı. Çünkü siz de bahsettiniz. Sizin bahsettiğiniz 3 hafta önce Times of Israel baş yazarı da yazdı. Bize ne söz verdin? Bugün elinde neyle geldin dedi. İsrail'in prestijini dünyada yerle bir ettin dedi Netanyahu'ya. Onun için şimdi Netanyahu kara kara düşünüyor ki seçimleri
1: Evet.
0: nasıl kaybedeceğiz.
1: Bugün hocam o Fransa Alplerindeki G7 liderler toplantısında o geç kaldığı toplantıya da ben patronum diye bir giriş yaptı ama bu anlaşmanın
0: Tabii.
1: patronu mu değil mi siz bize onu çok iyi özetlediniz.
0: Avrupa'ya bir gol attı. Şu anda Trump hani Dünya Kupası da oynanıyor.
1: Evet.
0: Trump şunu o şeyle güvenle girdi. Avrupa'ya bir gol attım Avrupa Birliği'ne. NATO'ya da önümüzdeki ay Ankara'da bir gol atmayı hesaplıyor bu İran eğer imzalayabilirse. Çünkü iki tarafa da mesajları var. Hem Avrupa
1: Peki.
0: Birliği'ne hem NATO'ya. Siz yardım etmediniz ama ben bu işi hallettim diyecek.
1: Peki. Dünya meselelerini konuşmaya devam edeceğiz hocam. Çok can alıcı mevzular. Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli bizlerle birlikteydi gece raporunda. Teşekkürler kendilerine. Görüşlerini
0: Rica
1: paylaştığı
0: ederim.
1: için
0: İyi
1: sağ olun hocam.
0: yayınlar. İyi geceler.
1: Devam edelim ekonomiyle. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Amerikan Merkez Bankası politika faizini duyurdu. Banka faizi %3,5-3,75 seviyesinde sabit bıraktı. Fed'in açıklamasında ekonomik faaliyetin kısmen Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda büyümeye devam ettiği belirtildi. Verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrettiği de kaydedildi. Fed geçen yılın ilk 5 toplantısında politika faizini sabit tutarken Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplam 75 baz puan indirme gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank aleyhine 9 yıldır devam eden ceza davası mahkeme onayıyla son buldu. New York'ta görülen dava 2019 yılında açıldı. Amerika Birleşik Devletleri Halkbank'ı İran'a uygulanan yaptırımları delmeye yönelik girişimle itham etti. Bölge savcısı davanın düşürülmesi için geçtiğimiz hafta mahkemeye dilekçe vermişti. Anlaşma kapsamında Halkbank'ın herhangi bir cezai suçu kabul etmediği, adli veya idari para cezası da ödemeyeceği vurgulandı. Halkbank'tan kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada ise bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz ifadeleri kullanıldı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem elbette ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptı olacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durumda toplantıda masaya yatırılacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat olacak. Mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar değerlendirilecek. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da ele alınacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere mercek tutulacak. Türkiye ve Kıbrıs halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumda toplantının gündeminde olacak. Ve terörsüz Türkiye süreci, örgütün silah bırakmasına yönelik sahadan gelen istihbarat bilgileri değerlendirilecek. Suriye ve Irak'taki gelişmeler görüşülecek. Toplantıda 7

0: 8 Temmuz'daki NATO zirvesinin hazırlıklarının da masaya yatırılması bekleniyor.
1: Terör örgütü DAEŞ'in Türkiye yapılanmasına bitten yeni bir operasyon bu. Örgütün sözde medya sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı.
2: Adım adım takip edildi, en doğru zamanda düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'in sözde medya sorumlusunu yakaladı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda yakalanan Kazancı, örgütün medya yapılanmasına yer alıyordu. Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayetine katıldığı tespit edildi. Ayrıca örgütün kamplarında aktif görev yaptığı belirlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında da rol oynadığı tespit edildi. Daha önce yakalanan örgütün sözde medya sorumlusu Özgür Altun'un örgütsel faaliyetlerini devraldığı belirlendi. MİT'in yaptığı operasyon sonucunda yakalanan Ahmet Kazancı ifadesinde örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. Örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun'la ilişkinin örgüt bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detaylarını aktardı. Operasyon ve DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması ve örgütün unsur kazanımının deşifre olması sağlandı.
1: Denizli Baro Başkanı ve bazı avukatlara yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltına alındı. Bu arada şüphelilerin evinde uyuşturucu ve uyuşturucu madde düzeneği ortaya çıktı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Baro Başkanı ve bazı avukatlarla ilgili uyuşturucu kullandıkları yönündeki ihbarı değerlendirdi. Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat gözaltına alındı. Jandarma Denizli Barosu ve 20 ayrı adresli arama yaptı. Baro Başkanı Ufuk Kök'ün evinde uyuşturucu madde çıktı. Baro Başkanı Kök ve 11 avukat işlemleri devam ediyor. Bolu'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldi ve madende kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gökçesu beldesinde bulunan özel bir maden ocağında bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, Zonguldak'tan da talisiye ekibi sevk edildi. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmayı başardı. İşçi Muhammed Özkul'un göçükte mahsur kaldığı öğrenildi. Ekipler kendisine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu arada maden ocağının 5 ay önce mühürlendiği ortaya çıktı. Ocakta sadece bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalara izin verildiği ve 3 personelin olay sırasında bu nedenle ocakta olduğu öğrenildi. Artvin'de kamyonun dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu kaybolmuştu. Jandarmanın su altı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapmaya başladı.
2: Yetiştirdikleri arıları şehir dışına bırakmış evlerine dönüyorlardı. Kamyonun dereye uçması sonucu kayboldular. Baba oğlu bulmak için başlatılan çalışma sürüyor. Selahattin Kaya ve oğlu Mecit, Artvin Şavşat'ta kamyonlarıyla seyir halindeydi. Çifte Anlar mevkiine geldiklerinde bilinmeyen nedenle kamyon yoldan çıktı ve dereye uçtu. Baba ve oğlu kayboldu. İhbarla bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri 68 yaşındaki baba ve 45 yaşındaki oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 90 kişilik ekip Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan 15 kilometrelik hattı taramaya başladı. Şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Jandarmanın su altı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapıyor. Uzaktan kumandalı su altı aracıyla da arama yapılıyor. Baba oğlun yakınları günlerdir ekiplerden gelecek haberi bekliyor.
1: 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri genç oyuncuyu gözyaşlarıyla toprağa verdi.
3: Yakınlarının desteğiyle yürüyebildi. Acılı anne kızını son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.
4: Gecem uyuyordu, seni aradım, doğum gününde uyuyordu.
5: Çok geç gitti.
3: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde pazartesi günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü ailesi kadar arkadaşlarını ve meslektaşlarını da hüzne boğdu.
6: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı. O yüzden bu
5: acı kaybı yaşamak gerçekten çok üzücü.
6: Üç gün önce bir mesajlaştık, bir

0: audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesajlaşmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük.
1: Ece İrtem için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne Nuriye İrtem güçlükle ayakta durdu. Taziyeleri baba Vural İrtem ve erkek kardeşi kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından genç oyuncunun cenazesi Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Ece İrtem'in avukatından da yeni bir açıklama geldi.
2: Bak, Leo mu desem? Yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin? Ümmü Gülsüm.
1: Avukat Uğur Gökkoyun'un açıklamasına göre olay günü Ece İrtem annesine midesinden rahatsızlandığını söylemişti. Birlikte gittikleri mekandan bu nedenle ayrılıp 100 metre uzaklıktaki eve dönmüşlerdi. Genç oyuncu olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söylemişti. Annesine dinlenmek istediğini söyleyen Ece İrtem bir daha uyanamadı. Kızılcık Şerbeti'nin ışılı olarak tanınan genç oyuncunun ölüm nedeni otopsi raporuyla belli oldu.
2: Konuş.
3: Konuş mu? Ne konuşayım Mayap?
4: TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi yorumladı. Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planıdır. Esnafın sırtındaki faiz yükü kaldırılmalı dedi.
5: Daha evvel yapılandırmalarda sıfır faizliydi. İnsanlar borcunu yatırabilmek için en azından %10'unu, %20'sini yatırıp yapılandırma böyle devam ediyordu. Yapılan bu 72 ay çok önemli. Yapılan indirim de %10 tabii ki çok değerli.
6: Yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi. Esnafın faiz yükünün sıfırlanması gerektiğini belirtti.
5: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını. %39, %29 aradaki bant güzel ama insanların borçluların beklentisi, sıkıntıları. Tamamen yapılandırmanın amacına uygun borcumuzu ödeyelim.
6: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi değerlendirdi.
5: En azından yapılandırmanın amacına uygun ödenebilir, hiç faizsiz ana paralarını ödeyip devletin gelirlerine katkı koyacak bir miktar olursa insanlar bir heves veya işte gelecekle ilgili yapacağı planlarda bu borç yükünden kurtulmuş olur.
4: Beyaz et sektörüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şirkete atanan denetim kayyumu kararı durduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda 13 şirkete denetim kayyumu atandı. Operasyon kapsamında haklarında denetim kayyumu kararı verilen şirketlerden Gedik Piliç, Er Piliç, Lezita ve Keskinoğlu'nun mahkemeye yaptığı itirazlar sonuçlandı. Mahkeme kayyum denetiminin durdurulmasına karar verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise 51 ilde sahipsiz sokak hayvanlarının toplatıldığını söyledi ve bu yıla ilişkin de sahipsiz sokak hayvanları sorununun sona ereceğini söyledi.
7: Sokak hayvanlarının 181 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman 51 ilimizde %100'e ulaştık.
6: Tamamlanan illeri açıkladı. Çalışmaların devam ettiği illeri saydı. Yıl sonuna kadar sokak hayvanları sorunu bitecekleri.
7: 30 büyükşehirde %74 oranında. 12 büyükşehirimizde yani Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta toplama işlemleri sona erdi. Devam eden illerimizde de İzmir'de %35 ve en son Diyarbakır'da da %27. Biz inşallah Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde trafik kanununda yapılan düzenleme de vardı. Trafik kazalarında günlük ortalama can kaybının %5,2'ye gerilediğini belirtti.
8: Ölümlü kazaların geçen sene 480 olduğunu, bu sene 415'e düştüğünü görüyoruz. %13,5 oranında azalma var. Kaza yeri ölü sayısı 575'ten 504'e düştü. Yaralanmalı kazalar 69 binden 68 bine düştü. Yaralı sayılarında ise geçen seneye göre 15 kişilik bir artış olduğunu görüyoruz. Ama genelde ölümlü kazaların azalması önemli bir konu.
6: Bakan Çiftçi, trafik düzenlemesinin ardından ihlallerin de azaldığına dikkat çekti.
4: Yani böyle bir vicdansızlık karşısında öfkelenmemek, kendini tutabilmek de zor ama görüntü Aydın'dan. Ayağına parke taşı bağlanmış karetta kaplumbağası bulundu. İşte o görüntü. Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve arkadaşı suda çırpınan bir karettayı fark etti. Deniz kaplumbağasının ayağına iple parke taşı bağlandığını gören Şahin, denizde çırpınan karettayı tutarak ipi makasla kesmeyi başardı. Kurtulan deniz kaplumbağası yeniden doğal hayatına, denize bırakıldı.
9: Denize atmışlar.
10: Ya bu da bilerek mi bağlamış?
4: Yani keşke paylaşmak zorunda kalmadığım diyeceğim haberlerden biri. Vietnam'dan haber. Polis kedi çalan bir çete operasyonu yaptı ve 400'den fazla kedi orada kurtarıldı. Şüpheliler kedileri etleri için yakaladıklarını da itiraf etmiş.
6: Kedi hırsızlığı yapan çete çökertildi. 400'den fazla kedi kurtarıldı. Operasyon Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde yapıldı. Polis, kedi çalma ve toplama konusunda uzmanlaşmış bir çetenin çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler son 3 yıldır ülkenin güneyindeki bölgelerde tuzaklar kurup kedi yakaladıklarını itiraf etti. Operasyonda çetenin çaldığı kediler de bulundu. Baskın yapılan bir adreste 400'den fazla kediyle buz üzerinde muhafaza edilen 80 ölü kedi ele geçirildi. Bir başka adreste ise 21 kedi bulundu. Bazılarının çalıntı olduğu tespit edilen kediler sahipleriyle buluşturuldu. Çetenin çaldığı ve topladığı kedileri etleri için sattığı tespit edildi. Vietnam'da kedi ve köpek eti tüketimi yasal. Ancak bunu yapan işletmelerin hayvanları nasıl elde ettiğinin belgelenmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşu verilerine göre Vietnam'da her yıl yaklaşık 5 milyon köpek ve 1 milyon kedi etleri için yakalanıyor ya da çalınıyor.
4: Gençleri çok yakından ilgilendiren bir düzenleme Türkiye'den değil Fransa'dan hayata geçecek. Daha önce ilkokul ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağının yeni eğitim döneminde artık liseleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.
11: Fransa'da okullarda yeni bir dönem başlıyor. Hükümet ilk ve ortaokullardaki cep telefonu yasağını liselere de genişletmeye hazırlanıyor. Düzenlemenin gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffre, bu adımın öğrencilerin geleceği için kesinlikle hayati olduğunu vurguladı. Fransız hükümetinin hedefinde sadece cep telefonları değil, aynı zamanda sosyal medya kullanımı da var. Aylardır parlamentonun gündeminde bulunan bir diğer düzenleme ile 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ciddi sınırlamalar getirilmesi hedefleniyor. Ocak ayında Ulusal Meclis'ten, Nisan ayında ise Senato'dan geçen tasarı, iki kanat arasındaki görüşmelerin ardından son şeklini alacak. Fransa'da bir yasanın yürürlüğe girmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı metin üzerinde uzlaşması gerekiyor. Yasal düzenlemenin bu yaz tamamlanması bekleniyor. Son dönemde Avrupa'da reşit olmayanların sosyal medya kullanımına yönelik tartışmalar giderek büyüyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaş altına yönelik sosyal medya sınırlamalarının gelecek yılın başında yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
4: Memleketin siyasi hayatına bir anlamda damgasını vuran baba lakaplı 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ölümünün 11. yılında memleketi Isparta'da anıt mezarı başına düzenlenen törenle anıldı. İstanköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törende Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu. Törene Demirel ailesinin yanı sıra Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Eski Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı

0: Cenk Küpeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. ...60 yaşındaki Servet Polat İzmir'de yediği kumpirden zehirlenerek hayata gözlerini yummuştu. Ceza davası devam ederken açılan tazminat davasında mahkeme kararını duyurdu. Çıkan karara tepki gösteren acılı aile şimdi itiraz etmeye hazırlanıyor.
1: Yediği kumpir 60 yaşındaki kadını hayattan kopardı. Açılan tazminat davasında mahkeme kararını verdi.
2: 50 bin bana, 50 bin abime çıkmış. Bir insan ya, bir annenin hayatı 50 bin.
3: Burada yemekteydik.
1: Takvimler 28 Aralık 2024'ü gösteriyordu. İzmir'in Buca ilçesinde Servet Polat kızı ve torunuyla birlikte bir işletmede kumpir yedi. Fenalaşan aileden Servet Polat hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kumpirde salmonella bakterisi bulundu. İşletme sahibi ve iş yerinde çalışan eşi hakkında 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle açılan dava sürerken tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme Servet Polat'ın iki çocuğuna 50'şer bin lira tazminat verilmesine hükmetti.
2: Bizim rakam umurumuzda değil, biz rakam istemiyoruz. Zaten bana 1 milyon da 5 milyon da verseler benim annem bana geri gelmeyecek. Ama bu kadar da ben adalet arıyorum ya.
1: Karara tepki gösteren aile itiraz etmeye hazırlanıyor.
2: Bir annenin bedeli 50 bin değil. Bizim amacımız zaten para değil, adalet.
3: Parayı ben kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Hani annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Hani bana 10 trilyon da verse benim annem geri gelmeyecek. Yani biz paradan değiliz.
0: İstanbul Esenyurt'ta gece hareketliydi de çevredekilerin canını hiçe sayan iki grup sokak ortasında çatışmaya başladı. Taraflar yol boyunca birbirlerine kurşun yağdırmaya da devam etti. İşte o görüntüler.
1: Kimse umurlarında olmadı. Tabancayla ateş açarak sokakta birbirlerini kovaladılar. Gecenin hareketli geçtiği yer İstanbul Esenyurt. Bir iş yerinin güvenlik kamerası silahlı çatışmayı an be an kaydetti. Seyir halindeki iki otomobilde bulunanlarla motosikletli kişiler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında motosiklet devrildi. Tekrar motosiklete binen iki kişiyle arkasından gelen diğer araçtakiler arasında çatışma devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Silahlı çatışmada çok sayıda iş yeri ve araca kurşun isabet etti. Kamera görüntülerini inceleyen polis, çatışan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.
0: Yani yurdum insanı kavga edecek, tartışacaksa yerin bir önemi yok. Şimdi havalar ısındı ya, sokaktaki o trafikteki kavgalar gitti denize taşıdı. Hiç alışık olmadığımız bir yerde denizde kavga çıktı bu kez. Dört kişi tatilcilerin gözü önünde birbirine saldırdı.
1: Dinlenmek için sahile gelenler gözlerine inanamadı. Dört kişi sopayla deniz ortasında kavga etti. İlginç olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Yapraklı Koy plajına gelenler dört gencin denizde kavga ettiğini gördü. Serinlemek için denize giren gençler sopa ve yumruklarla birbirine vurdu. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen kavgada üç genç bir kişiyi darp etti. Plajdaki tatilciler yaşananları şaşkınlıkla izledi. Gençler kıyıdan yapılan uyarılara aldırış etmeden kavgayı sürdürdü. Kavga yüzerek yanlarına gelen kişilerin araya girmesiyle son buldu.
0: Denizdeki kavgayı noktalayalım ve Türkiye'nin Maldivlerine gidelim, Salda'ya. Özel koruma alanı burası biliyorsunuz ve yaz sezonuyla birlikte yeni güvenlik önlemleri de devreye girdi. Atlı jandarma tipleri de yeniden göreve başlamış.
1: Turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde güvenliği yaz boyu atlı jandarma ekipleri sağlayacak. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Mars'ın Jezero kraterindeki eski göle benzerliğiyle de bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Özel koruma bölgesi olan Salda Gölü'nün zarar görmemesi için özellikle ziyaretçi sayısının arttığı yaz aylarında yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.
4: Atlı birliklerimiz bugün itibariyle başladılar göreve. Yine jandarmamızın elektrikli botu var. Devriye atan AFAD'ımız yine bu noktada görev yapıyor. Aynı şekilde emniyet, jandarma...

0: AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an her şeye müdahale edecek durumdayız.
1: Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan 6 yıldır olduğu gibi bu yazda atlı jandarma timi geçici görevle Salda'ya geldi. Ekipler göl çevresindeki kritik noktalarda devriye görevi yapıyor. Halk plajı çevresinde de güvenliği sağlıyor.
2: Bu memleketin denizi...

bir şölen oluşturdu. Bizim seçtiğimiz görüntülerde başkent Ankara'dan, bence ben susayım, o güzel görüntülerle sizi baş başa bıraksın yönetmenimiz İrem. Ki gerçekten muazzam görüntüler kayıt altına alındı Ankara'dan. Hilal formunda Ay ve Venüs'ün o görüntüsü şandı bayrağımızı da akıllara getiriyor değil mi? İşte bu ender buluşma tüm yalınlığıyla karşınızda.

0: Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Yeni bir güne adım atmak üzereyken gece raporunun ikinci dilime başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi günün öne çıkanlarıyla. Amerikan Başkanı Donald Trump Fransa'daki G7 zirvesinden ayrılmadan önce İran'la varılan mutabakat zaptını değerlendirdi. Anlaşmanın Perşembe ya da Cuma günü imzalanacağını belirten Trump, İran'ın dondurulmuş fonları hakkında ise eğer İran düzgün davranırsa bu fonlar serbest bırakılacak dedi. Milli Güvenlik Kurulu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem ABD ile İran arasındaki mutabakat olacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durumda toplantıda değerlendirilecek. Ve CHP'de ihraç talepleri bu kez il başkanlarıyla devam ediyor. Üçü eski, üçü mevcut olmak üzere 6 il başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Bu arada İzmir ve Ankara dahil 7 ile ise yeni il başkanları atandı. Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları genel merkeze teslim etti. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davada istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine Danıştay'a başvuru yapıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dairesi'nin red kararının yürütmesinin durdurulması ve kararın bozulması talep edildi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank aleyhine yaklaşık 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu. Halkbank'tan kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada bankamız hakkında Birleşik Devletler'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır denildi. ABD Halkbank'ı İran'a uygulanan yaptırımları dermekle suçluyordu. Bu arada Denizli Baro Başkanı ve bazı avukatlara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baro Başkanı ve 11 avukat gözaltına alındı. Bu arada şüphelilerin evinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu düzeneği çıktı. Aydın'da ayağına parke taşı bağlanmış karetta kaplumbağası bulundu. Karetayı denize balık avlamaya çıkan arkadaşlar kurtardı. Hayvana bağlı ip makasla kesildi ve arkadaşlar şahit oldukları vicdansızlığa da isyan etti. Bizlerdi. Yeni saate Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarıyla Rusya ziyaretiyle başlayalım. Ziyaret devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Putin, Rusya ziyarette bulunan Fidan'ı Kazan kentinde kabul etti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin-Fidan görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov da yer aldı. Görüşmenin başında konuşan Putin, Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptı. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı biçimde gelişiyor. Bundan çok memnunuz dedi. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır ifadelerini kullandı. Bu büyük ölçüde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sergilediği yaklaşımda oldu. Erdoğan'a en güzel dileklerimizi iletmenizi istiyorum diye belirtti. Bu arada Bakan Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını iletti. Ankara İnşaat Zirvesi Türkiye programına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşların getirdiği maliyete rağmen Türkiye'nin orta vadede önemli kazanımlar elde edeceğine vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Bolat'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da inşaat sektörünün başarısına dikkat çekti.
1: Bağlantısallığı yüksek bir ülke olarak Zengezur koridorundan kalkınma yoluna, Hicaz Demiryolu'na varıncaya kadar birçok imkanımız var, perspektifimiz var.
2: Projelerin önemini anlattı. Türkiye yüzyılı hedefini vurguladı.
1: Savaşlar bize büyük maliyetler üretti. Bölgedeki ülkelere, Türkiye'ye de ekonomik olarak. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda güçlü mühendislik birikimimizi, üretim kapasitemizi, müteahhitlik tecrübemizi ve teknoloji dönüşüm kabiliyetimizi daha ileriye taşıyacağız.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara'da İnşaat Zirvesi Türkiye etkinliğine katıldı. Bakan Bolat, Türk müteahhitlerin uluslararası başarısına dikkati çekti.
3: Ukrayna'da üstlendiğimiz proaktif rol, Orta Asya'da Türkiye Cumhuriyetler ve özellikle Kafkaslar'daki yakın ilişkilerimizle kazanılan projeler, Balkanlar

0: ki kazanılmış projeler ve Afrika'da yaklaşık 100 milyar dolarlık proje stokları ülkemizin dış müteahhitlikteki bütün dünyayı kapsayan ağını ve gücünü göstermektedir.
1: Bakan Oraloğlu da gelecek dönem hedeflerinin altını çizdi.
2: Ulaştırma ve haberleşme alanında bahsettiğim 23-24 yıllık dönemde 355 milyar dolarlık proje hayata geçirdik. Geleceğin altyapısını daha akıllı, daha entegre, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir hale getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2053 vizyonumuz doğrultusunda Türkiye'yi dünyanın en güçlü dijital altyapı merkezlerinden birisi haline getirmiş olacağız.
3: Siyasetin ana meselesine CHP'ye geçelim. İhraç talepleri bu kez il başkanlarıyla devam ediyor. Üçü eski, üçü mevcut olmak üzere 6 il başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. İzmir ve Ankara dahil 7 ile ise yeni il başkanları atandı. Bu arada özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları genel merkeze teslim etti.
4: Mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
1: Ankara ve İzmir il başkanlığına yeni isimler atandı. Eski ve yeni toplam 6 il başkanı disipline sevk edildi. CHP'de ihraç taleplerine yenileri eklendi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Sözcü Müslim Sarı, toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarının kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.
4: Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş, il yönetimini yönetimiyle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yönetimiyle beraber fesih kararı aldık Bursa ile ilgili olarak.
1: Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı da disipline sevk edildi. Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yönetimiyle birlikte feshedildi. Başkanlık görevine Ayten Gülsever'in ataması yapıldı. Özgür Özel cephesinden ise olağanüstü kurultaya yönelik hamle geldi.
5: 833 ıslak imzalı tutanağımızı toplamda 1000'in üzerinde kurultay delegesinin imzasını içeren kurultay iradesini net biçimde ortaya koyan imzaları muhataplarına teslim ettik.
4: 830 adet imza var burada. Yalnız bu 9 arkadaşımız tedbirli olarak disipline sevk edildiği için onları düştüğümüzde bir arkadaşımız da imzasını geri çekti.
1: Özgür Özel'den il başkanlarının ihracına da tepki gecikmedi.
6: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar. Buradaki il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıdır. Nasıl genel başkana bina lazım değilse, genel başkan neredeyse genel merkez orasıysa, örneğin Adana il başkanımız neredeyse orasıdır. Bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız nerede ise benim için il başkanlığı orasıdır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu kabul etti. Tanrıkulu görüşmeye dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile memleket meseleleri üzerine konuştuklarını belirtti. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim ifadelerini kullandı. Tanrıkulu Bahçeli'nin gösterdiği ilgiye de teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik yürütülen soruşturmada operasyon düzenlenmişti. Söz konusu operasyonda Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu genel sekreteri Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler ise serbest kaldı. Tutuklular için yöneltilen suçlamalar ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve kara para aklama.

0: AK Parti'de yerel ölçekte yapılan üye ziyaretleri ilk kez genel merkez düzeyinde bir organizasyona dönüştü. Parti yetkilileri 11 milyon 543 bin üyenin tamamını yıl sonuna kadar ziyaret etmeyi planlıyor. Bu arada üyelere Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi de sunuluyor.
1: Üyeler tek tek ziyaret ediliyor, teşekkür belgeleri sunuluyor. AK Parti'de 11 milyon 543 bin üyeye yönelik ziyaret kampanyası başlatıldı. Yıl sonuna dek her üyeye uzanılması hedefleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda il ve ilçe başkanlıkları harekete geçti. Teşkilatın yanı sıra genel merkezden yetkililer de ziyaretlere katılıyor. Üyeler ziyaret ediliyor, sorun ve öneriler dinleniyor, teşkilatla vatandaş arasındaki diyalog mekanizması da güçlendiriliyor. AK Partili yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelere ulaştırıyor. Erdoğan mesajında üyelere teşekkürlerini dile getiriyor.
2: AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye 100 yılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
0: Ankara'nın ev sahipliği yapacağı kritik NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin hava savunmasında ek tedbirler alınıyor. İtalya'ya ait bir SAMP/T sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Peki bu sistemin özelliklerinin detayları ne? Nasıl çalışıyor ve hangi hedefleri etkisiz hale getirebiliyor? Hadi izleyelim.
1: NATO zirvesi yaklaşırken Türkiye'nin hava savunması daha da güçlendiriliyor. SAMP/T hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Sistem NATO tarafından ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla devreye alınacak. SAMP/T mobil karadan havaya savunma sistemi Amerikan yapımı Patriot'a alternatif olarak görülüyor. Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMP/T NATO sistemlerine entegre edilebiliyor. Savaş uçaklarına, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma sağlıyor. 6703 SAMP/T sisteminde Aster-30 denilen önleyici füze kullanılıyor. Sistemin 100-120 kilometre arasında menzili, 20 kilometre irtifası bulunuyor. Ayrıca sistemde yer alan önleyici füze, balistik füzeleri etkisiz hale getirmek için havada yaklaşık 5500 kilometre hıza ulaşabiliyor. SAMP/T'nin radarı da oldukça gelişmiş özellikler barındırıyor. 360 derece tarama yapabilen radar aynı anda 100 hedef takip edebiliyor. Bu sebeple SAMP/T yoğun elektronik harp ortamında görev yapabiliyor.
0: ABD Başkanı Trump, Fransa'daki G7 zirvesinden ayrılmadan kısa bir süre önce İran'la varılan mutabakat zaptını değerlendirdi. Anlaşmanın Perşembe ya da Cuma günü imzalanacağını belirten Trump, İran'ın dondurulmuş fonları hakkında da konuştu. Eğer İran düzgün davranırsa fonlar serbest bırakılacak dedi.
3: İran'la anlaşmanın istedikleri her şeyi sağladığını öne sürdü. Anlaşmanın kısa sürede imzalanacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, anlaşma olmazsa bombardımana geri döneceklerini belirtti. Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinden ayrılmadan önce basın toplantısı yaptı. İran'la varılan mutabakatın kendileri açısından iyi bir anlaşma olduğunu kaydetti. Anlaşmanın özünün Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Anlaşmanın Perşembe ya da Cuma günü imzalanacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mutabakatla 60 günlük müzakere sürecinde tüm detayların ele alınarak çözüme bağlanacağını vurguladı. İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılmasına yönelik teknik görüşmelerin derhal başlayacağını bildirdi. İran'ın 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonları hakkında ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Bu fonlar ancak onlar doğru şekilde hareket ederlerse serbest bırakılacak dedi. Trump anlaşmanın bir kopyasını da İsrail'e ilettiğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetini ise Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirdi. In all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be

0: A good man gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, BB.
1: Trump, İsrail'in Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kaydetti.
0: When two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın Minab kentinde vurulan okul hakkındaki soruyu da yanıtladı. Kimse kasten okul vurmaz dedi. Soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Trump, Paris'teki havalimanında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerikan ordusunun daha ne kadar Orta Doğu'da kalacağı sorusuna net yanıt vermekten kaçındı. Bir süre bekleyelim, bakalım süreç nasıl gelişecek ifadelerini kullandı. İran'ın sınırlı sayıda da olsa balistik füzelere sahip olmasının ise kendisini rahatsız etmeyeceğini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptına imzaların Cuma günü atılması bekleniyor. İmzaların atılmasının ardından nihai anlaşmaya varmak için 60 günlük müzakere sürecinin başlatılacağı belirtiliyor.
2: Yani evet, tüm dünya meraklı bu anlaşmayı bekliyor ki anlaşmada artık eli kullandı. 48 saat içinde o haberi sizlerle paylaşabiliriz ama bir belirsizlik de var ortada. Ki Amerikan medyası da bu belirsizliğe çok dikkat çekiyor. Amerikalı yetkililer de İran'da imzalanan mutabakat metninin bilerek bu muğlak şekilde hazırlandığını iddia ediyor. İzleyelim.
1: Amerikalı yetkililer İran'la mutabakat metnini kasıtlı olarak muğlak tuttu. İddia Amerikan basınından. CNN International haberini ismini vermediği Amerikalı yetkililere dayandırdı. Buna göre mutabakat metni son derece muğlak hazırlandı. İran kamuoyuna mutabakatı kabul ettirebilmek için atılan bu adımla ilerleyen süreçte müzakerelere elverişli bir zemin oluşturmak da amaçlandı. CNN'e konuşan bir yetkili, mutabakatın diline çok fazla anlam yüklenmemeli dedi. Metni siyasi belge olarak nitelendirdi. Belge temel olarak yaptırımların kaldırılmasını, nükleer anlaşma yapılmasını ve dondurulmuş fonların serbest kalmasını söylüyor. Bunların ne zaman olacağıysa ilerlemeye bağlı ifadesini kullandı. Metni gören bir kaynağa göre ise mutabakat, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin spesifik taahhütleri içermiyor. Amerikalı yetkililer mutabakatta açıkça yer almamasına karşın İran'ın arka kanallar aracılığıyla Trump yönetiminin aradığı tavizleri sunacağını da öne sürdü. İran'ın taahhütlerini yerine getirmesi halinde 300 milyar dolarlık bir kalkınma fonundan yararlanabileceği belirtildi. İran lideri Müçteba Hamaney'in mutabakatı zımni olarak onayladığını ileri süren yetkililere göre 60 gün sürecek müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'ne değerlendirme fırsatı tanıyacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden Başkan Yardımcısı Vance, İran'dan Meclis Başkanı Kalibaf'ın katılacağı imza töreninin Cuma günü İsviçre'de yapılması bekleniyor.
2: Fransa'daki G7 zirvesinde Amerikan Başkanı Trump aslında İsrail'in de bu anlaşmadan memnun, mutlu olduğunu söyledi ama yani anlaşılan Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat İsrail'de ciddi bir, hükümete ciddi bir krize yol açtı ki anlaşma sonrası güvenlik kabinesi toplanmıştı. O toplantıda İran-Lübnan konuları ele alınırken tartışma çıktı, öne sürüldü. Bu arada Amerika'nın İsrail Büyükelçisi de Başkan Donald Trump'a adeta meydan okudu.
3: ABD ile İsrail arasındaki çatlak derinleşti. İsrail Güvenlik Kabinesi, İran ve Lübnan konuları tartışılırken birbirine girdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre anlaşmanın ardından toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran ve Lübnan konuları ele alındı. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tişler'in Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırıyı ABD Başkanı Trump'ın talebiyle iptal ettiğini doğrulamasıyla toplantıda tartışma yaşandı. Habere göre Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'i herkesin önünde azarladı ve Tişler'in mesajının hatalı olduğunu söyledi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı Vance arasında da gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Habere göre 14 Haziran'da yapılan görüşmede İran'la üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşmanın bazı maddeleri gündeme geldi. Buna göre anlaşmanın İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini içermediği ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını koruyacağı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Akabi ise ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Akabi, Trump'a

0: Eskiden okuyarak, İsrail olmasaydı Amerika'da olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz dedi. Trump Fransa'da yaptığı konuşmada, ABD olmasa İsrail olmazdı. Çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi ifadesini kullanmıştı.
1: İran'ın direnişini bir türlü kıramadıkları savaşa yapay zekayı da Amerika alet etmiş gibi duruyor ki savaşı sonlandırdı İran'a ilişkin yeni bir itirafta bulundu ABD. Pentagon savaştaki hedef seçimlerinde yapay zeka kullandıklarını bildirdi. Açıklama yapay zekanın kullandığı veri merkezine açılan bir davada yapıldı.
0: ABD, İran savaşında yapay zeka kullanıldığını itiraf etti. Pentagon, Elon Musk'ın yapay zekası Grok'un İran'da 2000 hedefe saldırı yapmada kullanıldığını açıkladı. Pentagon'un itirafı, Musk'ın veri merkezine karşı açılan bir davada yapıldı. Dava, veri merkezinin enerjisini sağlayan gaz türbinlerinin çevreye zarar verdiği iddiasıyla açıldı. ABD Savunma Bakanlığı, davanın bakanlığın askeri operasyonlarını destekleyen yapay zeka altyapısını tehdit ettiğini ileri sürdü. Pentagon'un yapay zeka biriminin başında bulunan Cameron Stanley, Grok'un ABD ordusunun yapay zeka destekli hedefleme programı Project Maven'ın bünyesine alındığını belirtti. Maven'ın 96 saat içinde 2000 ayrı hedefe 2000'den fazla mühimmat atılmasını mümkün kılan operasyon sürecinde etkin rol oynadığını savundu. Stanley, Elon Musk'ın şirketinin teknolojisinden övgüyle bahsetti. Yapay zeka modelinin operasyonel etkinliği artırdığını öne sürdü. Pentagon yetkilisinin savunması, yapay zeka modeli Grok'un İran'ı bombalamakta kullanıldığının ilk itirafı oldu. Musk'ın veri merkezine karşı açılan dava, şirketin enerji sağlayan türbinleri izinsiz bir şekilde işlettiğini savunuyor. Davacılar özellikle siyah Amerikalıların yaşadığı mahalleleri kirlettiğini iddia ettikleri türbinlerin temiz hava yasasını ihlal ettiği görüşünde. Elon Musk'ın şirketi ise söz konusu türbinlerin taşınabilir nitelikte olduğunu, bu nedenle de mevzuata tabi olmadığını iddia ediyor.
1: İran'la bir anlaşma imzalamaya hazırlanan Washington yönetimi Gazze saldırıları engelledikleri iddiasıyla da gündemde. İsrail basını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı planını durdurduğunu iddia etti. Bu arada İsrail'in aşırı sağcı o Maliye Bakanı Smotri ise bu iddiayı reddetti.
0: ABD, İsrail'in Gazze'ye saldırısını durdurdu. İddia İsrail basınından. İran'la anlaşma imzalamaya hazırlanan Washington yönetimi bu kez Gazze ile ilgili bir iddia ile gündeme geldi. İsrail'in Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in Gazze şeridine yönelik başlatmayı planladığı yeni saldırıyı durdurduğunu ileri sürdü. Haberde saldırı planının İsrail'de üst düzey siyasi çevrelerde görüşüldüğü, ardından ABD'nin dikkatine sunulduğu aktarıldı. ABD'li yetkililerin hoşnutsuzluklarını dile getirerek Gazze'ye saldırı planının uygulanmamasını talep ettiği belirtildi. Tel Aviv yönetiminden iddialara jet yanıt geldi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, ABD'nin Gazze'ye saldırıları engelleyip engellemediği sorusuna ne böyle bir şey oldu ne de hayal edildiği yanıtını verdi. ABD ile İsrail arasında gerçek anlaşmazlıklar olduğunu da itiraf eden bakan, Gazze'de yasa dışı yerleşimler kuracaklarını iddia etti.
2: Gazze'de sürekli ilerlemeye devam ediyoruz. Gazze şeridinin yaklaşık %70'ini kontrol ediyoruz ve Gazze harabeye döndü. Askerden arındırma olmadan yeniden inşa olmayacak. Hamas'ı yok etmemiz gerektiği için birkaç plan hazırlıyoruz.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze şeridinin %60'ını işgal ettiklerini ve işgal edilen alanın %70'e çıkarılacağını ileri sürmüştü.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Romanya'da bulunan nükleer güç santralini ziyaret etti. Türkiye'nin nükleer enerji üretimindeki 20 bin megawattlık hedefine ulaşabilmesi için bu alandaki yol haritasını paylaştı. Nükleer bizim için olmazsa olmaz mesajı verdi.
3: Ülkemizin hem enerji arz güvenliğini teminat altına almak, hem Türkiye'nin iklimle alakalı hedefine ulaşmak için nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus.
0: Nükleer enerji üretiminin önemini anlattı. 20 bin megawatt hedefini bir kez daha vurguladı.
3: 20 bin megawatt hedefine gidebilmek için mutlaka Türkiye olarak hem Sinop'ta hem de Trakya'da planladığımız santraller var. Bunun yanı sıra küçük modüler reaktörler var.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Çernobodı kentinde bulunan nükleer güç santralini

0: ziyaret etti. Santralde kullanılan Kanada menşeli Candu reaktör teknolojisini inceledi.
1: Bu teknolojinin uygulamalarını yerinde görmek adına da Romanya'da burada Candu teknolojisiyle kurulmuş iki reaktörü görme fırsatımız oldu. Hem reaktörü görme şansımız oldu hem de burada bir kontrol odasının bir simülasyonu yapılmış durumda.
0: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjideki yol haritasını anlattı.
1: Türkiye'nin nükleer atık yönetiminde aynı zamanda nükleer yakıt tedariği ile alakalı da daha kapsamlı, daha kapsayıcı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz. Bu bizim karar alma süreçlerimizde önemli bir aşama.
2: Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen o 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan peş peşe tepkiler var. Raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeleri içerdiği vurgulandı.
3: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin Ankara'dan sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği belirtildi.
4: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da rapora tepki gösterdi.
4: Türkiye, Avrupa Birliği ile münasebetlerini stratejik bir vizyonla, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler çerçevesinde ilerletme kararlılığındadır. Bu anlayıştan uzak, somut gerçeklerle bağdaşmayan ve dar siyasi çıkarlara göre şekillendirilmiş raporların, iki taraf arasındaki yapıcı işbirliği iradesine ve diyalog ruhuna hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini güçlü bir şekilde ifade etmek isteriz.
3: Tepki gösteren bir diğer isim ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dı.
4: Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz.
3: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösterdi. Bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir dedi.
5: Aydın'dan da Aydın'ın güzel.
2: Habertürk'te gece raporu tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi gençler hatırlamaz ama 90'lı yıllarda özellikle hayvan hakları denilince ilk akla gelen isim oydu. Yeşilçam oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Panter Emel lakabıyla bilinen Emel Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız 40 gün önce hayatını kaybeden kızının ölümüyle de büyük bir üzüntü yaşamıştı.
6: Yaşam alanları değil alanlar var.
3: Kimi onu Yeşilçam filmlerinden hatırlıyor, kimi hayvan hakları için yaptığı eylemlerden. Panter Emel lakabıyla tanınan Emel Yıldız, 85 yaşında hayata veda etti. Emel Yıldız, 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı toprağa verdi. Kızının kaybı onu çok üzdü. 85 yaşındaki Emel Yıldız, evlat acısına dayanamadı ve hayata veda etti. Panter Emel için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
7: Benim çok değerli ablam, yani yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölümü tabii beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı.
8: Kızını kaybettikten sonra çok yorulmuştu. Türkiye'den bir Panter Emel geçti.
3: Cenazesine ailesinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Kılınan namazın ardından cenazesi Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Emel Yıldız, Beyaz Perde'ye 1959 yılında Feryat filmiyle adım atmıştı. Yeşil Köşk'ün Lambası, Cilalı İbo ve Perili Köşk gibi filmlerde rol almıştı. Türkiye'de tanınmasını sağlayansa hayvan hakları için yaptığı eylemler olmuştu.
2: 39 derece ateşle yana yana özel hastanenin acil servisine başvuran bir hasta kendisine 8 bin liralık bir fatura çıkmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada da paylaşılan o video acil müdahaleden ücret talep edilir mi sorusunu aklımıza getirdi. Peki bu konuda mevzuatta neler yazıyor, fiilen ne uygulanıyor? Gizem Türemen ve Özgür Balaban gitti önce hasta.

0: Kıları dinledi, sonra da uzmanına sordu. Hadi izleyelim.
1: 39 ateşine geldik bakın, acile. 39 ateşle muayene ücretimiz 8 bin lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun, vicdanınız kalmamış.
2: Özel hastanenin aciline başvuran hasta faturaya böyle isyan etti. Sosyal medyada hızla yayılan video, acil hizmetinden ücret alınabilir mi sorusunu gündeme getirdi.
3: Bu alanda ciddi bir curcuna var. Ciddi suistimaller var.
4: Özel hastanelerin hepsi acilden gittiğin zaman ücret alıyor. Hepsi alıyor.
5: Kalp krizi, felç riski var. Örnek veriyorum, böyle durumlarda hastanenin...
6: Önce para.
2: 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bu kanuna dayandırılarak çıkarılan sağlık uygulama tebliği, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz diyor.
3: 24 saat içerisinde sağlık hizmeti sunulmadığı zaman kişinin hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme riski olayları acil olarak değerlendirilmiş. Acil durum sona erene kadar ücret alamazsınız.
6: Benden ücret talep ettiler. Acilden geldiğim için bir ücret almamanız gerekiyor demiştim. Almamız gerekiyor. Bizde prosedür bu dendi.
2: Örneğin hasta acile başvurdu. Durumunun acil olmadığı tespit edildi. O zaman yeşil alan kategorisinde değerlendiriliyor ve ücrete tabi tutuluyor. Asıl karışıklık hangi hallerin acil kapsamına girdiği sorusuyla başlıyor.
3: Hastane yatışı yapılıyorsa veya tıbbi müdahale yapılıyorsa veya müşahede altına alınıyorsa veya başka bir sağlık kuruluşuna sevk ediliyorsa veya başka bir kuruluşuna sevkli geldiyse bu kişi için sunulacak olan sağlık hizmetleri acil kapsamında değerlendirilir, ücret talep edilmez.
5: Vatandaş hakkını bilmiyor genelde.
7: Bilmiyor. Ya ben de sizden öğreniyorum. Ben de böyle bir şey bilmiyorum.
2: Türkiye'nin üye olduğu Dünya Sağlık Örgütü de acil halleri 32 parametreyle açıklıyor.
3: Suda boğulma, trafik kazası, terör, intihar girişimi, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, omuz kopmaları, elektrik çarpması gibi durumlar aslında acile giriyor.
5: Sağlık Bakanlığı'nın acil genelgesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirgesi hangi durumlar acil işlem kapsamına giriyor, hangi müdahalelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor açıkça belirtiyor. Peki mevzuat böyleyken uygulama nasıl?
3: Özel hastanelerin acil birimlerine yakın poliklinikler açılmış. Aslında hastanın durumu acil. Hekim de acil olduğunu biliyor fakat daha fazla para almak maksadıyla poliklinikten giriş yapılmış.
4: Kimi kolu kırılmış geliyor, kimi bıçaklanmış geliyor. Ondan sonra hepsinden ücret alıyorlar. Tartışma çıkıyor, alamazsınız diyorlar. O zaman da devlet hastanesine gidin diyorlar.
2: İddiaya göre SUT'un acil tanımındaki 24 saat sınırı da bazı özel hastanelerce suistimal ediliyor.
3: 2018 yılında yapılan bir değişiklikle 24 saat sınırlaması getirildi. Özel hastaneye para getirecek. Ağır müdahaleleri 24 saat sonra yaparak ondan ücret alabiliyor.
6: Oraya gittiğinizde görevlilerle siz yalnızsınız ve onlar ne istiyorsa o oluyor.
2: Halbuki hastadan ancak acil hali sona erdikten sonraki hizmetler için ücret talep edilebilir. Onun için de hastaya bilgilendirme formu düzenlenmeli.
3: Hastanın acil durumunun sona erdiğini, bu aşamadan sonra verilen hizmetler için para ödeyeceğini biliyorum artık diye ifade edilen bir form bu. Doldurulması ve vatandaşın muvafakatinin alınması gerekiyor. Alınmadan hastaya sunulan hizmetler dolayısıyla herhangi bir para alınamaz. Dolayısıyla hastalar bunu bilmiyorlar.
7: Hastaneler vatandaşın bilmediğini farkında. %90'ına sorsan bilmez. Mecburen ödüyorsun.
6: Biliyorduk ama dolayısıyla yani mecbur kaldığımız için, işlem görmemiz için parayı verdik.
2: Bazen suistimali yapan taraf vatandaş da olabiliyor.
3: Vatandaş da haklı olmadığı halde ben acilden geldim, ben ücret ödemek zorunda değilim diyebiliyor. Halbuki onun acil olup olmadığını hekim karar vermesi lazım.
2: Acillerdeki suistimallerin önüne geçmek adına denetim ve caydırıcı cezalar şart. Peki acil müdahaleye rağmen haksız ücret talep edildiğinde ne yapılmalı?
3: Mutlaka ödemeyi kayıtlı yapacak. Kredi kartıyla, banka havalesiyle. Mutlaka ayrıntılı fatura isteyecek. Elindeki belgelerle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat edecek.
0: Evet, o son dakika gelişmesi ekranlarınıza sevgili izleyiciler. Gece raporunun sınırlarına yansıyan çok sıcak bir gelişme. İran Dışişleri Bakanlığı da artık duyurdu ve mutabakat zaptının Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında resmen imzalandığı söyleniyor ki yayına hazırlandığımız dakikalarda Amerikan medyasında ısıtılıyordu bu gelişme. Bildiğiniz gibi İsviçre'de Cuma günü atılması bekleniyordu imzaların ama öne çekilebileceği yönünde bazı haberler vardı ki o haberler...

haberlerin de aslında doğruluğunu kanıtlar nitelikte bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Açıklama BKİ'den geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden ve mutabakat zaptının İran ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından imzalandığını söylüyor BKİ. Anlaşma metninin elektronik ortamda olması ve her iki tarafın başkanları tarafından imzalanması gerektiği sonucuna vardık demiş. Burası da önemli ve resmen kesinleşti ve imzalandı diyor artık İran tarafı da. Cuma günü İsviçre'de yapılacak toplantı anlaşmanın imzalanması için amaçlanmıştır ifadesi de var BKİ tarafından. Bu da kritik ve toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin karar da önümüzdeki saatler içinde beklenmektedir deniyor. Anlaşılan Cuma gününe dair İsviçre'de yapılacak toplantıya dair bazı ufak tefek pürüzler var gibi ama bunun da kısa bir süre içinde netliğe kavuşabileceğini İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasından görüyoruz. BKİ'nin 107 gün süren bir savaş işte yavaş yavaş bu şekilde farklı bir evreye, diplomasi anlamında farklı bir noktaya dönüşmeye başladı. Ve yeni güne adım attığımız dakikalarda da mutabakat zaptının İran ve ABD başkanları tarafından imzalanacağını söylüyor İran sevgili izleyiciler. Sıcak gelişmeydi. Detaylarını böylece vermiş olduk.

0: Evet, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya doğru gidiliyor. Orada bir çözüm var ama İstanbul'da da birçok çözümsüzlük var. Onlardan biri de trafik çilesi. Öyle bir hal aldı ki yani her sabah o günün birkaç saatini trafikte geçirmek istemeyenler inanılmaz bir formül buldu ve trafiği bypass ettiler. O formülün adıysa otopark uykusu. Öznur Kayseri Çetiner ve Fatih Mehmet Coşkun araçlarında uyuyanları buldu ve trafiğe çözümlerini dinledi.
1: Günaydın. Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
2: Evet.
1: Günaydın.
2: Evet.
1: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5:30-6 gibi yollardaydık.
2: Baktım herkes böyle uyuyor. Ben de dedim ki o zaman böyle yani.
3: Ama sıçıp başım çok dağıldı.
4: Yer İstanbul'un ve iş hayatının kalbi Levent. Sabahın ilk ışıklarıyla ara sokaklar kimlerle doluyor dersiniz? Arabasında uyuyanlarla. Böyle yaşayanların gerekçesi İstanbul'un tatiller dışında azalmayan, nefes aldırmayan trafiği ve de yakıt tasarrufu.
1: Plazada mı çalışıyorsunuz? İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor.
3: Sıçın başım çok dağıldı.
1: Kaçta geldiniz?
5: 5:30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
1: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok erken saatlerde çalıştıkları bölgelere gelip kalan uykularını araçların içinde tamamlıyorlar.
5: Bahçeliler tarafında oturduğum için erken geliyorum buraya, yatıyorum, ondan sonra işe gidiyorum.
1: Var mı çocuk falan?
5: Evet, çocuğum var.
1: Zor olmuyor mu
5: böyle? Oluyor ama ne yapayım?
1: Burası Levent bölgesi. Şu anda sabah saat 6'ya çeyrek var. Tabii haliyle sıcaklarda arabanın içinde uyumak çok daha zor. Bu yüzden bazı araçların önlem aldığını da görüyoruz. İçerideki kişi bayağı derin bir uykuda.
6: Ben 6:30'da çıktım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Bazıları saat 5:30'u 1 dakika bile geçirmiyor. Bu yüzden onları beklerken uyumamak elde değildi. Araçlarını park ettikleri yerler genelde aynı. Battaniye, yastık, makyaj çantası ve su. Araçların içi mini bir oda gibi.
1: Trafik sizin sabrınızı mı zorluyor?
5: Yani hem sabrımı zorluyor hem de benzin olaraktan da, kilometre olaraktan da yükseliyor. O yüzden kışın da üstüme battaniye alıyorum, öyle diyeyim.
1: Gece arabada mı yapıyorsun?
5: Evet.
1: Arabanın içinde o kadar derin uykuda olanlar var ki cama vurmama rağmen beyefendiden herhangi bir tepki yok. Şu an sadece ayaklarını görebiliyorum. Bize tepki vermiyor. Açıkçası tepkisinden de çekiniyorum ama.
3: Kusura bakmayın, böldük uykumuzu.
2: Değil. Sabah namazından sonra bekliyorum onu. Uyuyor kalmışım.
4: Ve aynı sıradaki bir başka araç sahibi.
1: Nereden geliyorsunuz?
7: Bağcılar'dan.
1: Size ne kadar kazandırıyor erken gelmek?
7: Nereden baksan bir saat kazandırıyor.

0: biraz cam açabilir misiniz?
1: Günaydın, iyi uykular. Nereden geliyorsunuz?
2: Sultanbeyli'den.
1: Kaçta çıktınız yola?
2: 5:50'de.
1: Niye o kadar erken çıktınız?
2: Mecbur, trafiğe takılıyoruz. Öbür türlü de 2 saat yol çekiyoruz.
1: Ama her gün bu çile çekilir mi ya, uykuyu bölüp gelip burada uyuma?
2: Üzgünüm, çekmek zorundayız. Hep böyle.
1: En çok da Anadolu yakasında oturanlar Levent'te arabada uyuyor.
2: Günün en az 6 saati yoldan geçiriyoruz.
1: Uyandırdım sizi, kusura bakmayın. Uyku sersemi olabilirsiniz ama. Ne kadardır uyuyordunuz?
3: Yarım saat falan olmuştur. Saat 5'te 4'te evlerinden çıkıp gelen insanlar çok var.
1: İnsanın sabah uykusunu bölüp yola çıkıp tekrar gelip uyuması uyku düzenini nasıl etkiliyor?
3: Uyku düzenini çok kötü etkiler.
4: Levent'in ara sokaklarında da aynı manzara var. Buralardakiler genelde diken üstünde uyuyan okul servisi şoförleri.
1: Günaydın beyefendi.
5: Günaydın. Uykuyu trafiğe feda ediyoruz. Kestiriyoruz aracın içerisinde. Göktürk'ten geliyorum. 6'da ben burada oluyorum.
4: Erken kalkıp yol alanlar bu formülle zaman ve yakıttan kazanıyoruz deseler de uyku ritminin bozulmasından şikayetçiler.
1: Trafik çilesi mi, sıcakta arabada uyumak mı?
2: Sıcakta arabada uyumak.
6: Bozuyor da yapacak bir şeyimiz yok. Alıştık artık.
7: Kahramanmaraş'ta iddiaya göre birbiriyle yarışan iki sürücüden biri seyir halindeki bir motosiklete çarpmış ve kazada nişanlı çift hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili davada çıkan ara karar ailenin tepkisini beraberinde getirdi.
8: İki aracın yarış yaptığı ve sonucunda motosikletli sürücü kardeşime çarpıldı.
9: O kaza nişanlı çifti hayattan kopardı. Tutuklanan sürücünün tahliye edilmesine aileler tepki gösterdi.
8: Bin evler yolu zaten yarış pistine döndü. Kaç tane ailenin böyle canına mal oldu? Benim kardeşim asli kusurlu olduğu iddia ediliyor. 50 kilometre hızla gidilen bir yerde nasıl oluyor da %70 ile 60 ile gidilebiliyor?
9: Ahmet İnce 23, nişanlısı Misline Akşakoyun 22 yaşındaydı. Genç çift, geçen Aralık ayında Kahramanmaraş'ta motosikletle seyir halindeydi. İddiaya göre birbirleriyle yarışan iki araçtan biri kontrolden çıkıp motosiklete çarptı. Kazada Ahmet İnce ve Misline Akçakoyun hayatını kaybetti.
8: Hayalleri vardı ikisinin de. Yani Misline şu anda hayatta olsaydı mezun olacaktı. Üniversite okuyordu, ziraat bölümü. Keza kardeşim de oynandı, askere gidecekti.
9: Kazanın ardından tutuklanan sürücü ŞK, duruşmada yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. İnce ailesi karara tepkili.
8: İtiraz ettik. Biz adalet istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Gerekirse en üst mahkemelere kadar da çıkmayı düşünüyoruz.
9: Aile yarış yaparak kazaya yol açtığı öne sürülen diğer sürücünün de bulunup yargılanmasını istiyor.
8: MOBESE kameraları, güvenlik kameraları, hepsinin teker teker detaylı şekilde incelenmesini istiyoruz.
7: Erzurum'da evinin önünde oyun oynayan bir çocuk akıl almaz bir biçimde hayatını kaybetti. Park halindeki kamyonet hareket etti. Küçük Ayaz bakın nasıl canından oldu.
9: Sürücüsüz kamyonet bir anda hareket etti. Küçük çocuk duvarla kamyonet arasında kaldı. Kaza gece saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Sokakta park halindeki kamyonet kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet o sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem'e çarptı. Kamyonetle ev arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Vincin geçişi sırasında Boğaz transit gemi geçişine de kapatıldı. İşte o görüntüler.
9: Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı kıyısından geçenler gözlerine inanamadı. Boğaz'dan geçen dev vinç gemisi görenleri şaşırttı. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'dan yola çıkan ve Romanya'ya giden geminin geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi askıya alındı.

0: 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebilen, tek seferde 14 bin tona kadar ağırlık taşıyabilen vinç gemisi, 198 metre boyunda ve 135 metre yüksekliğe sahip dev geminin geçişine 6 kılavuz ve 5 romörkör eşlik etti. Acil müdahale için Türkiye'nin ilk ve en büyük müdahale gemisi Nene Hatun da Saipem 7000'in eşlikçisi oldu. Saipem 7000, köprülerin altından güvenle geçebilsin diye balast tanklarına su aldı ve yüksekliği 57 metreye kadar düşürüldü. Geminin geçişi yaklaşık 6 saat sürdü. Saipem 7000, daha önce Mavi Akım projesi için Karadeniz'e boru hattı döşemişti.
1: Birçok sektörde evden çalışma sistemine yavaş yavaş geçiliyor. Sistemin avantajları da var, dezavantajları da. Özellikle ofis kirası, yol masrafından kurtulmak isteyen işverenler sistemi daha çok tercih ediyor. Ancak evden çalışma modeli işçi ve işvereni bazı durumlarda karşı karşıya da getirebiliyor. Peki uzaktan çalışanların hakları neler? İşveren evdeki çalışanından neleri isteyebilir, neleri isteyemez? Hadi izleyelim.
0: Evden çalışan konforunu daha da arttırmak istiyor. İşverense daha çok çalışma baskısı yapıyor. Pandemiyle hayatımıza giren evden çalışma modeli işverenle işçinin arasını açtı.
2: Evinden çalışmak her zaman için daha iyidir bence. Özellikle hanımlar için.
3: Kesinlikle evden çalışmanın rahatlığı çok farklı. Trafik sabah özellikle yine hani gitmesi, işe gitmesi en az bir saat.
0: Evden yani esnek çalışma kavramı üzerine yapılan bir araştırmada bu verileri doğruluyor. Evden çalışmayı sevenlerin oranı %48,7. Bu modelin özgürlük ve iş özel hayat dengesi sağladığını düşünüyorlar. Ama işverenler pek de aynı fikirde değil.
4: Pandemi sonrasında evden çalışanların sayısı giderek arttı. İşverenler zaten evden çalışıyorsun diyerek yüksek verim bekliyor. Çalışanlar da benim de haklarım var diyor. Peki evden çalışanların hakları neler?
5: Evden çalışan insanlarla ofisten çalışan insanlar aynı iş sözleşmesine bağlı olarak daha az ara vermelisin, daha yoğun çalışmalısın, ben seni her aradığımda bilgisayar başında olmalısın gibi işverenin bir beklentisi olmamalı.
0: Peki ya evden değil de şehir dışından, hatta yurt dışından bilgisayar açıp mesai yapanlar?
6: Performans açısından herhangi bir sıkıntı olmuyorsa nerede çalıştığının çok bir önemi yok.
0: Bu durumu suistimal eden çalışanlara gelince, nasıl olsa uzaktan çalışıyoruz deyip habersiz şehir dışına çıkanlarla ilgili mahkemelerin verdiği birçok karar var.
5: Diyor ki sen o sırada mesai saati içerisindesin, işverene karşı bir özen ve sadakat yükümlülüğün var. İşini yapıyor olsan dahi, uzaktan çalışıyor olsan dahi işveren senin nerede olduğunu bilmek zorunda, bunu işverene bildirmek zorundasın.
1: G7 Liderler Zirvesi uluslararası diplomasi trafiğinde kimi zaman görülen açık mikrofon anına sahne oldu. Amerikan Başkanı Trump'la Kanada Başbakanı Carney'in konuşması mikrofonların açık kalması nedeniyle duyuldu. Carney'in Çin menşeli elektrikli araç ithalatı anlaşmasını Trump'a kabul ettirmek için dil döktüğü anlarda kayda geçmiş oldu.
0: G7 zirvesindeki gizli pazarlık mikrofona yakalandı. ABD Başkanı Trump'la Kanada Başbakanı Carney'nin konuşması kameralara yansıdı. Fransa'da toplanan G7 zirvesi, uluslararası diplomasi trafiğinde nadir görülen bir açık mikrofon anına sahne oldu. Görüntülerde Carney, Trump'ın yanındaki koltukta oturan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un masada unuttuğu saati fark etti. İki lider arasında mizahi bir diyalog gelişti. Sonrasında ise asıl kritik konu olan uluslararası ticaret krizine geçildi. Carney'nin Ocak ayında Pekin'le imzaladığı ve ABD yönetiminde rahatsızlık uyandıran Çin menşeli elektrikli araç ithalatı anlaşmasını Trump'a kabul ettirmek için dil döktüğü anlar kayda geçti. Washington yönetimi, Çin'in elektrikli araçların küresel pazarı ucuz fiyatlarla domine ettiğini ve bunun adil rekabeti baltaladığını savunuyor. G7 zirvesi renkli anlarıyla da gündem oluyor. Zirve marjındaki toplantıya bir saat geç kalan Trump'ın yerine geçerken yaptığı patron benim şakası liderler arasında kahkahalara neden oldu. I'm the boss. İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bıraktığı hakkındaki diğer liderlerle konuştuğu anlarda dikkat çekti. Liderler arasında sigara alışkanlığı konusundaki sohbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl Ekim ayında Mısır'da düzenlenen

0: barış zirvesi sırasında İtalyan lidere yaptığı sigara uyarısını akıllara getirdi. Erdoğan, Meloni ile "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" diyerek şakalaşmıştı.
1: Birleşik Devletler'in başkenti Washington'da saldırı planları engellendi. FBI, Trump'ın doğum gününde yapılan kafes dövüşü etkinliğine saldırı planını çökerttiklerini açıkladı. İddiaya göre şüpheliler patlayıcı yüklü İHA'larla etkinliğe saldırmayı planlıyordu.
0: Beyaz Saray'daki kafes dövüşüne saldırı planları engellendi. Açıklama FBI'den geldi. Beyaz Saray'da yapılan etkinliğe yaklaşık 4000 kişi katılmıştı. ABD Başkanı Trump başta olmak üzere yönetimden birçok isim de dövüşü izleyenler arasındaydı. FBI Direktörü Keşe Patel, saldırı planlarından 10 Haziran'da haberdar olduklarını açıkladı. Birçok eyalette yürütülen operasyonlarla şüphelilerin yakalandığını duyurdu. Mahkemeye sunulan belgelere göre saldırı planladığı iddia edilen kişiler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden organize oldu. Ülkenin gidişatından memnun olmayan 23 kişilik grubun patlayıcı yüklü İHA'lar kullanmayı ve kalabalığa ateş açmayı planladığı ifade edildi. İddianameye göre grup ayrıca etkinlik alanına ilişkin ayrıntılı haritalar paylaştı, kaçış planları yaptı. Şüphelilerden bazılarının reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmaktan tutuklanan Jeffrey Epstein'le ilişkili kişilerin ülke yönetiminde yer almaması gerektiğini söylediği iddia edildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance saldırı planını terörizm olarak niteledi.
2: Bu birkaç delinin saldırı planı değil. Bu koordine bir terör saldırısı hazırlığı. Tanrı'ya şükür engelledik.
0: Trump'sa saldırı planı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan etkinlik, Beyaz Saray'da yapılan ilk kafes dövüşü olarak tarihe geçmişti.
1: ABD'nin Texas eyaletinde küçük bir uçak otoyola düştü. Kazada bir ölü var, 5 kişi de yaralandı. O görüntüler geliyor. Meksika'dan kalkan uçağın içinde 6 kişi vardı. Uçak düşüş esnasında otoyolda seyir halindeki bir araca da çarptı. Acil yardım ekipleri ve çevredekilerse alev alan uçaktaki yolcuların tahliyesi için izlediğiniz gibi yoğun bir çaba harcadı. Kazada bir kişi ölürken 5 de yaralı var. Polis uçağın düşmeden önce mekanik sorun bildirdiğini ve hava kontrol kulesiyle bağlantısının kesildiğini açıkladı. Soruşturma devam ediyor. İngiltere'nin Rus tankerine el koymasından 2 gün sonra Manş Denizi'nde tansiyon yüksek. Rus savaş gemisi İngiliz yatına uyarı ateşi açtı. Bu arada İngiltere Başbakanı Starmer da sivil yata ateş açılmasına tepki gösterdi.
0: Manş Denizi'nde tansiyon yükseldi. Rus savaş gemisi İngiliz yatına uyarı ateşi açtı. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Dünyanın en yoğun deniz ticaret yollarından biri olan Manş Denizi'nde seyreden İngiliz bayraklı bir yatın savaş gemisine tehlikeli şekilde yaklaştığı, bu nedenle uyarı ateşi açıldığı belirtildi. Rus yetkililer yatla telsiz üzerinden defalarca iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını bildirdi. Rus donanması yatı uyarmak için öncelikle işaret fişekleri kullandı. Yatın fırkateyne yaklaşmayı sürdürmesi üzerine uyarı ateşi açıldı. Uyarı atışlarının ardından yat rota değiştirerek bölgeden uzaklaştı. İngiltere Savunma Bakanlığı olayı doğruladı ancak uyarı atışlarının doğrudan yata yönelik olmadığı belirtildi. İngiltere Başbakanı Starmer ise sivil yata uyarı ateşi açılmasının pervasızca ve son derece endişe verici olduğunu söyledi. Olay, İngiliz ordusunun Rusya'nın gölge filosuyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir petrol tankerine el koymasından 2 gün sonra yaşandı. Londra yönetimi iki olay arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.
1: Az evvel İran Dışişleri'nin son dakika açıklamasını vermişti. Mutabakat zaptın imzalandığına ilişkin şu dakikalarda da Beyaz Saray'dan bir önemli haber. Trump o mutabakatı imzaladı. Artık tüm dünya rahat bir nefes alabilir. Gece raporunu noktalıyoruz. Birazdan Nurdan Üstüev sizlerle olacak. Gündemi ona devrediyorum. Konuklarıyla bu anlaşmaları değerlendirecek. İyi geceler.

Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29, Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.

0: Değinmenizi isteyeceğim. Çünkü bir ambargo da söz konusuydu petrol konusunda ABD'de İran'a yönelik. Bu da yine tabii ki o hani karşılıklı anlaşmalarda maddeler olarak tabii ki İran'ın sunduğu ABD'ye bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Evet, buyurun.
1: Yani Nurdan Hanım, işte burada da gerçekten biz bu zaman boyunca da İran içinde nasıl bir hasar olduğunu aslında sizlerle biraz da bir ortaya koymaya çalıştık. Yani burada çok açık olmayan İran'daki durumun ne olduğunu, ama şunu biliyoruz ki ekonomi gerçekten zaten bu 12 günlük süreçten daha önce de hatırlayacaksınız. İran halkının sokağa çıktığı dönem, yine hemen bu aradaki dönemde İran halkının sokağa çıktığı dönemler ki aslında ekonomik anlamda İran'da çok da durumun parlak olmadığını hatırlatmak lazım. Hatırlayacaksınız yine son dönemde Trump özellikle ekonomik anlamda İran'ın gırtlağını sıkıyorum, her gün 500 milyon dolar para kaybediyor diye açıklama yaparken aslında bunun bir doğruluğu vardı. Yani bu anlamda da her ne kadar Körfez ülkeleri de İran'la beraber eziyet çekiyor olsa da İran için artık belki sürdürülemez bir alana doğru geldi. Çünkü zaten çok uzun yıllardır ambargo altında olan bir ülke. Benzer biçimde bir de bu krizlerle beraber iyice ekonomi daha da kötüye gidiyor. Petrol satamıyorsunuz. Bu çerçevede İran'ın çok çabucak dövize ihtiyacının olduğunu unutmamak gerekiyor. İçeride tekrar bir piyasaları toparlayabilmek için, belki o hasarı tekrar kaldırmak için şu 300 milyar dolar konusu ve dondurulmuş varlıklar meselesinin de ne kadar sürede devreye gireceğini de göreceğiz Nurdan Hanım. Yani bu 300 milyar dolar faturayı kim ödeyecek? Körfez ülkeleri diye tahmin ediyorum ben. Ve dondurulmuş varlıklar hızlı bir biçimde aktarılabilir ki bununla alakalı iddialar vardı, hatırlayacaksınız. Birleşik Arap Emirlikleri Katar üzerinden bir takım paraların uçaklarla yollandığı yönde İran'a, nakit paraların yollandığı yönünde ki içeride biraz daha durumu stabilize etsinler. Bu çerçevede İran'da bu zamana ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu zamana ihtiyacı var. Yani bu ekonomiyi toparlama anlamında en azından İran biraz daha hep bildiğimiz üzere o rejimi koruma mekanizmasını ekonomik anlamda da güçlendirmeye çabalayacak. Ve bunun için de ihtiyaçları olan şey eskisinden belki daha hızlı petrol satabilmek, daha çok petrol satabilmek. Çünkü şunu da biliyoruz ki İran'la petrol ticareti içinde bulunan ülkeler

0: Çin gibi, Japonya gibi, Güney Kore gibi. Bunların da depoları zaten bu sürede boşaldı ve hızlı bir biçimde tekrar tedarik zincirinin
1: Tabii.
0: dönmeye başladığını göreceğiz, tedarik çarkının, ve İran'a tekrar dolar akmaya başlayacak.
1: Evet.
0: Ama işte ya bütün bu noktada şunu görmek lazım. İşte Nurdan Hanım, ya gerçekten hep söylüyorum, bıçak sırtında bir süreç yine. Her an bozulmaya hazır bir süreç. Ama en
1: Evet.
0: azından bir açık olan şu ki, en azından Amerika ve İran tarafların bir soluk alması için bu gerçekten gerekliydi. Bizim de soluk almamız için gerekliydi dünya ekonomisi anlamında. Yoksa işler daha kötüye gidecek diye hep bazen korkular yaşadık sizlerle beraber yayınlarda. Şimdi
1: Evet.
0: umarım yeni bir sayfa açılmış olsun, yeni bir imza atılmış olsun. İnşallah savaşsız bir döneme tekrar dönmüşüzdür diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Evet, aslında Şubat'ta 12 günlük savaşı saymazsak, Şubat'ta başlayan savaşta özellikle Temmuz'a işaret ediliyordu ki Temmuz'a varmadan da dileriz ki bu inandırıcılık devam etsin. Gerçekten dünyanın ve ekonominin, dünya ekonomisinin buna ihtiyacı var. Şimdi yine Hürmüz Boğazı ile ilgili bir gelişme vardı. Siz de takip etmişsinizdir. Galipov'un bir açıklaması vardı. Hürmüz Boğazı asla eski koşullarına dönmeyecek demişti. Elbette Hürmüz Boğazı'nda uluslararası yasalara ve denizcilik kurallarına aykırı hareket etmek istediğimiz anlamına gelmez asla demiş. İran tabii ki doğal olarak Hürmüz'de hizmetler için ücret alacaktır. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bunu sormak istiyorum size. BK'nın bir açıklamasını da tekrar okumuş olayım. Son gelen gelişmelerde mutabakatı uygulamaya yönelik bir mekanizma için görüşmeler derhal başlayacaktır demiş. Gelen son gelişme de buydu. Buyurun, söz sizde olsun tekrar.
0: Öncelikli olarak Nurdan Hanım, şu son açıklamalarınızdan başlayalım. Burada teknik heyetler kurulacak. Yani daha yeni kuruluyor, isimler seçilecek ve pek çok başlıkta heyetler görüşmeye başlayacaklar. Şimdi tekrar Hürmüz Boğazı ile alakalı olarak, aslında İran'a verilmiş bir nasıl söyleyelim, iyi niyet beyanı gibi bir durum. Aslında uluslararası deniz hukukunda böyle bir, biliyorsunuz, bizim boğazlarımızda da yok. Yani geçen ülkelerden bir para alma vesaire gibi bir durum yok. Ama anlaşılan burada İran'a bir tekrar iyi niyet gösterisi olarak bir işte rehberlik hizmetleri gemilere yönelik, veyahut da işte tamir, veyahut da buna benzer bir takım gemicilik olaylarla beraber bir ücret alınacağı görünüyor. Ve yani az önceki sözlerimi ekonomik
1: Ve
0: anlamda
1: şu
0: da
1: da
0: bunu da
1: önemli,
0: katarak
1: çok
0: Nurdan
1: özür
0: Hanım,
1: diliyorum, şu da önemli. Demiş ki
0: buyurun.
1: BK'yı, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürerse bu taahhüdün ihlali olarak kabul edilir. Önemli. Evet.
0: İşte bıçak sırtında dediğim
1: Bıçak sırtı
0: mesele tam
1: kısmı bu
0: olarak
1: zaten.
0: bunlar.
1: Evet.
0: Evet, yani
1: Buyurun.
0: tam olarak bu. Ve burada da şunu da söylemek lazım. Trump da emin olun burada bir şekilde bazı ticaret anlaşmaları mutlaka yapmıştır, yapacaktır. Yani bunu da gözden kaçırmamak lazım. Ki İran tarafından, hatırlıyorsunuz, bu çatışmaların daha öncesinde de, çatışma sırasında da aslında barışa yakın dönemlerde hep konuşuldu. Amerikan firmalarıyla ortak çalışabiliriz. Yani bildiğiniz gibi Trump yine orada mutlaka bir hesap makinesinin önüne alıp bir şeyler hesaplamaya başlamıştır. Buradan bu şekilde çekileceğini ben işin doğrusu düşünmüyorum. Yani burada bir aslında İran'la hafif bir danışıklı dövüş meselesinde görmüş olabiliriz bu barış görüşmeleri sırasında. Yani karşılıklı çıkarların daha çok ön plana konulduğu, Amerika'nın da İran'ın da boş bırakılmadığı bu anlamda ve Hürmüz'ün bu nimetlerinden, petrol ticaretinin nimetlerinden faydalanacak olmalarını da unutmamak gerekiyor. Ve ben bu işte İran'a verilmiş olan işte bu gemilere yönelik bir takım hizmetler yoluyla para kazanacak olmasını da biraz buraya bağlıyorum. Burada Umman'da belki konuşulacak önümüzdeki
1: Evet.
0: günlerde. Umman'a da benzer bir hak tanınacak. Bu anlamda ne kadar körfez ülkeler için eşit, adil bir durum olur? Bu da gerçekten tartışacak bir konu Nurdan Hanım. Yani hep şu çatışmanın başından beri barışa yakınken sizlere şunu da konuşmuştuk. Yani uluslararası ilişkilerin ve tarihin bir gerçeği, kötü barış anlaşmaları her zaman daha büyük
1: Evet.
0: daha büyük çatışmalara yol açıyor. Yani umarım böyle değildir. Umarım dediğim gibi her iki tarafın da çıkarına, işine gelecek biçimde bir anlaşma yapılmıştır. Ve umarım bu anlaşma İsrail'i bir şekilde dizginlemeyi başarır. Yarın sabah kalktığımızda tekrar bir Lübnan saldırısı görürsek mesele bambaşka bir boyuta gidecek, ki zaten İsrail de buna hazırlanmakta olduğunu da gözden kaçırmamak lazım. Burada Trump ne kadar sözünün ağırlığıyla İsrail'i etkileyebilecek? Biraz da buna bakacağız aslında. Ki zaman zaman hep müdahale ettiğini, kimi zaman kendi iddiasıyla küfürlü telefonlar açtığını Netanyahu'ya hatırlayalım. Ama bu noktada da işte tekrar bakalım bunlar işe yarayacak mı? Nasıl bir İsrail'i dizginleyebilecekler? Bunu da hep beraber göreceğiz. Çünkü İran'da artık dikkat edin, şu anlaşmaların çoğu İran'ın lehine. Nurdan Hanım, yani aslında burada
1: Tabii,
0: İran bu
1: doğru.
0: savaşı kazandı
1: Evet.
0: diyebiliriz. Bu anlamda artık psikolojik üstünlük İran'da, İsrail vurmakta da bir beis görmeyecektir. Hele buradan bu kadar çekilmeye hevesli bir Trump olduğu sürece. Bir
1: Evet.
0: nokta daha ekleyeyim izninizle.
1: Estağfurullah,
0: Burada da
1: buyurun.
0: tabii gemiler, buradaki Amerikan kuvvetleri nereye çekilecek?

0: Buradan bir de onu izlemek lazım bu hafta boyunca. Yani bir yere çekilip bir bekliyor mu olacaklar? Yoksa artık yavaş yavaş başka farklı görev yerlerine ki bildiğiniz gibi Pasifik Kumandanlığı tekrar hayata geçirildi Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bununla beraber CENTCOM gibi işte Pasifik'e yönelik olarak bu kuvvetlerin dönüp dönmediğine de bakacağız. Eğer Amerikan kuvvetleri bölgeden ayrılacak olursa ki anlaşmanın içinde var biliyorsunuz buradaki Amerikan üslerinin boşaltılması meselesi, Amerikan kuvvetlerinin ayrılması meselesi. Yani bu demek ki bu anlaşma için iki taraf da iyi düşünüyor ama 100 kilometre açığa gidip orada tekrar demirleyip orada bekliyor olmaları da bize başka şeyler düşündürecektir şüphesiz.
1: Evet, bir de tabii şimdi Hürmüz Boğazı'nda özellikle mayınların temizlenmesi de var. Bir süreç gerektirecek, o da öyle değil mi?
0: Tabii, Nurdan Hanım, yani burada şimdi İran ne yaptı onu da bilmiyoruz. Çünkü bir mayınlama meselesi var mı yok mu? Burası çok dar bir boğaz bildiğiniz gibi. Deniz altında bir takım deniz dronlarının varlığından bahsettik. Bir takım küçük otomasyon denizaltılardan bahsettik. İnsansız, yani bu çerçevede oradaki durumu İran ne kadar çabuklukla temizleyebilecek? Çünkü bir yandan da şunu unutmayın, biz Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördük. Ta Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na varana kadar mayınların zaman zaman sürüklenmekte olduklarını, dronların yani ve burada da bir temizlik harekatından kaçabilmiş olan yani bir kopar zincirinden veyahut da bir sistem bozulur vesaire bir tankere çarpması meselesi söz konusu olabilir. Çabucak bazı gemilerin geçtiği yönde haberler var Nurdan Hanım ama burada mayın gerçekten var mıydı yok muydu yok da İran tarafından bir blöf olarak mı kullanıldı? Bu da olabilir. Yani hani bunu da bilmiyoruz.
1: Ama
0: Bu
1: riske de
0: anlamda
1: atılamaz
0: şimdi
1: neticede blöf olup olmadığı
0: tabii
1: tabii.
0: tabii çok çok tehlikeli. Yani burada İran belki de diyecek ki tamam ben mayınları temizledim ki o yönde haberler geliyor. Tekrar bir Hürmüz'de hareketlenme, gemi trafiğinde bir hareketlenme olduğunda haberler geliyor. Böyleyse demektir ki mayın yok.
1: Evet,
0: Yani
1: çok bu
0: İran
1: kadar
0: bir blöf
1: kısa
0: olarak kullanmış.
1: sürede, tabii kısa sürede
0: Temizleyemezsiniz
1: halledilmeyeceği
0: tabii.
1: için tabii öyle düşünülebilir. Şimdi özellikle tabii Trump'ın açıklamaları vardı bugün, gerçekten komik açıklamalardı. Siz de takip etmişsinizdir. Şimdi ben o açıklamalara tekrar baktığımda tabii kullanamayacağım söylemler de var. Kötü söz sahibine aittir diyerek
0: Doğru,
1: telaffuz etmek
0: doğru.
1: istemiyorum. Obama için söyledikleri vardı. İran'a rüşvet vererek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Ben değil demişti Obama için. İranlılar ne yaptı biliyor musunuz? Obama'ya gülüp bilmem bilmem ifadesini kullan dedi. Yani Trump'ın açıklamalarını siz de bugün takip etmişsinizdir. Saatler
0: Doğru.
1: öncesinde dün olarak
0: Maalesef doğru.
1: ifade edebiliriz. Özellikle zaten siz az önce söylediniz, İsrail için bir benzetme yapmıştı. Biz büyük ortağız, o küçük ortak demişti. Netanyahu ile ilgili bir açıklamasıydı. O Trump'ın açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Baktığınızda evet, yine küfürlü ifadelerin olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani Nurdan Hanım, şimdi Obama ile yapılan İran anlaşmasını hatırlayacaksınız. Burada siz de şimdi 300 milyar dolar para veriyorsunuz İran'a. Yani ne fark etti burada? Açık olan Hürmüz Boğazı'nı kapattınız. Şimdi tekrar açıyorsunuz. Üstüne de İran'a bazı şeyler vererek, ayrıcalıklar vererek. Yani bu noktada çok Obama'ya ne kadar küfrediyor olması doğru bilmiyorum. Ne kadar kötü sözler kullanıyor olması doğru bilmiyorum ama Obama'nın anlaşması nükleer anlamda kötü bir anlaşma değildi Nurdan Hanım. Bu arada bunu da vurgulamak lazım. Yani burada bu kadar kırarak dökerek hareket edilir miydi? Daha iyi bir anlaşma çatışma olmadan, İsrail'i devreye sokmadan bir anlaşma yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Yani böyle bir ucu çok tehlikeli yerlere çıkabilecek ve hala olabilecek bir başka yerlere çıkabilecek bir çatışma dönemine girmenin alemi var mıydı? Yani bunların hepsi tabii ki bizler için tartışma konusu. Ki Çin'e yönelik olarak işte mücadelesini vermeye çabaladığını biliyoruz. Burada İran bir adım olarak ben hala görüyorum. Yani yarın gün başka çatışma alanlarında devreye sokacaktır bir şekilde. Ve bu anlamda da Obama'ya yapmış olduğu aslında bir şu anda kendisinin tezahürü. Yani aslında kendi kendisine de kötü sözler tırnak içinde özür dilerim söyleyeceğim izleyicimizden kendisine de söyleyebilir. Yani şöyle bir anlaşmaya baktığım zaman ben çok net bir biçimde eğer böyleyse anlaşmanın orijinal metni İran kazandı diyorum direkt. Yani burada bir İran'ı daha konsolide eden, İran'ı belki daha çok daha sonra bir Şii yayılmacı meselesi için tekrar cesaretlendiren, çünkü hem İran ordusunda hem de İran halkında şöyle bir anlayış oluşacaktır. Biz büyük şeytanı ve küçük şeytanı dize getirdik. Yani dünyanın en büyük gücünü savaştık ve yendik. Bundan sonra biz İran'da emin olun aylar boyunca bununla alakalı gösteriler, propagandalar ve yayınlar göreceğiz. Yani bu anlamda da tekrar cesaretlenenden bir İran. Bölgede biliyorsunuz bölgeyi stabilize etmeye çalışan bir Türkiye var, Suriye var. Yani buradaki yeni karışıklıklara yol açar mı açmaz mı? Tabii bir başka programda da Nurdan Hanım bu İran krizinin sonuçlarını da konuşmak lazım. Yani önümüzdeki dönemi de konuşmak lazım. Bu şekilde kapanacak olsa bile bir takım komplikasyonları mutlaka gelişecektir. Hem İsrail cephesinde hem İran cephesinde biz bunları görüyor olacağız diye işin doğrusu düşünüyorum. Tabii iş buraya kadar varırsa, yani bu barış anlaşması çok kısa ömürlü olmazsa.
1: Evet, şimdi ABD yetkilisinden de bir açıklama vardı. İran'la mutabakat saptı. Pazar günü Trump şahitliğinde Vance ve Kalibaf tarafından imzalandı açıklaması da geldi. Bunu da tabii önemli olarak arz edebiliriz. Peşi sıra açıklamalar geliyor. Tabii yine basına sızan bilgiler elbette ki vardı ama net olarak şu an bu imzalar atıldıktan sonra açıklamaların daha sağlıklı olduğunu ifade edebiliriz. İnandırıcılık açısından neler söylersiniz tekrar gelen bilgiler ışığında?
0: Tabii yani öncelikle şunu söylemek lazım.
1: Pazar günü
0: Uluslararası
1: şahit
0: diplomasi,
1: edilmiş.
0: evet. Uluslararası diplomasi gereği zaten Trump'ın herhangi bir karşıtı bulunmadığı için şu an İran'da ya da hayatta olup olmadığını bilmiyoruz Trump'ın karşıtının. Dolayısıyla burada daha bakanlar seviyesinde yapılmış bir anlaşmayı görüyoruz ki bu son derece normal. Ve bu noktada aslında şunu söylemek gerekiyor. İşte her iki tarafında sizin de önemli vurguladığınız ve aslında çok doğru belirttiğiniz biçimde her iki tarafında biz çıkıp bu şekilde bir pozitif açıklama yapması biraz daha bizim de içimize su serpti. Çünkü biz defaatle de hatırlayacaksınız Nurdan'ın bu süreçte Trump çıkıp barış tamam sabah imzalıyoruz deyip yarım saat sonra İran'ı yalanladığı durumları da gördük. Bu anlamda her iki tarafta bir şekilde evet her iki tarafta bir şekilde buradan bir zafer söylemini tabii bu büyük ihtimalle hemen olmayacak. Çünkü bu arada uluslararası basın ve kendi yerel basınları da tepkiler verebilir. Yani burada İran'da da memnun olmayan bazı çevreler olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de memnun olmayan çevreler olduğunu biliyoruz. Ve bu anlamda da unutmamak lazım ki dün o kafes dövüşü meselesinde bile yine bir FBI yeni bir Trump'a yönelik suikast planını ortaya çıkarttı. Yani burada Amerika'daki memnun olmayan çevreler orada bile böyle bir plan ortaya çıkartıldı Nurdan Hanım. Yani bu anlamda her iki ülkenin içinde de bir sindirme meselesi olacak. Sindirilme yani bu anlaşmayı merak etmeyin biz zafer kazandık. İşte İran büyük şeytan küçük şeytan al aşağı ettim diyecek. Amerika nükleer silah elde etmesini engelledim. Bakın o kadar Obama da uğraştı diğer başkanlar da uğraştı ben başardım diyecek. Ki hatırlayacaksınız yine bu nükleer meseleyi bir çıkış olarak kullanabileceğini defaatle konuşmuştuk. Yani bu anlamda da bu nükleer meselenin de ben çok böyle hızlı ilerleyeceğini düşünmüyorum Rudan Hanım. Yine defaatle konuştuk. Çok teknik bir konu bu. 60 gün içinde kolaylıkla çözülebilecek bir mesele
1: İran
0: değil.
1: gerçekten bu nükleer konusunda evet tamam kendisinin de barış konusunda böyle bir güce ihtiyacı vardı elbette ki maddi açıdan ve kayıplar açısından maddi ve manevi olsun ama kırmızı çizgisiydi haliyle gerçekten bunu göze alarak esneklik yapması da şaşırtıcı nitelikte olabilir mi sizce?
0: Yani Nurdan hani şu
1: Mücadelesi
0: nükleer
1: evet
0: maceranın
1: İran'ın eli güçlü diyebiliriz ama sonuçta bir güç olarak elindeydi ve Hürmüz Boğazı sonrasında etkili olmaya başladı. Şaşırtıcı açıkçası baktığımızda. Tabii ki bu arada İran'ın da ABD'den istekleri ne doğrultuda ona da baktığımızda belki de onu karşılayacak nitelikte.
0: tabii Nurdan Hanım yani şunu unutmayın. Bu İran nükleer macerasına bakıldığı zaman 20 yıl boyunca İran'a bu nükleer geliştirmeyi yaptırmamaya çabaladılar. Avrupa'daki ülkelerde çabaladı, Amerika'da çabaladı, Obama'da çabaladı, Biden'da çabaladı. Yani buna rağmen İran bir şekilde bu 20 yıllık süreçte %60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu elde etmeyi başardı. Şimdi düşünün yani bir izleyicimize basit örnek olarak mutfak örneği. Mutfağınız hala duruyor ama yemeğinizi döktüler. Yani mutfağınız durduğu, malzemeniz olduğu sürece o yemeği tekrar yapabilirsiniz. Ha, 5 yıl sürer. Çünkü Trump hep iddiası oydu, o yöndeydi. Biliyorsunuz 20 yıl boyunca yapmayacaklar vesaire diyor. Ama burada aslında İran'ın elinde o nükleer tesisler bulunduğu sürece ki biz defaatle de İran'ın altında kazılmış olan devasa tesislerden de bahsettik. Belki burada nükleer zenginleştirmenin geliştirildiği meselesinden bahsettik. Yani bu anlamda İran bunu göze almış olabilir. Biz şimdilik bunu verip bu belayı savuşturalım. Tekrar eskisi gibi nükleer zenginleştirmemize devam edelim. Yani çünkü burada defaatle de hem Birleşmiş Milletler'in, ben raporlarını da göz atıyorum arada, hem Birleşmiş Milletler'in hem Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun da İran'da oyalandığını, bir takım üslere sokulmadıklarını ya da hiç haberinin olmayan nükleer tesislerin bulunduğunu zamanla biz bu yılın içerisinde gördük Nurdan Hanım. Yani bu anlamda bir acem aklının nasıl çalıştığını da unutmamak gerekiyor. Şimdilik Trump'ı yatıştırmak, süreyi geçirmek, seçimleri atlatmasını vesaire beklemek ama arka planda da daha hemen iş bitmeden nükleer geliştirmelere tekrar dönülebileceğini unutmak lazım. Çünkü unutmayın, bundan önce

0: Önceki dönemde de yani çok uzun yıllar boyunca İran'ın nükleer fizikçilerine saldırılar yaptı, İsrail
1: Evet,
0: hatırlayacaksınız.
1: evet.
0: Ama bir kere siz bir işi nasıl yapacağınızı öğrendiyseniz siz ve etrafınızdaki bütün dostlarınız onu öğrenebilir anlamına geliyor ve bu
1: Tabii.
0: anlamda da yeni nükleer fizikçiler,
1: Yani
0: know-how teknolojileri.
1: taktiksel yollar tabii ki gelişiyor bu dönemde de baktığımızda aslında kendi
0: Kesinlikle,
1: içerisinde, evet.
0: kesinlikle. Yani programını sürdürebilir Nurdan Hanım. Hani kısa kesmek gerekecekse programını tamam der Trump'a. Merak etme, biz
1: Evet.
0: al teslim ettik.
1: Evet.
0: Alttan alta tekrar başlarlar. Yani bu anlamda işte benim zaten düşündüren bir başlıkta bu. Yani buradaki nükleer tesisleri tamamen sökecek mi? Denetlemeye açacak mı Nurdan Hanım? Yani
1: Evet.
0: mesela kendi gizli kalmış bazı üsleri var ve
1: Tabii.
0: bunları haber verecek mi? Bütün bunlar soru işareti bizim
1: Detaylara
0: için.
1: hakim değil.
0: İşte
1: Sonra toparlayalım Sayın
0: tabii.
1: Atasevi.
0: Hay. Yani bu anlamda işte hep böyle bir umutla bugünün gelmesini bekledik.
1: Bekledik, evet.
0: Umalım ki ya yarın sabah tekrar bir
1: İnşallah
0: İsrail'in açık
1: olmaz.
0: sinir uçlarının kaşımasıyla burun buruna gelmeyelim ve uzunca bir süre bu şekilde dünya için çok önemli olan
1: Evet.
0: bir körfezin bir daha kapalı kalmadığını görmeyi umalım diye düşünüyorum ben.
1: İnşallah. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Atasever değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınız. Hoşça kalın.
0: Ben

0: Ve yurda döndüğümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Orav'ın yanı sıra Moğolistan, Güney Kore, Kuveyt ve Malezya Büyükelçileri güven mektuplarını sundu. Erdoğan büyükelçiler ve aileleriyle makamında da görüşme yaptı. Bazı elçiler ve aileleri kabulde yerel kıyafetleriyle dikkat çekti. CHP'de ihraç talepleri bu kez il başkanlarıyla devam ediyor. Üçü eski, üçü mevcut olmak üzere 6 il başkanı ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. İzmir ve Ankara dahil 7 ile ise yeni il başkanları atandı. Özel cephesi ise olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzaları genel merkeze teslim etti.
1: Mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
2: Ankara ve İzmir il başkanlığına yeni isimler atandı. Eski ve yeni toplam 6 il başkanı disipline sevk edildi. CHP'de ihraç taleplerine yenileri eklendi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Sözcü Müslim Sarı, toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarının kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.
1: Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş, il yönetimini yönetimle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz. Yönetimle beraber fesih kararı aldık Bursa ile ilgili olarak.
2: Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı da disipline sevk edildi. Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yönetimiyle birlikte feshedildi. Başkanlık görevine Ayten Gülsever'in ataması yapıldı. Özgür Özel cephesinden ise olağanüstü kurultaya yönelik hamle geldi.
3: 833 ıslak imzalı tutanağımızı toplamda 1000'in üzerinde kurultay delegesinin imzasını içeren kurultay iradesini net biçimde ortaya koyan imzaları muhataplarına teslim ettik.
1: 830 adet imza var burada. Yalnız bu 9 arkadaşımız tedbirli olarak disipline sevk edildiği için onları düştüğümüzde bir arkadaşımız da imzasını geri çekti.
2: Özgür Özel'den il başkanlarının ihracına da tepki gecikmedi.
4: Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden falan alamazlar. Buradaki il başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıdır. Nasıl genel başkana bina lazım değilse, genel başkan neredeyse genel merkez orasıysa, örneğin Adana il başkanımız neredeyse orasıdır. Bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız nerede ise benim için il başkanlığı orasıdır.
0: CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. İYİ Parti'den CHP'ye geçen Özdemir'in rozetini Özgür Özel takmıştı. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili

0: Seçilen Özdemir, Temmuz 2024'te İYİ Parti'den istifa etmişti. Bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yaptıktan sonra Ekim 2024'te CHP'ye katılmıştı. Özdemir, TBMM Başkanlığı'na sunduğu istifa dilekçesinde gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu kabul etti. Sezgin Tanrıkulu, görüşmeye dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile memleket meseleleri üzerine konuştuklarını belirtti. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim ifadelerini kullandı. Tanrıkulu, Bahçeli'nin gösterdiği ilgiye de teşekkür etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu erken seçim tartışmasını değerlendirdi. 20 gün önce çekmekle erken seçim olmaz dedi. Dervişoğlu, terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme hazırlığına da bir kez daha tepki gösterdi.
1: Seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli. Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklamalarını değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısının ardından soruları yanıtladı.
1: Böyle seçimden 10 gün 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatini taşıyor. Yine bir satranç oynanıyor yani.
2: Dervişoğlu'na terörsüz Türkiye sürecine dair meclis tatile girmeden önce çıkarılması beklenen yasal düzenlemeler de soruldu.
1: Ben neye bayrak açacağımı içeride söyledim. Salt bu değil. Bu yasa teklifinin meydanlardan altyapısını oluşturmak ve o teklife meşruiyet kazanmak için kurgulanmış bir senaryo var. O senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar.
2: Dervişoğlu, grup toplantısında ise ABD ve İran arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi.
1: Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması yine belirsizliklerle kirlenmeyip nihayete ererse, Orta Doğu'da yeni bir denklemin, pozitif bir iklimin kapısı aralanacaktır.
0: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem ABD ile İran arasındaki mutabakat olacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da toplantıda değerlendirilecek.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat olacak. Mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar değerlendirilecek. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da ele alınacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere mercek tutulacak. Türkiye ve Kıbrıs halkının hak ve menfaatlerinin korunması noktasında yapılacaklar ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumda toplantının gündeminde olacak. Ve terörsüz Türkiye süreci, örgütün silah bırakmasına yönelik sahadan gelen istihbarat bilgileri değerlendirilecek. Suriye ve Irak'taki gelişmeler görüşülecek. Toplantıda 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinin hazırlıklarının da masaya yatırılması bekleniyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 zirvesinden ayrılmadan önce İran'da varılan mutabakatı değerlendirdi. Anlaşmanın bugün ya da Cuma günü imzalanacağını belirten Trump, İran'ın dondurulmuş fonları hakkında ise eğer İran düzgün davranırsa serbest bırakılacak dedi.
3: İran'la anlaşmanın istedikleri her şeyi sağladığını öne sürdü. Anlaşmanın kısa sürede imzalanacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, anlaşma olmazsa bombardımana geri döneceklerini belirtti.

0: Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinden ayrılmadan önce basın toplantısı yaptı. İran'la varılan mutabakatın kendileri açısından iyi bir anlaşma olduğunu kaydetti. Anlaşmanın özünün Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Anlaşmanın Perşembe ya da Cuma günü imzalanacağını bildirdi.
1: If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mutabakatla 60 günlük müzakere sürecinde tüm detayların ele alınarak çözüme bağlanacağını vurguladı. İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılmasına yönelik teknik görüşmelerin derhal başlayacağını bildirdi.
2: Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği vurgulandı.
0: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin Ankara'dan sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği belirtildi.
3: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da rapora tepki gösterdi.
3: Türkiye, Avrupa Birliği ile münasebetlerini stratejik bir vizyonla, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler çerçevesinde ilerletme kararlılığındadır. Bu anlayıştan uzak, somut gerçeklerle bağdaşmayan ve dar siyasi çıkarlara göre şekillendirilmiş raporların, iki taraf arasındaki yapıcı işbirliği iradesine ve diyalog ruhuna hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini güçlü bir şekilde ifade etmek isteriz.
0: Tepki gösteren bir diğer isimse Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dı.
3: Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz.
0: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösterdi. Bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir dedi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyaretini sürdürüyor. Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Putin, Rusya'ya ziyareti bulunan Fidan'ı Kazan kentinde kabul etti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin-Fidan görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov da yer aldı. Görüşmelerin basında Görüşmenin başında konuşan Putin, Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptı. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz ifadelerini kullandı. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır ifadelerini kullandı. Bu büyük ölçüde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sergilediği yaklaşım sayesinde oldu. Erdoğan'a en güzel dileklerimizi iletmenizi istiyorum diye de özellikle belirtti. Bakan Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını iletti. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin hava savunmasında ek tedbirler alınıyor. İtalya'ya ait bir SAMP/T sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Peki bu sistemin özellikleri nedir? Nasıl çalışıyor? Hangi hedefleri etkisiz hale getirebiliyor? Detayları haberimizle birlikte izleyelim.
4: NATO zirvesi yaklaşırken Türkiye'nin hava savunması daha da güçlendiriliyor. SAMP/T hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırılacak. Sistem NATO tarafından ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla devreye alınacak. SAMP/T mobil karadan havaya savunma sistemi Amerikan yapımı Patriot'a alternatif olarak görülüyor. Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMP/T NATO sistemlerine entegre edilebiliyor. Savaş uçaklarına, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma sağlıyor.

0: SAM test sisteminde Aster 30 denilen önleyici füze kullanılıyor. Sistemin 100-120 kilometre arasında menzili, 20 kilometre irtifası bulunuyor. Ayrıca sistemde yer alan önleyici füze, balistik füzeleri etkisiz hale getirmek için havada yaklaşık 5500 kilometre hıza ulaşabiliyor. SAMT'nin radarı da oldukça gelişmiş özellikler barındırıyor. 360 derece tarama yapabilen radar aynı anda 100 hedef takip edebiliyor. Bu sebeple SAMT yoğun elektronik harp ortamında görev yapabiliyor.
1: TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi değerlendirdi. Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planı. Esnafın sırtındaki faiz yükü kaldırılmalı dedi.
2: Daha evvel yapılandırmalarda sıfır faizliydi. İnsanlar borcunu yatırabilmek için en azından %10'unu, %20'sini yatırıp yapılandırma böyle devam ediyordu. Yapılan bu 72 ay çok önemli. Yapılan indirim de %10 tabii ki çok değerli.
3: Yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı dedi. Esnafın faiz yükünün sıfırlanması gerektiğini belirtti.
2: Borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını. %39, %29 aradaki bant güzel ama insanların borçluların beklentisi, sıkıntıları tamamen yapılandırmanın amacına uygun. Borcumuzu ödeyelim.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeyi değerlendirdi.
2: En azından yapılandırmanın amacına uygun, ödenebilir, hiç faizsiz, ana paralarını ödeyip devletin gelirlerine katkı koyacak bir miktar olursa, insanlar bir heves veya işte gelecekleriyle ilgili yapacağı planlarda bu borç yükünden kurtulmuş olur.
1: 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece Ertem Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri genç oyuncuyu gözyaşlarıyla toprağa verdi.
4: Yakınlarının desteğiyle yürüyebildi. Acılı anne kızını son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.
5: Gecem uyuyordu, seni aradım doğum gününde, uyuyordu eski.
6: Çok geç gitti.
4: Dizi oyuncusu 35 yaşındaki Ece Ertem İstanbul Kadıköy'deki evinde pazartesi günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü ailesi kadar arkadaşlarını ve meslektaşlarını da hüzne boğdu.
7: Kalbi sevgi dolu, enerji dolu, mutluluk dolu bir insandı. O yüzden bu acı kaybı yaşamak gerçekten çok üzücü.
8: 3 gün önce bir mesajlaşık bir audition çekmişti bir iş için. Onunla ilgili öyle bir mesajlaşmıştık. Ondan bir hafta önce de bir yerde görüşmüştük.
4: Ece Ertem için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne Nuriye Ertem güçlükle ayakta durdu. Taziyeleri baba Vural Ertem ve erkek kardeşi kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından genç oyuncunun cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ece Ertem'in avukatından da yeni bir açıklama geldi.
9: Bak, Leo mu desem? Yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin, Ümmü Gülsüm?
4: Avukat Uğur Gökkoyun'un açıklamasına göre olay günü Ece Ertem annesine midesinden rahatsızlandığını söylemişti. Birlikte gittikleri mekandan bu nedenle ayrılıp 100 metre uzaklıktaki eve dönmüşlerdi. Genç oyuncu olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söylemişti. Annesine dinlenmek istediğini söyleyen Ece Ertem bir daha uyanamadı. Kızılcık şerbetinin ışılı olarak tanınan genç oyuncunun ölüm nedeni otopsi raporuyla belli oldu.
9: Konuş.
10: Konuş mu? Ne konuşayım, manyak mısın?
1: Yeşilçam oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Panter Emel lakabıyla bilinen Emel Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız 40 gün önce hayatını kaybeden kızının ölümüyle büyük üzüntü yaşamıştı.
11: Yaşam alanları diye bir alanlar var.
3: Kimi onu Yeşilçam filmlerinden hatırlıyor, kimi hayvan hakları için yaptığı eylemlerden. Panter Emel lakabıyla tanınan Emel Yıldız 85 yaşında hayata veda etti. Emel Yıldız 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı toprağa verdi. Kızının kaybı onu çok üzdü. 85 yaşındaki Emel Yıldız evlat acısına dayanamadı ve hayata veda etti. Panter Emel için Fatih

0: Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
1: Benim çok değerli ablam, yani yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölümü tabii beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı.
2: Kızını kaybettikten sonra çok yorulmuştu. Türkiye'den bir pantere mel geçti.
0: Cenazesine ailesinin yanı sıra yakın dostları da katıldı. Kılınan namazın ardından cenazesi Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Emel Yıldız, Beyaz Perde'ye 1959 yılında Feryat filmiyle adım atmıştı. Yeşil Köşk'ün Lambası, Cilalı İbo ve Perili Köşk gibi filmlerde rol almıştı. Türkiye'de tanınmasını sağlayansa hayvan hakları için yaptığı eylemler olmuştu.
3: Terör örgütü DAEŞ'ın Türkiye'ye yapılanmasına MİT'ten yeni bir operasyon geldi. Örgütün sözde medya sorumlusu Ahmet Kazancı yakalandı.
4: Adım adım takip edildi, en doğru zamanda düğmeye basıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'ın sözde medya sorumlusunu yakaladı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda yakalanan Kazancı, örgütün medya yapılanmasına yer alıyordu. Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek terör örgütü DAEŞ'ın sözde Orasan vilayetine katıldığı tespit edildi. Ayrıca örgütün kamplarında aktif görev yaptığı belirlendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında da rol oynadığı tespit edildi. Daha önce yakalanan örgütün sözde medya sorumlusu Özgür Altun'un örgütsel faaliyetlerini devraldığı belirlendi. MİT'in yaptığı operasyon sonucunda yakalanan Ahmet Kazancı ifadesinde örgüt adına yürüttüğü faaliyetleri itiraf etti. Örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun'la ilişkinin örgüt bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detaylarını aktardı. Operasyon ve DAEŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması ve örgütün unsur kazanımının deşifre olması sağlandı.
3: Doğalgaz, boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vincin geçişi sırasında Boğaz transit gemi geçişine kapatıldı.
4: Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı kıyısından geçenler gözlerine inanamadı. Boğaz'dan geçen dev vinç gemisi görenleri şaşırttı. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'dan yola çıkan ve Romanya'ya giden geminin geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi askıya alındı. 2000 metreden daha derin sularda boru döşeyebilen, tek seferde 14 bin tona kadar ağırlık taşıyabilen vinç gemisi, 198 metre boyunda ve 135 metre yüksekliğe sahip. Dev geminin geçişine 6 kılavuz ve 5 romörkör eşlik etti. Acil müdahale için Türkiye'nin ilk ve en büyük müdahale gemisi Nene Hatun da Saipem 7000'in eşlikçisi oldu. Saipem 7000, köprülerin altından güvenle geçebilsin diye balast tanklarına su aldı ve yüksekliği 57 metreye kadar düşürüldü. Geminin geçişi yaklaşık 6 saat sürdü. Saipem 7000, daha önce Mavi Akım projesi için Karadeniz'e boru hattı döşemişti.
3: Ankara İnşaat Zirvesi Türkiye programına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşların getirdiği maliyete rağmen Türkiye'nin orta vadede önemli kazanımlar elde edeceğine vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Bolat'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da inşaat sektörünün başarısına dikkat çekti.
5: Bağlantısallığı yüksek bir ülke olarak Zengezur koridorundan kalkınma yoluna, Hicaz demiryoluna varıncaya kadar birçok imkanımız var, perspektifimiz var.
0: Projelerin önemini anlattı. Türkiye yüzyılı hedefini vurguladı.
5: Savaşlar bize büyük maliyetler üretti, bölgedeki ülkelere, Türkiye'ye de ekonomik olarak. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda güçlü mühendislik birikimimizi, üretim kapasitemizi, müteahhitlik tecrübemizi ve teknoloji dönüşüm kabiliyetimizi daha ileriye taşıyacağız.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara'da İnşaat Zirvesi Türkiye etkinliğine

0: katıldı. Bakan Bolat, Türk müteahhitlerin uluslararası başarısına dikkati çekti.
1: Ukrayna'da üstlendiğimiz proaktif rol, Orta Asya'da Türkiye Cumhuriyetler ve özellikle Kafkaslardaki yakın ilişkilerimizle kazanılan projeler, Balkanlardaki kazanılmış projeler ve Afrika'da yaklaşık 100 milyar dolarlık proje stokları ülkemizin dış müteahhitlikteki bütün dünyayı kapsayan ağını ve gücünü göstermektedir.
0: Bakan Uraloğlu da gelecek dönem hedeflerinin altını çizdi.
2: Ulaştırma ve haberleşme alanında bahsettiğim 23-24 yıllık dönemde 355 milyar dolarlık projeyi hayata geçirdik. Geleceğin altyapısını daha akıllı, daha entegre, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir hale getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2053 vizyonumuz doğrultusunda Türkiye'yi dünyanın en güçlü dijital altyapı merkezlerinden birisi haline getirmiş olacağız.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 51 ilde sahipsiz sokak hayvanlarının toplandığını söyledi. Bu yıl sahipsiz sokak hayvanları sorununun biteceğini belirtti.
4: Sokak hayvanlarının 181 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman 51 ilimizde %100'e ulaştık.
0: Tamamlanan illeri açıkladı. Çalışmaların devam ettiği illeri saydı. Yıl sonuna kadar sokak hayvanları sorunu bitecek dedi.
4: 30 büyükşehirde %74 oranında. 12 büyükşehirimizde yani Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta toplama işlemleri sona erdi. Devam eden illerimizde de İzmir'de %35 ve en son Diyarbakır'da da %27. Biz inşallah Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Gündeminde trafik kanununda yapılan düzenleme de vardı. Trafik kazalarında günlük ortalama can kaybının %5,2'ye gerilediğini belirtti.
5: Ölümlü kazaların geçen sene 480 olduğunu, bu sene 415'e düştüğünü görüyoruz. %13,5 oranında azalma var. Kaza yeri ölü sayısı 575'ten 504'e düştü. Yaralanmalı kazalar 69.000'den 68.000'e düştü. Yaralı sayılarında ise geçen seneye göre 15 kişilik bir artış olduğunu görüyoruz. Ama genelde ölümlü kazaların azalması önemli bir konu.
0: Bakan Çiftçi, trafik düzenlemesinin ardından ihlallerin de azaldığına dikkat çekti.
3: İstanbul Esenyurt'ta gece hareketli geçti. Çevredekilerin canını hiçe sayan iki grup sokak ortasında çatıştı. Taraflar yol boyunca birbirlerine kurşun yağdırmaya devam etti.
6: Kimse umurlarında olmadı. Tabancayla ateş açarak sokakta birbirlerini kovaladılar. Gecenin hareketli geçtiği yer İstanbul Esenyurt. Bir iş yerinin güvenlik kamerası silahlı çatışmayı ambeyan kaydetti. Seyir halindeki iki otomobilde bulunanlarla motosikletli kişiler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında motosiklet devrildi. Tekrar motosiklete binen iki kişiyle arkasından gelen diğer araçtakiler arasında çatışma devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Silahlı çatışmada çok sayıda iş yeri ve araca kurşun isabet etti. Kamera görüntülerini inceleyen polis, çatışan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.
3: Erzurum'da evinin önünde oynayan bir çocuk akıl almaz şekilde hayatını kaybetti. Park halindeki kamyonet hareket etti. Küçük Ayaz bakın nasıl canından oldu.
6: Sürücüsüz kamyonet bir anda hareket etti. Küçük çocuk duvarla kamyonet arasında kaldı. Kaza gece saatlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Sokakta park halindeki kamyonet kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 30 metre ilerleyen kamyonet

0: O sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Burak Ayaz Erdem'e çarptı. Kamyonetle ev arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Saat başında yeniden birlikte olacağız. Şimdi hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla yağmurlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 30, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 29, Konya yağmurlu 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 24, Kars yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 35 derece.

Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Cuma günü imzalanması beklenen ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptına imzalar atıldı. Anlaşma yürürlüğe kondu. Açıklamayı İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai yaptı. Bekai, mutabakat zaptının ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından imzalandığını bildirdi. İmzaların elektronik ortamda atıldığını söyledi. İran'ın talepleri hakkında da konuşan Bekai, İran'ın nükleer malzemeleri ülke dışına gönderilemeyecek dedi. Zenginleştirilmiş uranyum için tek seçeneğin de seyreltme olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nın sorumluluğu İran ve Umman'a ait dedi. Gemilere verilen hizmetler karşılığında ücret alınacağını belirtti. İran'a uygulanan petrol ambargosu bugünden itibaren kaldırılacak ifadelerini kullandı. İranlı sözcü, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sürmesinin ise taahhüt ihlali olacağını kaydetti. Beyaz Saray yetkilisi de mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Amerikan Axios haber platformu da haberinde Trump anlaşmayı Versay'daki akşam yemeği sırasında imzaladı ifadelerine yer verdi. Mutabakat zaptı artık yürürlükte denildi. Axios gün içinde imzaların Cuma gününden önce atılabileceğini de özellikle bildirmişti. ABD savaşı sonlandırdığı İran'a ilişkin yeni bir itirafta bulundu. Pentagon, savaştaki hedef seçimlerinde yapay

0: zeka kullandıklarını duyurdu. Açıklama yapay zekanın kullandığı veri merkezine açılan bir davada yapıldı.
1: Ulan! Ulan! Ulan!
2: ABD, İran Savaşı'nda yapay zeka kullanıldığını itiraf etti. Pentagon, Elon Musk'ın yapay zekası Grok'un İran'da 2000 hedefe saldırı yapmada kullanıldığını açıkladı. Pentagon'un itirafı, Musk'ın veri merkezine karşı açılan bir davada yapıldı. Dava, veri merkezinin enerjisini sağlayan gaz türbinlerinin çevreye zarar verdiği iddiasıyla açıldı. ABD Savunma Bakanlığı, davanın bakanlığın askeri operasyonlarını destekleyen yapay zeka altyapısını tehdit ettiğini ileri sürdü. Pentagon'un yapay zeka biriminin başında bulunan Cameron Stanley, Grok'un ABD ordusunun yapay zeka destekli hedefleme programı Project Maven'ın bünyesine alındığını belirtti. Maven'ın 96 saat içinde 2000 ayrı hedefe 2000'den fazla mühimmat atılmasını mümkün kılan operasyon sürecinde etkin rol oynadığını savundu. Stanley, Elon Musk'ın şirketinin teknolojisinden övgüyle bahsetti. Yapay zeka modelinin operasyonel etkinliği artırdığını öne sürdü. Pentagon yetkilisinin savunması, yapay zeka modeli Grok'un İran'ı bombalamakta kullanıldığının ilk itirafı oldu. Musk'ın veri merkezine karşı açılan dava, şirketin enerji sağlayan türbinleri izinsiz bir şekilde işlettiğini savunuyor. Davacılar özellikle siyah Amerikalıların yaşadığı mahalleleri kirlettiğini iddia ettikleri türbinlerin temiz hava yasasını ihlal ettiği görüşünde. Elon Musk'ın şirketi ise söz konusu türbinlerin taşınabilir nitelikte olduğunu, bu nedenle de mevzuata tabi olmadığını iddia ediyor.
0: İngiltere'nin Rus sakinine el koymasından iki gün sonra Manş Denizi'nde tansiyon yükseldi. Rus savaş gemisi İngiliz yatına uyarı ateşi açtı. İngiltere Başbakanı Starmer, sivil yata ateş açılmasına pervasızca diyerek tepki gösterdi.
2: Manş Denizi'nde tansiyon yükseldi. Rus savaş gemisi İngiliz yatına uyarı ateşi açtı. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Dünyanın en yoğun deniz ticaret yollarından biri olan Manş Denizi'nde seyreden İngiliz bayraklı bir yatın savaş gemisine tehlikeli şekilde yaklaştığı, bu nedenle uyarı ateşi açıldığı belirtildi. Rus yetkililer yatla telsiz üzerinden defalarca iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını bildirdi. Rus donanması yatı uyarmak için öncelikle işaret fişekleri kullandı. Yatın fırkateyne yaklaşmayı sürdürmesi üzerine uyarı ateşi açıldı. Uyarı atışlarının ardından yat rota değiştirerek bölgeden uzaklaştı. İngiltere Savunma Bakanlığı olayı doğruladı ancak uyarı atışlarının doğrudan yata yönelik olmadığı belirtildi. İngiltere Başbakanı Starmer ise sivil yata uyarı ateşi açılmasının pervasızca ve son derece endişe verici olduğunu söyledi. Olay, İngiliz ordusunun Rusya'nın gölge filosuyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir petrol tankerine el koymasından iki gün sonra yaşandı. Londra yönetimi iki olay arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'da bulunan nükleer güç santrallerini ziyaret etti. Türkiye'nin nükleer enerji üretimindeki 20 bin megawattlık hedefine ulaşabilmesi için bu alandaki yol haritasını paylaştı. Nükleer bizim için olmazsa olmaz mesajını verdi.
3: Ülkemizin hem enerji arz güvenliğini teminat altına almak, hem Türkiye'nin iklimle alakalı hedefine ulaşmak için nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus.
2: Nükleer enerji üretiminin önemini anlattı. 20 bin megawatt hedefini bir kez daha vurguladı.
3: 20 bin megawatt hedefine gidebilmek için mutlaka Türkiye olarak hem Sinop'ta hem de Trakya'da planladığımız santraller var. Bunun yanı sıra küçük modüler reaktörler var.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'nın Çernobodı kentinde bulunan nükleer güç santralini ziyaret etti. Santralde kullanılan Kanada menşeli Candu reaktör teknolojisini inceledi.
3: Bu teknolojinin uygulamalarını yerinde görmek adına da Romanya'da burada Candu teknolojisiyle kurulmuş iki reaktörü görme fırsatımız oldu. Hem reaktörü görme şansımız oldu hem de burada bir kontrol odasının bir simülasyonu yapılmış durumda.
2: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjideki yol haritasını anlattı.
3: Türkiye'nin nükleer atık yönetiminde aynı zamanda nükleer yakıt tedariği ile alakalı da daha kapsamlı, daha kapsayıcı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz. Bu bizim karar alma süreçlerimizde önemli bir aşama.

0: Artvin'de kamyonun dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu kaybolmuştu. Jandarmanın sualtı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapmaya başladı.
1: Yetiştirdikleri arıları şehir dışına bırakmış evlerine dönüyorlardı. Kamyonun dereye uçması sonucu kayboldular. Baba oğlu bulmak için başlatılan çalışma sürüyor. Selahattin Kaya ve oğlu Mecit, Artvin Şavşat'ta kamyonlarıyla seyir halindeydi. Çifti Anlar mevkiine geldiklerinde bilinmeyen nedenle kamyon yoldan çıktı ve dereye uçtu. Baba ve oğlu kayboldu. İhbarla bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri 68 yaşındaki baba ve 45 yaşındaki oğlunu bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 90 kişilik ekip Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan 15 kilometrelik hattı taramaya başladı. Şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Jandarmanın sualtı arama timi derenin oluşturduğu göletlere dalış yapıyor. Uzaktan kumandalı sualtı aracıyla da arama yapılıyor. Baba oğlun yakınları günlerdir ekiplerden gelecek haberi bekliyor.
0: Sokakta ya da trafikte sık sık karşılaşıyoruz kavgalarla. Mersin'de ise alışık olmadığımız bir yerde denizde kavga çıktı. 4 kişi tatilcilerin gözü önünde sopa ve yumruklarla birbirine vurdu.
1: Dinlenmek için sahile gelenler gözlerine inanamadı. 4 kişi sopayla deniz ortasında kavga etti. İlginç olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Yapraklı Koy plajına gelenler 4 gencin denizde kavga ettiğini gördü. Serinlemek için denize giren gençler sopa ve yumruklarla birbirine vurdu. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen kavgada 3 genç bir kişiyi darp etti. Plajdaki tatilciler yaşananları şaşkınlıkla izledi. Gençler kıyıdan yapılan uyarılara aldırış etmeden kavgayı sürdürdü. Kavga yüzerek yanlarına gelen kişilerin araya girmesiyle son buldu.
0: 39 derece ateşte özel hastanenin acil servisine başvuran bir hasta kendisine 8000 TL fatura çıkartılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan video acil müdahaleden ücret talep edilebilir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki bu konuda mevzuat ne diyor? Fiilen ne uygulanıyor? Gizem Türemen ve Özgür Balaban önce hastaları dinledi, sonra uzmanına sordu.
2: 39 ateşine geldik bakın acile. 39 ateşle muayene ücretimiz 8000 lira dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun, vicdanınız kalmamış.
3: Özel hastanenin aciline başvuran hasta faturaya böyle isyan etti. Sosyal medyada hızla yayılan video acil hizmetinden ücret alınabilir mi sorusunu gündeme getirdi.
4: Bu alanda ciddi bir curcuna var. Ciddi suistimaller var.
5: Özel hastanelerin hepsi acilden gittiğin zaman ücret alıyor. Hepsi alıyor.
6: Kalp krizi, felç riski var. Örnek veriyorum böyle durumlarda hastanenin...
7: Önce para.
3: 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bu kanuna dayandırılarak çıkarılan sağlık uygulama tebliği, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden ücret alınamaz diyor.
4: 24 saat içerisinde sağlık hizmeti sunulmadığı zaman kişinin hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme riski olayları acil olarak değerlendirilmiş. Acil durum sona erene kadar ücret alamazsınız.
8: Benden ücret talep ettiler. Acilden geldiğim için bir ücret almamanız gerekiyor demiştim. Almamız gerekiyor. Bizde prosedür bu dendi.
3: Örneğin hasta acile başvurdu. Durumunun acil olmadığı tespit edildi. O zaman yeşil alan kategorisinde değerlendiriliyor ve ücrete tabi tutuluyor. Asıl karışıklık hangi hallerin acil kapsamına girdiği sorusuyla başlıyor.
4: Hastane yatışı yapılıyorsa veya tıbbi müdahale yapılıyorsa veya müşahede altına alınıyorsa veya başka bir sağlık kurumuna sevk ediliyorsa veya başka bir kuruma sevkli geldiyse bu kişi için sunulacak olan sağlık hizmetleri acil kapsamında değerlendirilir, ücret talep edilmez.
6: Vatandaş hakkını bilmiyor genelde.
9: Bilmiyor. Ya ben de sizden öğreniyorum. Ben de böyle bir şey bilmiyorum.
3: Türkiye'nin üye olduğu Dünya Sağlık Örgütü de acil halleri 32 parametreyle açıklıyor.
4: Suda boğulma, trafik kazası, terör, intihar girişimi, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, uruz kopmaları, elektrik çarpması gibi durumlar aslında acile giriyor.
6: Sağlık Bakanlığı'nın acil genel

0: genelgesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirgesi hangi durumlar acil işlem kapsamına giriyor, hangi müdahalelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor açıkça belirtiyor. Peki mevzuat böyleyken uygulama nasıl?
1: Özel hastanelerin acil birimlerine yakın poliklinikler açılmış. Aslında hastanın durumu acil. Hekim de acil olduğunu biliyor fakat daha fazla para almak maksadıyla poliklinikten giriş yapılmış.
2: Kimi kolu kırılmış geliyor, kimi bıçaklanmış geliyor. Ondan sonra hepsinden ücret alıyorlar. Tartışma çıkıyor, alamazsınız diyorlar. O zaman da devlet hastanesine gidin diyorlar.
0: İddiaya göre SUT'un acil tanımındaki 24 saat sınırı da bazı özel hastanelerce suistimal ediliyor.
1: 2018 yılında yapılan bir değişiklikle 24 saat sınırlaması getirildi. Özel hastaneye para getirecek. Ağır müdahaleleri 24 saat sonra yaparak ondan ücret alabiliyor.
3: Oraya gittiğinizde görevlilerle siz yalnızsınız ve onlar ne istiyorsa o oluyor.
0: Halbuki hastadan ancak acil hali sona erdikten sonraki hizmetler için ücret talep edilebilir. Onun için de hastaya bilgilendirme formu düzenlenmeli.
1: Hastanın acil durumunun sona erdiğini, bu aşamadan sonra verilen hizmetler için para ödeyeceğini biliyorum artık diye ifade edilen bir form bu. Doldurulması ve vatandaşın muvafakatinin alınması gerekiyor. Alınmadan hastaya sunulan hizmetler dolayısıyla herhangi bir para alınamaz. Dolayısıyla hastalar bunu bilmiyorlar.
4: Hastaneler vatandaşın bilmediğini farkında. %90'ına sorsan bilmez. Mecburen ödüyorsun.
5: Biliyorduk ama dolayısıyla yani mecbur kaldığımız için, işlem görmemiz için parayı verdik.
0: Bazen suistimali yapan taraf vatandaş da olabiliyor.
1: Vatandaş da haklı olmadığı halde ben acilden geldim, ben ücret ödemek zorunda değilim diyebiliyor. Halbuki onun acil olup olmadığını hekim karar vermesi lazım.
0: Acillerdeki suistimallerin önüne geçmek adına denetim ve caydırıcı cezalar şart. Peki acil müdahaleye rağmen haksız ücret talep edildiğinde ne yapılmalı?
1: Mutlaka ödemeyi kayıtlı yapacak. Kredi kartıyla, banka havalesiyle. Mutlaka ayrıntılı fatura isteyecek. Elindeki belgelerle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne müracaat edecek.
6: İstanbul'da trafik çilesi öyle bir hal aldı ki her sabah günün 2-3 saatini trafikte geçirmek istemeyenler trafiği bypass edecek bir formül buldu. O formülün adı otopark uykusu. Öznur Karsa Çetiner ve Fatih Mehmet Coşkun araçlarında uyuyanları buldu, trafiğe çözümlerini dinledi.
7: Günaydın. Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
8: Evet.
7: Günaydın.
8: Günaydın.
7: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5:30-6 gibi yollardaydık.
8: Baktım herkes böyle uyuyor. Ben de dedim ki o zaman böyle yani.
9: Ama sıçı başım çok dağıldı.
0: Yer İstanbul'un ve iş hayatının kalbi Levent. Sabahın ilk ışıklarıyla ara sokaklar kimlerle doluyor dersiniz? Arabasında uyuyanlarla. Böyle yaşayanların gerekçesi İstanbul'un tatiller dışında azalmayan, nefes aldırmayan trafiği ve de yakıt tasarrufu.
7: Plazada mı çalışıyorsunuz? İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor.
9: Sıçım başım çok dağıldı.
7: Kaçta geldiniz?
9: 5:30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
7: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok erken saatlerde çalıştıkları bölgelere gelip kalan uykularını araçların içinde tamamlıyorlar.
9: Bahçelievler tarafında oturduğum için erken geliyorum. Buraya yatıyorum, ondan sonra işe gidiyorum.
7: Var mı çocuk falan?
9: Evet, çocuğum var.
7: Zor olmuyor mu böyle?
9: Oluyor ama ne yapayım?
7: Burası Levent bölgesi. Şu anda sabah saat 6'ya çeyrek var. Tabii haliyle sıcaklarda arabanın içinde uyumak çok daha zor. Bu yüzden bazı araçların önlem aldığını da görüyoruz. İçerideki kişi bayağı derin bir uykuda.
10: Ben 6:30'da çıktım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bazıları saat 5:30'u 1 dakika bile geçirmiyor. Bu yüzden onları beklerken uyumamak elde değildi. Araçlarını park ettikleri yerler genelde aynı. Battaniye, yastık, makyaj çantası ve su. Araçların içi mini bir oda gibi.
7: Trafik sizin sabrınızı mı zorluyor?
9: Yani hem sabrımı zorluyor hem de benzin olaraktan da, kilometre olaraktan da yükseliyor. O yüzden. Kışın da üstüme battaniye alıyorum, öyle diyeyim.
7: Gece arabada mı yapıyorsun?
9: Evet.

0: Arabanın içinde o kadar derin uykuda olanlar var ki cama vurmama rağmen beyefendiden herhangi bir tepki yok. Şu an sadece ayaklarını görebiliyorum. Bize tepki vermiyor. Açıkçası tepkisinden de çekiniyorum ama...
1: Kusura bakmayın, böldük uykunuzu.
2: Değil. Sabah namazından sonra bekliyorum onu. Uyuyakalmışım.
0: Ve aynı sıradaki bir başka araç sahibi. Nereden geliyorsunuz?
3: Bağcılar'dan.
0: Size ne kadar kazandırıyor erken gel?
3: Nereden baksan bir saat kazandırıyor.
0: Biraz cam açabilir misiniz? Günaydın, iyi uykular. Nereden geliyorsunuz?
4: Sultanbeyli'den.
0: Kaçta çıktınız yola?
4: 5.50'de.
0: Niye o kadar erken çıktınız?
4: Mecbur, trafiğe takılıyoruz. Öbür türlü de 2 saati yol çekiyoruz.
0: Ama her gün bu çile çekilir mi ya, uykuyu bölüp gelip burada uyumak?
4: Üzgünüm. Çekmek zorundayız. Hep böyle.
0: En çok da Anadolu yakasında oturanlar Levent'te arabada uyuyor.
4: Günün en az 6 saati yoldan geçiriyoruz.
0: Uyandırdım sizi, kusura bakmayın. Uyku sersemi olabilirsiniz ama. Ne kadardır uyuyordunuz?
5: Yarım saat falan olmuştur. Saat 5'te 4'te evlerinden çıkıp gelen insanlar çok var.
0: İnsanın sabah uykusunu bölüp yola çıkıp tekrar gelip uyuması uyku düzenini nasıl etkiliyor?
5: Uyku düzenini çok kötü etkiler.
0: Levent'in ara sokaklarında da aynı manzara var. Buralardakiler genelde diken üstünde uyuyan okul servisi şoförleri. Günaydın beyefendi.
6: Günaydın. Uykuyu trafiğe feda ediyoruz. Kestiriyoruz aracın içerisinde. Göktürk'ten geliyorum. 6'da ben burada oluyorum.
0: Erken kalkıp yol alanlar bu formülle zaman ve yakıttan kazanıyoruz deseler de uyku ritminin bozulmasından şikayetçiler. Trafik çilesi mi, sıcakta arabada uyumak mı?
4: Sıcakta arabada uyumak.
3: Bozuyor da yapacak bir şeyimiz yok. Alıştık artık.
7: Özel koruma alanı olan Salda Gölü'nde yaz sezonuyla birlikte yeni güvenlik önlemleri devreye girdi. Atlı jandarma timleri yeniden devriye görevine başladı.
8: Turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde güvenliği yaz boyu atlı jandarma ekipleri sağlayacak. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Mars'ın Jezero kraterindeki eski göle benzerliğiyle de bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Özel koruma bölgesi olan Salda Gölü'nün zarar görmemesi için özellikle ziyaretçi sayısının arttığı yaz aylarında yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.
9: Atlı birliklerimiz bugün itibarıyla başladılar göreve. Yine jandarmamızın elektrikli botu var. Devriye atan AFAD'ımız yine bu noktada görev yapıyor. Aynı şekilde emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipler tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an her şeye müdahale edecek durumdayız.
8: Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan 6 yıldır olduğu gibi bu yazda atlı jandarma timi geçici görevle Salda'ya geldi. Ekipler göl çevresindeki kritik noktalarda devriye görevi yapıyor. Halk plajı çevresinde de güvenliği sağlıyor.
7: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşça kalın.

0: Açık ve Net'ten merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. Bugün hareketli bir günde, özellikle CHP'de yaşananlar var, MYK toplandı, ihraçlar var. Kurultaya dönük delege imzaları teslim edildi. Hepsini konuşacağız konuklarımızla. Kimler bizimle beraber bugün? Tam kadro İstanbul'dayız. Nasuh Güngör, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Doçent Doktor Turgay Yerlikaya da bizimle, hoş geldiniz. Gürsel Tekin bizimle, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Nevzat Çiçek bizimle, hoş geldin Nevzat. Can Özçelik ve Gürkan Zengin, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Böyle pek çok başlık var İstanbul stüdyoda, hepsini vakit el verdiğince konuşacağız. Bugün ihraçlar var dedik. CHP sözcüsü Müslüm Sarı dedi ki 6 il başkanı ihraç edildi. Aralarında

0: Ankara, İzmir ve İstanbul'da var. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik disipline sevk edildi dedi. Biraz böyle hareketli CHP'de bir gün. Gürsel Tekin, adınız İstanbul İl Başkanlığı için geçiyor. Hazır siz de buradayken böylece bir başlayıp sorayım istiyorum. Sordum.
1: Evet. Bizim biz çare heyeti olarak biliyorsunuz geldik. Şu anda görevimiz devam ediyor. Zannedersem Temmuz'un ilk haftasında mahkememiz var. Mahkeme nasıl bir karar alacak doğrusu bilmiyorum. O tarihe kadar görevimiz devam ediyor. Şu anda fiilen il başkanıyız.
0: Bugün ihraçlar var dedik. 6 il başkanı ihraç edildi. Müslüm Sarı'nın açıklamaları vardı. 8 il başkanı görevden alındı. 6 il başkanı ihraç edildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik disipline sevk edildi. Gürsel Tekin, size dönmüştüm. Buyurun. Ne oldu şimdi bu ihraçlarla, bize anlatır mısınız?
1: Şimdi Sena Hanım, takdir edersiniz ki siyasi partilerin nasıl bir ülkenin anayasası, hukuku varsa siyasi partilerin de anayasası var, tüzüğü var. Nasıl ki Sayın Özgür Özel döneminde keyfi keder 1800 kişi, yani hiçbir ağır suç, disiplini hak edecek bir şey olmamasına rağmen bir sürü insanlar partiden ilişkileri kesildi. Şimdi arkadaşlarımızın söylem ve eylemlerine baktığınızda bunu hiçbir parti kaldıramaz. Bırakın CHP'yi. Dünyanın ne bileyim en demokratik, en İskandinav ülkelerinde bile olsa bu mümkün değildir. Eski genel başkanınıza ağza alınmayacak, kavgada söylenmeyecek cümleler kullanılıyorsa bence çok sabırlı davranmışlar. Bunu hak etmemiz mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar sayınla başlardı, sayınla biterdi. Elbette muhalefet olur. Muhalefetin danışkasını yaparsınız. Ama muhalefet bir küfür değil, muhalefet bir hakaret değil. Muhalefet insanları aşağılanmak falan değil. Bundan dolayı disipline verilmişler. Onun dışında herhangi bir kimseye bir haksızlık, hukuksuzluk yapılmış falan değil. Şimdi biraz önce bir şey söylediniz. Yani kim il başkanı?
2: Çok özür dilerim.
1: Hani bir deyim var.
2: İstanbul'da
1: gelin de
2: kaç
1: dil yok.
2: İl başkanı var? He? Kaç il başkanı var İstanbul'da?
1: Tek il başkanı var.
2: Biz şöyle biliyoruz. Siz varsınız. Özgür Bey Özgür var. Şey. Bir de Canan Hanım'ın yardımcısı.
1: Evet, bilirsiniz. Atan. Çünkü neden böyle Nevzat? Şimdi bak, kusura bakmayın. İlk kez ben her dönemi biliyorum. Geçmiş dönemde iktidar medyasının tutumunu da biliyorum. Geldiğimiz günden itibaren birazcık kendimi beyefendinin programında ifade edebildim. O günden itibaren kendim aradım, kendim. Kendisine özgür medyayım diyen insanlara, ya kardeşim 3 dakika bizim dinleyin. Konuşun bizimle, belgelerle, bilgilerle. Şu belgeleri, bilgileri kimseye anlatamadım kardeşim. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Öyle biz özgür medyacıyız, efendim şuyuz buyuz diyenlerin hiçbirisi doğru söylemiyor. Bakın, şu belge savcılığın belgesi, mahkemenin. Şu belgeyi kimseye yayınlatamadım.
0: Nedir bir o? Parça kaldırır mısınız?
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne.
0: KJ'nin altında kalmasın.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne biz gelmeden önce mahkeme yazı yazıyor. Kongre ile ilgili sorun var. Bize liste gönderin diyor, liste. Göndermiyorlar kardeşim. İki yetmiyor. Sonra ne yapıyor? Bakın şuraya. Seçim kuruluna yazı yazıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezine liste istedik. Yani bir önceki dönemin yöneticilerin listesini göndermediler. Bu sefer seçim kurulu da diyor ki bizim arşivimiz 5 yıllık, 5 yılı geçtiği için maalesef bizde yok. Sonra ne oluyor? Üçüncü şeye yazıyor. Yani davayı açan Cumhuriyet Halk Partililere gönderiyor. Hani bu böyle sahtece televizyonlara çıkıp çok ağır şeyler de söylemek istemiyorum. Hiç kimse benim Cumhuriyet Halk Partililiğimi sorgulayamaz. Hele hayatında CHP oy vermemiş insanlara asla sorgulatmam. Diyor ki şu kurumlara yazdık, bununla ilgili bilgi gelmedi. Çok kısa süre içerisinde bize bir çare heyeti listesini getirin. Aksi takdirde baroya vermek zorunda kalacağız. Hani bize tuzak kuruldu, şu oldu, bu oldu falan hikayeleri. Sonra ne oluyor? Sonra bu arkadaşlarımız

0: kim tecrübeli, deneyimli? 4 tane ilçe başkanı geçmiş dönemde görev yapmış. Bir de ben, ya dediler ki böyle bir sorun var. Bu sorunun üstesinde gelebilecek kabiliyet, işte partiyi bilen sizlersiniz. Ne yapacağız dedik biz? 50 gün sonra kongre yapacağız. 50 gün sonra kongre yapıp işimiz bitecek.
1: İstanbul'da.
0: Tabii tabii, İstanbul'da. Yaptırmadılar kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileriyle anlaşmamıza rağmen, tam bu anlaşmalar olurken şöyle bir tweet atıldı. Teslim olmayacağız, direneceğiz.
2: Yaptırmayan kim?
0: İBB parti şey belediye meclisi sözcü.
1: CHP yöneticileriyle anlaştık dediğiniz kişiler kim?
0: Ya şimdi isimlerini vermiyor. Hepsi yani. Aklınıza gelebilecek partinin üst düzey yöneticileri, belediye başkanları, şu anda genel başkan yardımcısı olan. Şöyleydi bizim bütün şeyimiz. Biz ilk günden itibaren dikkat ederseniz 6 gün 7 gün il merkezine gitmedik.
2: Evet.
0: Dedik ki hayır kardeşim. Biz el ele tutuşarak gideceğiz. Bizim maksatımız sorun yaratmak değil, sorunu çözmek için geldik.
1: Yani bir dakika şimdi, Özgür Özel yönetimiyle aslında bu işi yürütme konusunda bir mutabakat varken...
0: Hatta Özgür...
1: İmamoğlu grubundan
0: Özgür müdahaleyle... Tabii burada işte bak. Teslim olmayacağız, direneceğiz. Özgür Çelik de kendisi ifade etti zaten. Bir televizyon programında, evet, dedi ki... Sayın Özgür Özel beni aradı, aşağı in dedi. Ben de inmedim dedi.
3: Şimdi Özgür
0: bunların
3: Çelik,
0: çok hiçbir tanesini bu çamur ve kirli medyalarda kendimize anlatamadık.
3: Şimdi Özgür Çelik diyor
0: Aziz
3: ki...
0: İhsan Aktaş'ın arkadaşlarını çıkardılar, iş ortaklarını çıkardılar, bize küfür ettiler. Ya kardeşim, biz de çıkıp iki laf söyleyelim diyemedik.
3: Şimdi bir şey sorabilir miyim size? Ankara'dan İstanbul'a dönüyorum diyor Özgür Çelik. Ankara'daymış. İl başkanlığımıza geçiyorum. Örgütümüzü, partimizi savunacağız, görevimizin başındayız diye bir paylaşım yapmış.
0: Yapabilir tabii, en demokratik hakkını kullanabilir, ona hiçbir şey demiyorum. Bu nedir Allah aşkına?
3: Nedir benim gözümde?
0: Seçim kurulunun karar defteri, seçim kurulunun mühürü. Nasıl olunur bir il başkanı bir şeyi, Allah'ınızı seversen. Nasıl 3 tane il başkanı olurmuş yani? Tabii şimdi tek kanatlı kuş. Kardeşim kapatılmış. Meramımızı da anlatamıyoruz. Kimse de bir şey sormuyor. Aklınıza gelebilecek 40 yıldır, 30 yıldır arkadaşlarımız, dostlarımıza... Ya kardeşim bak, bu bir meramımızı anlatalım. Hayır. Onun için yani bize bugüne kadar enfekte edip ailelerimizi, çelimizi, çocuğumuzu rahatsız ettirenlerin hepsinin, hepimizin günahı onların 7 sülalelerine olsun. Biz bunları hak etmedik kardeşim. Sorarsınız gazetecilik dediğiniz, efendim birinin ismi geçiyorsa, ağır bir suçlama varsa bunu sorarsınız. Hayır kardeşim, elimizde büyük bir troll çeteleri var. Gazeteler, işte efendim ben söyleyeyim, televizyoncular var. Ben birçok arkadaşlarımızı arkadaşlık, dostluk uğruna birçok şeyi bilmeme rağmen bir gün ağzıma almadım. Rahmetlik babam derdi ki, oğlum arkadaşlarınızı iyi seçin. Olur ya bir gün kötü çıkarsa kötü demeyin. Ya bizi bilmenize rağmen, bizi yakinen bilmenize rağmen, ömrümüz bu şeyi bu ülkede imar çetesi, ihale çeteleriyle mücadele ederek geçildi. Önce şunu çıkardılar abi. Önce iktidar medyası 2012 yılında tam sayfa. Efendim 300, 296 daire, 17 villa, 11 şirket, 10 bilmem ne. Aynı gazete geçen gün şey yazıyor, Özgür Medya. Bodrum'da şeyini ödemedi, kirasını ödemedi. Ya karar verin kardeşim ya. 9 tane villası olan adam kiracı olur mu? Yani geldiğimiz duruma bakın. Bize de güçleri etmeyince arkadaşlarımıza, şimdi yanımızdaki arkadaşlarımız sonuç itibariyle insan ya. Bu kadar saldırı olabilir mi? Benim için hiç umurumda değil. Yani sosyal medyacı kim, ne demiş falan. Ben ne yaptığımı biliyorum. Onun için günün başlangıcından itibaren böyle bir şey söz konusu değil.
2: Peki, Özgür Bey neden hangi görevde şimdi diyor ya, görevimizin başında
1: yok.
2: Onu bir açarsanız tam
0: netleşsin. Hemen açayım. Hukuken Sayın Çelik'in hiçbir görevi yok. Ama bizim nezaketimiz, bizim

0: Cumhuriyet Halk Partililiğimiz bize yakışmayan geldiğim günden itibaren söyledim. 10 aydır kendi paramızı, kendi ihtiyacımızı kendimiz cebimizde karşılıyoruz.
1: Niye?
0: Ne yapayım şimdi?
1: Yani partinin parası mı yok?
0: Efendim hayır, vermediler, hesapları vermediler. Hmm. Bana icra ile onları almak yakışmaz kardeşim. Aç kalırım yine almam. Aracı almadım, hiçbir şey almadım. Almayacağım da yine. Ben CHP'liyim. Maksadım burada sorun yaratmak değil. Yeterince sorun var, yeterince sorun yaratılmış. Bu sorunları ortadan kaldıralım dedik. Ve aklınıza gelebilecek her şeyi ne gerekiyorsa, özel şeyler de söylemek istemiyorum. Sorunların bitmesi konusunda sadece İstanbul'da değil, Ankara dahil olmak üzere bu sorunların bitmesi konusunda olağanüstü bir çaba sarf ettik. Kimdir, neden, niçin bu yapılmıyor anlaşılmış gibi değil. E şimdi mesela şöyle bir durum var. Butlancılar, sizin vicdanınıza havale ediyorum. 43 tane itirafçı var. Bu 43 tane itirafçının bir tanesi bana yakınsa asla bu ülkede yaşamam. Kim bu 43 tane itirafçı? Gerek İstanbul Kongresi gerekse kurultayda önemli fonksiyonlar üstlenmiş müteahhitler. Cumhuriyet Halk Partisi Müşahitler Partisi'dir. Ben böyle girdim. Şimdi arkadaş, tamam güzel, hadi bizi de eleştirin. Şimdi bu butlanın gelişine sebep olan, bu sürecin aktörleriyle ilgili, ya bir ekranda, bir televizyonda birinin ismini duymadım, Allah aşkına duymadım ya. Kim bunları koruyor kardeşim? Kim koruyor? Yani benim kiracı olduğum, kiracı ile ev sahibini sorgulayan bu medya şunları niçin sorgulamaz ya?
2: Ne o?
0: Neden sorgulamaz? Bu işte butlanın ana sebebi olan bu şahıslar. Kim? Mesela şöyle, hepiniz gazetecisiniz, televizyoncusunuz, çok iyi de bilirsiniz. Belediyelere, bakanlıklara, kamuya girmek için bir kılavuzunuz olmadan mümkün olabilir mi? Kim bu kılavuzlar? Neden bunlar hesap vermez? İnsanlar hata da yapıyor.
3: Yani bize şunu mu söylüyorsunuz? Türkiye'de yargı ileri derecede siyasallaşmış bir yargı.
0: Bunu hiç öyle
3: kabul
0: bir şey
3: etmemiz lazım. Ama o kadar da değil. Nihayet böyle adamlar da var. Bunların da hepsi
1: çok temiz değil.
0: Hiç öyle bir şey demiyorum. Bu yargıyla yargı, dün de yargı sorunluydu. Bugün de sorun, yarın da sorun olacak. Biz evrensel kurallarla beni ilgilendirmiyor yargı kısmı. Yargının nasıl bir karar aldığına meşgul değilim. Bunlar kim kardeşim? Kim bunlar? Cumhuriyet Halk Partileri'nin sorması gereken şu. Bu itirafçıların içinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini taşıyan bir kişi var kardeşim.
3: Ha, bir de öyle.
0: Bir kişi. Bizim kitabımızda, bizim geleneğimizde itirafçılık yoktur. Sol dünyada bir sürü arkadaşlarımız...
1: Orayı anlamadım. Ne demek bir kişi var?
0: Bıraktı.
1: Orayı anlamadım. Yani bu
0: arkadaş, hemen anlatayım. Çünkü tabii bunları hiç kimse bilmediği için haklı olarak nerede...
1: Yani dava süreçlerini şimdi takip ediyoruz biz ama bu kadar...
0: Hayır, dava kimse takip etmiyor.
1: Ediliyor canım. Her gün çarçap şeyler...
0: Şimdi bu vatandaş diyor ki ben kurultay döneminde 70 daire verdim. İddiadır. Doğrudur, yanlıştır, bilmem ne.
1: Adem Soytekin.
0: Evet. Hı hı. Şimdi Gürsel Tekin gibi bir insan 5 dakika içerisinde birçok arkadaşlarımız 5 dakika içerisinde partide disipline verilip partiyle ilişkisi kesiliyorsa... Bu arkadaşı niye atamadınız kardeşim? İddialarının hepsini de yanlış olduğunu varsayalım. Neden disiplini işletemediniz? Şimdi bu arkadaşa bak kardeşim.
4: Turgut Koç.
0: Evet. İddialarına bakın. Sorgulamayalım mı kardeşim?
1: Siz bize soruyorsunuz da niye atamadılar o zaman?
0: Siz sorun da bize bir hayır, şey soruyorsunuz.
2: Sizce?
0: Yedi sülalemizi soruyorsunuz.
1: Hayır, sizce? Biz sizi bulmuşken soralım, sizce?
0: E arkadaş, yani sizcesi var mı?
1: Siyasi Uşak Belediye Başkanı da aynısı
0: oldu. Siyasi arkadaşların ortaklarıdır kardeşim, açık ve net söylüyorum. Hmm. Şimdi şöyle bir şey, bir insan...

0: İhsan, bir Aziz İhsan Aktaş çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli aktörlerin gözlerinin içine bakarak ben para verdim dedi. Ne yapılabilir mesela sizce?
1: İddialarla
0: hiçbir şey olmasa dava açarsınız.
1: Dava açılır, disipline verilir, soruşturma yapılır. Birçok partinin
0: dava açılmadı. Davayı biz açtık. Gazetenin birisi manşet haber şu. Gürsel Tekin ortalığı karıştırıyor. Ben arkadaşlarımı partimin kurumsal kimliğini muhafaza etmek için de açtım. Kim bunlar kardeşim? Kim? Mesela bunların neden sorusu sorması? Şimdi bu arkadaş kim?
1: Özkan Yalın.
0: Genel merkezin yöneticilerinin yakın arkadaşları. Şimdi biz, efendim bu itiraflar yanlıştır, yalandır. Beni ilgilendirmiyor. En azından yapmanız gereken bir şey var. Bu ilişkileri kesmeniz lazım. Geldiğiniz günden itibaren zaten bizim İstanbul'daki anlaşmamazlığımızın temel nedeni bu. Kardeşim, bir kısım arkadaşlarımız yargı yanlış karar alabilir. Gider kardeşim, aklanır, davul zurnayla karşılarız. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni adliye koridorlarında tartıştırmayalım. İlişkilerini keselim, sonra da başımızın üstünde gelsinler.
2: Yapamadım. Siz bunları söylediniz mi? Şimdi nasıl bir yanıt aldınız peki? Şimdi, bu çıkışları yani bunu.
0: Efendim bir yanıt yok. Bunun ne yanıtı olacak? Ben bir şey uydurmuyorum ki.
2: Hayır yani biz gelin bunların işte hayır. İhraç edelim bunları gönderelim siz, partiyi olmadı, temizleyelim olmadı. Dediyseniz bak, ne
1: sizin
2: dediler?
1: Sizin basına yansıyan bir şeyiniz de var. 2-3 kişiyle görüşürken de
0: şu anda
1: böyle bir şey evet. Diyorsunuz. Evet.
0: Bakan açıklama yaptı. Bakan dedi ki bu İBB soruşturmasında hayatımızı kolaylaştıran kişi budur.
1: Ertan Yıldız.
0: Atamadılar. Ya bir disipline vereceksiniz. 5 dakikada infazsız. Savunması şeysiz infaz ettiniz. Niye? Zor bir şey mi yani?
3: CHP'li değil diyorsunuz biri dışında.
0: Bu evet.
3: Hiçbiri.
0: Tabii.
4: Bu CHP'li.
0: Değil.
3: Bu da CHP'li değil.
0: Değiller. CHP üyeleri olmuş olabilirler. Ona itiraz
4: belediye
0: etmiyorum.
4: Belediye meclis üyesi değil mi Ertan?
0: Efendim ay, CHP siz... üyesi olmuş olabilir. Yani bizler gibi ne bileyim böyle gelenekten gelmiş falan değil. Ha, sonradan anlamda, dahil evet. Olmuş.
1: Hangi
0: öyledir
1: olsa...
0: böyledir. Beni ilgilendirmez. Hı-hı. Şimdi bu arkadaş CHP'li değil. Ne işi var burada kardeşim? Biz şimdi bunları taşımak zorunda mıyız? Milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar bunları taşımak zorunda mıdır? Bu AK Parti ilçe başkanı. Taşımak zorunda mıyız? Bunun bir öz eleştirisi olmaz mı? Bunun bir tanesi çıkıp evet kardeşim biz yanlış yaptık denilmez mi? Bu arkadaşı AK Parti İl Başkan Yardımcısı.
4: E peki
0: bunu taşımak zorunda mıyız?
4: İlk defa mı AK Parti'den CHP'ye, CHP'den AK Parti'ye geçen siyasetçiler var? Yani şimdi bu AK Parti'den geldi diye...
0: Efendim geçebilir ama bu haltı işte.
4: Mesela Özkan Yalın mı iki dönem milletvekili yapan açık. Kemal Bey mesela?
0: Bakın cumartesi günü katılım töreni var. Çokça AK Parti'den, HDP'den, birçok siyasi partilerden partimize katılacak. Bunlar neden CHP'ye geldi falan demiyorum. Ama bu sürecin, bu butlanın, bütün bu kongrenin, kurultayın temel sebebi bu. Şimdi bu adam 41 belediyeye girmiş. Parti yöneticileri bunun arabasına binmiş. Hesap veren Gürsel Tekin. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili. Kim olursa olsun. Ben binmedim. 43 yıldır en önemli görevlerde oldum. Benim müteahhit arkadaşlarım olamaz mıydı kardeşim? Arabası, zengini, bilmem nesi olanları olamaz mıydı? Böyle müteahhitlerin ofisine gidip tas yemez miydim Diyarbakır'da?
1: O zaman siz CHP'nin kirlendiğini ve bir arınma süreci olması gerektiğini de söylüyorsunuz.
0: Kardeşim işte bu belgeler burada. Arkadaşlarımızla ilgili bir sorun yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinden gelmiş, kültüründen gelmiş hiçbir arkadaşımız böyle işlerin içinde olmaz. Kimler bu hataları yapmışsa elbette bu konuda bir öz eleştiri yapacak ve bunlar zamanında partide ilişkileri kesilmiş olsaydı inanın bu kadar tartışma olmayacaktı. Ama bir şey oldu, bir sadece gerçekleri kapatamazsınız. İşte efendim elimizde
4: kapatan
0: sosyal medyaydı.
4: Kapatan kim? Genel Merkez, Özgür Özel ve... A elbette takımı. Tabii o zaman bakın. İhraç edileceklerin başında da Özgür Özel gelmiyor
0: bir,
4: mu?
0: Bir kaç
4: yani
0: örnek.
4: Sonuçta CHP'nin kimliğine zarar veren Özgür Özel olmuş oluyor.
0: Şimdi Türkiye'de çok partiler var ama bir de Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özelliği şu. Dinsiz dediler, komünist dediler, o dediler, asker kaçağı dediler. Ama hiçbir siyasi parti, hiçbir rakibimiz partimizle ilgili para

0: okul ilişkisini kuramadılar. Kuramazlar da. Geçmiş dönemde de bizim geleneğimiz şuydu. Birçok belediyelerde olumsuzluklar zaman zaman olmuştur. Hemen üyeliği askıya alınmıştır. Ki Sayın Celal Doğan deve dişi bir belediye başkanıdır. Böyle iddia falan da yoktu. Sadece soruşturma açılmıştı. Tantan döneminde soruşturmadan dolayı üyeliğini askıya aldı. Bir yıl sonra aklandı geldi partisine döndü. Şimdi biz partiyi böyle muhafaza ederiz. Hayır, öbürlerine benzeyelim. Efendim mesela şunu gerçekten en çok üzüldüğüm nokta şu. Tabii ki iktidara karşı da mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Herkes yapıyor. Bu herkes yapıyor algısı 86 milyon insana hakarettir kardeşim. Hiç kimse yapamaz. Siyasetçi namusuyla, hasiyetiyle ya siyaset yapacak ya da siyasetten çıkacak kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 82 tane milletvekili kamuda iş yapıyor. Böyle bir demokrasi olamaz. Böyle bir hukuk sistemi olamaz.
1: Yani kamu görevlisi değil, olamaz. Kamuyla iş yapan müteahhit falan alınmıyor.
0: Evet evet müteahhit. Ya, 80, yapamaz.
1: Bu dünyanın iş yerinde. 82 vekil var evet.
0: Şimdi böyle olur mu kardeşim?
2: Az önce Hoca canım dedi. Ilişkisi. Çok özür dilerim Gürsel Bey.
0: Yani
2: izninizle.
0: Şunu söyleyeyim.
2: İzniniz buyurun. Gürsel Bey
3: çok dolu olduğu için kesemezsin.
0: Efendim nasıl dolu olmayayım? 10 ay Nevzat. 10 ay. No kardeşim çıkarın da bizi bak çıkardınız bize bir sürü laf etti. Ertan diyorum neydi? Aziz İhsan Aktaş'ın suç ortağı hani dinime küfreden bari Müslüman olsa çıktı bize namussuz dedi ya. Siz televizyoncusunuz Allah için söyleyin ya. Söz hakkını kullandırmaz mısınız?
3: Kullanmanız lazım.
0: Size soruyorum hakikaten soruyorum. Kullandırtmadılar kardeşim. Ya bir gün mikrofon uzatılmadı bize. Ya gelin kardeşim bak. Gürkan en acımasız size soruları sordu. Sormadın mı kardeşim? Siz niye sormuyorsunuz?
2: Az önce Can dedi ki...
3: Özgür Özel.
2: Özgür evet. Özel aynen
3: oraya
2: öyle.
3: Oraya gidiyor yani.
2: Madem öyle mesela Özgür Özel'in ihracı...
0: Evet partinin genel başkanı her şeyden sorumludur. Hani rahmetli Demirel, Allah rahmet etsin bugün Demirel'in ölüm yıl dönümü. Evet. Ben Sayın Demirel'le ilgili de bir hikayemi anlatayım. Tabii bu katılım törenleri yapmışız işte çarşaflı başörtülü kardeşlerimizi katmışız. Müthiş bir şey var böyle yine bana karşı bir kampanya var. Ben de havalanda şeyi bekliyorum, Deniz Bey'i bekliyorum. Dediler ki ya Cumhurbaşkanı geliyor. Gelince biz de hani şey, sıraya girelim. Allah rahmet etsin beni görür. Doğru yoldasın devam devam. Allah rahmet etsin bugün ölüm yıl dönümü bu vesileyle onu da...
3: O zaman bu canın sorusunu biraz açalım. Yani biz şunu anlıyoruz. Sizin bu bahsettiğiniz Kemal Bey'in çizdiği çerçeve üzerinden partinin kirlendiğini, partinin arınması gerektiğini ve
0: niye
3: dolayısıyla...
0: Parti diyorsunuz mesela? Nasıl? Yani Türkiye'de partiler temiz mi?
3: Hayır hayır şu an CHP'yi konuştuğumuz
0: Türkiye'de,
3: için.
0: Ama bakın CHP bir öz eleştiri yapıyor. Ama CHP ya. Kendisini arındırmak istiyor. Ama Türkiye'de Türk siyaseti...
4: Osman Demirel'den bayağı siyaseti kapmışsınız anlıyoruz da. Özgür Özel ihraç edilecek mi edilmeyecek mi? Sonuçta genel başkan efendim? Özgür Özel'de.
0: Ben
4: yani bu söylediklerinizin hepsinin sorumlusu Özgür
0: hiçbir
4: Özel'de.
0: Hiçbir arkadaşımın... Ben Özgür Özel...
4: İhraç, hayır. Şimdi, ihraç,
0: Sayın
4: ihraç
0: Özgür
4: Özel'le
0: de çalışan
4: mi?
0: Bir
4: çok
0: insanım.
4: Net.
0: Şunu söyleyeyim. Hiçbir arkadaşım... Geçmiş dönemde il başkanlığı yaptım. Bir tek kişi parti atmış değilim. Hakaret olmadığı sürece, küfür olmadığı sürece, aymazca lafları olmadığı sürece insanlar en demokratik haklarını kullansın. Ama Sayın Özgür Özel bütün bu olup bitenler konusunda elbette sorumludur. Bunun gereğini yapacaktı. Derhal kardeşim.
3: O zaman sadece Özgür Özel değil, benim anladığım Sayın İmamoğlu, Sayın Özel hepsi. Ve birçok
0: evet,
3: şey...
0: Partinin genel başkanı kimse sorumlu odur. Onu, oydu, buydu, yok öyle bir şey kardeşim.
3: O zaman bu
0: partinin
3: süreç böyle gidiyor.
0: Genel başkanı... Kurumsal kimliğinin lideridir. Her şeyde sorumlu.
4: Peki bir şey soracağım. Bunu 10 gün önce farklı söylüyordunuz. Yine bir programda sizinle karşılıklı oturuyorduk. Şöyle dediniz. Özgür Özel partimizde genel başkanlık yapmıştır. Zaten genel merkezde böyle düşünüyor. Yani Özgür Özel bugün bir yol bulsak, orta yol bulsak bir sıkıntı olmayacak. Partide devam edecekti sizin görüşünüz.
0: Evet.
4: Ama şu anda tam... Farklı bir şey söylüyorsunuz.
2: Şimdi
4: söylüyorsunuz ki sorumludur ve ihraç edilmesi şey gerekir
0: ben
4: diyorsunuz.
0: Ben Özgür Özel, Ahmet Bey, Özgür Özel.
4: Hayır, bu düşünce bakın. Niye değişti? Yani 10 günde ne değişti mesela? Hayır.

0: sizin
1: dün de aynı noktadayım. Hiç değişmedim. İsterse 8 ay önceki konuşmalarımı da dinle. Hiç değişmedim. Hatta o dönem şunu söyledim. Sayın Özgür Özel, bu butlan gelir gelmez Sayın Özgür Özel ise kendisini grup başkanı seçtiği gün de ilk kutlayan benim, hayırlı uğurlu olsun.
0: Bu, evet, Sayın Kılıçdaroğlu onu söylediniz zaten.
1: Bizim derdimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden bir sorun
0: ama
1: yaratmak
0: değil. Ama bugün diyorsunuz
1: değil.
0: Ki
1: ama Sayın Özgür Özel sorumlu
0: ve ihraç edilmesi gerekenlerin başında
1: diye ihraç edecek değiliz. Yapamadı, biz bugün biz yaparız. Bu kadar basit bir mesele yani. Ben bunları taşımak zorunda değilim.
0: Ha, bunlar açısından söylemiyorum ben. Özgür Özel ve çevresindeki A takım için söylüyorum.
1: Benim kişisel olarak yani hiçbir insanın böyle, hani özellikle cezaevinde bugün mahkum olan ya da tutuklu olan insanlar, sonuç itibariyle hepsininle yakın dostluklarımız var, siyasi ilişkilerimiz var. Aileleri, çelleri, çocukları varken hiç kimseye ben kötü laf söylemedim. Söyledim.
2: Bir şey sorabilir
1: miyim? Bana bir sürü laf söylemelerine rağmen.
2: Bir şey sorabilir miyim? Şimdi Gürkan abi biraz önce açtı ama kaldı o. Şimdi CHP'lerle görüştüğünüzde şöyle söylüyorlar. Murat Gezici bunu anketini de yapmış. %74'ü diyor ki bizim partide bir şey var, bir şey olmuş. Bunu söylüyor CHP tabanı. Fakat diğer taraftan da yargılamanın adil olacağına inanmıyor.
1: Doğru.
2: Siz bu denklem üzerinde mesela CHP'lere ne söylüyorsunuz?
1: Tamam. Çok güzel. Nevzatçığım, biz sizinle 30 yıllık arkadaşız diyelim. Siyasi ilişkimiz var, ticari ilişkimiz var. Sen itirafçı oluyorsun.
2: Diyorsun, bana örnek vermiş. 30 yıl millet örnek, arkadaş şeyi var
1: zanneder. Ya arkadaş şimdi.
3: Ya, olabilir ya, örnek veriyor.
2: Hayır, millet şimdi yanlış anlar. Doğum gününde kutlandı.
1: Yargıyı bir tarafa bırakalım.
2: Eyvallah.
1: Tamam, yargı tamamen yanlış kararı almış. Bu arkadaşlarımızın bir yanlışı yok mu?
2: Söylüyor CHP'liler %74 var diyor.
1: E varsa ne şey var. O zaman niye gereğini yapmıyorsunuz kardeşim? Çok zor bir şey mi ya? Neden?
2: Diyorsunuz ki parti bunun öncesinde gereğini yapmış olsaydı olay bu noktaya gelmeyecekti.
1: Tabii ki, bakın İstanbul'dan itibaren yani 50 gün 55 gün neyse biz o kongre yaptıktan sonra Ankara'da da bu süreçle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre ve kurultayla ilgili ismi cismi olan insanlar partiyle ilişkisi kesilecekti. Kesildikten sonra çok önemli bir yol alacaktık.
2: Aklansa gene gelecekti.
1: Evet, gitsin aklansın gelir. Aklanır mı aklanmaz o bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren partimizin kurumsal kimliğidir. Onu muhafaza etmek. İsterse babamızın oğlu da olsa git kardeşim geri ya şey biz, yap gel yani.
3: Gürsel Bey, şimdi bunlar tamam da bunlar geride kaldı artık açıkçası. Yani kızmayın bize ama. Ya bunları yapsalardı,
1: geride kaldı da kendimize anlatamadık.
3: Geride kaldı bunlar çünkü yapsalardı etselerdi yapmadılar etmediler bugüne geldik.
1: Biz
3: bugünden
1: yapacağız.
3: Sonrası ne? Mesela siyaseten hukuken mekanizmaları işletiyorsunuz, tamam güzel. Siyaseten ne yapacaksınız?
1: Siyaseten şunu yapacağız, öncelikle onu söyleyeyim. Yani öyle dünyayı yeniden keşfedecek değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine, tarihine baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi herkes çok iyi bilir. Rakip siyasi partilerimiz de yakinen takip eder. Siyaset zenginleşme aracı değildir kardeşim. Geleceksiniz, siyaset yapacaksınız. 86 milyona karşı sorumluluğunuz var. Bunu yerine getirirseniz başımızın üstünde yeriniz var. Hayır kardeşim. Ben burada bu imkanlarımı kullanacağım. Efendim işte çeşitli belediye başkanı. Ya bir belediye başkanının, ben de belediye başkan vekilliği yaptım. Bir belediye başkanının her yıl almış olduğu maaş, işte bugün 160-200 TL, 200 bin desek, 2400, bir yılda 2 milyon 400 bin lira maaş alıyor. 2 milyon 400 bin lira maaş alan, yani bir yılda da 5 milyon, 6 milyon para alan bir insan, 2-3 milyon dolar niye verir kardeşim?
4: Seçilebilmek için.
1: Ben bugüne kadar hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nde her türlü hatalar olurdu. Ama bu hataların hiçbirisini görmedim, duymadım. 29 tane kurultay delegesi AK Parti'ye geçti. Bir öz eleştirisi olmaz mı? Genel merkez yöneticileri çıktı, biz efendim yapay zeka ile aday belirledik. Yapay zeka ile aday belirlediğin yerde 28 kurultay delegesi AK Parti'ye geçiyor. Bunların hiçbirisi konuşulmuyor. İşte hani derler ya, gelinde dil yok, kaynanada iman yok. Kemal Bey nasıl sessiz? Vurun Kemal Bey'e. Ya tamam kardeşim, Kemal Bey bu ekranlardan benden başka eleştiren kimse var mıydı? Habertürk canlı tanıktır. Bu arkadaşlarım sırf Kemal Bey'i eleştirdiğim için bana bir sürü şeyler yaptılar, hikayeler yaptılar. Efendim Kemal Bey işte bilmem Cumhurbaşkanı...

0: aday olmasaydı şöyleydi böyleydi. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı olması için bütün arkadaşlarımız, ben de o kuruldaydım. Israrla bu tarihi bir süreçtir, bunu kaçırmayacağız. Israrla aday olun. O kamu yoklaması şirketleri, şimdi oradan buradan gezenler 10 puan önde, 15 puan önde, 16 puan önde falan. Böyle bir siyaset olmaz. Siyasetin tamamını arındırmamız lazım. Cumhuriyet
1: Peki ama
0: Halk
1: şimdi
0: Partisi
1: mesela görüyoruz, projeydi Kılıçdaroğlu gibi açıklamalar var. Mesela seccadeye basması üzerinden de o da işte seçilmemek için yapılmış bir projeydi.
0: Efendim, planlı bir şeydi. Bunlar gibi. Hep bunlar fantastik şeyler. Yani
1: size bir şey
0: seccadeye
1: soracağım.
0: Bastı da bundan dolayı seçimi kaybetti. Bunlar rivayet, bunların hiçbir
2: şey. Hayır, öyle değil. Hayır, öyle değil. Sayın Kılıçdaroğlu kazanmak istemiyordu.
1: Kazanmak istemiyordu. Bunu bir plan çerçevesinde böyle yapılır. Gökhan Zeybek mi?
3: Hayır, bunu söyleyen CHP'ler kimdi?
1: Evet, Gökhan Zeybek.
3: Gökhan Zeybek söyledi, biz değil yani. Gökhan Zeybek'in iki gün önceki açıklaması.
0: O kim söylüyorsa CHP'li değil, bir kere onu öncelikle onu söyleyeyim. Yani böyle kritik bir süreçte masaya oturacaksınız. Altılı yedili masadaki insanları bir araya getireceksiniz. Yetmiyor. Masanın dışındaki insanlarla ilişki kurmak için her türlü tavizi vereceksiniz. Efendim işte kazadır. Kaza da olmaz mı bunlar? Kemal Bey'in hassasiyeti, bugün Türk siyaseti tamamı için söylüyorum. Bu konuda en hassas insandır. Başka yerde eleştirebilirsiniz. İnsanız ya, olabilir yani. Şimdi onu görmedin diye şey bu kadar abartılacak. Bundan dolayı seçim kazandı, bundan dolayı seçim kaybettik falan. Bunlar doğru şeyler değildir, tezler değildir.
1: Şimdi seçmen kitlesi de bir kızgınlık, bir öfke var. Zamanla bunun dineceğini düşünüyor musunuz?
0: Efendim vallahi şimdi bu kim diyor bunu?
2: Vallahi şöyle. Ya, sokağa çıkıyor, bir dakika güzel. Yani. Diyor, Göğe Gürsel Bey şöyle. Şimdi ben yani bir şey söyleyeyim.
0: Ben uzayda mı yaşıyorum? Yok, bir şey. Her gün sokaktayım.
1: Ne diyorlar size sokakta?
4: Pazardayız. Daha işte bugün pazar vardı. Çıktığımızda
0: arkadaş,
4: pazara
0: gittiğimizde. Arkadaşlar hep beraber ben sizi götüreyim. Bir yer söyleyin. Sen
4: pazara gittiğimde insan
0: mahalle söyleyin.
4: Tamam. Kartal'a gelin, ben söyleyeyim size mahalleye gelin.
5: Bizim gezdiğimiz yerler de var abi diyelim. Öyle ki
1: bizim gezdiğimiz yerler. Siz nereye gidiyorsunuz bu arada? Veya onu söyleyin o zaman, biz de oraya gidiyor. Gidip bakalım.
5: Güzel bir otobüsü meşhurdur. Yani yere
0: ben
5: gidiyor otobüs.
0: 110 bin kilometre yol dolaştım.
1: Ne diyorlar size?
0: Şimdi mi?
1: Şimdi şu anda şu, sokağa çıktığınızda ne
0: şimdi,
1: diyorlar?
0: Şimdi şöyle, şimdi odaklandığı bir iki televizyon var. Onları dinleyince haklı olarak şimdi diyor ki ulan bu ne böyle? Yani tek taraflı bir yayın politikasında birçok insanların kafası karışık. Ama biz izah edince inanın hiçbir sorun yok. Bir şey söyleyeceğim abartılı gelebilir. Sadece burada kayıtlara girsin diye. Gelin cumartesi günü gelebilirsiniz. Hepinizi davet ediyorum. Büyük bir ilgi var, öncelikle doğru söylüyorum.
2: Katılım töreni için.
0: Büyük bir ilgi var. Bütün siyasi partilerde. Tamam. Partiye katılmak için.
2: Peki Gürsel Bey.
0: Buna emin olmanızı istiyorum.
6: Hayır. Beklenen genel başkan son, Kemal Bey miymiş yani şimdi?
0: Efendim, böyle sorun genel başkan. Bakın bu, burası Cumhuriyet Halk Partisi Gürkan. Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında kaldığı dönem, o zaman ben il başkan yardımcısıydım. En çok üyeliği ne zaman yaptık biliyor musunuz? 99'da barajın altında kaldığımızda. Akın akın insanlar geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi evet bir zor dönem geçiriyor. Sıkıntılı bir dönem. Cumhuriyet Halk Partisi Gürsel'in, Ahmet'in, Mehmet'in şunun bunun partisi değil. Yöneticilerimiz zaman zaman hani kendisine böyle bir şey vehmeder ama Cumhuriyet Halk Partisi lideri Atatürk'tür kardeşim.
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Oraya giderken de bu çerçevede oy kullandı.
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Sayın Baykal döneminde de bu tepkiler vardı bu sonunda. Tamam. Ama şuna emin olun, çok kısa süre içerisinde kızgınlıklar, öfkeler gidecek. Kızgınlıkların, öfkelerin tamamı sosyal medyada.
3: Şimdi yani Selan peki, Kemal Bey'in şey genel başkanlığındaki CHP'nin alabileceği oy oranı. O soruyla bağlantılı Gürkan abinin sorusunu ek tam da onu soracak. Çünkü Özgür Özel diyor ki bizim suçumuz diyor seçim kazanmak. Kemal Bey diyor seçim kazanamadı. Şimdi bu söylem, siz biraz önce dediniz CHP'ler içerisinde, benim gördüğüm 3 CHP'li tipi var. Bir, gerçekten kızgın. Her iki tarafa da kızgın. Ya bir şey olmaz diyen bir şey var.
5: Kendi aranızda çözemediniz diyen.
3: Evet, iki, Özgür Bey'in ve ekibinin tırnak içinde söylüyorum haksızlığa uğradığını düşünen bir kesim var. Üçüncüsü de Kemal Bey zaten iktidarı istemiyor ama Kemal Bey partide ilkeler üzerinden arınmayla birlikte bize kirli bir iktidar lazım değil, bize temiz bir iktidar lazım diye bir kesim var. Ama o kesimin az olduğu söyleniyor. Şimdi seçim başarısı üzerinden
2: Bunları hepsini düşündüğünüzde, mesela bir CHP'li size bunları sorduğunda ne diyorsunuz?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Çok arkadaşlarımız sonradan partiye dahil olmuş olabilir. Geçmişini bilmiyor olabilir. Bu son derece normaldir. Cumhuriyet Halk Partisi 89'da Türkiye'de bütün belediyeleri kasıp kavurdu aldı. 43 yıl işte Adıyaman'ından, Urfa'sından, Kayseri'sinde hepsi bizim belediyemizdi. Erdal Bey döneminde genel başkandı. 2015'te bir seçimlerde evet. Ne oy almışız? 2019.

0: İsmi yerel belediyeler.
1: Yerel. Hangisi? 2024'te ne almışız? 15 milyon 406.
2: Düşmüş.
1: Ya yapmayın Allah'ınızı severseniz ya. Yani kendinizi bakın, o kürsüde Nevzatçığım, o kürsüde arkadaşlarımız çıktı. Ben hayatımda liderleri çok severim. Dostluklarım da var. Hiçbir lidere yalakalık yapmadım. Yapmam da kardeşim. Babama yapmadım, ona ne yapayım? Vallahi kürsüye çıkan 2019'da ya Kemal Bey, ya isim bulamıyorum. Uçurdun, ettin. Ne oldu kardeşim ya? Ne oldu aynı Kemal Bey? Sizdeki değişim ne kardeşim? İşte burada. Buyur kardeşim.
3: İstanbul, evet, ama hayır. Şimdi, İstanbul'da 13 belediyeniz vardı. 26'ya çıktı değişim. Bu yani. Yani
4: büyük şehirler.
3: Şimdi oy düşmüş olabilir ama 13 belediyeyken 2019'da 2024'te 26'ya çıkmış belediye sayınız.
1: Tamam işte oy oranınız.
3: Türkiye çapında 15 belediyeniz varken 35 belediyeye çıkmış. Şimdi bu bir başarı değil mi? Şimdi başarısız bunu bir başarı olarak görmeyip her şey Kemal Bey'in ya. Özgür demedim. Özel hiçbir şey, yapmadı mı?
1: Başarı 2019'da da başarı var. Elbette
3: ona
1: başarı.
3: Kimse itiraz etmiyor. Mesela tamam. Şu da bir başarı. Seçimlerde ya şöyle 39 39 milletvekiline gelecek DEVA, Refah Partisi'ne, Saadet Partisi'ne 39 milletvekiline rozet taktınız. Cumhuriyet Halk Partisi rozeti meclise gönderdiniz. Aynı gün istifa ettiler. Şimdi bu bir seçim başarısı mı? Efendim, aynı Davutoğlu mesela bugün, değil mi? Eski Başbakan var. Davutoğlu bugün yerden yere vurdu Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla meclise gönderdiğiniz kişiyle bu başarı mı mesela? Bunu başarı olarak mı tanımlıyorsunuz siz?
1: Şimdi bakın, sonuçta bir ittifak oluşturuyorsunuz. İttifak oluşturduktan sonra siz o partileri rehin alacak durumda değilsiniz. Ya bir seçim ittifakıdır. 50+1'den kaynaklı bir araya gelmişsiniz. Ve ben hiç bu milletvekilleri komisyonunda hiç olmadım. Hiç olmaz.
3: Sizin zaten şahsınıza söylemiyorum ben. Yani, sonuçta temsil ettiğiniz hiç, kurum
1: bir
3: için
1: türlü böyle bize
3: bunu.
1: Bir nasip olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim dönemlerinde AYİT üyesi olmama rağmen, bu kadar tecrübeme rağmen hiç kardeşim, ya bu seçimde sen de anlarsın, olmadı. Bu eleştirileri herkesten fazla yapan benim.
5: Şimdi
1: benim
5: çok
1: söylemek istediğim şu. Bütün bu eleştirileri biz yaparken Cumhuriyet Halk Partisi, bütün siyasi partilerde karar defteri diye bir şey vardır. Oturursunuz, bir kararla ilgili itiraz edersiniz ve o itirazınızı karar defterine işlersiniz. Bu arkadaşlarımızın bir tek karar defterinde itirazları varsa getirsinler, özür dileyeyim kardeşim. Siyaset böyle olmaz. Ben Sayın Baykal'a da itiraz eden adamım. Sayın Kılıçdaroğlu'na da itiraz eden adamım. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanken genel başkan yardımcına itiraz ettim. En ağır lafları söyledim. Bakın 2012 yılında.
3: Biliyoruz zaten, evet.
1: Şimdi arkadaş,
3: tasfiye edildiniz.
1: Siyaset böyle bir şeydir. Dün başka, bugün başka, yarın başka, bugün de vurun abarlı, bu böyle değildir. Bizim şu andaki, benim de arkadaşlarımızın da hepimizin şeyi, bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtmadan, parçalamadan, kardeşlik hukukunu bozmadan bu sorunun üstüne...
4: Parçalanacağına ihtimal var mı?
5: Evet.
4: Hala
3: parçalanacağına
4: ihtimal var.
3: Var mı?
4: Hala öyle bir ihtimal var.
1: Var.
5: Peki o zaman Özgür Özel...
1: Önce şunu söyleyeyim, şu anda Türkiye'deki belediyelerin %90'ı asla partisini terk etmez. Milletvekili sayısını göreceksiniz. Yani %60'ı, %70'i asla partisini terk etmez. Ya imza vermek başka bir şeydir. Mesela Sayın Muharrem İnce, işte o zaman ya kardeşim bakın yapmayın. Ya sonuç itibariyle daha bir yıl önce bizim Cumhurbaşkanı adayımız. İrite etmeyin. Tek kaldım kardeşim. Herkes imza verdi kurultay olsun diye. Kurultay olmasın diye. Bir tek imza vermeyen benim. Yanlış yapıyorsunuz, hata yapıyorsunuz. Ve günün sonunda bugün Muharrem İnce partiye geldi. Burada şuraya gelmek istiyorum. Yani zaman zaman değerlendirmeler yapılıyor. 111 tane imza. Asla 111 imza kurultay için. Eğer arkadaşlarımız partide siyaset devam edecekse bu 111'i muhafaza edebilirler. Ona hiç itiraz etmiyorum. Ama ayrışma konusunda...
4: Ya biz parçalanmış gözüyle bakıyoruz.
5: Parçalanma yok ya da biz parçalanmayacak, biz bunu toparlarız gibi bir...
1: Parçalanmaması için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz.
5: Tamam. 111 milletvekili olağanüstü kurultay için imza verdi. Özgür Özel diyor ki olağanüstü kurultaya gidelim, bunun tek yolu budur. Ama olağanüstü kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tedbir var diye gitmiyor. Eğer parçalanmayacaksa CHP...